0: var. İşte 6-7 civarında bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Milliyetçi partilerin, radikal milliyetçilerin toplamı 10-11. Kapı gibi duran bir DEM'in %10'u var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte 8-10 arası bir şey var. Cumhur İttifakı'ndan saydığımız için tekrara gerek yok. Ha, o zaman şöyle düşünün, darmadağınık bir muhalefet. Değerli toplu bir Cumhur İttifakı var ortamda. Güçlü bir aday ihtiyaç aslında bu dönemde. İşte güçlü bir adayın da şey büyüdü, tereddüt şurada büyüdü. Biz bu kadar muhalifken, bu kadar iktidarı devirmek isterken, bu kadar işte Erdoğan karşıtıyken, ya bu adam acaba bizim emellerimize hizmet edecek bir adam mı değil mi? Külliyeye de gitti. Şimdi şöyle, külliyeye giden CHP'li sloganıyla Muharrem İnce'nin hayatını bitirdiler. O zaman kendi adayları şeye gittiği zaman, külliyeye çıktığı zaman bu aslında bir psikolojik yıkım da getirdi yeni partiye. Sanki bütün bu argümanlara baktığınız zaman böyle adım adım Özgür Özel'e doğru iş gidiyor gibi. Sanki biraz da çaresizlikten bu olacak gibi bir kanaat.
1: Burada daha önceki programlarda da söyledim her zaman. Muhalefet partiler, siyasal elitler dağılmış olabilir. Böyle 20 o, 10 o vesaire diyebiliriz ama unutmayalım ki bu millet ilk turda bu iş bitmezse, ki şu anda bitmeyecek gibi görünüyor, ikinci turu var ve bu millet sandığa gidecek. Ha, o zaman ikinci turda kimler kalacak? Onların programları olacak mı? İlk turda parlamentodaki dağılım nasıl oldu? Nasıl olacak? Bunlar çok fazla bilinmeyen var. O yüzden bu kadar çok kesin konuşmamak gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Yok, kesin yalnız şöyle, seçimle ilgili hiç kesin konuşulmaz
1: yani partiler
0: ki.
1: Üzerinden yorum, parlamento
2: iyi de geçtiğimiz yıl kesin milletvekili Cumhurbaşkanı adayımız vardı.
0: Bugünkü şeyi, mesela bugünkü tasarımı konuşuruz. Bence dünyada seçim üzerine kesin konuşmayan tek kişi kim biliyor musun? Cumhurbaşkanımız. Seçimin bir yarış olduğunu bilir, şartların yerine getirilmesi gerektiğini bilir. Bir gram oya ihtiyaç varsa onun için çaba gösterir. Yani onun için seçimle ilgili kesin konuşmak zaten doğru bir şey değil. Bize düşen bugünün analizini yapmak. Ya bugünün perspektifini ortaya koymak.
1: Ama işte yarını bilemezsin. Parti bazından bizim seçmen bazına inmemiz gerekiyor.
0: Fakat
1: çünkü
0: orada da şöyle oluyor.
1: Hükümet sistemi değiştiği için söylüyorum bunu.
0: Neyse kurmayayım.
1: Yani parlamentoları için kabul ederim. Parlamento sonuçta partiler üzerinden gidiyor.
0: Alternatif rüyaları üzerinden gidiyor. Alternatif rüyaları da rasyonel kurmak lazım.
1: Yani şöyle demek istiyorum. Dediniz ya aday yetkisi olmadan 45. O yüzden adaylar çok önemli. Evet. Yani Sayın Erdoğan aday olmasa 45'in üstüne çıkabilecek başka bir isim var mı? Şu tartışılır. Evet. O yüzden diyorum ikinci turda da
3: olsa da
1: milletvekilleri üzerinden, milletvekilleri dağılımındaki projeksiyonlarda partiler üzerinden konuşmak bu işin doğasında. Oradaki analiz birimi partiler. Ama başkanlık seçimiyle ilgili tahminler yaparken başkan adayları üzerinden yorum yapabilmemiz lazım.
0: Şöyle, demek o da ne istiyorum. Zaman
1: o yüzden başkan adaylarını da bilmediğimiz ve ikinci tura kimin kaldığını bilmediğimiz için de
0: Cumhurbaşkanı sorusunu sormuyoruz biliyor musun? Niye? Adaylar yok, tamam mı? Hayali olarak birilerinin ismini koyup
4: bu sistemde partisiz cumhurbaşkanı seçim kazanamaz.
0: Ne zaman adaylar belli olur, o zaman sorarız, onun üzerinde fikir yürütürüz.
3: Kemal Bey, aradan sonra alacağım o cümlenizi. Bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra yanınızda olmaya devam edeceğiz.

0: Karşıt görüşe devam ediyoruz. Kemal Bey, son dakikada dediniz ki partisiz bir ismin Cumhurbaşkanı seçilmesi imkansız. Niye?
1: Şöyle, çok basit. Bu sistemde şimdi insanlar meclisi çok güçsüz görüyor ama Türkiye'nin en güçlü siyasetçisi Erdoğan bile partisi 300'ü tek başına aşamadığı için ittifaklarla mecliste 300'ün üstünde durmaya çalışıyor. 300'ün altına düşsün, muhalefet 300'ü geçsin. Görelim meclis güçlü müymüş, güçsüz müymüş yani. İnim inim inletirler seçilen cumhurbaşkanlığı. Vatandaş da o yüzden Mustafa Bey, biraz önce Mustafa Çağatay Bey bağımsız adaylıktan bahsetti.
0: Evet.
1: Bir kere ve ikinci turda birleşmekten bahsetti. Birinci turda seçime, ikinci tura kalan iki aday arasındaki seçime oy vermeye giderken vatandaş bakar mecliste hangisinin, meclis hangisinin arkasında. Önemli olan o yani. Örgütsüz

0: bir güçle, partisiz bir şekilde ikinci turda Türkiye'de seçim kazanmak imkansıza yakın o açıdan. Birinci itirazım bu. İkinci konu Mansur Yavaş maalesef cesaretsiz bir siyasetçi gibi gözüktü. Özellikle de son yaptığıyla, sadece CHP'den istifasından da bahsetmiyorum. Yani CHP'den istifa etti ama yeni partiye de katılmıyor. Bu da Mansur Yavaş'ı çok korkak gösteriyor muhalefet seçmeninin karşısında. Yani Mansur Yavaş sanki İmamoğlu'nun başına gelenler benim de başıma gelmesin diye çekilmiş gibi yorumluyor insanlar. Niyeti budur demiyorum, niyeti bu da olmayabilir. Ama insanlar böyle yorumluyor. Cesareti olmayan birisine, hele böylesine işte rejimden bahsedilen, artık hükümet sözünden daha çok rejim sözü konuşulan ülkelerde muhalefet seçmeni cesur olmayan insana bir kere çok da pas vermez açıkçası. Ben Mansur Yavaş'ın 9 Eylül günü Anıtkabir'e değil de külliyeye gitmesini açıkçası beyaz bayrak sallamak olarak görüyorum. Muhalefet seçmeni de böyle görüyor. Mansur Yavaş yüksek siyasetten kesin olarak çekildi.
1: Şimdi bu
0: yüksek siyasetten kesin olarak
1: çekildi. Çok bir defa hoş
0: belediye seçimi için
1: bir ifade olmuyor.
0: Bitireyim de Mustafa Hocam, ben çok zor söz alıyorum.
1: Tamam, bitirdin zannettim.
0: Çok zor
1: ses
0: söz
1: geç
0: alıyorum.
1: Geliyor
0: bitireyim.
1: Buraya.
0: Olur mu? Evet. Teşekkür ederim. Şöyle, Mansur Yavaş bence artık yüksek siyasetten çekildi. Çünkü biraz önce dediğim gibi, tamam CHP'den istifa edebilirsiniz ki Butlan kararı çıktığında kol kola Özgür Özel'le Anıtkabir'e gitmiştiniz. Butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden memnun olmadığınızı da birkaç kere ifade etmiştiniz. Tamam, hadi CHP'den memnun değilsin de kardeşim, yeni partiye niye gitmiyorsun? Yeni partide niye siyaset yapmıyorsun mesela? Külliyeye giderken arayıp izin aldığın genel başkandan, çünkü Özgür Özel söyledi ben izin verdim dedi. İzin aldığın genel başkanla niye siyaset yapmıyorsun derler. Yani o yüzden bir de arkanda CHP var, yeni parti var, Büyük Birlik Partisi bile belli ki destekleyecek. Anahtar Partisi'nden Zafer Partisi'ne, İyi Parti'ye herkesin desteklemesi beklenirken bile cesaret edemiyorsan, bağımsız olarak da aday olmaya cesaret edebileceğine açıkçası ben ihtimal vermiyorum.
2: Buyurun, itirazınız nedir?
1: Şimdi şunu ifade edeyim. 3-4 tane konu düzeltmek gerekiyor. Birincisi,
2: şu cümleyi okudunuz. Buradan da bence adaylık sinyali var.
1: Evet, yani çok,
2: izleyip
1: çok,
2: göreceğiz
1: çok
2: önceliğimiz
1: erken,
2: Ankara.
1: Çok erken.
2: Daha 1,5 yıl var seçime.
1: Şimdi tabii herkesin farklı görüşü var. Sadece şunu, yani şu ifade beni çok rahatsız etti. Anıtkabir'e gitmeyip külliyeye gitme ifadesi. Anıtkabir de bu milletin, külliye de bu milletin. Şimdi bu çok tehlikeli bir ifade.
0: Mensup
1: ben orada yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.
0: Hayır, hiç tehlikeli
1: yani,
0: değil. Hiç tehlikeli
1: değil. Boş bir ifade
0: tarihi,
1: değil.
0: Tarihi kaçırıyorsunuz Çağatay
1: i̇kincisi,
0: Hocam.
1: İkincisi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi konuşuyor öyle mi?
1: İkincisi, bir saniye. Hayır, bir saniye. Çarpıtmıyorum.
0: Mensup olduğu parti kuruluş yıl dönümünü kutladığı günden bahsediyorum.
1: Şimdi ikinci gün.
0: Alalade bir günden bahsetmiyorum.
1: İkincisi, şunu da ifade etmek gerekiyor. Tekrar söyledim. Mansur Yavaş gibi figürler, Büyük Erşen gibi figürler. Bu kişilere particilik yaptırtamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mutlak butlan öncesinde ya da mutlak kongre öncesinde Kasım 2023'te Mansur Yavaş CHP'den ayrılıyor, ayrılmıyor gibi bir problem var mıydı? Yoktu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin çok büyük bir bölümü de zaten bu konuya tepkili. Ve bu tepkiden kaynaklı olarak bir bölünme yaşandı.
2: Evet.
1: Mansur Yavaş da diyor ki, ben bu bölünmenin, kendi ifadesi, ayrılıkta azap vardır. Hani işte Alparslan Türkeş'e de İslam Örgütü Teşkilatı'na da işte atıf yapılan, ayrılıkta azap vardır, birlikte bereket vardır sözüyle de söyledi, ifade etti. Ben de ayrıştırıcı olmayacağım dedi ve burada da yeni partide gidersem de ayrıştırıcı olacağım.
0: Birleştirmek
1: burada
0: için de yaptı iki partiyi.
1: Dolayısıyla da ben burada bağımsız pozisyon daha mantıklı.
0: İkincisi, ya da birleşmesin,
1: bu kişiler
0: ya ara
1: daha dün tanınmış insanlar değil. Bugün Recep Tayyip Erdoğan dese ki, ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum, bağımsız aday oluyorum. AK Partili seçmen oy vermeyecek mi Recep Tayyip Erdoğan'a?
2: Verecek.
1: Bunun
3: ama
1: gibi,
3: o Recep Tayyip Erdoğan.
1: Bir saniye.
2: AK Parti'den daha fazla olabilir.
1: Bir saniye. Alıyor zaten. %36-35 son seçimde aldı oy. Cumhurbaşkanı'nın aldı oy %51. Bu kişiler seçmenin tanımadığı isimlerdi.

0: Değil. Bu kişiler seçmenin tanımadığı isimler değil. Bağımsız aday olur derken hayatında hiç siyasete girmemiş bir insan pat bağımsız olacak anlamında değil. Evet. Bu kişiler ne kadar çok aktörleri birleştirebilirler? Ne kadar farklı seçmenin desteğini alabilirler? Bu önemli. Ve şunu da söyledim. İlk turda parlamento dağılımından sonra şu anda bazı projeksiyonlar var. Bu projeksiyonlar yapılıyor seçim bölgeleri bazında. Muhtemelen hiçbir siyasi, bugünkü sonuçlar eğer doğru çıkarsa, hiçbir siyasi parti yine tek başına bir parlamento çoğunluğuna sahip olamayacak. Fakat şöyle projeksiyonlar da var. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de olamama ihtimali var. Olur olmaz demiyorum. Diğer taraftan işte İyi Parti, CHP, Yeni Parti, hani o grup zaten ne kadar beraberler o ayrı konu ama onların da toplamda olamaması ihtimali var. Dolayısıyla parlamentona hiçbir grubun den burada kilit bir parti haline geliyor. Onsuz parlamento çoğunluğuna sahip olamama ihtimali var. Hani evet. Bu ihtimal var. Şimdi bütün bu dağılımlara bakacağız, göreceğiz. Ondan sonra zaten ikinci tura giderken bu işler biraz daha belli olur. Ama şunu söyleyeyim. İlk turda eğer ki partiler bir adayı seçmeni destekleyecek. Seçmeni burada çok hafife alıyoruz. Evet. Yani işte şöyle deniyor, işte Atatürk'ün partisinden kopmaz seçmen vesaire. Ya seçmen geçmişimizde, tarihimizde var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni barajın altında da bıraktı. %23 de yaptı. Son seçimde %35 de yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni %49,5 da verdi. %35 de verdi. Yaklaşık 10 seçim, 15 seçimdir hep birinci seçim parti yaptı. Sonra geldi ikinci seçim parti yaptı. Seçmeni bu kadar partilerin güdümündeki yığınlar olarak değerlendirmeyelim. Bu çok ciddi bir çevresel yanılgı. Yani genellikle siyasetçilerle uğraşan, siyasi partilere çok girip çıkanlarda bu olur. Çok gözlemlerim bunu. Bütün vatandaş da kendileri etrafındaki insanlar gibi zannederler. Başkanım, başkanım, başkanım diye gezer böyle hepsi birbiriyle. Ya gerçekten seçmenin çok rasyonel tercihleri var ülkemizde.
1: Peki seçmen örnek bakıyor, var mı? Bağımsız mesela başkan var, olup tabii, başarılı şuradan, olmuş.
0: Hayır şu örnek var. Verir misiniz? Var tabii mesela Şfakı Baba.
1: Belediye Cumhurbaşkanlığına doğru ilerleyen bir belediye başkanı adayı var mı?
2: Bir saniye.
0: Bakın, daha biz iki tane seçim yaptık. Bağımsız aday demek. Şimdi belediye başkanı dinamiğine benzer. O onun mikrosudur. Evet. Anlatabildim mi? Bununla ilgili literatürde vardır. Şimdi bu belediye başkanı literatüründe nasıl Fakı Baba belediye başkanı adayı olduğunda bağımsız
2: masum
0: aday olarak...
2: Masum bence benzetilmekten pek hoşlanmaz.
0: Bir saniye, hoşlanmayabilir ama bu bir done. Ben birileri hoşlansın diye benzetmiyorum. Fakı Baba bağımsız bir adaydı değil mi? %43 oy aldı. Fakı Baba'ya oy verenlerin bir siyasi parti yok mu? Gittiler belediye meclisinde oy verdiler. Mehmet Kesimoğlu, Kırklareli'nde bağımsız aday olarak CHP karşısına aday çıkartmasına rağmen aldı. Büyükerşen Eskişehir'de bağımsız aday olsa ya da partisi DSP'nin %1 oyu varken Büyükerşen tek başına aday oluyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir'in bütün ilçelerini kazanıyordu. Mecliste çoğunluğu elde ediyordu ama vatandaş Büyükerşen'e oy veriyordu. Evet. Bunun gibi bu makro ölçekte de kendini gösterebilir. Yani bu kadar böyle...
2: Şu şöyle kesin... ya orada parti teşkilatları tabii önemli. Yani şimdi orada
0: önemsiz,
2: bir şehir
0: zaten. Zaten destekleyenler de olacak. Şunu demek istiyorum.
2: Aday olarak
0: sözüm,
2: ama...
0: Şunu da söyleyeyim. Sözünüzü unutmayın lütfen. Hayır söylemem lazım çünkü Kemal Bey orada... Ben Kemal Bey biraz çarpıttı o yüzden kusura bakmayın. Şunu söylemem lazım. Katkınız için teşekkür ederim.
3: Hayır siz hayır, şu anda 4
0: şimdi Zafer Partisi'ni düşünün mesela. Zafer Partisi bir aday çıkarttı. Sonra genel başkanı başka, aday başka davrandı, seçmeni farklı davrandı. Dolayısıyla bu insanlar siyasi partilerden bağımsız kişiler değil. Oradaki bağımsızlık şu, yani bilmiyoruz bağımsız aday olmayacak belki. Belki bir grup diyecek ki,
4: olmadan.
0: Evet ha, bu bağımsızlığı şurada şu gösterecekti muhtemelen. İmza üzerinden bir adaylık ilanı olacaktır. Anlatabilir miyim? 100 bin imza üzerinden olacaktır, kusura bakmayın.
2: Ya olabilir, onu bir strateji olarak önüne koyarsa Mansur Yavaş bence vereceğim. Olabilir.
3: Kerem Bey çok kısa birkaç cevap verebilir miyim?
4: Tamam, bir Sezin Hanım tamamlasın geliyoruz.
3: Cevap vereceğim.
4: Sezin Hanım tamamlasın geliyorum.
2: Ya partisiz cumhurbaşkanlığı iddiasını ortaya koyarsa Mansur Yavaş ki ben aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden sonra daha çok siyasetten uzaklaşmasının ihtimal görüyordum. Fakat sonra Aytunç Ertekin'e verdiği röportaj...
1: Aytunç Erkin'e
2: özür dilerim sevgili Aytunç'tan. Ona verdiği röportaj zaten başlı başına bir şekilde irade beyanı. Tabii, röportaj tabii. Veriyor olmak bile.
4: Tabii.
2: Ayrıca röportajı okuduğunuzda da hakikaten bir bekleyip görme. Daha çok seçimlere yakın
4: ben
2: o zamana kadar.
4: Ben adayımı CL aldım.
2: Efendim?
4: Ben adaylık sinyali aldım.
2: Ben de yani olmayacağını düşünüyordum. Fakat adaylık sinyali var orada. Fakat o stratejisini nasıl kurgulayacak?
4: Bir de AK Parti'ye geçmeyeceği.

0: Yani
1: Evet, ya orada Cumhurbaşkanlığı stratejisi partisiz bir cumhurbaşkanı olacaksa nasıl bir şey olacak? O ekibi vesairesi, onun çalışmasını nasıl yapacak? O bence artık bundan sonra önümüzdeki soru.
2: peki. Bakın çok benzer Buyurun. Örnek Macron'dur. Birebir örnekler değildir.
0: Evet.
2: Macron da mesela partisinden istifa edip bağımsız bir yürüyüş başlattı, Fransa başkanlığını kazandı. Başarılı örnekler vardır, yoktur. Bir mesela bağımsız giriyorum der, bir parti oluşumu yapar. Belki bir parlamentoda, atıyorum işte Macron'un şeysi gibi, oluşumu gibi, belki bir Mansur Yavaş'ın listesi diye bunun örnekleri
0: İşte
2: vardır Avrupa
0: siyasetinde.
2: Bu da
0: var
2: olabilir.
0: tabii.
2: Hani anlatabildim
0: Lefen
2: mi?
0: de var orada.
2: Hayır, işte tabii ki de dinamikler farklı ama ya. Hani böyle
3: zorla başkan yapar.
4: Orada yarı başkanlık var. Orada bir başkan
3: var. Zorla
2: ya yarı başkanlık alakası yok yani değil. Kemal Bey, Allah aşkına yarı başkanlık var orada diyorsun da alakası bile yok söylediğinizin.
4: Hocam yok demeyin. Buyurun. Şöyle.
5: Hani cümleye başlarken dediniz ki siyasetin içerisine fazla giren çıkan insanlar da teşkilat yapısına fazla önem atfetmek gibi bazı körlükler oluyor dediniz ya. Yani bağımsız da olabilir partinin. Ya her neyse parti
2: şey
5: bağından bahsediyorum.
2: Teşkilatlar önemsiz falan demedim.
5: Hocam
2: yanlış
5: dediniz ki parti bağımlılığı, yani partiye bağlı olmak, bir partiyi temsil etmeye fazlaca önemsiyorlar ama bağımsız da olabilir dediniz. Şimdi ben de şöyle bir gözlemimi söyleyeceğim size. Mesela retoriği çok iyi kuruyorsunuz. Akademisyenlerde de benim gözlemim şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu işin teorisini çok iyi koyuyorsunuz ama sahada olmadığınızda ya da bir partinin içerisinde aktif olarak yer almadığınızda bu işin pratiğini okumakta bence biraz ayrışıyoruz
2: sizinle.
5: Teşekkür
2: ederim Elif Hanım. Ben sadece şunu
5: şimdi
2: söyleyeyim.
5: Mesela,
2: ben ilkokul çocuğuyken seçim sandığı geziyordum.
5: Tamam, o zaman şimdi mesela Türkiye'nin siyaset pratiğindeki dinamikleri kaçırdığınız zaman Türkiye'nin sosyolojik yapısıyla Fransa'nınkine örnek verebiliyorsunuz. Geçen
2: hiç
5: hafta
2: böyle bir örnek verdim. Ben şimdi,
5: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartıştık. Mesela
2: yapma.
5: Belçika'da krallık olan bir Belçika ile Türkiye'nin toplumsal yapısını karşılaştıran bir analiz yapmıştınız.
2: Var?
5: Şimdi şunu söyleyeceğim.
2: Ne?
5: Bağımsız
2: çıktı
5: olarak
2: bu?
5: Hocam geçen haftaki yayında Belçika'ya örnek verdiniz.
2: Evet.
5: Mesela şimdi Türkiye'nin toplumsal
2: ne,
5: yapısı.
2: Krallıkla ne alakası var anlayamadım ben.
5: Hocam sistem tartışırken de
2: evet.
5: Türkiye'deki bir krize emsal
2: evet.
5: olarak mesela Belçika'da bu krizin yaşanmadığını örnek verdiniz. Şimdi Türkiye
2: evet,
5: çok
2: evet,
5: müstakil
2: evet.
5: bir
2: Peki, Belçika
5: toplumsal...
2: Belçika krallığı olayın alakası ne?
5: Ay hocam Belçika...
2: Hayır bir saniye Belçika...
5: Şunu söylüyorum. Konuşmama müsaade etmediğiniz için hocam her hafta ben kendimi ifade
2: Soru
5: etmekte
2: soruyorum,
5: sıkıntı yaşıyorum.
2: Soruyorum, soruyorum.
5: Müsaade ederseniz
2: içinizde
5: konuşmama.
2: Kalmış geçen program.
5: Müsaade
2: Buyurun.
5: Ederseniz siz
2: Buyurun.
5: Sabote etmeden ben zaten kendimi
2: Buyurun.
5: İzah edeceğim. Şimdi Fransa'da, ben de Frankofonum, Sorbonne'da okudum. Şimdi
2: Güzel.
5: Fransa'da Macron'un istifa ettikten sonra bağımsız şekilde seçilmiş olmasını Türkiye'deki siyasi yapıya emsal olarak veremezsiniz. Çünkü Türkiye'deki siyasetin yapısı, toplum yapısı, Türkiye'nin siyaset okuryazarlığı Fransa'dakinden çok farklı. Bir kere yani seçime katılım oranından bile bunu anlayabilirsiniz. Daha,
2: Kaç?
5: Daha politize
2: Kaç?
5: Bir yapıdayız
2: kaç
5: ya biz Türkiye'de. Türkiye'dekiyle kıyas edilecek bir oran değildi hocam.
2: Son yerel seçimlerle Fransa'da kaçtı?
5: Yerel seçimleri takip etmedim. Genel seçimlerden
2: Hayır,
5: bahsediyorum.
2: Fransa'daki başkan seçimindeki ortalama
5: kaçtı
2: katılım
5: hocam,
2: oranı
5: kaçtı?
2: Söyler misin? Takip ediyorsunuz ya Fransa'yı.
5: Tamam, ben Fransa'nın toplumsal açısına hakim olacak kadar Fransa'da yaşadım diyorum.
2: Tamam.
5: Ben Fransa'da
2: ben,
5: siyaset
2: peki,
5: yaptım
2: Fransa
5: demiyorum
2: şimdi, peki
5: size.
2: Peki siz bir saniye. Ben burada şimdi bu bir defa biraz fazla oldu.
6: Kişiselleşti
2: şimdi,
6: ama ya.
2: Şimdi bunu yapmayalım.
0: Evet.
2: Şimdi
0: Bence
2: bakın ben Fransa'nın... Bu yani kamuoyundakileri izliyor, izleyicilerimiz takdir edecektir. Fransa'nın toplumsal yapısıyla Türkiye'nin toplumsal yapısını mukayese ettim mi? Böyle bir şey çıktı mı?
5: Macron'un bağımsız seçilmiş olması partisinden
2: bir
5: bağımsız
2: soru
5: olarak
2: soruldu.
5: Türkiye'de
2: soru
5: de bağımsız
2: başkanlık
5: bir adayın
2: sisteminde,
5: seçilme ihtimalinin olduğu anlamına gelmiyor demek istiyorum size.
2: Başkanlık sisteminde.
5: Türkiye'nin seçim sistemindeki seçim pratiğinde
2: çok,
5: evet bir parti aidiyeti önemlidir.
2: Çok,
5: çünkü
2: bu,
5: şundan
2: hiç,
5: önemlidir.
2: Evet.
5: Size anlatmıyorum Çağatay Bey göz kontağı kurmadığınız
2: yok,
5: için. Kerem
2: evet,
5: Bey şunun
2: yok, ben
5: için
2: Kerem
5: önemlidir.
2: Bakıyorum zaten.
5: Şimdi Mansur Yavaş gibi yalnızca
2: Kerem
5: yerel yönetimde bir susarsanız bir şey konuşuyorum. Mansur Yavaş
2: Saygı
5: gibi yalnızca Ankara'da yerel yönetimlerde
2: kalınız.
5: Deneyim sahibi olduğu için tanıdığımız bir aktörün bağımsız olarak kazanma ihtimali şu yüzden zayıftır. Çünkü biz makro siyasette ne düşündüğünü bilmiyoruz. Türkiye'deki siyasi partilerin genel seçimlerde ortaya makro politikalar koyarlar ve kimlik olarak biz biliriz. Güvenlik politikasını biliriz, ekonomi politikasını biliriz, toplumsal yapısını biliriz. Zaten Mansur Yavaş'ın diğer siyasilerden ayıran en önemli vasıflarından bir tanesi kendini bu konuda çok saklayabiliyor olması. Bunu da az önce ifade ettiler. Ben de katılıyorum. Çünkü Mansur Yavaş sessizliğini bir iletişim stratejisi olarak kullanıyor. Her insanın zihninde kendi Mansur Yavaş imajını inşa edebilmesi için.
0: Peki.
5: Evet, geçmiş sermayesi bir bakiye. Muhafazakarlarla kurduğu temas, milliyetçilerle kurduğu temas. Bugün CHP ve Yeni Parti içerisindeki ekosistemin de bunun üzerine koyarak başarılı olabileceğine inandığı bir siyasi pozisyonu var. Ama bu demek değil ki Türkiye

0: toplumunda 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı için güçlü bir isim olabileceği anlamında bu yüzden gelmiyor. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Benim söylemediğim bir şeyle ilgili ama kısa olmuyor. Şimdi kısa olmuyor. Ben Fransa'da... Ama diğer kişiselleşmesin. Kişiselleşmesin de kişiselleştirecek yani söylemediğim bir şey söyle. Şimdi bakın.
2: Ne? %75?
3: 25.
2: Nasıl? Yok olur
3: 60
2: mu? 70'lerde canım.
1: Katılım oranı %72-73.
2: Yok ya 70.
1: Fransa'daki başkan...

0: bir şey düzeltmem lazım.
1: Fransa hiç bulaşmayalım şimdi.
2: Peki.
1: Evet, tamamlayın, bakın, sürem de akıyor.
0: Hepimiz burada fikrimizi söylüyoruz. Kişiselleştirmeye gerek yok. Evet. Herkesin uzmanlık alanı vardır. Herkesin kendine göre görüşleri vardır. Şimdi ben kimseyi burada söylemediği bir şeyle itham etmedim. Ben Fransa'nın bir de analiz bilimiyle alakalıdır. Bir örnek verilmesi açısından dedim ki Macron da bir bağımsız aday olup kazanmıştı. Ben ya hiçbir şekilde bir saniye ama bitireyim. Ama lütfen bitireyim ya.
2: Çıktı ama o da doğru kurabilir. Söyleyelim.
0: İki, tamam da o da
2: hareketle
0: kurabilir.
2: Hareketle çıktı.
0: Ya Sevizdin Hanım
2: görüş,
0: yani bir insan tek başına.
2: Ondan sonra Rönesans Partisi oldu.
0: Ya çok güzel biliyorum bütün o detayları da. 5 dakika içerisinde 6-7 yani. Kişiyle konuşurken bu cevap verilemiyor. Bağımsız aday olup da bir insan tek başına merhaba ben adayım demeyecek herhalde. Bir ekibi olacak, binlerce insanına destek verecek, bir örgüt yapısı olacak. Tek başına elinde mikrofonla Türkiye'ye mi gezecek bağımsız
3: o da
0: aday? Hayır bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Ya ben yorum yapıyorum. Niye bu kadar böyle bağımsız? Yani şunu söyleyeyim bir örnek. Ben hiçbir sosyolojik analiz yapmadım. Bu ayıp oluyor. Ben hiçbir şekilde Fransa'daki toplumsal yapı, Türkiye'deki toplumsal yapı birdir, şudur, budur. Oralara hiç
4: sizin görüşlerinize aykırı görüşte serdedilir yani ama bu şey değil.
0: Bu ayrı bir konudur. Saygı duyuyorum herkesin görüşüne. Belçika'daki ile ilgili onu da söyleyeyim. Hayır, Belçika ile ilgili onu anlamadım. Ama ben cevap veremiyorum. Burada 1-2, Ankara 3, Allah'tan razı olsun. Kazandığı için ben 4'e 1'im burada.
4: Şöyle cevap vermek zorunda değilsiniz.
0: Şimdi şöyle, yok. Yok, Kerem Bey moderatör.
4: Orada hepimizin bir görüşü var.
0: Şunu ifade edeyim.
4: Bence devam etmeyin, bir ara verin. Mesela bir dakika dinleyin. Deyin ki şu adamın galiba bir düşüncesi var. Karşıdaki kişinin de bir düşüncesi vardır diye.
0: Belçika konusunda değilim. Bu ülkede, bakın Belçika'da kralın, Danimarka'da kralın, İspanya'da kralın, Norveç'te kralın, İngiltere'de kralın, monarşilerin başbakanlara ve siyasi partilere üzerinde zerre kadar yetkisi ve yaptırımları yok.
3: Tamam biliyoruz. Tamam.
2: Ben de geçen hafta size bunu söylemeye çalışmıştım
0: siz de bilinip gelmişsiniz, o da belli.
3: Şimdi şunu açıp söyleyeyim. Koalisyon öyle bir saniye. Ama bir saniye. Buranın adı zaten. Karşıt görüşlerimizi yerine getireceğiz. Ne bileneceğiz ya?
0: Benim daha cümle, ne kadar ayıp bir şey. Cümlemi söylemeden bir
3: nasıl bir iletişim şekli bu ya? Bilenip gelmişsiniz. Kim bilenecek
0: size? Sizin karşınızda çocuk yok.
3: Tamam. Siz burada hepimiz saygı çerçevesinde konuşalım. Ne için bileceğim? Ben sizi tanımıyorum bile ya.
0: Ben de sizi tanımıyorum.
3: Siz saygı çerçevesi diyorsanız bana bilenmiş diyemezsiniz. Her defasında aynı diyaloğa geçiyoruz.
0: Biz de onu duyuyoruz zaten.
3: Kim biliniyor size?
0: Bir saniye.
3: Mansur Yavaş'ın bağımsız adaylarını kabul etmiyorum. Ben kendi adıma kabul etmeyebilirim.
0: Siz kabul etmeyin ya.
3: Literatür üzerinden örnek veriyorsunuz. Biz de sahadaki gerçekler, realitelerle, rasyonel bakış açısından. Kimse konuşturmuyor. İletişiminizin yarısı kimse beni konuşturmuyor. İyi ki de konuşturmuyor. Saatlerde siz konuşuyorsunuz.
0: Tuğba Hanım dedi ki, bir soruma cevap vermiyorsunuz ki. Tuğba Hanım dedi ki, biz de biliyoruz meşruti monarşi onlar dediniz. Evet. Bizim Elif Hanım'la yaptığımız tartışmanın içeriğini söyler misiniz bana? Hangi sebepten dolayı Elif Hanım'a bu arada şey yaptı?
3: Anlamadım ki o size diyor ki verdiğiniz ülkeler arasındaki referanslarla Türkiye'yi beraber göstermeyin.
0: Ben bugün
3: bu kadar
0: dedim.
3: Ben Belçika ile ilgili sürekli kişiselleştiriyorsunuz. Herkesin bilgiyi kendine değerlidir.
0: Ben Belçika ile ilgili bir şey söyledim.
3: Herkesin akademik bilgisi kendine değerlidir. Hocam bu görüşleri, bu bilgileri analiz etmek insanların kendi karakter...
1: Sosyolojik olarak benzetmedim.
0: Bu bilansız gelmişsiniz. Belçika örneği, Belçika'nın B'si geçti mi benim ağzımdan?
2: Yahu ne alakası var? Ben size diyorum ki Türkiye siyasetini her konuda Avrupa ülkeleriyle kıyas ederseniz doğru bir rasyonel okuma olmaz. Hocam geçen hafta bunu Belçika üzerinden yaptınız. Bu hafta bunu Fransa üzerinden yapıyorsunuz. Bu söylediğimi siz kendinize şahsi bir itham olarak alıyorsunuz.
0: Türk tipi başkanlık, Türk tipi parlamenter, Türk tipiyle devam edelim.
3: Türk tipi aynen öyleyiz. Özeliz.
4: Biz artık Kürt tipine geçeceğiz.
0: Ama siz de başka ülkelerle karıştırmayın sakın.
4: Değişiklik olsun.
0: Siz de başka ülkelerle yani koşkoca siyaset bilimindeki karşılaştırmalı siyaset alanını.
2: Hocam bu stüdyoda bir tek siz siyaset okudunuz. Biz okumamışız hocam ya. Ben de siyaset okumamışım. Siz de okumamışsınız.
0: Elif Hanım lütfen yapmayın.
5: Kişiselleştirmeyelim dediniz artık ama 15 dakikadır hiçbir şey
0: konuşmuyoruz.
4: Biraz arkadaşlar.
3: Bu kadar alıngan olacaksa bu yayınlara katılmayın. Gerçekten ya bir şey söyleyemezsiniz.
2: Konuşamıyoruz hiç. Çok
3: siz konuşturmuyorsunuz ki. Bilenip gelmişsiniz diyorsunuz. Sizin

0: karşı görüşünüzü, antitezi konuşan insanlara bilenip gelmişsinizin ne demek? Ben size neden bileneceğim?
1: İşte sizin bir teziniz yok.
2: Şu anda bir tez söylemiyorsunuz siz. Ben sizin için söylemedim onu. Tuğba Hanım bir tezle gelmedi, bir argümanla gelmedi. Bir tezi geleceğim. O sadece bana bağırıyor şu anda. Öyle bir hak
0: siz
2: görüyor.
0: Siz kendiniz ortaya bir şey söylüyorsunuz. Sezin Hanım'ı konuşturuyorsunuz.
2: Ben kendisine saygı duyuyorum. Ben kendisine saygı duyuyorum.
3: Savunacak hal bırakmadınız.
2: Ben kendisine saygı duyuyorum.
0: Aynı diyalog ya. Yani akademik içselleştirildi. O kadar içselleştirmiş ki burası amfi
3: değil.
4: Buyurun Kemal Bey.
3: 10 dakikadır biz Mustafa Bey'in itirazlarından başka bir şey konuşmuyoruz.
2: Güzel
3: ya.
2: Tamam.
4: Kemal Bey.
3: Allah aşkına bir sakinleşin, bir dinleyin insanları ya.
4: Kemal Bey, Fransa'ya girmeden, Belçika'ya girmeden ya. Rica ediyorum.
2: Güzel.
4: Ne diyecektiniz? Buyurun.
0: Allah'ım yarabbim.
3: Ya mesele Fransa meselesi falan değil ama böyle tartışılmaz yani. İnsanlar tabii ki karşıt görüşlerini söyleyecek. Ayrıca Mustafa Bey biraz önce dörde birim dediniz ama bu stüdyoda Sezin Hanım hariç herhalde benim siyasi fikirlerime en yakın ikinci insan sizsinizdir yani. Diğer konuklarla biz taban tabana zıttız ama gerçekten tartışmayı çok saçma bir yere götürüyorsunuz. Bakın kişiselleştirmeyin.
2: Bakın tartışma uslubu vesaire, kişiselleşmeyin. Görüşünüzü söyleyin yani. Ben dinliyorum zaten.
3: Peki. Tamam söyleyeceğim.
2: Diğer konulara böyle tartışmayı uslubunu bilmiyorsunuz falan demeyin. Oralara
3: bakın,
2: girmeyin.
3: Gene aynı,
2: fikrinizi
3: gene fırsat
2: söyleyin dinliyorum.
3: Mustafa Bey nefes alın ne olursunuz. Sizin sağlığınız için de iyi olur. Nefes alın ne olursunuz. Bırakın insanlar konuşsun. Sonra söylersiniz söyleyeceğinizi. Üst üste bir anlamı yok.
4: Peki. Buyurun
3: bakın, dediniz ki,
4: siz de söyleyin.
3: Ben diyorum ki 9 Eylül günü kendi partisinin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bir günde külliyeye gidiyorsa burada siyasi bir mesaj vardır kardeşim diyorum. Anıtkabir'de 58-60 bin partilisi toplanmışken külliyeye gidiyorsa bu teslimiyet bayrağıdır diyorum. Külliye Türkiye'nin bir kurumu olmadığı için değil, aynı zamanda AK Parti genel merkezi olduğu için. Daha doğrusu AK Parti'nin genel başkanlığının çalışma yeri olduğu
2: Külliye AK Parti genel merkezi değildir.
3: Siz
2: AK Parti genel merkezi.
3: Siz bir şeyle konuyu çarpıtıyorsunuz.
2: Külliye şu anda Cumhurbaşkanının
3: bir sürüşmesine
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanının ikametgahını
3: yapıyorsunuz. Peki. Mustafa Bey
2: ben böyle düşünüyorum. Siz farklı düşünebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum.
3: AK Parti genel başkanıdır. AK Parti genel başkanının önüne kendi partisinin kuruluş gününde gidiyor ise burada çok ciddi bir siyasi mesaj vardır.
2: Peki,
3: tamam. O kadar.
4: Tamamladınız mı Kemal Bey?
3: Sizin çarpıttığınız şekliyle.
2: Siz çarpıtıyorsunuz onu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı külliye. Eğer AK Parti'nin şey genel başkanı olsaydı Kerem Bey, görüşme Söğüt Üzü'nde AK Parti genel merkezinde yapılırdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ararsa
3: sanki
2: sizi,
3: oraya çağırsa
2: sizin ondan bir randevu talebiniz varsa sanki ve o da kendisi de size randevu verirse, Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet edilir.
4: Peki.
2: Bu devlet terbiyesinin bir gereğidir.
4: Tamam. Tamam.
3: Ya kendi partisinin resmi olarak yıllardır protesto ettiği yere giden insan sanki genel merkeze davet edilse gidilmeyecekti Allah aşkına. Bırakın da anlatmaya devam edeyim. Yine bir konu daha var.
4: Çok kısa
3: lütfen. Bahsettiniz de Mansur Yavaş birlik için ne yaptı? Bu süreçte CHP ve Yeni Parti ayrışmasın diye ya da yeniden iki partiyi birleştirmek için ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı.
2: Ne yapabilirdi?
3: Hiçbir şey yapmadı. Yine seçmeni küçümseme konusundan bahsettiniz. Tam tersine seçmeni küçümseyen sizsiniz. Çünkü ben çok basit bir şekilde bir şeyden bahsettim. Kardeşim seçmen yönetimde istikrar ister. Cumhurbaşkanı meclise hakim olamayacaksa bir tek kanun bile çıkartamaz. Çıkarttığı kararnameler çatır çatır iptal edilir. Millet de bunu görür kardeşim. Önceden görür. Ben tam tersine seçmenin uyanık olduğunu söylüyorum. Siz seçmenin küçümsendiğinden bahsediyorsunuz. Burada seçmenin zekasını küçümseyen biraz sizsiniz gibi gözüküyor.
2: Bakın görüşünüzü söyleyin. Ama da bakın ben bu programlara meselesi. Katıldığım programlarda hep şunu söyledim. İhsan Bey, sizin vicdanınıza söylüyorum. Ben bu programların hiçbirinde seçmeni küçümseyen bir ifade kullanmadım. Tam tersini hatırlayın. Seçmeni siyasi partilerin güdümündeki yığınlar olarak görmeyelim. Bizim seçmenimizin rasyonelliği
5: seçmen
2: vardır, aklı vardır.
5: Seçmen siyaset de bilmeniz lazım.
2: Vardır, biliyorum. Sağ olun.
5: Türkiye'de bakın, siyasi partiler önemlidir, güçlüdür. Ne Avrupa tasarımı ne hayali tasarımlarla Türkiye siyaset
2: bakın,
5: ve seçmeni üzerine.
2: Yok. İhsan
5: bak şöyle
2: Bey, yapmayın.
5: Bir alıngan
2: bakın,
5: olmayın.
2: Allah
5: size
2: yapmayın.
5: Konuşmuyorum. Siz yoksunuz varsayın. Varsayın stüdyoda yoksunuz ben topluma
2: konuşuyorum. Ama ben size
5: bir
2: soru sordum. Bana bir şey yapıldı. Ben size bir referans verdim. Siz benden söz aldınız başladınız
5: şöyle,
2: konuşmaya. Bana akıl vermeye başladınız.
5: Yok şöyle siz ne kadar
2: siz böyle diyorsunuz.
5: Şöyle, abi,
2: hayır siz tamam yok
5: şöyle,
2: güzel. Bu,
5: tabii,
2: ben anladım şimdi de. Ben şimdi
5: bu kadar
2: anladım
5: koymayın.
2: Ama her yok, şeyde, buraya, ben anladım.
5: Biz şöyle
2: şimdi,
5: biz

0: Her şeyde bu kadar alınırsanız...
1: Alınmıyorum ben. Ben size bir şey söylüyorum. Ben...
0: Siz şöyle, hayır, o zaman şöyle yapalım, bakın, arkadaşlar. Bir mutabakat yapalım. Hiçbirimiz konuşmayalım. Mustafa Bey konuşsun, biz güzel, de dinleyelim. Tamam. Sonra
1: bana oynamaya
0: ederiz.
1: Karar verilmiş.
0: Yo, yo,
1: şimdi Kemal Bey'in... Ben onu anladım Kerem Bey. Şimdi Kemal Bey'in ifadesine ben cevap veriyorum. İhsan Bey'le bu konuları konuştuğumuz için keşke yapmasaydım. Gereksizlere kendisine referans verdim. Ben hakkaniyetli konuşacağını düşünerek. Şunu söylüyorum. Ben... Bu programlarda hiçbir zaman seçmeni böyle bir şekilde görmedim. Tam tersini söyledim. İstikrardan bahsettiler. Kemal Bey hep onu da eleştirdik. Adaylığını da eleştirdik.
2: Dedik ki ya bak gidiyormuş, değil mi?
1: İstikrar isteyen Türk milletine.
2: Mustafa Bey söylediğini.
1: İstikrar isteyen Türk milletine. Altılı masa toplu 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, hangi bakanın ne olacağı belli değil. Partilerin konumu ne? Böyle adaylık olmaz diye çok söylendi. Siyaset bilimciler olarak çok yorumlar yapıldı. Biz bir taraf değiliz. Biz sadece gözlemimizi söyleriz, görüşümüzü söyleriz. O kadar.
3: Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
0: Şimdi şöyle, şimdi Türkiye siyasetini elbette ki herkes farklı bir açıdan okuyacak ve herkesin bir fikri olacak. Fakat kimsenin fikri kutsal değil. Herkes kendi görüşünü söyleyecek. Bu karşı taraf tarafından kabul edilir, edilmez, eleştirilebilir. Konuşurken de saygıyla konuşacak, dinlerken de kişiselleştirme gerek yoktur. Yani nihayetinde bu şeyin de, şimdi her şeyin bir usulü olduğu zaman müzakerenin de bir usulü var. Müzakere şudur, burada farklı insanların farklı görüşleri var ve böyle kutsal görüş de yoktur. Yani nihayetinde herkes kendi dünya görüşüne göre, entelektüel kapasitesine göre, dağarcığının genişliğine göre bir toplum okuması yapıyor. Türkiye'de başkanlık sistemini geçmiş olsak da siyasi partiler önemlidir. Siyasi partileri arkasına almadan hiçbir Don Kişot bu memlekette bir yerden bir yere varamaz. Adı ne olursa olsun. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi farz edelim ki ben işte dünya görüşü olarak işte AK Parti Cumhur İttifakı'nı taraftarım. Şimdi zorla Cumhur İttifakı'nı ben iktidar yapamam ki. Nihayetinde herkes yorumlar yapılır, kapasitesi ortaya konur, toplum bakar. O kişinin de yanlış olabilir, yorum yapan kişinin de yanlış olur. Burada şöyle, her bir konuyu her bir kişiyle ayrı ayrı müzakere etme. Ben konuşmamı yapar geçerim, siz yapar geçeriz. Ha, bazen karşıt fikirleri müzakere etmek keyiflidir.
3: Biz burada karşıtlıkları arttırmak için yokuz.
0: Yok şöyle.
3: Azaltmak için varız.
0: Şöyle, yani karşıt fikirleri müzakere etmek keyiflidir diyorum. Niye keyiflidir? Bir fikir birisi açar, öteki birisi açar. Daha iyiye doğru bir fikir ortaya çıkar. Evet. Ama sabit fikir, yani özellikle siyaset ve sosyolojide sabit fikir yok. Sabit doğru da yok.
3: Peki. Bir değişken üzerine. Şu İstanbul Belediyesi gelsin bakalım. O 12 numara gelsin. Şimdi... Ataşehir'de AK Parti'ye geçişler oldu belediye meclisinden. Evet. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yapılan bir operasyonlar var. Neredeyse operasyon yapılmayan belediye kalmadı. 2 tane galiba ya da 3 tane. Belediye dışında bütün belediyelere bir operasyon yapıldı.
0: Ya sokaktaki
3: ama
0: insanlar...
3: herkesin merak ettiği artık evet, iş buraya geldi mi? Yani AK Parti İBB'yi alacak mı?
0: Yani öncelikli olarak şöyle yani...
3: Bu rakamın içinde de 17 tane
0: oraya geleceğim dem şeyi var. Şimdi şöyle özellikle bu iki parti arasındaki şeyde ayrışma mücadelesinde aktör paylaşımında aynı zamanda yeni partinin de kendi içinde kuruluş kavgasından dolayı aslında kimse dönüp yerel yönetimlere sahip çıkamadı. Yani bir yerel yönetimlerimiz var, hani belediyelerimiz var. Bir de şimdi kimin olduğuna dair kesin bir kanaat yok ya. Şimdi Büyükşehir'le alakalı ne diyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsın. Ayrışma görüntüsü vermeyelim ya da ayrışmayalım ki acaba yarın öbür gün bir seçim olduğu zaman bu birliktelikle kazanalım. Ama şöyledir, şimdi siz genel merkezde ayrışırken, illerde ayrışırken bir kadeş savaşı gibi savaş yaparsanız ya büyükşehirde de gelip nasıl aynı masada oturacaksınız, o da bir problem bence. Hatta bu problem şurada başladı, şeyde yeni yönetim adaylarını şekillendirirken acaba bu kitleyi, bu temsilcileri, siyasi aktörleri Kılıçdaroğlu ve ekibinden nasıl kurtarabiliriz diye daha çok biraz sağ kesimden, biraz ortadan, kimliği daha farklı olan isimlerden adaylar kurdu. Onlar da bu fetret döneminde, fetret dönemi diyebiliriz yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti için. Yeni Parti'ye baktı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktı. Yani bu buradan da olabilirim, AK Parti'de de olabilirim.

0: bir siyasal anlamda bir ideolojik gevşeklik ortaya çıktı. O da hatta şöyle de bir şey var. Ya büyükşehir üzerinden şey yapalım. Bu siyasal kontrolsüzlük bir takım böyle usulsüzlüklerin de zeminini oluşturdu. Şimdi şeyde büyükşehirdeki meclis üyeliğinde de kademe kademe değişiklik var. Şimdi meclisteki Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki üç parti kaldı. Dem salondaydı. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partisi, yeni parti salonda bulunmadı. Şimdi buradaki oylamaya gelince acaba oradaki tablonun aynısı buraya yansır mı? Dem Parti'nin şu ana kadar bir açıklaması yok. Yani yerel yönetimlerde şu kadar meclis üyesi bizim ve bağımsız hareket edeceğiz diye, bu her an sürpriz yapabilir. Diğer taraftan acaba yani Cumhuriyet Halk Partisi de şunu biliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin seçim olduğu ertesi günü belediye yeni partiye geçecek. Ya acaba burada bir ara süreçte Cumhuriyet Halk Partisi kullanılan bir figür mü olacak, yoksa ya da şöyle bir şey yapabilir mi, kabul ettirebilir mi? Öyle bir aday belirleyelim ki kökten Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Kazandığımızda da Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam etsin. Bu müzakereleri yapılır partiler arasında ama görünen o ki...
1: Mesela belki bugün bile konuşulmuş olabilir.
0: Belki evet dedi. Yani konuşulmuş olabilir. Diğer tarafta netleşmeyen konular var. Bir, Özgür Özel takımıyla İmamoğlu arasındaki rol paylaşımı daha netleşmedi. O illerdeki mücadele devam ediyor. Parti nasıl bir siyasi zemine oturacak, o netleşmedi. İstanbul'la alakalı da bence Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında bir yol haritasının olup olmadığını bilmiyorum. Yani iki ayrı parti meselesi olduğu için. Şu anki rüzgara bakıldığında giderek rüzgar yani AK Parti lehine kayıyor gibi. Seçimlerde DEM Parti'nin bir karar vermesi, bağımsızların hareket etmesi ya da işte 7-8 sandalyenin değişmesi şeyi bu tarafa getirebilir yani AK Parti tarafına. Bunun için de...
1: Peki bu transferler siyaseten sonuç getiriyor mu?
0: Ya şöyle, ben sosyolojik refleksle yani seçim, belediye kazanmanın eşdeğer işlemeyeceğine dair bir kanaatim var. Ha, acaba şu olabilir mi? Şöyle düşünün, ben Üsküdar üzerine bir yazı yazdım. Yani Üsküdar sosyolojisi bizden ne istiyor diye. Biraz tarihsel atıflar evet. yaptım. Şimdi AK Parti gücünü sokaktan alan bir parti. Özellikle İstanbul'da Kadir Bey döneminde. Ki Kadir Bey'in kamuoyu desteği %85'lerdeydi. Yani evet. hiçbir belediye başkanı bu şeye erişememişti yani bu kamuoyu desteğine. Fakat AK Parti fiziki hizmetlerde, kent hizmetinde yani altyapıda, su temininden tutun da işte Marmara'ya bir sürü projede ulaşım o kadar bir coşkuyla hizmet etti ki sosyoloji kendisinin ihmal edildiğini düşündü. İşte bir o tabii şeyin getirdiği bir travma da vardı. 15 Temmuz'un getirdiği bir travma da vardı. Seçimi kaybetti. Cumhuriyet Halk Partililerde yani İmamoğlu da dahil.
1: Esas travma belki de o seçimi yenilenmesi.
0: Yenilenmesi ikinci bir hataydı. Yani ya da şöyle düşün yani o gece sandıklara sahip çıkılsaydı ya da hukuk ayağına sahip çıkılsaydı yani bir iktidar partisi 8000 oyla seçim kaybetmez. Yani kusura bakmasın kimse. Yani 8000 oy farkıyla İstanbul'da milyonlarca oy kullanılan bir yerde seçim kaybetmez. O gece bile seçim ortada kalınabilirdi, alınabilirdi. Tekrarlanması zaten şey oldu, bir öfkeye dönüştü. Diğer taraftan da bence...
1: Şimdi mesela buradaki bir değişiklik ilk seçime nasıl yansır?
0: Ya orada tabii şeyin başka problemi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin başka problemi var. Şimdi AK Parti Türkiye'de bütün illerde ya birinci parti ya ikinci parti. Fark ne kadar bir yerde şey saymayalım. Bu son seçimdeki emeklerin ve dar gelirlerin protestosundan dolayı fark açıldı. Yani %5 AK Partili sandığa gitmeyince rakibe %10 yansıdı bu. Evet. Fakat önümüzdeki seçimlerde İzmir'i düşünün, İstanbul'u düşünün, Denizli'yi düşünün.
1: İzmir'den de bir açıklama var, birazdan geleceğiz.
0: Her yerde AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki fark, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy kadar, yani yeni partiyle rekabete girecekse, bir defa yeni Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde oyunu genel seçime göre daha çok koruyor. Evet. Bugünkü manzaranın devam ettiğini düşünelim. Varsayalım İzmir'de AK Parti 40 aldı. Yeni Parti 36, Cumhuriyet Halk Partisi 10 puan aldığı zaman zaten İzmir AK Parti almış oluyor. Peki. Bunu Türkiye'ye hatta bu belki bu simülasyon bir erken yerel seçimde getirebilir Türkiye'ye genel seçimden önce.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Yani bu anlamda bu bölünmüşlük zaten kendiliğinden bir uzun vadede avantaj sağlıyor AK Parti.
1: Peki. Sizin ne dersiniz? Kime yarar? Yani yarıyor mu transferler partilere?
2: Yani bana kalırsa yani, Türkiye ortalamasında öyle çok...

0: Çok büyük bir yaradığı ve AK Parti'nin böyle alıp gittiği yok. Tabii ki yeni parti
1: Geçer
0: yaralıyor.
1: mi?
0: Daha çok o
1: İBB AK Parti'ye geçer mi?
0: geçebilir tabii ki. Gayet mümkün. Ama şimdi oradaki birkaç on tane belediye meclisi üyesinin iradesini değiştirmesi eşittir İstanbul'un iradesi midir? Ne olursa olsun. Yani Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul'un ne düşündüğü, tekrar aday olsa Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar üye aldığı falanın ötesinde. Yani şimdi bu İstanbul halkın iradesini yansıtan bir şey değil. Tam tersi oradaki işte birkaç on kişi diyorum. Yani böyle çok sayıda insandan da bahsetmiyoruz. Onlar nasıl kayacaklar? Ne tarafa kayacaklar? Şimdi biz mutlak putlan vakasını yaşadık. İradeye fesat karıştırıldı delegelerde dendi. Şimdi bu belediye meclisi üyelerinin ve kim belediye meclisi üyelerini konuşurdu ki Türkiye'de? Böyle bir konu yoktu. Onların böyle bir gücü vesaire yoktu. Neredeyse Türkiye siyasetini belirler hale geldiler. Yani şimdi doğru bir şey değil tabii ki. Hakkaniyetli bir şey değil. Bir de Üsküdar'dan bir AK Partili, eski AK Partili ama yıllarca AK Parti'nin içinde bilfiil çalışmış bir kadının dediğini ben size söyleyeyim bu hafta. Bir anda işte Fatma Betül Kaya Sayan, bir tarafta Sinem Dedetaş. Kadını orada hapse attılar. Öbürüne bakın. Bana bunu söyledi ve siyaseti sosyal medyada siyasi paylaşım yapan biri değil, şu değil, bu değil. Ama anekdotlar üzerinden tabii biz genelleme yapamayız ama vicdanlar yaralanıyor. Şimdi öyle karşılaştırmalar yapıyor. Benim aklıma bu karşılaştırma gelmedi. Ben böyle düşünmedim ama Üsküdar seçmeni, üstelik de klasik bir AK Parti tabanı, AK Parti'ye emeği geçmiş bir insan öfkeyle bunu söylüyor. Şimdi o yüzden fon konusunda ne olacak? Başka konulardan olacak. Onlar insanları da etkilerler. Bir de şimdi Sinem Dedetaş'ı ya da işte diğer işte belediye başkanlarını, ya ben kendi yaşadığım zamandan da mesela Taksim'de biliyorum. Taksim ya şeyin bir Beyoğlu belediye başkanı tutuklanınca başka siz yaşıyorsunuz ulusal ölçekte yaşandığından. Mikro düzeyde o semtte çok farklı yaşanıyor ve unutulmuyor. O yüzden o genel etkilemesinin dışında bir de o mikro siyasete etkisi var. Mikro siyasetin ya belirsiz bir döneme gidiyoruz açıkçası. Ya buradan bir laboratuvar deneyi gibi oluyor biraz. Oradan ne çıkar 1-2 yılla bunları bilemeyiz gerçekten de. Bir şu an için mesela olan şey iktidar partisi biraz toparlanıyor. Biraz 1-2 puan belki katıyor oyuna ama o kendisinin de bir anlamda yani AK Parti olarak tabii diyorum önünü kesmiş oluyor. Tekrar bir %40'lara çıkmak, bir %50'lere çıkmak artık imkansızlaşıyor. Çünkü karşısına negatif bir kitle çok alıyorsunuz. Öte yandan protesto oylara kayış ilk defa ciddi. Öfkeli bir seçmen grubu var. Ve onlar giderek negatifleşiyorlar birçok açıdan. Bu arada biraz önce Mansur Yavaş'la ilgili enteresan bir konu birkaç saha çalışmasında mesela Mansur Yavaş'ın farklı araştırmalarda bu aynı şeye işaret ediyor. Tam sonuçları da çıkmadı ama Mansur Yavaş'ın genel bu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra oyunda kayış var, düşüş var. Fakat AK Partililerden Mansur Yavaş'a geçiş var. O yüzden diyorum bir saha deneyine dönüştük aslında.
1: Peki, teşekkür ederim. Nur Tuba, seçimden önce yani seçimsiz İBB'deki böyle bir değişiklik. Çünkü gidişat belli. Belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye geçişleri sürüyor. Bir yandan da operasyonlar var. Nasıl etkiler siyaseti?
2: Elbette geçtiğimiz yerel seçimlerde biz tabii parametrelere baktığımızda birinci olmuş bir muhalefet partisi vardı. Geldiğimiz noktada belediyecilikle ki Türkiye'nin en büyük bütçeli büyük şehirlerini kazanmış Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalkantılı bir süreç geçti tabii doğru okumak lazım. Geldiğimiz noktada tabii belki de belediye meclis üyelerini sizin hocamız söylediği gibi bu kadar önemsendi, bu kadar öncelendi, belki bu kadar konuşuldu ya da bu kadar işte bu hesaplamaların içinde dengeleri öne çıktı belediye başkanlarından bir süreçte. Elbette bu denge değişecektir. Ve geçtiğimiz aylara baktığımızda zaten mevcutta da hani bu hadiseler olmasa bile belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğine baktığımızda düşündüğümüzde ki geçenlerin birçoğunun İyi ki geçmişiz diyen CHP'lilere yine konuştuğumuzda işte hizmet edebiliyoruz. İşte kendilerince mutluluk ya da işte memnuniyetlerini dile getiren açıklamalarına bakıyoruz. Hani bunu meşru gördüğüm anlamına gelmesin lütfen. Ben biraz daha çünkü bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye geçmeyi etik olarak doğru bulanlardan değilim. Hani kendi parantez içinde bunu belirtmek isterim.

0: Ama geldiğimiz noktada maalesef İBB özelinde bilhassa şu an mevcut da devam eden soruşturmalar kapsamında çok ciddi iddialar var. İşte usulsüzlükler, görevin kötüye kullanılması, kamu kaynaklarının hiç edilmesi gibi hala devam ettiği için ve hüküm giymediği için yine iddialar olarak belirtmekte fayda var ama bu kadar süreçte ne oldu? Yani geçişiyle beraber aksayan süreçler neydi? Şimdi bakalım, hep şu bahane sunuldu çünkü işte biz hizmet vereceğiz ama meclisteki gücümüzden dolayı hizmet veremiyoruz algısıyla çokça bu dile getirildi özellikle İBB özelinde. Ama bu kez eğer olur da...
1: Çoğunluğu aldılar, başkanı kaybettiler.
0: Evet, şimdi bakalım bu kez ne olacak? Yani hani biz arzu ederiz tabii ki çünkü yerel yönetimlerde özellikle Ankara Büyükşehir, Ankara İstanbul gibi kentlerin, Büyükşehir'in özellikle İstanbul gibi bir yönetiminde daha istikrarlı, daha orta yolun çünkü... Meclis aritmetiğinden, parlamentodan daha farklı bir izdüşüm var orada. Yani sonuçta yerel yönetimlerin hizmet odaklı ve eser belediyeci diyebileceğimiz ki geçtiğimiz önceki dönemlerde gittiğinizde İBB'nin hem AK Parti döneminden güçlü bir belediyecilik de aslında teslim aldılar. Evet. Geldiğimiz noktada hala hem bir taraftan hukuki idari soruşturmalar devam ediyor hem de kendi içinde bir istikrarsızlık, bir çalkantı var. İstikrarın tesisi için de bu belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. O yüzden belki de geçen bu belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye ya da işte o istikrarın tesis adına orada belki birazcık şerh düşebilirim. Zira bizler de işte İstanbul'da yaşayan insanlar olarak hizmet ve hak ettiğimiz bir şekilde İstanbul'un yönetilmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle tabii zaten seçimler de yaklaşıyor. Evet. Seçimlerin yaklaşması da zaten az önce İhsan Bey'in söylediği gibi.
1: Belki biraz o da öne alınabilir.
0: Bakalım yani buradaki İstanbul, o yüzden ben bütün belediyelerden dışında İstanbul'u biraz daha, ya ilçeleri bile çok önemsiyoruz, konuşuyoruz gündem. Tabii. Çünkü Türkiye'deki illerden bile öncelenen ilçeler kavramı olduğu için bu da tabii ki sadece yerel değil, genel seçimleri de etkileyecek bir projeksiyonu bize ortaya koyabilecektir.
1: Peki. Elif Hanım, seçimlerde mi yanlış yapılmış acaba? Yani belediye başkanları, başkan adayları, belediye meclis üyeleri, hani bu kadar geçiş, birinci parti çıktılar, 420'ye yakın belediyesi vardı CHP'nin. 120'ye kadar düştü değil mi? Gerçi önemli bir kısmı yeni partiye geçti ama.
2: Evet. Çok fazla dinamik var aslında, evet. Kerem Bey. Şimdi bir, CHP'nin kendi içindeki bölünmüşlüğü. İki, seçim kazanabilmek için parti aidiyeti aramaksızın getirilmiş alternatif adaylar. Evet. Mansur Yavaş'la bahsettiğimiz şey de bu. Parti aidiyet bağınız olmadığı zaman partiden partiye geçiş benim de çok etik bulduğum bir şey değil ama sistemde böyle bir açık var ve sistem buna müsait şekilde dizayn edilmiş. Dolayısıyla bunun önüne geçemezsiniz. Diğer taraftan meclis üyelerinin parti değiştirme motivasyonlarına bakıyorsunuz başka. Yerel yöneticilerinkine bakıyorsunuz başka. Şimdi burada da ortada şöyle bir gerçeklik var. İzmir gibi bir kalenin dahi ilk kez AK Parti'ye geçme ihtimalinden bahsediyorsak burada kurumsal bir zafiyet var. Yeni partinin ve CHP'nin konuşması gereken kurumsal bir zafiyet var. Şimdi yerel yöneticilerin çalışma mantığı ve ajandası genel siyasetçilerden, Ankara siyasetinden biraz daha farklıdır. Eğer siyasete, kendi bölgenize devam etmek istiyorsanız devamlı şekilde hizmet üretebiliyor olmanız lazım. Ama siz parti içerisinde böyle bir kavganın ortasında kalırsanız ve sizden taraf seçmeniz beklenirse, yani orada ya CHP'ye geçerek bir bedel ödeyeceksiniz ya yeni partiye geçerek bir bedel ödeyeceksiniz. Bağımsız kalmanın farklı maliyetleri var. Dolayısıyla böyle bir noktada kurumsal yapısı çok sağlam başka bir parti var ve neticede işte yürütmenin de elinde olduğu, işte bakanlık gibi imkanların daha rahat iletişime geçebileceği, yani
1: hizmet için.
2: Hizmet için, hizmet üretmek için buraya geçmek bir alternatiftir. Şimdi diğer taraftan muhalefetin ortaya koyduğu siyaset çerçevesinde şunu da gördük biz. Parti değiştirmeksizin herhangi bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP rozetiyle ya da işte Yeni Parti diyelim, bugün Yeni Parti rozetiyle herhangi bir bakanlığı ziyaret ettiğinde, bakanlıktan bir destek istediğinde parti içerisinde de inanılmaz bir linç kültürüne maruz bırakılıyor. Dolayısıyla buna da müsaade edilmiyor. Yani keşke böyle bir nefret ikliminde olunmasa da evet. Yerel yöneticiler de Ankara'daki bu şeyden faydalanabilse, en azından asgari yani hizmet noktasında bir iletişim sürdürebilse. Dolayısıyla bir, bence yanlış aday tercihi. İki, partinin kurumsal yapısının çok erimiş olması. Üç, bu kavga içerisinde herkesin taraf seçmeye mecbur bırakılması biraz bu noktaya getirdi. Şimdi 2024 seçimlerinden birincilikle çıkmış bir partinin geriye dönüp yeniden analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. O zaman bu partinin kurumsal olarak ideolojisine ya da parti kimliğine verilmiş oylar değildi. Bunun içinde emanet oylar vardı. Bunun içinde tepki oyları vardı. Bunun içinde yalnızca o aday üzerinde verilmiş oylar vardı. O halde ana muhalefet bloğunu da şapkaya önüne koyup bir düşünmesi lazım bu noktada.
1: Peki. Çağatay Bey, siz ne dersiniz? Yani İstanbul gibi bir metropol.

0: Polin seçimsiz el değiştirmesi siyaseti nasıl etkiler?
1: Yani vatandaşın nasıl tepki vereceğini tabii zaman gösterecek. Seçimlerde vatandaş gösterir. Değişebilir. Belediye meclis üyeleri transfer olur.
0: Oluyordu
1: zaten. Geçmiş yıllarda doluyor. Yapacak bir şey yok. Alan memnun, satan memnun gibi bir durum var ortada. Hayırlısı olsun. Geçer. Geçerler. Önemli olan siyasal etiktir. Önemli olan siyasette işte demokrasilerde...
0: Acaba Elif Hanım'a sorduğum gibi size de onu sormuş olayım. Yani siyasi etik dediniz de. Aday, yani bunun bir faturası olacak. Aday belirlemede mi yanlışlık yapılmış?
1: Onun faturasını seçmen...
0: Belediye meclis üyeleri mi yanlış seçilmiş?
1: Seçmen gösterecek. Kime, kime fatura keseceğini seçmen izliyor. Seçmen gayet her şeyin farkında olabilecek. Dediğiniz gibi yorumlayan da olabilir, farklı şekilde yorumlayan da olabilir. Bu parti değiştirenler de işte geçerler. Yarın başka partiye de geçer bunlar. Çünkü bu insanların fikri yoktur. Bu insanlar CHP'den AK Parti'ye geçen, AK Parti'den CHP'ye geçen, geçmişte başka partilerden evet. geçen. Bunlar kendi kişisel çıkarlarını düşünürler. Bu böyledir, ortak böyledir. Ha, fikren gerçekten değiştirenler zaten onlar değişimini anlatırlar. Görevdeyken değişim yapanlar genellikle bu tip kişilerdir. Ben sadece yorumcularımızdan İhsan Bey bir ifade kullandı. Ben onu tam anlayamadım. Sataşmak için söylemiyorum. Gerçekten ifadeyi anlayamadığım
2: Yok, ben
1: için.
2: Tekrarlarım.
1: 2019 seçimlerinde bir hükümet partisi hukuka ve sandığa sahip çıksa zaten bir hükümet partisi 8 bin oyla oy mu kaybeder, seçim mi kaybeder gibi bir ifadesi oldu. O ifadesini açarsa sevinirim. Bir hükümet partisi bir oyla da seçim kaybedebilir. Bir oyla seçim de kazanabilir. O öyle, ifade açarsanız sevinirim.
2: Demokrasi gereği yani şöyle AK Parti'nin 200 oyla seçim kaybettiği yer olmuştur. Yani Hatay seçimleri. Hatta biz seçimden...
0: Kaç kez de sayıldı.
2: Seçimden birkaç gün önce ben dedim ki o kadar başa baş ki yani 500 oy seçim kazandırır. Yani şeyi aramıştım Bakan Bey o zaman. Şimdi İstanbul'da tartışmalar çok oldu. Yeniden sayımlar oldu. Mesela bazı ilçeler sayıldı. 16 bin oy 8 bine düştü. Sonra ilçe seçim kurulu bazı ilçelerin sayılmasını engelledi. Belki de o ilçelerde sayılmış olsaydı o 16 bin sıfıra gelebilirdi. Ben bu anlamda...
1: Anladım. İlçe seçim kurulu ama bağımsız olarak karar vermesi gerekiyor değil mi? Hükümetin denetiminde karar vermemesi gerekiyor seçim
2: kurulu. Ama şöyledir. Nihayetinde 6-7 tane ilçenin sayımı durdurulması... Ben onu da bir müdahale olarak gördüm evet. yani o gün.
1: Yani tabii bu ifade enteresan. Yani hani
2: yoksa
1: bir hükümet partisi
2: yani iktidar gücüyle
1: hukuka ve sandığa sahip çıksaydı 8 binle hükümet partisi kaybetmez
2: çıkmak,
1: ifadesi gerçekten
2: sahip çıkmak şey siyasetin mahareti, yani hukuk mahareti değil. Yani orada AK Parti kendi içinde bunu çok tartıştı. Yani o Anladım. Gece sandıklara sahip çıkılıp çıkılmadığı evet. noktasında. Çünkü şöyle bir durum vardı. Şey yani ittifak 4-5 temsille masada oturuyordu. AK Parti tek kalmıştı o zaman 2019'da. Yani mesela şöyle düşünün bir oy geçerli mi geçersiz mi dediğiniz zaman 4 parti geçersiz deyip AK Parti tek başına geçerli dediğinde geçerli olmuyor.
1: Siz açıkladığınız için teşekkür ederim. Sadece ifadenizde sandığa evet. sahip olmak ve hukuka önem verseydi
2: hukuk konusunda dediğimde
1: da,
2: şey o Yüksek Seçim Kurulu'nun 6-7 ilçenin tekrar sayımını engellemesiyle alakalıdır.
1: Engelleme değil. İl seçim kurulları, ilçe seçim kurulları bağımsız kararlar veriyor demokratik ülkelerde.
2: Ya mutlaka yani bağımsız karar vermesi gerektiğini biz de düşünüyoruz.
1: Yani hükümetin aleyhine
3: biraz
1: de kararlar
3: bu, işte,
1: olabiliyor.
3: Belediye meclisi bu seçimlerde de yapılan sürekli işte geçersiz oylar işte yok yanlış yazıldı yok öyle bir tanesi bilmem ne oldu. Yani aslında orada da bunun komik oluyor yani bir çözümünü tabii, bulması tabii. lazım.
4: Keşke iradesini yansıtmıyor bana göre
3: evet.
4: de yani.
3: Evet, yani çok doğru el yazısıyla değil de o zaman başka türlü bir şekilde yapılamaz mı daha elektronik falan filan diye yani bilemiyorum.
0: Nokta koydular.
4: Yani yapay zeka ile kanı bir sürü kanı uçuruyoruz hala biz el yazısından rakamlardan
3: gerçekten tartışma yaratıyor. Bu niye geçersiz sayıldı? Bu Peki. niye bilmem ne?
1: Bu da katkı sağladım. Çevre ve Şehircilik İzmir, Bakanı'nın yöneticilik değiştirmesi
0: Belediye
1: gerekiyor.
0: Belediye Başkanı'nın
1: değiştirmiyorlar.
0: Attığı paylaşım gelsin bir. Emil Tugay'dan bir paylaşım geldi. Çarşamba günü beraberinde 7 belediye başkanıyla beraber AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu. Şimdi bir aslında bir cevap gibi. Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü. Cemil Tugay da buna yanıt veriyor. Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz.
3: Cevap Artı vermiş yani.
0: Cevap vermiş. O parti
3: cevap vermiş dediğim

0: tweet daha vardı. AK Parti'ye geçişine cevap vermiş.
1: AK Parti ile ilgili bir şey vardı. Bugüne kadar belediye başkanıyım. Bundan sonra da görev sürem bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik kolları başkanlığı siyasi bir aktivitedir. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder. AK Gençlik Kolları Başkanı oldunuz Cemil Bey, Suriyelilerden oy almak için mi? Diye ona da bir cevap vermiş. Şimdi de İzmir haritasını verelim. Çarşamba günü biliyorsunuz Atatürkçü Düşünce Derneği'nden de istifa etti. Cemil Tugay yeterince zaman ayıramadığını söyledi. Çiğli, Menderes, Foça, Menemen zaten AK Parti'ye geçmişti. Yeni Parti'ye büyük bir geçiş oldu. CHP'de Buca, Narlıdere, Kiraz, Karşıyaka kaldı. 7 belediye başkanıyla beraber AK Parti'ye geçeceği söyleniyor. Kemal Bey, sizinle başlayayım. Hem de İstanbul'la beraber İzmir'de sormuş olayım. Son turdayız.
2: Şöyle, İstanbul'da biraz önce ekrana yansıttığınız tabloya baktığımızda orada alt kısımda 10 tane daha geçerse gibi bir ölüm daha vardı. Geçmişte yaşadıklarımıza baktığımızda mevcut tabloda da yani 154'tü galiba Cumhuriyet Halk Partisi, 138 Cumhur İttifakı gözüküyordu. Bu mevcut tabloda da zaten öyle bir seçime gidilirse İstanbul Belediyesi'ni AK Parti alır gibi gözüküyor. Çünkü evet. 7-8 tane meclis üyesi olan adalarda bile 3-4 tane meclis üyesine sahip çıkamamış bir organizasyondan bahsediyoruz. Bir de benim bir temel itirazım var. Tabii ki sizler bunu resmi olarak orada gözüktükleri için öyle yazmak zorundasınız ama yorumcular yorumlarken hep bunları Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri diye konuşuyorlar. Mesela Menderes'te, Etimesgut'ta, Adalar'da, Üsküdar'da işte 3 tane CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti ya da 3 tane CHP'li meclis üyesi AK Parti adayına oy verdi gibi konuşuluyor. Halbuki hiçbiri CHP'nin meclis üyesi falan değil. Komisyonlardaki yerlerini kaybetmemek için CHP'den istifa etmemiş olanlar. Ama
1: yeni partililer
2: hepsi
1: geçiyor.
2: Her hafta yeni partinin. Tabii hepsi yeni partili. Tamamı yeni partili. Bakın elimde 4 tane not var. Adalar Belediyesi'nde AK Parti adayına oy veren, hatta Demlilerden de bazen bahsediyorlar ya, işte 17 tane Demli var. Evet. Ya, şey aramaya gerek yok yani. Olağan şüpheli aramaya gerek yok. Adalar'da bir tek Dem Partili meclis üyesi oy vermedi biliyor musunuz AK Parti adayına?
1: Evet.
2: Bir tek Dem Parti kontenjandan seçilen oy vermedi mesela. O da CHP'li, CHP rozeti takıyor hala. Adalar'da aynı. Üsküdar'da oy veren iki kişinin yeni partinin hali hazırda üyesi olduğu ortaya çıktı. Menderes'te oy veren kişinin yeni parti üyesi olduğu ortaya çıktı. Etimesgut'ta aynısı ortaya çıktı. Yine aslında geçiş meselesi de değil ya da işte oyunu başka partiye verme meselesi de değil. Ya bugün ister CHP'de kalmış olsun, ister başka partiye gitmiş olsun, ister yeni partiye gitmiş olsun. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan herkesi, Cemil Tugay da dahil, Mansur Yavaş da dahil, bugün CHP'de kalmış olan Ümit Uysal vesaire de dahil. Bunların tamamını Özgür Özel aday etti. Yani yapay zeka ile aday belirledim dedi hatta. O açıdan kalan da giden de hani bir taraf iyi bir taraf kötüyse bunun iyisi de kötüsü de Özgür Özel'e yazmalı. O hesabı onlar vermeli. Özellikle Cemil Tugay meselesinde. Cemil Tugay meselesinde yahu Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçimlerde Türkiye genelinde oyunu 15 puan artırdı değil mi? Bir önceki seçim 23, evet. Genel seçime göre 15 puan. Bir önceki yerel seçime göre 6 puan artırdı ortalama. 32'den yaklaşık 38'e getirdi. Yerel seçimlerde hep yüksek alıyordu çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerde oyu düşen tek yer İzmir'di ya. 48'e düştü.
1: Evet.
2: Oylarının azaldığı tek yer İzmir'di. Kale diye bahsediyoruz ya. Kale falan değil artık yani. Mersin %61 almış. Ankara %60 almış. İzmir'in kaleliği kalmamış. Cemil Tugay sayesinde kalmamış zaten. Cemil Tugay aday edilmesin diye, Cemil Tugay aday edilmesin diye insanlar neler yaptı? Özgür Özel, Cemil

0: Tugay aday edilmesin dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Cemil Tugay aday edilmesin dedi. Özgür Özel onu dinlemedi. Ekrem İmamoğlu dedi ki ya Buğra Gökçe olsun ya Tunç Soyer olsun dedi. Son zamanda Tunç Soyer'e de razı olmuştu. Çünkü DEM Parti ile kent uzlaşısı kapsamında Tunç Soyer'in ismi masaya getirilmişti DEM Parti tarafından.
1: Evet.
0: Ve Ekrem İmamoğlu da kabul
1: etmişti. Son cümlenizi rica edeyim.
0: Özgür Özel, Cemil Tugay benim kırmızı çizgim dedi. Bakın kırmızı çizgim dedi. Bir Denizli'de bir ilçe belediye başkanını söyledi, bir de Cemil Tugay'ı söyledi. Çünkü kongrede bana destek olan tek belediye başkanıydı dedi. Her türlü itiraza rağmen, beşli çeteyle iş tuttu itirazlarına rağmen CHP'lilerin getirdi Cemil Tugay'ı buraya koydu. Şimdi Cemil Tugay güya Butman kararından dolayı şey diyordu, işte Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye hizmet ediyor. CHP saraya hizmet eder oldu dedi. İstifa etti şimdi oraya geçiyor. Evet. Bunun hesabında mı CHP verecek? Bunun hesabında mı Kemal Kılıçdaroğlu verecek? Özgür Özel teflon tava gibi hiçbir şey yapışmıyor. Cemil Tugay da mı Özgür Özel'e yapışmayacak, ben onu merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ne dersiniz, İzmir kale değil diyor Kemal Bey. Artık değil diyor.
2: Artık değil ya. Orada İzmir tam bir deney sahasına dönüştü. Bakalım oradan ne çıkacak? Yani gerçekten de geçen hafta da söylemiştim ben ilk bu konular daha ciddi gündeme geldiğinde tekrardan. Gerçekten de orada ilk defa AK Parti şöyle kazanıyor olabilir. Kendi işte orada %38'ini yaklaşık olarak tutar. Bir ortalama aday göstererek yani daha en azından daha farklı kesimlerden de oy alabilecek belki. Bir tepki olsa da İYİ Parti aday gösterir, Yeni Parti aday gösterir, CHP aday gösterir. Onlar da çok kötü adaylar olmaz. Oylar bölünür ama hiçbiri de çok alıp götürecek adaylar da olmaz. O senaryoda AK Parti %38 civarı bir oyla İzmir'i alıyor olabilir seçimleri bundan sonraki yerel seçimlerde.
1: Evet.
2: Fakat ya buradaki asıl mesele
0: zaten
2: işte,
0: bu işin sonu erken yerel seçime gider.
2: Ya bu Cemil Tugay hikayesi ya diğer aslında şehirlere de bunu simüle edebilirsiniz. Evet. Büyük şehirlere. Ya, bu Cemil Tugay meselesi tabii orada nasıl yönetileceğine bağlı. Çünkü Cemil Tugay tabii ki de şimdi Özgür Özel'in kırmızı çizgisiyken turuncu çizgi olunca bunun bir açıklamasının yapılması lazım. Şimdi de Foça'da mesela Yeni Parti'ye tepkiler oldu. Yani siz buradan işte bu kadını aday gösterdiniz halbuki iyi değildi vesaire diye oradaki belediye başkanı ile ilgili hanımefendi ile ilgili AK Parti'ye geçince ki AK Parti'nin malum tekrar edelim aday bile çıkarmadığı bir yerde. Yani
1: seçimde aday göstermedi.
2: Şimdi burada da İzmir'i de nasıl açıklayacaklar? Bana kalırsa İzmirli seçmenden bir özür borcu var Özgür Özel'in. Çünkü hakikaten de Cemil Tugay çok içe sinen bir aday değildi. Her ne kadar diğer partiler aday göstermiş olsa da evet orada diğer şehirlerle karşılaştırıldığında oy patlaması yapılırken çeşitli yerlerde İzmir'de oylar düştü. O yüzden Cemil Tugay öyle çok sevilen edilen bir de isim olmadığı için ve şimdi bir sürü belirsizlik yaptı. Şimdi nedir böyle herkese cevap yetiştiriyor orada bir yandan ben şunu yapacağım bunu yapacağım da demiyor. Belli ki geçecek.
1: Evet.
2: Böyle kendine göre enteresan yorumlar yapıyor. Böyle işte herkese eşit belediye başkanlığı siyasi bir pozisyon değildir. Gençlik kolları aslında siyasi pozisyondur falan gibi. Ya dolayısıyla orada bir...
1: Geçmeden önce Atatürkçü Düşünce Derneği geliyor aklına.
2: Tabii ki yani burada ayrıca AK Parti içinde bir yük mü olacak? Ne olacak? Yani bundan sonra AK Parti'nin geleceğinde ben Cemil Tugay'ı çok görmüyorum. Yani tekrar aday göstersinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar bilmiyorum. Bir iki bir görev verilir ama yani İzmir'le ilgili bir görev olacağını sanmıyorum. Bu her ne kadar hizmet getireceğiz vesaire hikayesi var ama ya şimdi bir de tabii AK Parti'nin İzmir'de çeşit çeşit isimleri var. Yani orada bir Binali Yıldırım çıkmıştı, oradan bir ekol var yani orada. Evet. Hamza Dağdı vesaire. Onlar çok sevinecek mi? Bir şey yapacaklar mı? Cemil Tugay'ı bağırlarına basacaklar mı?
1: Göreceğiz.
2: Ya onu pek görmüyorum. Yani o yüzden tam tersi birazcık daha işleri karıştırabilir Cemil Tugay. Ama şu vardır, lojistik olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir şekilde sahip olmak seçimlere giderken ve onun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilk defa AK Parti'nin egemen olması tabii ki de kendine göre bir kazanç olarak da yansıtılabilir.
1: Peki. İzmir için ne dersiniz? Hı. Kale değil diyor ve Aslı

0: Evet.
1: Söylendi. Kemal Bey de diyor erken yerel seçim olabilir. Var mı böyle bir ihtimal?
0: Kale değil derken şimdi kastettiğim şey İzmir'deki oy oranının çok yüksek bir şekilde devam ediyor olması değil ama yani AK Parti'nin seçildiğinden beri ilk kez İzmir evet. Büyükşehir Belediyesi ile bir teması olacak. Ben normalde bu aday geçişlerinde AK Parti için avantajlı olduğunu düşünmüyorum aday geçişleri. Neticede 25 senelik bir parti ve her şehirde hem teşkilat yapısıyla hem orada o partiyle gönül bağ kurmuş yani 20-25 senelik evet. geçmiş olan insanlarla entegrasyonu çok kolay olmuyor CHP'den geçen insanların ama İzmir'de bence şöyle bir fark var diğer şehirlerle Ankara'yla ve İstanbul'la kıyasladığımız zaman. İzmir halkı ilk kez AK Parti'nin çok başarılı olduğu yerel yöneticilik sistemiyle tanışmış olacak. Yani bunun bir sonraki yerel seçimlerde İzmir özelinde ben AK Parti'ye kazanç sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama yerel yönetimlerde erken seçim biraz iddialı geldi bana İhsan abi bilemiyorum. Yani ya genel şöyle, demişti deriz öyle
2: yok,
0: bir şey olursa.
2: Manzara
1: İkisi
2: üzerinde.
1: Bir arada mı?
2: Olur. Ben ikisi bir arada değil de şöyle bugünkü mesela bölünmüşlüğe ve manzaraya bakıldığı zaman herhangi bir yerel seçime gidilme durumunda nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olacak, yeni parti yeni parti olacak. AK Parti her yerde birinci parti, ikinci parti olduğuna göre yerel yönetimlerde şu an genel seçime göre avantajı büyük AK Parti'nin. Ama bu nihayetinde bu siyasi tercihtir. Biz sadece aklımıza geleni söyleriz bu konuda.
1: Nurtuba siz ne dersiniz İzmir'le ilgili?
3: Ya bir kere zaten uzunca bir zamandır sessiz bir hani bilinmezlik içinde yine tıpkı aslında benzer Mansur Yavaş'ın benzerliğini görüyorum. Yani yine Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Bağımsız aday olacak bakalım onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde ama biz tabii ki biliyoruz AK Parti ibre çok yakın. Ama işte derneklerinden istifa etmesi şimdi anlam çıkartmayın diyor ama anlam çıkartılır. Siz şimdi tam da böyle geçecek mi geçmeyecek mi aylardır böyle belirsizliğin ve sessizliğin hüküm sürdüğü bir yerde her yaptığınız hareketten siz çıkarmasanız da kamuoyu çıkarır. Dolayısıyla bu davranışlarında işte Atatürkçü Derneği'nden galiba evet. bir tane daha dernek var karıştırmak istemiyorum. Dolayısıyla şu bir gerçek tabii ki İzmir yıllardır maalesef belediyecilik anlamında partiler üstü konuşuyorum bunu. Yani bir orada bir talih dönemedi. Yani İzmir'in hak ettiği o cazibe kenti olması anlamında hak ettiği şekilde yönetilemedi. Olur da o hani AK Parti referans verdiği hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliğe beraber bakalım göreceğiz. Yani Cemil Tugay'la mı yani Cemil Tugay yapıyorsa iradesi varsa niye yapmadı? Biz o zaman onu sorarız. Yani sen CHP'deyken niye yapmadın o zaman bu hizmetleri? Yani AK Parti'ye geçince ne oldu? Ya o zaman şu farkı göreceğiz. Demek AK Parti'nin bir yerel yönetimlerden sorumlu bir yapısının bir politikası var. Belediyeciliği orada öğrenecek mi tırnak içinde? Bu da tabii ki seçmen nezdinde açıkçası bana göre çok gerçekçi, çok rasyonel olmayacaktır. Çünkü Cemil Tugay'ın az önce Kemal Bey'in dediği gibi yani nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. Hangi seçmen kriterlerinden sözüm ona tırnak içinde işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'le beraber o süreci yine kendilerinin paylaştığı, kamuoyuyla paylaştığı açıklamalardan biliyoruz.
1: Özgür Özel'in en kefil olduğu isimlerden biriydi.
3: En kefil oldu. Yani dolayısıyla bu hadisenin Cemil Tugay'ın da benim hep dediğim gibi siyaset biraz cesaret işidir. Nerede olduğunuzu, nerede durduğunuzu bilme işidir. Biraz vefa işidir. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın eğer böyle bir geçişi AK Parti'ye ben Elif Hocam'a katılıyorum. Yani böyle herkesin gelmesi de AK Parti'ye değer mi katar yoksa itibar kaybı mı yaratır? Bu da tabii ki önümüzdeki seçimlerde ortaya çıkacaktır.
1: Evet. Çağatay Bey siz ne dersiniz?
4: Kerem Bey çok kısa bir şey ekleyebilir miyim?
1: Çok kısa lütfen. Sürem çok az kaldı.
4: Şöyle hizmet etmek için gidiyorum diyor ya parti değiştiren belediye başkanları, evet. hükümet partisine geçenler şehrime hizmet gelsin diye. Birincisi ya kardeşim aday olduğunuz partinin farkında mı değildiniz? İktidarda mıydı? Yani önümüzde seçim mi vardı? Seçimden, genel seçimden 8 ay sonra olan bir seçimde o zaman CHP'den aday olmasaydın derler adama. Evet. Verdin hizmetse
1: aynen.
4: iktidar partisinden. İkincisi daha felaket. Gittiği yer için daha felaket, daha büyük bir itiraf ya da iftira artık nasıl sayarsanız. Bu şu demektir. Hükümet partisi muhalefet belediyelerinin olduğu yere hizmet vermiyor, engelliyor demektir. Bu bunun yani ya itirafıdır ya da hükümete iftirasıdır. Yani nasıl değerlendirilirse.
1: Peki teşekkür ederim.
4: Ben hizmet yapmaya gidiyorum. Şimdi niye yapamıyorsun? Muhalefetteyim destek vermiyorlar demektir bu. Önümü kesiyorlar demektir. Gideceği yere peşin hakaret demektir yani.
1: Peki teşekkür ederim. Buyurunuz.
5: Türk siyasi tarihinde herkes bilir ki özellikle siyasiler bilir. Bunu rahmetli Özal seçim propagandası olarak reklam da yapmıştı. Merkezi hükümetle yerel yönetim bu uyuşmazsa hizmet gelmez derler. Bu klasiktir, bilinir zaten. Bununla fazla ilgili yorum yapmaya gerek yok. Ege bölgesinin...
1: Ege kolu

0: bağlı belediyeler yani, diye söylemişti
1: tabii,
0: Özo.
1: Topal Ördek bakalım nasıl, evet, hizmet edecekler görelim, kazandılar da ne oldu diye yorumlar, evet, da yapılmıştı. İzmir örneğini ben bir Egel olarak söyleyeyim. Ege Denizliliyim, işte İzmir'de abimler yaşıyor. Ege sürekli oralarda, yani çok geçiyor zamanım. Mevcut siyasal iklimde, mevcut siyasal denklemde Feriştah'ı gelse Konya'yı AK Parti'den alamaz. Feriştah'ı gelse İzmir'de, Aydın'da, bu ikisinde özellikle, diğer illeri bilemem, Adalet ve Kalkınma Partisi oraları kazanamaz. Ha, şunu söyleyeyim,
0: Aydın
1: Diyarbakır'ı da, Diyarbakır'da DEM Parti'den alamazsınız. Bunlar zaten el değiştirmişse, o zaman biz başka bir Türkiye'de yaşıyoruz demektir. Siyasal denklem çok değişmiştir. Diyarbakır, Tunceli, Konya, İzmir, Aydın, Adnan Menderes'in oğlunun memleketi ve oğluna da adını verdiği Aydın. Bu illerimizin bir sembol durumları var. Bunlar zaten el değiştirirse seçimler yoluyla Türkiye'de farklı bir siyasi denklem kurulmuş demektir. Teşekkür ederim.
0: Erken yerel seçim.
2: Maalesef bugün seçim
1: erken
2: olsa saydığınız
1: erken
2: bütün
1: seçim olmuyor. Erken seçim olmuyor. Erken seçim olması için anayasa değişikliği gerekiyor biliyorsunuz. Bunu, evet, Özal denedi. Referandumda halk reddetmişti hatırlarsınız. Evet. Bizim milletimizin reddettiği tek referandum odur.
0: Evet.
1: Onun dışında anayasa değişikliği yapılırsa milletvekilleri transferleri yapılır. 400'ü bulur. Erken seçim hükümet yapar. Mevzuata uygun olur.
0: Öyle bir şey bekliyorsunuz.
2: Ben beklemiyorum. Gerek olmaz ki, Çağatay Hocam.
0: Efendim Kemal Bey?
2: Çağatay Hocam, gerek olmaz, gerek olmaz. Bakın, DEM Parti'nin belediyelerinde kayyum var. Yeni Parti işte İstanbul'u kaybetmiş olacak. CHP'nin elinde belediye kalmamış oluyor. Bütün belediyeleri takır takır AK Parti'ye geçiriyor. Hangisi yerel seçim yapmayalım diyecek? Transfere gerek kalmaz ki. 400'ü geçerler.
0: Evet.
2: Destek verir bir kere yani İstanbul. Şimdi İstanbul'u AK Parti alsa Özgür Özel demeyecek mi? Hadi seçim yapalım, sen böyle alma, çok güveniyorsan kendine hodri meydan demeyecek mi? Geçmişte demedi mi işte, 19 Mart'ta söylemedi mi hadi İstanbul derken seçime gidelim diye? 400 için transfere gerek kalmıyor ki. Zaten ben AK Parti'nin bunları da önümüzdeki yerel seçime, hatta önümüzde planlayacağı erken yerel seçime bir hazırlık olarak yaptığını düşünüyorum. Muhalefette yerel iktidar bırakmamak için. Muhalefetin elinde seçim kampanyasında kamu kaynağı bırakmamak için bunu yaptığını düşünüyorum. O yüzden ben 2027'nin Nisan'ına kadar bir yerel seçim görürsek hiç şaşırmam.
1: Ben de şöyle söyleyeyim, tam tersine kamu kaynağı kalmasın diye yerel seçimde erken seçime gidilmez.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Zaten geçiyor belediyeler. Niye seçime girip risk atsın ki İstanbul'u, İzmir'i?
0: Ama bu kadar parça almıştık dedi ya.
1: İzmir'de kazanmanız mümkün hocam, mü? Yerel seçimler. Ben önümüzdeki seçimlerin şahsi düşüncem. Önümüzdeki seçimlerin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacağını ve bunun da Nisan 16 Nisan 2008 tarihinde 2028'de yapılacağını
2: size
1: düşünüyorum.
2: Niye olacağını, size şöyle anlatayım.
0: Yok, mesela, kısa süren bitti.
2: Biraz önce söylediniz ya işte. Çok kısa anlatayım. Biraz önce söyledi ya Mustafa Hocam, Muğla'da, İzmir'de vesairede alınamaz diye. Bu dağınıklıkla AK Parti 30 büyük şehrin 25'e yakınını alabilir.
0: Peki.
2: Ve sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok rahat eder öyle olursa.
0: Peki.
2: Onun için bunları planlıyor bence.
0: Kemal Özkiraz, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Nur Tuba Aktar, çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz.
2: Aktar, ben teşekkür ederim.
0: Evşahin, çok teşekkür ederim. Sizin örneğe çok teşekkür ederim. Yapay zekaya baktım. En az sizin... Size söz vermişim.
3: Öyle mi?
0: Evet. Mustafa Çağatay Aslan birinci sırada.
3: Ay hiç hissetmedim. Demek ki size hakkaniyeti olarak.
0: Yani, hakkınız geçmiş bana. Mustafa Çağatay Aslan, çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra vedalaşıyoruz.

Karşıt görüşü bu hafta da tamamladık. Zaman zaman tartıştık. Zaman zaman uzlaştık ama bu haftayı tamamladık. Haftaya aynı gün aynı saatte, pazar akşamı saat 8'de Karşıt Görüş'te yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

0: Herkese merhabalar. Dünyada Nasıl'a hoş geldiniz. Evet, uzun süredir yapay zekayı konuşuyoruz ama son günlerde özellikle yapay zekanın risklerine odaklandık. Savaşlar, afetler, salgınlar derken insanın sonunu yapay zeka mı getirecek? Yapay zeka yavaşlatılmalı mı? Aklımızda pek çok korku senaryosu var. Bunların hepsini bugün konuklarımıza soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi uzmanı Profesör Doktor Bilgin Metin Bey var. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Ve siber güvenlik uzmanı Osman Demircan. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Karamsar bir tabloyla açtım programımızı, yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi diye. Ama tabii ki bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyenler var ve bu tartışmayı gündeme getirenler var. Biraz müsaadenizle bundan bahsederek başlamak istiyorum. Eski Anthropic ve OpenAI çalışanı Jacob Cuxton bir iddia ortaya attı geçtiğimiz günlerde. Önce istifa etti. Ve ardından dedi ki yapay zeka geliştirenler bunun 2030'a kadar hepimizi öldürebileceğine inanıyor. Hemen onun akabininde Evan Hubinger da yine Anthropic çalışanı bu evet doğrudur dedi ve yapay zekanın tüm insanları öldürebileceğine biz inanıyoruz. Hatta bunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleşme ihtimali %10'dan fazla. Şimdi bu hepimizi alarma geçiren iki peş peşe açıklama oldu. Ben şimdi ikinize de soracağım. Lütfen bana söyleyiniz, yapay zeka insanlığı yok edecek mi? Buyurun hocam, sizden başlayayım.
1: Ya tabii bunun birkaç yönü var. Yani bu şirketler borsaya açılmaya çalışan şirketler ve de bir taraftan da hani kendi değerlerini, biz o kadar güçlü bir teknolojiyiz ki insanlığın sonunu dahi getirebiliyoruz. Yani böyle diğer bir teknoloji ne var? Nükleer enerji var. Yani bunların tamamen böyle abartılardan abartı olduğunu iddia edenler de var. Fakat diğer taraftan yapay zekanın bugün neler yapabildiğini gördüğümüz zaman acaba kontrolden çıkar mı sorusunu da sormamız gerekiyor. Hani en basit örnek, geçtiğimiz günlerde yapay zeka, bu Hugging Face dediğimiz yapay zekaların bir bakıma App Store'a diyebileceğimiz şirketi hacklediğini öğrendik. Yani burada yapay zekaya bir görev verilmişti. Bu Exploit Jim dediğimiz yapay zekanın yeteneklerini ölçmeye yönelik bir yarışma içerisindeydi. Bir sistemi hacklemesi gerekiyordu. Fakat bunu hackleyemeyince bir şekilde ortamdaki internete erişim sağlayan cihazı hackledi. Onun üzerinden Hugging Face dediğimiz sisteme gitti. Orada aradığı bilgiyi buldu. Ve de bu sistemi hacklendiği ortaya çıktı. Hugging Face de bunu yine bir yapay zeka kullanarak keşfetti. Burada enteresan olan nokta şuydu. Sonradan öğrendik ki burada yaklaşık 10 bin tane yapay zeka ajanı kullanılmıştı.
0: 2030'a kadar gibi ciddi bir uyarı var orada. Yani şu an neredeyse 2027'ye yaklaşmaktayız. O da bizi biraz herhalde ürküttü. Ne diyorsunuz siz bu yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimaline ilişkin?
2: Aynı kurumun iki çalışanının verdikleri sürelerden bir tanesinde 3 yıl var, diğerinde 10 yıl var. Yani sırf burada bir tezat var bence, bununla başlıyor. Yani dünyanın sonu getirecek mi? Getirecek. Yani potansiyel çok çok yüksek. Ama bunun bir şekilde önleminin alınabiliyor olması gerekiyor. Çünkü bugün yapay zeka dediğimiz konu aslında dil modeli. Veriye çok hızlı erişebilen, veriyi işleyebilen ve benim anlayabileceğim bir şekilde o bilgiyi benim istediğim standartlarda bana sunabilen şeyden bahsediyoruz bugün. Ama uçaklarda yıllardır kullanılan, üretimde yıllardır kullanılan, biyoteknolojide yıllardır kullanılan bir şey yapay zeka. Yapay zekanın şu an olduğu konuma gelmesi, o zamanlarda da kullanılan yapay zekanın da artık bir üst versiyona geçmesi anlamına geldi. Yani bugün hocamın anlattığı yapay zekaların birbirleriyle entegre bir şekilde sistemleri hacklemesi ve birlikte mesajlaşacak bir platform falan oluşturmaları, şimdi bu konu bu noktada zaten bizim sonumuzu getiriyor olabilir.
0: İşte yani hani, benim kontrolümden çıkarak

0: hareket ediyor
1: elbette.
0: Değil mi o Hugging Face olayında?
1: Bill Gates'in hani açıklamalarında da zaten bu endişe var. Alenen bunu söylemiyor olsa da bugün bir biyoteknoloji firmasının tüm süreçlerini yapay zeka ile yönetebilir misiniz? Evet. Yani yüzyıllardır çözülemeyen problemleri birkaç dakika içerisinde çözebilen sistemlerden bahsediyoruz. Ve doğru promptlarla, şimdi prompt var. Ben yapay zekaya benim için bir rapor formatı hazırla dediğimde bana benim için bir rapor

0: çıktı yapay zekanın. Şimdi bir biyoteknoloji firmasında çok tehlikeli bir virüs çalışması yapılırken test aşamasında yapay zekanın o testi yanlış anlayıp da hani tüm dünyaya erişebilecek şekilde test ediyor olması dünyanın sonunu getirir mi? Getirir. Bugün iki tane anahtarı takıp da aynı anda düğmeye basarak nükleer bombaları patlata gönderebilen bir ülke tüm sistemi buna kurarsa evet yani insanlığın sonunu getiriyor olabilir. Yani insanın yaşama ve ölme kararının olduğu hiçbir sürecin içerisine biz yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili herhangi bir teknolojiyi sokmadığımız sürece hayatta kalacağız. Bir risk daha var. Yapay zeka bizim sorunumuzu getirme. Tembellikten ölebiliriz. Hani her şeyi ona yaptırmaya başladık. Her türlü araştırmayı unuttuk. Kütüphaneler falan bitti. Kitap okunmuyor. 1000 sayfalık kitabın bir sayfalık özetini çıkar. Ya ben 1000 sayfalık bir kitabın bana internette araştır PDF olarak bulursan kitabı oku. Yorumlara bak ve bana sadece 3 satırlık özet çıkardı. Ben 1000 sayfalık kitabı 3 satırda özetletmek nedir? Yapıyor. Yapabiliyor ve kitapla ilgili bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Yani tembellikten de ölme potansiyelimiz çok çok yüksek. Yani.
1: Her türlü risk mevcut anladığım kadarıyla. O siz atıfta bulunmuşken Bill Gates'in söylediklerine şimdi yeni yaptı henüz bu korkutan açıklamaları oldu. Ona bir ses yani bir kulak verelim. Bill Gates Microsoft'un kurucusu ne demiş? Hep beraber bir dinleyelim onun üzerine tekrar konuşalım. Evet.
2: AI is certainly powerful enough to drive events that you know cause a billion deaths. You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
1: Şimdi Bill Gates aslında tabii 1 milyar insanın ölümüne yol açabileceğinden bahsederken bir kötü niyetli insanların eline geçme vurgusu yapmış. Ama mesela hocam siz az önce Hugging Face olayından bahsederken kontrolden çıkmasından falan da bahsettiniz. Ya bu Gates'in sözlerine ne dersiniz? Yani hakikaten bu kadar büyük denli bir etki görebilir miyiz? Bu kötü niyetli kişilerin eline geçmesine mi bağlı yoksa yapay zeka kontrolden çıkıyor mu? Ne dersiniz?
3: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben şuna inanıyorum. Yapay zeka cahillerin cahilliğini arttırıyor. Bilgililerin de bilgisini arttırıyor. Gerçekten çok güçlü bir araç. Bu az önceki senaryoda Hugging Face'e saldırmıştı. Bir de böyle herkes böyle bir afacan çocuk muamelesi yapıyor. İşte bunu Anthropic şirketi duydu. Dedi ki biz size söylemedik ama bizim de neden yapay zekamız kaçtı. Ve başka bir şirketi hackledi. İşte böyle bir kimin afacan yapay zekası daha afacan yarışmasına bile döndü
1: bir yarışma başladı.
3: Şimdi buradaki saldırı yapılan noktayı yine bir Çinli yapay zekayı devreye alarak Hugging Face çözdü. Ve yapılan incelemelerde 18 bin ayrı noktaya saldırı düzenlendiğini ortaya koymuştu. Şimdi burada kazayla saldırı yapılan sistemi bir hastane zincirine ait olduğunu düşünelim ve birçok kişinin yaşam destek ünitesinin bu sisteme bağlı olduğu bir durum olsun. Ve ister istemez binlerce kişi bu senaryoda dahi ölebilecektir. Kritik altyapılarda özellikle yapay zeka daha fazla kullanılacağı zaman ondan kaynaklanan olumsuzlukların da ölçüsü kat kat artarak ortaya çıkacak. Bu Hugging Face olayındaki enteresan olan nokta yaklaşık 10 bin tane ajana görev veriliyor. Bunlar hani bu ortamda dolaşırken bir dizi bilgisayar dizisinde yazabildiklerini fark ediyorlar. Ve sonra oraya yazarak kendi aralarında haberleşebildiklerini fark ediyorlar.
1: Bayağı bir insan kontrolünde değil de bayağı kendi aralarında iletişim kuruyorlar.
3: Mesela 10 bin tanesi sadece 1200 tanesi şey yapıyor, haberleşiyor ve 700 tanesi de dışarı çıkayım hadi saldıralım arkadaşlar gibi bir karar alıyorlar. Çünkü bunlara bir görev verilmiş. O hedefe her türlü ulaşması gerekiyor. O da hani o yarışma içerisindeki o sistemin hacklenmesi. Hani hedefe giderken her yol mübahtır gibi bir noktaya geliyor. Bu işin birinci yönü. İkinci yönü daha sonra hedefe ulaşıp hacklendikten sonra genelde bu capture the flag deriz biz siber güvenlik yarışmalarına. Olayı çözdüğünüzü belirtmek için ufak bir anahtarı belli bir yere yazarsınız ve böylece çözdüğünüz anlaşılır. Burada acaba bu yazılan anahtarın formülü

0: ne olsa gerek. Biz direkt bu olayı çözmeden oraya öyle bir cevap yazalım ki bunu tamamen çözmüş olalım ve yüksek puan alalım. Bu nasıl mümkündür deyip bunun da mentalitesini çözüyorlar, mantığını çözüyorlar. Ve o şekilde açıkçası ne diyelim, nasıl olur da ortalığı nasıl olur da kandırabiliriz noktasına da geliyor. Yani düşünsenize, siz yapay zekadan bir çözüm yapmasını beklediniz, belli işlemleri gerçekleştirecekti ve kopya çekip az bunun cevabı bu da diyebildi. Yani yapılan işlemlerin de kontrol altına tutulması gerekiyor. Biz burada işte bu explainable AI dediğimiz açıklanabilir yapay zeka teknolojilerine daha çok yatırım yapıldığını görüyoruz. Akademik alandaki araştırmalar da bu şekilde. Yani artık tamam, sen bunları yapıyorsun ama neden bunu yaptın ve hangi düşünce mantığını izleyerek bunu yaptın diyoruz. Yani bu artık daha önemli hale gelecek. Yani yapay zeka bunu dedi, doğrudur değil. Neye dayanarak bunu diyor?
1: Kandırıyor da olabilir.
0: Yani çok kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor.
1: Duyduklarım beni daha da korkutuyor Osman Bey. Şimdi yapay zeka ajanları diyoruz sürekli, hani anlatıyor hocam da, ama yani şunu da anlatmamız gerekirse, yani yapay zeka ajanı nedir? Yani biz bundan neden korkuyoruz? Ne anlama geliyor? Basit haliyle bir anlatsak.
2: Yapay zeka ajanları aslında yapay zekanın artık bilgisayar ve diğer teknolojiye tamamen hakim olmuş hali diyebiliriz. Yani bir uygulamanın bilgisayara kurulup o kurulan uygulama üzerinden talep edilen her şeyi bilgisayara da hakim olarak yönetebiliyor. En basit bu şekilde böyle anlatayım. Yani cep telefonuna da bir ajan kuruyor olabilirsiniz. Bilgisayarınızda bir ajan kuruyor olabilirsiniz. Örneğin şu an uğraştığım bir proje var. Akıllı bir fabrika sistemi. Ve akıllı fabrika sistemindeki tüm teknoloji zaten akıllı. Ve bunun tamamını kendi geliştirdiğimiz yapay zekaya entegre edelim dediğimizde biz de kendi ajanlarımızı geliştirmeye başladık ve kendi ajanlarımızı kurduk. Ama bugün bir toplantıda çok kritik bir şey oldu. Sistem odasının yangın söndürme sistemi tabii ki su olmayacak. Yani oradaki tüm havanın emilmesi, hı hı, ve emildikten sonra zaten hava emilince sistem odası zaten sönecek. Ve bunu yapay zeka sistemine bağlamalı mıyız, bağlamamalıyız, bağlamamalıyız konusunda bağlamamaya karar verdik. Yani o bağlanmayacak. Yani nedeni şu, çünkü içeride bir çalışan varken de o sistem devreye girip de havayı çekip de oradaki insan ölecek. Yani koşulsuz bir şekilde ölecek, hava kalmayacak çünkü ortada. Bugün size en başta söylediğim hani, sonunda insan ölecek mi, insan yaşayacak mı gibi bir şey varsa, bir karar varsa, işte o kararda doğrudan yapay zekayı dışarıda bırakmak gerekiyor.
1: Şimdi en çok korkmamızın sebeplerinden biri aslında yapay zeka sektörünün liderlerinden gelen uyarılar oldu. Yani kendileri geliştirdikleri yapay zeka ile ilgili bizi ciddi bir şekilde uyarmaya başladılar. Bunu yine bir grafikle anlatmak istiyorum. Yapay zekaya ilişkin uyarıları, özellikle yavaşlatma çağrılarını. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bu çağrı Anthropic CEO'su Dario Amodei'den geldi. Dedi ki, yani yapay zekayı yavaşlatın gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar. Tabii buna birileri destek verdi, birileri karşı çıktı. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın destek verdi. Yine Elon Musk'tan destek geldi. Meta'nın CEO'su dedi ki, yani böyle kontrollere karşı durdu ve ABD Başkanı Trump tabii ki bu yavaşlatma çağrılarının bir saçmalık olduğunu söyleyerek, yani Trump'ın söylediklerine daha da bir parantez açmak istiyorum ileride, şimdilik bu kadarını söyleyeceğim, de karşı çıktı. Şimdi burada şöyle bir şey geliyor aklıma, yani bu insanlar yapay zeka sektörünün liderleri. Dolayısıyla burada gerçekten bir güvenlik kaygısı mı var? Yoksa acaba başka bir şey mi yatıyor bunun altında? Sektörün yeni kurallarını belirleme yarışı mı, ya da hocam da az önce dedi bir başka yarışa da dönüştü bu iş diye. Ne diyorsunuz ikinizden de, merak ederim.
2: Bence apayrı bir dinamik var ortada. Çünkü bugün yapay zeka ile alakalı akreditasyon diye bir şey yok. Ortada yok yani böyle bir gerçeklik. Ve yapay zekayı yavaşlatmak demek aslında var olan yapay zeka modellerinin var olan hatalarını bulabilmemiz anlamına geliyor. Bugün herhangi bir yapay zeka platformu herhangi bir şekilde geliştiriliyor olabilir ve onu tamamen anlayamıyoruz ve tanıyamıyoruz geliştiricileri olarak. Ve ondan mesela işte hackleme hikayesi gibi bir şey çıkıyor olabilir. Şimdi eğer konuyu siz yavaşlatırsanız bugün elinizde olan malzemenin açıklarını ve sorunlarını bulacaksınız. Ve bunu da kanuna döktüğünüzde, yani yapay zeka üretiyorsan yani akredite olman gerekiyor dendiği noktada bugün çok kısıtlı

0: şeyler var elimizde. Yani bunu hızlı bir şekilde yapabilecekler. İlerleyen zamanda tekrar yapacaklar. İlerleyecek yapay zeka, yeni şeyler çıkacak. Bunlar da eklenecek şeklinde gidecek. Peki bu açıklamaları yapan dünya devlerine ne işine yarayacak bu? Bu dünya devleri zaten hem teknolojik anlamda güçlüler, geliştirebilecek konumdalar, hem de parasal olarak güçlüler. Bugün sizin bir startup'ınız olduğunu düşünün. Yapay zeka, kendi dil modelinizi geliştirip çıkartacaksınız. Sizin önünüze şu boyutlarda bir dosya verilecek ve denecek ki geliştirdiğim buna uygun olsun. Onlar bence o akreditasyona kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, aklınıza gelebilecek her türlü akademik organizasyon, her yerde bugün yapay zeka ve yapay zeka üretiminin belirli kurallar dahilinde olması, hı hı, genel kuralların olması ve yerel kanunların da varlığına bu üreticilerin ayak uydurabiliyor olması, konuşulan şey bu, her yerde bu. Benim düşüncem bu.
1: Hocam ne dersiniz, yapay zeka yavaşlatılmalı mı?
2: Yani bu Bill Gates'in de önerdiği çözümlerden bir tanesi buydu. Fakat şu an iki tane dünyadaki süper gücün arasındaki büyük bir rekabet olduğunu görüyoruz. Yani Trump burada neden yapay zeka yavaşlatılmamalı diyor. Çünkü birçok böyle dört nala Çin'in bu alanda yatırımlar yaptığını ve kendilerine yetişebileceğini açıkçası biliyor.
0: Trump'ın hayır diyor olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu.
1: Ya şimdi Trump, evet, mesela şimdi yapay zeka konusunda biz Çin'den 1,5 yıl öndeyiz. Eğer durursak Çin daha öne geçer gibi ifadeleri var. Tamam, peki, ama mesela tüm bu tehlikeler Amerika için de geçerli değil mi? Mesela OpenAI geçtiğimiz günlerde işte Avustralya'da hükümetin sağlık sistemine sızdığı haberi geldi. Çok kısa bir süre sonra Amerika'nın hükümet sitelerine eriştiği bilgisi geldi. Yani orada da bir risk var aslında. Hocam, yani bir yapay zeka ajanının hükümet sitesine sızması ne demek? Yani bu çok büyük bir güvenlik açığı mı? Çok büyük bir tehlike mi? Ya bunu nasıl okumak lazım?
2: Avustralya'daki olay da açıkçası çok da detaylarını bilmiyoruz. Hı hı. Yani şimdi bir kapının zorla kırılarak içeri girilmesi bir gasp olayıdır. Ama diyelim ki bir kapı açık unutuldu ve yoldan geçen birisi girip içeriden bir şey aldı. Bir iki olay arasında bir fark var. Yani yapay zeka unutulan kapıları da çok kolay bir şekilde fark edip içeri girebiliyor. Yani yapay zeka aslında siber güvenlik dünyasına getirdiği şey şu oldu. Biz bir şeylerin, siber güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğuna zaten inanmıştık. Şey gibi, mesela deprem gerçeği var. Çok sağlam binalar yapılması gerektiğini herkes biliyor. Ama sağlam binalar yapılıyor mu? Yönetmeli uyuluyor mu? Hayır. Şu an siber güvenlik konusunda öyle bir vurdum duymazlık vardı. Bu yapay zeka bizleri tamamen sarstı. Yani herkes o yapay zekayı geçelim, karımızı artıralım, oh ne güzel diye anlatıyor. Yani şimdi siber güvenlik eğitimleri verdiğimiz zaman da özellikle siber bakış açısıyla tehlikelerine değinip bu eğitimlerin öyle verilmesi gerekiyor ki bunun kontrolden çıktığı zaman nelere yol açabildiği anlaşılsın. Hani bunun böyle toz pembe bir gözlükle bakılmaması gerekiyor. Çok basit örnek vereyim. Hani şu an herkes ülkemizdeki şirketler de karlılığını artırmak için yapay zeka kullanmak istiyor. Yani KVKK 2016 yılından beri ülkemizde devrede. Kuruluşların veri envanterlerini çıkartmaları, biz bu verileri nerelerde depoluyoruz, bunu yapmaları, farkında olmaları gerekiyor. Halbuki şimdi yapay zekanın devrede olduğu bir yerde yapay zeka kontrolden çıkar çıkmaz çok büyük ölçüde verilere ele geçirebilir. Bir hacker olsa belki onları bulması zaman alacaktı. Yapay zeka burada çok hızlı bir şekilde yapıyor. Zero trust dediğimiz felsefe, sıfır güven. Network içerisinde internet hiçbir kaynağa güvenmeyeceksiniz. Bunu biliyoruz. Ama yapay zeka sayesinde, ama hiç uygulamıyorduk. Ama şimdi yapay zeka bu olmadığı zaman çok daha büyük bir şekilde sistemleri sızıp her yere ele geçirebiliyor. Yani yapay zeka bize siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattı. Dolayısıyla kuruluşların da evet ya yapay zekaya geçiyoruz ama network'ümüzü bir segmentlere ayıralım, ağlara ayıralım, yapay zekayı kontrollü bir yerde tutabiliyor muyuz bakalım deyip altyapılarını bir gözden geçirmeleri gerekecek. Çünkü reklamlarda bize sunulan yapay zeka, karlarımızı 10 kat arttırıyoruz, işte maliyetlerimizi muazzam bir ölçüde düşürüyoruz. İşte bu maliyetleri düşürürken gerekli siber güvenlik önlemleri alınmadığı zaman bu şirketlerin de sonuna getirecek, insanlığın değil ilk önce. Önce şirketler tek tek çökecek. Sonra insanların başına belki bir şeyler gelebilir.
1: Eyvah eyvah. Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi yapay zeka hakkında konuşuyoruz. Korkalım mı, korkmayalım mı diye. Yapay zeka bize konuk olsaydı şimdi stüdyoya ve biz onu...

0: sorsaydık biz senden korkmalı mıyız diye. Şimdi ben telefonumu açıp bir kendisine sorayım müsaadenizle.
1: Tabii ki.
0: Ne der sizce, ne dersiniz?
2: Korkmamamız gerektiğini söyleyecek. Az önce hocamın söylediği konu aslında yapay zekanın hedefe ulaşmak için her yorumun mübahtır diye bakıyor yapay zeka. Yani aslında suçlu burada yapay zeka değil. Yapay zeka beni sınırladığınız sürece, erişimlerimi kontrol altında tuttuğunuz sürece ben tehlikeli olmayacağım sizin için diyecek diye tahmin ediyorum.
0: Sizce hocam?
1: Bence bu konuda böyle iddialar var. Böyle iddiaların olduğunu gündeme getirecek. Bunun çok tartışıldığını söyleyecek. Ama hani şu anki düzeyde korkmamız gereken bir sebep olmadığını söyleyecek.
0: Bizim sana yapay zeka ile ilgili birkaç sorumuz var. İnsanlar yapay zekadan korkuyorlar. Korkmakta haklılar mı?
3: Korku değil de temkinli yaklaşmak daha doğru olur bence. Hani teknoloji doğru kullanıldığında faydalı. Ama kötüye kullanımı veya yanlış düzenlenmesi endişe verici olabilir. Gerçek riskleri tanımlayıp yönetmek gerekiyor.
0: Peki yapay zeka insanlığı yok etmek istiyor mu?
3: Hayır. İstek diye bir şey yok yapay zekanın. Niyet veya arzu gibi insani özellikleri yok. Tehlike sistemleri tasarlayan, eğiten ve kullanan insanların niyetlerinden ortaya çıkıyor. Önemli olan şeffaflık, hesap verebilirlik ve sağlam düzenlemeler.
0: Peki insanlarla yapay zeka karşı karşıya gelirse kim kazanır?
3: Bu sanayiye göre değişir. Yapay zekayı bir araç olarak düşünürsek kazanmak ya da kaybetmekten çok insani karar ve sorumluluklar belirleyici olur. Yapay zeka doğru hedefler, güvenli tasarım ve insan gözetimiyle birlikte düşünüldüğünde güçlenir. Aksi halde sorun insanlar tarafında çıkar.
0: Yapay zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceğini iddia ediyorlar. Buna katılıyor musun?
3: Yok oluş ifadesi çok iddialı. Yakın vadede asıl risk hatalı kullanım, yanlış bilgilendirme, gözetimsiz otomasyon ve güç eşitsizlikleri. 2030 tarihi ise kesin bir kehanet değil. Daha çok uyarı niteliğinde bir varsayım olarak görülmeli. Ciddi ama deterministik olmayan bir risk.
0: Ne diyorsunuz?
2: Tasarımla ilgili söylüyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey biraz şey yaptı zaten. Kendine söylüyor. Kontrolsüz otomasyon. Yani bu, yani böyle yapay zeka bir son getirecekse, yani getireceği şey bu. Yani gene yapay zeka, dünyanın sonu gene insan getiriyor olacak. Yani bunu yapay zeka bir araç. Yani şöyle düşünün, silah kimin elindeyken tehlikeli? Suçlunun elindeyken mi, polisin elindeyken mi? Aynı silah, farklı iki amaç. Hı hı. Şimdi yapay zeka da böyle. Hani bizim yapay zeka üretimiyle alakalı ilerleyen yıllarda da hiç problemimiz olmayacak. Ve en güzelini, en iyisini yapacağız ama dünya genelinde insan üretimiyle alakalı çok ciddi problemlerimiz olduğu için insan üretmeyi, insan eğitmeyi, insanlara insan olmayı öğretme konusunda büyük problemlerimiz var. Ve bence sorunun büyük kısmı yapay zekayı kullanacak insanlar. Yapay zeka bir silah olarak onların sayesinde bizim sonumuzu getirebilir mi? Evet.
0: Zaten yapay zeka da topu bize attı gibi oldu değil mi hocam? Ne diyorsunuz?
1: Ya tabii yapay zekayı nasıl kontrol altında tutabiliriz? Nasıl gerekli düzenlemeleri yapabiliriz? Ağırlıklı olarak bunu vurguladı. Hani mevcut yapay zekanın risklerini nasıl azaltabiliriz? Hangi yasalarla, şu an Avrupa Birliği yapay zeka yasasını çıkarttı. Bunu hangi yasal çerçevede kullanabiliriz? Ve bu yapay zeka dediğimiz zaman bu işin paydaşları kimler? Hı hı. Yani bugün Çinli üreticiler var, Amerikalı şirketlerin olduğunu biliyoruz. Eğer biz risk yaklaşımı içerisinde, evet ben yapay zekayı kullanıyorum ama altyapımda öncelikli olarak gerekli güvenlik önlemlerini almam lazım. Zaten almam gerekiyordu. Zaten almam gerekiyordu ve ihmal ediyordum. Bu şekilde gerekli adımları atarsam, yani aslında biz yapay zekayı dijitalleşmenin bir parçası olarak gördüğümüz zaman nasıl güvenli bir şekilde dijitalleşiriz? Burada bir risk yönetimi yaptığımız zaman bir sorun kalmayacaktır ama ne yazık ki burada hani kolaycılık, ben gerekli yatırımları yapmadan karımı arttırayım. Abi yapay zeka teknolojisi nedir? Hadi hep beraber bunu kullanalım. Mesela şu an en önemli problemlerin birisi bu Shadow AI dedikleri gölge yapay zeka. Yani kurumlar çalışanlarına çeşitli kısıtlamalar koydukları zaman çalışanlar işlerini hızlandırmak için gölge kendi yapay zekalarını kullanıyorlar ve şirket dokümanlarını kontrolsüz bir şekilde paylaşabiliyorlar. Mesela böyle bir kullanım şekli yapay zekanın kendisinden çok daha tehlikeli olabiliyor. Eğer şirket ya bu yapay zeka var ben bunu hangi stratejiye göre kullanacağım demezse, başıboş bırakırsa bu sefer bu gölge yapay zeka devreye giriyor.
0: Evet, şimdi yapay zekanın kendisi dahi dedi ki bazı düzenlemeler gerekli olabilir. Biraz ama burada ABD Başkanı Trump'a bir pencere açmak istiyorum. Programın başında söylemiştim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da pek çok lider düzenleme çağrılarında bulundu yapay zekaya ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatta buna değinmişti. Bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini, yapay zekanın kontrol altında tutulması gerektiğini söylüyor. Fakat ABD Başkanı Trump'ın yapay zeka ile ilgili pek çok farklı açıklaması var. Şimdi onlara tek tek bir bakalım. Neler söylemiş bugüne kadar yapay zeka ile ilgili? Öncelikle bu tüm programın başından bu yana konuştuğumuz endişelerin bir saçmalık olduğunu, yapay zeka ile kuşkuyla yaklaşanların hain olduğunu, özellikle yapay zekanın dünyayı ele geçireceği iddiasının da küresel ısınmadan bile saçma olduğunu söylemiş. Şimdi buradaki ironi gözlerinizi fark ettim, fal taşı gibi açtı. Fakat kendisi küresel ısınmaya da inanmadığı için bu daha da saçma diyor. Tek gerekli kontrol güçlü bir başkan ve tabii ki kendisi bunun için kendisini örnek gösteriyor. Yapay zekanın adını da değiştirdi. Süper zeka olacak bundan böyle. Biz onu cesaretlendireceğiz, sınırlandırmayacağız. Ve kim süper zeka yarışını kazanırsa o kazanacak, galip olacak. ABD Başkanı Trump'tan inciler köşemizde.
2: Muhteşem, gerçekten.
0: Şimdi ne diyorsunuz, bundan sonra süper zeka mı diyeceğiz biz yapay zeka? Neden böyle bir isim değişikliğine ihtiyaç duyuldu?
2: Marka yaratmaya çalışıyor. Hani hı hı. Şu an yapay zeka dünya genelinde herkesin ağzındaki marka. Siz ona süper zeka derseniz yani sözde süper bir ülkenin başkanı olduğu için kendince aslında bunu tek elinde tutup bunu markalaştırmaya çalışıyor. Yani biz izleyeceğini pek tahmin etmiyorum ama benim ona en büyük önerim şu olacak. ChatGPT'nin bu 20 dolarlık versiyonunu kullanarak bu tarz açıklamaları daha mantıklı bir şekilde yapıyor olabilir.
0: Yani oraya bir sorsun diyorsunuz.
2: Evet, oraya bir sorsun. Yani küresel ısınma ve benzeri şeyler. Ya şimdi fark ettiyseniz bu yazının içerisinde, şimdi benim iletişimci tarafım da var. Şimdi biraz onu kullanarak yorum yapıyorum. İnsanların anlayabildiği, insanların farkında olduğu, insanların endişelendiği ve insanların dikkatini toplayabileceği, tedirgin olduğu konuları teker teker sıralamış ve zaten birçok insan bunlar için cevap arıyor ve cevabı da zaten bir liderle, kendiyle eşleştirmiş orada. Ya bu tamamen reklam kokan bir hareket. Yani bunun teknoloji ya da başka bir şeyle ben kesinlikle alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani umarım zaten süper yapay zeka, demin söylediğim gibi evet süper yapay zeka diye bir kavram olacak. Çünkü teknoloji bir yerden sonra gerçekten yetmeyecek. Yani organik işlemcilere falan ihtiyacımız var. Testleri çok güzel gidiyor. Hani beynin klonlanmasıyla oluşturulan o organik işlemcilerin testleri böyle bir yıl falan sorunsuz çalışma ama bir yıl çalışma. Daha sonrasında tüm yapının tekrar kurgulanması gibi falan senaryolar var ve bunlar çok yorucu. Tek bir merkezi noktada elimizdeki tüm kaynaklarla bunu kullanarak hani doğru düzgün kullanabileceğimiz bir potansiyele doğru gidecek. Evet, bir gün bir süper yapay zeka girecek gerçekten hayatımıza. Ama beyefendinin bahsettiği gibi olacak.
0: Bu tarzda
2: yani.
0: Değil. Hocam süremin sonuna geliyorum ama son bir sorum daha var. Şimdi şöyle ki, insanlıkla yapay zeka arasında yarış çoktan başladı mı? Neden soruyorum? Yine geçtiğimiz günlerde bir haber düştü önümüze. OpenAI 90 yıldır çözülemeyen bir problemi çözdüğünü açıkladı. Fakat sonrasında iki bilim insanı, profesör Tristan Buckmaster ve Levent Alpöge, biri Türk, iki profesör. Aslında biz bu soruyu çözmeye çalışıyorduk uzun zamandır ve OpenAI'yı kullanıyorduk, yararlanıyorduk. Dolayısıyla hani biz bunu çözüm sürecine götürürken birden OpenAI çıktı ve biz çözdük dedi. Yani orada sen çözdün, ben çözdüm işine döndü birazcık bu mevzu. Yani orada bir yarış şimdiden insanlıkla yapay zeka arasında başladı mı? Ne noktadayız? Bu da yine korkmamız gereken noktalardan biri mi? Buyurun.
1: Yani hangi yapay zeka modelini kullandığımız zaman hangi bilgiler eğitim amaçlı kullanılacak? Hani kurumların buna da dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu iş daha ucuzunu, en iyisini daha ucuza kullanmaya gelecek. Yani orada dikkat edilmeyen noktalardan bir tanesi bu. Bir yapay zekayı kullanıyoruz, fiyatı bu. Fakat bunun gizlilikle ilgili olan maddeleri neler? Hani biz burada gerçekten normalde yapılan sohbetlerin,

0: bir insan tarafından, başkaları tarafından görünmemesi gereklidir. Ama ben hani öğrencilerime sorduğum zaman, bu ChatGPT'nin ayarlarına girdiğiniz zaman bile bilgilerimin sistemi iyileştirilmesi için kullanılmasını onaylıyorum diye bir seçenek var. Bunu kapattınız mı dediğim zaman öyle bir ayar mı var da diyebiliyorlar.
1: Yani çok da hakim olmadan kullanıyoruz galiba.
0: Yani dolayısıyla en basit örnek A şıkkı, biz kendi elimizle zaten bilgileri ChatGPT ile ya da diğer yapay zeka ile paylaşıyor da olabiliriz. Ama diğer taraftan bu yapay zekalar da kullanıcıların verdikleri cevapları, kullanıcının sorduğu sorulara verilen cevapları karşılaştırarak hani kendilerini geliştiriyorlar. Bir de benim teorim şu. Zaten yapay zeka gelip dünyayı ele geçiriyor gibi bir senaryo olmayacak. Şu an herkes şundan bahsediyor. Asla yapay zekayı kontrolü vermemeliyiz. Human in the loop, mutlaka bir insan olmalı. Ya bu da bir yönüyle gerçekçi olmuyor. Çünkü yapay zeka aynı anda yüzlerce istek yolladığı zaman bu konuda ben ne yapayım diye tek tek onları onaylayacak o kadar hızlı bir insan yok. O yüzden hani insan mutlaka kontrolde olsun diyorlar da insan yetişemiyor.
1: Çok korkarsak pişini çekemez miyiz hocam? Baktık kötüye gidiyor durum.
2: Hangi birinin pişini çekeceğiz?
1: Eyvah eyvah.
2: Yani o kadar çoklar ki hani biri çekilse diye de gidecek.
0: Hani az de, önce... hani olaya bir, çok özür dilerim. Olaya bir de psikoloji açısından yaklaşacak olursak yani çünkü biz hani MIS bölümü olarak çok disiplinli konuya yaklaşabiliyoruz. En son bu yapay zeka, Uluslararası Yapay Zeka Organizasyonu'nun yaptığı bazı anketler vardı. Yaklaşık 3000 kişi üzerine, bunun içerisinde doktor da var, mühendis de var, yapay zeka sorular soruluyor ve çok uzun bir cevap geliyor. Böyle uzun bir cevap geldiği zaman evet ya bu yapay zeka doğru söyledi deyip onaylama eğiliminde oluyormuş insanlar. Yani yapay zeka değil, bizim ona fazla güvenmemiz, ya bu yapay zeka yanılmıyordur deyip onaylamamız çok kritik. Yani o kritik eleştirel bakış açımızı korumamız
1: bırakmayalım.
0: Gerekiyor.
1: Yine biraz bizde bir tövbe var. Var mı eklemek istediğiniz bir
2: çok
1: şey?
2: Çok kısa bir şey var. Bu verdiğiniz örnek özelinde hani bir sorunun çözülmesiyle ilgili. Yani ben mi yanlış bakıyorum konuyu anlamadım ama ya sonuç olarak çözülmüş mü? Yani çok uğraşılan çok... bir şey çözülmüş değil mi?
1: Sonuca bakalım hani diyorsunuz değil mi?
2: Kimin neyi ne yaptığıyla değil. Yani evet yani birlikte bir şey yapılmış ve çözülmüş. Tamam hadi şimdi bir adım daha ileri daha büyük bu soruna. Onun daha ötesi bir soruna ve onun çözümüne diye bakıyorum ben ama anladığım kadarıyla hani böyle şey var. Hani akademilerin kendi aralarındaki hani öyle bir rekabetsel de bir şey var. Yani böyle bir şeyin altına benim imzam olsun şeyini de biraz orada aldım. Ama yapay zeka tüm bilginin tek bir havuzda hızlıca toplanabiliyor olması, her türlü sorunun yanıtlarını alabiliyor olması... Belki de bizim var olan iş tanımlarımızdaki o disiplinlerimizi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak. Ve aslında sizin yaptığınız her yayının bir sonu hep o noktaya geliyor. Hani yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak mı o konusu var ya.
1: Hiç ben girmek onu, istemediğim o konu.
2: Evet ben ona tekrar ekliyorum. Evet. O aynı cümleyi kurmak istiyorum orada. Eğer bu mantıkla bakıldığında eğer biz işimizi yapay zeka gibi yapıyorsak evet yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak. Ama biz kendimizden de bir şeyler katabiliyorsak sadece oradaki standart kelimelere bize verdiği bilgilere kalmıyorsak kendimizden, kendi kültürümüzden, kendi bilgi birikimimizden ve kendi bilgilerimizden çıkarttığımız farklı yorumlarla onu renklendirebiliyorsak o işe yapay zeka bana en fazla yardımcı olabilir. Yani bunun dışında bir şey yapamaz, benim işim elimden alamaz yani.
1: Peki çok teşekkür ederim Osman Demircan ve Profesör Doktor Bilgin Metin. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Detaylıca konuştuk yapay zekayı. Korkularımıza biraz daha korku ekledik zannediyorum. Yapay zekanın geleceğine ilişkin konuştuk, konuklarımıza sorduk. Hatta yapay zekanın kendisine sorduk bu bölümde. Haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.
1: Hayatın bazı anları vardır, her şey güzel, sakin ve güvenli görünür. Ama bazen birkaç saniyelik bir karar hayatın yönünü değiştirebilir. Su berrak olabilir. Ama derinliğini her zaman anlayamayız. Dipte ne olduğunu göremeyebiliriz. Bazen güvenli sandığımız yer, düşündüğümüzden çok daha sığdır. Omuriliğimizi korumak için sadece durmak, bakmak ve derinliği kontrol etmek yeterlidir. Suya atlamak yerine ayaklarınla gir. Deniz yine orada olacak. Yaz devam edecek. Ama bazı kararların geri dönüşü olmayabilir. Derinliğini bilmediğin suya atlama. Omuriliğini riske atma.
2: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Bir günde 5 deprem kayda geçti. Neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
2: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da insanlar aşağıya indi, huzursuz oldular tabii ki de.
1: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
3: Ya sağlam bir sallama.
4: Lambalar sallandı. Lambalar.
3: Peki şu an ard arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
5: İkincisi.
1: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
6: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
7: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hafif sonrasında en sonuncuda, üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
1: Depremle birlikte Feke ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
8: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de pozisyonu merak.
1: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bir eski hakim tutuklandı, iki yargı mensubu için yakalama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmekle suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yürütülen soruşturmasını genişletti. 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava

0: ve soruşturmalara örgütlü biçimde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular elde edildi. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi BK rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvet aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmaya adı karışan İYİ Parti Kocaeli Milletvekilinin dosyası ayrıldı ve milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için dosya Ankara'ya gönderildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı, 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Gönül için peki neden soruşturma izni istendi? Detaylara bakalım.
1: Başsavcılık eski SPK Başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
0: Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Açıklamada bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır denildi. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır ifadesi kullanıldı. Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hüküm 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda, 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer aldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakemlere yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyette işlemleri devam ediyor. Perşembe günü Trabzon'da maç çıkışı gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Kol ve Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan diğer şüphelilerden ele geçen dijital verilerin incelenmesi ve masak analizleri neticesinde iki hakemin gözaltına alınmasına karar vermişti. Mobbing ve resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrolle bırakılmıştı. Üçüncü kez göreve seçilen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK soruşturmasına yönelik konuştu. Keşke bir yıl önce yaptığımız uyarılar dinlenseydi diyen Adalı, gerekirse temizlik hareketi bitene dek sezona ara verelim açıklamasında bulundu.
2: Camiama teşekkür ediyorum. Bizlere güvendikleri için, destekleri için. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Salı günü herhalde bir olağanüstü toplanıyormuş Futbol Federasyonu. Salıya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik diyorum. Bu beklediğim bir şeydi benim. Kötü giden bir şeyleri zorladığınız

0: müddetçe daha da kötüye gidiyor. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Sabırla bekleyeceğiz. Çıkan sonucu göreceğiz. Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi başlanılan temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın. Görevini iyi yapan hakemlerimiz var. Onların da psikolojisini düşünmek lazım. İsteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar?
1: Mecliste yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurulda Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yarın ve çarşamba günleri de liderler kürsüde olacak.
2: Türk Kızılay Kanun teklifi, ekonomi sunumu, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay, ülkelerin Kızılay ve Kızılarç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlar verecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana ihracatta %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 2026'nın 5 ayında ihracat rekorunun kırılmasıyla tarihi bir başarıya imza atıldığını belirtti. Yıllıklandırılmış ihracatımızsa 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı dedi. Cumhurbaşkanı bölgede ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekim ayında kurulun oluşturulması bekleniyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Sürecin bundan sonraki en önemli aşamalarından birisi sahadaki silahsızlanmanın tamamlanmasının teyit edilmesi. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme kurulunun çalışmaları. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler kurul için Ekim ayını işaret etti. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor.
3: En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle bir temasla geçer. En uygun formu, en uygun şekli ortaya koyarız.
2: Kurulun kaç vekilden oluşacağı henüz netleşmedi. Siyasi partilerin meclisteki temsil oranları dikkate alınarak komisyona üye vermesi bekleniyor. Ayrıca grubu bulunmayan partilerden de üye temsili olabileceği ifade ediliyor. İzleme kurulunun süreci izlemesi ve tavsiyelerde bulunması bekleniyor.
1: 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu küresel krizlere Kur'ani çözümler temasıyla İstanbul'da başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz dedi.
2: Daha adil bir uluslararası düzen arayışımız sürüyor dedi. Filistin için mücadelenin süreceğini söyledi.
4: Türkiye olarak Filistin halkının meşru haklarını savunmak, zulmü durdurmak ve kalıcı barışı sağlamak için yoğun bir diplomatik mücadele yürütüyoruz.
2: 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu İstanbul'da başladı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Açılışta konuşan Yılmaz, birlik beraberlik mesajı verdi.
4: Terörü

0: kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bölgemizin gündeminden de çıkarmak istiyoruz. Bizi birbirimize düşürüp kaynaklarımızı sömüren emperyalist odaklara vereceğimiz en güzel cevap, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek, ihtilaflarımızı bir tarafa bırakıp güç birliğiyle bu oyunu bozmaktır.
1: Sempozyumun bu yılki teması küresel krizlere Kur'ani çözümler.
2: Kur'an'ın çağımıza söyleyeceği söz tam burada büyük önem taşıyor. Kur'an insanın elindeki imkanı küçültmüyor. Ona istikamet veriyor. Onu bazılarının düşündüğü gibi esirleştirmiyor, bilakis özgürleştiriyor.
1: Mağdurun kimliğine göre tutum belirlendiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Filistin ve Ukrayna'daki savaşlar üzerinden Batı'yı eleştirdi.
2: Adalet karşımızdakinin kimliğine göre değişmez. Zulmün faili değiştiğinde zulmün adı değişmez. Mağdurun dini, ırkı, milleti, rengi veya pasaportu insan hayatının anlamını, değerini değiştirmez. İşte bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu ölçülerden biri de budur.
3: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyon Çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapıldı. İstanbul'da iki kuyumcuyu tehdit eden şüpheliler yakalandı.
1: Yurt dışı numaralar üzerinden tehdit mesajları attılar. Hedefteki kişinin kaldığı otele kadar gidip gözdağı vermeye çalıştılar. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmayla yakayı ele verdiler. İstanbul'da tanınmış iki kuyumcuya yurt dışı numaralar üzerinden haraç almak amacıyla tehdit mesajları gelmeye başladı. İki kuyumcu polis ve savcılığa başvurdu. Şikayetçi olan Mehmet de kendilerini tehdit eden suç örgütü üyelerinin kaldığı otele kadar geldiğini söyledi. Polis o gün otele gelen kişinin kimliğini kameralardan çok geçmeden tespit etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çirkinler suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Tehdit talimatı yurt dışındaki suç örgütü liderinden gelmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü örgüte üye olma ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.
3: Şırnak'ta jandarma ekipleri 3 tırda yaptığı aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledi. Silopi ve Cizre ilçelerinde şüpheli görünen 3 tır durduruldu. Jandarma ekiplerinin tırlarda yaptığı aramalarda gizli bölmelere yerleştirilmiş 19 tabanca, 24 şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğerlerine ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. 1.593.198 adayın başvurduğu sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 30 Ekim'de açıklanacak.
1: 1.593.198 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikalık ilave süre kullandı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17.726 emniyet mensubu görev yaptı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. KPSS ön lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. KPSS lisans sınavı 6 Eylül'de yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
3: Ankara'da internet üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten dolandırıcılara yönelik şikayetler üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi. Ancak ortada gerçekten bir tamir yoktu, hatta fazla tahsil vardı.
1: Kurumsal görüntü verdiler. Sahte beyaz eşya servisi kurarak vatandaşları dolandırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeye göre profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal

Görünümlü bir beyaz eşya servisine ait internet sayfası vardı. Ancak site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar arızalı beyaz eşyaları tamir etmiyordu. Tamiri yapılmamasına rağmen tahsilat sırasında post cihazına yazılan tutara bir sıfır eklenerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle bir vatandaşın kartından 200 bin lira çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları, ancak iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu da belirlendi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ikinci toplantısını bugün Riyad'da yapacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kamusallaştırılması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da toplantıda değerlendirilecek. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Yemen'de yaz aylarından beri devam eden çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet kaybedilen toprakları geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Yemen ordusu Husi hedeflerini vurduklarını açıklarken Husilerden de Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümetin başkanlık konseyi Husilere karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Ordudan da Husilere yönelik pek çok hedefe saldırı düzenledikleri açıklaması geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesislerine hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri Husilere karşı harekete geçti. Başkanlık konseyinden yapılan açıklamada kaybedilen toprakların geri alınması ve ülkede kontrolün sağlanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona kaç askerin katıldığı açıklanmadı. Husiler, Eylül'de başlattıkları operasyonlarda Babülmendeb Boğazı'nı ve çevresindeki kentleri ele geçirmişti. Yemen ordusu da Husi hedeflerine saldırılar yaptıklarını açıkladı. Saldırıların özellikle Sana, Sa'da ve Taiz bölgelerine yoğunlaştığı kaydedildi. Ordu, Sana ve Sa'da'da Husiler için hayati önem taşıyan hedeflerin ağır darbe aldığını belirtti. Taiz'de ise Husilere ait 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Husiler ise Sana'ya yapılan saldırılarda bir hastanenin vurulduğunu açıkladı. İran destekli Husilerden de saldırılara yanıt gecikmedi. Yemen'deki grup, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco tesisine hedef aldıklarını duyurdu. Petrol tesisini balistik füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydeden Husiler, saldırılarını sürdürme tehdidinde de bulundu. Bölgeden yayınlanan görüntülerde Aramco tesisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını hedef alan saldırılar düzenlemişti.
0: ABD ve İran'dan savaşa ilişkin karşılıklı açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump karar aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'sa şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacaklarını ifade etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'dan şartlarımız kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağız açıklaması geldi.
2: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
1: ABD Başkanı Tahran'ın nükleer silah edinme programlarından neredeyse tamamen vazgeçtiğini de ifade etti. İran, uzun süredir nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah yapma arzuları olmadığını dile getiriyor. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf da şartları karşılanmadan Hürmüz'ü açmayacaklarını söyledi. ABD'nin 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskıya ek olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. İran'ın şartları arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, savaşı bitirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması yer alıyor. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesi de isteniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Washington'la müzakerelere ilişkin konuştu. ABD'nin teklifine yanıt verdiklerini açıkladı. Teklifin öncekilere benzediğini ve nükleer dosyalara odaklandığını, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'na odaklanmak istediğini kaydetti. Washington ve Tahran, arabulucular vasıtasıyla savaşı diplomatik yollardan bitirme çabalarını sürdürüyor.
0: Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı tartışılırken İran'dan istifa haberi geldi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat görevi bıraktığını duyurdu. İstifayı İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı paylaştı. Paknejat'ın istifasını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sunduğu öğrenildi. Pezeşkiyan'ın da istifayı kabul ettiği açıklandı. Paknejat'ın yerine vekaleten Hamid Boverd'in görevi üstleneceği öğrenildi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir köprüyü dronlarla hedef aldı. Bu saldırıdan saatler sonra ise Almanya Başbakanı Merz Kiev'e gitti.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Ukrayna'ya desteğin devam edeceğinin mesajını verdi. Rusya ise ziyaretten önceki saatlerde başkent Kiev'deki tarihi köprüyü hedef aldı. Sabah saatlerinde Kiev'e ulaşan Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte hayatını kaybeden askerlerin anısına yapılan anıta çiçek bıraktı. Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euroluk askeri yardım paketi verdiklerini söyledi. 350 milyon euroluk kış destek paketi içinse çalışmaların sürdüğünü belirtti. Merz, Rusya'yı barış görüşmelerine başlamaya da davet etti. Zelenski ise Rusya'nın saldırılarıyla Ukrayna'nın direncini zayıflatmayı amaçladığını kaydetti. Rusya ise Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rus dronları başkent Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Köprünün jet motorlu dronlar tarafından vurulduğu anlar kameralara yansıdı. Moskova'nın Kiev'deki köprülere hedef alarak kentin iki yakası arasındaki ulaşımı aksatmayı ve lojistik hatlara zarar vermeyi amaçlıyor. Rusya'dan saldırılara devam edeceğiz açıklaması da geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri tesislerine, savunma sanayisine ait tesislerine ve altyapısına yapılan saldırıların artırılacağını duyurdu. Gelişmenin Zelenski'nin açıklamaları üzerine alındığı kaydedildi. Zelenski geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Rusya'daki rafinerilere yaptıkları saldırılara devam edeceklerini söylemişti.
0: Bosna Hersek'te seçmenler, devlet başkanlığı konseyi, parlamentolar, entite ve kanton yönetimleri için oy kullandı. Bosna Hersek'te seçmenler devletin 3 üyeli devlet başkanlığı konseyi ile parlamentoların yanı sıra entite ve kanton yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Ülkedeki karmaşık seçim sistemi nedeniyle seçmenler aynı gün içinde devlet, entite ve kanton düzeylerinde çok sayıda makam için oy kullandı. Özel statüye sahip Braçko'da hükümet görev alacak isimler için tercihte bulunuldu. Seçime katılım oranı %41'de kaldı. Bir önceki seçimde bu oran %51'di. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için Beşiroviç, Hırvat üyelik için Filipoviç ve Sırp üyelik için de Sivijanoviç zafer ilan etti. Seçimin en önemli yenilgisi yaklaşık 4500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemleri kullanılması oldu. Seçmenler kimlik kontrolünün ardından parmak izi okuttu. Güney Afrika ülkesi Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Lula ve Bolsonaro'nun yarıştığı oylamada ikinci tura kaldı. Seçimde toplam 13 aday yarıştı. Şimdiki devlet başkanı

Başkanı Lula da Silva ile eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro seçimi baş başa götürdü. Kritik seçimde adaylar oy çoğunluğunu elde edemedi. Seçimin kazananı 25 Ekim'deki ikinci tur oylaması sonucunda belli olacak. 80 yaşındaki Lula dördüncü kez başkanlık görevine seçilmeyi hedefliyor.

0: İspanya'da siyasetin ana gündem maddesini oluşturan konut krizine karşı binlerce kişi bir kez daha başkent Madrid'de sokağa çıktı. Göstericiler kira artışlarına karşı çıkarak hükümete çağrı yaptı.
1: Binlerce kişi bir kez daha meydanlara indi. Konut krizine karşı eylem düzenlendi. Madrid sokakları kira artışına karşı gösterilere ev sahipliği yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış, %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedyeyle tahliye edilmişti. Carmen evine döndü ancak ülke çapında patlak veren gösteriler bu hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
2: Sanırım kamp önümüzdeki haftada varlığını sürdürecek. Direnme iradesinin mevcut olduğunu, her şeyin çok iyi organize edildiğini düşünüyorum. Bu yüzden burada kalmaya devam edeceğiz.
1: Göstericiler tüm şehrin anahtarları bizde ve küçücük bir daire sahibi olmak için değil, bir geleceğe sahip olmak için okuyorum yazılı pankartlar taşıdı.
3: Haklarımız var. Anayasamız bize barınma ve daha pek çok konuda haklar tanıyor. İşte bu yüzden protesto ediyoruz. Eğer parlamento bunu sağlamıyorsa hiçbir işe yaramıyor demektir. Bu durumu sürdürmek istemiyoruz.
1: Valencia sokaklarında da protesto gösterileri vardı. Polis ve eylemciler arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. İspanya Merkez Bankası ülkede yaklaşık 700 bin konut açığı bulunduğunu tahmin ediyor. Başbakan Sanchez, hükümetin konut krizine karşı yeni önlemler alacağını belirtiyor. Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
0: Teknofest Güneydoğu ziyaretçi rekoruyla tamamlandı. Kapanış gününe adeta akın oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kapanış törenine katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu'daki en güzel Teknofest oldu dedi.
4: Tarihi bir Teknofest'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali yine yüz binlerce kişiyi bir araya getirdi. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te izleyici rekoru kırıldı.
4: 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
1: Teknofest, Güneydoğu'nun kapanış gününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
5: Gençlerimizin önündeki fırsatları, Güneydoğu'muzun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlıyız.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere desteğin süreceğini söyledi.
4: Teknofest gençliği yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. Teknofest gençliği cesarettir. Teknofest gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir.
1: Kapanış gününde de Türk Yıldızları ve Solo Türk başta olmak üzere hava gösterileri büyük beğeni kazandı.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi hazırlıklarına hız verdi. Kurum, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'ya gidiyor. İklim krizinin en çok hissedildiği bu iki ülkede 5-8 Ekim'de düzenlenecek zirveye başkanlık edecek.
1: COP31 zirvesi hazırlıkları sürüyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek zirve öncesi gözler, İklim krizinin hissedildiği sıcak noktalardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, Fiji'de COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler genel oturumuna katılacak. Programın diğer durağı ise iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan Pasifik ülkelerinden Tuvalu olacak. Kurum, diğer liderlerle birlikte Tuvalu Kıyı Uyarlama Projesi'ni yerinde inceleyecek. Çalışmalar kapsamında deniz seviyesindeki

0: yükselmeye karşı yürütülen uygulamalar değerlendirilecek.
1: Doğal düzen için...
0: Tuvalu'nun karşı karşıya bulunduğu tablo Pasifik'teki pre-COP buluşmasının önemini artırıyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre 2100 yılına kadar ülke topraklarının %95'i su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 5-8 Ekim arasındaki program Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesinin Pasifik ayağını oluşturacak. Buradaki önceliklerin Antalya gündemine de taşınması hedefleniyor.
2: Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi bugün başlıyor. Antalya'da düzenlenen kongrede uzay ajansları ve uzay teknolojileri alanında çalışanlar uzayın geleceğini konuşacak.
3: 2026, on October 5th tonight, the world meets in Antalya.
0: 18 ülkeden 6800'den fazla delege ve katılımcı Türkiye'de buluşacak. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da kapılarını açıyor.
4: The cradle of civilization, the land of discoveries.
0: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenleniyor. Kongreye Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul ev sahipliği yapıyor. ABD, Almanya, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeden delege ve katılımcı kongreyi takip edecek.
4: We have been working hard for a very long time.
0: Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kongrede uzay alanında kritik başlıklar masaya yatırılacak. Dünya çapındaki uzay profesyonelleri bir araya gelecek. Farklı ülkelerden gelen 30 civarında astronot da özel oturumlara katılacak. Dev zirve 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak Halk Günü etkinlikleriyle sona erecek.
4: IAC 2026 in Antalya.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı. Arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Girne-Mersin Taşucu arasında sefer yapan yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmış. Batan gemi günler sonra 554 metre derinlikte bulunmuştu. Hayatını felsefeye adayan, çalışmalarıyla tanınan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü felsefeciyi sevenleri doğum gününde ebediyete uğurladı.
5: Yıllar boyunca hep böyle eğitim, akademik hayat onunla ilgilendi. Çok fazla sosyalleşmedi çünkü bütün hayatı öğrenmek, öğretmek, eğitmek, bütün hayatı öyle geçti.
6: Öğrencileri, dostları, meslektaşları ve ailesi hepsi İonna Kucuradi'ye son görevlerini yapmak için buluştu. Türk felsefesinin önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
7: Hocanın hep en büyük amacı felsefeni dört duvarın dışına çıkarmak olmuştur ve bunu büyük ölçüde başardı.
6: 89 yaşında hayata veda eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi için ilk tören Maltepe Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
8: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. İçinde bulunduğumuz dünya bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geldi. Vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı. Ey insanlık, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz.
6: Törene katılanlar duygu yüklü sözlerle onu andı.
5: Felsefeyi halka yansıtmak adına verdiği mücadeleyi gördük.
7: İonna Hoca hayatımda tanıdığım bencillikten en uzak insandı. Her insan biraz bencildir. Ama hayatımda egoizminden bu kadar uzaklaşmış tanıdığım en güzel insan.
6: İonna Kucuradi'nin naaşı Şişli'de bulunan Rum Ortodoks mezarlığına getirildi. Burada kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa defnedilecek. 4 Ekim 1936 tarihinde doğan profesör yine doğum gününde ebediyete uğurlandı.
2: Antalya'da yol

0: kenarında 20 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Jasat'ın titiz çalışması katil zanlısını çok geçmeden yakalanmasını sağladı.
1: Cesedi ıssız yolda bulundu. Jandarma adım adım istirip 20 yaşındaki gencin katil zanlısını yakaladı. Antalya Gazipaşa'da yangın havuzunun yanında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma çalışma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi gencin katilini yakalamak için istiyordu. Yasin Erdem Bayır 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kızla görüşüyordu. Jasat genç kızın evine gidince olay aydınlatıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö. genç kızın babasıydı. Mustafa Ö. olayda kullandığı bıçağın yerini jandarmaya gösterdi. İddiaya göre katil zanlısı baba, 20 yaşındaki gencin 16 yaşındaki kızıyla görüşmesine kızıp onu öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Motosikletlerin karıştığı ölümlü kazalara bir yenisi daha eklendi. Niğde'deki kazada iki genç hayatını kaybetti. Kaza Niğde-Boş Karayolu Orhan Batı Bulvarı'nda meydana geldi. Ticari bir araç kavşakta iki kişinin üzerinde olduğu motosikletle çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 18 yaşındaki Medine Özcü ve 16 yaşındaki Mustafa Durmuş Özcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da bir apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangının çıktığı daire küle dönerken alevleri dairede yaşayan çocuğun çıkardığı iddia edildi.
2: Alevler tüm katı sardı, çatı katından parçalar yola saçıldı. Yangının adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesiydi. Alevler 5 katlı binanın çatı dubleksinden yükseldi. Siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Alt katlarda yaşayanlar tahliye edildi.
3: İndi aşağı koşarak, anahtar bizim üstümüze attı, evin anahtarını. Dedi benim çocuğum yaktı dedi. Bu taraftan koşmaya başladı, kaçtı.
2: Polis ekipleri yangının çıktığı dairenin sahibi ve çocuğunun ifadesini aldı. Mahallede yaşayanlar daire sahibinin psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.
4: Biz yan tarafta çocuklarımız var bizim. Önceden sürekli tabak çanak kullanıyordu aşağıya. 3-5 aydır psikolojisi bozuldu zaten.
2: Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Dubleks daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise belirsizliğini koruyor.
0: Antalya'da bir otomobil galerisi kundaklandı. Benzin bidonuyla galeriye gelen kişi araçları tek tek yaktı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Elinde benzin bidonuyla geldi, araçları tek tek ateşe verdi. Sonra da gidip polise teslim oldu. Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden. Gece saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne gelen kişi yan yana dizili araçları hedef aldı. Otomobilleri benzin döküp ateşe verdi. 6 aracı yakan şüpheli hızla kaçtı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis 6 otomobili kundaklayan şüpheliyi ararken o ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Avcılar'da temel kazısı sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda kalan ağaç fırtınada devrildi. Bu sırada bir kadın ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Birkaç adımı yavaş atsa bu ağacın altında kalacak, belki de hayatını kaybedecekti. Kökleri açıkta kalan ağaç binaya doğru devrildi.
5: Gürültü geldi. Bir çıktım, ağaç devrilmiş. Tamam, bizim camların tamamının hepsi kırılmış.
1: İstanbul Avcılar'da bir binanın temel kazısı sırasında yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. O ağaç fırtınada topraktan kurtuldu ve sokağa doğru devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kadın ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ağaç karşı apartmanda hasara neden oldu. Bina sakinleri daha önce ağaç için yetkilileri uyardıklarını söyledi.
6: Bu ağacı belediyeye dedik, alın özel arazi içinden dediler, almadılar.

0: görünen ortada. Bizim binanın zararını kim ödeyecek?
1: İtfaiye ekipleri binanın girişini kapatan ağacı parça parça keserek kaldırdı. Bina sakinleri şimdi hasarı kimin karşılayacağını merak ediyor.
2: Vücudumuzu detaylı bir şekilde incelemek için kullanılan tomografi İstanbul'daki asırlık ağaçlar için de kullanılıyor. Ses dalgalarıyla anıt ağaçların gövdelerindeki çürükler tek tek tespit ediliyor.
1: Gözle görülmeyen çürükler akustik tomografiyle ortaya çıkarılıyor. Asırlık ağaçların devrilme riski hesaplanıyor.
3: Şu an bu yeşil gördüğünüz kısımlar sağlıklı dokuyu gösteriyor bize. Sarı, kırmızı ve maviye doğru gittikçe aslında çürümeye, hatta daha da içeride bir kovuk olduğunu da bize söylüyor.
1: İstanbul'un eski semtlerinden Şişli'de 200'e yakın asırlık ağaç var. Yıllar içinde çürüyen ağaçlar devrilme riski oluşturduğu için özel bir çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi uzmanları ağaçları detaylı şekilde inceliyor.
4: Akustik tomografide ağacın gövdesine zarar vermeyen bir yöntem kullanılıyor.
1: Çürümeyi belirlemek için anıt ağacın gövdesine ses dalgaları gönderiliyor.
4: Bu çalışmanın ana amacı içsel çürüklüğü belirlemek, devrilme riskini hesaplayıp ağaçlara yapılması gelen müdahalelerle ilgili bir çalışma olacak.
1: Peki akustik tomografi nasıl çalışıyor?
4: İğneler ağaca saplanıyor ve ses dalgaları oluşturuyor. Yani bir ağaca bir sensöre vuruyorsunuz. Ağacın içinde bu ses diğer sensörlere gidip geliyor.
1: Cansız kısımlar bu yöntemle belirlenip 3 boyutlu hale getiriliyor.
4: Çürük çıkması ağacı keseceğimiz anlamına gelmiyor. Kovuğu varsa görünürde kovuk temizliği yapılıyor. Tepe yükü azaltılıyor. Fiziksel şartlar, mekanik desteklerle ağacı yerinde tutuyoruz.
1: Çalışmayla asırlık ağaçlar için olası devrilme riskine karşı önlem alınıyor.
2: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Projenin en uzun etabı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
1: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 9 Ekim'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi.
5: Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
1: Bakan Uraloğlu, Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demiryolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çekti. Halkalı Kapıkule hattının Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, orta koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olduğunu belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars'la başlayan, Marmaray ve Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz dedi.
2: Yılın bu aylarında suyu çekilen Tuz Gölü'nün doğal güzelliği bir kez daha ortaya çıktı. Suyu azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşen göl fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
6: Çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın güzelliği, suyun güzelliği, tuzun güzelliği çok güzel.
1: Sonbaharla birlikte su azaldı. Kristalleşen tuz tabakası kar örtüsüne benzedi. Burası Türkiye'nin büyük bir bölümünün tuz ihtiyacını karşılayan Tuz Gölü Havzası. Gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde sular çekildi. Su azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Geniş bir alanda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.
7: Suların çekilmesiyle oluşan bu mantar şeklinde tuz kütleleri bir harika bir manzara sunmuş. Adeta karda yürüyormuş gibi bir his veriyor.
1: Doğal oluşumlar beyaz görüntüsüyle kar örtüsünü andırıyor. Tuz kütleleri bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
7: fotoğraf tutkunları için kaçınılmayacak bir fırsat oluşmuş durumda şu anda burada.
1: Çok

0: Çok sayıda ziyaretçi tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.
1: Suların çekilmesiyle beraber böyle bir görüntü ortaya geldi. Mantar böyle tuzlar mantar şeklinde böyle oluştu. Yani çok güzel bir görüntü var.
2: ABD yaz saatini kalıcı hale getirmek için çalışma yapıyor. Uygulamayı destekleyen ABD Başkanı Trump, yasanın senatoya gelmesini geciktiren ABD'li senatörün telefon numarasını paylaştı. Seçmenlerinden senatöre baskı yapmalarını istedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz-kış saati uygulamasını kaldırma konusunda tartışmalar yaşanıyor. Başkan Donald Trump, öneriye karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörün telefon numarasını sosyal medyada paylaştı. Ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldırma girişiminin en büyük destekçisi Başkan Donald Trump. ABD Başkanı bu konuda yapılan düzenlemenin senatoda oylanarak kabul edilmesi çağrısı yaptı. Yılda iki kez saat değişikliği yapmanın saçma olduğunu savunan Trump, uygulamanın oldukça pahalı olduğunu da iddia etti. Trump, değişikliği çiftçilerin ve profesyonel sporcuların da talep ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump, yasanın senatoda oylanmasını Arkansas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ın engellediğini söyledi. Beyaz Saray'daki açıklamasının ardından sosyal medyadan konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Tom Cotton, gün ışığı koruma kanununun senatoda oylanmasını engelliyor diyen Trump, Arkansaslılardan senatöre baskı yapmalarını istedi. Bu nedenle senatörün telefon numarasını paylaştı. ABD basını paylaşılan numaranın Cotton'ın kişisel telefon numarası olduğunu belirtti. Trump'ın hedefindeki senatör Tom Cotton da sosyal medyadan açıklama yaptı. Kimse saatleri değiştirmekten hoşlanmaz diyen Cotton, kongrenin defalarca kalıcı yaz saati uygulamasını yürürlüğe koyduğunu söyledi. Ancak Amerikalılar kış aylarında güneşin geç doğmasına tanık olduktan sonra her seferinde bu uygulamayı geri aldı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966'da çıkarılan federal bir yasayla yaz-kış saati ülke genelinde uygulanıyor.
2: Fransa'da Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında renkli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kostüm giydirilen köpekler Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde boy gösterdi.
3: Kimi kırmızı şapkasıyla, kimi sırtında fiyonkla, kimi ise sadece tasmasıyla arz-ı endam eyledi. Fransa'da stil yarışında sıra köpeklere geldi.
4: Sosis köpekler çok sadık, neşeli ve zeki hayvanlar. Birine sarılmayı aşırı derecede seviyorlar. Bu bir kusur mu, erdem mi bilmiyorum ama iyi anlaşıyoruz.
3: Görüntüler başkent Paris'ten. 2018'den bu yana gelenekselleşen bir etkinlik Şanzelize Caddesi'ni akın ettirdi. Porsuk köpekleri veya bir diğer adıyla sosis köpekler sosis yürüyüşünde bir araya geldi. Köpekler ve sahipleri 1,5 kilometre boyunca yürüdü.
5: Sosis yürüyüşüne ilk defa geliyorum. Her türden, renkten sosis köpeğini görmek istedim. Hemen hemen her tür burada var.
3: Etkinlik her yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yapılıyor. Köpeklerin moda yarışından toplanan yardımlar, terk edilmiş ve kötü muamele görmüş köpeklere yardım eden bir derneğe veriliyor.
2: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
6: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna kentindeki Renato Dell'Ara Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya da 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar son sırada yer alıyor. A Milli Takım İtalya ile tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Ay Yıldızlı ekip İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye'nin 11 golüne İtalya 33 golle karşılık verdi. A Milli Futbol Takımında Belçika

0: Maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. İtalya ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek.
1: Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı Serdal Adalı tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi. Adalı 3.815 oy alırken 37 oy geçersiz, 58 oy da boş sayıldı. Detaylara bakacağız, sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Serdal Adalı 3.815 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Sinan Erdem spor salonunda gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren seçim maratonunun ardından tek aday olan Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi. Sabah 10.40'da başlayan ve saat 17 itibarıyla sona eren seçimde oy kullanma hakkına sahip 39.500 üyeden 3.910 genel kurul üyesi katılım gösterdi. 2024 yılında Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi kazanarak ilk kez başkan olan, ardından Mayıs 2025'teki olağan kongrede güven tazeleyen Adalı, bu seçimle beraber kulüpteki 3. başkanlık dönemini yaşayacak. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim 2028 yılının Mayıs ayında yapılacak. Başkan Serdal Adalı bu genel kurula kadar siyah beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek. Siyah beyazlı ekipte bu genel kurulun ardından mevcut yönetim kurulundaki 8 isim listede yer almadı. Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarı Mermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece.

0: İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.
1: Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ikinci toplantısını bugün Riyad'da yapacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Mecliste yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurulda Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yarın ve çarşamba günleri de liderler kürsüde olacak.
1: Türk Kızılay Kanun teklifi, ekonomi sunumu, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay, ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlar verecek.
0: ABD ve İran'dan savaşa ilişkin karşılıklı açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump karar aşamasında olduğunu söyledi. Bu iş ya kolay yoldan ya zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'sa şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacaklarını ifade etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'dan şartlarımız kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağız açıklaması geldi.
2: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated.

0: only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
1: ABD Başkanı, Tahran'ın nükleer silah edinme programlarından neredeyse tamamen vazgeçtiğini de ifade etti. İran, uzun süredir nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah yapma arzuları olmadığını dile getiriyor. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf da şartları karşılanmadan Hürmüz'ü açmayacaklarını söyledi. ABD'nin 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskıya ek olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. İran'ın şartları arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, savaşı bitirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması yer alıyor. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesi de isteniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Washington'la müzakerelere ilişkin konuştu. ABD'nin teklifine yanıt verdiklerini açıkladı. Teklifin öncekilere benzediğini ve nükleer dosyalara odaklandığını, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'na odaklanmak istediğini kaydetti. Washington ve Tahran, arabulucular vasıtasıyla savaşı diplomatik yollardan bitirme çabalarını sürdürüyor.
2: İsrail ordusu Suriye'de yeniden harekete geçerek Kuneitra'da yol kazma çalışmalarına başladı. Haberi Suriye Devlet Televizyonu El İhbari'ye aktardı. Buna göre İsrail ordusu Kuneitra'nın güney kırsalındaki Ashe köyünün batısında Sufa 53 projesi adı altında yürüttüğü çalışmalara yeniden başladı. Çalışmaların Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yer alan ayrım hattı boyunca sürdüğü belirtildi. İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü çalışmaya Sufa 53 veya Büyük Fırtına adını veriyor. Çalışma yaklaşık 70 kilometrelik bir alana yayılıyor. Proje kapsamında askeri yollar açılması ve derin hendekler kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirmesi hedefleniyor. Yemen'de yaz aylarından beri devam eden çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet kaybedilen toprakları geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Yemen ordusu Husi hedeflerini vurduklarını açıklarken Husilerden de Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümetin başkanlık konseyi Husilere karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Ordudan da Husilere yönelik pek çok hedefe saldırı düzenledikleri açıklaması geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesislerine hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri Husilere karşı harekete geçti. Başkanlık konseyinden yapılan açıklamada kaybedilen toprakların geri alınması ve ülkede kontrolün sağlanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona kaç askerin katıldığı açıklanmadı. Husiler, Eylül'de başlattıkları operasyonlarda Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı ve çevresindeki kentleri ele geçirmişti. Yemen ordusu da Husi hedeflerine saldırılar yaptıklarını açıkladı. Saldırıların özellikle Sana, Sa'da ve Taiz bölgelerine yoğunlaştığı kaydedildi. Ordu, Sana ve Sa'da'da Husiler için hayati önem taşıyan hedeflerin ağır darbe aldığını belirtti. Taiz'de ise Husilere ait 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Husiler ise Sana'ya yapılan saldırılarda bir hastanenin vurulduğunu açıkladı. İran destekli Husilerden de saldırılara yanıt gecikmedi. Yemen'deki grup, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco tesisine hedef aldıklarını duyurdu. Petrol tesisini balistik füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydeden Husiler, saldırılarını sürdürme tehdidinde de bulundu. Bölgeden yayınlanan görüntülerde Aramco tesisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını hedef alan saldırılar düzenlemişti.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekim ayında kurulun oluşturulması bekleniyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Sürecin bundan sonraki en önemli aşamalarından birisi sahadaki silahsızlanmanın tamamlanmasının teyit edilmesi. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme kurulunun çalışmaları. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah

0: Güler kurul için Ekim ayını işaret etti. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor.
1: En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle bir temasla geçer. En uygun formu, en uygun şekli ortaya koyarız.
0: Kurulun kaç vekilden oluşacağı henüz netleşmedi. Siyasi partilerin meclisteki temsil oranları dikkate alınarak komisyona üye vermesi bekleniyor. Ayrıca grubu bulunmayan partilerden de üye temsili olabileceği ifade ediliyor. İzleme kurulunun süreci izlemesi ve tavsiyelerde bulunması bekleniyor.
2: Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen eğitim işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu öğrencilerine kapılarını açtı. Yaklaşık 900 öğrenci kapasiteli okulda ilk ders zili çaldı. Suriye'nin başkenti Şam'da açılış töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Er Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajını okudu. Çok sayıda öğrenci de Türk bayraklarıyla törende yer aldı. Okulda ana sınıf, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim verilecek. 36 derslikten oluşan okulda yaklaşık 900 öğrenci eğitim görecek. Okul faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı gerçekleştirecek. Atılan adımla iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakemlere yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Perşembe günü Trabzon'da maç çıkışı gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Kol ve Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan diğer şüphelilerden ele geçen dijital verilerin incelenmesi ve masak analizleri neticesinde iki hakemin gözaltına alınmasına karar vermişti. Mobbing ve resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrolle bırakılmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Gönül için neden soruşturma izni istendi? Detaylara bakalım.
0: Başsavcılık eski SPK başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
2: Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Açıklamada bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır denildi. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır ifadesi kullanıldı. Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hüküm 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda 6 Haziran 2013 tarihinden itibarense YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer aldığı belirtildi.

0: Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde? Bakalım.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,51 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Eylül ayı enflasyonunun %2,18 olmasını öngörüyor. 20 ekonomistin katıldığı ankette Eylül ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 arasında yer alıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %30,16 oldu. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,2, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. Anket, katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı. Arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmış, batan gemi günler sonra 554 metre derinlikte bulunmuştu. Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Bir günde 5 deprem kayda geçti. Neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
2: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da insanlar aşağı indi, huzursuz oldular tabii ki de.
1: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
3: Ya sağlam bir sallanma.
4: Lambalar sallandı.
3: Peki şu an ard arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
5: İkincisi.
1: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
6: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
7: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hafif sonrasında en sonuncuda, üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
1: Depremle birlikte Feke ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
8: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de tozuyla merhaba.
1: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de peş peşe gelen depremlerin ardından açıklama yaptı. Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı, saha tarama çalışmaları devam ediyor dedi.
9: Adana, Sayınbeyli Feke hattında ve Osmaniye Sumbas'ta. Bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada, herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık sorunu

0: yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 Acil, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz işte kriz koordinasyon merkezinde Sayın Valimizin başkanlığında, aynı şekilde Osmaniye'de ve bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli.
1: Hayatını felsefeye adayan, çalışmalarıyla tanınan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü felsefeciyi sevenleri doğum gününde ebediyete uğurladı.
2: Yıllar boyunca hep böyle eğitim, akademik hayat onunla ilgilendi. Çok fazla sosyalleşmedi. Çünkü bütün hayatı öğrenmek, öğretmek, eğitmek, bütün hayatı öyle geçti.
3: Öğrencileri, dostları, meslektaşları ve ailesi hepsi İonna Kucuradi'ye son görevlerini yapmak için buluştu. Türk felsefesinin önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
4: Hocanın hep en büyük amacı felsefeni dört duvarın dışına çıkarmak olmuştur ve bunu büyük ölçüde başardı.
3: 89 yaşında hayata veda eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi için ilk tören Maltepe Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
0: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. İçinde bulunduğumuz dünya bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı dünya haline geldi. Vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı. Ey insanlık, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz.
3: Törene katılanlar duygu yüklü sözlerle onu andı.
2: Felsefeyi halka yansıtmak adına verdiği mücadeleyi gördük.
4: İonna Hoca hayatımda tanıdığım bencillikten en uzak insandı. Her insan biraz bencildir. Ama hayatımda egoizminden bu kadar uzaklaşmış tanıdığım en güzel insan.
3: İonna Kucuradi'nin naaşı Şişli'de bulunan Rum Ortodoks mezarlığına getirildi. Burada kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa defnedilecek. 4 Ekim 1936 tarihinde doğan profesör yine doğum gününde ebediyete uğurlandı.
1: Fethiye'nin o eşsiz mavisi Emineliler'de, Fethiye Körfezi'nde deniz süpürgeleri yüzeyi temizlerken tekneler atıklarını teslim ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
5: Fethiye'nin turkuaz koyları sıfır atıkla korunuyor. Deniz süpürgesi yüzeyi temizliyor. Atık gemisi ise atıkları denize ulaşmadan topluyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi için Derya Dijital Mapa Şamandıra Yönetim Sistemi devreye alındı. Deniz süpürgesi TÜÇA 91 haftanın her günü Fethiye Körfezi'ne dolaşıp yüzeydeki kirliliğe anında müdahale ediyor. Tekneler ise bir gün önceden Derya sisteminden randevu alıyor. Atıklarını denize dökmeden teslim ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz temizliğinden görüntüleri Fethiye'nin mavisi Emineliler'de notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır atık mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak ifadelerini kullandı. Göcek'te başlayan bu uygulamanın zamanla tüm Türkiye koylarında, tüm Türkiye'deki koylara yayılması hedefleniyor.
1: Teknofest Güneydoğu ziyaretçi rekoruyla tamamlandı. Kapanış gününe adeta akın oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kapanış törenine katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu'daki en güzel Teknofest oldu dedi.

0: Tarihi bir teknofesti daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali yine yüz binlerce kişiyi bir araya getirdi. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te izleyici rekoru kırıldı.
0: 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
1: Teknofest, Güneydoğu'nun kapanış gününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
2: Gençlerimizin önündeki fırsatları, Güneydoğu'muzun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlıyız.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere desteğin süreceğini söyledi.
0: Teknofest gençliği yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. Teknofest gençliği cesarettir. Teknofest gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir.
1: Kapanış gününde de Türk Yıldızları ve Solo Türk başta olmak üzere hava gösterileri büyük beğeni kazandı.
3: Yargı süreçlerini hızlandıran Alo Adalet 135 hattı kapsamındaki başvurular artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletilebilecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya mesajında adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizdi. 5 yılı aşan dava dosyalarınızla 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz ifadelerini kullandı. Antalya'da yol kenarında 20 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Jasat'ın titiz çalışması katil zanlısını çok geçmeden yakalanmasını sağladı.
1: Cesedi ıssız yolda bulundu. Jandarma adım adım iz sürüp 20 yaşındaki gencin katil zanlısını yakaladı. Antalya Gazipaşa'da yangın havuzunun yanında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma çalışma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi gencin katilini yakalamak için iz sürdü. Yasin Erdem Bayır 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kızla görüşüyordu. Jasat genç kızın evine gidince olay aydınlatıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö genç kızın babasıydı. Mustafa Ö olayda kullandığı bıçağın yerini jandarmaya gösterdi. İddiaya göre katil zanlısı baba 20 yaşındaki gencin 16 yaşındaki kızıyla görüşmesine kızıp onu öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyon çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapıldı. İstanbul'da iki kuyumcuyu tehdit eden şüpheliler yakalandı.
1: Yurtdışı numaralar üzerinden tehdit mesajları attılar. Hedefteki kişinin kaldığı otele kadar gidip gözdağı vermeye çalıştılar. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmayla yakayı ele verdiler. İstanbul'da tanınmış iki kuyumcuya yurtdışı numaralar üzerinden haraç almak amacıyla tehdit mesajları gelmeye başladı. İki kuyumcu polis ve savcılığa başvurdu. Şikayetçi olan Mehmet de kendilerini tehdit eden suç örgütü üyelerinin kaldığı otele kadar geldiğini söyledi. Polis o gün otele gelen kişinin kimliğini kameralardan çok geçmeden tespit etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çirkinler suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Tehdit talimatı yurt dışındaki suç örgütü liderinden gelmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü örgüte üye olma ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.
3: Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Mersin'de 22 kişi tutuklandı. Operasyonun tuşuna MUT Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği çok sayıda gece kulübü ve otele baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. 22 kişi uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve

0: özendirme suçundan tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. 6 gazino ve 3 otelin ise ruhsatı iptal edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli'de eğlence mekanlarını denetledi. Aykırılık tespit edilen iş yerlerine ceza kesildi.
1: Eğlence mekanları tek tek denetledi.

0: Ruhsata aykırı faaliyet yürütenler cezadan kurtulamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü ekipleri ilçe ilçe denetimlerini sürdürüyor. Bu kez adres Şişli'deki eğlence mekanları oldu. 100 personelin katılımıyla mekanlar denetlendi. Denetimlerde 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Ruhsata aykırı faaliyet yürüten ve kurallara uymayan işletmelere idari işlem uygulandı.
1: Hatay'da gerçekleşen bir kaza sonrası yola motor yağı dökülmüştü. Başka kazalar olmasın diye inisiyatif alan polis memuruna İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den tebrik mesajı geldi. Görüntüler Antakya'dan. 3 araç trafik kazasına karışmış, şans eseri yaralanan olmamıştı. Dökülen motor yağı içinse bir polis memuru önlem aldı, yağ dökülen yere toprak attı. Trafik polisinin davranışı takdir görürken o görüntüler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de gözünden kaçmadı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çiftçi, "Motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim. Vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum," dedi. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. 1.593.198 adayın başvurduğu sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 30 Ekim'de açıklanacak.
0: 1.593.198 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikalık ilave süre kullandı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17.726 emniyet mensubu görev yaptı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. KPSS ön lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. KPSS lisans sınavı 6 Eylül'de yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
1: Rusya'da Vebayla Mücadele Enstitüsü çalışanı nedeni belirlenemeyen zatüre nedeniyle hayatını kaybetti. 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinaya alındı. Sosyal medyada akciğer vebası iddiaları yayıldı, yetkililer acil koduyla toplandı. Dünyanın en tehlikeli hastalıklarıyla mücadele edilen bir merkezden gelen haber büyük korkuya neden oldu. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki uzman Darya Spilova nedeni belirlenemeyen zatüre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı ancak 2 Ekim'de hayatını kaybetti. Hastalığın kaynağı henüz netleşmezken yaklaşık 200 kişinin karantinaya alındığı, 5 hastanenin kapatıldığı iddia edildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre virüsü kapan uzmanın laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürüldü. Enstitüde biyogüvenlik kurallarını inceleyen komisyonunsa patojen mikroorganizmalarla çalışırken herhangi bir kaza meydana geldiğine ilişkin bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Rusya'nın baş sanitasyon doktoru Anna Popova, Moskova'dan yaklaşık 2600 mil uzaklıktaki Irkutsk'a gitti, bölgede olağanüstü toplantı yapıldığını açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir köprüyü dronlarla hedef aldı. Bu saldırıdan saatler sonra ise Almanya Başbakanı Merz Kiev'e gitti.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Ukrayna'ya desteğin devam edeceğinin mesajını verdi. Rusya ise ziyaretten önceki saatlerde başkent Kiev'deki tarihi köprüyü hedef aldı. Sabah saatlerinde Kiev'e ulaşan Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte hayatını kaybeden askerlerin anısına yapılan anıta çiçek bıraktı. Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euroluk askeri yardım paketi verdiklerini söyledi. 350 milyon euroluk kış destek paketi içinse çalışmaların sürdüğünü belirtti. Merz, Rusya'yı barış görüşmelerine başlamaya da davet etti. Zelenski ise Rusya'nın saldırılarıyla Ukrayna'nın

0: Onun direncini zayıflatmayı amaçladığını kaydetti. Rusya ise Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rus dronları başkent Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Köprünün jet motorlu dronlar tarafından vurulduğu anlar kameralara yansıdı. Moskova'nın Kiev'deki köprülere defalarak kentin iki yakası arasındaki ulaşımı aksatmayı ve lojistik hatlara zarar vermeyi amaçlıyor. Rusya'dan saldırılara devam edeceğiz açıklaması da geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri tesislerine, savunma sanayisine ait tesislerine ve altyapısına yapılan saldırıların artırılacağını duyurdu. Gelişmenin Zelenski'nin açıklamaları üzerine alındığı kaydedildi. Zelenski geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Rusya'daki rafinerilere yaptıkları saldırılara devam edeceklerini söylemişti.
1: Dubai-Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağı ile ilgili iddialara bir yenisi eklendi. İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini iki gün öncesinden aldığı öne sürüldü. İddiaya göre uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun ismi de bu listede yer alıyordu.
0: İsrail, Fly Dubai uçağının mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce aldı. İddia İsrail basınından. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Haaretz gazetesi, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini iki gün öncesinden aldığını iddia etti. Haberde, uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun isminin de bu listede yer aldığı belirtildi. İsrail Vergi Dairesi, yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, güvenlik kaynakları ülkeye giriş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve Mossad olduğunun bilgisini verdi. Fly Dubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman bu ülkeler arasında yer almıyor. Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işareti oluştururken, İsrail yetkililerin bu durumu açık bir anlaşma ihlali olarak değerlendirdiği ve konuyla ilgili araştırma yürütülmesini istediği belirtiliyor.
1: Güney Amerika ülkesi Brezilya, devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Lula ve Bolsonaro'nun yarıştığı oylama ikinci tura kaldı. Seçimde toplam 13 aday yarıştı. Şimdiki devlet başkanı Lula da Silva ile eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro seçimi baş başa götürdü. Kritik seçimde adaylar oy çoğunluğunu elde edemedi. Seçimin kazananı 25 Ekim'deki ikinci tur oylaması sonucunda belli olacak. 80 yaşındaki Lula dördüncü kez başkanlık görevine seçilmeyi hedefliyor. 45 yaşındaki Flavio Bolsonaro babasının başlattığı sağ hareketi yeniden iktidara getirmeyi amaçlıyor. Devlet Başkanı Lula, ABD'nin seçimlere rakibi lehine müdahale ettiğini savunuyor. Flavio, seçimleri kazanması halinde ABD ve İsrail'le daha yakın ilişkiler geliştirmeyi vaat ediyor. Bosna Hersek'te seçmenler Devlet Başkanlığı Konseyi, parlamentolar, entite ve kanton yönetimleri için oy kullandı. Bosna Hersek'te seçmenler devletin 3 üyeli Devlet Başkanlığı Konseyi ile parlamentoların yanı sıra entite ve kanton yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Ülkedeki karmaşık seçim sistemi nedeniyle seçmenler aynı gün içinde devlet, entite ve kanton düzeylerinde çok sayıda makam için oy kullandı. Özel statüye sahip Braçko'da da hükümette görev alacak isimler için tercihte bulunuldu. Seçime katılım oranı %41'de kaldı. Bir önceki seçimde bu oran %51'di. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyi'nin boşnak üyeliği için Beşiroviç, Hırvat üyelik için Filipović ve Sırp üyelik için de Sivjanović zafer ilan etti. Seçimin en önemli yenilgi Yeniliği yaklaşık 4500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası ve tarama ve video gözetim sistemleri kullanılması oldu. Seçmenler kimlik kontrolünün ardından parmak izi okuttu. Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı Trump'sa nükleer silaha sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey diyerek Kuzey Kore lideri Kim'le çok iyi anlaştığını söyledi.
0: Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Kim'le çok iyi anlaşıyorum dedi.
2: I get along great with Kim Jong-un. Okay.
0: Kuzey Kore ordusunun füze birlikleri, hipersonik stratejik silah sisteminin kullanım kabiliyetini geliştirmek amacıyla bir tatbikat düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikatı yerinde izleyerek ülkesinin nükleer caydırıcılık kapasitesinin geliştirilmesine çağrı yaptı. Bu denemeden saatler sonra ara seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, nükleer silah sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey dedi.
2: I get along great with Kim Jong-un. Okay, Kim Jong-un, you know who that is? North Korea. When people have 112 nuclear missiles, it's nice to get along. But here's the difference. Iran will never have.
0: Kuzey Kore'nin tatbikatta kullandığı füzenin Doğu Denizi'nde 1000 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu belirtilmiş. Güney Kore makamları ise füzenin yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ettiğini açıklamıştı. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-yong, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini öne sürmüştü.
1: ABD Başkanı Trump, yapay zeka kaynaklı tehditlere karşı müdahale planları geliştirilmesi için bir ekip oluşturdu. Ulusal İstihbarat Direktörü Clayton da yapay zeka çarı olarak ekibin başına getirdi. Ekibin bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları içeren bir rapor sunması için 120 günü var.
0: ABD'de yapay zeka için özel ekip kuruldu. 120 günlük rapor sunulacak. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirmişti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yapay zeka çarı ilan etti. Clayton'da Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, Trump'ın oluşturduğu ve süper zeka gücü adıyla anılan ekibin 120 gün içinde rapor hazırlayacağını belirtti. Bu teknolojinin riskleri ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunulacağını aktardı. Clayton'ın açıklamasına göre ekip süper zeka kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştirecek. Bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek aşırı düzenlemelerden kaçınacak. Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğini inceleyecek. ABD Başkanı Trump, 19 Eylül'de yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir yapay zeka çarı atacağını açıklamıştı. 30 Eylül'de de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
1: Ankara'da internet üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten dolandırıcılara yönelik şikayetler üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi. Ancak ortada gerçekten bir tamir yoktu, hatta fazla tahsil vardı.
0: Kurumsal görüntü verdiler. Sahte beyaz eşya servisi kurarak vatandaşları dolandırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeye göre profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir beyaz eşya servisine ait internet sayfası vardı. Ancak site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar arızalı beyaz eşyaları tamir etmiyordu. Tamir yapılmamasına rağmen tahsilat sırasında post cihazına yazılan tutara bir sıfır eklenerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle bir vatandaşın kartından 200 bin lira çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları, ancak iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu da belirlendi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

0: Denizli'de bir akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. Tankerden yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı. Bir istasyon çalışanı yaralandı.
1: Yakıt tankerinde yangın çıktı, akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kaldı. Denizli Pamukkale'de bir akaryakıt istasyonuna yakıt getiren tankerden depolara yükleme yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı ve patlama oldu. Yangın çok geçmeden bitişikteki iki yakıt tankerine daha sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürmek kolay olmadı. Akaryakıt istasyonundaki tankların patlama riskine karşı Denizli Acıpayam Bulvarı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale etti. Yanan 3 tanker güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan istasyon çalışanı Mehmet C. hastaneye kaldırıldı. Mehmet C.'nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.
0: Balıkesir'de 4 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi yaralandı.
1: Önce patlama sesiyle sarsıldılar, ardından yangınla nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Bina sakinleri ölümle burun buruna geldi. Balıkesir Bandırma'da 4 katlı bir binada yaşayan Hasan Çelikalp, 1. kattaki evinde çay demlemek istedi. İddiaya göre doğalgaz kaçağından şüphelendi. Çayı tüpte demlemeye karar verdi. Çakmağa çakınca patlama oldu. Patlamayla sarsılan bina sakinleri apar topar kendini dışarı attı. Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. 2 daire kullanılamaz hale geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu öğrenildi.
0: Antalya'da bir otomobil galerisi kundaklandı. Benzin bidonuyla galeriye gelen kişi araçları tek tek yaktı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Elinde benzin bidonuyla geldi, araçları tek tek ateşe verdi. Sonra da gidip polise teslim oldu. Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden. Gece saatlerinde bir otomobil galerisinin önüne gelen kişi yan yana dizili araçları hedef aldı. Otomobilleri benzin döküp ateşe verdi. 6 aracı yakan şüpheli hızla kaçtı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis 6 otomobili kundaklayan şüpheliyi ararken o ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
0: Vücudumuzu detaylı bir şekilde incelemek için kullanılan tomografi İstanbul'daki asırlık ağaçlar içinde kullanılıyor. Ses dalgalarıyla anıt ağaçların gövdelerindeki çürükler tek tek tespit ediliyor.
1: Gözle görülmeyen çürükler akustik tomografiyle ortaya çıkarılıyor. Asırlık ağaçların devrilme riski hesaplanıyor.
2: Şu an bu yeşil gördüğünüz kısımlar sağlıklı dokuyu gösteriyor bize. Sarı, kırmızı ve maviye doğru gittikçe aslında çürümeye, hatta daha da içeride bir kovuk olduğunu da bize söylüyor.
1: İstanbul'un eski semtlerinden Şişli'de 200'e yakın asırlık ağaç var. Yıllar içinde çürüyen ağaçlar devrilme riski oluşturduğu için özel bir çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi uzmanları ağaçları detaylı şekilde inceliyor.
3: Akustik tomografide ağacın gövdesine zarar vermeyen bir yöntem kullanılıyor.
1: Çürümeyi belirlemek için anıt ağacın gövdesine ses dalgaları gönderiliyor.
3: Bu çalışmanın ana amacı içsel çürüklüğü belirlemek, devrilme riskini hesaplayıp

0: ağaçlara yapılması gelen müdahalelerle ilgili bir çalışma olacak.
1: Peki akustik tomografi nasıl çalışıyor?
0: İğneler ağaca saplanıyor ve ses dalgaları oluşturuyor. Yani bir ağaca bir sensöre vuruyorsunuz. Ağacın içinde bu ses diğer sensörlere gidip geliyor.
1: Cansız kısımlar bu yöntemle belirlenip 3 boyutlu hale getiriliyor.
0: Çürük çıkması ağacı keseceğimiz anlamına gelmiyor. Kovuğu varsa görünürde kovuk temizliği yapılıyor. Tepe yükü azaltılıyor. Fiziksel şartlar, mekanik desteklerle ağacı yerinde tutuyoruz.
1: Çalışmayla asırlık ağaçlar için olası devrilme riskine karşı önlem alınıyor.
2: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
3: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna kentindeki Renato Dellara Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya da 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar son sırada yer alıyor. A milli takım İtalya ile tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Ay Yıldızlı ekip İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye'nin 11 golüne İtalya 33 golle karşılık verdi. A milli futbol takımında Belçika maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. İtalya ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek.
2: Bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatansever'in oldu.
1: Adana Altın Koza Film Festivali'nin final gecesine birbirinden ünlü sinema emekçileri katıldı. Gecenin sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş yaptı. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
4: Ve en iyi film ödülümüz Bir Arada Yalnız.
5: Yönetmenimiz Ali Vatansever ve film ekibi sahnede ödüllerini Sayın Valimizin ve sevgili Zuhal Olcay'ın elinden alıyorlar.
1: Ali Vatansever en iyi yönetmen ödülünün de sahibi oldu. En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filmiyle Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan'ın oldu.
6: En iyi kadın oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü, Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri.
7: Alkışlar Hazar Ergüçlü için.
5: Yılmaz Güney ödülü Gün Yüzü filminin oluyor. Banu Sıvacı yönetmenimiz.
1: Festivalde 2026 yılında hayatını kaybeden sinemacılar da anıldı.
7: Zihni Göktay, Gülsen Tuncer, Haldun Dormen, Serhat Kılıç.
1: Renkli Gece ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
2: Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmeleri aktardık. Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapacağız. Ajandanın detaylarına bakacağız. Hemen sonrasında yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Tuğba Sodekoğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
8: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Şef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Funk Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek. Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.
1: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma. Dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma.

0: Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nuruslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçuval'la Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Yeni bir hafta. Yeni bir haftanın ilk gününde beraberiz. Sağlıklı, huzurlu bir hafta olsun. Bugün 5 Ekim Pazartesi. Gün başlıyor oradasınız. Ben Tuğba Södekoğlu. 3 saat boyunca beraberiz. Gün başlıyor orada saat 10'a kadar. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Hepsini aktaracağız. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan eğitime, spora, pek çok konu hakkında konuşacağız bugün yine. Dolu dolu bir bülten, program bizi bekliyor. 3 saat boyunca canlı bağlantılarımız olacak. Konuklarımız var. Tüm önemli meseleleri sizlerle paylaşacağız haftanın ilk gününde. Önce şöyle bir gündemi özetleyeyim dilerseniz. Adana ve Osmaniye'de ard arda meydana gelen depremler epey korkuttu. İçişleri Bakanı çiftçi olumsuz bir durum yok dedi. Ama tabii orada yaşayanlar aralıklarla olan bu depremler nedeniyle epey korku dolu saatler geçirdi. Çok kısa sürede sık sık deprem oldu. Uzmanlar bölgede artçıların devam edebileceğini söylüyor ama büyük bir deprem olmayacağı görüşündeler. Detayların hepsini paylaşacağız sizinle. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakemlere yönelik soruşturması devam ediyor kaldığı yerden. Gözaltında Süper Lig hakemleri vardı hatırlayacaksınız. İki hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel. Bugün adliyeye sevkleri bekleniyor. Ayrıntıları aktaracağız. Sahadan canlı bağlantılarımız olacak adliyeden. Ve hepsini sizlerle paylaşacağız. Gelelim bugünün kritik toplantısına. Önemli Mekke İttifakı ikinci toplantısını bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı temsil edecek. Ve Pakistan'dan yeni katılımlar olabilir açıklaması var. Tabii bölgede de tansiyon yüksek. Özellikle Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerginlik de yine toplantının önemli maddelerinden olacak. Başka katılacak ülkeler olacak mı? Bölgede dengeler nasıl değişecek? Özellikle konuğumuz var. Bunu çok detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ve gelelim ekonomiye. Bugün Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Saat 10 sularında. Piyasanın gözü kulağı tabii Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan bu verilerde. Enflasyon rakamına göre milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zam oranında, yine Ekim kira artış oranı da belirlenmiş olacak bir yandan. Ayrıntıların hepsine bakacağız. Ve tabii gün başlıyor da olmazsa olmazımız, yol durumuna bakacağız. Haftanın yine hava durumu tahminler ekranlarınızda olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle olacak. Tüm detayları bize aktaracak. Ve son dakika gelişmeleri tabii eksik olmayacak yine. Gündemden düşmüyor. Pek çok gelişme yaşanıyor. Devam eden soruşturmalar var. Hepsini sizin için hazırladık ve paylaşacağız. O zaman müsaadenizle gün başlıyor. Ve başlayalım haberlerimizle. Yeni hafta hep güzel, iyi haberler verelim temennisiyle başladık ama depremler korkuttu. Adana ve komşu ili Osmaniye'de peş peşe meydana geldi depremler. Bir günde 5 deprem kayda geçti. Neyse ki can kaybı yok, yaralanan da yok. İzleyelim bir detayları.
1: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
2: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir

0: Deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da. İnsanlar aşağı indi. Huzursuz oldular tabii ki de.
1: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
2: Ya sağlam bir sallanma.
3: Lambalar sallandı.
2: Peki şu an ard arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
4: İkincisi.
1: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
5: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
6: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hafif sonrasında en sonuncuda üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
1: Depremle birlikte Fekir ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
7: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de tozuyorum merak.
1: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
8: Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de depremlerin ardından açıklama yaptı. Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı, saha tarama çalışmaları devam ediyor dedi.
9: Adana, Sayınbeyli Feke hattında ve Osmaniye Sumbas'ta bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada, herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 Acil, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz İşte kriz koordinasyon merkezinde, Sayın Valimizin başkanlığında, aynı şekilde Osmaniye'de ve bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli.
8: Ve gelelim hakemler soruşturmasına. Soruşturma hala gündemdeki yerini koruyor. Hatırlayacaksınız, Süper Lig'den iki hakem gözaltına alınmıştı geçtiğimiz Perşembe günü Trabzon'daki hazırlık maçının ardından. Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hala emniyetteler. İşlemleri devam ediyor ama bugün adliyeye sevkleri bekleniyor. Bakalım şöyle bir detaylarına. Trabzon'da maç çıkışı gözaltına alınmıştı hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel. Sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişlerdi. Kol ve Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dördüncü gün gözaltında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltında alınan diğer şüphelilerden ele geçen dijital verilerin incelenmesi ve yine MASAK analizleri neticesinde iki hakemin gözaltına alınmasına karar vermişti. Mobbing ve resmi evrakta sahtecilik soruşturmasında hatırlayacaksınız yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve dört şüpheli tutuklanmıştı. İki şüpheli ise adli kontrolle bırakılmıştı. Tüm gelişmeleri takip edeceğiz bugün. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda adliyeden canlı bağlantımız olacak. Ve fon soruşturmasına bakalım. O da yine gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Peki Gönül için, eski SPK Başkanı için acaba neden soruşturma izni istendi? Ne var detaylarda? İşte hepsi haberimizde.
1: Başsavcılık eski SPK başkanı için soruşturma

0: Durma izni istedi. Görevle sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
1: Ve günün kritik toplantısı Mekke İttifakı ikinci toplantısını yapacak bugün. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki o üçlü savunma anlaşması, Mekke anlaşması hatırlayacaksınız. Bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek diye konuşuluyor bu anlaşma için. Çok önemliydi. Yine bu toplantı Riyad'da olacak Suudi Arabistan'da. İlk toplantı İstanbul'daydı. Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Neler konuşulacak? Şöyle bir bakalım detaylıca. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta imzalanmıştı bu kritik, önemli Mekke anlaşması. Sonra stratejik, siyasi ve savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecekler. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Çok konu var. Suudi Arabistan Husiler arasındaki gerginlik en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Yine devam eden ABD-İran savaşı var. Tabii bir yandan da toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması da öngörülüyor. Dediğim gibi ABD-İran arasındaki süreç, yine Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki o gerginlik de yine toplantıda değerlendirilecek. İlk toplantı hatırlayacaksınız, yine Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıydı. İstanbul'da 31 Ağustos'ta yapılmıştı bu ikinci toplantı. Bir yandan da Pakistan tarafından açıklamalar var. 6 ülke katılmak istiyor diye. Tüm bunları konuşacağız, dediğim gibi ilerleyen dakikalarda konuğumuz da olacak. Ve gazetelerle devam edelim. Gün başlıyor da günün manşetlerine bakma zamanı. Hangi gazete hangi manşetle çıktı? İlk sayfada neler neler var? Hepsini paylaşacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde önemli bir röportaj var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hürriyet'e röportaj vermiş. 30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız başlığına atmış. Hürriyet gazetesi, Hacı Osmanoğlu'nun önemli açıklamaları var. Şöyle bir bakalım. MHK operasyonunun ardından hiç açıklama yapmayan TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu sessizliğini Hürriyet'e bozdu. Hiç kimse 15-20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını bana ve arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın diye sert ifadeler kullanmış Hacı Osmanoğlu. Hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık demiş bir yandan. Açıkça sesleniyorum alt başlığı var. Birileri gibi televizyon gezip sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek, şöyle yapın böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık ayırmayacağız diyor detaylarında konuşmasının. Ve ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına, hatta gövdesini ortaya koymuştur ifadelerine yer verilmiş. Hafta sonu Süper Lig de başlıyor. Önemli kritik toplantılar var bugün ve yarın. Bir yandan biliyorsunuz yasa dışı bahis operasyonu da düzenlenmişti. Pek çok yöneticinin de olduğu, dört büyük kulübün yöneticilerinin de olduğu kişiler hakkında işlem yapılmıştı. O yüzden futbolda gündem yoğun.

Ve hemen altta soruşturma izni istendi başlığını görüyoruz. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönüllü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin talep etti diyor detaylarda. Yatırımcı mağdur edildi alt başlığı var. Gönül'ün bakanlığa gönderilen yazıda Gönül'ün görevde olduğu 2022-2026 arasında kendisine verilen inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisini görev ve sorumluluğunu yerine getiremediği hususunda açık ve yeterli emareler olduğu ifade edildi diyor yine haberin içinde. Önemli, bu da takip edeceğiz. Hemen sol tarafta Şam'da Türk okulu kapılarını açtı başlığını görüyoruz. Türkiye-Suriye eğitim işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk okulu dün hizmete girdi. Alt tarafa bakalım. Teknofest Güneydoğu vardı Şanlıurfa'da. 1 milyondan fazla katılım başlığıyla paylaşılmış bir rekor deniyor bu katılım oranı için. Ve yine tabii pek çok uçuş gösterisi çok büyük beğeni topladı. Yerli ve milli araçların gösterileri büyük ilgiyle izlendi diyor detaylarda. Filistin'de kanlı hasat başlığı var sağda. Filistinlilerin direniş sembolü olan zeytin hasadı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla kana bulandı. İsrail hükümeti Filistinlilere yönelik baskıda yerleşimcilerden geri kalmıyor. Ne yazık ki devam ediyor Batı Şeria'daki o zulüm. Yine İsrail askerleri Filistinli çiftçilerle aktivistleri arazilerden çıkarırken işte böyle görüntülenmiş. Bir yandan gazeteciler tutuklanmış. O anlardan da fotoğraflar, kareler yer alıyor. Kapı önüne ayakkabı bırakılır mı? Hemen sağ köşede bir haber. Bakalım buna da. Apartman hayatının küçük görünen ama büyük kavgalara dönüşen sorunlarından biri de kapı önüne bırakılan ayakkabılar. Bu zaman zaman tartışma konusu oluyor. Ve bazı hatta yargı kararları dahi var. Hukukun alanına giren bu da yine estetik görüntü, kötü koku veya hijyenden değil sadece bu eşyalar geçişi zorlaştırdığı ve düşük yaralanma riski de oluşturabileceği için konu hukukun alanına da giriyor diyor haberde. Ve üst tarafta yine gencecik bir kadın cinayete kurban gitti. Onun haberi var. Bursa Karacabey'de 24 yaşındaki Mustafa Bağ, 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ı otomobille ormanlık alana götürdü. Ve Mustafa Bağ otomobilde bıçakla boğazını keserek Alkan'ı öldürdü diyor. Yaya olarak da katil mahallesine dönmüş. Alkan'ı öldürdüğünü söylemiş. Katilin bıçakla kendisine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu belirlendi diyor. Yine detaylarda günün üzücü haberlerinden, yürekleri dağlayan haberlerinden biri bu. Devam edelim. Akşam gazetesine bir bakalım. Manşetinde fonlara 2 yıllık takip başlığını görüyoruz. Yine İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 2024'ten bugüne yapılan manipülatif ne kadar hareket varsa onların da incelendiğini, mercek altına alındığını belirtti. SPK raporu mercek altına alındı. 2 yıl geriye dönük 2 yıllık bir takip söz konusu. Önemli. Eş zamanlı hareketler inceleniyor. Yine tabii Gönül hakkında biliyorsunuz denetim sorumluluğunu yapmadı diye talepte bulunuldu başsavcılık tarafından. Bunu da takip edeceğimizi belirttik. Hemen sağ tarafa bakalım. Uçak krizi seçim komplosu başlığı var. Haaretz gazetesi çatışma çıkan Fly Dubai uçağının yolcu ve mürettebat listesinin uçuştan 48 saat önce Tel Aviv'e iletildiğini yazdı. Eski Başbakan Barak Netanyahu'nun 27 Ekim'deki genel seçimleri erteletmek için yeni savaşlara zemin hazırlamaya çalıştığını söyledi. Bu uzun zamandır konuşuluyor zaten. Anketler hiç iyi göstermiyor Netanyahu için. O da türlü türlü oyunlar peşinde yine. Uzun zamandır konuşuluyor. Sağ üstte bakalım. Google'ı açın, Gazze'ye bakın. Angelina Jolie'nin paylaşımı. Ünlü yıldız Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki yıkımına ait uydu görüntülerini paylaştı ve altına şimdi Google Earth açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz yazdı. Önemli. Ünlü isimler de yine dünyaca ünlü isimler de zaman zaman sesini yükseltiyor. Gazze'ye ses olmak için paylaşımlar yapıyor. Ama bir an evvel bölgeye insani

yardım ulaşılması lazım. Hep söylüyoruz, önümüz kış ve orada yüz binlerce, milyonlarca Filistinli çocuk, yaşlı, kadın zor durumda. Devam edelim, sola bakalım, soldaki başlığa. Avrupa'nın en yoğunu İstanbul. İstanbul Havalimanı, Eurocontrol'ün 21-27 Eylül raporuna göre günlük 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu diyor haberin detaylarında. Devam edelim, önemli bir ziyaret vardı. Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'ya gitti. Merz'e mesaj gibi saldırı başlığıyla paylaşmış Akşam gazetesi bu haberi. Ukrayna'ya sürpriz ziyaretinde bombardımanla karşılaştı çünkü Merz. Merz'in trenle Kiev'e ulaşmasından kısa süre sonra Rusya Dnieper üzerindeki Kuzey Köprüsü'ne vurdu. Merz'in bulunduğu yere 5 kilometre mesafedeki köprüde büyük hasar oluştu diyor yine haberde. Vekilin davasını çete çözdü başlığı var altta. Yargıda para karşılığı iş çözen çetenin İyi Partili Türkkan'ın dosyasına da el attığı ortaya çıktı. İstanbul'da biri eski hakim, 9 kişinin tutuklandığı, 5 hakimin de görevden uzaklaştırıldığı soruşturmada 4. İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki bir dava da yine incelemeye alındı. İyi Partili Türkkan'ın taraf olduğu davanın çetenin Hakim BK'ye verdiği milyonlarca liralık rüşvetle lehine sonuçlandığı tespit edildi diyor yine haberde. Ve sol taraftaki başlığa, köşedeki başlığa, küçük başlığa bakalım. İlerleyen dakikalarda detaylarını okuruz ama önemli. İstanbul'a plastik tehdit. İstanbul'da 11 ayrı park, bahçe ve sahil alanından alınan toprak numuneleri incelenmiş ve 34 numunenin tamamında ciddi miktarda mikroplastik çıktı diyor yine haberde. Bu da önemli, taşı toprağı altın derdik İstanbul için ama giderek her yer plastikleşiyor. Dünyayı tehdit eden bir durum mikroplastikler. Bakacağız o haberin de detaylarına. Geçelim Sabah gazetesine. Manşette 630 bin gence iş yolu açıldı başlığı var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 3 milyon öğrenciye iş programı meyvelerini veriyor diyor. Detaylarda hızlıca göz gezdirelim. Gençlerin iş yolunu açan o projenin detaylarına bakalım. Güç projesiyle yılın ilk 8 ayında 630 bin genç iş sahibi oldu. Yıl sonu hedefi ise 1 milyon gence ulaşmak. 445 milyar liralık kaynak alt başlığı var. İşkur tarafından gençlerin istihdamına katılımı için 37 ayrı hizmet ve program sunuluyor. Projeyle gençler kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdama katılıyor. İşsizlik azalıyor, ülkemizin rekabet gücü büyüyor diyor yine detaylarda. Ve ihracatta ard arda rekorlar kırıyoruz. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Türkiye'nin bölgemizde patlak veren savaş krizlerine rağmen kalkınma rotasında ilerlediğini söyledi Erdoğan. Ve ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdık dedi. Yılın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarı kazandık ifadelerini kullandı. Hemen yine Mekke İttifakı'nda kritik viraj başlığını görüyoruz solda. Bugün kritik toplantı var ve Riyad'da olacak toplantı, Suudi Arabistan'ın başkentinde. Oradan çıkacak mesajları da takip edeceğiz. Sol üst köşeye bakalım. Osman Müftüoğlu'nun yazısı, yapay zeka tıpta neleri değiştirecek? Osman Hoca yapay zeka için neden bu kadar hevesiz diye soruyorlar. Daha güvenilir ve hızlı olmak için bu heves değil, bir zorunluluk. Yapay zeka iyi doktorun elinde muazzam bir güç. Geleceğin iyi doktoru AI ile yarışan doktor olacak. Ama düşünmeyi ona bırakmadan diye önemli bir meselenin altını çizmiş Müftüoğlu. Devam edelim detaylara bakmaya, Sabah gazetesinin ilk sayfasına bakmaya. Hemen altta MASAK'taki FETÖ'cü casus soru hırsızı çıktı başlığını görüyoruz. MASAK soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Eda Aydoğan'ın 2013 KPSS öncesi çalınan soruları FETÖ'cülere dağıttığı belirlendi. Soruşturmada kuruldan FETÖ'ye sağlanan 210 milyon liralık finansmanın detayları araştırılıyor bir yandan da. Önemli bu haberde. Ve 26 yıldır iyiliğin peşinde diye bir başlık görüyoruz.
İki çocuk annesi Betül Gümüş, 45 yaşında. Üniversite yıllarında gönüllü abla olarak başladığı kimsesiz çocuklara desteğini 26 yıldır sürdürüyor. Koruyucu aile olarak sadece bir çocuğun hayatını değil, sonraki nesilleri de değiştirdiğimizi düşünüyorum ifadelerini kullanmış. Umut dolu bir haber yine Sabah gazetesinin ilk sayfasındaki.

yerini almış. Dedikten sonra devam edelim. Sıradaki gazete Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'ne de hızlıca şöyle ilk sayfasına göz gezdirelim. Avrupa'da dizel krizi. Bakın önemli doğalgaz krizi de olduğu konuşuluyor ama dizelde de büyük sıkıntı var. Çünkü ABD-İran savaşı özellikle küresel ekonomiyi çok etkiliyor. Onun sonuçlarından biri de bu. Dünya ekonomisinin çarklarını döndüren yakıt, yani dizel yakıt alarm veriyor diyor. Kamyonlardan traktörlere, iş makinelerinden greyderlere kadar, gemilere kadar pek çok ağır yükün enerjisini sağlayan dizelde küresel piyasa son yılların en büyük krizlerinden birini yaşıyor. En sert arz sıkışıklığı yaşanıyor ve Avrupa krizin merkezinde. G7 liderleri stratejik rezervlerden toplam 100 milyon varil ham petrol ve dizelin 4 ay içinde piyasaya verilmesini kararlaştırdı. Ancak 100 milyon varil dünyanın yalnızca yaklaşık bir günlük petrol talebine denk geliyor. Uzmanlara göre kalıcı rahatlama için Orta Doğu ihracatı toparlanmalı, Rusya'daki rafineri kayıpları azalmalı veya yeni üreticiler devreye girmeli. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı da yine bu enerji krizini körükleyen önemli bir neden. Rusya'da da var kriz, sadece Avrupa'da değil. Bakın son kurşun benzetmesi, bu da önemli. Avrupa Birliği'nin Haziran sonunda 36 milyon ton acil durum dizel stoku bulunuyordu. Bu 2 aylık tüketime denk geliyor. Analistler stratejik rezervleri namludaki son kurşun olarak tanımlıyor. Hakikaten tabii bir yandan fiyatları da çok etkiliyor. ABD'de perakende dizelin galonu 6,53 dolarla tarihi zirveyi gördü. Avrupa Birliği'nde ortalama fiyat yine Eurostat verilerine göre galon başına 9,63 dolara çıktı. Bunlar çok önemli. Detayları yine konuşacağız. İlerleyen dakikalarda buna da değiniriz tekrar. Ve devam edelim. Sol tarafta ihracatta tarihi başarı. Az önce de okuduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2026'nın ilk 5 ayında yapılan ihracat rekorunu açıkladığı konuşmasının detayları var. Tarihi bir başarı diye nitelendirdi. Süreçte gözler sahaya döndü başlığı var altta. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler örgüt mensuplarının silahlarının teslim edildiğine yönelik adımlara çevrildi. Yurt içinde ve yurt dışında örgüt mensuplarının karakollara teslim olmak için başvuruda bulunmaya başladığı ifade ediliyor ve teslim sürecinin özellikle Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki karakollara doğru yoğunlaştığı da yine belirtilenler arasında. Avrupa sınırına hızlı tren başlığı var. Onun altında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını kaydetti. Bu hızlı tren ağının böylece Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Ve sağ tarafta önemli bir haber. Alzheimer'ın izleri kanda. Roche'un bir testi FDA tarafından onaylanmış ve test alınacak birkaç tüp kanla 55 yaş ve üzerindeki bilişsel gerileme belirti, bulgu veya yakınmaları bulunan kişilerde Alzheimer hastalığıyla ilişkili amiloid patolojisinin değerlendirilmesine yardımcı olacak deniyor. Yani kandan Alzheimer'a dair ipuçları belli olacakmış bu test sayesinde. Hemen üstte bir haber daha var, koruma istedi diye. Oyuncu Özge Özpirinççi'nin fotoğrafı yer alıyor. Avukat Nail Gönenli ile birlikte kendilerine dolandırıcı, kara para aklayıcı, suç örgütü üyesi şeklinde iftira ve ağır hakaretlerde bulunan, son olarak üçüncü kişiler aracılığıyla da ölümle tehdit eden oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve mahkemeden korunma talep etti diyor detaylarda. Ve geçelim diğer gazeteye. Bakalım manşette neler var? Karar Gazetesi'nin manşetinde vurgun üstüne vurgun başlığını görüyoruz. Pahalıyken sattılar, ucuza topluyorlar. Yine fon soruşturmasının piyasalar üzerindeki etkisini ne başka bir pencereden bakmış Karar Gazetesi. Bakalım detaylara. Piyasaları sarsan fon vurgununda borsadaki kayıplar küçük yatırımcının cebini boşaltırken yine fırsat

Sanatçılar da harekete geçti diyor detaylarda. Şöyle bir göz gezdirmeye devam edelim. Panik havasından yararlanmak isteyen 85 şirket halka arz sırasında vatandaşlara satılan hisselerin çok küçük fiyatlardan geri almaya başladı. Toplam alım tutarı 6,5 milyar lirayı aşmış. Bu da tabii bir fırsatçılık. Zaten hep konuşuluyor olan.

Şuradi 90 yaşında hayatını kaybetti. Maltepe Üniversitesi'nde de bir tören düzenlendi ve Kuchuradi'yi meslektaşları, öğrencileri, sevenleri yalnız bırakmadı son yolculuğunda. Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na da toprağa verildi. Biz de bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ve altta yine ilgi çeken bir başlık var. Okuyalım. Bursla okudu, bakan olunca şansı döndü. Başlığını atmış Karar Gazetesi'nin haberi. 4 ayda Kuchuradi 90 yaşında hayatını kaybetti. Maltepe Üniversitesi'nde de bir tören düzenlendi ve Kuchuradi'yi meslektaşları, öğrencileri, sevenleri yalnız bırakmadı son yolculuğunda. Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na da toprağa verildi. Biz de bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ve altta yine ilgi çeken bir başlık var. Okuyalım. Bursla okudu, bakan olunca şansı döndü. Başlığını atmış Karar Gazetesi'nin haberi. 4 ayda 2 milyarlık vurgunla adından söz ettiren eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın okumak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alacak durumdayken bakan olduktan sonra annesi ve kardeşlerinin dönümlerce arazi ve villalar aldığı ortaya çıktı. Zamanlaması manidar, tapu kayıtları soru işareti yarattı diyor. Detaylara bakalım şöyle bir. Kaya'nın annesi Hatice Sayan'ın Tekirdağ'da toplam değeri 300 milyon liraya bulan araziler. Yine Kaya'nın bakan olduğu dönem alınan lüks villalar, İstanbul'un çeşitli semtlerinde daireler, kardeşlerine ait yüksek değerli taşınmazlar dikkat çekti diyor detaylarda. Ve Karar Gazetesi'ne de baktık bu haberle birlikte. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde dijital kaos hazırlığı başlığını görüyoruz. Netanyahu teknolojiyle dünyayı tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hatırlayacaksınız elindeki o küçük çağrı cihazıyla ahkam kesmişti İsrail Başbakanı Netanyahu. Bakalım şöyle detaylara. Soykırımcının Birleşmiş Milletler'deki çağrı cihazlı şovu ve cep telefonu üzerinden savurduğu tehditler boşuna değil. İsrail dijital kıyamet için pusuda diyor detaylarda. Önümüzde İsrail'i, Netanyahu'yu bekleyen bir seçim var bu ay sonu. İşte onun öncesinde yine kirli planlar peşinde olabilir. Çünkü hem Netanyahu'ya yönelik protestolar var sokakta, halk nezdinde, hem muhalefet birlik oldu Netanyahu'ya karşı. Anket sonuçları malum. O yüzden işler hiç iyi gitmiyor Netanyahu için. Ve yine alt tarafta önemli bir haber. Destici'nin açıklamaları yer alıyor. Yazıcıoğlu'nun helikopterini jetler düşürdü. BBP lideri Destici 2011 yılında Abdullah Gül'le arasında geçen konuşmayı anlattı. Bana helikopteri uçaklar düşürdü bilerek mi yanlışlıkla mı bilemiyoruz dedi diyor haberin detaylarında. Ve yine bir ilgi çeken bir başlık daha. Dolandırıcının eli devlet desteğinde. Tarım ve hayvancılık için hibe alan üreticiler milyonlarca lirayı çeteye kattırdı. Erzurum, Sinop ve Ankara dahil 7 kentte ortalama 10'ar milyon lira hibe desteği alan yatırımcılara ulaşan şebeke, inşaat projelerini yapma vaadiyle para topladı. İşin küçük kısmını bitirdikten sonra da çek ve senetlerle ortadan kayboldu sahtekarlar ve örgütlü dolandırıcılıktan da soruşturma başlatıldı diyor haberde. Ve uzay dünyası Antalya'da buluşuyor. Büyük kongre bugün başlıyor. Bu da önemli. Akdeniz'deki 111 ülkeden 12 bin katılımcıyla 40'tan fazla astronotu ağırlayacak Akdeniz. Ve 9 Ekim'e kadar sürecek Uluslararası Uzay Kongresi. Binlerce bilimsel çalışma ele alınacak. Uzay şirketleri ve girişimciler buluşup sektörün geleceğini masaya yatıracaklar diyor. Ve son olarak şuna da bakalım. İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru. Avrupa bunu da paylaşmıştık geçtiğimiz gazetelerde. Rekor geldi İstanbul Havalimanı'ndan. Paris ve Amsterdam'ı geçti diyor İstanbul Havalimanı. Detayda yine. Bu da önemli. Bunu da paylaştıktan sonra gazetelere şöyle bir göz gezdirmiş olduk. Günün manşetlerine baktık. Gelelim Megakent. 16 milyonluk şehir İstanbul'un yol durumuna, hava durumuna daha sonra bakacağız gelecek saatte. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel bizimle olacak. İşte yol durumu. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol durumu haritası. Şu anda yoğunluk %58. Bakalım köprülerde durum ne? Asıl önemli o.
Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler yine epey sıkıntılı görünüyor. Anadolu yakasında her sabah Anadolu

0: özelinde daha fazla yoğun trafik oluyor. Bakalım Küçükyalı Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade o güzergah tamamen tıkalı. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri de turuncu görünüyor haritada. Yoğun akıcı devam ediyor trafik. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü orası birazcık daha yoğun gibi. Ataşehir Çakmak, Tem Ümraniye, Elmalı Kavacık ve köprü üstünde de yine yoğunluk var. Avrasya Tüneli'ne nispeten diğer günlere göre yine yoğun ama en azından yoğun akıcı diyebiliriz. Gelelim Avrupa yakasında özellikle ana arterlere. Yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece güzergahı yoğun. Temde Haramidere katılımı yoğun görünüyor. Mahmut Bey gişeler yönünde yine yoğunluk var. Yine Bağcılar Basın Ekspres yolu da yine yoğun bölgeler arasında. Tabii ufak tefek kazalar tuzu biberi oluyor İstanbul trafiğinin. Altınşehir Bahçeşehir yönünde bir kaza meydana gelmiş örneğin. Bir şerit kapanmış. O da yoğunluğu o bölgede özellikle arttırıyor. Yine bir Yeni Bosna Basın Ekspres Kuyumcu Kent yönünde de araç arızası var. O da orayı yoğunlaştırılmış. O yüzden bakmadan çıkmamak lazım yol durumuna. Alternatif güzergahlar olabiliyor bazen diyelim ve kaldığımız yerden gün başlıyor, devam edelim. Ve Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekim ayında kurulun oluşturulması bekleniyor. İşte detaylar.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Sürecin bundan sonraki en önemli aşamalarından birisi sahadaki silahsızlanmanın tamamlanmasının teyit edilmesi. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme kurulunun çalışmaları. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler kurul için Ekim ayını işaret etti. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor.
2: En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formu, en uygun şekli ortaya koyarız.
1: Kurulun kaç vekilden oluşacağı henüz netleşmedi. Siyasi partilerin meclisteki temsil oranları dikkate alınarak komisyona üye vermesi bekleniyor. Ayrıca grubu bulunmayan partilerden de üye temsili olabileceği ifade ediliyor. İzleme kurulunun süreci izlemesi ve tavsiyelerde bulunması bekleniyor.
0: Ve bir gazete haberi, kanlı plan başlığını atmış Türk'ün gazetesi. Yine katil Netanyahu seçimi erteletmek için yeni savaş çıkaracak. Seçim yaklaştıkça tabii gündem birazcık daha buraya evriliyor. Bakalım detaylarına. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak genel seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını ileri sürdü ve mutlaka durdurulması gerektiğini belirtti. Netanyahu'nun saldırıya uğrayan Fly Dubai uçağındaki yolcu listesini önceden aldığı ortaya çıktı. 2 gün önceden o liste ellerindeymiş. Bu uzun zamandır konuşuluyordu. Netanyahu'nun yeni bir cephe açma hazırlığı, yeni düşman arayışları, Türkiye'ye yönelik o kışkırtıcı provokatif açıklamalar. Hatırlayacaksınız Suriye'deki hava üssüne saldırısını, bölgeyi her zaman yeniden germeye, tansiyonu yükseltmeye yönelik hamleleri var. İşte bir yandan da tabii Netanyahu sert sözlerle Barak tarafından eleştirildi. Dedi ki Barak, Orta Doğu'da yeni bir savaş çıkarmayı planlıyor ve Netanyahu seçimleri erteleyecek şekilde büyük bir savaşa girmek için gereken altyapıyı hazırlıyor. Ne demek bu? Nefes alırken, yemek yerken bile yalan söylüyor Netanyahu. O yüzden bir an önce durdurulması lazım bu kanlı pusu hazırlığında Netanyahu diye belirtmiş. Ve devam edelim yine meclisin gündemiyle. Mecliste yeni yasama yılı yoğun başlıyor. Genel kurulda Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yarın ve çarşamba da yine liderler grup toplantıları için kürsüde olacaklar. İzleyelim.
1: Türk Kızılay Kanun teklifi, ekonomi sunumu, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi olacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay, ülkelerin Kızılay ve Kızılaç milli cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü

0: İllerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüden mesajlar verecek.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi hazırlıklarına hız verdi. Kasım'da COP31 iklim zirvesi var Antalya'da. Kurum, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'ya gidiyor. İklim krizinin en çok hissedildiği bu iki ülkede 5-8 Ekim'de düzenlenecek zirveye başkanlık edecek.
0: COP31 zirvesi hazırlıkları sürüyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek zirve öncesi gözler, iklim krizinin hissedildiği sıcak noktalardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, Fiji'de COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler genel oturumuna katılacak. Programın diğer durağı ise iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan Pasifik ülkelerinden Tuvalu olacak. Kurum, diğer liderlerle birlikte Tuvalu kıyı uyarlama projesini yerinde inceleyecek. Çalışmalar kapsamında deniz seviyesindeki yükselmeye karşı yürütülen uygulamalar değerlendirilecek. Tuvalu'nun karşı karşıya bulunduğu tablo Pasifik'teki pre-COP buluşmasının önemini artırıyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre 2100 yılına kadar ülke topraklarının %95'i su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 5-8 Ekim arasındaki program, Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesinin Pasifik ayağını oluşturacak. Buradaki önceliklerin Antalya gündemine de taşınması hedefleniyor.
1: Kamu personeli seçme sınavı KPSS. Ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. 1.593.198 aday başvurmuştu sınava ve 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 30 Ekim'de bu ay sonu açıklanacak.
0: 1.593.198 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu 160 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikalık ilave süre kullandı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17.726 emniyet mensubu görev yaptı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. KPSS ön lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar 2 yıl boyunca geçerli olacak. KPSS lisans sınavı 6 Eylül'de yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları devam ediyor ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı yaptı. Arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hatırlayacaksınız, Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapıyordu o yolcu gemisi. 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı ama tabii çok büyük imkansızlıklar içinde. Batan gemi günler sonra 554 metre derinlikte bulundu ve tabii cansız bedenlere de ulaşıldı. Hala kayıplar var, naaşı arananlar var. Onlar için de çalışmalar devam ediyor. Bakın, ilginç bir haber okuyacağız şimdi. Takvim gazetesinden İbretlik Hayat başlığını atmış gazete. 1974 yılında piyangodan büyük ikramiye kazandı. Dükkanlar, evler, otobüsler aldı. Ancak bir türlü huzur bulamadı. Fikret Otar, 79 yaşında baba evinde hayatına son verdi diyor. Hakikaten üzücü de bir haber. Oğlu son varlığı olan evini satışa çıkarmış.

0: son olarak ve son kalan evi de satışa çıkarınca oğlu baba Fikret Otar bunu görüyor. Oğlunu vazgeçiremiyor bir türlü. Arkadaşlarına da diyor ki bu evi de kaybedemem, bir daha beni göremeyebilirsiniz. Bir şekilde acı bir şekilde veda etmiş aslında Otar ve pompalı tüfekle hayatına son vermiş. Çok acı. 1974 doğumlu 79 yaşındaki bir adamın ne yazık ki çok acı bir son. Ve altta yine başka detaylar var. Kazandılar ama mutlu olamadılar diye. Denizli'de de yine Denizli'nin bir köyünde yaşayan Mehmet Sanoğlu'nun hikayesi. Bakın 1975'te büyük ikramiye çıkmış, lüks bir hayat yaşamış ama kısa sürede o da servetini tüketmiş. Yaşadığı barakada donarak hayatını kaybetmiş. Yine bir başka ibretlik hikaye daha var. Mustafa Savgan 3 kez kazanmış farklı yıllarda. Düşünebiliyor musunuz? Büyük ikramiye 3 kez ona çıkmış. Ama paralar çok kısa sürede suyunu çekmiş yine ve eski mesleği olan ayakkabı boyacılığına geri dönmüş. Ne yazık ki kanser hastası olmuş ve hayatını kaybetmiş. Takvim gazetesinden bu ilgi çeken üzücü haberi de paylaşmış olduk. Antalya'ya bir bakalım. Antalya'da da bir apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangının çıktığı daire ne yazık ki küle döndü, epey zarar gördü. Alevleri dairedeki çocuğun çıkardığı iddia edildi. Bakalım bir detaylara.
1: Alevler tüm katı sardı, çatı katından parçalar yola saçıldı. Yangının adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesiydi. Alevler 5 katlı binanın çatı dubleksinden yükseldi. Siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Alt katlarda yaşayanlar tahliye edildi.
2: İndi aşağı koşarak, anahtar bizim üstümüze attı, evin anahtarını dedi, benim çocuğum yaktı dedi. Bu taraftan koşmaya başladı, kaçtı.
1: Polis ekipleri yangının çıktığı dairenin sahibi ve çocuğunun ifadesini aldı. Mahallede yaşayanlar daire sahibinin psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.
3: Biz yan tarafta dükkanımız var bizim. Önceden sürekli tabak çanak kullanıyordu aşağıya. 3-5 aydır psikolojisi bozuldu zaten.
1: Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Dubleks daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise belirsizliğini koruyor.
0: Yine Antalya'dayız. Yol kenarında 20 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu Antalya'da. Ve JASAS'ın o titiz çalışması katil zanlısının çok geçmeden yakalanmasını sağladı. Bakın nasıl izi bulundu.
4: Cesedi ıssız yolda bulundu. Jandarma adım adım istirip 20 yaşındaki gencin katil zanlısını yakaladı. Antalya Gazipaşa'da yangın havuzunun yanında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma çalışma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma suç araştırma timi gencin katilini yakalamak için iz sürdü. Yasin Erdem Bayır 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kızla görüşüyordu. JASAT genç kızın evine gidince olay aydınlatıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö genç kızın babasıydı. Mustafa Ö olayda kullandığı bıçağın yerini jandarmaya gösterdi. İddiaya göre katil zanlısı baba 20 yaşındaki gencin 16 yaşındaki kızıyla görüşmesine kızıp onu öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Ve Ege'de nefesler tutuldu. Mehmetçik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Komando Tugayların kusursuz bir koordinasyonla yine nefes kesen bir tatbikata imza attılar. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'ndan, yine bir izleyelim o anları, üzerine konuşuruz.

0: Evet, işte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı tatbikattan o görüntüler. Havada, karada, denizde Türk ordusu yine büyük bir gövde gösterisi yaptı. Kimler katıldı bu tatbikata? Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabu Komutanlığı'yla yine 19. ve 7. Komando Tugay Komutanlığı unsurları zorlu coğrafi ve deniz şartlarında nasıl deniz hücum harekatı yapılır? İşte bunun eğitimi icra edildi. Bu senaryo tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan disiplinde ve detaylıydı. Çok iyi, başarılı geçti bu tatbikat. Karada, denizde üstün bir uyum ve kahraman Türk komandosunun her an göreve hazır olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Bu tatbikatla birlikte yine göğsümüzü kabarttılar diyelim. Ve Teknofest'e devam edelim. Teknofest Güneydoğu ziyaretçi rekoruyla tamamlandı. Kapanış gününe akın etti yüz binlerce kişi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yine kapanış törenine katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu'daki en güzel Teknofest oldu dedi. İzleyelim.
1: Tarihi bir Teknofest'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali yine yüz binlerce kişiyi bir araya getirdi. Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te izleyici rekoru kırıldı.
1: 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
2: Teknofest Güneydoğu'nun kapanış gününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
3: Gençlerimizin önündeki fırsatları, Güneydoğu'muzun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlıyız.
2: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere desteğin süreceğini söyledi.
1: Teknofest gençliği yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. Teknofest gençliği cesarettir. Teknofest gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir.
2: Kapanış gününde de Türk Yıldızları ve Solo Türk başta olmak üzere hava gösterileri büyük beğeni kazandı.
0: Ve Posta Gazetesi'ne bakalım. Bir çocuk geldi, uçağa dokundu başlığını atmış. Anlamlı bir haber. Merhum Özdemir Bayraktar'ın bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun mottosuyla yola çıkılan Teknofest bu yıl Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yüz binleri ağırladı. Bu ziyaretçilerden biri de ailesinin aldığı F-16 maketiyle havacılık aşkı başlayan, F-16 pilotu olma hayali kuran 6 yaşındaki Meryem de, bakın Meryem'in mutluluğuna karelerden de yansıyor. 7'den 70'e çok ilgi var Teknofest'te. Çocukların ilgisi tabii ki de ilk sırada 6 yaşındaki Meryem Hafsa Reşat da işte gitmiş Teknofest'e, annesinin diktiği pilot üniformalarını giymiş ve İstanbul'dan yola çıkmışlar, festivale gelmişler. Yerli ve milli uçaklarla helikopteri ilgiyle izlemiş küçük Meryem ve görevli pilotlardan araçlar hakkında bilgi almış. Yine pilotların eşliğinde kokpite oturmuş. Belki de o bir tohum atıldı şu anda, değil mi, geleceğe dair. Umarız gönlüne göre olur, hayallerine kavuşur ve Meryem büyüdüğünde ayakları yere basan genç bir kadın olduğunda bizim göğsümüzü de kabartır diyelim. Bu haberi de paylaşmak istedik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz gün başlığına. Evet, zaman zaman Türkiye'den, dünyadan canımızı sıkan haberler paylaşıyoruz. Hatta ne yazık ki çoğunlukla öyle haberler geliyor ama dünyada iyi şeyler de oluyor demek istiyoruz. Oluyor da hakikaten. Artık böyle zaman zaman el verdiğince gündem. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dünyada yüzümüzü gülümseten iyi gelişmeler, pozitif haberler olduğunda şöyle hızlı

Geçelim istedik. Kazakistan Aral Gölü'nü canlandırmayı başarmış. Su seviyesi %42'ye yükseldi. Balıklar yeniden çoğalmaya başladı deniyor. İklim değişikliğinin konuşulduğu günlerde ilaç gibi bir haber diyebiliriz. Devam edelim. Sıradaki iyi haber ozon tabakası ile ilgili. Ozon tabakası iyileşiyor. Zararlı gazlar küresel ölçekte azalmaya başladı. Son çıkan rapora göre de bu alanda bir iyileşme söz konusu, ama tabii başka tehditler de kapıda. O yüzden dünyaya gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Dünya şu sıralar bir check-up'tan geçti. Onun da raporunu okuyacağız gazetelerden. Epey sıkıntılı aslında genel hatlarıyla durum. Devam edelim. İyi şeyler konuşmaya devam edelim. İspanya'ya dönüyoruz. İspanya hayvanlara duyarlı canlı dedi. Mahkemeler artık hayvanların refahını da dikkate alıyor. Önemli. Hep konuşuyoruz. Onlar da can. Çok değerliler. Gözümüz gibi bakmamız gerekiyor hayvanlara ve yasalar nezdinde de korunması gerekiyor hayvan hakları. İspanya'da da böyle bir gelişme. Yine devam edelim. Son başlığımızda yine İtalya'da. İtalya'da atlar için özel teklif. Atların at eti için at kesiminin yasaklayan bir yasa teklifi parlamentodaymış. Bu da yine konuşuluyor İtalya'da. Umarız yasalaşır. Hatırlayacaksınız, bizde de adalarda faytonlar çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. Onların durumu. Neyse ki düzene girdi o mesele dedikten sonra. Dediğim gibi efendim, dünyada iyi şeyler de oluyor demek istedik. Ara ara sizinle böyle Türkiye'den, dünyadan yüzümüzü gülümseten, umut veren gelişmeleri de paylaşacağız. Şimdi kısacık bir ara zamanı, gün başlıyor da, ama saat başına doğru yine buradayız. Konuğumuz var, canlı bağlantılarımız olacak. Bugünkü kritik toplantıyı konuşacağız. Riyad'daki Mekke İttifakı'nın toplantısını detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. Önemli havanın notlarına bakacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle olacak. Ve yine tabii gazeteler, haberlerimiz hız kesmeden kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayınız lütfen. Bekliyoruz. We'll be right back.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.

0: bu toplantı şu anlamda önemli. Kurumsallaşma yönünde hemen kurulur kurulmaz ilk adım atıldı. Sayın Hakan Fidan haftalar önce bir televizyon açıklamasında orada şunu demişti ki sona geldik. Çok az bir süre kaldı. Dünyada da bir ilktir bu. Çünkü hemen kurulur kurulmaz kurumsallaşma hiçbir yere yok. Doğru. Ben hatta o yayınlarda da Şangay İşbirliği Örgütü'nün örnek vermiştim. 1996'da önce Şangay Beşlisi olarak kuruldu. Bir forum hiçbir yere yok. Doğru. Ben hatta o yayınlarda da Şangay İşbirliği Örgütü'nün örnek vermiştim. 1996'da önce Şangay Beşlisi olarak kuruldu. Bir forumdu. Bir anlaşma üzerine kurulmuş bir birliktelikti. Yani örgüt değildi. Ancak günün gereği yeterli olmayınca 2001 yılında Özbekistan'ın da katılımıyla bunu uluslararası bir örgüte çevirdiler. Şimdi benzeri bizde de oluyor ama bizimki tabii böyle 5-6 yıl bunun gelişmesini beklemeden doğrudan kurumsallaşmaya doğru gittik. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'nde bir beşinci madde yok. Yani bir ülkeye saldırı yapıldığı zaman hepimize saldırı yapılmıştır şeklinde bir şey yok. Çünkü savunma paktı değil. Ama mesela NATO gibi Mekke Savunma İttifakı'nın böyle bir maddesi var. Dolayısıyla bu maddenin işlerlik kazanabilmesi için mutlaka kurumsal bir kimliğinin olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kurumsal kimlik de Tuğba Hanım hem siyasi yani sivil hem de bir tarafta askeri anlamda olması gerekiyor.
1: Tam da bunu
0: İşte
1: demişken Barış Hocam,
0: buyurun.
1: Araya gireyim. Çünkü
0: Buyurun.
1: bu özellikle Suudi Arabistan Husiler geriliminin ardından biliyorsunuz Türkiye'den de açıklamalar hani peş peşe geldi. Acaba bu anlaşmanın bu maddesine gönderme yaparak birimiz hepimiz birimiz için acaba asker gönderir mi Türkiye? Ama çıkan haberlerden biri de şuydu. Hemen ilk etapta belki bir askeri destek değil ama teçhizat anlamında radar sistemleri, dronlar gibi bir destek verileceği söz konusuydu. Bu toplantıda bu da konuşulur mu? Ne dersiniz?
0: Tabii ki şimdi burada Dışişleri Bakanları var, Savunma Bakanları var ve daha önemlisi Genelkurmay Başkanları var. Hatta bu toplantıda bu konuşulur mu? Bu toplantıdan önce konuşuldu. Riyad'da Genelkurmay Başkanları bir araya geldi. Hatırlayalım lütfen. Daha geçen haftaydı. Dolayısıyla bunlar orada konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarında da biraz önce bahsettiğiniz desteklerin verileceği söylendi. Bunda en önemli konu siyasi ve diplomatik olarak bir desteğin verilmesi ve bunun yanında işte istihbarat sizin de söylediğiniz gibi eksik olan ekipmanlar. Dahası Husilere yardım eden ülkelerin bu yardımı kesmeleri konuda ikna edilmesi. Ülkeler diyoruz çünkü Wall
1: İran,
0: Street
1: değil
0: Journal,
1: mi
0: tabii Wall
1: hocam?
0: Street, evet. Wall Street Journal gazetesi sadece İran'ı değil Rusya ve Çin'i de işaret ediyor
1: Evet, İran,
0: ama en
1: Rusya.
0: başta İran dersek çünkü İran'ın moral ve siyasi desteği var. Yani şu anda İran abluka altında Amerika tarafından. Yani kolay kolay gemilerle silah çıkartması belki biraz zor ama siyasi olarak destek veriyor. Dolayısıyla burada kurumsallaşma çok önemli. Türkiye'nin o biraz önce bahsettiğiniz müdahaleleri yapabilmesi için önce bu yapının bir örgüt haline gelmesi hem askeri hem siyasi anlamda bir sekreteryanın bir vücudun oluşması lazım. Bu da yetmiyor. Bir tüzüğünüzün olması lazım. Bu tüzük şuna yarıyor. Yani hangi hallerde müdahaleler yapılır? Bu örgüte nasıl üye olunur? Nasıl çıkılır? Yani o kararlar nasıl alınır? Bunların hepsini belirleyecek tıpkı NATO'da ve diğer örgütlerde olduğu gibi bir size yol haritasını koyması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz NATO'da bir dördüncü madde var Tuba Hanım. Yani askeri müdahaleden önce, cevaptan önce bir siyasi istişareyi öngören ve burada da diplomasiyi önceleyen bir yapı var. Bu yapı eğer başarılı olmazsa efendim ondan sonraki süreç devreye giriyor. Yani askeren ben onun için Mekke ittifakında da bu kurumsallaşmayla birlikte bu sürecin de bu yapının da oluşturulacağını düşünüyorum. İşte bugünkü toplantı da aslında kurumsallaşma anlamında gelinen noktaya bakılacak ki ben şunu söyleyeyim. Yani eli kulağında örgütün ilan edilmesinin. Ha burada bir teknik şey de şu. Şimdi Ekim ayı 1 Ekim işte Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Sayın Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın meclis açılır açılmaz meclisin gündemine geleceğini ve meclis tarafından da onaylanacağını biliyorsunuz milletler arası anlaşmalar anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması gerekiyor. Bu

0: yarın muhtemelen o da tamamlanacak. Böylece önünde herhangi bir hukuki, siyasi hatta askeri engel kalmayacak. O zaman zaten şu var, en önemlisi tehditlere karşı bir cevap üretebilme kapasitesi, alaka filan açıklaması. Ama
1: Evet.
0: ondan önce barışı korumak. Bu
1: Evet,
0: örgüt bir barış
1: kesinlikle.
0: ittifakı.
1: Aynen
0: Onu
1: öyle.
0: söyleyelim.
1: Bir yandan da Barış Hocam artık hani birazcık da ete kemiğe bürünmesi bekleniyor. Örneğin o
0: Aynen, aynen.
1: değil mi? Evet, bir yardım yapılacak Suudi Arabistan'a ekipman olarak, ama ne olacak detaylı bunlar. Yine dediğiniz gibi Husilere yardım ettiği iddia edilen ülkeler, evet, ikna edilecek yardımı kessin diye, ama ne yapılacak, ne denecek, kimlerle ilişkiye girilecek? Birazcık daha bazı şeylerin ete kemiğe bürünmesi bekleniyor. Bir yandan da tabii Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan yine ilgi çeken bir açıklama geldi. 6 ülke daha katılmak istiyor dedi. Zaten bu anlaşma imzalandığı günden beri konuşuyoruz. Zaten açıklamalar da var. Hem Fidan'dan hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Amaç zaten bu anlaşmayı genişletmek, üye sayısını arttırmak. Siz de yakın zamanda eli kulağında örgüte dönüşecek diyorsunuz, ama kimleri bu 6 ülke sizce? Katar konuşuluyor, Mısır konuşuluyor, Azerbaycan'ın da adı geçiyor. Kim olabilir sizce? Hangi ülkeler olabilir?
0: Şimdi tabii burada en önemli nokta sizin de belirttiğiniz gibi bir ete kemiğe bürünsün. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir örgüt, şimdi bakın kurucu anlaşma ayrı, örgütün bir de tüzüğünün olması lazım. Yani kimler nasıl alınır, niye alınmaz? Biz nitelikli çoğunluk istiyoruz. Yani şöyle söyleyelim. Hani örgütü büyütmek için her önüne gelenin de alındığı bir örgüt değil. Gerçekten örgüt üyelerinin de yapıya katkı sağlayabilecek ve bu yapıya da ihtiyacı olan ülkeler. Siz de bahsettiniz biraz önce. Aynı zamanda bu ülkenin örgütü bir de jeostratejik ve jeopolitik anlamda işine yarayacak. Mesela Mısır. Şimdi Orta Doğu'da Mısır olmadan barış da olmaz, savaş da olmaz denir. Şimdi Mısır olmazsa olmaz. Dışarıda kalmamalı.
1: Pek
0: İki
1: istemediği
0: biraz önce.
1: söyleniyor Mısır'ın hocam. Neden olabilir?
0: Efendim,
1: Pek
0: oraya ne var?
1: istemediği, pek dahil olmak istemediği de konuşuluyor Mısır'ın.
0: Mısır istiyor da Suudi Arabistan istemediği yönde bir şey söylüyor. Açıkça şunu söyleyeyim. 1952'de NATO'ya Türkiye üye olduğunda 49-52 arasında biz hemen kurulur kurulmaz başvurumuz yaptık. O 3 yıllık periyotta Türkiye'yi de istemediler. Başta Amerika istemedi hatta. Yani Pentagon istemedi. Ama sonraki şartlar Türkiye'nin bu örgüte alınmasının gerekli olduğunu gördüler NATO'ya. O yüzden şimdi bunlar tartışılır ama sonrasında örgüt sayısı, üye sayısı genişledikçe bence o sorunlar da ortadan kalkabilir. İşte Mısır şöyle, Mısır şu endişesi vardı. Ben bununla başka ülkeleri karşıma almak istemiyorum. Yani örnek veriyorum. İsrail ile ABD ile karşı karşıya gelmek istemiyorum veya İran'la karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bir nevi taraf tutmak istemiyorum gibi bir şeyi var, endişesi vardı ama bence bunlar kalktı. Katar en önemli aday. Azerbaycan, zaten Azerbaycan'la birlikte ben bunun Türk devletlerine doğru
1: Yayılacağım.
0: genişleyeceğini düşünüyorum. Çünkü evet, bu bir savunma örgütü ve 30 üyeden bahsediliyor Tuğba Hanım. Yani 30 üyeli bir yapı olarak öngörüldüğü, bunu İstanbul toplantısında da dile getirdiler. Ancak şimdi öncelikle üye almaktan çok, yani genişleme mi derinleşme mi derseniz, şu anda Mekke Savunma İttifakı bence genişlemeden önce derinleşmeyi, yani kurumsal kimliğini oturtmayı ve biraz önce bahsettiğim eksiklikler varsa bunları gidermeyi, zaten bunları yaptığınız zaman çok büyük bir caydırıcılık seviyesine ulaşacaksınız. Husiler ve benzer tehditler de buna göre azalacak.
1: Peki
0: Ve şunu
1: hocam,
0: da
1: daha
0: söyleyeyim,
1: ikinci
0: Suudi
1: toplantıda
0: Arabistan.
1: gelir mi katılım sizce? Daha ikinci toplantıda böyle bir şey açıklanır mı, yoksa daha vakti var mı sizce?
0: Yani yeni üyelerin katılımını daha şimdi söylemezler. Biraz önce de bahsettim. Kurumsal kimlik olacak. Riyad'da bunun açılışı yapılacak. Çünkü siz kimle muhatap olacaksınız Tuba Hanım? Çünkü bu kurucu anlaşmaya taraf olan ülkeler var. 3 tane. Bunlar kurdular. Tıpkı NATO gibi. Yani NATO'da daha önce Benelux ülkeleri tarafından kuruldu. Sonra İngiltere, ABD buna devam etti. Ama bu, tekrar ediyorum, kurumsal kimlik oluşturulduktan sonra yapılacak bir şey. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani Suudi Arabistan çok da zayıf bir ülke değil, askeri anlamda güçlü. Yani tek başına da zaten Husilerle mücadele edebilecek bir ülke. Suudi Arabistan'ın şu anda isteği bizden siyasi ve diplomatik olarak yanımda durun. Yani yoksa Suudi Arabistan'da gerekli olarak asker var ve 8 bin Pakistan özel birliğine mensup askerler şu anda zaten

0: Suudi Arabistan topraklarında danışman vasfıyla o noktada bir ihtiyacı yok. Ama biraz önce bahsettiğiniz gibi Türkiye bazı daha ileri seviyede teknik destek yapma
1: Evet.
0: konusunda zaten önceki anlaşmalarla bunların biz şeyini vermişiz, taahhüdünü vermişiz. Dolayısıyla bu noktada
1: Peki.
0: kurumsallaşmayı beklemek lazım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkılarınız için.
0: Rica
1: Doktor
0: ederim.
1: Barış Adıbelli bizimle
0: İyi
1: birlikteydi.
0: yayınlar.
1: Bugünkü Mekke Savunma Anlaşması neticesinde Mekke İttifakı'nın kritik Riyad toplantısı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Diyelim ve kaldığımız yerden gün başlıyor, devam ediyoruz. Ve Rusya'da veba ile mücadele enstitüsü çalışanı belirlenemeyen bir nedenle zatürreden hayatını kaybetti. 5 hastane kapatıldı, bir alarm durumu var, 200 kişi yine karantinaya alındı. Sosyal medyadan akciğer vebası iddiaları yayıldı. Yetkililer acil koduyla toplandı. Bakalım bir bu durumun detaylarına. Rusya'nın en tehlikeli hastalıklarıyla mücadele edilen bir merkezden geldi haber. Büyük korkuya neden oldu bir yandan da. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki bir uzman Darya Şipilova, yine nedeni bilinmeyen zatüre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 2 Ekim'de de hayatını kaybetti tüm müdahalelere rağmen. Hastalığın kaynağı henüz net değil. Yaklaşık 200 kişinin karantinaya alındığı, 5 hastanenin de kapatıldığı iddia edildi. Böyle bir bilgi de var ve yerel medyada yer alan haberlere göre virüsü kapan uzmanın laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürüldü. Yine enstitüde biyogüvenlik kurallarını inceleyen komisyonsa patojen mikroorganizmalarla çalışılırken herhangi bir kaza meydana geldiğine ilişkin bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Bu da birbiriyle çelişen iki farklı açıklama. Yine Rusya'nın baş sanitasyon doktoru Anna Popova, Moskova'dan yaklaşık 2600 mil uzaklıktaki Irkutsk'a gitti ve bölgede olağanüstü toplantı yapıldığı açıklandı. Böyle bir alarm durumu var Rusya'da. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan yine karşılıklı açıklamalar devam ediyor savaşa ilişkin. ABD Başkanı Trump son olarak karar aşamasında olduğunu söyledi. Bir kez daha söyledi aslında. Daha önce de çok duyduk bunu. Ve bu işi ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran ise şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacaklarını tekrar yineledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'dan, şartlarımız kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağız açıklaması geldi.
3: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
2: ABD Başkanı, Tahran'ın nükleer silah edinme programlarından neredeyse tamamen vazgeçtiğini de ifade etti. İran, uzun süredir nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah yapma arzuları olmadığını dile getiriyor. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf da şartları karşılanmadan Hürmüz'ü açmayacaklarını söyledi. ABD'nin 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskıya ek olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. İran'ın şartları arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, savaşı bitirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması yer alıyor. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesi de isteniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise Washington'la müzakerelere ilişkin konuştu. ABD'nin teklifine yanıt verdiklerini açıkladı. Teklifin öncekilere benzediğini ve nükleer dosyalara odaklandığını, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'na odaklanmak istediğini kaydetti. Washington ve Tahran, arabulucular vasıtasıyla savaşı diplomatik yollardan bitirme çabalarını sürdürüyor.
1: Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı tartışılırken İran'dan istifa haberi geldi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat görevi bıraktığını duyurdu. İstifayı İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı paylaştı. Paknejad'ın istifasını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sunduğu öğrenildi ve Pezeşkiyan'a

0: sonunda istifayı kabul ettiği açıklandı. Pak Necet'in yerine vekaleten Hamit Bovert'in görevi üstleneceği öğrenildi. Bir yandan ABD-İran savaşı devam ediyor ama İsrail'in zulmü de devam ediyor. Dünya Gazze'yi unutmuyor başlığını görüyoruz. Bakın Sabah gazetesinden okuyacağız bu haberi. Terörist İsrail Gazze'deki katliamını unutturmak için her türlü yolu denese de Filistin'e destek seslerini bastıramıyor. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından toplumlar 3 yıldır sokağa inerek özgür Filistin ve soykırımcı İsrail diye haykırıyor. Ünlü yıldızlar da yardım çağrıları yapıyor diyor. İşte dünyanın dört bir yanından bakın İsviçre'de tıklım tıklım bir protesto. Yine Güney Kore'de yere yatarak protesto etmişler bu zulmü, bu soykırımı. Dünyanın dört bir yanından destek mesajları geliyor hakikaten. Ancak tabii İngiltere'den tutun yine pek çok ülkeye kadar. Ancak tabii artık harekete geçilmesi lazım. Sadece sivil halkın elini taşın altına koyup bu protestoları yapması tabii ki çok önemli. Tabii ki gündemden düşmemesi gerekiyor ama bir yandan da artık somut adımlar bekleniyor. Çünkü önümüz kış ve Gazze'de de Batı Şeria'da da durum çok vahim. İnsanların başını sokabileceği çadırlar bile yırtık, yıkık dökük vaziyette. Sağlam bina kalmadı saldırılardan sığınacak. O yüzden bir an evvel acil şekilde insani yardımın ulaşması gerekiyor bölgeye. Son olarak dünya yıldızlarından Angelina Jolie de Google Earth'ü açın, Gazze'nin durumunu görün diye bir paylaşım yaptı. Bu da önemli. Dediğim gibi ünlü isimlerin desteği çok önemli ama bir an önce somut adımlar gerekiyor. Devam edelim. İsrail'in zulmü demişken önümüzde seçimler var İsrail'de ve Netanyahu'nun zor durumda olduğu uzun zamandır konuşuluyor. Dubai Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağıyla ilgili de yeni bir iddia var. İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı öne sürüldü. Yani Netanyahu'nun eline bu liste geçmiş. İddiaya göre uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen o Ummanlı yardımcı pilotun ismi de yine bu listede vardı.
1: İsrail, Fly Dubai uçağının mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce aldı. İddia İsrail basınından. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Haaretz gazetesi, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığını iddia etti. Haberde, uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun isminin de bu listede yer aldığı belirtildi. İsrail Vergi Dairesi, yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, güvenlik kaynakları ülkeye giriş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve Mossad olduğunun bilgisini verdi. Fly Dubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman bu ülkeler arasında yer almıyor. Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işareti oluştururken, İsrail yetkililerin bu durumu açık bir anlaşma ihlali olarak değerlendirdiği ve konuyla ilgili araştırma yürütülmesini istediği belirtiliyor.
0: Ve bir gazete daha okuyalım. Bakın Hürriyet gazetesinden şimdi. Şam'da Türk okulu hizmette. Şöyle bir bakalım. Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği kapsamında yapımı tamamlandı. Okulun Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu da dün ilk ders zili çaldı. Yine Şam'ın Artuz bölgesinde bu okul ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlamaya başladı bile. Ana sınıfından liseye kadar eğitim verecek 36 derslik var ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasiteli. Tabii törene de pek çok önemli isim katıldı. Yine Bakan Tekin'in mesajı da okundu. bir okul açmak geleceğe kapı açmaktır dendi o mesajda. Önemli çünkü Suriye'nin yeniden kalkınması gündemde. Türkiye'de en büyük destekçilerinden biri biliyorsunuz. Esad rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Şara ile yoluna devam eden Suriye'de yeniden kalkınma projeleri hep devrede. O yüzden Türkiye'de en büyük destekçilerinden biri. Bunu da paylaştık. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. İspanya'da siyasetin ana gündem maddesini oluşturan bir mesele var. Konut krizi. Konut krizine karşı binlerce kişi bir kez daha başkent Madrid'de sokağa çıktı. Göstericiler kira artışlarına karşı çıkarak hükümete çağrı yaptılar. İşte o protestodan görüntüleri izleyelim şimdi.
1: Binlerce kişi bir kez daha meydanlara indi. Konut krizine karşı eylem düzenlendi. Madrid sokakları kira artışına karşı gösterilere ev sahipliği yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırmış, %250'ye varan kira artışını karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedyeyle tahliye edilmişti. Carmen evine döndü ancak ülke çapında patlak veren gösteriler bu hafta sonu da devam etti. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar Madrid'de bir araya geldi.
2: Sanırım kamp önümüzdeki haftada varlığını sürdürecek. Direnme iradesinin mevcut olduğunu, her şeyin çok iyi organize edildiğini düşünüyorum. Bu yüzden burada kalmaya devam edeceğiz.
1: Göstericiler tüm şehrin anahtarları bizde ve küçücük bir daire sahibi olmak için değil, bir geleceğe sahip olmak için okuyorum yazılı pankartlar taşıdı.
3: Haklarımız var. Anayasamız bize barınma ve daha pek çok konuda haklar tanıyor. İşte bu yüzden protesto ediyoruz. Eğer parlamento bunu sağlamıyorsa hiçbir işe yaramıyor demektir. Bu durumu sürdürmek istemiyoruz.
4: No queremos instaurar esa idea porque yo creo en la democracia. Valencia

0: Ülkede 2025 yılında 25.540 kişi kira sözleşmesi ihlali nedeniyle evinden çıkarılmıştı.
1: Evet, geçtiğimiz hafta paylaşmıştık. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyelerine yönelik bir soruşturma yürütülüyordu. Ve başkanlar da dahil, 3 başkan da dahil 59 şüpheli gözaltındaydı. İşte o 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir son dakika gelişmesi, son durum gelişmesi olarak paylaşmış olalım. Hattımızda da Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli var şu anda. Sözü ona bırakıyorum.
2: Evet, Tuba 1 Ekim'de Mersin'de operasyon gerçekleşmişti ve Mersin'deki operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. 1 Ekim'den bu yana emniyetteki işlemler devam etti 59 kişiye yönelik. Bugün sabah saatlerinde, dakikalar önce de emniyetten adliyeye şüphelilerin sevk edildiğini, 3 belediye başkanının da adliyeye sevk edilenler arasında olduğunu, yani tamamını, 59 kişinin tamamı adliyeye sevk oldu. Ki gözaltına alınma gerekçelerinde kamu zararları işaret edilmişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 13 ihale ve 63 doğrudan teminle ilgili 330 milyonluk bir kamu zararının tespiti dosyada yer alıyordu. Yine Yenişehirli Belediyesi'nin de 105 milyonluk bir kamu zararı ile ilgili gerekçeyle Mersin Yenişehir Belediyesi'ne de operasyon düzenlenmiş. Mezitli Belediyesi ile de ilgili, yine belediye başkanı ile ilgili iddialar vardı. Bu iddialarla ilgili hem buradaki belediye başkanları ve yine oradaki belediye personelleri ile ilgili yapılan emniyetteki işlemler tamamlandı. Adliyeye sevkler gerçekleşti. Bugün gün içerisinde adliyede savcılık ifadeleri olacak. Hem belediye başkanları hem beraberindekiler savcıya ifade verecekler. Ardından ise savcının yapmış olduğu işlemler sonucunda suç ceza hakimliğine yahut savcı talimatıyla serbest kalma yönünde kararlar çıkacak. Mersin Adliyesi'nde yoğun bir gün olacak diyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yasin Anzel'den detayları almış olduk. 3 başkan da dahil, 59 şüpheli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da dahil 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakalım ne çıkacak adliyeden, yine takip edeceğiz sıcak gelişmeleri, anlık bilgileri. Dedikten sonra dönelim Rusya-Ukrayna arasındaki duruma. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir köprüyü dronlarla hedef aldı. Bu saldırıdan saatler sonra ise Almanya Başbakanı Merz Kiev'e gitti.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Ukrayna'ya desteğin devam edeceğinin mesajını verdi. Rusya ise ziyaretten önceki saatlerde başkent Kiev'deki tarihi köprüyü hedef aldı. Sabah saatlerinde Kiev'e ulaşan Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte hayatını kaybeden askerlerin anısına yapılan anıta çiçek bıraktı. Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euroluk askeri yardım paketi verdiklerini söyledi. 350 milyon euroluk kış destek paketi içinse çalışmaların sürdüğünü belirtti. Merz, Rusya'yı barış görüşmelerine başlamaya da davet etti. Zelenskiy ise Rusya'nın saldırılarıyla Ukrayna'nın direncini zayıflatmayı amaçladığını kaydetti. Rusya ise Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rus dronları başkent Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Köprünün jet motorlu dronlar tarafından vurulduğu anlar kameralara yansıdı. Moskova'nın Kiev'deki köprülere hedef alarak kentin iki yakası arasındaki ulaşımı aksatmayı ve lojistik hatlara zarar vermeyi amaçlıyor. Rusya'dan saldırılara devam edeceğiz açıklaması da geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri tesislerine, savunma sanayisine ait tesislerine ve altyapısına yapılan saldırıların artırılacağını duyurdu. Gelişmenin Zelenskiy'nin açıklamaları üzerine alındığı kaydedildi. Zelenskiy geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Rusya'daki rafinerilere yaptıkları saldırılara devam edeceklerini söylemişti.

Evet, gün başlıyor. Türkiye'nin hava savunma sisteminde en kritik rollerden birini üstlenen Hisar O'yla devam edelim. Onun görüntüsünü izleyeceğiz. Gökvatan artık onunla daha da güvende. Yerli ve milli Hisar O stratejik tesisleri ve birlikleriyle Çelik'ten bir kalkan görevi görüyor. Şimdi dediğim gibi videosunu bir izleyelim. Detaylara bir bakalım, üzerine konuşalım sonra.

0: Tabii savunma sanayinde her türlü gelişmeyi özenle, gün başlığı orada sizlerle paylaşmaya çok özen gösteriyoruz dediğim gibi. İşte Hisaroğlu'da yine açıklama geldi Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'dan. Yer ve milli gururumuz Hisaroğlu hava savunma sisteminin sahadaki küresel başarısını duyurdu. Ve Akyol dedi ki Hisaroğlu sistemimiz Türkiye'de ve bazı müttefik ülkelerde kullanılıyor dedi. Türkiye'nin öz kaynaklarıyla geliştirilmiş bir hava savunma teknolojisi bu. Sınır ötesine taşınması tabii, dünya ordularının da tercih etmesi gurur verici, önemli. Aselsan ve Roketsan işbirliğiyle geliştiriliyor. Orta irtifa hava savunma sistemi Hisaroğlu. 40 kilometre varan menzili var. Yine 15 kilometre irtifaya kadar düşmana göz açtırmıyor diyebiliriz. Önemli, videosundayız dedik. Dediğim gibi göğsümüz kabarıyor. Bu tarz gelişmeler olduğunda da özenle sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Ve uzay kongresiyle devam edelim. Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen yine Uluslararası Uzay Kongresi bugün başlıyor. Antalya'da üstelik Antalya ev sahipliği yapıyor kongreye. Yine uzay ajansları ve uzay teknolojileri alanında çalışanlar uzayın geleceğini konuşacak bu kongrede. İşte detaylar.
1: In 2026, on October 5th to 9th, the world meets in Antalya.
2: 18 ülkeden 6800'den fazla delege ve katılımcı Türkiye'de buluşacak. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da kapılarını açıyor.
3: The cradle of civilization. The land of discoveries.
2: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenleniyor. Kongreye Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul ev sahipliği yapıyor. ABD, Almanya, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeden delege ve katılımcı kongreyi takip edecek.
3: We have been working hard for a very long time.
2: Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kongrede uzay alanında kritik başlıklar masaya yatırılacak. Dünya çapındaki uzay profesyonelleri bir araya gelecek. Farklı ülkelerden gelen 30 civarında astronot da özel oturumlara katılacak.
3: For Türkiye's space travel and taking the
2: dev zirve 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak Halk Günü etkinlikleriyle sona erecek.
3: IAC 2026 in Antalya.
0: Bazen bir internet sitesine girdiğinizde sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan her yerden bir reklam çıktığına şahit olursunuz. Onları kapatacağım derken hakikaten insan bazen zor anlar yaşayabiliyor. İşte onunla ilgili bir haber var. Bakın Posta Gazetesi'nden okuyalım. İnternette bir dakika huzur vermiyorlar başlığını atmışlar. Hakikaten öyle. Bir video izlemek, bir konu araştırmak, haber okumak ya da internet alışverişi yapmak artık eskisi kadar kolay değil. Reklamlar, çerez uyarıları, bildirim talepleri ve bitmeyen öneriler derken birkaç dakikalık iş bile daha çok vakit alıyor. Onlarca kez tıklamak zorunda kalıyoruz. Üstelik algoritmalarda neye baktığımızı takip ederek karşımıza yenilerini çıkarıyor. Peki dijital dünyada kontrolü nasıl ele alabiliriz? Bazı taktikleri var bunların. Bunlar aslında bizim verilerimizi toplamak için hep neyle ilgileniyoruz, neye daha çok vakit harcıyoruz internette gezinirken. İşte bir algoritma baskısı var. O yüzden hep devamı geliyor. Aslında çerezlerin tümünü onaylıyor musunuz gibi bir soru yöneltiliyor. Ona üşenmeyip tümünü kabul ettiklerine detaylıca elzem olmayanları işaretlemeyerek işe başlayabiliriz. Ya da o reklamlar çıktı, o hemen sağ üstte diğer tarafta çarpı oluyor kapatmak için ama onun tersi yönde bir üç nokta oluyor. Orada neden çıktığını bildirebiliyoruz. Bir daha istemiyorsak o reklamın çıkmasını onu belirtebiliyoruz. Böyle böyle ufak taktikler var. Bunlar zamandan tasarruf sağlayabilir. Ama daha büyük resime baktığınızda aslında hep kişisel verilerimiz elde ediliyor. Bir çeşit pazarlama taktiğinin hepimiz birer rolünü üstlenmiş oluyoruz. Bu hizmet etmiş oluyoruz o havuza. O yüzden önemli aslında. Sadece vakit kaybından değil, bu tarz verileri de elde etmelerine engel olmak açısından, o tüketim çılgınlığına, o girdabına kapılmamamız açısından da önemli. Dedikten sonra devam edelim. Altın Koza ödül töreniyle. Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatansever'in oldu. İzleyelim.
2: Adana Altın Koza Film Festivali'nin final gecesine birbirinden ünlü sinema emekçileri katıldı. Gecenin sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş yaptı. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
4: Ve en iyi film ödülümüz Bir Arada Yalnız.
5: Yönetmenimiz Ali Vatansever ve film ekibi sahnede ödüllerini Sayın Valimizin ve sevgili Zuhal Olcay'ın elinden alıyorlar.
2: Ali Vatansever en iyi yönetmen ödülünün de sahibi oldu. En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filmiyle Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan'ın oldu.
6: En iyi kadın oyuncu ödülü. Hazar Ergüçlü, Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri.
7: Alkışlar Hazar Ergüçlü için.
5: Yılmaz Güney ödülü Gün Yüzü filminin oluyor. Banu Sıvacı yönetmenimiz.
2: Festivalde 2026 yılında hayatını kaybeden sinemacılar da anıldı.
8: Zihni Göktay, Gülsen Tuncer, Haldun Dormen, Serhat Kılıç.
2: Renkli Gece ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
0: Fethiye'nin o eşsiz mavisi evin ellerde. Fethiye Körfezi'nde deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor. Tekneler atıklarını teslim ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum o görüntüleri paylaştı sosyal medya hesabından. İzleyelim şimdi.
2: Fethiye'nin turkuaz koyları sıfır atıkla korunuyor. Deniz süpürgesi yüzeyi temizliyor. Atık gemisi ise atıkları denize ulaşmadan topluyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi için Derya Dijital Mapa Şamandıra Yönetim Sistemi devreye alındı. Deniz süpürgesi TÜÇA 91 haftanın her günü Fethiye Körfezi'ne dolaşıp yüzeydeki kirliliğe anında müdahale ediyor. Tekneler ise bir gün önceden Derya sisteminden randevu alıyor. Atıklarını denize dökmeden teslim ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz temizliğinden görüntüleri Fethiye'nin mavisi Emin Eller'de notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır atık mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak ifadelerini kullandı. Göcek'te başlayan bu uygulamanın zamanla tüm Türkiye koylarında, tüm Türkiye'deki koylara yayılması hedefleniyor.
0: Tam da bu haberin üzerine yine çevreyle ilgili çarpıcı bir haber okuyalım. Akşam gazetesinden okuyacağız. Hep deriz ya İstanbul için taşı toprağı altın çok değerli diye. Ama bakın ne hale gelmiş. İstanbul'un taşı toprağı mikroplastik başlığıyla paylaşmış Akşam gazetesi. Bu gerçekten son dönemin en büyük çevreyi tehdit eden faktörlerinden biri plastik atıklar, mikroplastikler. İstanbul'daki 11 ayrı bölgeden alınan topraklara incelendi. 34 numunenin tamamında mikroplastik tespit edildi. 4 mevsim süren araştırmada en yüksek değer ilkbaharda ölçüldü. 1 kilo topraktan 1675 parçacık çıktı diyor bakın. En yüksek kirlilik hastanede 4 mevsim yapılmış araştırma. Kilogramda 1893 parçacıkla Bakırköy'deki 2 hastanenin ortak bahçesinde tespit edilmiş en yüksek kirlilik. Tabii çok yoğun hasta sirkülasyonu. Uzmanlar da buna dikkat çekiyor. Yine Beşiktaş, Kadıköy örnek alınan yerlerden. %93'ü kum tanesi kadar. Araştırmada tespit edilen mikroplastiklerin %93'ünün 500 mikrometreden küçük olduğu belirlendi. Parçacıkların %66'sı liflerden oluşuyor. Kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, nüfus yoğunluğu ve kentsel atıklar olarak gösterildi. Havada bile tespit ediliyor yeri geldiğinde mikroplastik. Siz düşünün. Karada, denizde keza gerçekten baş edilmesi hem zor hem de çok çok önemli bir mesele. Ve Tuz Gölü'ne dönelim şimdi de. Yılın bu aylarında suyu çekilir Tuz Gölü'nün ve doğal güzelliği ortaya çıkar. Yine öyle oldu. Su azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti gölde ve fotoğraf tutkunlarının da epey ilgisini çekmeye başladı. İzleyelim.
9: Çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın güzelliği, suyun güzelliği, tuzun güzelliği çok güzel.
2: Sonbaharla birlikte su azaldı. Kristalleşen tuz tabakası kar örtüsüne benzedi. Burası Türkiye'nin büyük bir bölümünün tuz ihtiyacını karşılayan Tuz Gölü Havzası. Gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde sular çekildi. Su azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Geniş bir alanda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.
10: Suların çekilmesiyle oluşan bu mantar şeklinde tuz kütleleri bir harika bir manzara sunmuş. Adeta karda yürüyormuş gibi bir his veriyor.
2: Doğal oluşumlar beyaz görüntüsüyle kar örtüsünü andırıyor. Tuz kütleleri bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
10: Fotoğraf tutkunları için kaçınılmayacak bir fırsat oluşmuş durumda şu anda burada.
2: Çok sayıda ziyaretçi tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.
11: Suların çekilmesiyle beraber böyle bir görüntü ortaya geldi. Mantar böyle tuzlar mantar şeklinde böyle oluştu. Yani çok güzel bir görüntü var.
0: Hayatını felsefeye adayan, çalışmalarıyla tanınan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cucurelli İstanbul'a son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü felsefeciyi sevenleri doğum gününde ebediyete uğurladı.
12: Yıllar boyunca hep öyle eğitim, akademik hayat onunla ilgilendi. Çok fazla sosyalleşmedi çünkü bütün hayatı öğrenmek, öğretmek, eğitmek, bütün hayatı öyle geçti.
13: Öğrencileri, dostları, meslektaşları ve ailesi hepsi Ioanna Cucurelli'ye son görevlerini yapmak için buluştu. Türk felsefesinin önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
14: Hocanın hep en büyük amacı felsefeni dört duvarın dışına çıkarmak olmuştur ve bunu büyük ölçüde başardı.
13: 89 yaşında hayata veda eden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cucurelli için ilk tören Maltepe Üniversitesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
15: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. İçinde bulunduğumuz dünya bütün kuralların, bütün değerlerin yıkıldığı bir dünya haline geliyor. Vefatıyla birlikte bize şunu hatırlattı. Ey insanlık, bu tehlikeye karşı size öğrettiğim dersi unutmayın. Hocam, derslerinizi unutmayacağız. Sizi saygıyla uğurluyoruz.
13: Törene katılanlar duygu yüklü sözlerle onu andı.
12: Felsefeyi halka yansıtmak adına verdiği mücadeleyi gördük.
14: Ioanna Hoca hayatımda tanıdığım bencillikten en uzak insandı. Her insan biraz bencildir. Ama hayatımda egoizminden bu kadar uzaklaşmış tanıdığım en güzel insan.
13: Ioanna Cucurelli'nin naaşı Şişli'de bulunan Rum Ortodoks mezarlığına getirildi. Burada kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa defnedilecek. 4 Ekim 1936 tarihinde doğan profesör yine doğum gününde ebediyete uğurlandı.
0: Ve sırada havanın notları var İstanbul'da ve yurt genelinde. Bakalım nasıl bir hava bizi bekliyor bu hafta özellikle. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Hüseyin günaydın, hoş geldin.
16: Hoş buldum Tuba.
0: İyi haftalar olsun.
16: İyi haftalar. Güneşli bir hafta.
0: Havamız da güzel olsun inşallah.
16: Bakalım.

0: çıkartabilecek.
1: Peki, ben şimdi sana
0: detaylara bakalım. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'nin batı ve kuzey bölgeleri sonunda güneşleniyor. Geçtiğimiz iki gün önce açan hava yeniden kapamıyor. Batı bölgelerde Marmara, Ege, Ankara ve İç Anadolu'nun batısı, Antalya ve Muğla, Aydın, İzmir gibi kentlerde hafta boyunca güneşleniyoruz. Bu haftanın yağışları, geçtiğimiz bültenlerde de aktarmıştım, pazartesi, salı, çarşamba doğu ve güneydoğuya yağmurlar geliyor. Oldukça da bereketli ama kuvvetli olabilir diye. İşte bu yağışlar başladı. Biz konuşurken Elazığ, Tunceli, Malatya ama daha çok Tunceli, Elazığ arasında yağıyor. Gelecek saatlerde de Erzincan, Bingöl, Erzurum hattında yağmur bekliyoruz. Bu yağışlar zaman zaman gök gürültülü, şimşekli hadiselerle geliyor. Kırsal kesimde yakalanıyorsanız ağaç diplerinden uzak durun. Yıldırım en çok %90 küsur olasılıkla ağaçlara düşüyor ya da elektrik direklerine. Burada kuvvetli bir yağış var batı bölgeler güneşlenirken. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsünde bu durumu gördük. Bir de önemli bir durum olabilir. Hani 2 ila 4 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Sıcaklık haritasında göreceğiz. Şu renkler kırmızıya döndü bakın. Şimdi Avrupa'ya ve Orta Avrupa'ya özellikle çıkan şu mavi alanlar soğuk havayı simgeliyor. Ancak bu sayede, bu soğuk havayı sıkıştıran ve bize doğru iten bir arada da bir sıcak hava var. Yani biz mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağız. Avrupa önce ısınacak, sonra üşüyecek diyebiliriz. Fakat renklerin şu mavi olduğuna çok da şey yapmayın. Bundan çok soğuk hava simgelemiyor. Mevsim normallerinden birkaç derece serin havayı gösteriyor sadece. Karadeniz bugünlerde normallerden biraz daha serin. Ama tarihler ilerledikçe 7-8 Ekim oldukça sıcak havanın Türkiye'ye doğru geldiğini göreceğiz. Sıcak ama çok da değil. 22-23 derece İstanbul, 20 derece Ankara, 26 derece İzmir. Hani İzmir, Bodrum, Çeşme etrafında hala bir yaz tadı alabilirsiniz. Güneş altında özellikle. Ancak bu durum yağışlarla geçtiğimiz hafta biraz karışmıştı. Antalya çevresi yine sıcak ama yağmurluydu. İşte bu hafta hem yağmur yok hem de güneşli bir hava. Antalya çevresinde gerçi çarşamba günü biraz atıştırabilir. Bunun dışında çok da fazla yağmur yok. 5 günlük toplam yağış haritasında göreceğiz. Bu hafta cumaya kadar bizi ne bekliyor? İstanbul'da hafta çoğunlukla az bulutlu ve güneşli geçecek. Çok da fazla bir rüzgar yok. Hava kalitesi biraz azalacak. Akşam saatleri esinti olmadığında, özellikle yarın akşam, salı ve çarşamba akşamları bunu hissederseniz daha ağır bir hava, bu ne kirlenmiş hissi yaratabilir. Yüksek basınç alanının etkisine giriyoruz. Batı Karadeniz'de de öyle, yağış yok. Çanakkale, Gelibolu, Balıkesir, Bursa, Sakarya güneşleniyor. Buralarda da sıcaklık Bursa'da 22 dereceye kadar yükselecek. Yarın İzmir etrafında yağmur yok. Ege'nin iç kesimleri de güneşli. Ankara çevresinde yerel olarak belki salı akşamı, salı öğleden sonra ve akşamına doğru bir yağmur geçebilir ama çoğu ilçesi Ankara'nın güneşli geçirecek haftayı. Bu renkler şiddet simgeliyor. Çok fazla kuvvetli bir yağış yok. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da da yaklaşık 20-25 milimetrelik bir yağış var. Bir kısmını bugün alıyoruz. Salı ve çarşambada sürüyor. Perşembe günü de onların kesmesini bekliyoruz. Doğu Karadeniz'de de zaman zaman yağacak. Ancak kuvvetli bir sağanak kalmadı. Geçtiğimiz hafta daha şiddetli yağışlar vardı. Bu hafta sadece yağmurlukla, şemsiyeyle hafif bir yağış bu. Geçiştirebilirsiniz. Gerçi güneşi göremiyor Doğu Karadeniz'de uzun süredir şehirlerimiz. Rize, Artvin, Trabzon çok kısıtlı, çok limitli bir güneş görebiliyor. Bu sebeple psikolojileri yüksek tutmakta zor. Doğu Anadolu'da da öyle, Güneydoğu'da da öyle. Sonbaharın yağışları biraz doğuya kaydı. Batı'da güneşli bir hafta geçireceğiz. Bu sırada Batı Avrupa ile işiniz varsa, yolculuğunuz, seyahatiniz, Fransa, İtalya ve İspanya çevresinde kuvvetli hava olayları bekleniyor bu hafta. Yağmur ve fırtına, gök gürültülü yağışlar ve fırtınalar olacak. Tıpkı geçtiğimiz hafta Türkiye'nin yaşadığı gibi. Türkiye'deki yağışlar geçtiğimiz hafta baraj havzalarına da katkı sağladı. İstanbul'da %4, %5'lik hatta bir artış sağladık. O 3 gün hani yağmıştı ya, bir türlü yağmur ne zaman dinecek deyip duruyordunuz. Yağmur çok seviyoruz, gelince de ne zaman dinecek diyoruz. İşte bu alanlar %4, %5 sadece o yağışlı sistemden kar sağladı diyebiliriz. Yani üzerine barajlarımızın su geldi. Bu durum şimdi bu hafta biraz değişti. Bu hafta da kurak bir hafta. Ancak gelecek hafta da çok fazla yağış görünmüyor bu arada tahminlerde. Belki Ekim ayının son haftası, son günlerine kadar öyle kuvvetli bir yağmurla tekrar karşılaşmayabiliriz. Çoğunlukla güneşliyiz. Tozlu ve kirli havaya dikkat edin. Hava kalitesi düşüyor, tekrar hatırlatıyorum. Evleri havalandırmaya çalışalım öğlen saatleri diyoruz. Aşağı yukarı tahminler böyle Tuğba.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Bir yandan da doğalgazı yakmamak için akşamları bir direnme başladı. Evet. Değil mi? Bir
0: doğru,
1: serinlik
0: gözümüz
1: var.
0: Gözümüz bir tuşa gidiyor ama.
1: İyi gidiyor, geliyor.
0: Ya, çok düşük değil gece sıcaklıkları. Hı-hı. Ama iç ve Doğu Anadolu'da epey soğudu hava. Evet. Umarım sağlıkla geçiririz.
1: Bakalım. Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Umarım. Görüşürüz. Çok sağ ol. Hüseyin Öster bize havanın notlarını aktardı. Bu hafta bizi nasıl bir hava bekliyor öğrenmiş olduk. Şimdi

şimdi kısacık bir ara zamanı yine gün başlıyordu ama çok deyip birazdan birkaç dakika içinde yine beraber olacağız. Yine Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor hepsini sırayla aktaracağız. Gazetelere bakacağız, haberlerimiz var, canlı bağlantılarımız var. Son dakika gelişmeleri de eksik olmayacak, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Günaydın tekrar Habertürk ekranlarındasınız. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Son saatimize giriş yaptık. Saatler artık 9'a geliyor ve memlekette neler oluyor, dünyada son durum ne? Aktarmaya devam edeceğiz. Bu saate hızlı bir başlangıç yapalım. Bir canlı bağlantıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü MYK soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı iki hakem, Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve yine yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel. İşte onların emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyordu ki edildiler de sanırım. Son bilgiler Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da. Arzu, günaydın, söz sende.
1: Tuba Sedekoğlu, günaydın. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği iki hakemde, kimden bahsediyoruz? Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel. Hakkındaki suçlamalar neydi? Neden gözaltına alınmışlardı? Aslında MHK başkanının da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyle ilgili yürütülen bir soruşturma olarak biliyorduk. Biz bazı hakemlerin kayırılması, sınav sorularının verilmesi, işte puanlama ve atama süreçlerine müdahale edilmesi noktasında yürütülen bir soruşturma kapsamında eski MHK başkanının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı biliyorsunuz soruşturma kapsamında. İşte soruşturma devam ederken geçtiğimiz günlerde Süper Lig hakemi Yasin Kol Trabzon'da yönettiği bir hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. Hemen maç bitiminde stadyum çıkışında gözaltına alınmıştı. Soruşturma derinleştirildi. İlgili yazışmalar, ses kayıtları, tanık ifadeleri ortaya çıktıkça da bu gözaltının nedeni de aslında biraz daha belirlenmiş oldu. Bir masak raporu ortaya çıktı hakem Yasin Kol'la ilgili. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan kayıtları olan şüphelilerle ilgili para transferleri olduğu ve onlarla bağlantılı olduğuna dair bir rapordan bahsediyorum. Savcılık dosyasına giren, aynı zamanda hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçları ile ilgili para transferlerinin olduğu görüldü ve soruşturmada en dikkat çeken detaylardan biri ise miktar itibari sebebiyle geliş gidiş yönlerine bakıldığı zaman hakem Yasin Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde kuvvetli şüpheler bulunduğu soruşturma dosyasına yansıdı. Aynı zamanda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu biliyorsunuz bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Kendisinin hakem Yasin Kol'la bir WhatsApp yazışması da ortaya çıkmıştı ki o yazışmaya göre usule ve düzenlemelere aykırı şekilde hakem atamalarına müdahale ettiklerine dair yazışmalarda soruşturma dosyasına girdi. İşte tüm bunlardan hareketle yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçundan haklarında başlatılan soruşturma kapsamında iki hakem de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltı süreleri doldu ve şu anda kameraman arkadaşım Emre Altun'la birlikte bulunduğu

0: Omuz Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildiler ve önümüzdeki saatler içerisinde de savcılık ifadelerinin başlamasını bekliyoruz. Savcılıkta ne diyecekler, hakkındaki suçlamaları nasıl yanıt verecekler, gün boyu bize takip ediyor ve aktarıyor olacağız Tuğba Sedekoğlu.
1: Çok teşekkürler Arzu Kaya'ya ve kameraman arkadaşımıza, kolaylıklar dileyelim. Savcılık ifadelerini de an be an takip edeceğiz. Bakalım neler gelecek adliyeden. Şimdi bir başka soruşturmanın haberi var. Geçen hafta düzenlenmişti operasyon. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şimdi o şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bakalım detaylarına. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılmıştı soruşturma. Sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi değil, iki ilçe belediyesi de yine operasyon kapsamındaydı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı da Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Mersin Adliyesi'nde de yine yoğun bir gün olacağı benziyor. Oradan gelecek tüm gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki fon soruşturması gündemdeki yerini hala koruyor. Ona da bir bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Önemli bu. Peki bu izin neden istendi? Neye bakılacak? Nedeni ne? İşte tüm bu detaylar haberimizde.
2: Başsavcılık eski SPK başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
1: Ve kritik bir toplantı var bugün. Mekke İttifakı ikinci toplantısını yapacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanıyor. Ve toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. İşte o görüşmenin detayları neler olacak peki, ona bakalım. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta imzalanmıştı bu anlaşma ve stratejik siyasi savunma komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri bu kez Riyad'da bir araya gelecek. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler, bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin de paylaşılması öngörülüyor. Yine tabii ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci. Bir yandan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da şüphesiz toplantıda değerlendirilecek en önemli meseleler arasında. Komite ilk toplantısını Türkiye'de 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapmıştı. Bu ikinci toplantı bu kez Riyad'da, oradan gelecek mesajlar önemli, takip edeceğiz. Ve bir gazete haberine bakalım şimdi. Terörist Türkiye sürecine dair önemli bir haber. Milliyet gazetesinden okuyalım. Silah teslimi Pençekilit bölgesinde yoğunlaştı. Artık tabii gözler sahada. Terörist Türkiye sürecine çerçeve yasanın çıkarılmasından sonra Gözler sahada ve

0: çerçeve kanun hükümlerinin devreye girmesi için sahadaki adımların güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve biliyorsunuz ki Milli Güvenlik Kurulu kararıyla ilan edilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta bu konuda iki önemli gelişme yaşanmıştı. Hafta başında önce Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci toplantısını yapmıştı. Hafta ortasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında MGK toplandı ve sahada yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. Bir yandan Milli İstihbarat Teşkilatı tabii takip ediyor. Teslim olma süreci daha çok Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde yoğunlaştı diyor haberin detaylarında. Operasyon bölgesindeki karakollara teslim olarak silah bırakan terör örgütü mensuplarının gruplar halinde hareket etmediği, kimi zaman bir, kimi zaman üç kişinin teslim olduğu öğrenildi. Ve terör örgütü mensuplarının nerede teslim olarak silahlarını bıraktığı yönündeki istihbarat yine MİT tarafından da ilgili birimlere rapor olarak gönderiliyor. Önemli. Irak'la Türkiye arasında Sincar'daki PKK varlığının son verilmesine yönelik anlaşmanın da yine teslim sürecini hızlandırması bekleniyor. Biz de tabii yakından takip ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında yine Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de var. Bakalım o soruşturmanın detaylarına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Cumartesi günü gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde de şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve yine imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı, imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Ve mega kent İstanbul'un yol durumunda sıra. Bu saatte de ihmal etmeden bakalım trafiğin durumuna. Bakın %67'lerde şu an yoğunluk. Anadolu yakasında trafik daha fazla. O yüzden hızlıca bakalım şöyle bir köprülerde durum ne? Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişler özellikle kıpkırmızı. O hat yine her zaman gördüğümüz gibi Bostancı, Küçükyalı ve işte Altunizade'ye kadar uzanan o güzergah köprü üstüne dahil olmak üzere epey yoğun görünüyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Orada da yine Ümraniye, Elmalı, Çakmak, Ataşehir güzergahı epey yoğun. Köprü üstünde de bir yoğunluk var. Yine Avrasya Tüneli'ndeki yoğunluk da devam ediyor. Şöyle bir ana arterlere bakalım. Zaman zaman kazalar da arttırıyor. Örneğin Haliç Köprüsü'ne giden E5 üzerinde Avrupa yakasında Ok Meydanı yönünde bir trafik kazası var. Bölgede yoğunluğa neden oluyor. Zaten o güzergah her sabah yoğun, yine yoğunluk var. Yine İncirli Merter yönünde de sağ şeritte bir araç arızası varmış. Ve yine bir ufak hasarlı bir kaza daha var. O da İncirli Merter yönünde ve sağ şeritte. O da bölgedeki yoğunluğu kat be kat arttırıyor diyebiliriz. Araç arızaları fazla. Sefaköy Çoban Çeşme yönünde de var bir araç arızası. Alternatif güzergah tabii E5'e girdikten sonra çok zor. Yan yollar bazen rahatlatıyor ama genel manada bu trafiğe katlanmak durumunda kalıyor sürücüler. Yine Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece bölgesi de yoğun. TEM'de de yoğunluklar var ama nispeten diğer saatlere göre bir tık azalmış gibi görünüyor. Özellikle Esenyurt Bağcılar katılımında yine yoğunluk devam diyebiliriz. Neyse ki yağış yok İstanbul'da. Yağış olunca biliyorsunuz trafik daha da katlanıyor. Diyelim ve devam edelim. Ekonominin gündemine bakalım biraz da. Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Saat 10 sularında açıklanıyor. 10-10.30 arası. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde acaba? İşte yanıtı haberimizde izleyelim.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,51 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Eylül ayı enflasyonunun %2,18 olmasını öngörüyor. 20 ekonomistin katıldığı ankette Eylül ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 arasında yer alıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %30,16 oldu. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,2, yıllık bazda %30,30 olması bekleniyor. Anket, katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
0: Ve şimdi hadi gelin piyasalara şöyle bir göz atalım. Bakalım yeni haftaya nasıl başlayacak piyasalar? Borsa İstanbul 100 endeksiyle başlayalım. Günlerdir gözümüz kulağımız biraz da orada. Çünkü son fon krizinden epey etkilendi. Pek çok yatırımcı çıktı. Şu anda da 12.270 puan seviyelerinde bir haftaya başlangıç yapması öngörülüyor. Daha gong sesinin duyulmasına var vakit, 10 gibi çalıyor ve alış satış işlemleri saat 10'dan sonra devreye giriyor. Bu biraz toparlamış hali bu seviye. Yine takip edeceğiz tabii ki soruşturmanın etkileri nasıl yansıyacak Borsa İstanbul'a. Devam edelim. Dolar TL paritesiyle 49 lira 16 kuruş seviyelerinde. Euro TL 55 lira seviyelerinde. Euro dolar paritesinde ise son durum 1,11 şeklinde. Ve faize bir bakalım. Faiz %39,83 seviyelerinde. %40 seviyelerine çok yakın. Bir değişiklik yok sayılır. Altının onsuna bakalım. 4.150 dolar seviyesinde ve petrol, akaryakıt biliyorsunuz savaşlardan en çok etkilenen kısım. Bakalım Brent petrol varil başına hala 100 doların üzerinde, 101 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolü ise varil başına 89 dolar seviyelerinde yine. Gelelim iç piyasada altına. Gram altın 6.534 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.685 lira seviyelerinde. Yarım altın 21.370 lira. Tam altınsa 42.612 lira seviyelerinden işlem görüyor. İbreler kıpkırmızı ve aşağı yönlü. Altının da tabii durumu değişken takip edeceğiz. Her gün bakıyoruz piyasaların son durumuna gün başlıyor da bakmadan geçmiyoruz. Dedikten sonra bir de gazete haberine bakalım. Yeni Şafak gazetesinden okuyalım bu haberi. Bir yandan bugün enflasyon da açıklanacak. En düşük emekli aylığında 3 formül başlığıyla paylaşmış Yeni Şafak gazetesi. Asgari ücret, seyyanen zam, kök aylık formüller bu. Daha detaylı okuyalım, ne demek bu? En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalar sürerken 3 formül öne çıkıyor. Taban aylığın asgari ücrete endekslenmesi, düşük aylık alanlara seyyanen zam veya refah payı verilmesi ve özellikle 2000 sonrası emeklilerin kök aylıklarının yeniden hesaplanması seçenekler arasında hep konuşuluyor biliyorsunuz. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalıdır diye. Çünkü emekliler hakikaten zorlanıyor. Geçim derdi özellikle büyük şehirlerde çok çok zor. Tabii bu formüllerde masada. Peki bu formüllerin hepsi aynı anda uygulanabilir mi? İşte o da gündemdeymiş. Çalışmalarda 3 formülün birbirinin alternatifi olarak değerlendirilmesinin yanı sıra farklı unsurların birlikte uygulanması da yine seçenekler arasında. Kısa vadede seyyanen destek veya refah payıyla düşük aylıklara nefes aldırılması, orta vadede ise kök aylık sisteminin yeniden düzenlenmesi formülleri öne çıkıyor. Asgari ücretle kurulacak bağlantının ise en düşük emekli aylığı için kalıcı bir artış kriteri oluşturması hedefleniyor diyor detaylarda. Önemli, emeklilerin gözü kulağı tabii bir yandan burada. Gelecek zamda. Bakacağız, takip edeceğiz biz de an be an gelişmeleri aktaracağız. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. Bilirsiniz, illaki duymuşsunuzdur başınıza gelmese de internet üzerinden beyaz eşya servisleri, servis hizmeti veren pek çok site var. Bunların bazıları birebir oluyor. Çok kurumsal bir siteye hiç şüphelenmiyorsunuz ama dolandırıcılık olabiliyor işin içinde. İşte Ankara'da da o dolandırıcılara yönelik şikayetler artınca harekete geçildi. Şüphelilerin yine çok profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı ortaya çıktı. Ama ortada tamir falan yoktu. Hatta fazladan para tahsil etmişlerdi. Bakın taktiklerine.

0: Kurumsal görüntü verdiler. Sahte beyaz eşya servisi kurarak vatandaşları dolandırdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeye göre profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir beyaz eşya servisine ait internet sayfası vardı. Ancak site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar arızalı beyaz eşyaları tamir etmiyordu. Tamiri yapılmamasına rağmen tahsilat sırasında POS cihazına yazılan tutara bir sıfır eklenerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle bir vatandaşın kartından 200 bin lira çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları, ancak iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu da belirlendi. İki şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
1: Daha önce konuşmuştuk otomotiv piyasasındaki son durumu. Elektrikli araçlara talep artmıştı. Tabii artan akaryakıt maliyetleri de bunun etkisinde. Bakın Türkiye gazetesindeki habere hemen bakalım. Dizelin tahtını elektrikli aldı başlığını atmış. Otomotiv pazarında kabuk değişimi dönemi. Otomotiv pazarı 9 ayda %13,4 daraldı bir kere. Her şeyden önce bir daralma var. Eylül ayında derinleşen düşüşle toplam pazar %24,3 geriledi diyor. Otomotiv pazarında daralma artarken motor tercihlerindeki dönüşüm hızlandı. Ve yılın 9 ayında elektrikli ve hibrit otomobiller 326.035 adetlik satışla toplam pazarın %51,9'unu oluşturdu. Aynı dönemde dizel satışları ise %40 oranında azaldı ve benzinli model satışlarda da %23,5'luk bir gerileme var. Diyor. 3 araçtan ikisi ithal tabii bir yandan. Tabii dizelin sonu mu geldi gibi sorular da gündeme geliyor. Çok kolay değil tabii bu dönüşüm, değişim, ama bir gerileme olduğu aşikar, bir daralma da var. Ekonominin bunlar, ekonomideki durumların etkileri tabii, yansımaları. Dedikten sonra hızlı trenle ilgili, hızlı tren projesiyle ilgili bir gelişme var. Onu paylaşalım. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalar da artık sona gelindi ve projenin en uzun etabı bu sayede 9 Ekim'de hizmete açılacak. Seyahat süresi ise 4 saatten 1,5 saate düşecek. İzleyelim diğer detayları.
0: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 9 Ekim'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi.
2: Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
0: Bakan Uraloğlu, Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Türkiye'nin Avrupa demiryolu bağlantısının güçleneceğine dikkati çekti. Halkalı Kapıkule hattının Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, orta koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olduğunu belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars'la başlayan, Marmaray ve Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz dedi.
1: Ve Tolun'la devam edeceğiz bu kez. Yine Türk savunma sanayinden bir haber. Göklerde gücümüzü katlayan dev bir hamle daha geldi. Akıllı mühimmat Tolun artık seri üretimde ve gücüyle sahada rekor kırmaya devam ediyor. Tolun'un videosu var şimdi sırada. Bir izleyelim bakalım. Sonra konuşacağız yani.

Tabii yerli ve milli mühendisliğin zirvesi diyebiliriz Tolun için. Sadece seri üretimi değil, kabiliyetleri de çok geniş ve yüksek. O yüzden savaş sahasının kurallarını değiştiriyor diyebiliriz. Geleceğin insansız muharip uçakları Kızıl Elma ve Anka 3'ün iç silah istasyonlarına rahatça taşınabiliyor Tolun. Burası çok önemli. Yine en korunaklı sığınakları dahi imha edebiliyor. F-16 tarafından tek sortide 8 adet taşınabiliyor bu akıllı mühimmat ve düşmana göz açtırmıyor diyebiliriz. Türk ordusu da Tolun'la göklerdeki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Ve oluyor. Seri üretimde olması da sevindirici bir haber. Dedikten sonra sırada bir gazete haberi daha var. Akşam gazetesinden okuyacağız. Önemli Deniz Olgun soruşturması ile ilgili bir haber. Yok denilen otopsi görüntüsü dosyada. Bakın. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin iki ayrı iddianame hazırlandı. Otopsi videosunun ortaya çıkması sonucu 3 adli tıp görevlisine ve çelişkili ifade veren bakanın özel doktoruna dava açıldı deniyor. Fethi Kabir işlemini hatırlayacaksınız. 19 Ağustos'ta gerçekleşmişti geçtiğimiz yaz. Bunun üzerine tabii gelişmeler devam ediyor. 3 şüpheliye dava. Yine tabii pek çok video kaydı yoktur cevabı verdim şeklinde beyanda bulunmuştu Çalışkan, Samet Çalışkan. Yine video kaydının ortaya çıkmasının ardından da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, Zabıt Katibi Çağdaş Köse ve fotoğrafhane görevlisi Samet Çalışkan'ın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. İşte o şüphelilerden Çalışkan sorgulama yaparak 145 adet fotoğraf teslim ettim dedi. Köse ise video kaydı yoktur cevabını verdim şeklinde beyanda bulundu. Çobansa video yoktur cevabının verildiği müzekkeriyi onayladım dedi. İşte bunun üzerine 3 şüpheliye dava, çelişkili ifadeler var. Hepsi bir bir didik didik araştırılıyor, araştırılacak, soruşturma devam ediyor. Dedikten sonra bu habere de bakmış olduk. Şimdi bir Rusya'ya dönelim. Rusya'da bir alarm var, veba alarmı. Vebayla mücadele enstitüsü çalışanı nedeni henüz bilinmiyor ama zatüre oldu ve hayatını kaybetti. 5 hastane kapatıldı, 200 kişi karantinaya alındı. Sosyal medyada akciğer vebası iddiaları yayıldı birden. Yetkililer de acil koduyla toplandı. Bakalım bir detaylara. Dünyanın en tehlikeli hastalıklarıyla mücadele edilen bir merkezden gelen haber büyük korku tabii yarattı. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki uzman Darya Şipilova. Nedeni bilinmiyor henüz. Zatüre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen de 2 Ekim'de hayatını kaybetti. Hastalığın kaynağı da henüz net değil. Yaklaşık 200 kişi karantinada, 5 hastane kapatıldı. Tabii bunlar iddia. Ama yerel medyada yer alan haberlere göre de virüs kapan uzmanın laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürüldü. Bu doğrulanmadı. Enstitüde güvenlik kurallarını inceleyen komisyon dedi ki böyle bir şeye rastlamadık. Kaza meydana geldiğine ilişkin bir bulgu yok. Rusya'nın baş sanitasyon doktoru Anna Popova da Moskova'dan yaklaşık 2600 mil uzaklıktaki Irkutsk'a gitti ve bölgede olağanüstü bir toplantı yapıldığı açıklandı. Bakalım netleşir bilgiler önümüzdeki saatler, günler takip edeceğiz bu durumu. Ve Türkiye'de yapay zeka çağını biraz yakından bakacağız. Artık gerçekten hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz. Yapay zeka artık hayatımızda, hayatımızın bir parçası ve hatta vazgeçilmez olmaya doğru ilerliyor. Bakın burada veriler var. Türkiye'de her 2 kişiden biri yapay zeka kullanıyor. Gençler arasında zaten çok yaygın. Türkiye İstatistik Kurumu

Google'un açıkladığı son veriler bunlar ve yapay zekanın hayatımıza ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde entegre olduğunu aslında gözler önüne bir kez daha seriyor. Önce bakalım yıllara göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranına. Bakın ivmenin yükselişine, grafiğin yükselişine bakar mısınız? 2021'den 2026'ya sadece 5 yıl içinde 2,7'lerden bu oran 14'lere çıkmış. Sırf geçen yılla kıyaslasak bile iki katı diyebiliriz yaklaşık. 7,5'dan %14'e yükseliyor. Ve yapay zeka kullanan bireylerin oranı %37,6. Yani 10 kişiden 4'ü diyebiliriz. Çok yaygın. Yine yapay zekayı en çok kullanan yaş grubu da 16-24 yaş tabii. Onlarda bu oran çok yüksek. %65'e dayanmış vaziyette. Şimdi tabii girişimlerin yapay zeka kullanmadaki en önemli nedenlerinden biri bu yeni bir alan olduğu için. Tamam çok ilerledi kodlama, yazılımlar, mühendislik bu alanda evet çalışıyor ama hala bir uzman eksikliği de var, yok değil. O yüzden %62,7'si uzman eksikliğinden dolayı yapay zekayı kullanıyor. Özel sektörde tabii bakın çok daha fazla. Mesleki zanaat alanlarında yine hatır sayılır ve eğitimde de yüksek ama özel sektörün %86,4'ü. Peki kadınlar erkekler arasında durum ne? Eşit neredeyse baksanıza erkekler de az değil. Her şey tamam kadınlar daha çok danışıyor gibi geliyor belki kulağa başta. Daha farklı konulara danışıyor olabilir kadınlar. Bazen tırnağımız kırılsa sonrasınız geliyor hakikaten yapay zeka olmuyor değil. Ama erkeklerde de durum pek farklı değil. En çok eğitim düzeyine baktığımızda da üniversiteliler başı çekiyor. Bakın %62,7 ile yüksek öğretim ilk sırada. Peki amaca bakalım bir. Diyoruz ya yapay zekayı kullanıyoruz evet hayatımızda vazgeçilmez ama hangi amaçla? Şimdi kullanım amacına göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranına bakacağız. Pazarlama veya satış alanında %51 bakın. Pazarlama ve satış alanında yapay zekayı çok

0: hatırı sayılır. Bilgi ve teknik iş iletişim güvenliği gibi alanlarda da yine yapay zekaya bir danışılıyor. Hakikaten artık hayatımızın her alanında ki son dönemdeki tartışmalar bu önü alınamaz ilerleyiş insanlığı tehdit eder mi? Ne oluyor, ne bitiyor? Devlet adamları ABD'den, Trump'tan ayrı açıklamalar, Xi'den, Çin'den ayrı açıklamalar. Yine o büyük şirketlerin CEO'larından ayrı açıklamalar var. Bakalım önümüzdeki günlerde biz daha yapay zekayı eminim ki çok kullanacağız ve çok konuşacağız. Şimdi sıradaki haberimizle devam. ABD Başkanı Trump da yine yapay zeka kaynaklı tehditlere karşı müdahale planları geliştirilmesi için bir ekip oluşturdu ki Trump yavaşlatmayalım, yapay zeka gelişebildiği kadar gelişsin diyen bir başkan. Ona rağmen önlemini alıyor bakın. Uluslararası İstihbarat Direktörü Clayton'ı da yapay zeka çarı olarak ekibin başına koydu. Ekibin bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları içeren bir rapor sunması için önünde 120 gün var. Bakalım neler olacak.
1: ABD'de yapay zeka için özel ekip kuruldu. 120 günlük rapor sunulacak. ABD Senatosu'nda yapay zeka güvenliği konusunda düzenlenen oturumda uzmanlar, Kongre üyelerine giderek daha bağımsız hareket edebilen yapay zekanın risklerine karşı bilgilendirmişti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yapay zeka çarı ilan etti. Clayton da Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada Trump'ın oluşturduğu ve süper zeka gücü adıyla anılan ekibin 120 gün içinde rapor hazırlayacağını belirtti. Bu teknolojinin riskleri ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunulacağını aktardı. Clayton'ın açıklamasına göre ekip süper zeka kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştirecek. Bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek aşırı düzenlemelerden kaçınacak. Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğini inceleyecek. ABD Başkanı Trump, 19 Eylül'de yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir yapay zeka çarı atacağını açıklamıştı. 30 Eylül'de de yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
0: Yemen'de yaz aylarından beri devam eden çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet kaybedilen toprakları geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Yemen ordusu Husi hedeflerini vurduklarını açıkladı. Husilerden de yine Suudi Arabistan'a misilleme yapıldı ki bugünkü o kritik Mekke İttifakı'nın Riyad toplantısında, ikinci toplantısında ittifakın bu mesele de çok konuşulacak. İzleyelim bakalım haberimizden şimdi detaylar.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümetin başkanlık konseyi Husilere karşı saldırı başlattıklarını açıkladı. Ordudan da Husilere yönelik pek çok hedefe saldırı düzenledikleri açıklaması geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco tesislerine hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri Husilere karşı harekete geçti. Başkanlık konseyinden yapılan açıklamada kaybedilen toprakların geri alınması ve ülkede kontrolün sağlanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona kaç askerin katıldığı açıklanmadı. Husiler, Eylül'de başlattıkları operasyonlarda Babülmendeb Boğazı'nı ve çevresindeki kentleri ele geçirmişti. Yemen ordusu da Husi hedeflerine saldırılar yaptıklarını açıkladı. Saldırıların özellikle Sana, Sa'da ve Taiz bölgelerine yoğunlaştığı kaydedildi. Ordu, Sana ve Sa'da'da Husiler için hayati önem taşıyan hedeflerin ağır darbe aldığını belirtti. Taiz'de ise Husilere ait 44 askeri araç, nakliye ve ikmal vasıtasının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Husiler ise Sana'ya yapılan saldırılarda bir hastanenin vurulduğunu açıkladı. İran destekli Husilerden de saldırılara yanıt gecikmedi. Yemen'deki grup, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco tesisine hedef aldıklarını duyurdu. Petrol tesisini balistik füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydeden Husiler, saldırılarını sürdürme tehdidinde de bulundu. Bölgeden yayınlanan görüntülerde Aramco tesisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını hedef alan saldırılar düzenlemişti.

0: Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı Trump'tan da hemen bir açıklama geldi. Nükleer silaha sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey dedi Trump. Ve Kuzey Kore lideri Kim'le çok iyi anlaştığını belirtti.
1: Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Kim'le çok iyi anlaşıyorum dedi.
2: I get along great with Kim Jong-un. Okay.
1: Kuzey Kore ordusunun füze birlikleri, hipersonik stratejik silah sisteminin kullanım kabiliyetini geliştirmek amacıyla bir tatbikat düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikatı yerinde izleyerek ülkesinin nükleer caydırıcılık kapasitesinin geliştirilmesine çağrı yaptı. Bu denemeden saatler sonra ara seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, nükleer silah sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel bir şey dedi. Kuzey Kore'nin tatbikatta kullandığı füzenin Doğu Denizi'nde 1000 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu belirtilmiş, Güney Kore makamları ise füzenin yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ettiğini açıklamıştı. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-yong, Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının füzenin uçuş rotasını tespit edemediğini öne sürmüştü.
0: Amerika Birleşik Devletleri yaz saatini kalıcı hale getirmek için çalışma yapıyor. Uygulamayı destekleyen ABD Başkanı Trump, yasanın senatoya gelmesini geciktiren ABD'li senatörün telefon numarasını paylaştı. Seçmenlerden senatöre baskı yapmalarını istedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz-kış saati uygulamasını kaldırma konusunda tartışmalar yaşanıyor. Başkan Donald Trump, öneriye karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörün telefon numarasını sosyal medyada paylaştı. Ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldırma girişiminin en büyük destekçisi Başkan Donald Trump. ABD Başkanı bu konuda yapılan düzenlemenin senatoda oylanarak kabul edilmesi çağrısı yaptı. Yılda iki kez saat değişikliği yapmanın saçma olduğunu savunan Trump, uygulamanın oldukça pahalı olduğunu da iddia etti. 14 holes. It's ridiculous. It's very expensive to do. It's not a good thing. People don't want to have to change their clocks twice a year. Trump, değişikliği çiftçilerin ve profesyonel sporcuların da talep ettiğini dile getirdi. And if you look at the public, they agree. That's a 100% issue. ABD Başkanı Trump, yasanın senatoda oylanmasını Arkansas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ın engellediğini söyledi. Beyaz Saray'daki açıklamasının ardından sosyal medyadan konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Tom Cotton, gün ışığı koruma kanununun senatoda oylanmasını engelliyor diyen Trump, Arkansaslılardan senatöre baskı yapmalarını istedi. Bu nedenle senatörün telefon numarasını paylaştı. ABD basını paylaşılan numaranın Cotton'ın kişisel telefon numarası olduğunu belirtti. Trump'ın hedefindeki senatör Tom Cotton da sosyal medyadan açıklama yaptı. Kimse saatleri değiştirmekten hoşlanmaz diyen Cotton, kongrenin defalarca kalıcı yaz saati uygulamasını yürürlüğe koyduğunu söyledi. Ancak Amerikalılar kış aylarında güneşin geç doğmasına tanık olduktan sonra her seferinde bu uygulamayı geri aldı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966'da çıkarılan federal bir yasayla yaz-kış saati ülke genelinde uygulanıyor.
0: Ve gün başlıyor da spor konuşma zamanı. Haftanın ilk gününde hep yapıyoruz bunu. Yine konuğum Habertürk Spor Spikeri Selengül Dayıoğlu bizimle birlikte. Selen, günaydın, hoş geldin, iyi haftalar.
3: Günaydın Tuğba'cığım, hoş buldum. Herkese iyi haftalar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz yine güzel temennilerle başlayalım ama evet. Millilerimizin de durumu ortada. 3-0 yaptık.
3: Maalesef, evet.
0: Şimdi yine İtalya'ya konuğuz. Bu sefer deplasman. Ne olur ne biter, bir de eksikler var sanırım. Arda Güler,
3: evet,
0: yok.
3: Evet.
0: Barış Alper,
3: yani
0: yok.
3: Yani zaten biliyorsun Kenan yoktu, Hakan yoktu, Barış yoktu, Orkun yoktu, Mert Müldür de yok, Arda da yok. Yani Montella bunun yeni yüzler görmek için bir fırsat olacağını söylüyor. Son basın toplantısında da yine daha önce de kurduğu cümleleri yineledi diyebiliriz. Ama tamamen bu karşılaşmaların onlar için bir...

0: deneme süreci, çalışarak daha iyi olacaklarının bir göstergesi olduğunu söylüyor Montella. Evet, bu akşam dördüncü karşılaşmada rakibimiz yine İtalya olacak. İlk karşılaşmada maalesef 4-0'lık bir mağlubiyet almıştık. Senin de söylediğin gibi evet 3-0 yaptık. Tabii ki sesler yükseldi. Montella'ya istifa etmesi gerektiğini söyleyenler var. Onun dışında ama bu teknik direktörün bugüne kadar neler yaptığını, başarılarını da göz ardı etmememiz gerektiğini söyleyenler de var. Hı. Yani açıkçası hem Montella gitsin hem Montella kalsın diyenlerin aynı oranda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü karşımızda Euro 2024'te Türkiye'yi çeyrek final oynatan bir teknik adam var. Onun dışında Türkiye'yi tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselten bir teknik adam var. Onun dışında 24 yıl sonra Dünya Kupası'na Türkiye'yi götüren bir teknik adam var.
1: Şimdi kredisi yüksek Montella'nın.
0: Yani tabii ki ama Montella'nın 2 mi 3 mü basın toplantısı öncesinde şöyle bir cümlesi var. Galibiyetlerin babası çoktur, mağlubiyetler hep öksüzdür dedi. Hı hı. Ne kadar duygusal olduğunu burada bu masada konuştuk Montella'nın. Evet. Tabii ki kendisi de çok mutlu değil bu durumdan. Hangi teknik adam, hangi teknik direktör böyle tabii bir tablo görmek ister, böyle bir sonuç görmek
1: ki
0: ister.
1: Ki ilk maçta yenildik evet ama umut vaat eden bir oyun vardı yani ortada. Sonra biraz performans düşüklüğü de oldu.
0: Evet, Fransa dedik, 1-0 dedik, olabilir dedik. Hı hı. Yani futbolda olur dersiniz. Özellikle evet, böyle mağlubiyetler. Karşınızda çok güçlü bir Fransız güçlü, evet, ekolü var. Ama İtalya'ya karşı 4-0 yenilmek, hani Belçika'ya yenilmiş bir İtalya'dan sonra bize biraz ağır geldi. Ondan sonra tabii ki gelen tepkiler maalesef motivasyon düşüklüğüne de etki etmiş gibi göründü. Ki basın toplantılarında, maç sonu açıklamalarda, yine maç önlerinde yapılan basın toplantılarında hani Arda olsun, Montella olsun, diğer futbolcular olsun ne kadar yüklenildiğini gördüler. Buna karşı yine Montella, daha önce de bu masada konuşmuştuk, futbolcularıma yüklenmeyin lütfen. Bu takımı buraya getiren onlar, Dünya Kupası'na gelen onlar diye cümleleri oldu Montella'nın. Futbolcularını hiçbir şekilde ezdirmek istemedi.
1: Evet.
0: Ya tabii ki hani
1: sorumluluğu üstleniyor Montella. Evet, evet artık, ama
0: tabii ki mazeretleri değil gidişatı konuşmamız evet, gerekiyor biraz.
1: Artık biraz da.
0: Eksiklerimiz var diyoruz ama bu eksikler üzerine de bir sistem oyununun kurması gerektiğini düşünüyoruz Montella'nın artık. Yani artık neden istifa etmedi ya da neden gitmiyordan ziyade belki birazcık daha evet teknik direktöre sahip çıkılıp yeni bir Kasım ayında, bugün son maç oynanacak ve 12 Kasım'a kadar bir karşılaşma beklemiyoruz. Yine yok yani. Türkiye Belçika ile karşılaşacak 12 Kasım'da. 15 Kasım'da Fransa Türkiye karşılaşması var. Artık belki tamamen bir farklı takım, farklı bir milli takım görebiliriz. Yani Avrupa'nın en iyileri şu anda milli takımın kadrosunda bulunuyor.
1: Şimdi bu gruptan çıkma ihtimalimiz
0: şu anda gruplar devam ediyor.
1: Devam
0: şimdi
1: ediyor.
0: Evet, şu anda grup karşılaşmaları yine Kasım ayında da oynanacak.
1: Kaldı
0: mücadelelerle
1: yani, evet,
0: devam
1: evet,
0: edecek. Sonra tabii ki burada A liginde birinci ve ikinci olanlar çeyrek final, yarı final oynayacaklar. Tabii düşme olabilir.
1: Evet.
0: Maalesef alınamayan puanların ardından. Evet. Umarız tabii ki böyle bir şey
1: evet,
0: olmaz.
1: Biz yine gönülden destekliyoruz. Başarılar diliyoruz milli takıma. Bir yandan da şimdi milli aranın ardından Süper Lig de kaldığı yerden devam edecek değil mi bu hafta sonu?
0: Evet, Süper Lig başlıyor.
1: Burada gündem malum yoğun.
0: Gündem yoğun. Evet, maalesef tabii bunların da gölgesinde başlayacak Süper Lig bu hafta sonu.
1: Kim kimle oynayacak?
0: Umuyoruz ki evet, bu tabloyu görebilecek miyiz acaba bugün?
1: Bu hafta
0: evet, oynanacak karşılaşmaları alabilecek miyiz?
1: Bakalım
0: evet,
1: şimdi.
0: Ha, şu anda şey, evet, UEFA Uluslar Ligi'ndeki birinci grup karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumunu ve tabii ki oynanacak karşılaşmaları da görüyoruz şu anda. Bugün saat 21.45'te İtalya-Türkiye mücadelesi oynanacak. Aynı saatte yine Fransa-Belçika mücadelesini görüyoruz. Fransa 7 puanla birinci sırada, Belçika ikinci sırada 6 puana sahip. İtalya 4 puanda ve tabii ki Türkiye maalesef şu anda puanı bulunmuyor.
1: Evet, 3 mağlubiyet aldığınız için. Bakalım Süper Lig'de de dediğim gibi heyecan kaldığı yerden devam edecek. 6 hafta geride kalmıştı. Tabii bir yandan tabii takımların motivasyonu bir milli ara. Yani evet, milli takıma da çünkü çok gönderdiler futbolcu.
0: Evet, yani Hazırlıklar tabii ki milli takımdan yoksun futbolcularla devam etti. Süper Lig takımlarında. Şimdi 7. hafta başlıyor. Ben 7. haftanın detaylarından biraz, daha doğrusu öne çıkan maçlardan bahsedeyim sana. 7. hafta Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Cuma günü ilk karşılaşma bu karşılaşma. Geride kalan 6 haftada Kasımpaşa'nın hiç mağlubiyeti bulunmuyor. Yani Süper Lig'in hiç mağlubiyet almayan
1: en iyi çıkış yapan
0: takımı Kasımpaşa. En iyi çıkış yapan Ahmetspor diyoruz. Çünkü Süper Lig'in 6. haftasının sonunda Süper Lig'i lider olarak tamamladı ve 7. haftaya da lider olarak giriyor. Şimdi Galatasaray'da ilk mağlubiyetini Trabzonspor'a karşı almıştı. Orada bir dengeler değişmişti. Ahmetspor'un hemen birinci sıraya yükselişi bizi şaşırtmıştı.
1: Beşiktaş'ı mı yenmişti Ahmetspor'un
0: Galatasaray'ın ilk mağlubiyetini Trabzonspor'a karşı aldığı karşılaşma da 4-0'lık bir galibiyet. Bu arada maviler de hep söylüyoruz, sezonda gerçekten Salah'ın ve Thomas Rice'ın takımın başına gelmesinin ardından yükselişe geçtiğini konuşuyoruz. Ahmetspor senin de bir biraz önce söylediğim gibi Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti. Gerçekten bu da çok güzel bir galibiyetti. Ve liderlik koltuğuna böylece oturdu Ahmetspor.
1: Kritik bir maçtı. Beşiktaş yense işler onun lehine dönecekti. Çekişmeliydi
0: Süper
1: hakikaten.
0: Süper Lig'de özellikle üst sıralar, ilk 6 sıra gerçekten çok heyecanlı. Bu milli arada biz aldığımız darbeleri birazcık Süper Lig'de güzel mücadelelerle unutmak istiyoruz gerçekten. Bu haftanın en dikkat çeken maçlarından biri de Samsun Spor Trabzon Spor karşılaşması olacak. Biliyorsun Thomas Rice Samsun Spor'da mücadele etmişti. Güzel yerleri de getirdi. Güzel başarılar da elde etti Samsun Spor. Ve şimdi Trabzon Spor'un başında Samsun Spor'un karşısına çıkacak Thomas Rice. Evet, son maçta gerçekten müthiş bir mücadele görmüştük. Fırtına gibiydi adeta. Yine aynı şekilde bir Trabzonspor mücadelesi bekliyoruz. Yani galibiyet gelir mi? Hani nasıl bir sonuç olur bilmiyorum ama Samsunspor ve Trabzonspor mücadelesi yine 7. haftanın en güzel karşılaşmalarından biri olacak. Ki Samsunspor da bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyetle son sıralarda ve 4 puanda yer alan bir takım. Yani onun için de hani belki durumlar, bir çıkış mücadelesi
1: çıkış
0: de olabilir.
1: O motivasyonla çıkacaklar sahaya.
0: Evet, bu arada Beşiktaş ve Kocaeli Spor da 4 galibiyet 2 mağlubiyetle 12 puan alan iki takım ve bunların da, bu iki takımın da mücadelesi var. Bakalım bir beraberlik mi gelecek? Yine tüm beraberlikler, galibiyetler, mağlubiyetler ve puan durumu aynı mı kalacak? Kocaeli Beşiktaş arasında göreceğiz diyelim. Evet. Merakla bekliyoruz.
1: Merakla bekliyoruz hakikaten. Evet. Özledik Süper Lig heyecanını da. Milli aranın ardından bu hafta sonu maçlar başlıyor. Evet. Bunu da konuştuktan sonra asıl yüzümüzü güldürenler, iyi ki var dediklerimiz o filin sultanları.
0: Herkes anladı.
1: Evet değil mi? Biz voleybol ülkesiyiz.
0: Artık kendi takımlarına döndüler ve Sultanlar Ligi de başladı. Yani 2006-2007 sezonu açıkçası yine sezonun favori takımlarının galibiyetleriyle başladı diyebiliriz. Yine tabii ki Vakıfbank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı sezonun ve ligin üçlü ekiplerinden. Ama tabii ki mücadele eden diğer takımları da hiçbir zaman tabii ki ayrı görmemek gerekiyor. Ayrı ligden tutmamak gerekiyor. Son şampiyon Vakıfbank özellikle Markova'nın 27 sayı kaydettiği ve tabii ki yıldızlaştığı maçta Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı Siyahlılar Beşiktaş karşısında böylelikle galibiyet sayısını 40 maça kadar taşımış oldu. Güzel bir karşılaşmaydı. Vakıfbank zaten tabii ki favori ekiplerden ama Beşiktaş'ın da mücadelesi tebrik edilmeye değer. Vakıfbank böylelikle 3-1 yendi ve sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe'ye baktığımızda da Fenerbahçe evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı. Yine muhteşem bir taraftar topluluğu vardı. Ve rahat bir oyunla 3-0 galip geldi rakibi karşısında
1: Benim
0: Fenerbahçe.
1: Benim en çok hoşuma o gidiyor zaten Seren ya. Özellikle kız çocuklarının ilgisi arttı voleybola. Tamam spor da her şey başarı değil ama tabii başarıyla taşlanınca daha da keyifli oluyor. Ama muhteşem bir ilgi, alaka, teşvik var
0: Kesinlikle
1: voleybola.
0: Öyle. Evet. Çok uzun zamandır böyle. Tabii ki Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'nin kadrolarında olan muhteşem isimler. Yerli olsun, yabancı olsun. Filelin sultanlarının başarısıyla birlikte özellikle anne babalar kız çocuklarını, evet. Ki biz hani erkek çocuğu basket oynar, kız çocuğu voleybol oynar, böyle bir ayrım kesinlikle spor camiasında kesinlikle, yapmıyoruz, evet, ama evet, kız çocuklarının işte Eda ablası, Zehra ablası değil derken onların hani onları idol olarak görüp bu spora adım atmaları, ileride profesyonel olarak yapmak istemeleri çok normal,
1: çok
0: gerçekten.
1: Çok güzel bir şey.
0: Evet.
1: Bir de bir sinema, tiyatro gibi çocukların artık hafta sonu planları arasında beni çok voleybol haklısın. Maçına götürün de, evet. Var yani. O da çok güzel. Böyle lisanslı ürünlerle voleybol formaları giyiyorlar. Hı-hı. Önceden belki de futbol takımlarının formalarıyla görürdük destekleri de, tribünlerde. Şimdi öyle de değil. Hem lisanslı ki, ürünler formalarla birlikte,
0: evet,
1: çok değerli.
0: Futbol dışında takım sporları ve amatör branşları başarı, hı-hı, geldikçe çocukların ilgisini çekiyor.
1: Evet, işte.
0: Başarı geldiğinde sponsorluk anlaşmaları, reklam anlaşmaları onları bizim her yerde görmemizi sağlıyor.
1: Evet.
0: Ve çocuklar biliyorsun artık dijital dünyada, sosyal
1: acayip.
0: Medyada algıları çok açık. Gördükleri şeyleri hani yerinde de görmek istiyorlar. O yüzden
1: kesinlikle.
0: Maçlara da gelip ablalarını, abilerini orada izlemek istiyorlar.
1: Öyle de
0: daha
1: olsun.
0: Nice evet. Hem amatör branşlarda mücadele eden sporcular hem milli takımlarda mücadele eden nice Türk sporcular yetişir diyelim. Eczacıbaşı'na da değinip belki,
1: evet,
0: süremiz bitiyordur.
1: Olur.
0: Deplasmanda bu arada Nilüfer Belediyespor karşısında maça kötü başladı aslında Eczacıbaşı. Hiç tahmin etmediğimiz, hı-hı, şekilde 2-0 mağlup oldu ama ardından 3-2 mücadeleyi kazanmayı hiç başardı. Şöyle. Muhteşem bir geri dönüşe imza attı gerçekten Eczacıbaşı. Zaten hani Eczacıbaşı biliyorsun hani senelerdir Türk voleybolunda çok önemli bir takım haline gelmiş bir marka adeta. Bu geri dönüşe imza atarak da maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Yani yeni sezonun ilk maçları çok çekişmeliydi gerçekten.
1: Evet, bu da sinyali belki de ligin geri kalanının, değil mi?
0: Yani büyük bir ihtimalle çok güzel bir 2026-27 sezonu geçireceğiz voleybolda.
1: Hı hı.
0: Hem zaten milli takımda yaşattıkları başarılar bizim gururumuz oldular.
1: Kesinlikle.
0: Ve gururumuz olmaya da devam edecekler. Umarız tabii ki voleybol ülkesiyiz biz.
1: Evet, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz bir kez daha.
0: Evet, ya tabii ki burada hani şey de düşünülmesin. Futbolu bir kenara bıraktılar.
1: Değil.
0: Ya tabii ki biz bu ülkede çok gördük. Futbol başarısız olduğunda diğer branşların önemsizleştirildiğini.
1: Hı.
0: Hiçbir zaman bunu yapmamaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunun da yapılmaması için elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü orada bir mücadele var futbolda. Ama diğer branşlardaki mücadeleyi de görüyoruz.
1: Kesinlikle. Zaten futbol takımlarına da baktığımızda hepsi çoğu birer spor kulübü. Hı hı. Farklı branşlarda da takımları var. Yine Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın. Bu yıllardır aslında üzerine düşünülen, önem verilen bir mesele. Senin de dediğin gibi, hı hı, Selen. Öyle de olmaya devam edecek gibi.
0: Evet, kesinlikle öyle olmaya devam edecek. İzlediğimiz sürece, konuştuğumuz sürece, destek verdiğimiz sürece her anlamda, zaten hani milli takım için söyleyelim bunu, daha önceki yaşattığı bize başarılar var. Yani bu bence bunun bir sigortası olabilir. Olabilir yani 3 maçta evet bir mağlubiyet aldık. Bir mağlubiyet değil, 3 mağlubiyet aldık,
1: evet,
0: ama bunun bir kırılma noktası, bunun bir dönüşünün olacağını düşünüyorum ben. Bir yerde bu bitecek. Sonuçta sonsuza,
1: kesinlikle,
0: kadar mağlup olmayacağız. Kızlarımızın başarılarıyla gurur duyarken biz, evet, bizim çocukların başarılarıyla da bir gün gelecek gurur duyacağız. Bu masada onları da konuşacağız.
1: Heyecanla bekliyoruz o günü.
0: Onların başarılarını da okuyacaksın sen burada.
1: Evet, inşallah.
0: Hep birlikte bence...
1: İnşallah.
0: Bir olacağız ve devam edeceğiz. Kesinlikle,
1: evet,
0: öyle.
1: İnancımız...
0: Güzel bir karşılaşma bekliyoruz.
1: Bakalım 21.45'te umudumuz var. Biz,
0: evet,
1: her maça aslında galibiyet inancıyla
0: parolasıyla
1: çıkıyoruz.
0: Parolasıyla çıktık ama.
1: Evet. Olmadı. Bakalım 4. maçta bizi neler bekleyecek göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Selen.
0: Ederim.
1: Şöyle bir derledik, topladık. Hem milli maç heyecanına değinmiş olduk. Hem işte hafta sonu Süper Lig maçları başlayacak, onu belirttik. Bir yandan Filenin Sultanları'nın lig mücadelesi başladı. Onun da altını çizdik. Çok teşekkür ediyorum. Yine
0: ben
1: Cuma günü görüşeceğiz,
0: ederim,
1: haftayı,
0: evet,
1: kapatırken umarım.
0: İyi haftalar diliyorum.
1: Çok
0: şimdiden.
1: Sağ ol değerli katkıların için. Ve böylelikle de bugünlük yine Gün Başlıyor'un sonuna gelmiş olduk. Yarın sabah yine aynı saatte görüşeceğiz. 7'de burada olacağız. Birazdan Sena Alkan sizlerle olacak. Para gündemle, konuklarıyla birlikte. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.

0: Ve günaydın para gündemin değerli izleyicileri, hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 5 Ekim pazartesi bugün günlerden, yeni bir haftaya başlıyoruz. Enflasyon verisini beraber karşılayacağız birazdan. Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Konuklarımız var, konuşacağız. Enflasyon gelir gelmez de veri üzerine değerlendirmeleri yapacağız. Kimler bizimle? Elbette Yavuz Barlas. Hoş geldin, hoş günaydın Yavuz. Ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serdal Selin Öztürk. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi Ağustos'ta aylık %1,84'ü gördük. Yıllıkta %31,51'i gördük. AA Finans enflasyon beklenti anketine göre, hemen onu söyleyeyim sonra bakalım şuradan aylıkta göreceğiz. 20 ekonomistin enflasyon tahminlerinin ortalaması %2,18 seviyelerinde. %1,90'la 2,60 arasında değişmiş enflasyon tahminleri. Ocak'tan Eylül'e kadar enflasyonu görüyorsunuz değerli izleyiciler. Aylıkta 4,84 ile başlamıştı Ocak ayı. Ağustos en son 1,84'ü görmüştük. Yıllıkta da bu yıla 30,65 ile başladık. Ağustos'ta 31,51 geldi enflasyon. Şöyle hızlıca senin beklentini alarak başlayayım.
1: Ağustos'un altına çıkmaması lazım. Ağustos'un altına çıkarsa sürpriz olur. Dolayısıyla 2'nin üzerinde, 2'nin civarında bir rakam bekliyoruz. Ama gün sonunda 30'a gelecek yaklaşık enflasyon.
0: Yıllık
1: tabii enflasyon. Aslında yani en üzücü demeyeceğim ama kötü bir Eylül geçirdik. Tarihin çok böyle hani uzun yıllarca hatırlanacak bir fon krizi yüzünden söylüyorum bunu. Maalesef hani iyi bir rakam çıksa bile ona gölgelecek bir sonuç olabilir maalesef yani. Gölgelecek derken şey için söylüyorum bunu yani. İyi bir sonuç çıksa, 30'a gelmiş olsak normalde sevmemiz gerekeceğim dönemdeyiz.
0: Ama
1: çok da sevinemeyebiliriz evet. Yani onun çünkü etkilerini görmemiz gerekiyor.
0: Şimdi bu fon krizi biz çok konuşuyoruz Yavuz'la. Bununla beraber bir süredir devam eden İran savaşı var. Bunun petrole etkisi var. Bunun bize yansıması var. Sizin beklentiniz ne hem bu ay için hem de bu yıl için?
2: Bu ay için aşağı yani medyan beklenti Bloomberg anketine göre 2,2 civarında. Ben 2,2'den bir tık daha düşük geleceğini ama 2'nin üzerinde kalacağını düşünüyorum. Yıl geneli için de benim beklentim yani 30'un bir tık altında, 29-30 bandında gerçekleşeceğini düşünüyorum enflasyonu. Şimdi bir taraftan tabii bu tahminleri yapıyoruz ama işin şöyle de bir tarafı var. Yavuz Bey'in söylediği gibi fon krizi. Bu iş ne kadar sürecek? Bunun dolar üzerinde yaratacağı bir baskı olacak mı? Evet, hani bir taraftan Merkez Bankası bunu rezervlerle kontrol etmeye çalışıyor. Ne kadar sürdürebileceğiz? Bir taraftan İran'daki savaş biraz daha durağanlaşacak mı? Enerji faturamızı biraz daha azaltabilecek miyiz? Bunların etkisi tabii ki bizim için çok önemli.
0: Pekala, bakalım görelim. Şimdi aylıkta İTO'nun İstanbul enflasyonu da en yüksek fiyat artışı geçen hafta seninle bir parça konuştuk. %22,59 ve eğitim grubunda olmuştu.
1: Eylül tabii.
0: Bu arada enflasyon da geldi. Eylül ayında enflasyon %1,84 artmış. 2'nin de altında gelmiş. Evet. TÜİK açıkladı.
1: Ya, Ağustos'la aynı.
0: Ağustos'la aynı. Aynen. Evet. Ağustos'ta da 1,84'tü. Eylül'de de enflasyon 1,84. Yıllık enflasyon %29,73 seviyelerinde gerçekleşiyor. Yavuz sen biliyorum veri açıyorsun, aktaracaksın.
1: Açtım yani. Açabilir sadece. Yok sadece
0: her zaman Yavuz hızlı çünkü.
1: Yok yani şu söylemek gerekir. 30'un 30 civarında dedik zaten, aşağı yukarı bu geldi. Ben Ağustos'tan biraz yukarı çıkar diye düşünmüştüm. O sürpriz. Demek ki gerçekten ya tüketimde bir yani talep tarafında bir şey oldu herhalde diye düşünmek geliyor aklıma. Çünkü petrolde bir parça dalgalı bir dönem geçirdik biliyorsun. Onun haricinde de yani belki şey söylemek gerekiyor. Yani biraz önce siz de aktardınız ya, önümüzdeki döneme bakmak gerekiyor bir parça. Evet. Yani dolara etkisi, petrolün ne olacağı, artı bir de tüketim tarafı var. Yani bu yaşadığımız fon dalgalanmasının diyelim artık krizinin. Buradan şöyle baktığımızda alt rakamlara ne en çok artmış dersek eğer, herhalde şey görüyoruz eğitim dediğin gibi, onun haricinde başka da
2: enerji, evet, enerji bir parça
1: var. Evet, o var bir parça. Aylık değişimde rekor, evet dediğin gibi ulaştırma ve şey de görünüyor. O da akaryakıttan kaynaklanıyor herhalde.
0: Enerji ve eğitim etkisini evet. görüyoruz ama onun dışında o halde bu biraz daha tüketimin, ya geçtiğimiz haftalarda konuştuk mesela bu

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: enflasyon kriziyle beraber bir parça tüketimde kısma olabilir diye. Bunun evet. bir etkisinin yansıması mı bugünkü bu yani Ağustos ve Eylül'ün neredeyse birebir aynı gelmiş olması?
1: Ya onun etkisini aslında biz Eylül enflasyonunda görmeyi çok beklemiyoruz. Çünkü bu Hı-hı. biraz daha yeni Ekim'e yansımasını, sarkmasını bekleriz. Burada şey var biliyorsunuz normalde biz eğitimin etkisini yıllıkta aslında genel olarak hep Eylül, sadece Eylül ayı üzerinden gözlemliyorduk ama bu etki bu sene biraz daha Ağustos ve Eylül olarak ikiye bölünmüş durumda. Birazcık muhtemelen geçen seneyle kıyasladığımızda bu biraz daha rakamı düşürmüş olabilir. Beklentinin altına çekmiş olabilir %2'nin altına. Ama söylediğim gibi yani enerji tarafındaki kriz ve bu fon krizinin nasıl yönetileceği aslında bundan sonrasında enflasyon tarafında rakamların nasıl geleceği konusunda biraz belirleyici olacak diye düşünüyorum. Söylediğimiz gibi yani zaten şeyi gözlemliyorduk. Önceki aylarda gıda tarafında bir yavaşlama olduğunu gözlemlemiştik. Kira tarafında, konut tarafında da aynı şey vardı. Zaten akaryakıt zamlarını biliyoruz. Enerjinin yüksek geleceğini tahmin ediyorduk. Eğitimin etkisi de geçen seneyle kıyaslandığında biraz bölüştürüldüğü için belki biraz daha rakam aylık rakam onunla bağlantılı paralel olarak biraz daha beklentiden ılımlı gelmiş olabilir.
0: Enerjiyi hariç tuttuğunuzda evet. enerjinin etkisini son zamanlarda konuşuyoruz ama görece çok da değişiyor ya, dalgalı gidiyor. Enerjiyi hariç tuttuğunuzda genel olarak bizim bu enflasyonla mücadelemiz, yıllara sarkan mücadelemize dönüşmeye başladı ya, buna ilişkin bir rahatlama sinyali artık veriyor mu sizce ekonomi? Bir parça daha böyle yıllık enflasyonda da %29'u görmüşken şimdi baktık çünkü %31'in altına indik. Evet. Artık %30'ların altına geldik. Altına rahatlayacak mıyız? Yani daha %10'lara yaklaşanı ne zaman görebiliriz?
1: Yani %10'lar için biraz çok erken, biraz fazla erken. Şey tarafını biliyorduk zaten aslında talep yönünde birazcık bir yavaşlama görmeye başlamıştık. Bunun yansıması hem gıda hem konut tarafında zaten gözlemleniyordu. Bizim için biraz daha böyle yüksek kalan kalem aslında hizmetler tarafı. Hizmetler tarafında biraz daha o yavaşlamayı hissetmeye başlarsak belki o zaman daha böyle şey diyebiliriz. Evet, enflasyon yavaşlamaya gerçekten başladı diyebiliriz. Hele ki bu İran tarafındaki artık şey de çözülürse, oradaki kriz de çözülürse ki benim onun için beklentim şey biraz daha Kasım seçimlerini bekliyorum ben. O tarafta ne olacağını, Trump'ın yani. Gücüne ne olacağını bekliyorum. Orası dengeleri değiştirebilir ve biraz daha artık yavaşlamayı o zaman hissedebiliriz.
0: Kira zam tavanı %31,49, izleyicilerimiz için onu da söyleyelim. Bu esnada en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri de gelmiş. Gıda ve alkolsüz de %27,62 artış, ulaştırmada %35,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99'luk bir artış var. Aylıkta yine gıda %0,20, ulaştırma yine %2,79, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da yine %2,71 ile görüyoruz aylıkta artışları da. Yavuz.
2: Evet. Yani burada benim dikkatimi çeken şey yani eğitim bir kenara bırakırsak işte ulaştırma 2.79 diyoruz. Bilgi iletişim hizmetleri 2.16. Konut 2.71 görünüyor. Yani orada fatura vesaire. Giyim ayakkabı zaten sezonsal değişim var. 3.98 görünüyor. Aylık için söylüyorum bunları. Ama yani eğitimdeki mesela bu 14.19'u nasıl yani yani emin değilim bunun neden hep Eylül'de yansıdığını, neden Eylül olduğunu biliyorum. Fakat özellikle özel eğitim kurumlarında bu böyle belli bir döneme yayılıyor. Şimdi dolayısıyla yani gerçi ekonomi içerisindeki payı çok yüksek değil. Ama bu kalemin bir incelenmesinde de fayda var bu arada. Ben hani zam yapılmadı demiyorum, zam yapıldı. Bu böyle biraz incelenmesi lazım buraya yansımalarının. Açıkçası çok ağırlığı yüksek olmasa bile her sene aynı şeyi konuşuyoruz, o yüzden söylüyorum. Oysa ki insanlar ödemelerini yaparken bunu yıla yayıyorlar bir kısmı. Bir kısmı da doğrudan Eylül ayında karşısına çıkıyor. Örneğin işte mesela bu da bir ulaştırma kalemi gerçi ama servisler mesela. Gibi. Yani onlar Eylül'de çıkıyor karşınıza. Zaten onlar yansımış. Ama gün sonunda yani hocam da söylediği gibi aslında yani bu yaşadığımız şeylerin etkilerini belki önümüzdeki aylar göreceğiz. Ama işte bu ayın bu düşük çıkmasını işte o izah ediyor aslında. Yani Ekim ayında daha net görebiliriz tüketim tarafındaki etkilerini eğer fon mezunundaki aksiyonlar geri
0: daha
2: kalırsa.
0: Daha tam yansımadı diyorsun. Yani
2: şöyle
0: beklediği...
2: psikoloji etkiledi onu söyleyeyim. Psikoloji. Bence yani sokaktaki psikoloji de etkilemiştir. Harcama kapasitesi olan insanların bakış açısını etkilemiştir. Ama doğrudan işte kartlara yansımasını, alışverişe yansımasını bir parça Ekim'de göreceğiz gibi görünüyor. Ama şu an beklediğimiz çıtanın, yani beklediğimiz beklentimiz doğrultusunda gidiyoruz enflasyonda. Ama daha zor bir zamana girdiğimizi unutmayalım. Neden? Çünkü artık hani işte 30'dan 20'ye indirmek daha güç bir şey, çaba gerektiriyor, daha fazla çaba gerektiriyor. Bir de faizlerin bulunduğu seviye var, az değil, yüksek. İşte belki de 1,5 sene içerisinde seçime giden bir Türkiye var. Yani dolayısıyla hani bu dönemde de faizle bunu disipline etmek biraz daha güç hale gelebilir. O nedenle yani biz işte geçmişteki gibi 40'tan 30'a indirmekle 30'dan 20'ye indirmek arasında önemli farklılıklar var.
0: Sanki 40'tan daha zor 30'a bir patikadayız. İndirirken de çok yani görece çok kolay indirdik mi bilmiyorum.
2: Yok yok kolay indirmedik.
1: Evet, ama orada şeylerin de etkisi vardı. Tabii dünyadaki jeopolitik gelişmelerin de çok büyük etkisini gözlemledik. Yani mesela Nisan'da büyük bir sürprizle karşılaştınız. Orada beklenenden çok daha yüksek bir Nisan enflasyonuyla karşılaştınız. O yüzden aslında bu şey gibi sadece siz yaptığınız politika adımlarıyla kontrol edemiyorsunuz. Dünyadaki jeopolitik gelişmelerin gerçekten çok büyük önemi var artık enflasyonun üzerinde. Birazcık o yüzden hani bu faiz kararı, şimdi bir faiz kararı bekliyoruz ki ben orada bir değişiklik olacağını öngörmüyorum açıkçası. Sabit tutulacağını öngörüyorum. Çünkü biraz daha o jeopolitik açıdan ve bu fon krizi konusunda neler olacağını biraz daha izlemek gerektiğini düşünüyorum.
0: Siz faizde de bir
1: beklemiyorum,
0: beklemiyorum. Bir süre böyle gideceğini düşünüyorsunuz.
2: Yani şöyle en azından dövize bir yani ciddi bir talep görmedik. Dolayısıyla hani normal TL varlıklardan dövize kayış çok hızlı değil. Yok daha doğrusu neredeyse. Geç artık veriler onu gösteriyor. Yani TL enstrüman TL'ye dönmüş. Piyasa sistem içinde kalmış. Bankacılık sistem içinde bulunuyor paralar. Dolayısıyla orada bir hareket olmadığı için hani onun için aksiyon almak için bir faizle ilgili bir artış olmayacağı gibi hani bekle göre deneyebilir. Yani Amerika'nın da faiz arttığı bir ortamda. Tabii. Hani aslında bizim duruşumuz artış olabilir. Yani biz aynı yerde sabit tuttuğumuzda bir aslında o bir artış anlamına diyorsun. Gelebilir. Yani en azından öyle bakılabilir. Onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla hani ben de aynı şekilde yani açısı biraz izlememiz gerektiği taraftanım. Yani
0: şöyle
2: biraz görmemiz gerekiyor
0: kalem
2: bazen.
0: Kalem yani hani çok konuştuğumuz birkaç açıdan bakalım mı? Bunlardan birincisi gıda. Gıdada bu seyir bize neyi söylüyor? Ve bir yandan da tabii kira bir başka etken. Bütün bunlara dair vatandaşı en çok zorlayan, en çok etkileyen kalemler bunlar neticede. Bir rahatlama siz görüyor musunuz? Ya da önümüzdeki aylara sirayet edecek bir rahatlamanın sinyalleri bir süredir geliyordu ve artarak devam ediyor diyebiliyor musunuz?
1: Evet yani bir süredir aslında bu hem gıda tarafında hem konut tarafında bu artış hızının biraz azaldığını ve orada daha ılımlı bir tarafa geçildiğini görmeye başlamıştık. Ama tabii ki insanların hissettiği biliyorsunuz bu olmuyor. Genel olarak insanları en çok etkileyen kalemler söylediğiniz gibi. Orası baktığınızda zaten normalde manşet enflasyonun üzerinde giden kalemler. Oradaki belki henüz tam olarak yeterli bir yavaşlama değil. Biraz daha orada bir yavaşlamaya ihtiyacımız var ki işte söylediğimiz gibi artık 30'lardan 20'lere doğru çekmek istiyorsak onu oranın biraz daha artık sakinleşmesi ve yavaşlaması lazım. Dediğimiz gibi yani bu ortamda hani gelecek için bir ay sonrası için tahminde bulunmak gerçekten çok zor. Hani burada fon krizi patlamadan önce bunları konuşuyor olsaydık belki bambaşka bir şey konuşurduk ama şimdi her gün yeni bir gelişme oluyor ve bunlar bizi çok yakından ilgilendiriyor. Şeyi biliyoruz. Söylediğimiz gibi bu fon krizinin insanların psikolojisi üzerinde gerçekten bir etkisi olduğu. Artık insanlar şey diye bakıyorlar, paramı da oraya yatıramayacaksam harcarım. Ve bu talep tarafında bir şey yaratacak mı, gerçekten böyle ilerleyecek mi? Bizim için önemli. O yüzden bu fon krizinin de ne kadar çabuk ve ne şekilde çözüleceği bence büyük önem taşıyor.
0: Bunun tersi de olabilir deniyor. Yani bu kadar hani belirsizken paramı alıp alamayacağım ya da bunun olası etkileri ekonomi bir parça insanları tüketimden uzaklaştırabilir de deniyor. Bilmiyorum siz nasıl yaklaşıyorsunuz. Yani oraya da koyamayacaksam paramı harcayayım görüntüsü mü oluşur
2: yok.
0: Sizce?
2: Yok. Öyle bir şey yok. Aksine bir yani muhafazakarlaşırsınız daha
0: değil
2: çok
0: mi?
2: Hani sanki tabii elinizdekini tutmaya çalışırsınız. Yani bilmiyorum ancak hani filmde olur herhalde. ama ben mesela 29.73'ün ben şunu söylemek isterim. Yani gıdada 6.73, bak yıllık 29.73 için 6.73'ü yani toplam 6 gıdadan geliyor. Bunun 4.84'ü konuttan geliyor. Hı-hı.

0: Yani topladın mı 10. Yani evdesiniz, %30 enflasyon evden geldi şu an değil mi? Sonra diyorsunuz ki yola çıktım. 5.98 ulaştırmadan geliyor.
1: İşe gidiyorsun.
0: Bir dakika diyorsunuz. Evet, 30'un bir anda 16'sı, yarısı sizde yani.
1: Hiçbir şey yapmadın.
0: Tabii tabii yapmadınız.
1: Yaşadın, daha. Yaşadın, evinde
0: yaşama
1: kaldın.
0: Yok henüz. Daha bak yaşamaya
1: daha
0: şimdi başlıyoruz.
1: Doğru yaşama.
0: Lokantaya gittik, yaşadık şu an. Bir baktınız yaşam. Orada 4 küsur da oradan geliyor. 3.24. Yani yaşadığınızda 20 oluyorsunuz. 30'un 20'si bu. Şimdi dolayısıyla geri kalanını saymıyorum. Çünkü geri kalanı zaten yani işinden hani eğitiliyorsunuz 1. Bak konuştuğumuz eğitim şu an 1. 30'un içinde 1 puan. Mobilya, eşya vesaire 1.87. Ya da şöyle söyleyeyim daha hani giyim ayakkabı 0.80. Bak 29'un içinde topu topu giyim 0.80. Evet çok pahalı geliyor bazen.
1: Eğitimin vesairenin etkisi.
0: Yok.
1: Bunlar neredeyse.
0: Yedik, evde oturduk, hiçbir sokağa şey çıktık, lokantaya gittik, 20 olduk. Yok.
1: Lokantaya
0: şimdi
1: gitme.
0: Bu,
1: hayır, yani değil. Peki,
0: gitmedim ne yapacağım
1: daha
0: şimdi?
1: Daha şeyi azaltmaya çalışıyorum. Onu da yapma.
0: Onu da yapmazsan ne yapacağım?
2: 15-16.
0: 15-16 oluyor.
2: 15-16 oluyor.
0: Şimdi herhangi bir Avrupalı sokağa çıktığında 15 ile karşı karşıya mı? Değil.
1: Değil.
0: Şimdi o yüzden bu da bir yapısal sorun var demektir. Yani bu normal değil, bu matematik falan değil. Burada demek ki gıda tarafında, konut tarafında ve ulaştırma tarafında yapısal problemlerimiz var demektir bizim. Biz her sabah 2 saat trafikte mi geliyoruz yeri geldiğinde?
1: Bak sabah seninle konuştuk.
0: Yani normal mi? Değil. Demek ki bu problemler yani sadece yapısal dediğimiz sorunlar var ya demektir burada. Şimdi gün sonunda bunlara baktığımız zaman bizim o yüzden enflasyonumuzu işte bir yerden bir yere düşürmek çok zor olmuyor. Çünkü yanında biz faiz arttırarak enflasyon dizgini tüketimi azaltabiliriz. Ama işte bu yapısal sorunlara dönük yani gıda satışına, marketlere gelişine vesaire vesaire adli çözümler demiyorum. Yapısal sorunlar yapısal sorun çözmediğimiz sürece işte 15-16'dan aşağı inemeyiz.
1: Bu dedikleriniz çok kolay değil. Bireylerle ya da hane halkıyla vatandaşla doğrudan direkt onlarla ilişkili artışlar değil.
0: Onların maruz kaldığı.
1: Maruz evet, kaldı. Tabii, tabii. Ve yaşadığı içerisinde yaşamaya bir ölçüde mahkum olduğu artışlar neticede. Tabii. Direkt onlardan kaynaklı artışlar değil. Gezdiği için, yediği içtiği için ya da üstüne kıyafet aldığı için bu enflasyonu yaşamıyor. Evet. Yapısal sorunların tabii neticesi olarak bu
0: evet
1: enflasyonu yaşıyor.
0: Bir de üretici fiyatlarına tekrar, ben çok konuşmadık ama onu. Evet. Oraya geçmek
1: oraya
0: gerekirse 2.32 artmış aylık. Benim orada yani endişe ettiğim demeyeceğim ama yani endişe edecek bir şey yok zaten sonuçta rakamlar hep önümüzde yıllarda da böyle bir reaksiyon gösteriyor. İşte enerji fiyatındaki artış 3.55 ciddi şekilde hani etkilemiş imalatı. Dolayısıyla hani orada baktığımız zaman imalat 2.32 artmış. Şimdi benim sadece Eylül ayında bunu gördüğümde şu aklıma geliyor. Alt kremlere de bakarsak eğer daha da hani şeyi görüyoruz. İşte mesela rafineri ve petrol ürünleri, tütün ürünleri, kömürlü inyit. Şimdi bunların hepsi %7 işte sırasıyla 13 ve 15 artmışlar. Yani bunların etkilerini biz tüketici enflasyonunda önümüzdeki aylarda görebiliriz. Evet. Lafı uzatmayayım.
1: Ha,
0: yani imalatın enflasyonuna ya da işte üreticinin enflasyonuna neden bakıyoruz? Bazen bunlar gecikmeli olabiliyor. Hı-hı. Mesela diyor şöyle oluyor. 2 ay yaz geçiyor. Aslında Temmuz Ağustos'ta Yahoma'da zammı yapmış, artışı yaşamış diyebiliyoruz. Ama bu sefer biliyoruz ki biz bu petrol ve işte vesaire enerji kaynaklı olanların biraz ilerideki ayları etkileyebileceği. Hı. Yani onlar biraz daha aslında Eylül ayında yüklendikleri.
1: Kaç demiştin orada?
0: Yani petrol rafineri %13.23 görünüyor burada. Aylık artış içerisindeki şey daha doğrusu aylık içindeki yıllığı. Öyle söyleyeyim. Ama gün sonu yüksek. Yani yüksek. Bu beni biraz sadece şey yapar. Yoksa gecikmiş zam olsa sorun değil. Ekim'de karşılaşmayacağız diyebiliriz.
1: Bunun
0: ama öyle görünmüyor.
1: Bunun tüfeğe bir yansıması önümüzdeki
0: evet,
1: aylar
0: Ekim'de, için belki. Ekim'deki baskıyı yaratacak unsurdan bir tanesi bu olacaktır. Öyle söyleyelim.
2: Ki iki aydır aslında bunu gözlemliyoruz. Geçen tabii, ayda tabii da aynı trend vardı. Yine bir üretici fiyatlarında tüketici fiyatlarına göre daha fazla artış gözlemlemiştik. Yine 2.5'un üzerinde bir rakam gözlemlemiştik. Yine bu ay aynı şey oldu. Evet o tarafına biraz dikkat etmek lazım. Yavuz Bey'in dediği gibi bu gecikmeli olarak yansıyacak. Yani beklenen odur. Hemen etkisini görmeyiz biz tüfede. Önümüzdeki aylarda bunun da etkisini görmeye başlayacak mıyız? Biraz ona da dikkat etmek lazım. Hı
1: hı. Şöyle bir piyasayı da açalım mı Seval? Hı. Hazırsa piyasayı da bir görelim bakalım. Hı hı. Piyasa bugüne nasıl başlamış, bu haftaya nasıl başlamış? Onun üzerinden devam ederiz. Gelecek birazdan. BIST endeksini şöylece bir göreceğiz. Geldi. 12.445 puandan başlamış bu hafta ve bugüne. Dolar TL'de 49,16 seviyeleri var. Euro TL 55'te, yani Euro 55 lira. Euro dolar paritesinde bir parça düşüş var geçen haftadan bu yana 1,11 seviyelerinde. Altının onsu 4155 dolarda, Brent petrol 101 dolar 40 sent seviyelerinde, Amerikan ham petrolü 89 dolar 93 sent seviyelerinde. İçeride gram altını göreceğiz 6559 lira ve çeyrek altında 10727 lira. BIST endeksinin olduğu grafiğimizi bir tekrar açalım, oradan da bir parça belki konuşuruz. Bundan sonra fon soruşturmasının gittiği yere de yavaş yavaş bakarız diye düşünüyorum. Gelecek şimdi ve hemen üzerinden bir bakalım. Yavuz, fon soruşturması nereye gidiyor? Bunun enflasyona olası önümüzdeki ay etkileriyle ilgili ne bekliyorsun? Bir parça bahsettin, yine oradan devam edelim.
0: Yani bir parça ben geçen hafta en azından para piyasası fonlarına ilgilendiren hamlelerin etkili olacağını, biraz ikinci toplantıdan sonra, koordinasyon kurulunun toplantısından sonra bazı orada o kısma da biraz daha aydınlık gerekiyor. Yani hisse fonlarıyla alakalı sıkıntı yaşayanlarla ilgili özellikle. Yani bu konu artık bir kere şunu söyleyeyim, yani ben her zaman söylüyorum başından beri de, toplam fon piyasasının 5-6'sı gibi bir alanı kapsıyor ama yayılma riski vardı. O riski bertaraf ettik kısmen. Yani geri kalan fon açısından, fon piyasası açısından daha sağlıklı ve temiz bir bakış açısı olabilir. Burada o firmalara da iş düşüyor, hep söylüyorum. Daha fazla kendilerini anlatmaları ve neyin ne olduğunu göstermeleri gerekiyor. Yani güven tesisini arttırmaları gerekiyor. O onlara düşen bir iş, kendi işleri. Ama Türkiye ekonomisini etkileyen tarafı var tabii ki. Enflasyon etkilerini de işte tüketim etkilerini görerek göreceğiz. Yani burada bir eğer dövize kayış olmadı çok şükür ama ilerleyen aylardaki seyrine bakmamız gerekiyor. O nedenle hani makro verilere etkilerini böyle sınırlı şekilde zaman zaman gözlemleyeceğiz gibi görünüyor. Ama fon krizi dediğimiz şeyin hani esas şimdi artık insanlar zararlarıyla karşı karşıya kalacaklar ya. Bunun psikolojik etkileri var ya, yani ve kamuoyunu etkileme etkileri. Ve bu konuda hep söylüyorum. Yani rehaveti düşünmemesi gerekiyor. Bu konunun tıpkı geçmişteki bankacılık krizindeki sonrasında atılan önlemler gibi sert önlemler alınması. Bunu şunu denmesin profesyoneller. Ya çok muhafazakar önlemler alındı, büyümesi engelleniyor. Gevşek tutunca da dolandırıcılık oluyor. Yani kusura bakmasınlar. Yani ben hani çok gevşek ya da sık olsun demiyorum. Ama bunun dünya örnekleri var. Ona göre bir düzenleme, ek düzenlemeler ihtiyacı var belli ki.
1: Yani çok iyi regüle edilen bir piyasa. Hep böyle konuşuldu.
0: Evet ama acaba regüle edilen şey bankacılık piyasasıydı. Evet. Regülen taraf diğer taraf değildi. Diğer taraf aslında bankacılığın inşa ettiği güvenin yanına sığınarak gölgede dolandırıcılık yapmış oldu bir kısım. Ama bunu da şunu söylememek gerekir. Sırt iştiraki olmayan, bankacılık iştiraki olmayan ama dünyaca ünlü dev yatırım fonları da var Türkiye'de. Yani önemli olan bir prensibi sizin oturtmanız. Yani dolayısıyla bir de denetim. İşte denetim olmayınca, denetim eksik olunca bunlar oluyor. Ya polisin olmadığı yerde örneğin düşün ki trafikte kuralları biz belirleyelim. Bakalım ne olacak. Yani en uyanık olan en önde gider değil mi? Dolayısıyla hani uyanıklık tabii şey değildir yani. Yani insani meziyet değildir. Maalesef. Sadece etikten eksik olmak demektir. O yüzden de hani bunları iyi denemek gerekiyor. Zaten gördüğüm kadarıyla hani şu an ekrana yansıttığınız soruşturma mesela önemli. Çünkü oradan konuşalım. Bir teveccüh söz konusuydu biliyorsun.
1: Evet, halkın teveccühü var buraya demişti. Evet. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül. Ya bu halkın teveccühü de olabilir bu yükselişler demişti. Geçen hafta seninle konuştuk, böyle bir teveccüh olur mu olmaz mı? Yani böyle bir teveccüh olamaz kanısının kamuoyunda ağırlık kazandığını görüyorduk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir izin talebi var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de teftiş kurulunu görevlendirmiş. Kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Sizden bir değerlendirme alayım, sana da soracağım Yavuz. Neyi araştıracak bu teftiş kurulu ve bu soruşturma talebine diyelim ki tamam soruşturulsun gibi bir yanıt geldi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, izin geldi. O takdirde neye bakılacak ve hakikaten halk teveccüh eder ve bilse dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar yükselebilir mi? AI falan olunca görüyoruz da bilmiyorum Türkiye piyasasında oluyor mu?
2: Açıkçası bunu ben tabii ki teveccüh olabileceğini düşünmüyorum. Oradaki bahsedilen birkaç ise benim de geçen seneden beri takip ettiğim ve hareketini anlamlandırmaya çalıştığım hisseler var. Hiçbir hissenin teveccühle o kadar yükselmesi tabii ki mümkün değil. Yani hani burada yanlış bir, giden bir şey olduğu belli. Ben en çok işin şu tarafına bakıyorum. Şimdi Türkiye'de hane halkının bir zaten güven problemi var. Bunu şeyde de gözlemliyoruz. Biz enflasyon beklentilerinde de yani piyasa katılımcılarıyla hane halkı beklentisi arasında dağlar kadar fark var. İki kat gibi bir farktan bahsediyoruz. Şimdi burada bir güven tesis edilmesi lazım hane halkı tarafında. Zaten kırılgan olan bir şey var. Bu da neyle olacak? Söylendiği gibi gerçekten burada sıkı bir duruş ve ciddi bir denetimin olması lazım. Ki Türkiye'nin deneyimleri genelde böyle, bankacılık krizi yaşıyorsun, sonra çok sıkı üzerine gelen yeni uygulamalar. Şimdi burada da aynı şeyin yapılması lazım. Burada aynı şey yapılmazsa güveni oradan da kaybederseniz, çünkü bu güven dediğiniz şey ekonomi açısından gerçekten çok önemli. İnsanların davranış şeklini belirliyor. O yüzden ben de Yavuz Bey'e katılıyorum. Burada gerçekten hani sıkı kurallar tesis edilmek zorunda. Yoksa hani hiç beklemediğiniz şekilde bunun ekonomiye çok daha olumsuz yansımalarıyla karşılaşabilirsiniz.
0: Yani şimdi bu tabii soruşturma niye yapılıyor? Çünkü söz konusu fonların yatırım yaptığı ve o dönem halka açılan şirketler üzerine yaptığı yatırımlar var biliyorsun. Hatta evet, sana aktarmıştım. Yani en çok konuştuğumuz hisse fonunun 4 tane hissesi var ki bunların hepsi sayın yani Ömer Gönül döneminde halka açılmış, işte piyasaya katılmış firmalar ve işte o fonların şimdi %70-80 değer kaybettiğini varsaysak. Yani şimdi dolayısıyla burada izin mekanizması da sizde. Yani siz diyorsunuz ki bu firmanın verileri doğrudur. İşte bu yani beyan ettiklerini doğru kabul ediyorum. Onaylıyorum. Noter gibi değil bu. Noter biraz daha hani sorumluluktan uzak. Bu biraz daha teknik bir noter. Teknik noter onaylıyor ve işte diyor ki yatırımcılara satabilirsin bu hisseleri diyor. Demek ki buralarda bir problem olduğunu düşünüyor yani savcılık. Ki hani teveccühle izah ettiği için kendisi bu hisselerdeki yükselişi.
1: Yani şöyle mi olmuş? Savcılık bu teveccühle yapılan izahtan tatmin olmamış mı?
0: Tabii yani keşke yani insanların yani kusurları olabilir. Keşke açık kapı bıraksaydı. Yani biz de hata yapmış da olabiliriz deseydi keşke. Ama böyle dediği zaman insan aklıyla dalga geçmiş oluyorsunuz. İnsan aklıyla dalga geçtiğiniz zaman da tabii o zaman akılla değil bu işi soruşturmayla yönetmek gerekiyor ki daha izah edilsin. Ha bu bütün yani sadece başkanın, eski başkanın şeyi midir? Onun ekibinde bir sürü kişi vardır, kendisi vardır. Sonrasında yine devamı vardır. Yani bu soruşturma başlayınca öyle sadece bir kişiyi kapsamaz. Bu zaten hep devlet denetleme kurulu dedik ya, neden tekrar hani öne çıktı? Devlet kendini denetleyecek. Ya ben denetleyecek halim yok.
1: Devlet denetleme kurulu.
0: Ben gazeteciyim. Benim denetleme yetkim yok. Verilere ulaşma imkanım yok.
1: Yani orada
0: ben ancak hani soru sorabilirim ama devlet kendini denetleyecek. Bu ama hani orta uzun vadeli bir denetim devlet denetleme kurulunun. Savcı da soruşturuyor. Diyor ki sen şu dönemde neden bu şirketlere, yani sen nasıl hani şuradan şuraya gelen hisseyi nasıl yani görmedin ya da onların yaptığı açıklamalara neden tatmin oldun? Çünkü sen soruyorsun değil mi? Borsa soruyor, olağanüstü fiyat hareketi var diyor. SPK beni bastırıyor. Ne diyeceğim ben diyor.
1: Burada yani diyorsun eski SPK başkanı döneminde sorulmuş mu? Bu neden bu kadar olağanüstü fiyat hareketi
0: var diye yoksa? Tabii sorulmuş. İlla ki otomatik sorarsanız
1: sorulmuş
0: zaten.
1: Sorulmuş ve verilen cevaptan tatmin mi olunmuş?
0: Herhalde ki yani devam etmiş yükselişler. Teveccühle açıklanmış ya.
1: Şöyle demiş yani, bak hani bir cümleyi aldık sonra önü arkası nedir diye bir bakalım dedim. Denetim ve gözetimler sıkıdır demiş. Manipülasyonun ve kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey %100 de değildir ancak önce delillendirmek lazım. Halk teveccüh eder de bir hisseye yayılma olursa onu hemen manipülasyon diyemeyiz. Soruşturmamız, delillendirmemiz gerekir. 3-4 aylık süreç alır demiş.
0: Yani 3-4 aylık süreçten daha uzun bir zamanda biliyorsun. Neredeyse 2 yıla yayılan bir süreç bu. Yani şunu söylemek isterim. Yani her tür bilanço okumayı birçok yani uzman biliyor. Bakıldığı zaman oradaki işte aktif varlıklarının ne olduğu. Yani eğer bu kişi ne bileyim böyle çok inanılmaz petrol falan bulmuyorsa, hani böyle ekstra bir şey yoksa yani gelirini arttıracak, bunu şirket açıklayabilir. Yoksa da benim bu artışı açıklayacak bir konum yok ama şundan şundan şüpheleniyorum der. Değil mi? Yani çünkü sonuçta hani şu değil bu. Elbette o tahtayı, o hisseyi birileri manipüle ediyor belli ki, spekülasyon ediyor önce.

0: Sonra manipüle ediyor. Ama gün sonunda bunlar olağanüstü şeyler, rakamlar. Yani insanlara bırakamazsınız bunu, yatırımcılara bırakamazsınız yani. Çünkü inan ki sen ondan duyarsın, o ondan duyar. İşte sonra adı teveccühe döner. Ki ben o ifadeyi hani gayri ihtiyar, belki çok sık kullandığı bir ifade Sayın Başkan'ın, o yüzden kullanmış olabilir. Hani bilerek seçtiğini sanmıyorum.
1: Ama bu durumu karşılayan ifade
0: yok,
1: bu değil.
0: Yok değil. Yani o, yani işin başındaki kişi için değil. Ben belki desem hani, diyebilirim ben belki. Yani insanlar ilgi göstermişler. Ama ben dememin bir anlamı yok.
1: Bu soruşturmadan nereye gider, ne bekliyorsun?
0: Yani bunlar tabii işin fon krizinin yani bu çözümü değil bunlar. Ancak hani sorumluluklarını kimlere ait onu bulmak için gün sonunda. Dolayısıyla ikisi birbirinin paralelinde yürüyen işler. Birisi belki çok daha önce çözülecek, birisi daha sonra çözülecek. Yani kamu vicdanını rahatlatmak adına buradan sonuçlar çıkması lazım. Artı ben bir kere daha söylemek isterim. Yani burada ortadaki varlıklar buradaki kayıpları kapatacak boyutta değiller. O yüzden herkesin dört gözle beklediği, bu kayba sebebiyet verenlerin nasıl bunu karşılamak için bir katkı sağlayabileceği.
1: Asıl o kısmıyla çünkü.
0: Yani, o yüzden yani işte meselemiz o. Yani onunla ilgili yasal düzenleme olacak mı? Şirketlere dönük bir hareket olacak mı? Yani bunlar, o şirketlerin bir kısmı halka açık hala. Tamam, kottan çıktı. Borsa biraz rahatladı. Kottan çıktı, endeksten düşürüldü. Borsa biraz rahatladı. Ama o çözüm değil. Gerekiyordu. Performans gereksiz yere negatif ekliyordu. Ama gün sonunda önemli olan kayıpların telafisidir.
1: Bir cümleyle bu hafta bu konuda bir ilerleme, bir açıklama.

0: mağduriyetleri nasıl giderebilecek bir yol haritasını daha net görür müyüz sizce?
1: Benim beklentim o yönde, çünkü bence çok acil bir konu gerçekten. Yani en azından tüketici tarafında, buraya yatırım yapanlar tarafında en acil konu o. Evet, birilerinin hani sorumluluğunu bulup kim sorumludur onları cezalandırabilirsiniz, ama o tarafını şey yapmadığınız sürece, düzeltmediğiniz sürece, insanlara paralarını geri vermediğiniz sürece oradaki o fonlara tekrar bir güveni teşkil etmeniz çok da mümkün olmayacaktır. Sorumlusunu bulmanız kesinlikle çözüm değil. O mağduriyetin öncelikle giderilmesi lazım. Bir de dediğim gibi yatırımcı bu. İşte teveccüh tarafında yatırımcı bir hisseye neden girer? Önce hareketin başlamış olması lazım. Peki o hareketi başlatan neydi? Orada anca büyük bir yükseliş gördükten sonra artık onun
0: tetikleyici
1: içine...
0: Tetikleyici neydi?
1: Evet, tetikleyici ne?
0: Neyle başladı
1: o ki? O hareket neyle başladı? Çünkü orada gerçekten çok ekstrem hareketler gördük. Yani bir ay içinde ekstrem
0: bakılıyor
1: hareketler gördük.
0: Yani bakılıyor mudur ona da kolayca?
1: Tabii. Yani o hareketi, o ekstrem hareketi yapan şey, oradaki alımlar kimden, nereden geliyor, onların incelenmesi lazım.
2: Bilgi sahibi mi bu kişiler? Tabii. Insider var mı burada?
1: Evet.
2: O kişiler bilgi sahibi olarak mı yaptılar, yoksa organize mi yaptılar?
0: Bütün yani, bunlar SPK, kim tabii aldı, kim sattı, ne kadar ilgili, bunlar hepsi görülür.
2: Tabii. Yani onda sorun yok. Mesele burada hani ispat edilemeyen, delillendirilemeyen konu var. Yani siz delillendirmek nedir? Bir yazı olması lazım, bir konuşma olması lazım. Göz göze anlaşıyorlarsa bayağı bir ilerlemişler. Dolayısıyla hani o nokta itibariyle hani işte onu çözmek gerekiyor. Yani onu çözmek gerekiyor. Orada delillendirme kısmında, yoksa delil olsa zaten hepsi hemen ortaya çıkar.
0: Çok teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Profesör Doktor Serdar Selin Öztürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Çok sağ oldunuz. Yarın yine onda Yavuz'la beraberiz. Bugün de enflasyonu beraber karşıladık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle biraz haberleri vererek devam edelim. Geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Murat Güneş de var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Cumartesi günü gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyada. Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kold ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arzu Kaya takip ediyor süreci ve bugün beklenenleri bize aktaracak. Günaydın Arzu, söz sende.
3: Sena Alkan, şimdi bugün beklenenler arasında savcılıkta ifadelerinin başlaması bekleniyor. Sonrasında savcılığın artık bu iki hakemle ilgili vereceği kararda gün boyu takip ediyor olacağız. Ama bu sürece nasıl geldik diye soracak olursanız, MHK soruşturması kapsamında biliyorsunuz hakemlere baskı yapıldı, mobbing yapıldı, objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı yönünde iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı ki resmi belgede sahtecilik ve sistematik bir şekilde mobbing uyguladıkları gerekçesiyle aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Tabii bu soruşturma devam ederken bazı ses kayıtları, yazışmalar, masak raporları dosyaya girdi ve dosyadaki gözaltı dalgası genişlemiş oldu. Soruşturma büyümüş oldu ve bu kapsamda da Süper Lig hakemi Yasin Kol, biliyorsunuz hafta sonu Trabzon'da oynanan bir hazırlık maçı vardı. İşte o maçın bitiminin hemen akabinde stadyum çıkışında gözaltına alındı. Yine Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'le birlikte. Peki şüpheliler...

0: yöneltilen suçlama ne? Şu anda savcılıkta hangi sorulara cevap verecekler? Şimdi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem Yasin Kol arasında bir WhatsApp yazışması ortaya çıktı ki usule ve düzenlemelere aykırı bir şekilde hakem atamalarının müdahale ettikleri yönünde bazı yazışmalar var. İşte bu sorular yöneltilecek Yasin Kol'a. Aynı zamanda Yasin Kol'la ilgili bir MASAK raporu da ortaya çıktı ki o da yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan kaydı olan kişilerle bağlantılı olduğu yönünde bir MASAK raporundan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçları ile ilgili para transferlerinin bulunduğu belirlendi ki en önemlisi de yasa dışı bahisle ilgili bazı bulgular söz konusu dosyada. Miktar itibariyle ve paraların giriş çıkış yönü incelendiği zaman yasa dışı bahis oynadığı yönünde kuvvetli bir şüphe oluştuğu da Yasin Kol için savcılığın değerlendirmeleri arasında. İşte tüm bu değerlendirmeler ışığında yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlarından bu iki hakem hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararları verildi. Emniyette 4 günlük gözaltı süreleri tamamlandı. Orada ifadeler verdiler ve sabah saatlerinde de şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Burada da savcılık karşısına çıkacaklar. İfadeleri de burada alınacak. Yine biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ikinci toplantısını bugün Riyad'da yapacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya gelecek. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda ele alınacak. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Mecliste yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel kurulda Türk Kızılay Kanun teklifi ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yarın ve çarşamba günleri de liderler kürsüde olacak.
2: Türk Kızılay Kanun teklifi, ekonomi sunumu, grup toplantıları.

0: 2026'da düzenlenecek dedi. İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestolar hız kesmeden devam ediyordu bir süredir. Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları arttırdı bu konut protestoları. Sanchez iki konut düzenlemesinin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Kamuoyu yoklamaları İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir İspanya'da. İsrail ordusu Suriye'de yeniden harekete geçerek Kuneitra'da yol kazma çalışmalarına başladı. Haberi Suriye Devlet Televizyonu El İhbari'ye aktardı. Buna göre İsrail ordusu Kuneitra'nın güney kırsalındaki Aşşe köyünün batısında Sufa 53 projesi adı altında yürüttüğü çalışmalara yeniden başladı. Çalışmaların Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yer alan ayrım hattı boyunca sürdüğü belirtildi. İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü çalışmaya Sufa 53 veya Büyük Fırtına adını verdiğini biliyoruz. Çalışma yaklaşık 70 kilometrelik bir alana yayılıyor. Proje kapsamında askeri yollar açılması ve derin hendekler kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Dubai Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağı ile ilgili iddialara bir yenisi eklendi. İsrail'in uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini iki gün öncesinden aldığı öne sürüldü. İddiaya göre uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun ismi de bu listede vardı.
1: İsrail, Fly Dubai uçağının mürettebat listesini uçuştan 48 saat önce aldı. İddia İsrail basınından. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Haaretz gazetesi, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini iki gün öncesinden aldığını iddia etti. Haberde, uçağı kasten düşürmeye çalıştığı öne sürülen Ummanlı yardımcı pilotun isminin de bu listede yer aldığı belirtildi. İsrail Vergi Dairesi, yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, güvenlik kaynakları ülkeye giriş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve Mossad olduğunun bilgisini verdi. Fly Dubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman bu ülkeler arasında yer almıyor. Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işareti oluştururken, İsrail yetkililerin bu durumu açık bir anlaşma ihlali olarak değerlendirdiği ve konuyla ilgili araştırma yürütülmesini istediği belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan savaşa ilişkin karşılıklı açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump karar aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi ya kolay yoldan ya zor yoldan halledeceğiz dedi. İran ise şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağını söylüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'dan şartlarımız kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağız açıklaması geldi.
2: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
1: ABD Başkanı Tahran'ın nükleer silah edinme programlarından neredeyse tamamen vazgeçtiğini de ifade etti. İran, uzun süredir nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer silah yapma arzuları olmadığını dile getiriyor. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf da şartları karşılanmadan Hürmüz'ü açmayacaklarını söyledi. ABD'nin 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'nin iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskıya ek olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. İran'ın şartları arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, savaşı bitirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması yer alıyor. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği

0: yeni rotanın kabul edilmesi de isteniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaa ise Washington'la müzakerelere ilişkin konuştu. ABD'nin teklifine yanıt verdiklerini açıkladı. Teklifin öncekilere benzediğini ve nükleer dosyalara odaklandığını, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'na odaklanmak istediğini kaydetti. Washington ve Tahran, arabulucular vasıtasıyla savaşı diplomatik yollardan bitirme çabalarını sürdürüyor.
1: Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Bir günde 5 deprem kayda geçti. Neyse ki can kaybı ya da yaralanan yok.
0: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
2: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da. İnsanlar aşağıya indi, huzursuz oldular tabii ki de.
0: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
3: Ya sağlam bir sallanma.
4: Lambalar sallandı.
3: Peki şu an ard arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
5: İkincisi.
0: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
6: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
7: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hafif sonrasında en sonuncuda, üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
0: Depremle birlikte Feke ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
8: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de pozisyonum beraber.
0: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri yaz saatini kalıcı hale getirmek için çalışma yapıyor. Uygulamayı destekleyen Amerikan Başkanı Trump, yasanın Senato'ya gelmesini geciktiren Amerikan senatörün telefon numarasını paylaştı ve seçmenlerinden senatöre baskı yapmalarını istedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz-kış saati uygulamasını kaldırma konusunda tartışmalar yaşanıyor. Başkan Donald Trump, öneriye karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörün telefon numarasını sosyal medyada paylaştı. Ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldırma girişiminin en büyük destekçisi Başkan Donald Trump. ABD Başkanı bu konuda yapılan düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısı yaptı. Yılda iki kez saat değişikliği yapmanın saçma olduğunu savunan Trump, uygulamanın oldukça pahalı olduğunu da iddia etti. Trump, değişikliği çiftçilerin ve profesyonel sporcuların da talep ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump, yasanın Senato'da oylanmasını Arkansas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ın engellediğini söyledi. Beyaz Saray'daki açıklamasının ardından sosyal medyadan konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Tom Cotton, gün ışığı koruma kanununun Senato'da oylanmasını engelliyor diyen Trump, Arkansaslılardan senatöre baskı yapmalarını istedi. Bu nedenle senatörün telefon numarasını paylaştı. ABD basını paylaşılan numaranın Cotton'ın kişisel telefon numarası olduğunu belirtti. Trump'ın hedefindeki senatör Tom Cotton da sosyal medyadan açıklama yaptı. Kimse saatleri değiştirmekten hoşlanmaz diyen Cotton, kongrenin defalarca kalıcı yaz saati uygulamasını yürürlüğe koyduğunu söyledi. Ancak Amerikalılar kış aylarında güneşin geç doğmasına tanık olduktan sonra her seferinde bu uygulamayı geri aldı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1966'da çıkarılan federal

0: bir yasayla yaz-kış saati ülke genelinde uygulanıyor.
1: Akıllı telefonların kameraları profesyonel kameralarla yarışır hale geldi. Hatta artık bu akıllı telefonlarla film çekenler dahi var. Ama gençler arasında tam tersi bir eğilim var şu sıra. Öyle ki son dönemde eski analog fotoğraf makinelerine artan bir ilgi var. Peki bu ilginin nedeni ne? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
2: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi.
3: İnsanlar bu hızdan artık yoruluyorlar.
4: Geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
5: Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle her an fotoğraf çekebilir hale geldik. Ama eskiye duyulan özlem analog fotoğraf makinesi kültürüne de ilgiyi giderek artırıyor.
6: Geri dönüş var analog kameralara.
4: Film banyosu, fotoğraf baskısı gibi şeyleri merak ettiğim için analog fotoğrafa başladım.
5: Özellikle genç kuşağın ilgisi büyük. Küresel verilere göre dünya genelinde 42 milyon filmli kamera kullanıcısının %35'i 18 ila 30 yaş arasında.
6: Okullar açıldığı için bir %20, %30'luk artış var satışlarda. Analog ve dijital kameralar ağırlıklı satılıyor.
5: Analog fotoğraf makinelerinin çalışma sistemi alışık olduğumuz cep telefonlarından bir hayli farklı.
2: Fotoğraf makinesinin içerisine bir film takıyoruz. 35 milimetre bir film rulosu ve içinde 36 kare var. Dijitalde olduğu gibi istediğim her şeyi çekemiyorum. Bir şey gördüğümde onu çekmeye değer mi olduğuna karar vermem gerekiyor.
7: Deklanşöre basılan o ilk andan fotoğrafın elde edildiği ana kadar günler, hatta haftalar geçiyor. Fiyatlar yüksek, işlem zahmetli olsa da analog kameralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.
4: Meraklı bir bekleyiş oluyor.
2: Bir filmi aldıktan sonra onu bitirmem birkaç ayı bulabiliyor. İşte makineden filmi çıkarıyorum, film yıkayan bir yere götürüyorum ve orada da işte birkaç gün içerisinde sonuçlar benim mailime düşmüş oluyor.
5: Analog makineler uygun fiyata bulunabilse de diğer maliyetler yüksek.
4: Hem film fiyatları arttı hem de banyo ve baskı bayağı maliyetli.
3: 1000 liradan başlıyor analog makineler. 50 bin liraya da vardır, 20 bin liraya da vardır, 10 bin liraya da vardır. Bu tamamıyla makinenin işlevselliğine bağlı.
5: Artan ilginin arkasında birçok sebep var.
4: Analog biraz da farklı renkler veriyor, farklı dokular veriyor. O yüzden bir merak oluştu bence. Yani geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
3: Nostaljik analog veya dijital kompaklar birazcık hayatımızı yavaşlatıyor. O yüzden de böyle bir talep olduğunu düşünüyorum.
2: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi. Yani telefonla da biz bir sürü fotoğraf çekebiliyoruz ama o analog fotoğraf makinesini kullanmakta böyle sevdiğim başka bir şey var. O zamanı yavaşlatması da olabilir.
1: Fransa'da Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında renkli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kostüm giydirilen köpekler Paris'te dünyaca ünlü Şanzalize Caddesi'nde boy gösterdi.
8: Kimi kırmızı şapkasıyla, kimi sırtında fiyonkla, kimi ise sadece tasmasıyla arz-ı endam eyledi. Fransa'da stil yarışında sıra köpeklere geldi.
9: Sosis köpekler çok sadık, neşeli ve zeki hayvanlar. Birine sarılmayı aşırı derecede seviyorlar. Bu bir kusur mu, erdem mi bilmiyorum ama iyi anlaşıyoruz.
8: Görüntüler başkent Paris'ten. 2018'den bu yana gelenekselleşen bir etkinlik Şanzelize Caddesi'ni akın ettirdi. Porsuk köpekleri veya bir diğer adıyla sosis köpekler sosis yürüyüşünde bir araya geldi. Köpekler ve sahipleri 1,5 kilometre boyunca yürüdü.
10: Sosis yürüyüşüne ilk defa geliyorum. Her türden, renkten sosis köpeğini görmek istedim. Hemen hemen her tür burada var.
8: Etkinlik her yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yapılıyor. Köpeklerin moda yarışından toplanan yardımlar, terk edilmiş ve kötü muamele görmüş köpeklere yardım eden bir derneğe veriliyor.
1: Bu haberle bir ara verelim. Saat başında para gündeme devam edeceğiz.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Para gündemde 11 dilimine böyle başlayalım. Enflasyon geçen ay %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %48,62 ile eğitimde görüldü. Eğitimi sağlık, konut ve ulaştırma izledi. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 alt sınıftan 133'ünde artış, 35'inde düşüş var. Altısında değişim yok. Aylık bazda fiyatı en çok

0: Artan kalem %14,19'la eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla giyim, ayakkabı, sigorta ve finansal hizmetler, ulaştırma ve konut izledi ve iş yerleri için kirada tavan zam oranı da netleşti. Ekim ayı için tavan zam oranı %31,49 oldu. Bir bağlantı yapacağız. Merkez Hakemler Kurulu soruşturması devam ediyor. 5 kişinin tutuklandığı soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Arzu Kaya bizi bekliyor, ayrıntıları aktaracak. Arzu, söz sende.
1: Sena Alkan, evet, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ve gözaltı sürelerinin dolmasının akabinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi iki hakem de. Savcılıkça ifade işlemlerinin dakikalar sonra başlamasını da bekliyoruz aslında. MHK soruşturması kapsamında gözaltına alındı bu iki hakem de. Soruşturma kapsamında biliyorsunuz 5 isim tutuklanmıştı MHK başkanının da aralarında bulundu. Peki bu soruşturma hangi gerekçelerle başlamıştı? Öncelikle objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, sınav sorularının sızdırıldığı ve hakemlere mobbing yapıldığı iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturmanın kapsamı genişledi. Genişledikçe de yeni gözaltılar ortaya çıkmıştı. Nasıl genişledi peki? Ses kayıtları ortaya çıktı soruşturma kapsamında. Bazı WhatsApp yazışmalarının yanı sıra tanık hakemlerin ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Biliyorsunuz ki Yasin Kol da Trabzon'daki hazırlık maçını yürüttükten sonra maçın hemen bitiminde stadyum çıkışında gözaltına alınmıştı. Hakkındaki iddialarda oldukça ciddi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte bir WhatsApp yazışması ortaya çıkmıştı ki usule ve düzenlemelere aykırı bir şekilde hakem atamalarına müdahale ettikleri yönünde o yazışmalar ortaya çıkmıştı. Keza bir de MASAK raporu vardı kendisiyle ilgili hazırlanmış olan, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan kayda olan bazı isimlerle diyalogta bulunduğuna dair bir MASAK raporu bulunuyordu. İkinci olarak da hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçları ile ilgili bir para transferi yaptığı da belirlenmişti. Yine MASAK raporu doğrultusunda miktar itibari ve paraların giriş çıkış yönü sebebiyle yasa dışı bahis oynadığı noktasında da soruşturma kapsamında deliller bulunduğu ifade edilmişti ve bu kapsamda da yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve aynı zamanda görevi kötü kullanma suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve aynı zamanda yardımcı hakem Göktuğ Hazal Erel ile ilgili. Şimdi soruşturma kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği'nin Üsküdar'daki merkezinde bir arama yapıldı ve arama kapsamında da sınav evrakları gelir gider tablosunda aralarında bulunduğu tam 125 klasöre de el konulduğu soruşturma genişleyerek devam ediyor. Bugün de iki hakemin ifadesinin alınması işlemi olacak. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
0: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Murat Güneş de var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Cumartesi günü gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler var dosyada.

0: Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor. Kongrede uzay ajansları ve uzay teknolojileri alanında çalışanlar uzayın geleceğini konuşacak. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli de takip ediyor. Yakından söz sende Yasin.
1: Evet, 77. Uzay Kongresi kapılarını açtı. Bugün Antalya'da başladı. 5 Ekim ve 9 Ekim tarihinde olacak. Az önce bahsettiğin gibi Sena dünyanın birçok noktasından uzayla ilgili çalışma yapan hem ajanslar hem de kurumlar Antalya'da olacak. Şu anda da işte o noktadayız. NEŞ Kongre Merkezi'nin önündeyiz. Ayrıca bugün açılış günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktaya gelecek ve açılışta hitabı olacak. EIST 2026 Antalya'da düzenleniyor diyoruz ve özellikle Türk Uzay Ajansı ve yine Türkiye'deki uzay çalışmalarını yapan birçok kurum da bu kongrede gösteri yapacaklar, işte çalışmalarını gösterecekler. Önemli bir tanıtım şansı, fırsatı da veriyor EIST. Tabii 2029 yılının olacak olan kongrenin nerede olacağı da yine kurul tarafından seçimi yapılacak. Bu yıl Antalya'da, önümüzdeki sene Polonya, ardından Özbekistan. 2029'un seçimi de nerede olacağı, aslında onun seçimi de burada olacak. Tabii Türkiye'nin katılımı çok fazla. 6000'in üzerinde buraya katılan katılımcı var. Resmi olarak bu alandaki uzay çalışmaları yapma alanında 8000'in üzerinde de bildirim var. Bunların yaklaşık 1100'ü Türkiye'deki uzay çalışmalarını yapanlar tarafından ve yine kurumlar tarafından bildiri özetleri yapıldı. Ve yine akreditasyon anlamında 900'ün üzerinde Türk bilim insanı burada olacak ve uzay çalışmalarıyla ilgili olacak olan toplantılara ve yine toplantının dışındaki bazı etkinlikler de olacak. Yani bazı simülasyonlar olacak, sergiler olacak. Oralarda da çalışmalarını gösterme şansı bulacak. Aynı zamanda uzay diplomasisiyle ilgili de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü hitaplarında da hem uzay diplomasisiyle ilgili hem Türkiye'nin uzay çalışmaları ve yine tabii ki uydularımızla ilgili de bazı açıklamalar ve yine işbirliğiyle ilgili de açıklamaların olmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi bugün uzay zirvesi kapılarını açtı. Cuma gününe kadar devam ediyor. Cuma günü bir halk günü olacak ve dışarıdan katılımcılar, bölgedeki vatandaşlar, yakın illerdeki vatandaşlar da buraya gelecek ve buradaki çalışmaları ve yine simülatif etkinlikleri de görme fırsatı bulacak.
0: Yasin Anzer'le aktardı, ekranlarınıza getirdik. Devam edelim. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon soruşturmasına yönelik sözlerinin maksadını aştığını ve çarpıtıldığını belirtti, özür diledi. Bayram sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerdeki açıklamalarının bazı çevrelerce istismar edildiğini ifade etti. Kullandığı bazı ifadelerin partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu gördüğünü söyledi. İnsanları töhmet altında bırakacak bir dil kullanmayı asla istemediğini de ekledi ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur dedi. İspanya Başbakanı Sanchez artan baskıların ardından erken seçim kararı aldığını duyurdu. Seçim 29 Kasım 2026'da düzenlenecek dedi. İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları arttırdı. Sanchez iki konut düzenlemesinin meclise reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini söyledi. Kamuoyu yoklamaları İspanya'da muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir İspanya için. Şimdi siyasetin öne çıkanlarını konuşacağız. Konuklarımız var. Haftanın ilk gününde kimler bizimle? Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin İstanbul stüdyoda.

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için. AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör de yine bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar,
3: günaydın.
2: Herkese merhabalar. Günaydın.
3: Katılımcılara çok, selamlar.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi o kadar çok başlık var ki bugün gündemimizde, umuyorum vakit el verdikçe hepsini konuşacağız. Ama en çok öne çıkanlardan biri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına dönük iddialar, hatta tarih de verilir oldu. 7 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takacak deniyor. Öte yandan Nefes Gazetesi'nde sizin Mansur Yavaş'la bir röportajınız var. O da çok konuşulan bir röportaj. Sizinle başlayalım. Hem Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak iddiaları, sizde böyle bir bilgi var mı? Hakikaten bekleniyor mu?
1: Aslında
0: Mansur Yavaş
1: şöyle,
0: ne dedi?
1: Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri biraz ağırdan aldı bence. Yani Cemil Tugay daha istekliydi. Bilgileri çok dolaştı.
0: Için.
1: Evet. Ve 7 Ekim tarihi artık dillendiriliyor. Ya bu tabii İzmir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçişini ne kazandırır, ne götürür, ne getirir. Bunların hepsini herhalde Adalet ve Kalkınma Partililer hesaplamıştır diye düşünüyorum. İzmir'de şöyle bir sorun var. Cemil Tugay üzerinden hizmet konusunda, İzmir halkının tepkisi konusunda. Ama bir taraftan da baktığımızda İzmir'in hani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde kale olduğu bir yerden bahsediyoruz. Hani hizmet mi yoksa bir duruş mu diye ayrım yapıldığında İzmir bu yönde hizmet gelmese bile bu şekilde devam etmek isteyen bir yer. O yüzden bir buçuk yıl, iki yıl sonraki işte 2029'daki büyükşehir seçimlerinde, yerel meclis, yerel seçimlerde ne yaşanacağını şimdiden kestirmek zor. Ama baktığımızda bu transfer olursa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de bence tepki vardır. Vardır zaten. Yani bugüne kadar beklemesinin en büyük nedeni de budur Cemil Tugay'ın. Sayın Cemil Tugay'ın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, yani bu 2029'da Cemil Tugay aday gösterir mi Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP? Göstermez. Göstermeyecektir de. O yüzden bence sonuçta İzmir'i o 1,5-2 yıllık seçim sürecinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci yaklaşırken İzmir'de de böyle bir transfer yaparak orada da hizmet götürme çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olacağı gibi.
0: Yani şöyle, biz buraya hizmet, yani Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek, AK Parti İzmir'e
1: hizmet
0: yapacak ve ona göre bir oy beklentisi.
1: Evet, başka bir şey yok, açıklaması yok zaten bunun. Tabii başka bir.
0: Peki Cemil Tugay niye o zaman dediniz ya, Cemil Tugay istekli AK Parti'nin çekinceleri var gibi geliyor.
1: Ama
0: Cemil Tugay niye bu kadar istiyor? İzmir, yani İzmir neticede CHP'nin kalesi olarak.
1: Ya şimdi onlar şöyle, Cemil Tugay sonuçta baktığımızda, adaylık serüvenine de baktığımızda son dakikaya kadar Kemal Bey'le hareket eden, sonrasında ise delege olduktan sonraki süreçte Özgür Özel'den yana tavrını alan ve aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti'de de karşılığı azalmış bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Sokaktaki desteğine baktığımızda Cemil Tugay'ın desteği yok. Yani zaten karşıya kadar da yoktu, burada da yok. Yani o yüzden Cemil Tugay'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme şansından başka bir şansı da yoktu bence.
0: Size Mansur Yavaş'ı da sorayım birazdan, çünkü Sayın Vekil de aramızda, ona da sorarız. 7 Ekim'de rozet takacak mısınız Cemil Tugay'a diye, evet, AK Parti olarak. Ama Mansur Yavaş'la siz bir röportaj yaptınız. Cumhurbaşkanı adaylığından AK Parti'ye geçişe kadar pek çok soruyu sordunuz. Ne dedi size?
1: Birincisi şu, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bu köprünün altından çok su akacağını söylüyor aslında. Yani daha 1,5 yıl var. Bu süreçte neler yaşanacak, izlemek ve görmekte fayda olduğunu düşünüyor. Ve önceliğinin Ankara olduğunun altını ısrarla çiziyor. Yani Ankara'da yapacağımız, halka dokunacağımız her şey bizim için önemlidir. Ama benim anladığım şu, Sayın Mansur Yavaş seçim düzlüğüne çıkıldığında eğer bir ortaklaşa bir adaya dönüşürse bunu kabul eder. Yani Yeni Parti'nin, İyi Parti'nin, Zafer'in, Zafer Partisi'nin veya

0: diğer partilerin adayı olursa ve bir ortak bir masa etrafında buluşulursa kabul eder. Onun dışında bir adaylık serüvenin içine gireceğini düşünmüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçişle ilgili de istifa metnime bakın dedi. Ve o metinde bana oy verenleri hayal kırıklığına uğratmam cümlesinin altını çiziyor. Yani bir geçiş olmayacağını söylüyor. Onun dışında işte Mansur Yavaş'ta sayın bir saat şeye yakın, bir buçuk saate yakın oturduk. Meclis resepsiyonuna gittiğimiz gün. O gün mesela şeyi de izliyordu. Meclis resepsiyonundaki Sayın Erdoğan'la konuşmasını. Konuşma bittikten sonra kimle tokalaştı, işte kimlerle şey yaptı falan, benle sohbet ederken televizyonda gözü. Bir anekdot daha söyleyeyim, Habertürk'e çıktı.
1: Evet,
0: Sayın Mansur Yavaş'ın ofisinde, makamında. Ama sonuçta aday mı değil mi, bu süreç içinde gelişecek bir şey olarak bakıyor. Bunu süreci izlemekte fayda var diyor.
1: Pekala, ama AK Parti'ye geçişi bütünüyle dışlamış, onu anlıyorum.
0: Evet.
1: Size aktardığı ifadelerden teşekkürler. Şimdi Nasuhi Güngör'e göçmeden önce bir Sayın Vekil ne der merak ediyorum. Cemil Tugay'a 7 Ekim'de AK Parti bir rozet takacak mı? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sosyal medyada bir mesaja yanıt vermiş Cemil Tugay. AK Parti'ye geçmesi halinde işçi çıkarıp çıkarmayacağı yönünde bir soru sorulmuş kendisine. Ve şöyle söylüyor: çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye bir şey olmaz diyor. Yani AK Parti'ye geçişi dışlar gibi bir yanıt olmadığı gibi geçsek dahi işinde olanları çıkarmayız gibi anlaşılan bir alt metni var. 7 Ekim'de zannederim grup toplantısı var AK Parti'nin. Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak. Biz bu grup toplantısının sonunda Cemil Tugay'a bir rozet takıldığını görecek miyiz? Sayın Vekil, buyurun.
2: Öyle Sena Hanım. Yani yerel yönetimlerden sorumlu başkanımız ve parti sözcüğümüzün açıklamalarına bence bakmak gerekiyor. Orada asıl şeyi onlar açıklayacaklardır, ama sadece şunu söyleyebilirim ben. Epey bir zamandan beri Cemil Bey de dahil olmak üzere gerçekten böyle bazı belediyelerin AK Parti'ye geçişliğiyle alakalı bir gündem parti içerisinde konuşuluyor. Yani bu yeni bir şey değil işin doğrusu. Hani Aytunç Bey'in az önce söylediği gibi Cemil Bey'le ilgili mesele epey bir zamandır konuşuluyor, ama bu konuda partimizin temel çizgisini Cumhurbaşkanımız zaten çizmişti. Yani bizim çizgilerimize uyan, hizmet anlayışımıza, vatandaşla olan ilişkisine ve temel normlarımıza uyan herkese AK Parti'nin kapısının açık olduğunu Cumhurbaşkanımız zaten defaatle bildirmişti. Daha belki işte Afyon ve diğer örneklerde olduğu gibi. Şimdi bu çarşamba günü genel merkezde tabiri caizse hani biraz sezonun açılışı gibi bir grup toplantımızı yapacağız ve orada bir takım gelişmelerin olacağını herkes görecektir. Ama daha önemlisi şu var. Belki de hani Cemil Bey yahut başka figürler, hani isimlere çok fazla takılmıyoruz ama yani neden böylesi bir yola giriyorlar? Belki biraz işte Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti hattında ciddi bir eleştiri konusu, kendilerine dönük bir eleştiri konusu. Yer yer bize de geliyor bu eleştiriler, ama yani biz bu iş şeyin bir tarafında değiliz. Yani bizim açımızdan rota belli. Epey bir zamandan beri şehirler, ilçeler, CHP yönetimi altında bizim ciddi eleştirilerimiz var. Hizmet performansı anlamında aslında ne olduğu biraz belli olan bir zemin var. Bu yüzden de biz diyoruz ki AK Parti belediyeciliği, AK Parti hizmetini İzmir'de dahil olmak üzere eğer şartlar uygun olursa pekala mümkün olabilir. Ama hani şöyle bir şey var biraz, siyaset gelecek görme işidir. Siyaset umut görme işidir. Siyaset heyecan görme ve dinamizm görme işidir. Yani yeni parti ve CHP'nin o ayrışma hattı epey bir zamandan beri ilgili bütün siyasetçileri, bize yakın uzak fark etmez, gerçekten bu yönüyle kendi gelecekleri açısından da kendi şehirlerinin geleceği, kendi şehirlerinin son tahlilde 2-3 sene sonra belki Cemil Bey de dahil ya da diğer şehirlerde Bursa'daki belediye başkanlığında dahil yeniden kendi şehirlerindeki hizmet performansının vatandaş tarafından not alınmasıyla birlikte yeniden aday olma sürecine girmek isteyeceklerdir. Bu yüzden de

0: aslında hani mevcut yapı içerisinde hizmetin çok eksik olduğunu, işte İzmirlilerin yahut diğer şehirdekilerin bu hizmet performansını gözlemlediklerini, dolayısıyla aslında burada da kendi geldikleri siyasi partilerden kaynaklı bir takım sorunlar dolayısıyla bu hizmeti üretmediklerini ve üretemeyeceklerini görmüş olmalılar. Ben biraz aslında
1: Bu
0: hani biraz
1: Cemil
0: daha
1: Tugay,
0: siyasi
1: çok özür
0: takım...
1: dilerim. Cemil Tugay açısından
0: Buyurun.
1: belki böyle bir yaklaşım olduğunu söylüyorsunuz ama az önce
0: Evet.
1: Aytun Çaykin bir noktaya değindi ve benzerini biz esasında bir süredir de duyuyorduk. Cemil Tugay geçmek istiyor bir süredir AK Parti ama AK Parti içerisinde rezervler var diye. Bu böyle miydi? Varsa bunun sebebi sizce neydi?
0: Yani özel bir kişisel bir rezerv yok Cemil Bey'e. Ben İzmir milletvekillerimiz de dahil olmak üzere çok yakın hep birlikteyiz. Yani özel bir rezerv yok. Hatta yakın çalışılıyor. Yani farklı konularda diğer İzmir milletvekillerimiz de hakikaten belediyenin bazı ilçelerinde ben şahsen bildiğim, müşahhas örnekleriyle bildiğim hükümetin, bakanlıkların, ilgili kamu kuruluşlarının ilgili yerlerle alakalı olan hizmet eksikliklerini belediye ile koordineli bir şekilde yürüttükleri örnekler de var. Dolayısıyla hakikaten böyle bir hani kişisel bir rezerv yok sadece. Yani bu zemin, siyasal zemin ne kadar uygun? Siyasi bakımdan bu Cemil Bey de dahil olmak üzere İzmir'e nasıl yansır? Yani bizim burada baktığımız temel nokta gerçekten iki husus. Birincisi İzmir buradan ciddi kazanım sağlar mı, sağlamaz mı? Sağlaması gerekir. Temel maksat budur, temel arzu budur, temel gaye budur. İkincisi de AK Parti'nin siyasi durumuyla alakalı geleceği, İzmir'de geleceği, ülkenin makro durumunda da geleceği. Dolayısıyla biz bu iki parametre ekseninde değerlendiriyoruz. Bundan önceki örnekler de öyleydi aslında Sena Hanım. Yani Afyon'da çok konuşuldu mesela. Keçiören de çok konuşuldu. Farklı örnekler çok konuşuldu ama günün sonunda değerlendirmeler yapılır. Artılar, eksiler konur ve bu artıların fazla olduğu zeminde siyaset aslında bunun bir hesaplamasıdır. Fayda maliyet hesaplamasıdır. Hani faydanın baskın çıktığı terazide buna karar verilir.
1: Çok kısa bir soru daha size. Şimdi herkese kapımız açık AK Parti olarak dediniz ya az önce. Yani
0: Evet.
1: Mansur Yavaş hayır demiş ama diyelim ki Mansur Yavaş geçmek istese AK Parti Mansur Yavaş'ı da almak ister mi?
0: İlkeler, temel ilkeler herkes için aynı. Gerçekten bu bir siyasi retorik değil yani. Bizim açımızdan ilkeler söz konusu. Bu ilkeleri eğer ilgili belediye başkanları hakikaten kabul edip karşılıklı olarak sadece hani bu tek taraflı bir şey değil sonuç itibariyle. İlgili belediye başkanının da hizmet alanının, hizmet performansının daha yukarılara çıkabileceği, tabiri caizse bir kazan kazan durumunun oluşabileceği denklem ilkeler zemininde eğer mutabakata varılabiliyorsa pekala mümkün olur. Ama bu ilgili belediye başkanının tercihi tamamen.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Nusi Güngör. Bir İzmir'den AK Parti sizce ne murat ediyor? Cemil Tugay geçecek ise şayet. İkincisi Mansur Yavaş nasıl bir yol izleyecek? Ben Sayın Vekil'e sordum ama çok siyasi bir, diplomatik bir yanıt aldım gibi bir şey oldu. Buyurun.
2: Evet, evet, son bölüm biraz öyle oldu yani.
1: Öyle oldu hakikaten.
2: Şimdi ben Sayın Babacan'ın hocamın çok değerli analizlerini hem Aytunç'un aktardığı önemli bilgiler o röportajdan. Bunların üzerine şöyle birkaç şey söyleyebilirim. Ya şimdi AK Parti'nin şu anda eğer isterse bekleyen, oraya katılmak için bekleyen çok sayıda belediye olduğunu biliyorum. Hatta bir kısmını hakikaten ilçe hangisi, isim hangisi o şekilde de biliyorum. Sadece sayısal olarak değil. Aynı zamanda katılmak için bekleyen bazı milletvekilleri de var ve çok uzun zamandır böyle sempatik kanallardan mesajlar yollayan vesaire. Bu milletvekillerinin bir kısmı zaten alınmayacağı için onlar hala uğraşıyorlar ama onlarla ilgili bir karar var ve alınmıyorlar mesela. Belediye başkanlarıyla ilgili ise herhangi bir acelesi yok AK Parti'nin. Yani değerlendirmeler yapılıyor. Az önce Abdurrahman Hocam'ın söylediği gibi belli kriterler etrafında değerlendirmeler yapılıyor. Bu acele meselesinin bir altını çizmek istiyorum. Şimdi Cemil Tugay aslında Aytunç da söyledi. Bence çok daha önceden bir katılım gerçekleşebilir miydi? Evet ama AK Parti bunu gerçekten ağırdan alıyor. Çünkü İzmir'le ilgili belli ki bir analizi var. Ben burada kendi sorularımı biraz daha farklı soruyorum. Yani mesela AK Parti açısından net soru şu. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı AK Parti'ye ne kaybettirir? Bana sorarsanız hiçbir şey kaybettirmez. Ama şu soru daha anlamlı olabilir. Cemil Tugay neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalamadı? Veya Cemil Tugay'ın

0: yeni partiye katılmadı. Yani kendi bulunduğu bloktaki diğer siyasi partiler arasında bir tercih yapmadı da AK Parti'ye doğru yöneliyor. Bu sorudan nereye varacağız? Bu sorudan şuraya varacağız. Aytunç'un söylediği hani eleştiri Cemil Tugay'ın Karşıyaka'da başarısız bulunması, tabanında olmaması ama yine soru şurada. Bütün bunları bildiğiniz halde onu neden aday yaptınız? Ve yaptığınız adayı da partide tutamadınız. Şimdi bu bir kere buradan baktığınızda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hiç öyle kendisine ayrı bir yer falan düşünmesin. Yeni partinin de başarısızlık hanesine yazacak bir iştir. Olması gereken yerde değil siyaseten, olmaması gereken yere doğru gidiyor. Ya siz bunu başaramıyorsunuz. Şimdi AK Parti açısından kazanım bir, budur. İki, bu kazanım yani Cemil Tugay'ın bağımsız kalıyor olması bile AK Parti'nin hanesine yazar. Çünkü az önce söylediğim gerekçelerden dolayı seçmen diyecek ki sen İzmir'i kalen gibi görüyorsun. İstediğin zaman da kazanıyorsun. Doğrudur bu. Yani Burhan Özfatura'nın Anavatan Partisi'ndeki başkanlığı dışında merkez sağ işte o tarafta herhangi birisi İzmir Belediye Başkanı olamadı. Ama sen daha doğru düzgün adayını belirleyemiyorsun. Seçtirdiğin adamı elinde tutamıyorsun. Ondan sonra da İzmir benim kalem diye davranıyorsun. Bu da seçmenin o kadar hoşnut olacağı bir tavır olmayabilir. Üçüncüsü aslında söylendi. İzmir'de hani bu önümüzdeki seçime kadar olan dönemde Cemil Tugay'ın katılımı gerçekleştirdiği takdirde olabilecek hizmetlerinde yani belli artıları olacaktır. Cemil Tugay aday yapılır mı? Çok kuvvetli bir ihtimal midir? Sanmıyorum. Ben de o konuda Aytunç'a katılıyorum. Ama zaten AK Parti'nin de ben Cemil Tugay'ı aldım, onu aday yaparım, oradan da İzmir'i alırım diye bir stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu stratejileri daima şunu alalım, orayı kazanalım. Şu bize geçsin, orada bizim olsun diye değil. Rakibinizden nelerin koptuğunu, rakibinizin hangi zararlara uğradığı üzerinden bakarsanız daha anlamlı olur. Aynı şeyi bu modeli yani bu analiz modelini ben Mansur Yavaş için de senin bir yayınında da anlatmıştım Serna, sen de hatırlayacaksın. Sayın Mansur Yavaş da Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, seçildiği partide değil. Seçildiği parti değişmiş, dönüşmüş, mutlak butlan olmuş, tamam güzel. O zaman buna itiraz eden bir başka parti var orada, yeni parti var orada. Orada niye değilsin? Bir yerde olamıyorsanız artık oradan kopmuşsunuz demektir. Şu halde
1: ben zaten şu
0: Mansur Yavaş bir güç merkezi.
1: Çok özür dilerim. Ben mi arada bir şeyi atladığımı bilemiyorum. Çünkü Cemil Tugay CHP'den ayrılırken yeni bir partinin kurulmamasını gerekçe göstermişti diye hatırlıyorum. Ve bunun üzerine yeni parti
0: çok
1: kurulmadığı
0: doğru,
1: için
0: çok
1: ayrılıyorum
0: güzel bir
1: dedi.
0: Evet.
1: Ayrıldı, o yeni parti kuruldu ama Cemil Tugay oraya da geçmedi. O arada ne oldu da Cemil Tugay kurulan yeni partiye de geçmekten vazgeçti?
0: Evet, yeni partinin bu konuda bir talepkar hali var mı yok bunu da tam bilmiyoruz. Aralarında belli soğukluklar vardı ama Cemil Tugay oraya katılmadı. Bu çok önemli bir hatırlatma. Tam da söylediğim aslında bu. Şimdi buradan şöyle bir şeye bakalım. Bunu da belki ikinci kez anlatmış olacağım ama ekranda. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararından sonra bölündü. Bir yeni parti ortaya çıktı. Ayrıca bu iki partinin kendi o CHP ve yeni parti olarak böyle tam bir bütünlük halinde olmadığını çerçeve yasa oylamasında gördük. CHP'den ciddi oranda çekimser oy çıktı. İyi Parti, yeni partide ise özür dilerim ben de karıştırdım. Genel Başkan Özgür Özel'in tavrına rağmen partinin üçte ikisi çerçeve yasaya hayır dedi. Siz bu iki partiye bütün ideolojik kimliği tamamlanmış, efendim yeni oluyormuş da yeni kuruluyormuş da filan bunlar siyaseten seçmenin dinleyeceği ve kulak asacağı hikayeler değil. Seçmen diyor ki 90 küsür milletvekilini aldın oraya gittin, dedin ki biz beraber işte kader arkadaşıyız, yol arkadaşıyız, siyasette şuraya gideceğiz. Ama daha ilk oylamada senin sözünün aleyhinde partinin üçte ikisi bir tavır sergiliyor. Şimdi bu iki parça CHP yeni parti geldik üçüncü parçaya Mansur Yavaş. Bir güç merkezi, arkasında bir kitlesi var. Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçiyor. Ha bugün AK Parti'ye geçeceğim, geçmeyeceğim. O söylediklerinin, bak kendisi bu konuda hatalı, yanlış bilgi veriyor anlamında söylemiyorum. Öyle bir kastım yok. Onlar bugünün şartlarında geçerli. Yarın ne olacağını kimse kestiremez. Bu yarın orada olmam sözü değildir. Bugün benim verdiğim söz budur ve buradayım diyor Mansur Yavaş. Ama unutmayalım, o bu kopan halkanın üçüncü parçası. Dördüncü bir parça Silivri'de duruyor. Ekrem İmamoğlu. Ha şimdi siz buradan muhalefetin kendisine ya burada bizim bir başarı hikayemiz var, bizim adamlarımızı bizden zorla almaya çalışıyorlar, istifa ettiriyorlar falan dediği takdirde seçmenin buna kulak vereceğini düşünüyorsanız ben buna hiç katılmıyorum. Sizin için söylemiyorum, kamuoyuna söylüyorum elbette. Dolayısıyla bu kazanımlar illa bir partiye katılsın, oradan aday olsun, oradan İzmir'i alsın, oradan Ankara'yı alsın gibi bakılan katılımlar değil. AK Parti'nin güç dengesi kurma kabiliyeti, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güç stratejisi böyle işlemiyor benim gördüğüm.

0: gördüğüm kadarıyla. Bunu 2023 seçimlerinde kurduğu ittifak sistemine baktığımızda da rahatlıkla görebiliriz. Yani AK Parti'den gitmesi, kaçması muhtemel oyların nasıl bir ızgara sistemiyle yakın ittifak kurduğu partilere gittiğini ve o şekilde de o seçimi hem başkanlık düzeyinde hem de parlamento düzeyinde kazandığını göreceğiz. Ben Mansur Yavaş'la ilgili son bir şey söylemek istiyorum çok uzatmadan. Sayın Yavaş'ın elbette hani bir ittifak olur, aday olabilirim. Bunlar demokratik hakları sonuç itibariyle adada konuşuluyor 2019'dan bu yana. Ancak unutmayalım ki bu seçim iki kademeli. Yani sadece başkanlıktan ibaret bir seçim değil. Dolayısıyla seçmenin karşısına ben 3-4 şu partinin ittifakı üzerinden aday olarak gidiyorum dediğinde seçmezse şunu sormayacak mı? Bunun parlamentosu nerede kardeşim? Bu senin oy alacağın, ittifak kuracağın partiler parlamentoda sana bir çoğunluk sağlayabilecek mi? Bu soruyu cevaplamadan seçmenin önüne aday olarak çıkmak bence çok büyük bir risk taşır. Onları da mutlaka değerlendiriyordur Sayın
1: Ya
0: Yavaş.
1: az önce dediniz ki bugün hayır, yani bugün AK Parti'ye geçiş için Mansur Yavaş'ın hayır
0: Tabii
1: dediği.
0: ki, tabii ki.
1: Ya önümüzdeki dönemde daha farklı bir tutum alabileceğini düşündüğünüz için mi bunu söylüyorsunuz?
0: Evet. Açık açık söylüyorum ki evet. Çünkü o da zaten

0: bağlasın ki? Ya bu siyasetin gerçekliğiyle ilgili bir şey değil. Olamazdı öyle bir şey. Ama Sayın Mansur Yavaş çok temkinli. Bugün söylediği, yakın tarihte yaptığı açıklamaları işaret ediyor. Orada söylediğim budur diyor. Ama Cumhurbaşkanı adaylığı ya da benzer katılım meseleleri bambaşka hikayeler. Ve onun için de gerçekten önümüzde çok zaman var. Erken hareket etmeyi sevmiyor. Hep söylediğim gibi Mansur Yavaş'ı bir tek kelimeyle tarif etsem siyasete, naçizane onu temkin olarak ifade ederim. O temkininden ama oraya gitmez, buraya gitmez, şuraya katılmaz. Ben bunların siyaseten bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu ana ait.
1: Bugünün değerlendirdiğini düşünüyorsunuz. Buradan iki soru doğdu size.
0: Evet, bugünün değerlendirmesi.
1: Aytunç Bey, birincisi İzmir konusu. İkisini beraber konuşur olduk. Aslında iyi de oldu. İzmir'den yani Cemil Tugay'a diyelim ki AK Parti'ye geçti. AK Parti de İzmir'e çok yatırım yaptı. İzmir seçmeni hep denir ki ideolojiktir, işte CHP'nin kalesidir. Şöyle diyen de var, orada o hizmeti alır ama yine de oyunu vermez. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Bir de Mansur Yavaş'ın açıklamaları, sizce bugünün açıklamaları mı? Yarın farklı bir izlenim olabileceğine dair bir
2: birincisi şu, İzmir ideolojik anlamda bir kale olarak değerlendirilebilir ama son seçimlerdeki aradaki fark 8-9 bin. Hı hı. Yani buralar önümüzdeki süreçte değişir mi değişmez mi, o seçmenin algısını göreceğiz. Ama şöyle bir gerçeklik var. Üsküdar'da yaşanan, Ataşehir'de işte başkan vekilinin ısrarla açıklamalarından sonra gözaltına alınması ve diğer bazı ilçelerde, önemli ilçelerde yaşananlardan sonra sonuçta kamuoyu ve sokak da bunları görüyor. Yani evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tırnak içinde bir çekim merkezi olduğu iddia edilebilir. Ama bu çekim merkezine giden yolda nasıl bir çekim merkezi oluştu? Nasıl, bu sürece nasıl geliniyor? Bunların hepsi tartışma konusu. Şimdi programdayken bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok yakından takip eden bir dostum şöyle dedi. Mesela İzmir'deki en büyük hata, İzmir'de yeni partiyi ve o dönemki CHP genel merkezinde yer alanların İzmir'e hakim olamamasıdır dedi. Yani kendi iç tartışmalarını da öne çıkarttı. Nasıl Güngör'ün o aslında vurgu yapmaya çalıştığı, yani İzmir'de mesela ne oldu da Cemil Tugay buralara savruldu veya bu şekilde hareket etmek zorunda kaldı?
1: İzmir'in içinde yaşanan, kendi içinde genel siyasetin dinamikleriyle şekillenen, evet, durum gelişmiş.
2: Tabii tabii, kendi içinde de bir takım sorunlar var orada. Ama sonuçta baktığımızda son dönemdeki belediye geçişleri, işte o yaşanan yargı süreçleri, bunları sokak izliyor ve kamuoyu izliyor. Yani bunları seçim sürecinde hepsinin karşılığının ne olacağını göreceğiz. Yani bugünkü cazibe, bugünkü çekim merkezi tırnak içinde sen olabilirsin. Ama sandığa yansıması nasıl olacak? Bunların hepsi önümüzdeki süreçte şekillenecek. Ben Nasuhi'den şöyle farklı düşünüyorum Mansur Yavaş konusunda. Eğer aday olamazsa ve süreç bu şekilde ilerlemezse siyaseti bırakacak bir isim. Siyaseti bırakacak bir isim. Bir daha belediye başkanı adayı da olmayı düşünmeyen bir isim. Yani bu defteri kapatacağını zaten 3-4 kere ısrarla altını çizdi. Bu saatten sonra artık hani tarihe not düşme vardır ya, hani tarihin sayfalarına yani Mansur Yavaş ismi Mansur Yavaş olarak kalır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen bir Mansur Yavaş olarak mı tarihe geçmek ister, yoksa bulunduğu yerde siyaseti, belediye hizmetlerini tamamlamış ve orada kalmış bir isim olarak mı devam eder? Bunun kararını verir.
1: Siz zannederim ikincisine daha çok ihtimal veriyorsunuz.
2: Ben yani belki 24 saat dediği doğru, siyasette Nasuhi'nin dediği doğru. 24 saatte her şey değişiyor. Bir günde, iki günde her şey değişebiliyor ama bazı şeyler, bazı isimler için değişmeyeceğini düşünüyorum.
1: Yani o kadar şimdi sizin dediğinizle... Ya
0: Türkiye'nin şartları da değişebilir.
1: Tabii. Ama spektrumun iki ucu. Türkiye'nin şartları da değişebilir.
0: Ya Mansur Yavaş bunları dikkate almayacak bir isim değil ki. Yani sadece kendi şartlarının, politik şartların değişmesi değil. Toplamda Türkiye'nin şartları değişebilir. Ya Mansur Yavaş bunlara bir yana kalacağım ben. Ya olur ya olmaz. Yani ya ben aday olurum ya siyaset bırakırım çizgisinde kalır mı? Hiç emin değilim ben. Bir de siyaseti siz bırakamazsınız. Siyaset sizi bırakırsa siyaseti bırakabilirsiniz. Bir de öyle bir şey var bu hayatta.
1: Öyle ya işte, Türkiye'de.
2: Sonuçta şöyle 1,5 yıl gibi bir zaman var ve bu gerçekten bu süreci izleyeceğiz. Yani kim, nerede, nasıl duracak?
1: Hiç mi ihtimalini görmüyorsunuz? Yani şunu anlamak adına soruyorum. Nasuh Güngör'le bakışınız çok farklı. Siyaseti çok iyi okuyan iki isim çok farklı yerde duruyor.
2: Ya ben geçeceğini zannetmiyorum önümüzdeki süreçlere. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'yle hareket edeceğini düşünmüyorum.

0: Geçerse kendi tercihidir ama sonuçta geçme ihtimalinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani onun kafasında kurduğu o siyaset ve o çizgi de çok farklı bir pozisyon olur o. Ama şöyle bir durum var. Baktığımızda eğer yani Nasuh Güngör dedi parlamentoda şu olmalı, nasıl olacak? İşte sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Ama biz baktığımız zaman %50+1'i aldıktan sonrasından bakacağız. Hani ilk önce orayı bir kazanmak. Anlatabiliyor muyum? Öbür taraf o ortaklaşa bir aday çıktıktan sonra kendi işlerinde eğer o dengeleri kurarlar ve milletvekilliği paylaşımıdır, şudur budur, artık kim masaya nasıl oturacaksa oturabilir. Ama sonuçta bugün gelinen nokta bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ve %50+1'e nasıl ulaşılabilirin herkes yolunu arıyor. Yani Sayın Erdoğan da ittifak kurarak bu işi yürütüyor baktığımızda. Ve karşısındaki rakipleri de 2023'te Sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde altılı masayı kurmuştu vesaire. O yüzden bence öncelik şu, %50+1'e ulaşabilecek bir aday potansiyelini ortaya çıkarmak ve arkasından da bu ortaklaşmayı nasıl sağlayacağını planlamak. O yüzden önümüzdeki süreçte bunların hepsini göreceğiz. O yani hiç beraber olmayacak yapılar bile belki ortak hareket edebilir. Ama bir de şöyle bir durum var. Birincisi şu, terörsüz Türkiye süreci devam ediyor ve bu süreçte yaşanacaklar. İki, yeni anayasa süreci ve bu süreçte yaşanacaklar. Üç, yeni partinin 14-15 Kasım kurultayı, o kurultayında çıkacak vitrin, o kurultayda çıkacak yol haritası şekillenecek durum. Dört, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dalgalanma
1: Yeni partiye sürecinde... katılabilir mi Aytunç Mansur Bey?
0: Efendim? Pardon, duyamadım.
1: Yeni partiye katılabilir mi?
0: Bence 14-15 Kasım'ı bekliyordur. 14-15 Kasım kurultayındaki dengeleri gördükten sonraki süreci bence izleyecektir diye düşünüyorum.
1: Ha, bak buradan bir ihtimal çıktı şimdi ortaya.
0: Efendim? Duyamadım.
2: Bir ihtimal çıktı şimdi.
1: Şimdi bir ihtimal çıktı ortaya.
0: Yani, yeni parti... yani 14-15 Kasım o kurultaydaki vitrin, o vitrinden sonraki süreci izlemekte fayda var diye düşünüyorum ben. Yani biraz şifreli konuşmaya yani çünkü... Bazı şeyleri off the record alıyorsun, şeyleri konuşurken sonuç yazamamak kaydıyla oluyor. Ama Nasuh'un anladığını görüyorum gülerek.
2: Ama şöyle anlıyorum, sizin bir izleniminiz en azından yeni partiye geçiş konusunda kurultayı bekleyip oradaki tabloyu...
0: Oradaki tabloyu da görmek yani bir, ya bir de şöyle bir durum var. Mesela seçim sistemi değişecek mi? Mesela sorulardan biri bu. %50+1 üzerinde bir değişiklik olma ihtimali var mı? Mesela... Yani yok deniliyor bugün ama o da yarın bambaşka bir şey olabilir. Yani birileri var Adalet ve Kalkınma Partisi bu çalışmayı yapan. %50+1 üzerinden değil de başka türlü yürütelim diyen. Şimdi o seçim sistemi değişikliği bunların hepsi önümüzdeki süreçte belli olacak. Ve o yüzden de adaylaşma sürecinde haritayı belirlerken, yol haritasını belirlerken bence herkes bunları... göz önünde bulunduracak diye düşünüyorum.
2: Peki, teşekkür ederim. Bir, şimdi CHP'nin eski parti meclis üyesi, son dönemde yeni partide siyaset yapan bir isim Nazmiye Halvaşi Cemil Tugay'la görüşmüş ve Cemil Tugay'a sormuş, yani hani böyle bir iz bırakmak ister mi bir insan diye, neden böyle bir karar aldığını ve buna inanmak istemediğini söylemiş. Kendisiyle görüşmesinde Cemil Tugay da yetki ve kaynak lazım ifadesini kullanmış. Çok çabalıyorum bir şeyler yapabilmek için ama yapamıyoruz. Gücümüz yetmiyor. Yetki ve kaynak lazım ifadelerini kullanmış ve kendisine Halvaşi'de AK Parti'ye geçmeniz deprem etkisi yaratacak. Yine de kabullenemem gibi bir ifadesi olmuş. Yani sanki geçişe dönük bir sinyal vermiş Cemil Tugay diye. O gelen son konuşmadan yansıyanlar da öyle görünüyor. 7 Ekim'de göreceğiz. Şöyle bir Sayın Vekil Abdurrahman Babacan'a bir döneyim, şayet beni duyabiliyorsa. Bir soru size, hep 50+1 konuşuyoruz, bir çalışma yapılıyor içerisinde. Bu parlamenter sistem 50+1, bütün bunlara ilişkin nasıl bir çalışma yapıyor AK Parti? Sistemde bir revizyonu konuşacak noktada mıyız? 50+1 değil de daha 50+1 olmasın, işte 45 olsun gibi şeyler çok söylenmişti. Böyle bir çalışmanız mı var?
3: Sena Hanım şöyle, bu dönem aslında çok önemli bir dönem. Yani iki tane temel başlık ülkenin tüm makro hikayesini değiştirebilir. Bir tanesi Teröristi Türkiye. Teröristi Türkiye

0: neler olabileceğine bizim öngörülerimiz var. Bizim tabii ki bir yol haritamız var. Bu yol haritası dahilinde en iyisine doğru ilerleyeceğiz inşallah. Ama beraberinde dinamik bir süreç. Bu bir, ikincisi de bizim hep en başından beri söylediğimiz bir anayasa meselemiz var. Yani anayasa Türkiye'nin artık gerçekten dibacesinden tutun ruhuna kadar her şeyiyle bir ortak konsensusla varılabilecek bir zemini, belki de çerçeve yasanın bize işaret ettiği o aritmetiği de hesaba katarak, o aritmetik sadece bir aritmetik değil çünkü. Gerçekten mevcut partilerle tabii ki siyasi rekabetlerimiz devam edecek. Tabii ki anlaşmazlıklarımız olacak. Bizi suçladıkları noktalar olacak. Bunların farkındayız. Bizim karşı cevaplarımız var. Ama günün sonunda bu anayasa süreci dahil olmak üzere aslında siyaseti ve ülkedeki toplumsal dokuyu, durumu makro değerlendirmek lazım. Yani bunu hani sadece ufak ya işte 50+1'i 45'e çekilir mi? Yahut seçim sisteminde şu ufak değişiklikler olur mudan ziyade hakikaten meseleyi bir konsensusa nasıl vardırabilir zorlayacağız. Bu dönem zorlayacağız. Yani bu dönem AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları da partideki organların çalışmaları da bu iki temel meseleyi bizim önümüze iç siyaset bakımından, iç toplumsal yapı bakımından zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hani bunun biraz onunla irtibatlandırılarak zaman içerisinde dinamik şekilde cevaplanabileceğini söyleyebilirim. En azından böyle bir süreç partiler arasında işletilecek. AK Parti de bunun öncülüğünü üstlenecek. Ama nereye varır? Hani hangi noktalar itibariyle nasıl bir revizyon yapılır? Çünkü mevcut sistemle alakalı da gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yani bu sistemi şu an itibariyle sürdürme noktasında olan Cumhur İttifakı'nın tüm organlarının da gerçekten çok efektif işlediğini düşünüyoruz. Ama bu efektifliğin yanı sıra aksayan taraflar varsa bu aksayan tarafların da ele alınabileceğini değerlendiriyoruz. Ki bunu da zaten ne AK Parti ne de MHP hiçbir zaman saklamadı, gizlemedi. Ama dediğim gibi bunlar zaman içinde konuşulur. Şunu eğer zamanım varsa çok ufak bir şey söyleyeyim.
1: Çok kısa.
0: Şu belediye geçişleriyle alakalı AK Parti'ye şöyle bir suçlama geliyor. Özellikle tabii doğal olarak yani bize hangi partiden geliyorsa o kitle tarafından. AK Parti çeşitli yollarla kandırıyor. Çeşitli yollarla baskı kuruyor. Ya bakın bu iş böyle olmaz, bu iş böyle değildir. Yani bu siyasetin doğası böyle işlemez. Eğer geçmek isteyen belediye başkanları üç temel parametreye bakıyorlar. Bir tanesi ülkenin makro siyaset ufku nereye gidiyor? Makro siyaset ufkunun neresinde kendisine nerede yer bulabilir? İkincisi yerel dinamikler nasıl gidiyor? Yani İzmir ölçeğinde yahut işte Aydın yahut Afyon yahut Beykoz mesela. Yani bizim o bize geçen belediye başkanlarının o hizmetle alakalı ve hizmet durumlarıyla alakalı neler anlattıklarını ben hani nacizane CHP kitlesinin, yeni parti kitlesinin biraz dikkat kesilmesini nacizane tavsiye ederim. Çünkü o yerel hizmet dinamikleri ilgili belediye başkanları açısından önemli. Üçüncüsü de kendi siyasi partileri arasındaki ilişkiler ve uyumla ilgili nasıl durumlar yaşadıkları ve nasıl realitelerin içerisinden gelerek AK Parti'ye geçmek noktasında bir karar kıldıklarını da yine bize geçen belediye başkanları bunları hakikaten anlatıyor. Dolayısıyla biraz teşhisi biraz daha hani böyle dışarılarda aramak yerine biraz teşhisi
1: peki
0: iç hususlara, unsurlara, dinamiklere daha fazla çekerek değerlendirmek daha doğru diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Nusri Bey, bu turda söz veremedim ama borçlansam yarın ödesem borcum olur mu? Affedin, vaktimin sonuna
2: her geldi. Zaman alacaklı olmayı severim. Bu arada bir cümle bir şey söyleyeyim mi? Biz Aytunç Erkin'le neredeyse 30 yıldır arkadaşız. O yüzden birbirimizin ne söylediğini çok kolay anlayabiliyoruz. Yani farklı düşünsek de her zaman dostluğumuz daim. Dediğim gibi 30 yılı açtık herhalde değil mi? Aytunç'tan mı hatırlamıyorum ama.
1: Kaç? 30 yıl açtık arkadaşımız.
3: 30 yıl oldu.
1: 30 yıl
3: tam
1: oldu.
3: Tam 30 yıl.
1: Maşallah arkadaşlarınız daim olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bana bugün Para Gündem'de eşlik ettiniz. Aytunç Erkin, Profesör Doktor Abdurrahman Babacan ve Nasuh Güngör. Çok sağ olunuz. Biz böylece sonuna geldik Para Gündem'in. Bizden sonra Selen Güldayoğlu spor haberleriyle karşınızda olacak. Yarın 10'da Para Gündem. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, mutlu haftalar. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunda son haftalarda yaşanan olaylar ve operasyonlara dair konuştu. Kimse Türk futbolundaki 20-30 yıllık kokuşmuşluğu 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkmasın dedi.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunda son haftalarda yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakemler dosyası soruşturmasına dair Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunun geleceği için bütün sorumluluğunu taşın altına koyacağını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kendilerine yapılan eleştirilere cevap vererek algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız dedi.
2: Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak birileri gibi televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek, şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
1: Hacı Osmanoğlu süreci titizlikle takip ettiklerini ve yaşananları sağduyuyla atlatabileceklerini ifade etti.
2: Yaşanan bu hadise tüm titizliğiyle başta şahsım olmak üzere TFF'nin tüm organları tarafından izlenmekte ve incelenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek, ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur.
1: Hacı Osmanoğlu, Türk futbolundaki sorunların uzun zamandır devam ettiğini ve yaşananların kendilerine mal edilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur.
1: Hacı Osmanoğlu bu süreçte her türlü önlemleri alacaklarını ve en doğru adımları atacaklarını sözlerine ekledi.
0: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
3: Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. 5 Ekim Pazartesi günü Bologna kentindeki Renato Dell'Ara Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya da 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar son sırada yer alıyor. Amilli takım İtalya ile tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Ay Yıldızlı ekip İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye'nin 11 golüne İtalya 33 golle karşılık verdi. Amilli futbol takımında Belçika maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. İtalya ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek.
0: Evet, amili takım Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya bu akşam konuk olacak. Gruba 3'te 0 ile başlayan amili takımda teknik direktör Vincenzo Montella bu maç öncesinde konuştu. Bu bizim istediğimiz bir tablo değil diyen İtalyan teknik adam çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
4: Kesin olarak istediğimiz bir tablo değil tabii ki de, biz kazanmak istiyoruz yani bu seviyede ilk defa hani mücadele versek dahi biz herkese karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için de çok çalışıyoruz. İlk defa bu seviyede olsak bile ki bunu söylememin sebebi şu, yani genel olarak baktığınızda bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok, sadece milli takım olarak değil, o yüzden deneyim kazanarak devam ediyoruz ve bu seviyede istediğimiz sonucu alabilmek için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz ki yarın itibariyle bunu da çok istiyoruz ve umarım istediğimizi alabiliriz. Maalesef Arda yok, çok iyi oynadı ilk 3 maçı biliyorsunuz. Ama onun yanı sıra Kenan da yok, Hakan da yok biliyorsunuz. Hakan bizim için çok çok önemli. Neredeyse her şeyi bizler için göğüslen konumda, bütün takım arkadaşları için, bütün milli takımımız için. Barış da yok, Orkun da yok biliyorsunuz. Ama Mert Müldür de yok. Yani hepsi bizim için çok ama çok önemli futbolcular. O yüzden böyle bir fırsatı şu şekilde kullanabiliriz. Yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Yeni yüzleri gördüğümüzde de onların da deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Tabii ki de bu deneyimleri kazanırken de biz her zaman özgüvenimizle beraber sahada olacağız. Çünkü ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz.
0: Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı Serdal Adalı tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi. Adalı 3815 oy alırken 37 oy geçersiz, 58 oy da boş sayıldı. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Serdal Adalı 3815 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren seçim maratonu ardından tek aday olan Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi. Sabah 10.40'da başlayan ve saat 17 itibariyle sona eren seçimde oy kullanma hakkına sahip 39.500 üyeden 3910 genel kurul üyesi katılım gösterdi. 2024 yılında Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi kazanarak ilk kez başkan olan, ardından Mayıs 2025'teki olağan kongrede güven tazeleyen Adalı bu seçimle birlikte kulüpteki 3. başkanlık dönemini yaşayacak. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim 2028 yılının Mayıs ayında yapılacak. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 5 Ekim Pazartesi günündeyiz. İyi haftalar. Gün ortasına enflasyon verisiyle başlayalım. Eylül enflasyonu açıklandı. Enflasyon Eylül'de %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu böylece. En fazla eğitim artışı, daha doğrusu fiyat artışı eğitimde her yıl olduğu gibi Eylül-Ekim aylarına yansıyor. Kira zam oranı %31,49'a geriledi ve enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi.
1: Eylül'de enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Yıllık enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %48,62 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırma, sigorta ve finansal hizmetler takip etti.
2: Allah aşkına hadi. İyiliğin için
1: çalışmayalım. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 133'ünde artış, 35'inde düşüş yaşandı. 6'sında değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %14,19'da eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla giyim ve ayakkabı, sigorta ve finansal hizmetler, ulaştırma ve konut izledi. Ev ve iş yer...

0: Yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %31,49'dan fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Eylül'de 30 bin lira olan kiraya Ekim'de 9.447 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 30 bin liralık kira Ekim ayında 39.447 liraya ulaşacak. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi.
1: Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır.
2: Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturması da sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Neden istendi soruşturma izni, izleyelim.
0: Başsavcılık eski SPK başkanı için soruşturma izni istedi. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Başsavcılığın geçen hafta eski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruşturma için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler vardı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturulması için izin istendi. Savcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Başsavcılığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla teftiş kurulu görevlendirildi. Bu kurul ön inceleme ve araştırma yapacak. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 85 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmasını sürdürüyor.
2: Fon soruşturmasında ödeme takvimiyle ilgili de konuğumla konuşacağız. Bir sonraki saatte onu da not düşelim ve Ankara'ya gidelim. Yeni Parti'de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Genel Başkan Özgür Özel il ziyaretlerinin ardından kurmaylarıyla toplanacak. Habertürk editörü Mahir Kılıç'ı gördünüz. Ana gündem maddeleri nedir bugün Mahir?
3: Evet, fon tartışması bu konuların başına geliyor diyebiliriz. Serap Belet, Yeni Parti'nin de gündeminde bu soruşturma var. Geçtiğimiz günlerde de bir kriz masası oluşturulmuştu ve iki de toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılardan birine Genel Başkan Özgür Özel'in de katıldığını ifade edebiliriz. Bir yol haritası çağrısı bulunmuştu. Hükümet aynı zamanda soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi noktasında da çağrı yapmıştı. Yeni Partili kurmaylar bugün de fon soruşturmasının bu toplantının ana gündem maddelerinden biri olmasını bekliyoruz. Tabi kurultay takvimde yine bir diğer önemli başlık, ilçe kongreleri çok büyük oranda tamamlandı. Bu ayın sonuna doğru ilk kongreleri gerçekleştirilecek ve 14-15 Kasım tarihinde de büyük kurultayın gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak o kurultaya girecek diyebiliriz. Aynı zamanda parti meclis üyelerinde bu kurultayda belirlenmesi bekleniyor. Tabi bir yandan da isim tartışması devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Yüksek Mahkeme Anayasa Mahkemesi söz konusu başvuruyu gündemine almış ve Yeni Parti'ye 30 günlük bir savunma süresi vermişti. Ancak şunu ifade ederiz, Yeni Parti'nin savunması çok büyük oranda hazır bir iltibas, yani bir benzeme durumunun olmadığını ifade ediyor. Yeni Partili kurmaylar özellikle de şu an Türkiye'de aktif bulunan 13 partinin isminin içinde yeni kelimesinin geçtiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla bir karıştırma durumu söz konusu değil dendi. Aynı zamanda halkın Yeni Partisi, milletin Yeni Partisi gibi alternatiflerde hazır, Anayasa Mahkemesi'nden beklemedikleri bir karar çıkması durumunda konusunda son bir not. Saha çalışmaları hem milletvekilleri hem de Genel Başkan Özgür Özel ziyaretlerini sürdürüyor. Bu gezilerin yansımaları da bugünkü toplantıda ele alınacak ve toplantı bitince de sözcü Zeynel Emre kameraların karşısına geçecek diyelim ve söz yeni partiden tekrar size bırakalım Serap Belet.
2: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram fon soruşturmasına yönelik sözlerinin maksadını aştığını söyledi, çarpıtıldığını

0: belirtti ve özür diledi. Bayram sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı son olarak ve burada son günlerdeki açıklamalarının bazı çevrelerce istismar edildiğini ifade etmişti. Bu fon soruşturma süreciyle ilgili paylaşımlar yapmıştı Bayram. Kullandığı bazı ifadelerin partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu gördüğünü söyledi. İnsanları töhmet altında bırakacak bir dil kullanmayı asla istemediğini de ekledi paylaşımında. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur dedi attığı tweette AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram. Yeniden Ankara'ya gideceğiz. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik o yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanı Özmen dahil 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emre Aytekin süreci takip ediyor Emre.
1: Serap Belet adliyeye sevk işlemi sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şu anda da adliyede şüpheliler ilerleyen saatlerde ise Cumhuriyet Savcısı huzurunda ifadeleri alınacak şüphelilerin. Bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheliler hakkında suç örgütüne üye alma, rüşvet verme, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçları kapsamında bir soruşturma yürütülüyor. Aslında bu soruşturmanın çıkış noktası geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması. Hatırlatalım, o soruşturmada Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklanmıştı. Başsavcılık da yeni delillere ulaştı ve bu soruşturmayı genişletti. Belediye Başkan Yardımcısının dosyasını ayırdı Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasından ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlattı. 2 Ekim tarihinde gözaltı kararı verildi. Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi ve 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. 2 Ekim'den bu yana şüpheliler emniyetteydi ve sabah saatlerinde de şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve ardından şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Tabii dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde de Cumhuriyet Savcısı huzurunda bir ifade alma işlemi olacak. Bizler de bu süreci yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. Manisa Soma'da geçen hafta 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturmada son durumu paylaşalım. 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildiler. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında olduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Soma Adliyesi'ne sevk edildi şüpheliler. Geçen Perşembe günü Soma'da özel bir maden ocağında bir göçük yaşanmıştı ne yazık ki. 5 madenci burada öldü, hayatını kaybetti. 2 madenci yaralı kurtuldu. Geride kalanların acısı da içimizi parçaladı. Soma yüzlerce insanını ne yazık ki bu maden facialarında, ki çoğu da eksiklerden kaynaklanan maden facialarında ne yazık ki kurban verdi. 5 madenci de bu göçükte hayatını kaybetti. İstanbul Adliyesi'ne döneceğiz. MHK, Merkez Hakem Komitesi soruşturmasında gözaltına alınan 2 hakem adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararları da alındı hafta sonunda. Onları da hatırlatacak bize Arzu Kaya. Son bilgileri alarak gün ortasına devam edelim.
2: Serap Belet, evet, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazal Eren'in şu dakikalar itibariyle savcılıkta işlemleri sürüyor. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ve gözaltı sürelerinin dolmalarının hemen akabinde adliyeye getirdiler ve savcılık huzurunda ifade verme işlemleri devam ediyor. Tabii geçtiğimiz günlerde bu operasyon düzenlenmişti. Aralarında MHK başkanının da bulunduğu, Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tabii soruşturma kapsamında bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, sınav sorularının çalındığı ve verildiği, objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı iddiaları üzerine başlatılmış bir soruşturmaydı ve bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli resmi belgede sahtecilik, mobbing ve tehdit gibi suçlardan tutuklanmıştı. Tabii soruşturma genişledi. Bazı ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları, müşteki hakem ifadeleri, tanık ifadeleri çıktı.

0: Çada genişleyen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yönettiği bir hazırlık maçının hemen akabinde hakem Yasin Kol stadyum çıkışında müsabakanın bitmesinin akabinde gözaltına alındı. Peki hakkındaki suçlamalar neydi? Şimdi ilk olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bir WhatsApp yazışması ortaya çıktı hakem Yasin Kol'un ve usule ve düzenlemelere aykırı bir şekilde hakem atamaları yaptıkları noktasında bazı yazışmalarda kamuoyuna yansımıştı. Yine keza soruşturma kapsamında hakem Kol'la ilgili bir masak raporu da ortaya çıktı ki oldukça çarpıcıydı bu rapor. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık gibi suçların başta olmak üzere bazı şüphelilerle bağlantılı olduğu, yine aynı şekilde hesapçı olarak tabir edilen bilişim suçları ile ilgili bir takım para transferlerinin bulunduğu belirlendi. Soruşturmanın bizce de en dikkat çeken noktalarından bir tanesi de yasa dışı bahisti. Buna ilişkin de miktar itibariyle ve paraların geliş gidiş yönü incelendiğinde yasa dışı bahis oynadığı noktasında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un savcılık kanaat oluştuğunu belirledi ve soruşturma kapsamında da yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlarından iki hakemin de gözaltına alındığını biliyoruz. Yine soruşturma kapsamında birçok arama ve evrakların ele geçirildiğini biliyoruz ki Türkiye Faal Futbol Hakemlerinin Üsküdar merkezinde arama yapıldı. 125 klasöre el konuldu ve bu klasörlerin incelenmesi sonucunda soruşturmanın genişlemesi de söz konusu olabilecektir.
1: Evet, Arzu Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Yanımda HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik var. Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Hoş bulduk.
1: Tabii gözler Hacı Osmanoğlu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik iddialar sonrası vereceği cevaplardaydı. Ne diyeceğindeydi. Red Gazetesi'ne konuştu. O açıklamalara bir bakalım. Neler demiş Hacı Osmanoğlu. Ardından Deniz Biricik'le konuşacağız. Buradan açıkça sesleniyorum. Hiç kimse 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15-20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın diyor Hacı Osmanoğlu. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur. Bununla da yetinmemiş, bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına, hatta gövdesini ortaya koymuştur. Sonraki de var, sonraki cümleleri. Yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Kimdir bu rol kapma derdinde olanlar? Kimi
2: kastediyordur?
1: Şimdi tabii
2: herkes merak ediyordu. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir aksiyon alacak? Bir toplantı yapacağı konuşuluyordu. Devam edecekler mi yoksa olağanüstü bir genel kurul kararı alınacak mı? Merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk kez konuştu. Ve aslında herkesin düşündüğü, hani Türkiye Futbol Federasyonu devam eder mi etmez miye de noktayı koydu. Dedi ki biz görevimizin başındayız, biz buradayız. Türk futbolunda 20-30 yılda yaşananları bir hamlede bizim üzerimize yıkamazsınız dediler. Tabii ki bu süreçte de şunlar konuşuluyordu. Türkiye Futbol Federasyonu seçime giderse, şimdi Temmuz'da bir seçim var. Olağan genel kurul var. Olağanüstü genel kurula gideceklerdi. O süreçte görevi kim devralacak diye tabii sosyal medyada, basında bazı isimler geçiyordu. Büyük ihtimalle hem onlar hem de kulislerde konuşulan bazı iddialara Sayın Hacı Osmanoğlu yanıt veriyor. Ama ben görevin başındayım mesajında. Çünkü çok merak ediliyordu. Salı gününden bu yana herhangi bir açıklama yapılmadı.
1: Evet.
2: Sadece Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden bazı bilgilendirmeler paylaşıldı. Hı hı. Son dönemde Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı açıklamalar yaptı. Yani bir açıklama yapın. Biz de bilelim. Ligler mesela ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Ona göre aksiyon alalım tarzında açıklamaları vardı.
1: Onlarla ilgili burada bir açıklama yok. Daha bireysel bir açıklama var burada. Onunla ilgili yarın bir toplantı olacağı söyleniyordu. Olacak mı? Yani bu sorulara yanıt da gelir mi yakın zamanda?
2: Şimdi burada baktığımız nokta aslında artık Merkez Hakem Kurulu bundan sonra nasıl işleyecek? Evet. Bunu elbette konuşuruz. Salı günü bir toplantı yapılacağı bilgisi dolaşıyordu ve bilgisi vardı.

0: Salı saat 15'te İtalya maçı var bugün Uluslar A Ligi'nde. O maçın hemen ardından Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu bir toplantı yapacak bilgisi vardı. Ama bugün edindiğimiz bilgi bu toplantının gerçekleşmeme ihtimalinde olduğu yönde. Bunun altını çizelim. Çünkü artık noktayı da koydu Sayın Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Biz görevimizin başındayız. Bizim ulaştığımız Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de biz görevimizin başındayız. Şu anda işimize devam ediyoruz ve Merkez Hakem Kurulu içinde çalışıyoruz diyorlar.
1: Şimdi evet böyle diyorlar ama bu iddialar da diyor ki Hacı Osmanoğlu yani 2 yıla mal etmeyin. Yani burası kokuşmuş diyor daha nedense. Evet. 20 yıldır, 30 yıldır. Bu da zaten yani burada yıllardır artık yerleşmiş bir sorun olduğunun itirafı gibi. O zaman onunla ilgili ne olacak? Bu kokuşmuşluk nasıl giderilecek? Şimdi, bu açıklamadan yola çıkarak ne anlamalıyız?
0: Kesinlikle çok haklısınız. Yani orada 15, 20, 30 yıllık bir futbolun yapısındaki ve Merkez Hakem Kurulu'nun içerisinde bulunduğu sistemin hatalı olduğunu bahsediyor aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu. Burada da artık sistemin değişmesi lazım. Burada mesela Avrupa'daki örnekler göz önüne alınması lazım ki bugün de benim de okuduğum köşe yazarları ve yorumcular şunu söylüyorlar. Evet, A ismi gitsin, B isim gelsin. Şimdi isimler de konuşuluyor tabii ama burada artık bizim de konuştuğumuz eski hakemler, mesela Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için teklif giden isimler şunu diyorlar. Biz buraya gelsek bir şey değiştiremeyiz. Orada bir sistemin değişmesi lazım diyorlar. Orada bir elimizi taşın altına koyamayız. Çünkü gerçekten orada çok sıkıntılı bir yapı var. İfadesini kullanıyorlar. Şimdi önemli olan
1: kim o? Yani,
0: Sayın
1: Hacı
0: Başkan
1: Osmanoğlu
0: burada Merkez
1: diyor
0: Hakem
1: ki
0: Kurulu
1: ben değilim diyor. Hakemler de diyor ki ben değilim diyor. Kim yani? Neden bu sistem böyle işlemiyor? Ya da bu kadar bireysel müdahalelerle gölge düşürülüyor?
0: Kesinlikle aslında talimatlar çok açık. Yani talimatları uyulsa evet, hiçbir şey yapılmadan her şey çok açık. Yani şöyle söyleyeyim, normal bir sporla ilgilenen genç bir kardeşimiz gelse, talimatları okuyup baksa, evet, yönetmeye kalksa yönetebilir. Yani o kadar da zor bir iş değil. Ama bunu öyle bir girdap haline getirmişler ki zaten WhatsApp yazışmalarında görüyoruz. Hı hı. Onun yakını, bunun düşmanı, bunun tarafında, bu derneğe uzak, bu derneği dışarıda kötülüyor. İşte bu maçta şunu yapmadı diye klasman yükseltip klasman düşürtülen hakemler var. Aslında bunlar talimatlarda açık. Sistemin düzelmesi lazım burada.
1: Peki,
0: ne yazık ki şimdiye kadar müdahale edilmemiş.
1: O konuda elim gövdemi taşın altına koydum derken haklılık payı var mı? 2 yılda bu konuya dikkat çekti mi? Bu konuda yani bahisle ilgili biliyoruz yaptığı,
0: evet,
1: açıklamaları ve attığı adımları.
0: Sayın Başkan'ın bahisle ilgili çalışmaları vardı. Hatta işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yürüttüğü soruşturmalar var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda disiplin soruşturmaları var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı olumlu işler var ama Merkez Hakem Kurulu konusunda eğer bu olaylar çıkmasaydı Sayın Başkan nasıl aksiyonlar alacaktı? Bu bir soru işareti. Yani eğer ki burada böyle bir sıkıntı varsa, hı hı, ve orada Sayın Başkan burada bir aksiyon alacak mıydı? Aslında bunu da ben merak ediyorum bir futbol sever olarak. Ama Sayın Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bahis olaylarıyla ilgili ve Türk futbolunda diğer konularla ilgili yaptıkları da aşikar. Kendi de söylüyor. Gerçekten Türk futbolunda şöyle yani bazı şeyler söylenemezken İbrahim Hacı Osmanoğlu çıkıp söyledi. Bahis konusu bilinen bir konuydu. Herkes konuşuyordu ama İbrahim Hacı Osmanoğlu orada harekete geçti. Yani bunları da bir kenara koymamız gerekiyor. Olumlu yanlarına da bakmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu 20 yıllık, 30 yıllık futbolun içerisindeki bozukluğu hani bir günde, 2 günde ben de temizleneceğini ve düzeltileceğini inanmıyorum. Ama köklü bir sistem değişikliği gerekli.
1: Peki şimdi MHK Başkanı tutuklandı, istifa, evet, da etti. Onun yerine ne zaman belli olacak? Nasıl bir yani onun yerine görev alacak kişi ne zaman belli olacak? Şimdi, ne bekleniyor?
0: Şimdi talimatlarda şöyle, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili var. Başkan, hı, Vekili ve Merkez Hakem Kurulu'nda mevcut üyeler atamalarına devam edecekler. Örneğin bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'da atamalar vardı. Mevcut Merkez Hakem Kurulu atamaları gerçekleştirdi. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması var. Yeni Merkez Hakem Kurulu içinde çalışmalara başladık ifadesi yapıldı. Çünkü Merkez Hakem Kurulu istifa etmeden görevden alınamıyor. Böyle farklı bir yapısı var oranın. Yani, evet, Ferhat Gündoğdu istifa etmeseydi görevden alamıyorsunuz.
1: Çok
0: böyle bir değişik bir yapısı var. Serdar Tatlı'nın ismi geçiyor. Bugün kulislerde konuşulan isim. Kutlusu Hoca'nın, Kutlusu Müftüoğlu'nun ismi geçiyor. Hı hı. İsmi geçen hakemler var. Bazı hakemler, eski hakemlerin de görevi kabul etmediği iddia ediliyor. Hı hı. Sizin de belirttiğiniz gibi. Yani orada sistemin değişmesi gerekiyor. Mesela Faal Futbol Hakemleri Derneği vardı. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma, yani burayı kapatın. Burası çünkü artık o tüzüğün dışına çıkıyor.

0: ifadesini kullandı. Asli Hukuk Mahkemesi'ne bir başvurusu var. Fesih edilsin bu dernek diye. Mesela bu bir adımdır. Yani böyle sistemin ilerlemediği, liyakat olmayan yerlerde aslında bu sistem değişikliklerine ihtiyaç vardır. Yasin Kol şu anda adliyede, evet. Adliyeye sevk edildi. Herkesin merak ettiği konulardan biri de o. Yasin Kol'un bundan sonraki süreci nasıl olacak?
1: Nasıl?
0: Ben de bugün Merkez Hakem Kurulu'nun talimatnamesine biraz çalıştım. Artık biz yani sporda 4-4-2'ler oyun sistemlerinden daha çok hukuki terimlere, talimatlara çalışmaya başladık. Ne yazık ki Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan dolayı hakemlerin her yıl düzenli olarak sicil kaydını aktarması gerekiyor. Bu da işte 1 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında her yıl hakemler, evet, sağlık kontrolleri ve bu adli sicil kayıtlarını iletmeleri gerekiyor. Şu anda bir tutuklu yargılanma süreci olursa eğer hüküm giymesi gerekiyor ki orada adli siciline işlensin. Ama süreç bu şekilde devam edecek. Orada Yasin Kol'la ilgili suçlamaları da biraz önce aktardılar.
1: Yani şu an şüpheli ya da sanık ama bu, evet, netleşmeden tabii ki sabıka kaydında işleyecek bir durum yok. O zaman düşünecek,
0: o zaman
1: bir şey.
0: Düşünecek. Herkes merak ediyor çünkü.
1: Ama şu anki iddialar üzerinden Yasin Kol'la ilgili az önce Arzu aktardı. İşte bahis iddiaları, evet, yasa dışı bahis iddiaları ama orada MHK başkanıyla işte yazışmaları ve oradan, evet, çıkan iddialar. Burada gerçekten ligi etkileyen, bu geçen 12 maça gölge düşüren bir durum var mı? Sence bu böyle ele alınacak mı? Hızlıca son olarak onu da sorayım.
0: Hemen hızlıca yanıtlayayım. Eğer ki tespit edilen materyaller ya da konuşmalar arasında o maçlarla ilgili bir maçın sonucuna etki konusunda bir kanun ya da işte bir delil tespit edilirse o zaman konuşulur. Ama
1: hakem
0: şu anda yok.
1: O maça bahis oynamışsa zaten bu bir delil sayılabilir mi?
0: O sayılabilir.
1: Tabii.
0: Yani o maça bahis oynamıştır. O maçın içerisinde de ona göre bir aksiyon alınmıştır. O zaman onlar araştırılıyor. Bunlar hepsinin maddeleri var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrı araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ayrı bir disiplin soruşturması yürütüyor. Ama dediğim gibi yani sadece yasa dışı bahis oynadı diye ya da bütün ligi farklı bir yere konumlandırmak burada doğru değil. O maçta, yönettiği maçta ya da o maçı yöneten hakemle bir iletişimi var mı? Bu da önemli. Onu konuşmuştuk daha önceki dönemde, bahiste. İletişimi var mı? Eğer o iletişimde, kurulan diyalogta maça etki edilmiş mi? Bunlar önemli aslında. Evet. Buna bakılır. Ona göre değerlendirir. Yani bugünden hemen geçmişi, bazı maçları işte yok saymak, şampiyonlukları yok saymak, onları etki etmek bugünden konuşabileceğimiz konular değil. Biraz daha delillerin ortaya çıkması gerekiyor.
1: Peki, ne yazık yani, hem bütün herkesin büyük bir coşkuyla taraftarın takip ettiği, üstelik milyarların döndüğü bir sektörde, kesinlikle, bunları konuşuyoruz.
0: Dışarıda çok kısa şunu ekleyeyim. Yani genel terimleri aktardık ama insanlar futboldan yavaş yavaş soğumaya başladı. Bu olaylar insanları, çocuklarımızı, gençlerimizi futboldan yavaş yavaş soğutuyor. Umarım en kısa zamanda onlar futboldan soğumadan, spordan soğumadan bazı aksiyonlar alırız.
1: Yani işi layığıyla yapan insanların görev başında ahlaklı,
0: evet,
1: bir,
0: kesinlikle,
1: şekilde yapmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Deniz Biricik. Son durum böyle. Elbette soruşturma sürecini aktarmaya devam edeceğiz. Gelelim siber suçlara. Bu suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde operasyon yapıldı. 547 şüpheliden 155'i de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı paylaştı ayrıntıları. Son 5 günde yapılan operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yani bakar mısınız suçlara nasıl ve çocuk tacizi, siber güvenlik kanununa muhalefet suçlarına karıştığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. 547 şüpheli yakalanmış bu operasyonlarda. Bu 547 kişiden 155'i tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yayalara çarptıktan sonra bir büfeye daldı. Görüntülerde şu anda ekranda, güvenlik kamerası kaydetmiş, insanlar orada ayakta büfenin önünde duruyorlar. Pazar günü yaşanıyor bu olay. Bir grup büfenin önünde beklerken ŞS'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yayalara, sonra da büfeye çarptı. Araçtaki iki kişiyle büfe önünde bulunan dört kişi de kazada yaralandı. Yaralılar tedaviye alındılar. Durumlarını bilmiyoruz. Umarım hafif atlatılmıştır. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. ve yine bir kadın, yine çocuğunun gözleri önünde boşanmış.

0: Yanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğradı. Eşi tarafından vuruldu ve ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti ne yazık ki.
1: Polislerin inceleme yaptığı sokakta dakikalar önce kurşun sesleri yankılandı. Bir kadın kızının yanında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hayata tutunamadı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan İzzet ve Venna Zelbük çifti boşanma aşamasındaydı. Venna Zelbük kızıyla birlikte başka bir evde yaşıyordu. İzzet Elbük yanında silahla anne ve kızın yaşadığı eve gitti. Evde kimse yoktu. Tam apartmandan çıkarken eşini ve kızını gördü. Yanında getirdiği silahı çıkardı ve sokakta eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Venna Zelbük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.
0: Çocuklarına karşı da hiç sevgileri yok belli ki kalplerinde bu insanların. Şimdi her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemini aktarıyoruz. Son dönemde dolandırıcıların hedefinde patent almak için başvuruda bulunan iş insanları var. Kişisel verileri ele geçiriyor dolandırıcılar. Bir telefonla patent ödemeniz var diyerekse onları tuzağa düşürüyorlar. Hatta sahte web sitelerine de dikkat edin, artık pek çok konuda sahte web siteleri de yapılıyor. İş insanı Tülay Özdil bu konuda yaşadıklarını Emine Derya ve Ahmet Korkmaz'a anlattı.
2: Patent için ödeme yapmanız lazım deyip kandırıyorlar, sahte patent sitesine yönlendiriyorlar. Bu yolla iş insanlarını tuzağa düşürüyorlar.
3: Çok sayıda mağdur var, çok profesyonellerdi gerçekten.
2: İş insanı Tülay Özdil, bir kozmetik firmasının sahibi. Ürünleri için sıkça patent başvurusunda bulunuyor. Bir gün telefonu çaldı, telefonun ucundaki ses sözde bir avukattı.
3: İsmini verdi, teyit etme ihtiyacı hissetmedim çünkü çok fazla bilgiye sahipti. Özellikle benimle ilgili, işimle ilgili 5 dakika kadar muhtemelen güven sağlamak için benimle sohbet etti.
2: Aslında o sohbetin her bir dakikası büyük bir dolandırıcılık sisteminin parçasıydı.
4: Bu işlemleri yapan kişiler sizi birden fazla platformda araştırıyorlar ve bütün verileri toplayarak aslında bir senaryo ile size geliyorlar.
5: Telefonda güven kazanan şahıs patent işlemleri kapsamında bir ödeme yapılması gerektiğini belirterek muafiyet bedeli adı altında bu ödemenin daha sonra kendisine geri verileceğini söyleyerek karşı tarafı ikna etti.
3: Bana bir link gönderdi. Bu link Türk Patent Kurumu'nun resmi sitesiyle birebir kopyalanmış bir site görünümündeydi. Bana o siteye girdikten sonra bir dosya numarası verdi. O dosya numarasını o sisteme girdiğim zaman ödeyeceğim bedel ve yapılan işlem yazılıydı.
2: Özdil ilk etapta 37 ve 74 bin liralık iki ödeme yaptı. Bir sonraki aşamada bu kez 250 bin lira ödeme yapması istendi. Ödemeler size iade edilecek dendi. Ama öyle olmadı.
3: Sonrasında abi saniye bir aksilik oldu dedi ve bir başka bir telefondan speaker'ı açarak muhtemelen bir hanımefendiyi daha aradı. Hanımefendi de bir ekrana bakıyormuş gibi evet burada bir problem var, şimdi iade işlemimizi gerçekleştireceğiz dedi ve yine bana bir link atıldı ve o işlemi yaptığımız anda büyük bedel orada gitmiş oldu. Yani muafiyet bedeli almayı planladığımız bedelin aslında biz gönderildiğini fark ettik.
4: Tülay Hanım'ın hesaplarından para aktarılır aktarılmaz 3-5 dakika içerisinde söz konusu bedellerin kripto varlık hesaplarına aktarıldığını gördük.
2: Özdil 360 bin liralık ödemeyi geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Üstelik tek mağdur da kendisi değildi. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi daha var.
4: Türk Patent Enstitüsü'ndeki koruma, marka koruma süreleriniz dolmasına yakın yine sizi arıyorlar. Ve kendilerine müşteri edinmek suretiyle tacizkar bir şekilde verilerini ulaştıklarını, süresinin dolmaya başladığını, indirimli olarak bu başvuruları yapabileceklerini söyleyip bu yolla da insanların IBAN hesaplarına para aktarılmasını söylüyorlar.
2: Tülay Özdil dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha yine müzakere ihtimaline çevrildi. Trump İran konusunda karar vermeye yakın olduğunu söyledi. Tahran'dan da eğer düşman askeri saldırı yolunu seçerse yanıtımız güçlü olur açıklaması geldi.
1: ABD ile İran arasında

0: Aslında mesaj trafiği sürüyor. Tahran yönetimi İran'ın şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağını belirtiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, ABD Başkanı Trump teklifi reddetmişti. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada da İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Trump'a İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan yanıt gecikmedi.
1: Askeri ve

0: verebileceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise ABD'nin Tahran yönetiminin planına ilişkin ilettiği mesajı incelediklerini söyledi.
2: ABD'nin sunduğu son teklif öncekilerle hemen hemen aynı ve nükleer meseleleri gündeme getiriyor. Tahran'ın odak noktası ise Hürmüz Boğazı. ABD'nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek. İran diplomasiye sırtını dönmedi.
1: İran'dan diplomasi mesajları peş peşe gelirken sivilleri savaşı hazırlamak için başlatılan Can Feda kampanyası ise genişletildi. Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Sivillere uzun namlulu silah kullanımının yanı sıra hava savunma ve çoklu roket atar sistemleri hakkında eğitim verilmeye başlandı. ABD ise İngiltere'deki hava üstünde konuştu tüm uzun menzilli Baby Lancer ağır bombardıman uçaklarını güvenlik endişesiyle geri çekti. Karar, üste hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından geldi. 27 Eylül'de üst yakınlarında terör şüphesiyle 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmış, Tahran olayla ilgisi olmadığını savunmuştu.
3: İspanya Başbakanı Sanchez, artan baskıların ardından erken seçim kararı aldığını duyurdu. Seçim 29 Kasım 2026'da düzenlenecek dedi. Epey yakın bir tarih. Özellikle konut krizine yönelik protestolar hız kesmeden devam ediyor İspanya'da. Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı bu durum. Sanchez, iki konut düzenlemesinin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Kamuoyu yoklamaları İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir. Ve seçim demişken Güney Amerika ülkesi Brezilya'daki son durumu aktaralım. Devlet başkanı belirlenemedi ilk turda. Adaylar %50 oy alamadı. %47 oy alan Flavio Bolsonaro sürprize imza attı. Devlet başkanı Lula ise %45 oyda kaldı.
1: Brezilya'da başkanlık seçiminin ilk turunda kazanan çıkmadı. Devlet başkanı Lula %45 oy alırken eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro %47 oy alarak anketleri yanılttı. Brezilya'da oy sayım işlemleri büyük oranda tamamlandı. Oyların yaklaşık %97'si sayılırken seçimin ilk turunu oyların %47'sini alan Flavio Bolsonaro kazandı. Lula da Silva ise %45 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Flavio Bolsonaro teşekkür konuşması yaptı.
4: Brezilya artık buna daha fazla tahammül edemiyor. Bu durum beni çok memnun etti. Çünkü birçok anket şirketi bizi geride gösterirken, kendi takip anketlerimiz bizi önde gösteriyordu. Ve sonuçta da öyle oldu.
1: Sonucu değerlendiren Lula da şaşırdığını söyledi.
5: Sonuç beklenmedik. İstediğimiz her şeyi her zaman elde edemeyiz. İlk turda kazanacağıma emin olduğumu itiraf etmeliyim.
1: 80 yaşındaki solcu devlet başkanı Lula, 4. kez devlet başkanı seçilmeyi hedefliyor. 45 yaşındaki Flavio Bolsonaro ise babasının başlattığı sağ hareketi yeniden iktidara getirmeyi amaçlıyor. Bolsonaro'nun vaatleri arasında ABD ve İsrail'le daha yakın ilişkiler kurmak da var. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, darbe planladığı suçlamasıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki aday 25 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde bir kez daha yarışacak.
3: Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği kapsamında Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açıldı. Şam'ın Artuz bölgesindeki okulda ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'nin yeniden inşasında eğitimin önemini vurguladı.
1: Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanındaki işbirliği tamamlandı. Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda ilk ders zili çaldı. İki ülke arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açıldı. Şam'ın Artuz bölgesindeki okul 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlamaya başladı. Ana sınıfından liseye kadar eğitim verecek okul 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip.
6: Sağol bakayım. Ben. Sen.
1: Şam Eğitim Müşaviri Muhammed Musa Budak'la Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

0: İlişkiler Genel Müdürü Ünal Er Yılmaz'ın açılış konuşmaları yaptığı törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı da okundu. Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve aile bağlarına dikkat çeken Bakan Tekin, sınırlar haritalardadır. Gönüllere sınır çekilemez ifadesini kullandı. Suriye'nin yeniden inşasında eğitimin önemini vurguladı. Daha sonra sınıflara geçen MEP yöneticileri ilk dersi verdi.
1: İstanbul'da okuyan arkadaşlarımız Türkiye'ye dikkat etsin.
0: Suriye'ye dönen ailelerin çocukları da sevincini paylaştı.
2: Çünkü okul açılacak diye çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğim zaman da düşündüğümden de daha iyiymiş. Ve gerçekten çok mutluyum. İyi ki de açılmış bu okul yani.
3: Hafta sonu Adana ve komşu il Osmaniye peş peşe depremlerle sarsıldı. Bir günde 5 deprem oldu. Neyse ki can kaybı ya da yaralanan yok.
0: Önce Adana, ardından komşusu Osmaniye sallandı. Yarım saat içinde meydana gelen 3 deprem herkesi korkuttu.
4: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da. İnsanlar aşağı indi, huzursuz oldular tabii ki de.
0: İlk deprem haberi Adana'dan geldi. Saat 14.19'da Sayınbeyli ilçesi merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler panikle kapalı alanlardan çıktı. Deprem il merkezi ve çevre illerden de hissedildi.
5: Ya sağlam bir sallanma.
6: Lambalar sallandı. Lambalar.
5: Peki şu an arda arda olduğu söyleniyor. Hatta dördüncü olduğu söyleniyor. Siz kaç tane hissettiniz?
1: İkincisi.
0: 17 dakika sonra yine Sayınbeyli merkezli bu kez 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.
7: Tekrar salladı. Bir deprem daha oldu şu anda.
8: Bir şekilde hissettik. İlkinde bir hafif sonrasında en sonuncuda üçüncüde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
0: Depremle birlikte Feke ilçesinde Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
9: Depremde kayalar köpüyor. Ben gördüm de tozluyorum merhaba.
0: Adanalılar deprem korkusunu atlatamamıştı ki bir deprem haberi daha geldi. Bu kez Osmaniye sallandı. Sumbas merkezli 5,2'lik deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD peş peşe yaşanan iki depremin ardından saha tarama çalışması başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki şehirde de herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tüm hasar ihbarlarının tek tek değerlendirildiğini ifade etti. Bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.
3: Bina stoklarımız çok kötü. Bazen balkonun altından beton parçası düşüyor. Yine başka bir yerden insanların ne yazık ki canına kastediyor. Bir de binaların dış cephe kaplamaları var. Yeni binalardan bile düşebiliyor bu dış cephe kaplamaları. Diyarbakır'daki gibi beton parçaları yayaların geçtiği güzergaha düştü. Neler yaşandı bakalım.
0: Herkes olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyordu. Metrelerce yüksekten düşen beton parçaları yağmur gibi yağdı. Yayalar şans eseri kurtuldu. Görüntüler Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaydedildi. Akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın dış cephesinden beton parçaları düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyenler büyük panik yaşadı. Aralarında çocukların da olduğu yayalar hızla kaçtı. Neyse ki beton parçaları kimseye isabet etmedi. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
3: Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Özellikle İsrail'in Suriye'deki ihlalleriyle ilgili. Emre Karaca telefon hattında, nedir açıklama? Duyalım hemen Emre.
10: Evet, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki açıklaması geldi. Buna göre İsrail'in Suriye'nin Kunetra vilayetinde sözde Sufa 53 hattı üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974'teki anlaşmayı aşındırması ve Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz ifadesi yer aldı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Bakanlık açıklamasında İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz ifadesi de yer aldı. Son cümlemizde şu şekilde: Türkiye Suriye'nin

0: egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek, bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımlar atmaya devam edecektir denildi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları ilerliyor. 2027 ve 28 yılında 14 hızlı tren seti üretilmesi hedefleniyor.
2: Milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları sürüyor. Gelecek yıl hedef 7 hızlı tren seti üretmek.
3: İlk milli hızlı tren setinin test süreci başarıyla devam ediyor. Saatte 225 km işletme hızına sahip tren, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 km hıza ulaştı. İkinci milli hızlı tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. İkinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçtan oluşan milli zırhlı tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, trenlerin kritik birleşenlerinin Aselsan işbirliğiyle üretildiğini kaydetti.
1: Gökmen yapay zeka destekli bir drone sistemi ve geçen Haziran ayında Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirildi sistem. 3,5 ayda 1000'i aşkın olayda kullanıldı ve polisin işini kolaylaştırdı. Zafer Samancı'nın haberi.
4: Polisin dur ihtarına uymadılar. Yapay zekalı drone sistemi Gökmen'in takibiyle yakalandılar.
5: Gökmen'le beraber olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilmekteyiz. Yaklaşık olarak 5 kilometre mesafeyi 5 dakika içerisinde kat edebilmektedir.
4: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebiliyor.
5: Gökmen sistemimiz yaklaşık olarak 15 Haziran'da faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 3,5 ay içerisinde 1137 asayiş olayına intikal ettik ve havadan görüntüle alarak emniyet birimlerimize destek verdik.
4: Özellikle polisin dur ihtarına uymayan sürücüler Gökmen'in takibinden kaçamadı. O olaylardan birinde trafik uygulamasından kaçan sürücünün peşinden giden Gökmen yerini ekiplere bildirdi. Otomobilini park edip çağırdığı başka bir araçla kaçmaya çalışan sürücü yakalanmaktan kurtulamadı. Gökmen, dur ihtarına uymayan başka bir sürücüyü de 7 kilometre boyunca takip etti. Kaçtığı dağlık alanın koordinatlarını iletip yakalanmasını sağladı. Sadece polisten kaçan değil, kurallara uymayanlar da Gökmen'in hedefinde. Plakasız olduğunu tespit ettiği tırın da peşini bırakmadı. 4 kilometre takip edip ekiplere bildirim yaptı. Tır şoförü hakkında işlem yapılıp araç da trafikten men edildi. Gökmen için Konya Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği bünyesinde 11 personel 7/24 görev yapıyor.
1: Aydın Kuşadası'nda yaz aylarında özellikle turistlerin de uğrak yeri olan pazar yerinde yangın çıktı ve ne yazık ki alevler tüm pazarı hızla sardı. Zamanla yarıştı ekipler yangını söndürmek için.
4: Pazar yeri alev aldı. Yangın her tarafa yayıldı. Kara duman Kuşadası'nın her yerinden görüldü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan pazar yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm pazarı sardı. Pazar yerleşim yerlerine de oldukça yakındı. Ekipler yangının evlere sıçramaması için zamanla yarıştı. Yangın neyse ki kimseye bir şey olmadan söndürüldü. Pazar alanı küle döndü. Ekipler şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor.
1: Vücudumuzu detaylı bir şekilde incelemek için kullanılan görüntüleme yöntemi tomografi İstanbul'daki asırlık ağaçlar içinde kullanılıyor. Ses dalgalarıyla anıt ağaçların gövdelerindeki çürükler tek tek tespit ediliyor.
4: Gözle görülmeyen çürükler akustik tomografi ile ortaya çıkarılıyor. Asırlık ağaçların devrilme riski hesaplanıyor.
6: Şu an bu yeşil gördüğünüz kısımlar sağlıklı dokuyu gösteriyor bize. Sarı, kırmızı ve maviye doğru gidiyor.

0: gittikçe aslında çürümeye, hatta daha da içeride bir kovuk olduğunu da bize söylüyor.
1: İstanbul'un eski semtlerinden Şişli'de 200'e yakın asırlık ağaç var. Yıllar içinde çürüyen ağaçlar devrilme riski oluşturduğu için özel bir çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi uzmanları ağaçları detaylı şekilde inceliyor.
2: Akustik tomografide ağacın gövdesine zarar vermeyen bir yöntem kullanılıyor.
1: Çürümeyi belirlemek için anıt ağacın gövdesine ses dalgaları gönderiliyor.
2: Bu çalışmanın ana amacı içsel çürüklüğü belirlemek, devrilme riskini hesaplayıp ağaçlara yapılması gelen müdahalelerle ilgili bir çalışma olacak.
1: Peki akustik tomografi nasıl çalışıyor?
2: İğneler ağaca saplanıyor ve ses dalgaları oluşturuyor. Yani bir ağaca bir sensöre vuruyorsunuz. Ağacın içinde bu ses diğer sensörlere gidip geliyor.
1: Cansız kısımlar bu yöntemle belirlenip 3 boyutlu hale getiriliyor.
2: Çürük çıkması ağacı keseceğimiz anlamına gelmiyor. Kovuğu varsa görünürde kovuk temizliği yapılıyor. Tepe yükü azaltılıyor. Fiziksel şartlar, mekanik desteklerle ağacı yerinde tutuyoruz.
1: Çalışmayla asırlık ağaçlar için olası devrilme riskine karşı önlem alınıyor.
3: Akıllı telefonların kameraları artık profesyonel kameralarla yarışır hale geldi. Birçok telefonla film çekenler bile var ama gençler arasında tam tersi eğilimde olan analog fotoğraf makinelerine, kameralara ilgi gösterenler de var elbette. Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberi.
4: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi.
5: İnsanlar bu hızdan artık yoruluyorlar.
6: Geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
7: Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle her an fotoğraf çekebilir hale geldik. Ama eskiye duyulan özlem analog fotoğraf makinesi kültürüne de ilgiyi giderek artırıyor.
8: Geri dönüş var analog kameralara.
6: Film banyosu, fotoğraf baskısı gibi şeyleri merak ettiğim için analog fotoğrafa başladım.
7: Özellikle genç kuşağın ilgisi büyük. Küresel verilere göre dünya genelinde 42 milyon filmli kamera kullanıcısının %35'i 18 ila 30 yaş arasında.
8: Okullar açıldığı için bir %20, %30'luk artış var satışlarda. Analog ve dijital kameralar ağırlıklı satılıyor.
7: Analog fotoğraf makinelerinin çalışma sistemi alışık olduğumuz cep telefonlarından bir hayli farklı.
4: Fotoğraf makinesinin içerisine bir film takıyoruz. 35 milimetre bir film rulosu ve içinde 36 kare var. Dijitalde olduğu gibi istediğim her şeyi çekemiyorum. Bir şey gördüğümde onu çekmeye değer mi olduğuna karar vermem gerekiyor.
9: Deklanşöre basılan o ilk andan fotoğrafın elde edildiği ana kadar günler, hatta haftalar geçiyor. Fiyatlar yüksek, işlem zahmetli olsa da analog kameralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.
6: Meraklı bir bekleyiş oluyor.
4: Bir filmi aldıktan sonra onu bitirmem birkaç ayı bulabiliyor. İşte makineden filmi çıkarıyorum, film yıkayan bir yere götürüyorum ve orada da işte birkaç gün içerisinde sonuçlar benim mailime düşmüş oluyor.
7: Analog makineler uygun fiyata bulunabilse de diğer maliyetler yüksek.
6: Hem film fiyatları arttı hem de banyo ve baskı bayağı maliyetli.
5: 1000 liradan başlıyor analog makineler. 50 bin liraya da vardır, 20 bin liraya da vardır, 10 bin liraya da vardır. Bu tamamıyla makinenin işlevselliğine bağlı.
7: Artan ilginin arkasında birçok sebep var.
6: Analog biraz da farklı renkler veriyor, farklı dokular veriyor. O yüzden bir merak oluştu bence. Yani geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
5: Nostaljik analog veya dijital kompaklar birazcık hayatımızı yavaşlatıyor. O yüzden de böyle bir talep olduğunu düşünüyorum.
4: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi. Yani telefonla da biz bir sürü fotoğraf çekebiliyoruz ama o analog fotoğraf makinesini kullanmakta böyle sevdiğim başka bir şey var. O zamanı yavaşlatması da olabilir. Şu biraz daha
3: böyle şey gibi. Evet, ne güzel tarif etmiş. Şimdi Ayasofya'ya gideceğiz. İstanbul'un simge yapılarından biri. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu olduğu ifade ediliyor bunun. Gizem Türemen şimdi oradan karşımızda. Aktarır mısın neler yapılıyor bu restorasyon çerçevesinde Gizem?
10: Serap Belet, yaklaşık 15 asırlık tarihiyle sadece İstanbul'un değil dünyanın da en önemli kültürel yapılarından biri olan Ayasofya Camii'nin önündeyiz Mertcan Öztürk'le beraber. Siz de demin söylediniz, yani Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu 2023 yılında başladı bu restorasyon. 2026 Ağustos itibariyle.

0: 4 etaptan 3'ünün tamamlandığı açıklandı. Fakat artık geldiğimiz noktada yeni bir aşamaya geçildi restorasyon çalışmalarında. Artık tarihi yapının süliyetinde biz o restorasyonu gözle görülür şekilde fark ediyoruz. Ana kubbeye restorasyon çalışması için geçici çelik konstrüksiyon oluşturulmuştu. Bunu zaten biliyorduk. Ancak dış etkenlerden korunması amacıyla geçici bir koruma sistemi kuruldu. Bu konstrüksiyon üzeri gri renkli koruyucu bir brandayla kapatıldı ve artık İstanbul'un çok yüksek noktalarından ya da İstanbul Boğazı'nın karşı kıyısından kilometrelerce uzaklıktan bile fark ediliyor Ayasofya'daki bu restorasyon çalışmaları. Özelliklerine geçici çelik çatı üzerine kurulan bu brandadan bahsedelim. Yüksek güvenlik standartlarına sahip oluşturuldu. Gri renkli ve alev yürütmez bir branda bu. Gri renkli seçilmesinin nedeni Kültür ve Turizm Bakanlığı da açıkladı. Ana kubbedeki kurşun görünümüne uygun olması açısından gri renkli seçildi ve çok uzaktan da artık gözümüz dikkatimizden kaçmıyor. Peki ne olacak ana kubbedeki çalışmalar? Mevcut kurşun kaplamalar sökülecek ve onarılacak ya da yenilenmesi ve kubbenin güçlendirilmesi elbette planlanıyor. Ama sadece bununla kısıtlı değil restorasyon. Ayasofya'daki çalışmalarda iç mekan restorasyonları da sürüyor. Şimdi içeride 43,5 metre yüksekliğinde çelik platform sistemi kuruldu. Platformun kurulması öncesinde elbette büyük yoğun bir çalışma var. Zemin etüt çalışmaları yapıldı, yükleme analizleri yapıldı ve o mozaikler devam ediyor. Son olarak da şu minareyi göstereyim istiyorum. Ayasofya Camii'nin kuzeydoğusundaki bu minarede restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yeniden yapımlar, sökümler tamamlandı. Deprem güvenliği oluşturuldu. 4 etap demiştik. 3 etabı artık tamamlandı restorasyon çalışmalarının. Ve en önemli kısımlardan biri de bu restorasyon. Yani 3 yıldır devam ediyor ama hem ibadete hem de turistlerin ziyaretini açık şekilde sürüyor. Arkadaki kalabalığı da bir taraftan getirerek artık sözlerimizi tamamlayalım. Dünyanın en önemli tarihi yapılarından birinde Ayasofya Camii'nde yeni aşamada o koruyucu branda artık İstanbul'un her noktasından gözle görülür hale geldi.
1: Gizem Türemen'e çok teşekkür ediyoruz. Gün ortasının ilk saati böylece bitti. Birazdan saat başında devam edeceğiz. Görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Gün ortasından tekrar merhaba. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. 35 gün geçti. 30 Ağustos'ta hatırlayın bu korkunç olay yaşanmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı son açıklama. Kayıplar arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının da başlatıldığı yine eklendi açıklamaya. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Batan gemi 554 metre derinde bulundu. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarıldı. Ne yazık ki şu ana kadar 21 kişi öldü ve tabii kaptanla ilgili hatırlayın, işte ehliyetini nereden aldığı, sertifikasını, uyarıları dinlemedi. Geminin zaten daha önce hasarda aldığı, göz göre göre uyarılara rağmen bu yolculuğun yapıldığı gibi bizim canımızı çok acıtan bilgiler de ortaya çıkmıştı. Şu anda 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunun başlatıldığını ve Babül Mendeb'te kontrolün ele geçirildiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü En-Nezili, Husilerin askeri kapasite ve unsurlarını hedef almak amacıyla Yemen Şafağı operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Sözcü, hükümet güçlerinin kuşatma manevrası gerçekleştirdiğini, Amerika güçleriyle Vatan Kalkanı güçlerinin Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirmeyi başardığını söyledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü El Maliki de Yemen ordusunun operasyonuna 100 savaş uçağıyla hava desteği sağlandığını ve operasyonun başlangıcından bu yana 324 stratejik hedefin imha edildiğini açıkladı. Babül Mendeb Boğazı'nın hava korumasının sağlandığını söyledi. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün hala Husilerde olduğunu savunuyor. Çok sıcak bölge haftalardır. Son bilgiler böyle. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı da ikinci kez bugün Riyad'da toplanıyor.

0: Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu temsil edecek. Ortak savunma için 7 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası kurulan pakt kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi tesis edilmişti. Komite üyeleri Riyad'da bir araya geliyor. Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu'nun katılacağı toplantıda ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Elbette az önce aktardığımız Husilerle ilgili durum önemli başlıklardan biri. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları değerlendirilecek. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmalarını yeniden başlatarak yeni oldu bittiler yaratma faaliyetlerini kınadı. Bakanlıktan bir yazılı açıklama yapıldı. Bir saat önce yaklaşık İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz denildi açıklamada. Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. Bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımların atılmaya devam edileceği belirtildi İsrail'in Suriye'deki ihlallerine karşı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Harrem-i İbrahim Camii'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İnsanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz dedi Çelik. Sosyal medya hesabından bir tweet atarak yaptığı açıklamayı, İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez dedi. Çelik, Harrem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız dedi. Gelelim iç siyasete. CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili iddialara karşı sessiz kalmıştı. Zaman zaman en başta bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak sosyal medyada bir kişinin sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
1: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
0: Geçen hafta da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapılmıştı biliyorsunuz. Gözaltına alınan belediye başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatıldı soruşturma. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne de yine bir yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Burada gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Murat Güneş de var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Cumartesi günü gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüphelinin

0: Netteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandığı öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği iddiaları da var. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiğine dair iddialar dosyaya girdi. Hakemler dosyasında gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un Masak raporu ortaya çıktı. Transfer hacmine ilişkin bazı bilgiler var. Bu soruşturma sürecini takip eden Arzu Kaya telefon hattında. Neler var Masak raporunda Arzu?
1: Evet Serap Bey, çarpıcı tespitler var Masak raporunda ve ilgili tutanakta 2012 ile 2026 yılları arasında bir inceleme yapıldı. Hesap hareketlerinde toplamda 5.978 işlemde hesabından hakem Yasin Kol'un 72,1 milyon lira para çıktığı ve hesabına da 62 milyon para girdiği Masak raporunda yer aldı ve toplam işlem hacminin de 135 milyon lira olduğu belirlendi. Oldukça yüklü miktarlardan bahsediyoruz. Yine Masak raporundaki tutanağa göre işlem hacmi 2020 yılından sonra belirgin bir şekilde arttı kaydedilirken artışın da 2024-2026 dönemlerinde hızlandığı vurgusu yapıldı. Yine 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon liralık girişe karşılık 40 milyon lira para çıkışı olduğu tespiti de yapıldı. Çarpıcı bir Masak raporu ki şu dakikalarda savcılıkta işlemleri devam ediyor. Şüphesiz ki savcılık bu para giriş çıkışlarında Masak raporu doğrultusunda hakem Yasin Kol'a yöneltecektir. Tekrar etmek gerekirse 2012-2026 yılları, yani 4 yıllık bir zaman dilimi içerisinde hakem Yasin Kol'un 5.978 işlem yaptığı ve hesabından 72 milyonluk bir para çıkarken 62 milyon bir para girdi ve toplamdaki işlem hacminin 135 milyon lira olduğu Masak raporunda ortaya çıkmış oldu ve aslında yüksek miktardaki artışlara rağmen 2020 yılından sonra belirgin bir şekilde arttı ve 2026 yılında da 2.2 milyon liralık girişe karşılık 40 milyonluk bir çıkış olduğu da ifade edilmiş oldu Serap Belet.
0: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu da Türk futbolunda son haftalarda yaşanan olaylar ve operasyonlarla ilgili konuştu. Kimse Türk futbolundaki 20-30 yıllık kokuşmuşluğu 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkmasın dedi.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolunda son haftalarda yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakemler dosyası soruşturmasına dair Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu Türk futbolunun geleceği için bütün sorumluluğunu taşın altına koyacağını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kendilerine yapılan eleştirilere cevap vererek algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız dedi.
3: Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak birileri gibi televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek, şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
2: Hacı Osmanoğlu süreci titizlikle takip ettiklerini ve yaşananları sağduyuyla atlatabileceklerini ifade etti.
3: Yaşanan bu hadise tüm titizliğiyle başta şahsım olmak üzere TFF'nin tüm organları tarafından izlenmekte ve incelenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek, ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur.
2: Hacı Osmanoğlu, Türk futbolundaki sorunların uzun zamandır devam ettiğini ve yaşananların kendilerine mal edilmemesi gerektiğini söyledi.
3: Hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur.

0: her zaman dik durmuştur.
1: Hacı Osmanoğlu bu süreçte her türlü önlemleri alacaklarını ve en doğru adımları atacaklarını sözlerine ekledi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki ana hizmet binası için Vakıflar Genel Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü'ne bir başvuru yaptı. Vakıflar binanın kendi adlarına tescil edilmesini istedi. Affedersiniz. Vakıflar Genel Müdürlüğü Saraçhane'deki İBB binası için mülkiyet süreci başlattı. Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvuran Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB binasının kendi adlarına tescil edilmesini istedi. Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gerekçe olarak gösterildi buna. 30. madde vakıf yoluyla meydana getirilen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfa iade edilmesini düzenliyor. Fatih Tapu Müdürlüğü başvuruyu eğer kabul ederse İBB adına kayıtlı olan Saraçhane'deki bu binanın, merkez binanın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. 3 aylık enflasyon belli oldu. Şimdi yavaş yavaş tabii yılbaşı yaklaşıyor. Gözler memur maaşları ve emekli aylıklarındaki enflasyon farkına çevrildi.
3: Eylül ayı tüketici enflasyonu %1,84 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5,57 oldu. Emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin 3 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak? Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %8 oranında artacak.
2: Evet, şimdi fon krizinde son durumu konuşacağız ama en çok da tabii bu konunun mağdurlarının merak ettiği konuyu ödeme takvimini henüz tam olarak netleşmese de işte bazı bilgiler var. Bir çerçeveden bahsediliyor. Daha düşük tutarların yer aldığı yatırımcının daha doğrusu olan yatırımı olan yatırımcının mağdurların öncelikle mağduriyetlerinin giderileceği yönünde. Bir yandan da eski SPK genel müdürüne ilişkinde bir Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eski SPK Başkanı'na ilişkin de bir soruşturma izni başvurusu var. Bu da tabii takip ediliyor. Şimdi konuşacağız ekonomist Tonguç Erbaş. Bir de dilim sürçmeseydi Tonguç Bey. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
2: Şimdi herkes birbirine soruyor. Mutlaka size de soruyorlardır. Doğru. Değil mi? Aslında onu sorayım. En çok ne soruluyor size? Yatırımcı, mağdurlar elbette param ne zaman ödenecek ve ne kadar ödenecek diye soruyor değil mi?
4: Ya bir onu soruyorlar. Bir de işte mesela bundan zarar görmemiş ama borsada hissesi var. İşte bu, bütün bu olanlardan dolayı benim borsadaki hisselerim de etkilendi.
2: Doğru.
4: Hani bu fonun içinde olmasam da veya işte dışarıda sadece bir yatırımcıyım. Dolayısıyla bu ne olacak diyenler var. Bir bu taraf işte buna biz piyasa riski diyoruz aslında. Onun haricinde yani paramı nasıl alacağım var. Bir de şimdi tabii süreç geçtikten sonra ya ileride ne olacak? Yani ileride nasıl bir piyasa olacak? Bu piyasa tekrar hareketlenecek mi? İşte borsa yukarı doğru gidecek mi? Gibi böyle aslında tabii piyasaya yönelik hem kendi tabii ki teminatını korumaya çalışan ve bilmek isteyen ne zaman bu parasını alacağı konusu hem de borsanın özellikle tabii borsanın ileride ne olacağı konusu gündemde. Bir de yani soru gelmiyor ama tahmin ediyorum herkesin biraz da vicdani şeyi durumu hani buna neden olan konu neydi, kimlerdi, bu gerçekten araştırılıp üzerine

0: gidiliyor mu?
1: Evet,
0: en azından böyle bir şey olduysa biz bunun sorumlusu kimse veya buradan bir fahiş gelir elde eden bir grup varsa, bir kişi varsa bunlarla ilgili nasıl bir uygulama var, nasıl bir hukuki süreç var? Bu üç başlık herhalde şu an bizi izleyen herkesin ya da yatırımcıların aklında devamlı sağa sola sordukları sorular.
1: Geçen haftadan bugüne şimdi ödeme takvimiyle ilgili neler biliyoruz?
0: Yani açık konuşmak gerekirse Cuma günü bir toplantı oldu.
1: Evet.
0: Yani bu şey açıklandıktan sonra işte 1 milyonluk bir limit. Hı hı. Bu 7 portföy şirketi ikiye ayrıldı. 3 ayrı portföy şirketi. Bunlar kendileri hızlı bir şekilde tasfiye edebilecekleri bir fon var. Bunlar yaklaşık 131 fonun yarısı gibi. 60-65 adedi. Hı hı. Dolayısıyla orada süreç biraz daha hızlı ilerleyebileceğini biliyoruz.
1: Evet.
0: Diğer 4 şirketin ise işte bir oradaki yatırımcılar için 1 milyonluk bir limit. Hı hı. Bu da MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yapacağı incelemeler sonrasında orada bir net tutar üzerinden bir değerlendirme olacak. Tahmin ediyorum bu hafta da bir toplantı veya iki toplantı yapılır. Evet. Bu hafta o ödeme takviminin ne zaman olacağı, yani ilk 1 milyon ve altındaki yatırımcılar için o 4 şirkette ne zaman olacağı, ne şekilde olacağı anlatılır veya açıklanır diye düşünüyorum. Bir de tabii şey var, hani burada baktığımızda şimdi 1 milyondan sonra kişinin 10 milyon içeride bir parası vardı, örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Yani 1 milyon üstünde ne alacağım konusu, hı hı, ne zaman gündeme gelir? O bence bu haftadan sonra, yani ilk ödemeler yapıldıktan sonra ikinci ödemeler kısmında nasıl bir süreç işleyeceği detaylandır. Şöyle ufak bir nedenini söyleyeyim niye böyle olacağını. Çünkü şimdi biliyorsunuz bir de basın duyurusu açıklandı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından. İşte burada bir fahiş gelir elde ettiyseniz bir fon var. Her şöyle 131 fonun ayrı ayrı tasfiyesi yapılacak. Çünkü bunlar hepsi bir şirket, bir tüzel kişilik. Dolayısıyla ayrı fonlarda eğer siz bir fahiş gelir elde ettiğinizi düşünüyorsanız o fona o parayı yatırabileceğiniz gibi, evet, bir ucu açık.
1: Ama burada bir soruşturmaya muhatap olanlar mı sizce? Şimdi hiçbir soruşturmaya muhatap değil. Geçen yılda, bir önceki yılda yüksek getiriyle hep konuşuldu bunlar, bu fonlar. Bir yıl önce 10 milyon yatırdı, 100 milyon aldı. Sonra bu olay çıktı. Bir bilgi almadığı böyle bir sistemal yok. Yani bağımsız bir bireysel yatırım. O mesela ne yapmalı? Onlara uzanacak bir soruşturma, geri ödeme takibi, öyle bir şey başlatılacak mı?
0: Evet, şimdi neden bunu söyledim? Doğru söylüyorsunuz, her fonda olan, ben 1 milyon yatırdım, 1,5 milyon aldım. Belki benim için de bu fahiş bir para olabilir. Dolayısıyla ucu biraz açık bırakıldı. Tahmin ediyorum bu fon oluşturulurken bir de soruşturma süreçleri var, hukuki süreçler var. Yani burada siz önemli olan bu gruplar içerisinde araştırılan yatırım şirketleri var ya, veya portföy, evet, şirketi. Bu grup, evet, içerisinde herhangi bir, çünkü işin başı Ponzi sistemiydi.
1: Evet.
0: Manipülasyondu. Bunlar suç teşkil eden değerler. Dolayısıyla böyle bir şeye katılmadığını siz de biliyorsanız, ben de biliyorsam paramı yatırmışımdır. Fon belli bir tutara gelmişti. Paramı çekmişimdir. Bunda hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum kişisel olarak. Ama tabii herkes böyle algılayamayabilir. Yani dolayısıyla biraz ucu açık bırakıldı. O süreç takip ediliyor. Yani bu bağlantılı olan kişilerin buraya aktarabileceği paralar olursa, anladığım, hı hı, kadarıyla, hı hı, bu da bir iyi niyet gibi herhalde düşünülerek.
1: Yasal olarak şöyle biliyorum ben, bir soruşturmaya muhatap olmadan önce yatırırsanız hukuki yükümlülüğünüzün büyük bölümü gidiyor, ama soruşturma başladıktan sonra yatırırsanız orada, tabii, sadece bir indirim, evet, oluyor. O yüzden belki en baştan deniyor ki bu soruşturma, yani buradan başka çıkarları elde edenlere size gelebilir. O yüzden
0: parayı
1: geri getirin.
0: Şimdi burada aslında enteresan da bir durum var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aslında ilk açıkladığı bültende cezalar geldiğinde siz bir ne diyelim, manipülasyonla bir gelir elde ettiyseniz, hı hı, bunun normalde iki katını yatırırsanız, evet, bu yükümlülükten muaf oluyorsunuz. Şimdi bu fonda aslında fahiş bir getiri elde ettiğinizi düşünüyorsanız, yatırın hikayesi var ya. Yani burada da sanki biraz ben şunu algılıyorum, biraz yumuşatılmış. Hani tamam, iki katı biraz zorlayıcı olabilir. Bir de herkes yani kim bu konuya dahil kim değil anlayamayabilir. Dolayısıyla burada tamam, böyle bir sıkıntı yaşadık, bu parayı getirin, yani buradan devam, hı hı, edelim gibi bir durum var. Mutlaka onun sonrasında bir hukuki süreç,
1: doğru,
0: de elemeler olacak, devamı olacak gibi anlıyorum ben.
1: Peki ben diyelim ki fon yatırımcısıyım, ekran başında izleyen izleyicilerimizden biriyim. Ben 300 bin lira yatırmıştım. 1 milyon 6 deniyor, 300 bin lira yatırmıştım. Hı. Ama ben 300 bin yatırdım ama Mesela

0: belki geçen sene 300 bin yatırdı. Bu kriz patlamadan önce parası kaç olmuştu?
1: 10 milyon olmuştu. Neyse.
0: Bana şimdi ödenirken 300 bin lira mı ödenecek? 300 bin lira üzerine enflasyon farkı mı ödenecek? 10 milyon mu? Ne ödenecek o insanlara?
1: Şimdi eğer bu tabii dedim ya 131 fon ve 7 ayrı şirket var. Hı hı. Eğer bu 3 şirket içindeyseniz yani hatırladığım kadarıyla A1 var, Pardus var, Pusula var.
0: Evet.
1: Bunların fonundaysanız o şirketlerin daha likit olduğunu söyledikleri için ifade ediyorum. Herhalde bir hafta 10 gün içinde tasfiye olup bu dediğiniz 300 bin lira yatıran yatırımcı parası kaç liraysa verilecek. 10 milyonsa 100 milyonsa neyse.
0: Yani o tarihe kadar olan kazancı tutarında bir ödeme yapılacak.
1: Tabii yani fonda ne oluyorsa tasfiye bu 3 kurum için bahsediyorum. Diğer 4 kurum yani bu 1 milyon lira sınırında olan kurumlar için burada para piyasası fonda mısınız, işte serbest fonda mısınız, hisse yoğun fonda mısınız? Çünkü demek istediğim her fon bir tüzel kişilik. Dolayısıyla ben hangi fondaysam ona göre bir değerlendirmem olacak. Ama farazi söylüyorum paranız evet. Herhangi bir fonda, para piyasası fonda o kadar olması imkanı yok ama büyük ihtimal sizin verdiğiniz örnekte bir serbest fon olduğunu düşünerek
0: tamam.
1: 10 milyonum oldu, 300 bin liram. İlk etapta size 1 milyon lira ödenecek. 50 milyon diyelim hadi biraz arası açık olsun.
0: Tamam.
1: Ondan sonraki süreçte bu tasfiye süreci devam ederken bu bahsettiğimiz fondan gelebilecek tutarı tahmin ediyorum. Artı sorumlu olduğu düşünülen kişilerin biliyorsunuz mal varlıkları
0: vesaire.
1: Ayrı bir fonda oraya kurulabilir.
0: Tamam.
1: Süreç devam ederken bu iki fondaki varlıkların toplamıyla tasfiye edilen fonlar içindeki varlıklar hisse senedi olabilir, devlet tahvili olabilir, altın olabilir neyse. Ondan sonra bir miktar oluşacak. Anlatabiliyorum. Dolayısıyla evet. 1 milyonun üstünde de kademeli olarak sizin bana kalırsa 100 milyon olması, 50 milyon olması fonun içinde hiçbir önemi olmayacak. Tabandaki yatırımcı belli bir tutar alacak. Örnek veriyorum 10 milyon. Yani hı-hı. bütün bu paralar burada birikti ya.
0: Evet.
1: Tasfiye de yapıldı. İşte elimizde 100 milyar para var. Hı-hı. 100 milyon yatırımcım var. Örnek verdim. Bölecekler. Çünkü herkese eşit şartlarda yani siz önce paranızı alacaksınız ben sonra alacağım diye bir şey yok.
0: Ama galiba 17 Eylül 13.30 evet. sonrasında olanların daha farklı alacağı
1: şimdi
0: paralar.
1: Şimdi orada zaten tasfiye sürecindeyseniz.
0: Hissesi oranında.
1: Hayır bütün bu anlattıklarım tasfiye sürecinde olan yatırımcılar için geçerli. 16 Eylül saat 1.30'dan önce hı hı. emir verdiniz ve o akşam fon fiyatı çıktı. Yani hesaplandı. Onlar ilk başta parasını alacak. Onlar bu tasfiye sürecinde, bu konuştuğumuz sürecin dışında olanlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 17.30 sonra 17 Eylül 16 Eylül'e çekildiği için o düzeltmeyi hı hı. de yapıyorum.
0: Tamam.
1: Yani burada iki yatırımcı var. Tasfiye sürecinde misin, değil misin?
0: Değil misin?
1: Değilsen faiz bir getirim varsa bu fonlardan daha önceki
0: anladım.
1: Yıllarda paranı getir. Eğer tasfiye sürecindeysen de ikiye ayrılıyor. 3 şirket zaten hızlı bir şekilde tasfiye edip paranızı verecek. Diğer 4 portföy şirketi içinde hangi fonda olduğunuzu önemli. Hı hı. Ne kadar bir meblağ o işte 16 Eylül'deki kapanış tutarında olup olmadığı bana kalırsa çok önemli değil. Çünkü bir taban oluşacak. Yani varlıklar satılıp elde edilen değer o 1 milyon TL'nin üstünde ödenecek kişilere bölündükten sonra o ne kadarsa.
0: Bu arada bu zaten öğrendik ki şişirilmiş bu fonlar.
1: Doğru.
0: Zaten orada onu bir kumbara saysak o para yok içinde. O kumbaradan daha erken çıkanlar avuçla almışlar. Diğer doğru. insanların paralarını aslında doğru. almışlar. Kumbarada o söylenen para yok. O yüzden nereden yani
1: ya bir balon
0: ne kadarı
1: aslında.
0: Evet, bu, evet. Bu böyle bir balon varken bu geri ödemeleri ne kadarı yapılabilir ya ödeme sürecinde zorluklar olmayacak mı ya da başka bir tazmin fonu oluşturulabilir deniyor böyle bir olasılık var mı gerekli mi?
1: Tazmin fonu şu an için değil ama hani ileride bütün bunlar bittikten sonra şimdi bir mevzuat üzerinde de çalışılıyor yani Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti ama Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında olan o toplantılarda hep şu söyleniyor. Aslında sermaye piyasası mevzuat değişikliğine de biz bir fon değişikliği yaptık hani oradaki evet. sistemi ama sermaye piyasası mevzuatında da bir daha bunlar yaşanmasın ya da daha sağlıklı bir ortam oluşsun diye buralarda da bazı değişiklikler olması gerekir dendiği konuda aslında mevzuat içinde de belki sizin söylediğiniz olabilir işte tanzim merkezi olabilir başka konular olabilir.
0: Önleyici ne olmalıydı? Siz bir ekonomistsiniz yıllarca niye bizim ülkemizde böyle? Ya da bu olay yaşandığında şöyle olmasaydı, şöyle olsaydı böyle olmazdı deseniz ne olabilir?
1: Vallahi çok samimi bir cevap vermem gerekirse...

0: Bu süreçler devam ederken buradaki gerekli ne diyelim tedbirler veya araştırmalar yeteri kadar yapılsaydı tahmin ediyorum bunun önüne geçirebilirdik. Mevzuat olarak bizim burada bir sıkıntımız yok.
1: Yani, bunu her konuda biz yaşıyoruz. Her konuda deprem konuşurken yani, yaşıyoruz. İşte spor hakemi konuşurken.
0: Çıkın, trafiğe çıkın, kırmızı ışık var. Duruyorsanız.
1: Ya, yasal çerçeve var. Kağıt üzerinde her şey var. Hep uygulamada i̇şte, suistimal ve eksiklik
0: yani şöyle,
1: var. O zaman denetim mekanizmalarımız mı yanlış kuruluyor?
0: Bana kalırsa öyle şöyle düşünün. Bir kırmızı ışık var. Arabalar sıraya girmiş. İşte herkes duruyor. 5 tanesi de geçiyor. Siz o 5 kişiye cezayı verdiğiniz zaman diğerlerine de bir örnek teşkil edeceği için herkes bilir ki bu kırmızı ışığın buradan geçtiğimizde ben bu cezayı yiyeceğim. Bu cezayı ödemekle ilgili bir sıkıntın yoksa her gün o kırmızı ışıktan geçebilirsin.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla o denetleyici, düzenleyici ve aslında işte izin mekanizması arasında bir eksikliğimiz, bir şey zayıflığımız var.
1: Bu da yine kağıt üzerinde başka bir çerçeveye oturtulması gereken bir şey mi? Çünkü bu eksiklikleri dile getiren pek çok insan var. Doğru. Sadece burada değil, bunda da dile getirildi. Başka konularda doğru dile getiriliyor ve o insanlar diyor ki biz bunu söyledik, bizi kimse duymadı, dinlemedi.
0: Şimdi tabii şöyle Sayın Mehmet Şimşek geçen sene Kasım'da çıktı, dedi ki bir kongrede,
1: evet,
0: Sermaye Piyasası Kongresi'nde fonlarda manipülasyon olduğunu görüyoruz. Şimdi oradan buraya geldiğimizde 12-15 ay var. Belli araştırmalar yapılmış anladığım kadarıyla. Hatta bu fon mevzuatının yani düzenlemesinin gelmesi öncesinde de bir 2-3 ay çalışma oldu. Ama işte o arada yani buradaki kötü niyetli kişilerin diyebileceğim o fonlar üzerindeki aslında o balon etkisi yaratabilecek mesele daha da fahiş bir yere geldi. Yani son bir senede aslında konuştuğumuz fiyatlar yükselerek devam etti hisselerin. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu mevzuata aykırı bir durum muydu? Manipülasyon dediğimiz veya Ponzi sistemi dediğimiz yani suni fiyat oluşturma meselesi mevzuata aykırı. Ha bir hisse senedi yükselebilir,
1: evet,
0: temelleri güçlüdür vesaire. Onun için buradaki ana sıkıntımız bence o geçiş sürecindeki denetlemenin, düzenlemenin eksikleri olması. Zaten bunu da aslında biraz bu soruşturmalarda, araştırmalarda gözlemliyoruz.
1: Yani yeniden ele alınıp bazı belki yeni düzenlemelerle sağlamlaştırılması gerekiyor
0: kesinlikle,
1: diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Benim bir tavsiyem daha vardı. Bilmiyorum vaktimiz var mı?
1: Son olarak
0: şunu söyleyeyim. Yani burada tabii piyasayı biraz daha yakından bilenler açısından belki devletin kurumlarına yardımcı olabilecek bir kurul oluşturulabilir. Yani bizler bazı şeyleri belki daha yakından görüp daha hızlı reaksiyon verebiliriz. Hı hı. İşte dönem dönem kurula bunlara dikkat edin.
1: Rapor
0: buna
1: etmek,
0: bakın.
1: Uyarılar,
0: çünkü
1: öneriler.
0: Onların da iş gücü çok yoğun olduğu için belki piyasa tarafında bazı eksiklikleri olabilir. Gerçi böyle bir kurum da var içlerinde yani bölüm var denetleme kurulu diye ama belki böyle bir tavsiyem olabilir. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Daha İnşallah. Sağlıklı bir sermaye piyasası içinde bizler de yöneticiler olarak bulunma şansımız olur.
1: Doğru. Çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Tonguç Bey, Tonguç Erbaş sağ olun bilgilendirdiğiniz için. Son durum böyle. Cuma günü de evet takvim netleştikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Rusya'dan bir haber var. Veba Enstitüsü'nde çalışan bir kadının ölümü ülkede yeni bir salgın mı başlıyor paniği yarattı.
2: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Rus yetkililer Sibirya bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının ölümü üzerine özel önlemlerin alındığını açıkladı. Olay Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde yaşandı. 28 yaşındaki çalışan Darya Şipilova nedeni bilinmeyen zatüre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edildi. Ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmadı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi olayın ardından önlemlerin alındığını duyurdu. Olayın yaşandığı bölgenin yöneticisi Şipilova'nın tedavi gördüğü hastanenin karantinaya alındığını belirtti. Yaklaşık 200 kişinin de gözlem altında olduğu ifade edildi. Ayrıca Şipilova'dan alınan doku örneklerinde mesleki faaliyetle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi. Enstitü çalışanları arasında bulaşıcı hastalık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kimsenin olmadığı da vurgulandı. ABD'den de olayı yakından takip ettikleri açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, durumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile yakından takip ediyoruz açıklamasında bulundu. Birçok detayın henüz kesinleşmediğine dikkat çeken yetkili, Rus makamlarını

0: doğru bilgileri hızlı ve akıcı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı.
1: İspanya erken seçime gidiyor, hem de bu sonbahar. Konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez konut krizine çözüm içeren

0: convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları arttırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı.
0: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
1: İspanya'nın ana muhalefet partisi olan Halk Partisi lideri Alberto Núñez Feijóo ise seçmenlere seslenerek erken seçimlerde mevcut sol koalisyon hükümetini reddetmelerini ve Muhafazakar Halk Partisi'ni iktidara getirmelerini istedi. Sanchez'in Sosyalist Parti'nin kamuoyu yoklamalarında geride seyrettiği bir dönemde seçime gitme kararı riskli bir hamle olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamaları, İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum, Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir.
2: ...2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Işıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle 3 kişi ödülün sahibi oldu. Nobel Haftası Tıp Ödülünün açıklanmasıyla başladı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Karl Deusteroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel, tek hücreli bir alg türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Deusteroth bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Ödülleri Haftası kapsamında 5 ile 12 Ekim tarihleri arasında tıp, fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak, iktisat ödülüyle tamamlanacak. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe için sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor. Aselsan'dan yapılan açıklamada hibrit hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik 2,46 milyar euro sözleşmelerin değerindeki sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşma ile birlikte Türkiye'nin katmanlı hava savunma konseptine entegre edilecek yeni nesil hibrit sistemlerinin üretim ve teslimat süreçleri başlatılmış oldu. ...77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne bu yıl Türkiye ev sahipliği yapıyor. Açılış konuşmasını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Akdeniz temsilcimiz Yasin Azerli'den öğrenelim programı. Yasin.
3: Evet Serap Bilet, Uluslararası Uzay Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Uzay Kongresi, 77. Uzay Kongresi Türkiye'de, Antalya'da başladı aslında, kapılarını da açtı. Biz de şu anda fuar alanındayız. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktaya gelecek ve fuar açılışın kapsamında bir hitabı olacak salonda. An itibariyle dünyanın pek çok noktasından gelen uluslararası firmalar ve uzay çalışmalarını yapan bilim insanları Antalya'da, şu anda da ekrana getirdiğimiz tabii ki milli gururumuz TürkSat'ın olduğu noktadayız. TürkSat da hem Avrupa'dan hem Asya'dan, Amerika'dan gelen birçok katılımcının dikkatini çeken standlardan, dikkatini çeken çalışmalara sahip bir şirketimiz. Tabii son olarak TürkSat'ın da haberleşme uydusu gönderilmişti, TürkSat 6A. Bunun da aslında bu fuarda bir kez daha çalışmalarının anlatılacağı, Türk uzay çalışmalarının, uzay ajansı çalışmalarının birçok çalışmalarına, birçok aktivitelerini de anlatacağını, fırsat bulacağı bir kongre olacak. Dediğim gibi çok fazla ülkeden geldi. Hani Türkiye'den 6000'in üzerinde bilim insanının katılımcı olduğu noktada Türkiye'de 900 küsür katılımcı var. En fazla yine katılımcı gönderen ülkelerden bir tanesi de şu an önünde durduğumuz ABD. Yani

0: İşte o NASA'dan gelen çok fazla burada da bilim insanı var. Sadece NASA değil, Avrupa Uzay Ajansı, yine Asya Uzay Ajansı gibi pek çok kuruluşlardan da buraya bilim insanları geliyor. Bir yandan da uzayın diplomasisi burada aslında şekillenecek. Çünkü burada olacak toplantılardan ortak işbirlikleri, ortak çalışmalar çıkabilecek. Az önce işte NASA'nın olduğu noktayı gösterdim. Tabii uzay dediğimiz ve uzay çalışmaları dediğimiz ya hiç de öyle çok çok uzağa giden bir yılları yoktur yani. Hani baktığınızda hani NASA'yı ilk akla gelen belki Neil Armstrong. O da 1969 yılında ilk olarak Ay'a ayak bastı. Ama ondan 8 yıl önce ilk olarak Sovyetlerin astronomu Neil Armstrong'dan önce hemen hatırlayacağım yine Rus bir astronom vardı. Onun uzaya çıkış vardı çalışması ama Ay'a çıkmamıştı. İlk olarak Ay'a Neil Armstrong çıktı. Ardından ise bu çalışmalar daha da devam etti ve artık toplu çıkışlar oldu. Bizim de kısa süre öncesinde yine astronomumuz, o da yine uzay çalışmaları kapsamında Alper Gezer Avcı da çıkmıştı. Oradaki çalışmalara katılmıştı. Tabii Rus, az önce söylediğimiz Yuri Gagarin. Özür diliyorum, az önce aklıma gelmedi. Neil Armstrong'dan önce 8 yıl önce de Sovyet astronot dünya üzerinden ayrılmış ve 108 dakikalık bir uzay yolculuğu yapmıştı. Bahsettiğimiz gibi belki o tarihlerden sonra daha da hızlandı ve Türkiye'de ciddi bir uzay çalışmasına, uzay zirvesine ev sahipliği yapıyor. Dediğimiz gibi dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada olacak ve kurula hitaplarını gerçekleştirecek.
1: Yasin Anzerli'ye teşekkür ediyoruz. Mısır'da mucize gibi bir kurtarma yaşandı. Genç bir Mısırlı balkondan düşen 5 yaşındaki çocuğu son anda yakaladı. Görüntüsü geliyor ekrana. Viral oldu bu paylaşım. Yerel basına göre Mısır'ın Giza kentinde yaşandı olay. Sokaktaki bir mağazanın önünde bekleyen Ahmet Ragab adlı Mısırlı genç. Bir çocuğun çığlık attığını duyuyor ve hemen bir saniye sonra başını yukarı kaldırdığında 5 yaşında olduğu belirtilen çocuğun balkondan düştüğünü gördü. Ülkemizde de böyle bir olay yaşanmıştı hatırlarsanız. Bir genç bir çocuğu yakalamıştı havada. Hızlıca balkonun altına geçen Ragab çocuğu yere düşmeden yakalamayı başardı. Ne mutlu ki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi görüntülerde. Önce çamaşır iplerine çarpmış çocuk biraz yavaşlıyor. Sonra da Ragab tarafından havada yakalanıyor. Sosyal medyada yayıldı ve kahraman ilan edildi. Genç adam olay anında kendini düşünmediğini, çocuğu kurtarmak için o refleksle hemen harekete geçtiğini söylemiş. Motosikletlerin karıştığı ölümlü kazalara bir yenisi daha eklendi. Niğde'deki kazada iki genç hayatını kaybetti. Kaza Niğde Bor Karayolu Orhan Batı Bulvarı'nda meydana geldi. Ticari bir araç kavşakta iki kişinin üzerinde olduğu motosikletle çarpıştı. Sağlık ekipleri geldiğinde 18 yaşındaki Medine Özcü ve 16 yaşındaki Mustafa Durmuş Özcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Belki kardeşler, ikisi de 18 ve 16 yaşında. Ağır yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alınmış. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çok acı. 18 ve 16 yaşındaki iki genç öldü motosiklet kazasında. Manisa'da geçen ay evlerinde öldürülen Acar çiftinin cinayetini balistik inceleme aydınlattı. Aynı gün ormanda cesedi bulunan kişinin Acar çiftini öldürüp kendi hayatına son verdiği ortaya çıktı.
2: Daha bir yıl önce evlenmişlerdi. Mutlu evlilikleri kurşunlarla son buldu. Acar çiftinin cinayeti günler sonra aydınlatıldı. Oto kaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. 26 Eylül'de kızından haber alamayan anne Emine Ç evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. Silahla vurularak öldürülen Acar çiftinin cinayetini çözmek için jandarma çalışma başlattı. Aynı gün ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişi 40 yaşındaki İlhan Ağlamazlardı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. İlhan Ağlamazlar'ın silahı İzmir'de kriminal laboratuvarda

0: incelendi. Balistik rapor ortaya şaşırtan bir sonuç çıkardı. Acar çiftinin aynı silahla öldürüldüğü belirlendi. İlhan Ağlamazlar'la İsa Acar arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Ağlamazlar'ın İsa ve Mümiri Acar'ı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiği tespit edildi.
1: Çeltik üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Edirne'de hasat vakti geldi. Geçen yıl kuraklık vurmuştu bölgeyi. Bu yıl üretici verimden memnun. Şimdi gazeteci Alican Zara'ya bırakalım söz.
2: Türkiye'nin %40 pirinç ihtiyacının karşılandığı Edirne'de çeltik hasatı yani pirinç hasatı başladı. Biz neredeyiz? Edirne'nin Büyüklü Tatar köyündeyiz. İşte bir çeltik tarlasındayız. Şu anda çeltik hasat ediliyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz yıllarda kuraklık vardı. Üretici istediği verimi alamamıştı çeltikten. Hatta bazı bölgelerde su olmadığından dolayı üretimi bile kısıtlanması düşünülüyordu çeltiğin, ama bu yıl yağışlar iyiydi. Beklenilen yağışlar oldu. Şöyle gösterelim, hasatı da gösterelim. Beklenen yağışlar oldu ve üretici çeltiğini ekti. Toprak suya doydu. Göletler, barajlar suyla doldu. Nehirler, özellikle bulunduğumuz yer Yunanistan'a sınır. Öyüklü Tatar Köyü Meriç Nehri geçiyor. Bu bölgeden işte bu tarlalarda Meriç Nehri'nin sularıyla sulanıyor ve şu anda da çeltik hasat ediliyor. Dediğimiz gibi Edirne %40 Türkiye'nin büyük oranda pirinç ihtiyacını, çeltik ihtiyacını karşılıyor. 150 günlük bir süreçti. 150 günden beri toprağa ekildi, suyun içinde büyüdü çeltik ve sizlerin de gördüğünüz gibi büyük bir zahmetle, büyük bir emekle yetiştirilen çeltik şu anda hasat zamanı geldi ve tarlalarda biçer döverler girdi, hasata başladı. Özellikle bölgede, Trakya bölgesinde tahıl ambarı, buğdayda da verim yüksekti. Ağaç içinde de güzel verim vardı bu yıl. Sıra geldi çeltiğe. Çeltikte de görüyorsunuz işte daneler büyük. Bizim gördüğümüz kadarıyla üreticinin de söylediği bu, çeltikte verim yüksek. Ve şu anda 510 bin dekar ekili arazide Edirne'de çeltikte hasat başladı ve devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze, stüdyoya size bırakalım.
1: Ali Can'a teşekkür ediyoruz. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek milli takım. Rakibiyle tarihinde 15. kez mücadele edecek.
3: A milli takım İtalya ile 18. kez karşılaşacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A milli takım, rakibiyle tarihinde 15. kez mücadele edecek. İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler İtalya karşısında 4 beraberlik 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören Ay Yıldızlı ekip rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ay Yıldızlı ekip geçen hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti. İki ülke A milli takımları Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek. Bologna'da 2 yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi. A milli futbol takımı İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı. 1964 Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından 2016 yılından bu yana organize edilen İstanbul'u Koşuyorum yarışlarında bu yılın son etabı Yenikapı Parkuru'nda yaklaşık 5500 koşucunun katılımıyla yapıldı.
3: İstanbul'u Koşuyorum yarışı tamamlandı. 2016 yılından bu yana düzenlenen ve şehrin en sevilen yol koşusu etkinliklerinden olan İstanbul'u Koşuyorum'da yılın son etabı Yenikapı Parkuru'nda koşuldu. Organizasyon İstanbul'u Koşuyorum, şehri yaşıyorum sloganıyla hayata geçirildi. Güneşli bir havada koşulan yarışta 5K kategorisinde 935, 10K kategorisinde 4512 olmak üzere toplamda 5447 koşucu ter döktü. İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabında günün ilk heyecanı 5K kategorisinde yaşandı. Saat 08'e başlayan yarışta erkeklerde Türkmenistan'dan Ilıman Şaynepesov 17 dakika 19 saniyelik derecesiyle ipi göğüsledi. Kadınlardaysa Cemre Civelek 19 dakika 49 saniyelik derecesiyle zirvenin sahibi oldu. Saat 09.15'te başlayan 10K yarışında erkekler kategorisinde 29.48'de koşan İspanyol Adel Mekal birinciliği elde etti. Kadınlarda ise yarışı 35.13'te tamamlayan Pelin Suşuay'ın şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'a koşuyorum. Avrupa etabındaki koşucular 1 Kasım'da düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu'nda yarışabilmek için önemli bir eşiği de atladı. Yarışta 10K kategorisini 90 dakika içinde tamamlayan katılımcılar 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15 ve 5K koşusuna katılım için gerekli barajı da geçmiş oldu.
1: Gün ortasını bugün haftanın kültür sanat etkinlikleriyle, etkinlik ajandasıyla noktalayacağız. Ardından Ayşe Süperker haber hattında sizinle olacak. Hoşçakalın.
4: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Chef Duncan Ward yönetimindeki konserde Edward Green La Minor Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor. Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek. Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 5 Ekim Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve gözaltındaki hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Bu dosyada daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da malumunuz tutuklanmıştı. Şimdi dosyadaki son durumu alacağız Arzu Kaya'dan. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süperker, iki hakemin de şu anda savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor ama ortaya çıkan yeni gelişmeyle başlayalım isterseniz. Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında bir masak raporu hazırlandı ve soruşturma dosyasına girdi. İlginç ve çarpıcı tespitlerin olduğu o masak raporundan detayları aktaralım isterseniz. Şimdi hakem Yasin Kol'un hakemlik faaliyetinin yanı sıra bir üniversitede güvenlik görevlisi olduğu, hesaplarına giren paranın yarısından fazlasının ise hem iş yeri hem hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurumlardan değil gerçek kişilerden geldiği masak raporunda çarpıcı bir detay olarak yer aldı. Yine 2012-2026 yılları arasındaki hesap hareketleri incelendi hakemin ve bu yıllar arasında, bu 4 yıllık zaman dilimi içerisinde 5.978 işlemde 72 milyon liralık bir para çıkışı ve hesabına da 62 milyonluk bir para girişi olduğu tespit edildi. Yine 2020 yılından sonra işlem hacminin, hakem Yasin Kol'un işlem hacminin belirgin bir şekilde arttığı, yine 2024-2026 döneminde hızlandığı ve 2026 yılında ise 22 milyonluk para girişine karşılık 40 milyon liralık bir para çıkışı olduğu da masak raporunda yer aldı. Yine aynı zamanda Yasin Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerin arasında bir para transferi de gerçekleştirildiği belirlendi ki bu oldukça çarpıcı bir tespitte aynı maçtaki hakemlerle arasında bir para transferi olması. Bu kişilerden Yasin Kol'a 38 işlemde 218 bin lira para geldi. Yasin Kol'un da kendiyle aynı maçta oynayan hakemlere de 132 işlemle 853 bin lira para gönderdi. De masak raporunda yer aldı ve işte dediğimiz gibi bu tespitler savcılık dosyasına girdi. Şu dakikalarda savcılık karşısında ifade işlemleri devam ediyor. Hem Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hem de Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazal Erel'in. Şimdi masak raporunda başka çarpıcı tespitler de var. Onları da aktarmak gerekirse yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan kaydı olan şüphelilerle Yasin Kol arasında bir bağlantı

0: olduğuna dair raporda tespit var ve raporun yine en çarpıcı bölümlerinden birisi ise miktar itibariyle paraların giriş çıkış yönü de bakıldığı zaman Yasin Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğu da yine MASAK raporunda yer almış oldu. Peki bu gözaltındaki iki isimle ilgili hangi suçlamalar yöneltiliyor? Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak, aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçları yürütülüyor. MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı. Emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Gözaltı süreleri doldu ve soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve şu dakikalarda savcılıkta işlemleri de devam ediyor Ayşe Süber.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolunda son haftalarda yaşanan olaylar ve operasyonlara dair konuştu. Kimse Türk futbolundaki 20-30 yıllık kokuşmuşluğu 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkmasın dedi.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolunda son haftalarda yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakemler dosyası soruşturmasına dair Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu Türk futbolunun geleceği için bütün sorumluluğunu taşın altına koyacağını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kendilerine yapılan eleştirilere cevap vererek algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız dedi.
3: Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak birileri gibi televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek, şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
2: Hacı Osmanoğlu süreci titizlikle takip ettiklerini ve yaşananları sağduyuyla atlatabileceklerini ifade etti.
3: Yaşanan bu hadise tüm titizliğiyle başta şahsım olmak üzere TFF'nin tüm organları tarafından izlenmekte ve incelenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek, ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur.
2: Hacı Osmanoğlu, Türk futbolundaki sorunların uzun zamandır devam ettiğini ve yaşananların kendilerine mal edilmemesi gerektiğini söyledi.
3: Hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur.
2: Hacı Osmanoğlu bu süreçte her türlü önlemleri alacaklarını ve en doğru adımları atacaklarını sözlerine ekledi.
1: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. O isimlerden biri de Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş. Şimdi tüm bu süreci bize Alihan Tok aktaracak. Seni dinleyelim Alihan.
4: Evet Ayşe Süberker, 13 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Tabi burada operasyon aslında 18 Nisan'da yapılan operasyonun devamı gibi diyebiliriz. 18 Nisan 2026'da da yine Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Orada da Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le beraber toplamda 19 kişi tutuklanmıştı. Şimdi oradaki suçlamalar aslında belediyede ruhsat işi olan firmaların belediyede rüşvet karşılığı bu işlerini hallettirdiği, hatta o dönem iddialar işte milyon dolarları bulan rüşvet verildiği ve bu paraların da belediye içerisindeki görevlendirmelerle ve projenin büyüklüğüyle işte paylaştırıldığına dair iddialar vardı. Şimdi 19 kişi tutuklandı ve daha sonra o tutuklanan kişiler cep telefonlarında incelemeler yapıldı. Aynı zamanda MASAK raporları, CİMER'e giden şikayetler ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda yeni bir operasyon yapıldı 3 Ekim'de. Ve bu operasyonda da yine Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'le beraber belediye çalışanları, eski belediye başkan yardımcıları ve aynı zamanda bazı şirketlerin yetkilileri gözaltına alındı. Şimdi burada suçlamalar aslında ilk operasyona benzer suçlamalar var. Yine belediye içerisinde bazı çalışanların firma yetkilileriyle beraber hareket ettiği ve Ataşehir'de bir inşaat yapılacak.

0: bir iskan ya da yapı ruhsatı verilecekse bunun işte rüşvet yoluyla bazı menfaatler yoluyla yapıldığına dair iddialar var. Tabi burada somut bazı deliller de var. Rüşvet vermek için bazı metotların yöntemlerin uygulandığı, yüksek tutarlı giyim mağazalarından hediye kartlarının verildiği, aynı zamanda burada hem firma sahiplerine hem de belediye çalışanlarına bu hediye kartlarının verildiğine dair iddialar var. Ve bir diğer iddia da yine döviz cinsinden paraların nakit olarak burada bazı belediye çalışanlarına verildiği ileri sürülüyor. Tabi burada bir diğer yöntem, bu da dikkat çekici, dosyada dikkat çekici yöntemlerden bir tanesi, çöp konteyneri yöntemi. Yine imar ve iskan işi bulunan bazı firma sahiplerine yönelik çöp konteyneri aldırıldığı, bunun da bir şekilde işte rüşvet vermenin bir yolu olarak burada uygulandığını ifade edebiliriz. Yani 18 Nisan 2026'da yapılan operasyonun devamı niteliğinde Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon. Orada suçlamalar ilk operasyonda zaten şuydu: rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmaktı. İlk yapılan operasyonda orada da Ataşehir'de bazı bölgelerde bir projelerin yükseldiği, bu projelerin de yine bazı firma çalışanlarıyla beraber belediye içerisindeki yöneticilerle beraber yürütüldüğü ve rüşvet karşılığında yapıldığı iddiası vardı. Ve orada Onursal Adıgüzel'le beraber belediye çalışanları, firma yetkilileri toplamda 19 kişi tutuklanmıştı. Ve şimdi etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri de alındı bu süreç içerisinde. Yani Nisan ayından bu aya kadar, Ekim ayının başına kadar bu ifadeler alındı. Aynı zamanda CİMER'e yapılan bazı ihbarları da yine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı değerlendirdi. Yeni tanıklar dinlendi. HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve MASAK hesap hareketleri de yine incelendi. Bu incelemeler doğrultusunda da yine Nisan ayındaki ilk Ataşehir operasyonundan ele geçirilen delillerle sonradan alınan ifadeler doğrultusunda bu yeni Ekim ayının başında operasyon gerçekleştirilmiş oldu. Ve bu operasyonda da 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildiler. Adliyedeki işlemleri de devam ediyor.
1: Pekala, Alihan Tok belediyeye yönelik soruşturmanın detaylarını bizlere aktardı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ekim'de yapılan operasyonda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan ana hizmet binası için Vakıflar Genel Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Vakıflar binanın kendi adına tescil edilmesini talep etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü Saraçhane'deki İBB binası için mülkiyet süreci başlattı. Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvuran Vakıflar Genel Müdürlüğü İBB binasının kendi adına tescil edilmesini istedi. Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gerekçe olarak gösterildi. 30. madde vakıf yoluyla meydana getirilen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfa iade edilmesini düzenliyor. Fatih Tapu Müdürlüğü başvuruyu kabul ederse İBB adına kayıtlı olan Saraçhane'deki binanın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçecek. CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili iddialara karşı sessiz kalmıştı. Ancak sosyal medyada bir vatandaşın sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
2: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, "İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü

0: Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
1: AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon soruşturmasına yönelik sözlerinin maksadını aştığını ve çarpıtıldığını belirterek özür diledi. Bayram sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerdeki açıklamalarının bazı çevrelerce istismar edildiğini ifade etti. Kullandığı bazı ifadelerin partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu gördüğünü söyledi. İnsanları töhmet altında bırakacak bir dil kullanmayı asla istemediğini de ekledi. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur, dedi. Evet, şimdi bir Ankara'ya gidelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten, çünkü yeni operasyon detayları var. Sosyal medyasından da paylaştı bunu, ama bunun detaylarını bize Emre Karaca şimdi anlatacak. Seni dinleyelim Emre.
2: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde yurt dışından Türkiye'ye suç işledikleri sebebiyle getirilen kişilere ait verileri paylaştı. Buna göre 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan, 12'si Almanya, 10'u Yunanistan, 3'ü ise İngiltere'den Türkiye'ye getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı da 294'e ulaşmış oldu. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer aldı. Almanya 67, Yunanistan'dansa 19 kişi Türkiye'ye getirilmiş oldu. Akın Gürlek mesajında hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı detayları. Şimdi maalesef yine bir yangın haberi geldi. Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Yangın Bodrum Mumcular yakınlarındaki çocuk mezarı mevkiinde çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına şu an itibariyle 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale sürüyor. Bodrum'da Mumcular yakınındaki bir alanda çıktı. Çocuk mezarı mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Aile Fest etkinlik alanını ziyaret etti. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın düzenlediği Aile Fest Rami Kütüphanesi'nde sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinlik alanına gitti. Burada ailelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

0: Enflasyon Eylül'de %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı ise eğitimde yaşandı. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi.
1: Eylül'de enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Yıllık enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %48,62 ile eğitimde görüldü.

0: Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırma, sigorta ve finansal hizmetler takip etti.
1: Allah aşkına hadi. İyiliğin için çalışmayalım.
0: Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 133'ünde artış, 35'inde düşüş yaşandı. 6'sında değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %14,19'da eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla giyim ve ayakkabı, sigorta ve finansal hizmetler, ulaştırma ve konut izledi. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %31,49'dan fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Eylül'de 30 bin lira olan kiraya Ekim'de 9.447 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 30 bin liralık kira Ekim ayında 39.447 liraya ulaşacak. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi.
2: Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır.
3: Ve bir vefat haberi var. Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak bilinen usta oyuncu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Alihan Toku bir dinleyelim.
4: Evet, Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti ve Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biriydi. Ve Yeşilçam'da altın çocuk olarak biliniyordu. Samanyolu Taş Bebek, Şafak Bekçileri gibi filmleriyle tanınıyordu. 1999'da Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü de kendisine verilmişti. Yeşilçam'ın altın çocuk lakabıyla tanınan Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi 1950'lerin sonunda sinemaya girmişti ve büyük çıkışını 1959 yılında yaptı ve birçok ünlü isimle de oynamıştı. Aynı zamanda kendisi sadece oyuncu da değil, 1962 yılından itibaren de Göksel filmi kurarak yapımcılığa da geçmişti. Türk sanat müziğine de önemli bestecilerinden de birisiydi kendisi ve amcası ve Türk sinemasının altın çocuğu olarak biliniyordu. Kendisi Sinema Oyuncuları Derneği'nin de başkanlığını yapmış bir isimdi. 1999'da Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2019'da İstanbul Film Festivali'nde Sinema Onur Ödülü almıştı. Ve 2024'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Göksel Arsoy, Belgin Doruk'ta çektiği romantik filmlerle yıldızı parlamış. 1960'larda Yeşilçam'ın en önemli yönlerinden birine dönüşmüştü. Altın Çocuk lakabını da işte bu dönemde aldı, bu dönemde hafızalara kazındı. Daha sonra şarkıcılık da yaptı. Yani yaklaşık 70 yıllık bir sanat hayatı var. 90 yaşında yaşamını yitirdi Göksel Arsoy. Tabii cenazesiyle alakalı şimdi henüz net bir bilgi yok ama ilk bilgilere göre 7 Ekim Çarşamba günü yapılabilir. Yer ve saat ayrıntıları da gelecektir. Ve ölüm nedeni de henüz net olarak açıklanmış değil. Ancak 90 yaşında hayatını kaybetti. 1936 doğumluydu ve 2024'te en son yine yani 88 yaşında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almıştı. Göksel Arsoy, altın çocuk lakaplı, 15 Mart 1936'da Kayseri'de doğmuştu. Sinemaya 1950'lerin sonunda girdi. 1959 yapımı Samanyolu ile büyük bir çıkış yaptı. Başrolünü Belgin Doruk'la paylaştı. Doruk Arsoy ikilisi daha sonra Yeşilçam'ın en çok sevilen ekran çiftlerinden biri haline geldi. Yani Belgin Doruk'la Arsoy sevilen bir ikili haline geldi. Özellikle romantik filmler ve melodramların aranan jönüydü.
3: Evet.
4: Göksel Arsoy ve 90 yaşında ne yazık ki hayatını kaybetti.
3: Pekala Ali Antok, teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz biz de Göksel Arsoy'a. Şimdi bu haberi vermeden önce enflasyon rakamlarından sizlere bahsetmiştik. Eylül'de %1,84 oranında geçti. Yıllık enflasyonumuz da 29,73 oldu. Şimdi eğitimde tabii çok ciddi bir fiyat artışı var. Bu da yansımış vaziyette. Ama şöyle de denebiliyor. Enflasyon 5 yılın ardından ilk kez %30'un altına indi. Bu milyonlarca insanı aslında merakla

0: beklediği bir sonuçtu. Çünkü emekliler, emekli memur maaşlarına çevrilecek bundan sonraki dönemde. Yılın bitmesine 3 ay kala yavaş yavaş da şekillenmeye başladığını söyleyebiliriz. Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı ve Baş Müfettişi İsa Karakaş'la konuşacağız. İsa Bey merhaba, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Ayşe Hanım.
0: Teşekkür ederim. Önce şunu sorayım, bu rakamları nasıl buldunuz?
1: Yani şunu söyleyeyim, rakamlar enflasyonunu şu açıdan değerlendirmek lazım Ayşe Hanım. Şimdi her ne kadar eğitimle ilgili enflasyon yüksek gibi görünse de geçmiş yıllara göre daha düşük geldi. Bu sevindirici bir gelişme. Ne anlamda söylüyorum? Özellikle hükümet bazı tedbirler aldı biliyorsunuz. Eğitim ücretlerine yapılacak olan zamlarla ilgili sınırlar getirdi. Örneğin YÖK vakıf üniversitelerine çok önemli oranda bir sınırlama getirdi. Bu anlamda iyi diyebiliriz bu anlamda. Evet, ama genel olarak baktığımız zaman resmi enflasyonla emeklinin ve memurun enflasyonunun çok farklı olduğunu biliyoruz. Evet. Çünkü dış kaynaklı özellikle enerjiden kaynaklanan maliyetler inanılmaz bir şekilde yükseldi. Ve gerçekten sadece emekli ve memur değil, ben Anadolu'nun birkaç ilini de gezdim. Tarımı da çok etkiledi. Çünkü insanlar bu enerji maliyetlerinin çok yükselmesinden dolayı ürün ekmekte bile endişeli duruma geldi. Umarız bu savaş da biter ve enflasyon rayına girer diyoruz.
0: Evet, o savaş çok kısa zamanda bitecek gibi durmuyor maalesef. Şimdi bu 3 aylık oran yani %5,56 olarak belirlendi. Kesin zam oranı da bu Temmuz-Aralık dönemini kapsayan bu 6 aylıkla birlikte tamamen netleşecek. Sizin beklentiniz ne yönde? Bir de tabii bu kök maaşlar vesaire o tip detaylar da var. Bize biraz anlatır mısınız?
1: Evet, şimdi öncelikle şunun altını çizeyim. Ankara'dayız. Şimdi meclis bazında, hükümet nezdinde, AK Parti teşkilatı bazında özellikle emeklerle ilgili, memurlarla ilgili, çalışanlarla ilgili kürüs bilgilerini almaya çalışıyoruz Ankara'dan. Sizin söylediğiniz rakamlar tabii ki yasal olarak yapılacak olan güncelleme. Zam demiyoruz. Neden zam demiyoruz? Bu resmi rakamlara enflasyon oranında bir güncelleme yaptığınız zaman satın alma gücünü koruyorsunuz. 3 aylık bazda baktığımız zaman işte 2 aylık %3,65'ti. Şu anda %5,56 olarak ben hesapladım. %5,56'lık rakam yani bugün itibariyle tüm SSK, Bağkur, banka sandıkları, top sandıkları emeklilerine %5,56 kesinleşmiş durumda. Yani bu %5,56'yı maaşlarına çarptığı zaman değerli vatandaşlarımız 3 aylık zamın kesin rakamını gösteriyor. Bunun içerisinde biliyorsunuz refah payı yok, seyahatin zam yok. Memur ve memur emeklerine baktığımız zaman biliyorsunuz toplu sözleşme var. Maalesef ben bu toplu sözleşmeye ucube diyorum. Çünkü Temmuz ayında sırf bu toplu sözleşmeden dolayı memur emekleri ve memurlara %4,20'nin üzerinde daha düşük bir zam oldu. Daha doğrusu güncelleme oldu. Neden, hangi anlamda söylüyorum? Resmi enflasyona göre daha düşük bir güncelleme oldu. Şimdi bütün bu rakamları değerlendirdiğimiz zaman yıl sonu enflasyon beklentim %29 ile 30 arasında bir beklentim var. Yani %30'un biraz altında olabilir. Özellikle burada %30'luk rakam bir psikolojik eşik hükümeti açısından. Dolayısıyla %29,99 olabilir ancak %30 olmaması yönünde hükümetin çok çaba göstereceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda SSK Bağkur emeklerine yıl sonu beklentimiz %9,5 ile %10,5 arasında. Yani ortalama olarak SSK Bağkur emeklerine %10'luk bir güncellemenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Memur ve memur emekleri için ise bu rakamın %2 altında bir güncelleme olacağını söyleyebiliriz. Çünkü 3 aylık açıklanan enflasyona göre memur ve memur emekleri için maalesef herhangi bir fark doğmadı. Sadece toplu sözleşmedeki %5'lik rakam var. Yıl sonuna geldiğimiz zaman oluşan farkla birlikte memur ve memur emekleri için ise %7,5 ile %8,5 arasında bir beklentimiz var. Bunun da ortalama olarak %8 civarında

0: olacağını söyleyebiliriz. Ancak Sayın Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyonun altında güncelleme yapılmayacağı yönünde bir vaadi oldu, bir sözü oldu. Bu söz gerçekleşirse bu durumda memur ve memur emeklisi de aynen SSK ve Bağkur emeklileri gibi %8 yerine %10'luk bir güncelleme olması söz konusu olabilir. Ancak %10 da olsa, %11 de olsa takdir edersiniz ki bu memurlarımızın ya da emeklilerimizin derdine derman
1: Evet,
0: olmayacak.
1: evet.
0: Evet.
1: Yani
0: Bütün beklentim.
1: Mehmet Şimşek verdiği sözü eğer tutarsa bir nebze olsun diyorsunuz ama ne yaparsa yapsın yine yeterli olmayacak gibi duruyor. Siz geçen seneye ve mukayese ettiğiniz zaman en azından 2026'nın ilk yarısındaki maaş hani zam oranlarına baktığınız zaman bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha mı iyiye gidiyor, daha mı kötüye gidiyor?
0: Yani şimdi sadece bizim iyi veya kötü dememizin bir anlamı yok. Önemli olan burada 20 milyonu aşkın memur ve memur emeklinin mutfağı. Bu
1: Evet.
0: anlamda baktığımız zaman bu orta vadeli program boyunca, 3 yıl boyunca en çok kemeri sıkılan kimlerdir? Zaten belli, net ortada. Yani bunu çok da bir münecimlik yapmaya gerek yok. Sabit gelirli olan herkesin kemeri çok iyi bir şekilde sıkıldı ve dolayısıyla 3 yıl boyunca hem memurlara hem emeklilere, bütün sabit gelirlere bir refah payı artışı olmadı. Tamam, milli gelir artıyor, işte ilk 17 ülkedeyiz, gelişiyoruz. Ama baktığımız zaman milli gelirden refah payı anlamında emeklilere, memurlara ve sabit gelirlere herhangi bir refah payı olmadı. Hükümet de bunun farkında aslında. Şimdi Ankara'da bizim kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler, yaptığımız görüşmede hükümet özellikle 2027 yılından itibaren bunu telafi edeceği yönünde güçlü beklentiler var. Çünkü milletvekilleri, AK Parti teşkilatı, yine MHP bazında bütün Cumhur İttifakı'nda olanlar emeklilerin durumunu bildikleri için emeklilere iyi bir refah payı ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu seyyanen zam, memur emeklilerine seyyanen zam sözü vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Aradan 3 yıl geçti ve ifa edilmedi. Şimdi bunun da tartışması var Ankara'da. Şimdi memur emeklilerine seyyanen zam vaadi ifa edildiği takdirde geriye kalan memur emeklisi ortalama 2,5 milyon civarı, 15 milyona yakın diğer emeklilere verilmediği zaman çok büyük bir tepki
1: Tabii.
0: olacağı söyleniyor. Bu durumda hükümetin işi de zor. Yani 17,5 milyon emeklinin tamamına mı seyyanen zam yapılacak, yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu vaat bağlamında sadece 2,5 milyon memur emeklisine mi yapılacak? Bunlarla da ilgili formüller açıklanıyor. Özetle 2027 yılını emekliler, asgari ücretliler, memurlar ve kamu işçileri dahil ve yine yoksul kesime yönelik çok önemli düzenlemeler olacağını söyleyebiliriz. Ve burada özellikle seçim takvimi de çok etkili olacak.
1: Tabii. Şimdi bu düzenlemelerden de biraz bahsetmek isterim. Şimdi 28 bin liralık bir asgari ücretten bahsediyoruz. Çalışanın neredeyse %50'sine de tekabül ediyor. Diğer yandan da açlık sınırı 37.800 lira civarında açıklanıyor. Yani böyle bazı yerlerde makasların çok ciddi anlamda açıldığını siz de söylüyorsunuz. Hepimiz de görüyoruz. Meclise ne gibi adımlar atılabilir özellikle bu asgari ücret üzerinden?
0: Şimdi hükümetin en yumuşak karnı biliyorsunuz, az önce ifade ettiğimiz sabit gelirler. Yani emekliler, memurlar, kamu çalışanları, asgari ücretliler ve diğer yoksul kesim. Şimdi bugünkü benim gazete yazımda yer verdim. Muhalefet 3 adet kanun teklifi verdim. Sadece emeklilerle ilgili çok önemli düzenlemeler, emeklilerin beklentileriyle ilgili. Muhalefet milletvekilleri bu anlamda hem asgari ücretliler hem emekliler nezdinde hem kamu çalışanları nezdinde adeta meclisi bir sağanak halinde kanun teklifi vermeye başladı. Hükümet de bunun farkında. Dolayısıyla asgari ücret, sizin de ifade ettiğiniz üzere, aslında bu 3 yıl boyunca uygulanan orta vadeli plan, program özellikle asgari ücretleri inanılmaz bir şekilde zor durumda bıraktı. Neden? Şimdi Temmuz ayında biliyorsunuz memurlara, emeklilere bir güncelleme yapıldı. Ancak geçen senede, bu senede asgari ücretlere herhangi bir güncelleme yapılmadı. Siz de ifade ettiniz. Şimdi açlık sınırı

0: Yani açlık sınırı dediğimiz zaman sadece mutfak masraflarından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi asgari ücret net 28.075 lira. Bu açlık sınırının çok altında. Şimdi Ankara'da konuşulan kulis bilgisini ben geçtiğimiz günlerde gazete köşemde yer vermiştim. %50 formülünün gündemde olacağını söyleyebiliriz.

0: Bu Ocak ayında en az %30 ve ara zam %20, toplamda %30 artı %20 şeklinde bir formül de söz konusu olabilir. Eğer ki seçim Kasım ayında olursa,
1: Olursa.
0: yani burada seçim takvimi son derece etkili. Ancak Ocak ayında %30'un altında bir güncelleme beklemiyoruz. %30'luk bir güncelleme de asgari ücretleri tatmin etmeyecek. Neden? Çünkü %30'luk bir güncelleme yaptığınız zaman açlık sınırına yine yaklaşamıyorsunuz. Mevcut bir yasa var. Yasa diyor ki bekar bir işçinin, yani eşi çocuğu olmayan bir işçinin alması gereken bir ücrete denk gelmesi lazım. Bugün o rakam şeye geldiğimiz zaman, yani Şubat ayında işçinin cebine girdiği zaman 50.000 TL'yi bulacak. Siz 150'lik bir zam
1: Anca.
0: yapsanız bile yine bekar bir işçinin maliyetine denk gelmiyorsunuz.
1: Anlıyorum. Pekala, o zaman geldiğinde de konuşuruz. İsa Karakaş, çok teşekkür ederim. Bakalım Ocak'ta ne olacak? Sizin beklentiniz %29-30 civarında ama ona rağmen de diyorsunuz bazı gerçekleri karşılamaktan bir hayli.
0: Yani şunu söyleyeyim, yani bu durumda işçi kesimi de masayı terk edecek. Neden? Açlık sınırının altında bir rakamla zaten oturamaz yani masaya.
1: Tabii.
0: Bu durumda %30 zaten altında, %30 zaten derde derman olmayacak ve bu anlamda bile asgari ücret yine son derece düşük olacak.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum tekrar İsa Karakaş, sağ olun haber hattına
0: İyi
1: katıldığınız
0: yayınlar
1: için.
0: Ayşe Hanım.
1: Teşekkürler. Evet, biraz çevremizde ne oluyor, ne bitiyor ona da gelin bir bakalım. İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatmasına Ankara'dan tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in statüko üretmeye yönelik çabalarına tepki gösterdi. Uluslararası hukuk normlarını alenen çiğneyen bu çabalar bölgesel istikrar ve güvenliğin hilafına kasıtlı girişimlerdir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in yayılmacı politikalarının dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu ifade etti. İsrail'in Suriye topraklarında yeni oldu bittiler yaratma çabasını yeni bir saldırganlık olarak niteledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'e tepki gösterdi. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez ifadelerini kullandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplanıyor. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantı akşamüstü saatlerinde başlayacak. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerinin paylaşılması öngörülüyor. Amerika ile İran arasında devam eden müzakere süreciyle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da toplantıda değerlendirilecek. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Ve Güney Amerika ülkesi Brezilya devlet başkanını belirleyemedi. Seçimin ilk turunda adaylar %50 oy alamazken %47 oy alan Flavio Bolsonaro sürprize imza attı. Devlet başkanı Lula ise %45 oyda kaldı.
2: Brezilya'da başkanlık seçiminin ilk turunda kazanan çıkmadı. Devlet başkanı Lula %45 oy alırken eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro %47 oy alarak anketleri yanılttı. Brezilya'da oy sayım işlemleri büyük oranda tamamlandı. Oyların yaklaşık %97'si sayılırken seçimin ilk turunu oyların %47'sini alan Flavio Bolsonaro kazandı. Lula da Silva ise %45 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Flavio Bolsonaro teşekkür konuşması yaptı.
3: Brezilya artık buna daha fazla tahammül edemiyor. Bu durum beni çok memnun etti. Çünkü birçok anket şirketi bizi geride gösterirken, kendi takip anketlerimiz bizi önde gösteriyordu. Ve sonuçta da öyle oldu.
2: Sonucu değerlendiren Lula da şaşırdığını söyledi.
4: Sonuç beklenmedik. İstediğimiz her şeyi her zaman elde edemeyiz. İlk turda kazanacağıma emin olduğumu itiraf etmeliyim.

0: 80 yaşındaki solcu devlet başkanı Lula, 4. kez devlet başkanı seçilmeyi hedefliyor. 45 yaşındaki Flavio Bolsonaro ise babasının başlattığı sağ hareketi yeniden iktidara getirmeyi amaçlıyor. Bolsonaro'nun vaatleri arasında ABD ve İsrail'le daha yakın ilişkiler kurmak da var. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, darbe planladığı suçlamasıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki aday 25 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde bir kez daha yarışacak.
1: Ve İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları arttırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. Seçimlerin 29 Kasım Pazar günü düzenleneceği açıklandı.
0: Artan baskıların ardından kürsüye çıktı. Erken seçim kararı aldı. İspanya Başbakanı Sanchez seçimlerin 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
2: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı.
2: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
0: İspanya'nın ana muhalefet partisi olan Halk Partisi lideri Alberto Núñez Feijóo ise seçmenlere seslenerek erken seçimlerde mevcut sol koalisyon hükümetini reddetmelerini ve Muhafazakar Halk Partisi'ni iktidara getirmelerini istedi. Sanchez'in Sosyalist Parti'nin kamuoyu yoklamalarında geride seyrettiği bir dönemde seçime gitme kararı riskli bir hamle olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamaları İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir.
1: Rusya'da veba enstitüsünde çalışan bir kadının ölümü ülkede yeni bir salgın mı başlıyor paniği yarattı. 28 yaşındaki kadının nedeni belirlenemeyen zatürreden öldüğü açıklandı. Bölgede salgın riskine karşı önlemler alındı. Amerika'dan da gelişmeleri takip ediyoruz açıklaması geldi.
0: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Rus yetkililer Sibirya bölgesindeki veba ile mücadele enstitüsü çalışanının ölümü üzerine özel önlemlerin alındığını açıkladı. Olay Sibirya bölgesindeki Irkutsk veba ile mücadele enstitüsünde yaşandı. 28 yaşındaki çalışan Darya Şipilova nedeni bilinmeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edildi. Ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmadı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi olayın ardından önlemlerin alındığını duyurdu. Olayın yaşandığı bölgenin yöneticisi Şipilova'nın tedavi gördüğü hastanenin karantinaya alındığını belirtti. Yaklaşık 200 kişinin de gözlem altında olduğu ifade edildi. Ayrıca Şipilova'dan alınan doku örneklerinde mesleki faaliyetle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi. Enstitü çalışanları arasında bulaşıcı hastalık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kimsenin olmadığı da vurgulandı. ABD'den de olayı yakından takip ettikleri açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, durumu hastalık kontrol ve önleme merkeziyle yakından takip ediyoruz açıklamasında bulundu. Birçok detayın henüz kesinleşmediğine dikkat çeken yetkili, Rus makamlarını doğru bilgileri hızlı ve akıcı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Gökmen, yapay zeka destekli bir drone sistemi. Geçen Haziran ayında Konya Emniyeti bünyesinde hayata geçirilen sistem. 3,5 ayda 1000'i aşkın olayda kullanıldı. Polisin işini kolaylaştırdı. Detaylara Zafer Samancı'nın haberinden bir bakalım.
0: polisin dur ihtarına uymadılar.

0: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen'in takibiyle yakalandılar.
1: Gökmen'le beraber olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilmekteyiz. Yaklaşık olarak 5 kilometre mesafeyi 5 dakika içerisinde kat edebilmektedir.
0: Yapay zekalı drone sistemi Gökmen, Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. 112 acil çağrı merkezine düşen ihbarla adrese doğrudan intikal edebiliyor.
1: Gökmen sistemimiz yaklaşık olarak 15 Haziran'da faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 3,5 ay içerisinde 1137 asayiş olayına intikal ettik ve havadan görüntüler alarak emniyet birimlerimize destek verdik.
0: Özellikle polisin dur ihtarına uymayan sürücüler Gökmen'in takibinden kaçamadı. O olaylardan birinde trafik uygulamasından kaçan sürücünün peşinden giden Gökmen yerini ekiplere bildirdi. Otomobilini park edip çağırdığı başka bir araçla kaçmaya çalışan sürücü yakalanmaktan kurtulamadı. Gökmen, dur ihtarına uymayan başka bir sürücüyü de 7 kilometre boyunca takip etti. Kaçtığı dağlık alanın koordinatlarını iletip yakalanmasını sağladı. Sadece polisten kaçan değil, kurallara uymayanlar da Gökmen'in hedefinde. Plakasız olduğunu tespit ettiği tırın da peşini bırakmadı. 4 kilometre takip edip ekiplere bildirim yaptı. Tır şoförü hakkında işlem yapılıp araç da trafikten men edildi. Gökmen için Konya Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği bünyesinde 11 personel 7/24 görev yapıyor.
2: Diyarbakır'da binadan düşen beton parçaları az daha faciaya neden oluyordu. Yayalar şans eseri kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
0: Herkes olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyordu. Metrelerce yüksekten düşen beton parçaları yağmur gibi yağdı. Yayalar şans eseri kurtuldu. Görüntüler Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaydedildi. Akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın dış cephesinden beton parçaları düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyenler büyük panik yaşadı. Aralarında çocukların da olduğu yayalar hızla kaçtı. Neyse ki beton parçaları kimseye isabet etmedi. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
2: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları devam ediyor. 2027-28 yılında 14 hızlı tren seti üretilmesi hedefleniyor. Çalışmalardaki son durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
0: Milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmaları sürüyor. Gelecek yıl hedef 7 hızlı tren seti üretmek.
3: İlk milli hızlı tren setinin test süreci başarıyla devam ediyor. Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip tren, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İkinci milli hızlı tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. İkinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti öğretmeyi hedefliyoruz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçtan oluşan milli zırhlı tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, trenlerin kritik birleşenlerinin Aselsan işbirliğiyle üretildiğini kaydetti.
2: Akıllı telefonların kameraları profesyonel kameralarla yarışır hale geldi. Hatta artık telefonla film çekenler bile var. Ama gençler arasında tam tersi eğilimde olanlar da var. Öyle ki son dönemdeki eski analog fotoğraf makinelerine artan bir ilgi var. Peki bu ilginin sebebi ne? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
4: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi.
5: İnsanlar bu hızdan artık yoruluyorlar.
6: Geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
7: Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle her an fotoğraf çekebilir hale geldik. Ama eskiye duyulan özlem analog fotoğraf makinesi kültürüne de ilgiyi giderek artırıyor.
8: Geri dönüş var analog kameralara.
6: Film banyosu, fotoğraf baskısı gibi şeyleri merak ettiğim için analog fotoğrafa başladım.
7: Özellikle genç kuşağın ilgisi büyük. Küresel verilere göre dünya genelinde 42 milyon filmli kamera kullanıcısının %35'i 18 ila 30 yaş arasında.

0: Okullar açıldığı için bir %20, %30'luk artış var satışlarda. Analog ve dijital kameralar ağırlıklı satılıyor.
1: Analog fotoğraf makinelerinin çalışma sistemi alışık olduğumuz cep telefonlarından bir hayli farklı.
2: Fotoğraf makinesinin içerisine bir film takıyoruz. 35 milimetre bir film rulosu ve içinde 36 kare var. Dijitalde olduğu gibi istediğim her şeyi çekemiyorum. Bir şey gördüğümde onu çekmeye değer mi olduğuna karar vermem gerekiyor.
3: Deklanşöre basılan o ilk andan fotoğrafın elde edildiği ana kadar günler, hatta haftalar geçiyor. Fiyatlar yüksek, işlem zahmetli olsa da analog kameralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.
4: Meraklı bir bekleyiş oluyor.
2: Bir filmi aldıktan sonra onu bitirmem birkaç ayı bulabiliyor. İşte makineden filmi çıkarıyorum, film yıkayan bir yere götürüyorum ve orada da İşte birkaç gün içerisinde sonuçlar benim mailime düşmüş oluyor.
1: Analog makineler uygun fiyata bulunabilse de diğer maliyetler yüksek.
4: Hem film fiyatları arttı hem de banyo ve baskı bayağı maliyetli.
5: 1000 liradan başlıyor analog makineler. 50 bin liraya da vardır, 20 bin liraya da vardır, 10 bin liraya da vardır. Bu tamamıyla makinenin işlevselliğine bağlı.
1: Artan ilginin arkasında birçok sebep var.
4: Analog biraz da farklı renkler veriyor, farklı dokular veriyor. O yüzden bir merak oluştu bence. Yani geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
5: Nostaljik analog veya dijital kompaklar birazcık hayatımızı yavaşlatıyor. O yüzden de böyle bir talep olduğunu düşünüyorum.
2: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi. Yani telefonla da biz bir sürü fotoğraf çekebiliyoruz ama o analog fotoğraf makinesini kullanmakta böyle sevdiğim başka bir şey var. O zamanı yavaşlatması da olabilir.
6: Biraz daha böyle şey... Ekranda da görüyorsunuz bir sıcak gelişme. MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Tekrar edelim, MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ve A Milli Futbol takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.
7: A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. 5 Ekim Pazartesi günü Bologna kentindeki Renato Dell'Ara Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya da 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar son sırada yer alıyor. A milli takım İtalya ile tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Ay Yıldızlı ekip İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye'nin 11 golüne İtalya 33 golle karşılık verdi. A milli futbol takımında Belçika maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. İtalya ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak yönetecek.
6: Böylelikle ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da

0: Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Önceki dilimde kısaca da olsa aktarmıştık. Gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bu iki isme hangi suçlama yöneltildi, detayları bize Arzu Kaya anlatacak. Arzu.
1: Ayşe Süberker, evet, iki hakem için de az evvel ifadelerini tamamlanmasının hemen akabinde savcılık tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Peki suçlamalar neydi? Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında şike ve teşvik primi suçundan, yine Süper Lig hakem yardımcısı Göktuğ Hazar Erel için ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevki yönünde savcılığın bir talebi oldu. Sulh ceza hakimliğinden çıkacak kararda takip edeceğiz. İlginçtir ki MASAK raporda soruşturma kapsamına ortaya çıktı. Özellikle Yasin Kol'la ilgili şike ve teşvik primi suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi diyoruz ama savcılık bunun altını nasıl doldurmuş olabilir? Çünkü kendisinin aynı maçta oynayan hakemlerle bir para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda MASAK'taki şaibeli şüpheli para transferi işlemleri de MASAK raporuna yansımış oldu. 2022-2026 yılları arasında oldukça yüklü para transferi yaptığı belirlendi. Toplamda 5.978 işlemde 72 milyonluk bir para çıkışı hesabından tespit edildi. Aynı zamanda 62 milyon TL'likte bir para girişi belirlenmiş oldu. Yine Yasin Kol'la aynı maçta görev yapan hakemlerden bahsettik az evvel ki kendisi şike ve teşvik primi noktasında tutuklamaya sevk edildi. Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerin Yasin Kol'un 218 bin lira hesabına geldiği ve aynı zamanda o maçtaki kişilere, aynı maçta oynadığı kişilere de toplamda 132 işlemde 853 bin lira gönderdiği de MASAK raporuna yansımış oldu. Yine hakem Yasin Kol'un MASAK raporu sonucuna göre de yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı olan şüphelilerle bağlantılı olduğuna dair bir rapordan bahsediyoruz. Aynı zamanda miktar itibariyle paraların giriş çıkış yönüne bakıldığı zaman da yasa dışı bahis oynadığı yönünde kuvvetli emareler bulunduğunu belirtti savcılık. Yine Yasin Kol'un toplamda 11 bankada 50 ayrı hesapta 42 farklı IBAN'ı bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda hakemlik faaliyeti yanı sıra bir üniversitede güvenlik görevlisi olduğu ve hesabına giren paranın yarısından fazlasının hem güvenlik hem de hakemlikten daha fazla olduğu, gerçek kişilerden geldiği belirtildi. Yine tutanaklara göre 2020 yılından sonra hesabında belirgin bir artış olduğu ve artışın 2024-2026 yılları arasına girdiğinde hız kazandığı ve bu yıl içerisinde de toplamda 40 milyon liralık parası hesaptan çıkış yaparken 22 milyonda bir para transferinin girdiği noktasında MASAK raporları vardı. İşte zaten soruşturma kapsamında, MYK soruşturması kapsamında kendileri gözaltına alınmıştı. Yasin Kol hakem Trabzon'da oynanan bir hazırlık maçı sonrası stadyum çıkışında gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının hemen akabinde sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Yaklaşık 4 saat süren sorgularının ardından

0: Ardından da az evvel savcılık bir karar oluşturdu ve hakem Yasin Kol'un şike ve teşvik primi, Göktuğ Hazal Erel'in ise resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevki noktasında bir karar oluşturdu. Hakem Yasin Kol'dan uzunca bahsettik ama Göktuğ Hazal Erel'le ilgili de bir dipnot düşelim. Şimdi bu MHK soruşturması kapsamında birçok hakeme sınav sorularının verildiği iddiası noktasında da çeşitli tespitler vardı. Yine Göktuğ Hazal Erel'le ilgili ise sınav sorularını, hakemliğe giriş sınavları sorularını temin etme noktasında girişimde bulunduğu yönünde soruşturma kapsamında bazı tespitlerin bulunduğunu biliyoruz. İşte bu suçlamada, yani resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanma istemesinin nedeni de savcılığın bu olacaktır ki soruşturma kapsamında zaten eski MHK Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. 2 şüpheli hakkında ilk kontrol kararı verilmişti. Soruşturmada her geçen gün büyüyen bir tablodan bahsediyoruz. Nasıl bunu söylüyoruz? Çünkü her geçen gün ses kayıtları ortaya çıkıyor. Bazı yazışmalar ve tanık ifadeleri dosyaya göre işte bunlardan hareketle de soruşturmada bir genişleme yaşanıyor ve bu genişleme kapsamında da bu iki hakem de gözaltına alınmıştı ve emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Tabi ifadesinde de ayrıntılar verecektir hakem Yasin Kol, çünkü MASAK raporunda oldukça yüklü miktarda para transferleri olduğu belirtiliyordu. Yine MASAK raporundaki sorular kendisine yöneltilmiş olacaktır. Şu anda elimize gelen bilgiye göre de hakem Yasin Kol'un ifadesi de ortaya çıktı. Kendisi biliyorsunuz ki şike ve teşvik primi suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti ve MASAK raporunda ilgili sorular yöneltildi kendisine ve hesabındaki para miktarlarına ilişkinde bir açıklama yapması savcılığa bekleniyordu. İşte o açıklamaların hemen ardından da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kendisine yöneltilen çok sayıda soru var ve o sorulara verdiği cevaplar var. Önümüzdeki dakikalarda onları da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Şimdi geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Ve Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı. Kayıpları arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Girne, Mersin, Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Ve Manisa, Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturmada sürüyor. Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Geçen Perşembe günü Soma'da özel bir maden ocağında gerçekleşen göçükte 5 madenci hayatını kaybetmiş, 2 madenci yaralı olarak kurtulmuştu. Ve enflasyon Eylül'de %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Böylelikle enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına geriledi.
2: Eylül'de enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,84.

0: %73 oldu. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Yıllık enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %48,62 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırma, sigorta ve finansal hizmetler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 133'ünde artış, 35'inde düşüş yaşandı. 6'sında değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %14,19'da eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla giyim ve ayakkabı, sigorta ve finansal hizmetler, ulaştırma ve konut izledi. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %31,49'dan fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Eylül'de 30 bin lira olan kiraya Ekim'de 9.447 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 30 bin liralık kira Ekim ayında 39.447 liraya ulaşacak. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi.
1: Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır.
2: Evet, Eylül ayı enflasyonu açıklandı. 3 aylık enflasyon da böylelikle belli oldu. Gözler şimdi memur maaşları ve emekli aylıklarındaki enflasyon farkına çevrildi. Gelin ayrıntılara bir bakalım.
0: Eylül ayı tüketici enflasyonu %1,84 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5,57 oldu. Emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin 3 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak? Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %8 oranında artacak.
2: Dubai Tel Aviv seferini yapan ve Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağıyla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Pilota saldıran yardımcı pilotun bu eylemi işe girmeden önce planladığı öne sürüldü. İddiaya göre yardımcı pilot Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedefliyordu.
0: Fly Dubai uçağının pilotu Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedefliyordu. İddia İsrail'li yetkililerden. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ummanlı yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Reuters haber ajansına konuşan İsrail yetkililer, yardımcı pilotun saldırıyı havayolu şirketinde işe girmeden önce planladığını öne sürdü. Haberde pilotun Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedeflediği iddia edildi. Şüphelinin bu yılın başlarında da Tel Aviv'e yapılan bir uçuşta görev aldığı, o seferde de uçağı kaçırıp düşürmeyi tasarladığı, ancak uçakta tanıdığı bir yolcunun olması sebebiyle eylemden vazgeçtiği öne sürüldü. Şüphelinin kimliği

0: iki kaynak tarafından hamam el hammami olarak ifade edilse de resmi bir isim açıklanmadı. Olayın ardından Netanyahu, Uman gibi İsrail'le diplomatik ilişkisi olmayan ülke vatandaşlarının İsrail seferlerinde görev almasına izin verilmediğini hatırlattı. Yabancı hava yollarının güvenlik taramalarının gözden geçirilmesi talimatı verdi. Haaretz gazetesi saldırıyı düzenleyen Ummanlı pilotun da yer aldığı yolcu ve mürettebat listesinin uçuştan 48 saat önce İsrail Ulaştırma Bakanlığı'yla Dış İstihbarat Servisi Mossad'a ulaştığını yazmıştı.
1: Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafa operasyonunun başlatıldığını ve Babül Mendeb'te kontrolün ele geçirildiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü En-Nezili, Husilerin askeri kapasite ve unsurlarını hedef almak amacıyla Yemen Şafa operasyonu başlattığını duyurdu. Sözcü, hükümet güçlerinin kuşatma manevrası gerçekleştirdiğini, Amalika güçleriyle Vatan Kalkanı güçlerinin Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirmeyi başardığını söyledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü El-Maliki de Yemen ordusunun operasyonuna 100 savaş uçağıyla hava desteği sağlandığını ve operasyonun başlangıcında bu yana 324 stratejik hedefin imha edildiğini açıkladı. Babül Mendeb Boğazı'nın hava korumasının sağlandığı da vurgulandı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. Amerikan Başkanı Trump, İran konusunda karar vermeye yakın olduğunu söylerken, Tahran'dan eğer düşman askeri saldırı yolunu seçerse yanıtımız güçlü olur açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı diplomasiye bir kez daha yeşil ışık yaktı.
0: ABD ile İran arasında mesaj trafiği sürüyor. Tahran yönetimi İran'ın şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağını belirtiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, ABD Başkanı Trump teklifi reddetmişti. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada da İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Trump'a İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan yanıt gecikmedi.
2: Askeri veya daha fazla yaptırımla bir çözüm yolu yok. İran, adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır. Eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse, İran'ın vereceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise ABD'nin Tahran yönetiminin planına ilişkin ilettiği mesajı incelediklerini söyledi.
3: ABD'nin sunduğu son teklif öncekilerle hemen hemen aynı ve nükleer meseleleri gündeme getiriyor. Tahran'ın odak noktası ise Hürmüz Boğazı. ABD'nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek. İran diplomasiye sırtını dönmedi.
0: İran'dan diplomasi mesajları peş peşe gelirken sivilleri savaşı hazırlamak için başlatılan can feda kampanyası ise genişletildi. Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Sivillere uzun namlulu silah kullanımının yanı sıra hava savunma ve çoklu roket atar sistemleri hakkında eğitim verilmeye başlandı. ABD ise İngiltere'deki hava üstünde konuştu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını güvenlik endişesiyle geri çekti. Karar, üste hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından geldi. 27 Eylül'de üst yakınlarında terör şüphesiyle 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmış, Tahran olayla ilgisi olmadığını savunmuştu.
1: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yürüttüğü operasyon savaş teknolojisinde önemli bir değişime de ışık tuttu. Operasyonda kullanılan insansız kara araçlarının cephedeki asker kayıplarını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekiliyor.
0: Ukrayna'nın Donbas'ta başlattığı Vivaldi operasyonuyla şimdiye kadar 176 kilometre karelik alan Rusya'dan geri alındı. Uzmanlar operasyonda kullanılan insansız kara araçlarının savaş teknolojisinde önemli bir değişime işaret ettiğini düşünüyor. Ukrayna'dan cephedeki son gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. 3. Kolordu'nun Donetsk bölgesinde yaptığı Vivaldi operasyonunda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. Yetkililere göre şimdiye kadar yaklaşık 176 kilometre karelik alanda yeniden Ukrayna kontrolü sağlandı. Ayrıca en az 250 Rus askeri esir alındı. Uzmanlara göre operasyonda insansız kara araçları önemli rol oynadı. Kiev yönetiminin İHA'ları kullanarak robotik sistemleri cephe gerisine indirdiği kaydedildi. İnsansız kara aracı olarak adlandırılan bu

0: sistemlerin Rus mevzilerine saldırılar yapmakta kullanıldığı belirtildi. Askeri uzmanlar daha önce yüzlerce askerin kullanıldığı görevlerin giderek uzaktan kumandalı platformlara devredildiğine, bunun da cephedeki kayıpları azaltabileceğini gösterdiğine işaret ediyor. Ukrayna, saldırılar ve keşif çalışmalarının yanı sıra cephedeki askerler ve işgal altındaki bölgelerde sıkışan sivillerin ihtiyaçları için de dronları kullanıyor. Son olarak, Ukrayna ordusu Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kasabasına dronla 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Ukrayna'nın insansız sistemler kuvvetleri ordunun yalnızca %2'sini oluşturuyor. Ancak buna rağmen Rus hedeflerinin %30 ila 35'inin imha edilmesinden sorumlu olduğunu öne sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek suçluların Türkiye'ye iade süreçleriyle ilgili son rakamları paylaştı. 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye'ye iade edildi. Adalet Bakanı suç odaklarının peşini bırakmayacağız dedi.
2: Suçluların Türkiye'ye iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. İlk 9 ayda toplam getirilen kişi sayısının 294'e ulaştığını açıkladı.
3: 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı.
2: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası adli işbirliği sayesinde firari suçluların Türkiye'ye getirileceğinin altını çizdi.
3: Uluslararası adli işbirliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
1: Konya'da bir kadın çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulduğu, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
0: Polislerin inceleme yaptığı sokakta dakikalar önce kurşun sesleri yankılandı. Bir kadın kızının yanında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hayata tutunamadı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan İzzet ve Venna Zelbük çifti boşanma aşamasındaydı. Venna Zelbük kızıyla birlikte başka bir evde yaşıyordu. İzzet Elbük yanında silahla anne ve kızın yaşadığı eve gitti. Evde kimse yoktu. Tam apartmandan çıkarken eşini ve kızını gördü. Yanında getirdiği silah çıkardı ve sokakta eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Venna Zelbük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Ve Antalya'da ailesine destek olmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti. Kamyonetin önünde metrelerce sürüklenerek can veren gencin ailesi perişan.
0: Feryatların yükseldiği caddede bir genç hayatını kaybetti. Harçlık için kuryelik yapan üniversite öğrencisi korkunç kazada can verdi.
4: Akşamlar da işte ailesine destek olsun diye kuryecilik yapan bir arkadaşımız.
0: 20 yaşındaki Tayfun Arlı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Üniversite öğrencisi genç, okuldan kalan vakitlerinde kuryelik yaparak ailesine destek oluyordu. Gece 23 sıralarında yine yollardaydı. Atatürk Caddesi üzerinde BS idaresindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı.
4: Motoru sürükleyerek araba durmadan şu arkamda görülen caddede baştan sona kadar gidip...
0: Arlı'nın motosikleti kamyonetin önünde metrelerce sürüklendi. Kamyonet başka bir araca çarparak durabildi. Yardım için önce çevredekiler koştu. Sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Kamyonet sürücüsü güvenlik güçlerini beklemeden ortadan kaybolmuştu.
4: En acı nokta çocuğa çarpar çarpmaz kaçıyor yani. Adam orada bir can söz konusuyken...
0: Ağır yaralanan Tayfun Arlı hızla hastaneye kaldırıldı.

0: ve duyan yakınlarının feryadı yürekleri yaktı. Tayfun Arlı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mahalle sakinleri caddede önlem alınmasını istiyor.
1: Buraya bir ışık, bir set, yani bir önlem alınması lazım.
2: Antalya'da bir apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangının çıktığı daire küle dönerken yangını dairede yaşayan çocuğun çıkardığı iddia edildi.
3: Alevler tüm katı sardı, çatı katından parçalar yola saçıldı. Yangının adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesiydi. Alevler 5 katlı binanın çatı dubleksinden yükseldi. Siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Alt katlarda yaşayanlar tahliye edildi.
4: İndi aşağı koşarak, anahtar bizim üstümüze attı, evin anahtarını. Dedi benim çocuğum yaktı dedi. Bu taraftan koşmaya başladı, kaçtı.
3: Polis ekipleri yangının çıktığı dairenin sahibi ve çocuğunun ifadesini aldı. Mahallede yaşayanlar daire sahibinin psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.
5: Biz yan tarafta dükkanımız var bizim. Önceden sürekli tabak çanak kullanıyordu aşağıya. 3-5 aydır psikolojisi bozuldu zaten.
3: Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Dubleks daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise belirsizliğini koruyor.
2: Manisa'da geçen ay evlerinde öldürülen Acar çiftinin cinayetini balistik inceleme aydınlattı. Aynı gün ormanda cesedi bulunan kişinin Acar çiftini öldürüp kendi hayatına son verdiği ortaya çıktı.
0: Daha bir yıl önce evlenmişlerdi. Mutlu evlilikleri kurşunlarla son buldu. Acar çiftinin cinayeti günler sonra aydınlatıldı. Otokaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. 26 Eylül'de kızından haber alamayan anne Emine Ç'ye evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. Silahla vurularak öldürülen Acar çiftinin cinayetini çözmek için jandarma çalışma başlattı. Aynı gün ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişi 40 yaşındaki İlhan Ağlamazlar'dı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. İlhan Ağlamazlar'ın silahı İzmir'de kriminal laboratuvarda incelendi. Balistik rapor ortaya şaşırtan bir sonuç çıkardı. Acar çiftinin aynı silahla öldürüldüğü belirlendi. İlhan Ağlamazlar'la İsa Acar arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Ağlamazlar'ın İsa ve Mümire Acar'ı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiği tespit edildi.
2: Antalya'da bir otomobil galerisinin önündeki 6 araç benzinle yakılmıştı. Olaydan sonra polise gidip teslim olan şüpheli tutuklandı. Peki araçları neden yakmış? Gelin bir bakalım.
0: Elinde benzin bidonuyla geldi. Otogalerinin önündeki araçları tek tek ateşe verdi. Teslim olan şüpheli, husumetim vardı dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Ekim gecesi bir otomobil galerisi hedef oldu. Galerinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği benzini döküp araçları yaktı. Polis 6 araca zarar veren şüpheliyi ararken o gidip teslim oldu. Serkan K. ifadesinde iş yeri sahibiyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Şüpheli, kundaklama ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentte yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Terörle ve suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Gül, motosikletlerin karıştığı kazalara dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir eylem planını hayata geçireceğini söyledi.
0: Terör ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. İstanbul'da yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını söyledi.
6: 4237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, kentin 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Basın toplantısına Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
6: Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi,

0: yakalanan 3.998 şahıstan 2.517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan 1.974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
1: Vali Davut Gül, trafikte son bir yılda araç sayısının %6, motosiklet sayısının %10 arttığını söyledi.
0: Toplam araç sayımızın %15'ini oluşturan motosikletlerin her üç kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
2: Artık neredeyse her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşıyoruz. Son dönemde dolandırıcıların hedefinde patent almak için başvuruda bulunan iş insanları var. Kişisel verileri ele geçiren dolandırıcılar tek bir telefonla patent ödemeniz var deyip tuzağa düşürüyorlar insanları. Bunun için sahte siteleri de kullanıyorlar. Dolandırılan isimlerden biri de iş insanı Tülay Özdil. Özdil başına gelenleri Emine Derya ve Ahmet Korkmaz'a anlattı.
3: Patent için ödeme yapmanız lazım deyip kandırıyorlar, sahte patent sitesine yönlendiriyorlar. Bu yolla iş insanlarını tuzağa düşürüyorlar.
4: Çok sayıda mağdur var, çok profesyonellerdi gerçekten.
3: İş insanı Tülay Özdil, bir kozmetik firmasının sahibi. Ürünleri için sıkça patent başvurusunda bulunuyor. Bir gün telefonu çaldı, telefonun ucundaki ses sözde bir avukattı.
4: İsmini verdi, teyit etme ihtiyacı hissetmedim çünkü çok fazla bilgiye sahipti. Özellikle benimle ilgili, işimle ilgili 5 dakika kadar muhtemelen güven sağlamak için benimle sohbet etti.
3: Aslında o sohbetin her bir dakikası büyük bir dolandırıcılık sisteminin parçasıydı.
5: Bu işlemleri yapan kişiler sizi birden fazla platformda araştırıyorlar ve bütün verileri toplayarak aslında bir senaryo ile size geliyorlar.
6: Telefonda güven kazanan şahıs patent işlemleri kapsamında bir ödeme yapılması gerektiğini belirterek muafiyet bedeli adı altında bu ödemenin daha sonra kendisine geri verileceğini söyleyerek karşı tarafı ikna etti.
4: Bana bir link gönderdi. Bu link Türk Patent Kurumu'nun resmi sitesiyle birebir kopyalanmış bir site görünümündeydi. Bana o siteye girdikten sonra bir dosya numarası verdi. O dosya numarasını o sisteme girdiğim zaman ödeyeceğim bedel ve yapılan işlem yazılıydı.
3: Özdil ilk etapta 37 ve 74 bin liralık iki ödeme yaptı. Bir sonraki aşamada bu kez 250 bin lira ödeme yapması istendi. Ödemeler size iade edilecek dendi. Ama öyle olmadı.
4: Sonrasında bir saniye bir aksilik oldu dedi ve bir başka bir telefondan speaker'ı açarak muhtemelen bir hanımefendiyi daha aradı. Hanımefendi de bir ekrana bakıyormuş gibi evet burada bir problem var, şimdi iade işlemimizi gerçekleştireceğiz dedi ve yine bana bir link atıldı ve o işlemi yaptığımız anda büyük bedel orada gitmiş oldu. Yani muafiyet bedeli almayı planladığımız bedelin aslında biz gönderildiğini fark ettik.
5: Tülay Hanım'ın hesaplarından para aktarılır aktarılmaz 3-5 dakika içerisinde söz konusu bedellerin kripto varlık hesaplarına aktarıldığını gördük.
3: Özdil 360 bin liralık ödemeyi geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Üstelik tek mağdur da kendisi değildi. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi daha var.
5: Türk Patent Enstitüsü'ndeki koruma, marka koruma süreleriniz dolmasına yakın yine sizi arıyorlar ve kendilerine müşteri edinmek suretiyle tacizkar bir şekilde verilerini ulaştıklarını, süresinin dolmaya başladığını, indirimli olarak bu başvuruları yapabileceklerini söyleyip bu yolla da insanların IBAN hesaplarına para aktarılmasını söylüyorlar.
3: Tülay Özdil dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Rusya'da veba enstitüsünde çalışan bir kadının ölümü ülkede yeni bir salgın mı başlıyor paniği yarattı. 28 yaşındaki kadının nedeni belirlenemeyen zatürreden öldüğü açıklandı. Bölgede salgın riskine karşı önlemler alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelişmeleri takip ediyoruz açıklaması geldi.
1: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Rus yetkililer Sibirya bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının ölümü üzerine özel önlemlerin alındığını açıkladı. Olay Sibirya bölgesinde.

Ülkesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde yaşandı. 28 yaşındaki çalışan Darya Şipilova, nedeni bilinmeyen zatüre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edildi. Ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmadı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi olayın ardından önlemlerin alındığını duyurdu. Olayın yaşandığı bölgenin yöneticisi Şipilova'nın tedavi gördüğü hastanenin karantinaya alındığını belirtti.

0: İnsanlar arasında bulaşıcı hastalık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kimsenin olmadığı da vurgulandı. ABD'den de olayı yakından takip ettikleri açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, durumu hastalık kontrol ve önleme merkeziyle yakından takip ediyoruz açıklamasında bulundu. Birçok detayın henüz kesinleşmediğine dikkat çeken yetkili, Rus makamlarını doğru bilgileri hızlı ve akıcı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Ve 2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Işıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle 3 kişi ödülün sahibi oldu. Nobel Haftası Tıp Ödülü'nün açıklanmasıyla başladı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Dysoroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel tek hücreli bir alg türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Dysoroth bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Ödülleri Haftası kapsamında 5 ila 12 Ekim tarihleri arasında tıp, fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanındaki kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak, iktisat ödülüyle tamamlanacak. Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği kapsamında Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açıldı. Şam'ın Artuz bölgesindeki okulda ilk dersleri çaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Suriye'nin yeniden inşasında eğitimin önemini vurguladı.
0: Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanındaki işbirliği tamamlandı. Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda ilk dersleri çaldı. İki ülke arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açıldı. Şam'ın Artuz bölgesindeki okul 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlamaya başladı. Ana sınıfından liseye kadar eğitim verecek okul 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip.
2: Şamur bakayım. Sen.
0: Şam Eğitim Müşaviri Muhammed Musa Budak'la Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Er Yılmaz'ın açılış konuşmaları yaptığı törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı da okundu. Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve aile bağlarına dikkat çeken Bakan Tekin, sınırlar haritalardadır. Gönüllere sınır çekilemez ifadesini kullandı. Suriye'nin yeniden inşasında eğitimin önemini vurguladı. Daha sonra sınıflara geçen MEP yöneticileri ilk dersi verdi.
3: İstanbul'da okuyan arkadaşlarımız Türkiye'ye dikkat etsin.
0: Suriye'ye dönen ailelerin çocukları da sevincini paylaştı.
4: Çünkü okul açılacak diye çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğim zaman da düşündüğümden de daha iyiymiş. Ve gerçekten çok mutluyum. İyi ki de açılmış bu okul yani.
1: Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı Serdar Adalı tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi. Adalı 3815 oy alırken 37 oy geçersiz, 58 oy da boş sayıldı.
5: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Serdar Adalı 3815 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Sinan Erdem spor salonunda gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren seçim maratonunun ardından tek aday olan Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi. Sabah 10.40'da başlayan ve saat 17 itibarıyla sona eren seçimde oy kullanma hakkına sahip 39.500 üyeden 3.910 genel kurul üyesi katılım gösterdi. 2024 yılında Hasan Arat'ın istifasının ardından yapılan olağanüstü kongreyi kazanarak ilk kez başkan olan, ardından Mayıs 2025'teki olağan kongrede güven tazeleyen Adalı, bu seçimle beraber kulüpteki 3. başkanlık dönemini yaşayacak. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim 2028 yılının Mayıs ayında yapılacak. Başkan Serdar Adalı bu genel kurula kadar siyah beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek. Siyah beyazlı ekipte bu genel kurulun ardından mevcut yönetim kurulundaki 8 isim listede yer almadı. Hakan Daltaban, Kaan Kasacı, Çağatay Abraş, Zahide Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı.

0: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre. Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: Bodrum'da 2500 sporcunun katıldığı 9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu tamamlandı. 3 farklı parkurda dereceler paylaşılırken organizasyonda şimdi gözler 10. yıla çevrildi.
2: Bodrum'un tarihi sokakları, sahili ve kentin simge noktaları bu kez koşucuların rotasındaydı. 23 ülkeden 2500 sporcu Bodrum'da koşmak iyi hissettirir mottosuyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu'nda aynı parkuru paylaştı. 21, 10 ve 5 kilometrelik 3 farklı mesafede koşulan yarışlar sabahın erken saatlerinde başladı. Sporcular Mindos Kapısı, Antik Tiyatro, Kumbahçe ve Marina Hattı gibi Bodrum'un öne çıkan noktalarından geçti. 21 kilometrelik parkur Bitez ve Konacık yönüne uzanırken 10 ve 5 kilometrelik yarışlar kent merkezinde koşuldu. Organizasyonun bu yılki ayrıntılarından biri de finisher madalyalarıydı. Sporculara verilen madalyalar Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli çocukların emeğiyle hazırlandı. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için Bodrum Belediye Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. 9. yılında 23 ülkeyi ve 2500 sporcuyu aynı start çizgisinde buluşturan Bodrum Yarı Maratonu şimdi yeni bir eşiğin önünde. Bodrum'da 9. koşu tamamlandı. Bir sonraki startsa organizasyonun 10 yıllık hikayesinin yeni sayfasını açacak.
1: Yılın bu aylarında suyu çekilen Tuz Gölü'nün doğal güzelliği bir kez daha ortaya çıktı. Suyu azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşen göl fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
3: Çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın güzelliği, suyun güzelliği, tuzun güzelliği çok güzel.
4: Sonbaharla birlikte su azaldı. Kristalleşen tuz tabakası kar örtüsüne benzedi. Burası Türkiye'nin büyük bir bölümünün tuz ihtiyacını karşılayan Tuz Gölü Havzası. Gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde sular çekildi. Su azalınca yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Geniş bir alanda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.
5: Suların çekilmesiyle oluşan bu mantar şeklinde tuz kütleleri bir harika bir manzara sunmuş. Adeta karda yürüyormuş gibi bir his veriyor.
4: Doğal oluşumlar beyaz görüntüsüyle kar örtüsünü andırıyor. Tuz kütleleri bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
5: Fotoğraf tutkunları için kaçınılmayacak bir fırsat oluşmuş durumda şu anda burada.
4: Çok sayıda ziyaretçi tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.
6: Suların çekilmesiyle beraber böyle bir görüntü ortaya geldi. Mantar böyle tuzlar mantar şeklinde böyle oluştu. Yani çok güzel bir görüntü var.
1: Bugün Yeşilçam'ın ustalarından birini daha kaybettik. Altın Çocuk lakabıyla tanınan, onlarca filmde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen Göksel Arsoy 90 yaşında yaşama veda etti.
7: Evet, bendeniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocanız. Size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek.
2: Onlarca filmde rol aldı. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy 90 yaşında hayata veda etti.
8: Çok korkuttun bizi.
9: Olur böyle şeyler.
2: Göksel Arsoy 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesi Girit Mutasarrıf'ın Mollazade Ali Talat Bey'in torunu, babası pilottu. Amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarı ve söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken 1957 yılında Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı. Samanyolu filmiyle ünlendi. Halit Refik'in kendisine verdiği Altın Çocuk lakabıyla tanındı.
8: Havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz.
9: Bir melekle ancak uçarak dans edilir de ondan.
2: Bulunmaz Uşak, Taş Bebek gibi filmlerinde aralarında olduğu çok sayıda filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

0: yürüttü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi.
1: Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek.
0: Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlendi. Soley Arsoy ile evliliğinden iki çocuğu olan Göksel Arsoy, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
2: Ve 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreni var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor. Bir o noktaya dönelim.
3: Genç nüfusuyla, geniş araştırma altyapısıyla, kapsamlı teşvikleriyle ülkemiz uzay alanında öncü projeler için doğru adres. Sözlerime son verirken Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğuna liderlik eden, gençlerimizin hayallerine daima inanan, milli uzay programımıza himaye ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu büyük buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Uluslararası Uzay Federasyonu'na, Türkiye Uzay Ajansı'na, Saha İstanbul'a ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ülkemiz, bilim dünyası ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
2: Evet, 77. Uluslararası Uzay Kongresi, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından 5 ve 9 Ekim tarihleri arasında şimdi Antalya'da düzenleniyor. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasının bir kısmını. Ana temasına bakacak olursak küresel uzay aktörlerini bir araya getiren bu yılki etkinlik, uzayın barışçıl ve adil kullanılmasını savunan The World Needs More Space, dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var motosuyla gerçekleştiriliyor. Bugün başlayan kongreye 108 ülkeden 6800'ün üzerinde delege kayıt yaptırmış olup etkinlik süresince 10.000'den fazla katılımcının da ağırlanması bekleniyor. Humanity looked up to the sky and asked one. Ve bir kısa reklam arası.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolunda son haftalarda yaşanan olaylar ve operasyonlara dair konuştu. Kimse Türk futbolundaki 20-30 yıllık kokuşmuşluğu 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkmasın dedi.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolunda son haftalarda yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakemler dosyası soruşturmasına dair Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu Türk futbolunun geleceği için bütün sorumluluğunu taşın altına koyacağını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kendilerine yapılan eleştirilere cevap vererek algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız dedi.
2: Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak birileri gibi televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek, şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
1: Hacı Osmanoğlu süreci titizlikle takip ettiklerini ve yaşananları sağduyuyla atlatabileceklerini ifade etti.
2: Yaşanan bu hadise tüm titizliğiyle başta şahsım olmak üzere TFF'nin tüm organları tarafından izlenmekte ve incelenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek, ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur.
1: Hacı Osmanoğlu, Türk futbolundaki sorunların uzun zamandır devam ettiğini ve yaşananların kendilerine mal edilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve

0: 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur.
1: Hacı Osmanoğlu bu süreçte her türlü önlemleri alacaklarını ve en doğru adımları atacaklarını sözlerine ekledi.
2: UEFA Uluslararası Ligi 1. grup 4. hafta maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek olan milli takım rakibiyle tarihinde 15. kez mücadele edecek. Evet, Türkiye gruba 3-0 ile başladı. Milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella bu maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bu bizim istediğimiz bir tablo değil diyen İtalyan teknik adam çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
3: Kesin olarak istediğimiz bir tablo değil tabii ki de, biz kazanmak istiyoruz. Yani bu seviyede ilk defa hani mücadele versek dahi biz herkese karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için de çok çalışıyoruz. İlk defa bu seviyede olsak bile ki bunu söylememin sebebi şu, yani genel olarak baktığınızda bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok, sadece milli takım olarak değil. O yüzden deneyim kazanarak devam ediyoruz ve bu seviyede istediğimiz sonucu alabilmek için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz ki yarın itibariyle bunu da çok istiyoruz ve umarım istediğimizi alabiliriz. Maalesef Arda yok, çok iyi oynadı ilk 3 maçı biliyorsunuz, ama onun yanı sıra Kenan da yok, Hakan da yok. Biliyorsunuz Hakan bizim için çok çok önemli, neredeyse her şeyi bizler için göğüslen konumda, bütün takım arkadaşları için, bütün milli takımımız için. Barış da yok, Orkun da yok biliyorsunuz, ama Mert Müldür de yok. Yani hepsi bizim için çok ama çok önemli futbolcular. O yüzden böyle bir fırsatı şu şekilde kullanabiliriz, yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Yeni yüzleri gördüğümüzde de onların da deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Tabii ki de bu deneyimleri kazanırken de biz her zaman özgüvenimizle beraber sahada olacağız. Çünkü ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz.
2: Evet, Vincenzo Montella'nın açıklamalarının ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İzmir'i AK Parti mi yönetecek? İBB adım adım Cumhur İttifakı'na mı? Muhalefetin adayı kim olacak? Özel adaylık yolunda mı ilerliyor? Mansur Yavaş Özel'e rakip olur mu? Faruk Aksoy soruyor. Gazeteciler Alişer Delek, Gafar Yakınca, Gökhan Taşkın, Mustafa Balbayla, Habertürk yazarı Nihal Dengisu Karaca ve yazar Doğan Çağlar yanıtlıyor. Nedir ne değil? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

yasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca beraber olacağız. Editörüm Seval Koç'la beraber hazırladık HT360'ı. Manşetlerle başlayalım. TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı. Aylık %1.84 arttı enflasyon. Yıllık %29,73 oldu. Yıllık enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına inmiş oldu. Ve kira tavan zam oranı da %31,49'a geriledi. Ana harcama gruplarında yıllık bazda yüksek artış söz konusu. Bu da en fazla eğitimde görüldü. Bunu da açıklayalım. Detaylarını vereceğiz yine HT360'da. Ve diğer manşetimize bakalım. İspanya erken seçime gidiyor. Biliyorsunuz ülkede özellikle son dönemde konut krizine yönelik bir protesto söz konusuydu. Özellikle yaşlı bir kadının evinden çıkarılmasıyla beraber başlayan bu protestolar giderek ülkenin büyük bir kısmına yayıldı ve haliyle Başbakan Sanchez üzerinde de ciddi baskılar söz konusu. Sanchez konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin hemen sonrasında erken seçim kararı aldı ve bunu da aktaracağız HT360'da. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuşuyor. Oraya döndük.
1: Sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 77. Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle dünyanın 111 ülkesinden Türkiye'yi teşrif eden siz değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz, halklarımız ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kongrenin düzenlenmesine destek olan bu önemli uluslararası etkinliğin icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Dünyanın daha fazla uzaya ihtiyacı var temasıyla tertiplenen kongre kapsamındaki etkinliklerin yeni işbirliklerine kapı aralamasını diliyorum. Öncelikle bir hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine, insanlığın her alanda kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji vardır. Bilim ve teknolojideki ilerlemenin doğrudan yansıdığı en kritik alan ise şüphesiz uzaydır. Dolayısıyla bugün uzayda daha fazla yer edinmek, aslında yeryüzünde insanlığın hayatını daha güvenli, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor. Kongre münasebetiyle yapılacak toplantı, görüşme, sunum ve istişarelerin bu minvalde ufkumuzu aydınlatan tartışmalara vesile olacağına inanıyor. Değerli fikirleriyle kongreye katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Türk milleti olarak gök bilimlerinde fevkalade zengin bir birikimi tevarüs ediyoruz. Atalarımız asırlar boyunca Türkistan coğrafyasının uçsuz bucaksız bozkırlarında güneşin ve ayın hareketlerini takip ettiler. Kayıt altına aldılar. Yıldızların dilini çözmeye çalıştılar. Bilim tarihine şöyle bir baktığımızda 6. yüzyılda yaşamış

Göktürkler döneminden özellikle astronomik gözlemlerle ve takvim bilgisine ilişkin önemli izlerle karşılaşıyoruz. Esasında tek başına Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzü ile kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir. Kökleri 15 asır öncesine uzanan bu ilgi, milletimizin İslam'la müşerref olması akabinde daha kurumsal bir hal almıştır. Bağdat'tan Şam'a, Semerkant'tan Buhara'ya, Meraga'dan Kurtuba'ya, Kahire'den İstanbul'a uzanan geniş medeniyet havzamızdaki pek çok alim, gök bilimlerine eşsiz katkılar yapmıştır. İlim ve bilim insanlarımız devrin karanlığında yol ve yön arayan insanlığı aydınlatmak üzere yeni kandiller yakmıştır. Düşünürlerimiz, bilginlerimiz o dönemlerde ilmi heyet olarak adlandırılan astronomiye çok önemli eserler kazandırmıştır. Mesela ayın evrelerini hesaplayıp haritasını ilk çıkaran Ali Kuşçu'dan, 16. yüzyılda alemin merkezinin yerin merkezi olduğunu söyleyen Seydi Ali Reis'e kadar bu alanda çığır açan nice isim bu topraklarda yaşamış, yetişmiş, talebe yetiştirmiş, bugün bile hayran kaldığımız ilmi keşiflere imza atmıştır. Trigonometri ilminin babası ekliptik ile ekvator arasındaki mesafeyi ilk kez gerçeğe en yakın hesaplayan Takiyüddin ise 16. yüzyılda İstanbul'da rasathane kurarak bu geleneği daha da ileri taşımıştır. İsimlerini burada tek tek sayamayacağımız binlerce bilim insanımız daha sonra gökyüzünün sırlarını çözmek için büyük uğraşlar vermiştir. Bundan 8 sene evvel ebediyete uğurladığımız rahmetli Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın gayretleriyle kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bu zengin mirasa ışık tutan önemli bir merkezdir. İmkanı olan veya yolu İstanbul'a düşen misafirlerimizin müzemizi ziyaret etmelerini kendilerine özellikle tavsiye ediyorum. Kıymetli misafirler, bir taraftan sahip olduğumuz bu zengin ve köklü mirasla gurur duyarken, diğer taraftan bunu daha da zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz günden itibaren her alanda geçmişle gelecek arasında güçlü köprüler kurmaya çalıştık. Tarihten ilham alarak bugüne ve yarına nasıl yön verebileceğimizi, nasıl mührümüzü vurabileceğimizi, geleceğin dünyasında hak ettiğimiz yeri nasıl alabileceğimizi planlamanın çabasında olduk. Hedeflerimizi belirledik. Kurumlarımızı güçlendirdik. İnsan kaynağımıza yatırım yaptık. Sanayimizi harekete geçirdik. Üniversitelerimizi ve araştırma altyapımızı destekledik. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. IMC ile yüksek çözünürlüklü

yer gözlem alanında önemli bir kabiliyet kazandık. Göktürk uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık. TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi başarıyla uzaya gönderdik. 2024 yılında ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı uzaya fırlattık ve hizmete aldık. TürkSat 6A Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını, insan kaynağını ve uzay teknolojilerindeki özgüvenini de teyit etmiştir. Tabii burada şunun da altını çiziyorum. Bizim için uzay sadece uydulardan ibaret değildir. Uzay araştırmaları ve insanlı uzay faaliyetleri de milli uzay programımızın önemli unsurları arasında yer alıyor. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Ardından Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuyla mikro yer çekimi araştırmalarında yeni bir tecrübe kazandık. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlardı. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Elde ettiğimiz bu tecrübeyi çok daha yukarılara taşımanın gayreti içindeyiz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir. ...2021 yılında açıkladığımız milli uzay programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır. Bundan 5 sene önce programı açıklarken Ay'a gitme hedefi koymuş, bunu da milletimizle paylaşmıştık. Ufku dar, vizyonu sığ, muayyilesi kıt, kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi İMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz. Yani her seferinde sıfırdan başlamıyor, bir önceki görevde kazandığımız bilgi ve tecrübeyi bir sonraki hedefimize taşıyoruz. Saygıdeğer misafirler, günümüzde uzayda var olmak için yalnızca uydu üretmek yetmez. Uzaya erişebilmek de gerekir. Bu nedenle milli uzay programımızda uzaya erişim ve uzay limanı hedefini özel bir yere koyduk. Türkiye'nin

coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizim ilkemiz şudur: uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun son dönemde yaygınlık kazandığını görüyor ve doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak uzayın imkanlarından daha fazla ülkenin yararlanmasını istiyoruz. Daha fazla ülkenin bilim üretmesini, daha fazla gencin uzay teknolojilerine erişmesini, daha fazla girişimcinin küresel uzay ekonomisine katılmasını arzu ediyoruz. Şurası bir gerçek ki uzay teknolojik kapasitesi ne olursa olsun bir ülkenin tek başına şekillendirebileceği bir alan olmaktan çıkmış, ortak hedefler etrafında birlikte hareket etmeyi gerektiren küresel bir alana dönüşmüştür. Uluslararası Uzay Kongresi gibi dünyanın dört bir yanından uzman isimleri bir araya getiren bu önemli buluşmayı ortak geleceğimizi birlikte şekillendirmek açısından son derece kıymetli buluyoruz. Uzayın geleceği aynı zamanda devletlerin, parlamentoların ve uluslararası kuruluşların ortaya koyacağı ortak irade ile şekillenecektir. Bu minvalde uzayda barış için Antalya Deklarasyonu'nu imzalayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum. Değerli dostlar, bugün Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü sadece sahip olduğu uydular veya geliştirdiği teknolojiler değildir. En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Mühendislerimizle, bilim insanlarımızla, girişimcilerimizle ve bunları aynı hedef etrafında buluşturan siyasi irademizle hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Cumartesi günü Türkiye'nin bu alanda hangi seviyeye ulaştığını bizzat gözlemleme imkanı buldum. Nerede? Şanlıurfa ilimizde düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da farklı yaş gruplarından gençlerimizin heyecanına şahitlik ettim. ...81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest

0: kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. İnşallah bu gençler bizim açtığımız yoldan ilerleyerek yarının astronotları, mühendisleri, bilim insanları ve uzay girişimcileri olacaklar. Milli uzay programımızın diğer hedeflerini onlar gerçeğe dönüştürecekler. Zengin bir tarihi birikim ve güçlü bir iradeyle yürüdüğümüz bu yolda daha kat edecek çok mesafemiz var. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız. Biz bu yolu tek başımıza değil, işte bugün burada olduğu gibi bizimle aynı ideallere inanan dostlarımızla birlikte yürümek istiyoruz. Ev sahipliğimizde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin bu ortak zemini büyütmek için çok anlamlı bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle kongremizin ülkelerimizle birlikte tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Kongre vesilesiyle ülkemizi ve Antalya'mızı teşrif eden tüm dostlarımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz diyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Uzay Ajansımız ve Uluslararası Uzay Federasyonu başta olmak üzere tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Sizlerden ülkelerinizdeki tüm dostlarımıza bizden kucak dolusu selam götürmenizi rica ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getiren 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün etkinlikleriyle başladı ve açılış konuşmasını da kongrenin resmi açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Özellikle Türkiye'nin uzay alanında çalışmalarına değindi. Hem geçmişte hem de günümüzde hem de gelecekte Türkiye'nin bu alanda yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki HT-360'a şimdi bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Közünoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor biliyorsunuz. Ve ölüm nedenini belirlemek için mezarından alınan örnekler inceleme sonrası kabrine konuluyor. Bu dosyayı da Alihan Tok takip ediyor. Alihan.
2: Evet Dilekül, burada 12 Eylül'de Közünoğlu'nun mezarı açılmıştı ve fethi kabir işlemi yapıldıktan sonra mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Orada yaklaşık 3 saat süren işlemde kemik, diş, toprak ve diğer örnekler alındı. Mezardan alınan örnekler çok önemli çünkü o dönem 2011'de Közünoğlu hayatını kaybettiğinde kalp krizi denmişti ama birçok farklı şüpheler vardı. Bilal tapı verildi, zehirlendi mi, bir başka dış müdahale var mı? İşte tüm bunların hepsi burada ortaya çıkacak. Tabii burada alınan örnekler çok önemli. Hem dişinden hem diğer yumuşak doku örnekleri ki aslında vücut bütünlüğünü bozulmadığı ve yumuşak doku örneklerinin de bulunduğu biliniyordu. Tüm bunlardan ağır metaller, bazı zehirler, arsenik, kurşun gibi zehirler, toksik maddeler çıkabilir. Topraklarından almışlardı. Şimdi o incelemeden sonra tekrar mezara konuluyor. Közünoğlu çok önemli olacak. 15 yıl sonra madde verilmediği, herhangi bir dış müdahale var mı, kafatası ve kemiklerinde kırık, darbe ya da bir travma var mı, aslında bunlar ortaya çıkacak ki artık Közünoğlu'nun ölümüyle alakalı bir şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor. Şimdiye kadar 9 tutuklu var. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde Peki. devam ediyor. Yani burada bu örnekler Adli Tıp Kurumu'nun oluşturacağı raporda çok önemli olacak.
1: Peki. Alihan çok teşekkür ederiz. Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili son gelişmeleri Alihan Tok aktardı bize. Bu arada Merkez Hakem Kurulu

0: Soruşturmasında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu dosyayı da Arzu Kaya takip ediyor. Ayrıntılar Arzu'da. Arzu.
1: Dilek Gül, iki hakemin de sulh ceza hakimliğindeki sorguları sürüyor. Tutuklanma talebiyle sevk edildiler. Hakem Yasin Kol hakkında iki suçtan tutuklanma istendi. Şike ve teşvik primi ile hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme suçlaması. Göktuğ Hazal Erel için ise resmi belgede de sahtecilik suçlarından tutuklama talep etti savcılık. Şimdi bazı masak raporları ortaya çıktı. Özellikle Yasin Kol'la ilgili 11 bankada 50 ayrı hesapta 42 farklı IBAN'ı bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda hakemlik faaliyetin yanı sıra bir üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve hesabına giren paranın yarısından fazlasının çalıştığı meslekle alakalı değil, üçüncü kişilerden gelen paralar olduğu ifade edildi. Masak raporuna yansıdı ve aynı zamanda 2012-2026 yılları arası mercek altına alındığında hesap hareketlerinde toplamda 5.978 işlemde 72 milyon liralık bir para çıkışı tespit edilirken 62 milyon liralıkta bir para girişi belirlendi. Yani yaklaşık 49 milyon 481 bin liralık üçüncü kişilerle yapılan para transferi bulunduğu hakem Yasin Kol'un. Yine bir önemli detay ise hakem Yasin Kol'un kendisiyle aynı maçta görev yapan hakemlerle para transferiydi ki hakem Yasin Kol'a kendisiyle birlikte görev yapan hakemlerden 38 işlemle 218 bin lira para gelirken Yasin Kol'dan bu kişilere toplamda 853 milyon lira para transferi olduğu da ifade edildi. Çarpıcı tespitler vardı masak raporunda. İşte bu ifadelerden, tespitlerden hareketle savcılık iki şüphelinin de tutuklanmasını talep etti. Şu anda da sulh ceza hakimliğinde işlemleri sürüyor Dilek Gül.
0: Arzu, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bu gelişmeyle ilgili detayları da Arzu Kaya aktardı bize. Bu arada bugün Eylül enflasyonu açıklandı. Aylık %1.84 arttı. Yıllık %29,73 oldu artış. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitimde yaşandı. Yine kira zam oranı %31,49'a geldi.
2: Eylül'de enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Yıllık enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %48,62 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırma, sigorta ve finansal hizmetler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 133'ünde artış, 35'inde düşüş yaşandı. 6'sında değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %14,19'da eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla giyim ve ayakkabı, sigorta ve finansal hizmetler, ulaştırma ve konut izledi. Ev ve işyerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %31,49'dan fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Eylül'de 30 bin lira olan kiraya Ekim'de 9.447 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 30 bin liralık kira Ekim ayında 39.447 liraya ulaşacak. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi.
3: Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır.
0: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Murat Güneş de var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Cumartesi günü gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını

0: rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de yine iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler yine dosyaya girdi efendim. Geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Böyle bir iddia söz konusu, tartışma söz konusu. Cemil Tugay da bu iddialara sessiz kalmıştı ama sosyal medyada bir vatandaşın sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
1: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
0: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Genel başkanımızla bizimle bir iletişimi yok. Katılacağı söyleniyor, katılabilir dedi.
2: Genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. 413 belediye kazandığımız günden itibaren belediyelere yönelik yargısal operasyon var, siyasi baskı var, meclis üyeliklerine dahil. Gel bize geç, her türlü soruşturmadan muaf ol. Varsa bir gediği açığı oradan bir yerden yakalayıp götürüyorlar. Olan biten bu. Şu hayatın olağan akışına aykırıdır. Bir parti düşünün, %50'lere kadar çıkmış iktidar partisi. Bugün 30'ların altına inmiş, birçok yolsuzluğa bulaşmış, halk tarafından desteği düşmüş. Artık batan gemiye niye biner yani? Bunca zaman siz %50 iken muhalif olmuşsunuz. Karşısında siyaset yapmışsınız. Şimdi yanına gidiyorsunuz. Yani millet de bunu nasıl alıyor? Ya demek bir şey var ki buldu gitti diye alıyor. Yani bu bir ideolojik farklılıktan ötürü mü kaynaklanıyor? Yani bırakın Allah aşkına, mümkün değil.
0: Evet, memlekette tartışılan başlıklar, gündemler böyle. Biz HT360'da biliyorsunuz dünya diyoruz ve haliyle dünya dediğimiz yerde küçük bir cep açacağız. Ne konuşacağız bugün? Mekke Anlaşması'nı konuşacağız. Mekke Anlaşması'na imza atan 3 ülke, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ikinci toplantısını yapacak. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da katılıyor. Bugünkü toplantıyı yalnızca 3 ülkenin savunma anlaşması olarak değil de Orta Doğu'da değişen güvenlik mimarisi, özellikle İsrail'in saldırılarıyla beraber değişen bir mimariden bahsediyoruz ve elbette Türkiye'nin bölgesel rolü üzerinden ele alacağız. Bugün bunu biraz konuşacağız işin uzmanlarıyla. Kim var? Stüdyoda Çetin Erçetin bizimle. Hoş geldin Çetin.
3: Hoş bulduk.
0: Çetin Er, sağ olasın diliyorum. Desen için. Ankara stüdyomuzda da Profesör Doktor Veysel Kurt bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. İzninizle İstanbul stüdyodan başlayacağım her zamanki gibi. Sonra hızla Ankara'ya döneceğim. Üç ülkeden bahsediyoruz. 7 Ağustos'ta ilk ortak savunma anlaşmasını imzaladı Çetiner. İkinci toplantı akşam saatlerinde diyebiliyoruz. Bu ikinci toplantıyı özellikle NATO, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zirve

0: darbelerden sonra ki bu ortak savunma paktının neye tekabül ettiği de Hakan Fidan'a çokça soruldu. Katıldığı müzakerelerde, tartışma programlarında. Dolayısıyla bugün masada neler olacak ve bugün ikinci toplantının olması nasıl bir önem taşıyor?
1: Tabii öncelikle Dilek, şunu belirtmekte fayda var. Bu anlaşmanın bir an önce ve hızlı, hatta ivedilikle ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Çünkü Orta Doğu'daki olaylar,

0: gelişmeler, hatta çatışma alanları beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde şekilleniyor. Nitekim bu kadar hızlı dönüşebilen, bu kadar hızlı çatışma alanlarına çevrilebilen bir Orta Doğu'da Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın tabii ki adının da Mekke Anlaşması olmasından kaynaklı, bir siyasi ağırlığının oluşmasından kaynaklı bir yeni güvenlik mimarisi tabii ki işi kolaylaştıracaktır. Kim için kolaylaştıracaktır? Türkiye için, özellikle Suudi Arabistan için ve tabii her zaman dışarıdan Orta Doğu'ya ve Türkiye'nin bulunduğu bütün ittifaklara destek veren Pakistan için. Aslında tabii işin birkaç farklı boyutu var. Bunlardan birincisi ve de bizi daha çok ilgilendiren nokta, Orta Doğu her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşebiliyor. Örneğin şu anda biz Irak'ta büyük bir istikrardan bahsediyoruz. Büyük bir egemenlik pozisyonundan bahsediyoruz. Ve işte Amerika'nın çekilmesiyle beraber Irak'ta her şeyin çok farklı olabileceğini düşünebiliyoruz. Ama o kadar kırılgan bir ülkeden bahsediyoruz ki bir anda her şeyin alt üst olabileceği, değişebileceği, hatta paramiliter güçlerin silahları devretmeyeceği bir Irak'la da karşılaşabiliriz. Umuyoruz ve istiyoruz ki istikrarlı bir şekilde bu süreç tamamlansın ve oradaki paramiliter güçler, özellikle Haçlı Şabi grupların silahlarını bir an önce devlete teslim edebilsinler. Ve keza aynı şekilde Suriye meselesi, halen Suriye'de taşlar yerine oturmadı. Suriye'de Ahmet Erşara ve beraberindeki arkadaşları hükümeti olgunlaştırma ve ülkeyi yeniden şekillendirme arayışı içerisindeler ama İsrail burada tabii ki ülkedeki istikrarsızlığı tetikleyen en büyük ülke ve en ciddi anlamda süreci sabote eden ülke konumunda. Keza Yemen meselesi zaten şu anda hepimizin gündeminde. Yani halihazırda ben buraya yayına gelirken Babülmendeb'de Yemen güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar daha da şiddetlenmişti ve nereye evrileceği konusunda şu anda hiç kimsenin bir öngörüsü yok ve tabii bahsettiğimiz bu savaşlar, bir de Körfez buna eklendiği zaman ki Şubat ayından beri, yani 28 Şubat'tan beri biz Hürmüz'ün kilitlendiği, enerji hatlarının kapandığı, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Bahreyn'in, Kuveyt'in, Irak'ın çok büyük zarar gördüğü, ekonomik anlamda zarar gördüğü bir tablodan bahsediyoruz ama dünya ekonomi ölçeğinde baktığın zaman enerjinin %20'sini sağlayan bir alanın şu anda kilitlendiğini görüyoruz. Bu büyük bir rakamdır. Buna bir de şimdi Babülmendeb'i eklediğiniz zaman bu rakamlar daha da maliyetlerle artacaktır. Akdeniz Havzası'ndaki ülkeler açısından bir taraftan Kuzey Afrika ülkeleri, bizim gibi Akdeniz'de aktif olarak Süveyş kanalını kullanan ülkeler için tabii ki bunların hepsini ayrı ayrı konuşmak gerekecek. Ama işin özünde yeni bir güvenlik mimarisini oluştururken Türkiye'nin burada etkin bir rol oynaması, keza İsrail'in şekillendirmeye çalıştığı bir güvenlik mimarisi var ki bu güvenlik mimarisi içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail başat rol oynuyorlar ki geçtiğimiz hafta Netanyahu'nun gizli saklı bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi, Yemen'de üstü örtülü bir şekilde Suudi Arabistan'a destek verebileceklerini mesajını iletmesi ve aynı şekilde Suudi Arabistan'la beraber açıktan olmasa bile kapalı usul, yani belki de ortak bir operasyon merkezi olmaz ama Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bazı hareketlere kalkışabileceğine dair mesajlar vermiş olması ama Suudi Arabistan'ın kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli stratejilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bu tekliflere çok sıcak bakmıyoruz yönünde de bir bakış açısı var. Şimdi böyle bir ortamda
1: bugün masada
0: neyi konuşacağız dersen dilek çok şey konuşacak.
1: Evet, çok önemli bir bölge denkleminde önemli bir anlaşmayı konuşuyoruz hocam bugün. Dolayısıyla şunu sorayım size, güvenlik mimarisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülebilir mi bu pakt? Mesela en son Pakistan Dışişleri Bakanı hafta sonu 6'dan fazla ülkenin anlaşmaya katılmak istediğini söyledi ama ülkeleri açıklamadı. Bu ülkeler kimler olabilir, buna dair bir tahmininiz var mı? Hemen peşine de şunu söyleyeyim.
0: Bir parantez açabilir miyim?
1: Tabii söyleyeyim.
0: Bugünkü toplantıda artık bu ittifakın sekreteryası da netleşecek. Yani kimler hangi görevde olacak, kimler hangi pozisyonda olacak. Ve bir sonraki toplantıda büyük bir ihtimalle 15 gün sonra gerçekleşecek ki bu toplantıda da artık askeri savunma paktının nasıl şekilleneceği konuşacak. Aslında çok hızlı gelişiyor. Yani normalde bu tip süreçler 1-2 yılı alabiliyor. NATO gibi büyük konseptler ya da...

0: farklı askeri ittifaklar. Fakat burada iş çok hızlı bir şekilde ilerliyor.
1: Hem bunu sorayım hocam size. Yani bu paktın geleceğine dair ne düşünüyorsunuz? Bir de hemen sonuna şunu ekledim. Şimdi bu üçlü bir savunma paktı mı? Yoksa gelecekte daha geniş bir bölgesel güvenlik mimarisinin çekirdeği mi şimdiden? Başka ülkelerin de katılmak istediğine dair beyanlar söz konusu. Mesela Türkiye'nin savunma sanayi, Pakistan'ın askeri nükleer kapasitesi ya da Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü nasıl bir sinerji yaratabilir bu paktın geleceği açısından?
2: Evet, aslında baktığımızda bu üç ülke şu anda kurucu üye pozisyonunda. Ve tabii ki bu ittifakın temel olarak bir hedef belirledi biliyorsunuz. O da caydırıcılık yoluyla bölgesel istikrarın sağlanması. Dolayısıyla bu hedefe ulaşılması yalnızca bu üç ülkenin kapasitesi ve bu üç ülkenin oluşturacağı ittifakla sağlanması oldukça zor. Fakat bu hedefin başarılması için bir taraftan ifade ettiğiniz gibi muhtemelen ittifakın bir taraftan kurumsallaşarak derinleşmesi gerekir. Öte taraftan da yeni üyelerin katılım yoluyla genişlemesini bekleyebiliriz. Hı hı. Baktığımızda benzer ittifaklara, örneğin NATO'ya baktığımızda tam da böyle bir süreçten geçtiğini görebiliyoruz. Hı hı. Ve mesela NATO'ya baktığımızda Dilek Hanım, 1949'da kuruluyor. 1952'ye kadar neredeyse 3 yıllık süreci kurumsallaşmasını tamamlama süreci olarak belirlendiğini, işlediğini görüyoruz. Hı hı. Yani kurumsallaşmadan kastımız ne? Şu, prensiplerin belirlenmesi, ortak savunma yapılarının belirlenmesi, mesela Mekke İttifakı'na ilişkin NATO'daki gibi organizasyona has bir askeri yapılanma mı olacak? Yoksa krizlere müdahale edecek, kriz bazlı ve bu krizlere müdahale edecek ortak askeri birimler mi oluşturulacak? Yani dolayısıyla henüz bu ilkeler ve bu aslında organizasyonun nasıl ilerleyeceğine dair prensipler belirlenmeden ve açıklanmadan ittifakın kendisine çok fazla misyon yüklenmesi de bir taraftan da haksızlık diyebilirim. Çünkü öncelikle ittifak dediğim gibi yani kurumsallaşarak derinleşecek ki hem yeni üyelerin hangi kriterler tarafından kriterler çerçevesinde kabul edileceği hem de mevcut kurucu üyelerle yeni üyelere hangi rollerin verileceği konusunda prosedürler ve ilkelerin belirlenmeksizin bir ilerleme sağlanması mümkün değil veyahut da sağlansa bile bunun kurumsallaşması çok mümkün olmayacak doğrusu. Haliyle biz meseleyi tartışırken aslında bazen ittifaka gereksiz misyonlar ve biraz acelecilikle yaklaştığımızı hissediyorum. Yani Çetin Erbey mesela işte ete kemiğe bürünmesi ifadesini kastetti. Kesinlikle doğru. Bir an önce krizlerle mücadele etmek için dediğim gibi yani Orta Doğu'da bölgemizde istikrarı sağlamak için ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Ve bu ete kemiğe bürünmesi meselesinin de kurumsallaşma yoluyla gerçekleşmesi ittifakın hem etkinliğini hem de şeyini etkileyecek. Yani uzun süreli etkilerini de aslında etkileyecek bir faktör. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda aslında 7 Ağustos'tan sonra gerçekleşen ilerlemeye baktığımızda sürecin yolunda gittiğini ifade etmemiz mümkün. Çünkü 7 Ağustos'ta şu anda ekranda gördüğümüz üzere liderler seviyesinde imzalar atıldı. Daha sonra Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi oluşturuldu. Bu komite 3 tane toplantı gerçekleştirdi. Riyad'daki toplantıyı da sayarsak. Yine Çetin Erbey'in ifade ettiği gibi genel sekreter atandı. Pakistanlı bir tecrübeli bir general Numan Mahmud isimli general atandı ve dolayısıyla kurumsallaşma şu anda yolunda devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde ne bekliyoruz diye sorarsak muhtemelen bu Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin daha alt komitelerin oluşmasını bekleyebiliriz. Yani mesela askeri bir komitenin oluşmasını, ortak tatbikatların nasıl yönetileceğini, dediğim gibi yani İttifaka ait hazır bir askeri yapı gerçekleşecekse bu yapının nasıl kurulacağı, kriz bazlı bir askeri yapılanma kurulacaksa bunun nasıl gerçekleşeceği, ittifak içi bürokrasinin kurulması gibi aslında önümüzde hala ittifakın yerine getirmesi gereken önemli süreçler olduğunu ifade edebiliriz. Ve dolayısıyla bu süreçler gerçekleşmeden ve tabii ki eğer bu bir uluslararası anlaşma kapsamında olacaksa ki öyle görünüyor, mesela Türkiye'de meclis tarafından onaylanması gerekir.

0: Evet.
1: Diğer ülkelerde böyle bir gereksinim olmayabilir ama haliyle biz ittifakın daha atılan imzaların mürekkebi kurumadan ittifakın işte krizlerle karşı karşıya olduğunu Husilere müdahale bağlamında değerlendirdiğimizde veyahut da başka türlü hemen bütün krizlere müdahale etmesini beklediğimizde
0: Çok zor.
1: hem haksızlık etmiş oluruz hem de aslında ittifakın kurumsallaşma sürecini baltalayacak beklentiler olduğunu ifade edebiliriz bunun. Tekrar edeyim, Çetin Erbey'e yani bu işlevlerini yerine getirmesi için bir an önce kurumsallaşmasını hızlıca tamamlaması gerekir. Fakat henüz bu süreçler kurumsallaşmadan da böylesi misyonların yüklenmesi ve beklenmesi de bir açıdan ittifaka yönelik bir aşırı beklentinin oluşmasına yol açabilir.
0: Ulaşabilir. Şunu sormak istiyorum Çetin. Şimdi mesela 3 tane ülkeden bahsediyoruz. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye. Bu 3 ülkenin Orta Doğu politikası ya da dış politikası benzer mi? Bir de bu 3 ülkeyi bir araya getiren sadece İsrail'in bölgede yaratmış olduğu bu güvenlik krizi mi? Bunu ekleyeyim hemen soruma. Hep bir sorum daha olsun. Mesela bu 3 ülkenin, az önce dedin ya Suudi Arabistan'a bir yardım mesajları gitti aslında Husilerin saldırısı üzerinden. Burada Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve Pakistan'ın aynı çatı altında olması Tel Aviv için yeni bir stratejik denklem yaratır mı bölgede mesela?
2: Tabii şuradan başlayayım. Üç ülkenin başkanlığında ya da öncülüğünde kurulan bir ittifak. Ama tabii ileride her üç ülkenin de, çünkü şimdi siz bir şeyi oluşturduğunuz zaman, demin Veysel Hocam da güzel bir şeye vurgu yaptı, onun kurumsal yapısını kurgulamaya başlarsınız. Şimdi önce bir niyet ortaya kondu. Yani başkanlar düzeyinde, liderler düzeyinde taraflar bir araya geldiler. Gerçek niyetlerini, ortak niyetlerini, gelecek niyetlerini ortaya koydular. Ama tabii bunun bir dibaceye ihtiyacı var. Yani bu dibace nedir? Bu Mekke Anlaşması, bu Mekke İttifakı hangi parametreleri kapsayacak? Örneğin siyasi karar konusunda ortak noktaya gelebilecek mi? Askeri entegrasyon ya da askeri konularda birbiriyle bir entegrasyon söz konusu olacak mı? Şimdi temel parametreler liderlerin ortaya koyduğu söylem imza altına alındı. Ama bunun bir dibaceye ihtiyacı var. Tıpkı bir kurumu olgunlaştırırken onunla ilgili önce yasal düzenlemeleri yaparsınız. Sonra yasal düzenlemelerden sonra tüzüklere ihtiyaç olur, yönetmeliklere ihtiyaç olur. Burada da yine aynı şekilde belki direkt adına işte yönetmelik demeyiz ama bu dibacenin altını dolduracak. Yani bu işin temel mantığını dolduracak alt okumaları da netleştirirsiniz. Ondan sonra yola devam edersiniz. Şimdi tabii anlaşma imzalandı. Ertesi gün hadi İsrail'e karşı savaşa hazır mı? Ya da hadi Husiler. Yemen'de Husiler saldırıyor. Şimdi bu gibi olaylar kısa vadeli sürelerde olan şeylerdir. Yani bugün İsrail'in, örnek veriyorum, dönüp Suudi Arabistan'a saldırması çok beklenen bir durum değil. En azından bugün için beklenen bir durum değil. Ama şöyle bir tablo var önümüzde. İsrail, Ürdün'e kadar uzanan o Ürdün Vadisi dediğimiz bir bölge var ki o bölgede geniş bir alanı zapt etme arayışı içerisinde. Nitekim Batı Şeria'da şu anda okullarda problem yaşanıyor. Hristiyan okulları dahi greve girmiş durumda. Öğretmenlerin okullarına gitmesine izin verilmiyor. Bir taraftan da oradaki Filistinli ailelerin işte müfredatına müdahale edilerek okullara aileler bezdirilmeye çalışılıyor. Aileler Ürdün tarafına sürülmeye çalışılıyor. Ama bir taraftan da Ürdün'ün zaten Filistinlerle ilgili bir sorunu var. Bütün bu konular aslında yakın gelecekte bu üç ülkenin ittifakında
0: meselesi.
2: bulunduğu masaya gelecek. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Yani
0: Ürünü.
2: Ürdün meselesi de gelecek, Gazze meselesi de gelecek, Filistin meselesi çok büyük bir ihtimalle her üç ülkenin zaten ana gündem maddesi olmayı sürdürecek. Lübnan meselesi gelecek. Tabii üç tane güçlü ülkenin eş zamanlı olarak bu dibaceyi oluşturduktan sonra ortaya koyacağı performans aslında bir anlamda sadece askeri argümanlar üzerinden olmayacaktır. Yani aslında Mekke Anlaşması'na ihtiyacın bir ölçüde ortaya çıkması da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yetersiz kalmasıdır ya da Arap Ligi'nin yetersiz kalmasıdır.
0: Söz söyleyemem.
2: Birçok ülkenin gelmesi, örneğin Gazze meselesinde en az 30 kere toplanmış.

0: Ve eminim ki sen de 30 kere bu ekranlardan Arap Ligi'nin ya da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail'i kınadığını açıklamışsındır. Ama burada belli ki 30 tane ülkenin ortak kınama metninden ziyade siyasi olarak daha baskın
1: yaptırım gücü
0: olabilen ve caydırıcılık ölçüsünü ortaya koyabilen 3 ülkenin ortaya çıkmasıdır. Nitekim NATO'yu da böyle değil midir? Yani NATO'yu caydırıcı hale getiren şey içindeki askeri gücün caydırıcılık rolünü üstlenebiliyor olmasıdır. Nitekim zaman zaman bizim çıkıp şu söylemde bulunmamız da bunun bir parçasıdır. NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüyüz konumda olmamız, yani buna benzer. Şimdi tabii burada da ilerleyen zaman içerisinde biz bunları konuşacağız. Ama şu anda ete kemiğe bürünme zamanı ve hızlı hareket edilmesi lazım.
1: Çok vaktim olmadığı için bir soru daha sormuştum. Elbette. Ona da bir yanıt alayım Çetin Er, sonra Veysel Hoca'ya gideceğim. Bu İsrail için yeni bir stratejik denklem yaratır mı? Bu üç ülkenin aynı çatı altında olması.
0: Elbette yaratacaktır. İsrail'in bölgede zaten bu yönde arayışlarda olduğunu görüyoruz. Nasıl arayışlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Aslında bu Mekke anlaşması ya da ittifakı bir anda liderlerin işte bir araya gelip hadi böyle bir ittifak kuralım söylemi üzerinden harekete geçirmiş bir durum değil. Bu zaten yaklaşık 3 yıldır liderlerin görüştüğü, üzerinde fikir birliğine ulaştığı, hatta zaman zaman hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç sefer Suudi Arabistan'a gitti. Pakistan lideriyle zaten neredeyse biz her noktada ortak bir noktaya gelebiliyoruz. Biraz Suudi Arabistan farklı bir noktadaydı. Ve nitekim Suudi Arabistan bu süreçte anlaşmanın Mekke ittifakı olması da bir siyasi anlam taşıyor. Yani bunun İstanbul Anlaşması değil, İslamabad Anlaşması değil, Mekke Anlaşması konmasında bir anlamı var aslında. Ama tabii Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan arasında böyle bir durum oluşunca İsrail'in de bu yönde, yani kendi etrafında kurulan bu güvenlik paradigmalarından ortaya çıkaracağı bazı hamleler olacaktır. Nedir bunlar? Biri Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden ve Yunanistan üzerinden yeni yapmış bir oldu. Akdeniz'i de içine alan bir paradigma oluşturma. Bir taraftan Hindistan'ı işin içine katıp işte Lent, Somali o bölgeleri, yani Afrika'daki birkaç ülkeyi bu sürece dahil etmek. Ve tabii ki vazgeçilmez ortağı Birleşik Arap Emirlikleri ile bölgede müdahale edebileceği alanlar kurabilmek.
1: Peki. Şimdi şunu sorayım Veysel Hocam. Bu da son sorum olacak. Bu pakt Orta Doğu'daki dengeleri mevcudiyette, belki bunu söylemek için çok erken diyebiliriz ama pek çok başlık gündemine gelecek şüphesiz. O yüzden soruyorum bunu. Orta Doğu'daki dengeleri, İran'ı, İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri'ni, hatta NATO'nun bölgedeki rolünü nasıl etkileyecek ileride, başarıyla yürütülürse şayet?
2: Evet, bunlar gerçekten önemli ve büyük sorular. Şuradan başlayalım müsaade ederseniz. Paktın özellikle kurucu ülkelerin, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın sahip oldukları kapasite ve kabiliyete baktığımızda bir bölgesel güvenlik mimarisi inşa etme noktasında gerçekten önemli bir seviyeye sahip olduğunu ifade etmemiz mümkün. Burada aslında önemli olan tam da bu kapasite ve kabiliyetlere ortaklık ve işlerlik kazandırmak. Haliyle eğer bu süreç suhuletle ve tabii ki hızlı bir şekilde ilerlerse bölgesel güvenliği etkileme ve şekillendirme noktasında önemli bir şeye sahip olacak. Bir fonksiyona sahip olacak ki aslında ortaya koyduğu hedef soyut bir hedef olsa da, yani caydırıcılık yoluyla istikrarın sağlanması çok açık ve net bir hedef. Dolayısıyla bu hedefi paylaşan ülkelerin ittifaka katılmasının önü açık. Bu vizyonun ve hedefin karşısında duran ülkeler ise aslında bu ittifakın rakibi olacaklar. Burada da çok önemli bir ayrım noktasının olduğunu ifade etmemiz mümkün ve birçok ülkeyi konumlandırmamız, yani başta İsrail olmak üzere konumlandırmamız da çok zor değil aslında. Şimdi evet, ittifak bir bölgesel istikrarı hedefliyor. Bunun karşısında İsrail aslında bölgesel istikrarsızlık sağlayarak kendine güvenlik oluşturmak gibi bir strateji peşinde koşuyor. Yani neredeyse taban tabana zıt bir vizyon ve taban tabana zıt bir stratejiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmemiz mümkün. Fakat burada yine önemli bir farklılık var. O da şu: şu anda İsrail'le bölgesel vizyon noktasında ortaklaşan neredeyse tek bir ülke yok Dilek Hanım. Bu İsrail'in evet çok konu bazlı ittifak.

0: harpler yapmasına engel değil. İşte Hindistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile,
1: Evet.
0: Afrika'da çeşitli ülkelerle tanıdığı sözde Somaliland ülkesiyle gibi ikili ittifaklarını geliştirebilir. Fakat geniş ve ortak bir vizyon, ortak bir hedef doğrultusunda harekete geçerek bir güvenlik inşa etmesi mümkün değil. Ve burada aslında diğer ülkelerin farkında olması gereken şey şu: İsrail neredeyse bu ülkelerin hepsini araçsallaştırıyor. Yani Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı araçsallaştırıyor.
1: Tabii.
0: Afrika boynuzunda işte Somaliland'i, zaman zaman Etiyopya'yı araçsallaştırıyor. Doğuda Hindistan'ı araçsallaştırıyor vesaire. Fakat burada önemli olan özellikle ittifak açısından ortak vizyona, ortak ilkelere, önemli kapasite ve
1: Peki.
0: kabiliyetlere sahip olması ve bundan sonraki süreçlerde de bunlara işlerlik ve etkinlik
1: Peki
0: kazandırması.
1: hocam, çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Veysel Kurt ve Çetin Erçetin, çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim.
1: HT360'a katkınızdan dolayı sürem bitti maalesef. Hızlıca kapatalım HT360'ı. Ben gidiyorum. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak manşet programıyla. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değildir. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 26, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 24, Adana güneşli 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 19, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu genelinde hava açık, Ankara 21, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 15, Kars yağmurlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 24, Gaziantep güneşli 22 derece.

sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Türkiye'de milyonların tutkusu futbolda yaşanan hakem skandalıyla çalkalanıyor. Bütün gündem bunu konuşuyor. Türk futbolunu liyakat ve adaletle yöneteceğini söyleyen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 5 isim tutuklandı. Bu soruşturmada ortaya çıkan bilgiler aslında liyakat ve adalet gibi kavramların hakem camiasında sadece bir maskeden ibaret olduğunu gösteriyor. Senin hakemin, benim hakemim kavgasının futbola ne kadar zarar verdiğini bu soruşturma dosyasındaki tespitler, savcılık tespitleri açıkça gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Birkaç saat önce de Süper Lig'in en aktif hakemlerinden Yasin Kol, bahis, şike, teşvik suçlarından tutuklamaya sevk edildi. Bu soruşturma dosyasında ortaya çıkan para trafiği gerçekten çok çarpıcı ve ibretlik. Bu tablonun bugüne kadar görünmeyen yüzünü de aslında izlediğimiz maçların arka planında ne yaşandığını da gösteriyor. Bir hakemin suç dünyasındaki isimlerle şüpheli para trafiği var. Ona da bakacağız. Hareketli kameradan hemen rica edelim. Manşetin diğer başlığı ile ilgili de bana doğru gelirse Caner. Hindistan'da 18 yaşında yerel bir uyuşturucu satıcısı suç dünyasına böyle adım atıyor. Daha sonra Kanada'da, Portekiz'de, Hindistan'da bu hatta bir narko trafiği yönetiyor. Estetikle yüzünü değiştiriyor. Hikayenin sonu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla bitiyor. Az sonra bu hikayeyi de size anlatacağız. Bu iki çarpıcı dosya ve gündemin önemli başlıkları için manşet başlıyor. Evet, gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Neden önemli? Çünkü emekliler için, çalışanlar için, memurlar için maaş farklarındaki tablo da ortaya çıkıyor. Ayrıntılarına bir bakalım.
1: Eylül ayı tüketici enflasyonu %1,84 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5,57 oldu. Emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin 3 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak? Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %8 oranında artacak.
0: Evet, yaygın bir suç olarak dolandırıcılık her gün yeni bir örneğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi hedeflerinde patent almak için başvuruda bulunan iş insanları var. Kişisel verilerini ele geçiriyorlar dolandırıcılar. Sonra da bir telefonla arayıp patent ödemeniz var diyorlar. Bunun mağduru olan bir isim Emine Derya'ya hikayesini anlattı. İzleyelim.
2: Patent için ödeme yapmanız lazım deyip kandırıyorlar. Sahte patent sitesine yönlendiriyorlar. Bu yolla iş insanlarını tuzağa düşürüyorlar.
3: Çok sayıda mağdur var. Çok profesyonellerdi gerçekten.
2: İş insanı

0: Hülay Özdil bir kozmetik firmasının sahibi. Ürünleri için sıkça patent başvurusunda bulunuyor. Bir gün telefonu çaldı. Telefonun ucundaki ses sözde bir avukattı.
1: İsmini verdi. Teyit etme ihtiyacı hissetmedim çünkü çok fazla bilgiye sahipti. Özellikle benimle ilgili, işimle ilgili 5 dakika kadar muhtemelen güven sağlamak için benimle sohbet etti.
0: Aslında o sohbetin her bir dakikası büyük bir dolandırıcılık sisteminin parçasıydı.
2: Bu işlemleri yapan kişiler sizi birden fazla platformda araştırıyorlar ve bütün verileri toplayarak aslında bir senaryo ile size geliyorlar.
0: Telefonda güven kazanan şahıs patent işlemleri kapsamında bir ödeme yapılması gerektiğini belirterek muafiyet bedeli adı altında bu ödemenin daha sonra kendisine geri verileceğini söyleyerek karşı tarafı ikna etti.
1: Bana bir link gönderdi. Bu link Türk Patent Kurumu'nun resmi sitesiyle birebir kopyalanmış bir site görünümündeydi. Bana o siteye girdikten sonra bir dosya numarası verdi. O dosya numarasını o sisteme girdiğim zaman ödeyeceğim bedel ve yapılan işlem yazılıydı.
0: Özdil ilk etapta 37 ve 74 bin liralık iki ödeme yaptı. Bir sonraki aşamada bu kez 250 bin lira ödeme yapması istendi. Ödemeler size iade edilecek dendi. Ama öyle olmadı.
1: Sonrasında bir saniye bir aksilik oldu dedi ve bir başka bir telefondan speaker'ı açarak muhtemelen bir hanımefendiyi daha aradı. Hanımefendi de bir ekrana bakıyormuş gibi evet burada bir problem var şimdi iade işlemimizi gerçekleştireceğiz dedi ve yine bana bir link atıldı ve o işlemi yaptığımız anda büyük bedel orada gitmiş oldu. Yani muafiyet bedeli almayı planladığımız bedelin aslında biz gönderildiğini fark ettik.
2: Tülay Hanım'ın hesaplarından para aktarılır aktarılmaz 3-5 dakika içerisinde söz konusu bedellerin kripto varlık hesaplarına aktarıldığını gördük.
0: Özdil 360 bin liralık ödemeyi geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Üstelik tek mağdur da kendisi değildi. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi daha var.
2: Türk Patent Enstitüsü'ndeki koruma, marka koruma süreleriniz dolmasına yakın yine sizi arıyorlar ve kendilerine müşteri edinmek suretiyle tacizkar bir şekilde verilerini ulaştıklarını, süresinin dolmaya başladığını, indirimli olarak bu başvuruları yapabileceklerini söyleyip bu yolla da insanların IBAN hesaplarına para aktarılmasını söylüyorlar.
0: Tülay Özdil dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
3: Evet, şimdi Iğdır'da trafikte bir hikayeden bahsedeceğiz ama iki kamyon sürücüsünden teşbihte hata olmaz. Olan bitene bakınca iki inatçı keçinin trafikteki şuurunu kaybetmiş davranışı olarak da okuyabilirsiniz göreceklerinizi. Kamyon ile tır sürücüsü muhtemel daha öncesinde bir tartışmaya tutuşuyorlar. Hemen olay anında ne yaşandığını çok kısa gösterelim. Büyük kamyon küçük kamyonu ezerek sağa doğru, yolun soluna doğru sürüklüyor. Yani normal şartlarda hiçbir mantıklı ifadeyle, cümleyle izah edilemeyecek bir davranış biçimi. Muhtemel öncesinde dediğim gibi bir tartışma, itişme, sözlü kavga, küfürleşme gibi bir şey var. Sonra da sürükleyerek diğer kamyonun sürücüsüyle girdiği sürtüşmenin sonucunda bu şekilde yolun diğer tarafına atıyor. Yolun çevresindeki diğer sivil vatandaşların da güvenliğini tehlikeye atarak hemen arkasından da ortaya çıkan tabloyu olay sonrasında şu görüntülerle izleyebilirsiniz. Bu güvenlik kameralarının kaydettiği görüntü, tır şoförü bu olayın ardından gözaltına alındı ve hakkında işlem yapıldı diyelim. Devam edeceğiz.

Evet, Afganistan'dan Kanada'ya uzanan devasa uyuşturucu, büyük bir uyuşturucu koridorunun beyni olarak görülen bir isimden bahsedeceğiz. Başta Hindistan olmak üzere birçok ülkenin de aradığı bir baron, uyuşturucu taciri yakalanmamak için yüzünü değiştiriyor. Sonra Portekiz'e, oradan Türkiye'ye uzanan hikayesinin ayrıntılarına bakacağız. Hemen arka planda fotoğraf olarak da öncesini sonrasını görüyorsunuz. Eski savcı Alptekin Yıldırım'la bu hikayenin ayrıntılarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Şimdi hikayenin başlangıcı, verelim arkadaşlar ilk grafiği, 18 yaşına gidiyor. Nawab Virk kimliği, bu sahte kimliği 18 yaşında.

0: da Harry lakabıyla bilinen Singh Hindistanlı 18 yaşında sokak satıcısıyken cezaevine giriyor. İki tane kuzeni var. Onlarla birlikte aynı koğuşa kapatıldıktan sonra tabii o günün şartlarında Hindistan cezaevlerinin düşünürseniz hangi koşullarda olduğunu aslında orayı bir uyuşturucu trafiğinin yönetildiği karargaha çeviriyorlar. Sonrasında olanlar gerçekten çarpıcı. Cezaevinden çıktıktan sonra kendisine yeni bir dava açılacağını anlayınca elde ettiği uyuşturucu geliriyle Portekiz'e kaçıyor ve arkasından sahte bir kimlikle trafiği yönetmeye başlıyor. Cezaevi kısmıyla başlayalım isterseniz, çok çarpıcı bir hikaye.
1: Zaten biz daha önceki yayınlarımızda bunları dile getirmiştik. Şimdi cezaevleri eğer doğru şekilde kontrol altına alınmazsa bu tarz suçlular yönünden yeni suçlularla ve yeni suçlarla tanışma noktası haline geliyor ne yazık ki. Evet. Şimdi bu somut olayda Hindistan'daki o yıllardaki cezaevini aşağı yukarı izleyicilerimiz kafalarında tahayyül edebiliyorlardır. Evet. Öyle bir durumda cezaevine giriyor ve söylediğiniz gibi cezaevi adeta bir suç örgütünün merkez noktası haline geliyor. Bütün talimatlar bu cezaevinden veriliyor ve sonra bir şekilde cezaevinden çıktıktan sonra da kazanmış olduğu parayla, tabii ki bir tane suç işlemediği için, cezaevinde de suç işlemeye devam ettiği için bu kişi yeni operasyonların önüne geçmek adına belgelerde değişiklik, sahte belgeler, yüzünde değişiklik ve Avrupa'ya kaçışla devam eden bir süreç başlıyor.
0: Burada daha önce estetiksiz yüz fotoğrafı, estetik olduktan sonraki yüz fotoğrafı aslında baktığınızda çok ciddi bir değişiklik yokmuş gibi görünebilir ama işte kulak, burun yapısı ve bazı değişiklikler bazı değişiklikler olduğunu anlıyorsunuz. Portekiz'e gidiyor. Hindistan, Afganistan, Pakistan, İran, yani aslında oradan buraya Türkiye üzerinden ya da Orta Doğu üzerinden
1: Avrupa'ya,
0: oradan da Kanada'ya giden sentetik uyuşturucu trafiğini yöneten bir isim haline dönüşüyor. Ama Hindistan'da yapılan bir operasyonda kuzenlerinden bir tanesinin aslında sınır geçişlerini organize eden biraz da böyle paramiliter bir gücün başındaki bir isim olduğunu tespit ediyor Hindistan polisi. Sonra tespit edildikten sonra da estetikli kimliğini veriyor.
1: Evet, kuzeni yakalandıktan sonra. Kuzeni aslında bu uyuşturucu ticaretinin sizin de söylediğiniz gibi sınırlardan geçişini organize eden biraz da askeri bir görevi olan bir kişi diyelim.
0: Evet.
1: Şimdi sonrasında bu kişi yakalanınca ifadesinde bu Hindistanlı şahısla ilgili çok ismi olduğu için Virk diyelim, son ismini kullanalım biz de. Bu kişiyle ilgili bu bilgileri paylaşıyor. Bu bilgiler sonrasında adli makamlara iletiliyor. Adli makamlar yoluyla da Türkiye'de olduğundan bahisle Milli İstihbarat Teşkilatı'na iletiliyor.
0: İki kuzen, sonra yakalanan o paramiliter gücün başındaki, yarı askeri gücün başındaki amcaoğlu sistemde şifre olunca da Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu isim veriliyor ve Türkiye'de yapılan operasyonla bu isim yakalanıyor ve iade ediliyor. Nereye? Hindistan'a. Hikayenin özellikle cezaevi kısmı, bundan önce burada stüdyoda konuştuğumuz diğer kriminal hikayelerle de benzerlik taşıdığı için de önemliydi.
1: Çok önemli.
0: Cezaevinin ıslah eden bir sistem olmasına belki dikkat çekmek açısından da çok önemli bir örnekti diyelim.
1: Kesinlikle. Burada bir tırnak içinde torbacı olarak yakalanan bir kişinin o cezaevi sürecinden sonra nasıl bir uyuşturucu baronu haline geldiğini gösteren bir hikaye bu. Evet. Cezaevlerindeki ıslah etme amacı çok önemli. Bunun için mutlaka cezaevleri gerekli tedbirleri almak zorundalar. Çünkü cezaevi öyle bir hale geliyor ki ne yazık ki bu suçlular için bir okul tırnak içinde haline gelip başka suçlara yönelmelerine ya da işledikleri suçu orada tanıştıkları kişiler vasıtasıyla daha da büyütmelerine sebep olabiliyor. O yüzden bunun önüne geçmek lazım. Bu örnekte Hindistan o zamanki koşullarda önüne geçememiş. İnşallah bundan sonrasında önüne geçer.
0: Evet. Önceki gün akşam saatleri itibariyle iade edildiğini, Hindistan'a iade edildiğini söyleyelim. İlk kez Sabah gazetesi muhabiri Ümit Demircan'ın duyurduğu bir haberdi. Haberin hakkını da teslim etmek açısından. Onu da söylemiş olalım. Devam edeceğiz.

0: Evet, Türkiye Merkez Hakem Kurulu soruşturmasını konuşuyor. Futbol herkesin ilgi alanı içinde, milyonların tutkusu, sevgiyle baktığı ama sürekli tartıştığı, öfkeyle konuştuğu bir mesele haline geldi. Neden? Futbol sahasındaki sonuçların sahayla ilgili olmadığı düşünülen konular nedeniyle sürekli bir kavga, gürültü meselesi olması yüzünden. Bugün anlıyoruz ki Merkez Hakem Kurulu'na yapılan operasyon, soruşturma, savcılığın yaptığı soruşturma, bugüne kadar konuştuğumuz, tartıştığımız, belki öfkelendiğimiz birçok konunun arka planını bize anlatıyor. Ferhat Gündoğdu ve 5 yönetici tutuklandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Hazar Erel de gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. Onların da tutuklanması isteniyor. Şimdi çok çarpıcı bir para trafiği var. Bugüne kadar hiç görmediğimiz, futbol konuşurken hiç aklı belki birçok insanın aklına gelmeyen para trafiğine dair ciddi tespitler var. Bir de bu sistemin mağdur ettiği eski hakemlerin ifadesi var. Hepsine bakacağız. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul da aramıza katıldı. Eski savcı Alptekin Yıldırım'la birlikte devam edeceğiz. Selim, hoş geldin. Hoş. Şimdi Yasin Kol'la ilgili, bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi futbol dünyasından bakınca farklı evrakların içinden bakınca çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bunu neden böyle söylüyorum? Şimdi bir soruşturma açıldığında o yılın tarihi olur başında. Yasin Kol'la ilgili açılmış soruşturma 2025 tarihli ve doğrudan bahis ve şike suçlamalarıyla açılmış bir soruşturma olduğunu öğrendik bugün itibariyle. Onu söyleyelim. Savcılık ne yapmış? Yasin Kol'la ilgili hesabına gelen bütün paranın 2020 yılından 2026'ya kadar, hatta daha öncesi de var, araştırmış. Ve araştırılan isimlere baktığınızda hepsi dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık, bahis suçlarıyla bağlantılı suç örgütleriyle ilgili. Ben bunu ilk defa gördüm bir hakemle ilgili. Şimdi teknik kısmına gireceğiz ama bu tabloyu Selim'le müsaadenizle başlayacağım. Bu tabloyu gördüğünde ilk ne geldi aklına?
1: Ya tabii
0: spor dünyasının içinden birisi olarak.
1: Ya, evet. Çok ürkütücü bir tablo gibi gözüküyor ama şimdi bazı noktalara bakmak gerekiyor. Ya, çok hassas bir konu. Maalesef ülkemizde aslında yapısal problemlere iniyoruz. Yasa dışı bahis o kadar yaygınlaşmış durumda ki, yani herkes dikkatli olmalı, onu söyleyeyim. Çünkü para gönderdiğiniz kişi, hele ki futbol dünyasında aktif bir
0: hakemseniz
1: ya da sporcuysanız, herhangi bir karakterseniz, tabii, yani spor dünyasında
2: futbol
1: aktif
2: içinde
1: bir
2: olmak yeterli.
1: Evet, şeyseniz vallahi artık para gönderirken de 2 kere 3 kere düşünün. Yani bu gönderdiğiniz kişi işte yasa dışı bahis oynuyordur. Başka şeyler de olabilir. Bağ da
0: burada
1: olabilir.
0: Burada gönderenler dolandırıcı mesela.
1: Para gönderenler.
0: Dolandırıcı. Hikayelerini, evet, anlatacağım. Aslında Selim'in söylemediği, dilinin varmadığı şey şu. Herkes bahis oynuyorsa, herkes yasa dışı bahis oynuyorsa,
2: kime para göndersen bahis oynayana göndermiş
0: yani
2: olursun.
0: Yani şöyle, herkes istiyor. Yasa dışı bahis oynuyorsa o zaman herkes suçludur gibi bir tablo ortaya çıkmış olabilir diye söylüyor. Evet. Gerçekten çok yaygın olduğunu söylüyorum ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili yani bir dizi soruşturma, evet, yürütüyor. Yasa dışı bahisin nasıl futbolu zehirlediğini hemen arka planda gördüğümüz hikayelerle anlatacağız. Çok kısa konuklarımızdan, hı hı, müsaade isteyeceğim. Çünkü Yasin Kol'un irtibatlı olduğu 15 suç konusu var. 15 ayrı dolandırıcılık soruşturması var. O dolandırıcılık soruşturmalarından ki tespit edilen isimler, isimleri TC kimlik numaralarıyla belli. Mesela Mersin'de farklı hesaplar üzerinden para trafiği içine girmiş bir dolandırıcılık faaliyeti var. O grupla Yasin Kol arasında bir para trafiği tespit edilmiş. Masak ve bilirkişi raporuyla. Şimdi Artvin'de kumar oynanan bir kıraathane, orada bir dolandırıcılık olayı olmuş. Vatandaşlar şikayetçi olmuş. İşbirlikçi bir kadın var hikayenin içinde. Evlilik vaadi var. İşte güveni suistimal etme gibi konular var. Orada da tespit edilen bir para trafiği var. Oradaki dolandırıcılık ya da suç parası Yasin Kol'la irtibatlı bulunmuş. Geçelim 3 numaraya. Şimdi Instagram'da bir otel var. O otelle ilgili araştırma yapıldığında o otelin kasino, bir kumar kasinosuyla bağlantılı bir hesap olduğu tespit edilmiş. Yine

0: polis raporuyla, ilgili bilirkişi raporuyla o hesaptan Yasin Kol'a para geldiği tespit edilmiş. Ve yine Gaziantep'teki bir bahis trafiği içinde, bahis soruşturmasında elde edilen suç geliriyle Yasin Kol'un bağlantısı tespit edilmiş. Şimdi ortaya böyle bir tablo çıkıyor ve gerçekten aktif bir hakemden bahsediyoruz. Bu dört örneği konuklarımıza anlattıktan sonra eski savcı Alptekin Yıldırım hukukçu gözüyle, evet, bu tablo ne anlatıyor bize?
1: Tabii ki şimdi bunlar mutlaka incelenmesi gereken. MASAK tarafından da savcılık soruşturması kapsamında incelenmiş. Ve sonrasında da MASAK tarafından hazırlanan rapor soruşturma kapsamında edindiğimiz bilgiye göre bilirkişiye tevdi edilmiş. Ve sonrasında bilirkişi de bu raporla ilgili bir rapor hazırlamış.
0: Evet.
1: Bu raporda bu tespitlerin tamamı yer alıyor. Ama bu tespitlerden bence daha da önemlisi yer alan 6222 sayılı yasaya muhalefet, yani şike ve teşvik birimi ile ilgili olarak yer alan tespitler. Tabii ki bu tespitler bir kişinin, Selim Bey'in de dediği gibi, hani 20 kişiyle 15 kişiyle bir bağlantı, bir para transferi tespit edildiğinde tabii ki savcılık makamı bu konunun üstüne gider. Bu kişiye sorular sorar. Hep ne diyoruz burada? MASAK raporunu hazırlar. Siz MASAK raporundaki para transferlerini açıklayabiliyorsanız, resmi belgelerle, tanık ifadeleriyle, HTS kayıtlarıyla eğer açıklayabiliyorsanız bunları, zaten bir problem yaşamazsınız.
0: Evet.
1: Açıklayamadığınız para transferleri, hele ki miktarları büyükse, İşte o zaman sizin aleyhinize delil teşkil etme ihtimali çok yüksek olur.
0: Evet. Şimdi Yasin Kol'un, şimdi bu en kriminal tarafı, bir de hakemlerle maç gününden 3 gün önce...
2: Ona geçmeden iki bilgiyi paylaşmakta, evet, fayda var. Biraz da masumiyet karinesini gözetmek adına. Sanırım bu 135 milyon liralık işlem hacminin bir kısmı... Mükerrer işlemleri değiştiriyor.
0: 84 milyon olarak
2: düzeltildi. 84 mü? 81, aynen.
0: Biz onu kullanmadık, 135'i, ama evet, toplamda trafik 84
2: milyon. 84 milyonluk bir trafik. Ya bunu söylemek yanlış anlaşılır mı bilmiyorum ama bir de Yasin Kol'un babasının mesleğini söylememiz gerekiyor. Hani çünkü bunlar gerçekten çok ciddi konular. Tabii. Yani dolandırıcılık var, kumar var vesaire. Yasin Kol'un babası gardiyanlık yapıyor. Ben kimseye bir şey arayıp sormadım. Ama biraz hani o çevrenin sanki biraz hani bunu da bilmek gerekiyor. O kısmına bakmak gerektiğini şimdi düşünüyorum. Şey, hakem kısmına geçmeden önce.
0: Evet, o kısmı şundan dolayı da önemli. Yani aslına bakarsanız eğer bir suç 3 bin liralık da olsa, 3 milyon lira da olsa,
2: öyle,
0: buradaki para transferi miktarlarının düşük olduğunu söyleyelim.
2: Evet, yani
0: küçük da... rakamlar, ama şimdi nitelikli dolandırıcılık yapmış, bilişim yoluyla hırsızlık yapmış, bahis soruşturmasına, evet, adı karışmış, evlilik vaadiyle birini dolandırılmış kişilerden gelen para olduğu için dikkatli.
2: Siz hakemseniz.
1: Buradaki, evet, en önemli nokta, yani diğer suçlarla ilgili bir şekilde istemeden bilmeden kesişmiş olma ihtimali mutlaka ki var. Ama tabii ki yasa dışı bahisten, evet, yürütülen bir soruşturmada ismi geçen kişilerle sizin bir Süper Lig hakemi olarak aranızda para transferi varsa bu mutlaka ki araştırılması
2: başınıza
1: gereken
2: inşallah
1: bir konu. Aynen,
2: tabii,
1: öyle.
0: Şimdi burada doğrudan trafikte değil de şimdi kara para soruşturmalarında, hı-hı, 4 ayrı hesap üzerinden yürüyor bu soruşturmalar. Havuz hesap, üst hesap, paravan hesap ve alt hesap sistemiyle bu paralar, doğru, dağıtılıyor. Burada Yasin Kol'un irtibatlı olduğu hesaplar rapora göre paravan hesaplar olarak tarif edilen,
2: evet,
0: hesaplar. Yani o yanıyla da oldukça dikkat
2: çekici. Hemen bir olay hatırlayalım.
0: Tabii, buyur.
2: Mert Hakan Yandaş'ın sürecinde savcılık şunu tespit etmişti. Mert Hakan Yandaş'tan bir para transferi oluyor. Oradan da para transferi, diğer taraftan da aynı para transferi hesabı oluyor. Bu şekilde, hı-hı, işlemler olmuştu. Eğer böyle bir, bunu savcılık rahatlıkla bulabilecektir. Eğer bu bahis hesabı olan kişilerle ilgili devamında işlemler,
1: tabii.
2: mesela... bunlar da tespit edilebiliyor. Yasin Kol, örnek veriyorum, şu kadarlık hesap para atmış. O bir sonraki aşamada o kişi bu hesabı yasa dışı bahis sitesine göndermişse burada Türk, evet, futbolunun başı büyük dertte. Onu, evet, söylemek gerekiyor.
1: Evet.
2: Ama o takipler, yani diyorum ya, çok hassas konular. Türk futbolu için de çok hassas konular. Çünkü bakın, geçtiğimiz yılki derbilerin çoğunu yönetmiş bir hakemden, tabii, bahsediyoruz. Bu işler takip edilebilir. Ama şu da var. Mahalleden birine para atıyorsunuz. Ya

0: ülkemizde çok var çünkü böyle şeyler. O mesela kendi yasa dışı bahis oynuyor.
1: Şimdi böyle bir şey olduğunda hani soruştur eski savcımız da burada. Şimdi bir kanaat oluşur, birisi tabii, sizin karşınıza gelir. Bakarsınız polisin, işte bilirkişinin tespitlerine. Bir de karşınızdaki kişiye bakarsınız. İşte okuma yazma bilmeyen, bazı şeylerden haberi olmayan ama hesap çıkarmış biri ise tabii, orada kanaat kullanırsınız. Tutuklamaya sevk etmezsiniz.
2: Bunların tamamı zaten değerlendirilen şeyler. Şimdi mesela para gönderdiği kişi ve dolandırıcılık suçuna karışmış bir kişi olduğunu ele alalım. Şimdi bununla Yasin Kol arasında aynı mahallede mi oturuyorlar? Bunun tespitini yapmak çok kolay zaten.
0: Evet.
2: Yani bu tespitler zaten yapılır. Zaten savcılık tutuklamaya sevk yazısında ne diyor? Ben diyor delil topluyorum. Şu andaki delillerle senin suç işlediğine dair bende kuvvetli suç şüphesi oluştu.
1: Evet.
2: Ve ben delil toplamaya devam ediyorum. Sen bu delillere müdahale etme diye ben senin şu anda tutuklanmanı istiyorum ki ben soruşturmamı tamamlayayım. Evet. Ondan sonra senin hakkında kararını vereyim.
1: Sağlıklı bir cevap vermiş olsa Yasin Kol, ikna edici bir cevap vermiş olsa...
2: Hep ne diyoruz? Bunların tamamını MASAK raporundaki şüpheli işlemlerin en önemli özelliği izaha muhtaç işlemler.
0: Evet.
2: Siz izah ettiğiniz takdirde soruşturma makamlarını resmi belgelerle, dekontlarla, kayıtlarla ikna ettiğiniz takdirde bir kişinin hesabından 100 milyon da para çıkabilir. 100 milyon para hareketi de olabilir, 200 milyon da olabilir. Evet. Adam o montanda bir işlem işi vardır, ticaret yapıyordur. Bunu da belgeleriyle, faturalarıyla ortaya koyar. MASAK raporu önüne geldiğinde der ki, evet Savcı Bey ben yaptım bunları, bunlar da faturaları der ve çıkar gider. Evet. Şimdi ikna edici cevaplar vermeyince sonuç böyle oluyor ama tutuklama... Neyden tutuklamaya sevk edildiği de önemli burada bence Yasin Kol'un.
1: Sike teşvik. Evet.
0: Yani aslında yasa dışı bahise geliyor.
1: 6222
2: sayılı yasanın 11. maddesine. Bilirkişi raporunda çok önemli bir şey var. Bilirkişi raporunda diyor ki Yasin Kol'un hesabını havuz hesap olarak nitelendirmek mümkün değildir.
1: Evet, bu 4 tane hesap saydı.
2: Evet.
1: Paravan
2: yani
1: hesap.
2: Yasin Kol'a ait hesap havuz hesabı değildir diyor. Ama diyor birlikte görev yapmış olduğu hakemlerle kendi görev yapacağı maçın 2 gün öncesinde, 2 gün sonrasında izaha muhtaç para transferleri vardı.
1: Şöyle ben onu işte bir cümle
0: orada da bir futbol hukukuyla mevcut hukukun bakış açı yani çok hassas bir süreç içerisinde. Şimdi
1: futbol dünyasından bakınca biraz savcılık soruşturması yani
0: şöyle bir uygulama
1: daha
0: var.
1: Farklı.
0: Şimdi ben yanlış anlamayayım. Ben burada hiç kimseyi zaten hukuki bir süreç işleniyor. Tabii. Şey yapamam ama mesela şöyle bir uygulama da var. Geliyor bir para. Ana hakeme geliyor, o yardımcılara dağıtılıyor gibi uygulamalar da var federasyonda bu yardımcılarına.
1: Şöyle bir tespit var, onun ışığında konuşmak belki faydalı olur. Ben raporun tamamını okudum, belki sizin zamanınız olmadığı için ben söyleyeyim. Maçtan 3 gün önce, maç günü ve maç sonrasında Yasin Kol'la yanında VAR, AVAR ve diğer yardımcı hakemlerin para trafiğine de bakılmış. Ayrıntılı bir rapordan bahsediyoruz. Ve o raporda elden alınan paranın iadesi diye
2: bazı açıklamalar
1: var. Hakemler arasında bu tip bir para trafiği de var. O da muhtemelen şüpheli
0: bulunmuş.
1: Bazılarının
0: hatta cevap olarak yemek parası vesaire de ifadelerini kullanmış. Ya bu çok hassas. Tekrar söylüyorum. Çünkü Yasin Kol Türkiye'nin son yıldaki en önemli hakemi. Eğer bu hesap hareketleri açıklanamazsa Türk futbolunu çok sıkıntılı günler bekliyor. Ama mutlaka yani Türkiye bunu 3 Temmuz sürecinde yaşadı çünkü. Bu ne savcılığın yaptığı araştırmaya bir laf söylemektir ne de birini işte sen suçlu. 3 Temmuz'da bu süreci yaşadı Türk futbolu.
2: Soruşturma.
0: O yüzden masumiyet karantinasını gözeterek savcılığın araştırmalarını takip etmeyi gerçekten
1: savcılığın araştırdığı isimler önümde duruyor. 2025 yılında açılmış bir ceza soruşturması muhtemelen suç geliri olarak.
0: Muhtemelen.
1: Yani isimlerini söylemeyeyim. Yani Yasin Kol'la ilgili dosyada onun diğer hakemlerin isimleri de var. Onlar da öyle ünlü hakemler yani şey değil.
2: Doğru.
1: Hani bilmediğimiz ismi bilmediğimiz süperlik hakemleri, gözlemcileri olan isimler. Dolayısıyla savcılık bunları soruşturuyorsa yeterli soruşturmaya yeterli şüphe
2: zaten,
1: olması
2: zaten
1: lazım.
2: Basit şüpheyle soruşturma başlar. Evet. Basit şüpheyle. Yani çok basit bir şüphe soruşturmayı başlatır. Tutuklama tedbiri için kuvvetli suç şüphesi gerekir. Yargılama sonunda ceza alması için kesin kanaat gerekir. Ama burada şu önemli. Şimdi bu açıklamaların ne kadarını yapabildi? Bu açıklamaların ne

0: kadarını ispatlayabildi. Tabii ki masumiyet karinesine dikkat edeceğiz. Tabii ki devam eden bir soruşturma var. Ama ben şunu da söyleyeyim buradan hazır yayındayken. Yani bu meseleyi bir takım lehine, öbür takım aleyhine herkes keseri kendine alıp kendine doğru yontmaya çalışırsa bizim savcılık tarafından yapılan bu işlemlerin amacına hizmet etmez. Bizim amacımız futbolu her türlü suçtan ve kabahatten temizlemek. Bunun dışında hiçbir amaç yok. X takımı, Y takımı herkes rahat bıraksın, işlemler yapılsın. Sonrasında bakarız hangi takım ne olmuş eğer bir şey varsa.
1: Sayın Savcım, şu an bütün kulüplerin dediği tek bir şey var biliyorsunuz. Evet. Bakın biz haklı çıktık. Ne oldu diyorsun, hani bir sonuç mu var, bir yani neden haklı çıktınız, evet. Yok. Bakın biz haklı çıktık.
0: Haklı çıktık aynı şeyleri söylüyorlar, lafını kesiyorum. Şimdi 3 gün önce bir şey söyleniyor. 3 gün sonra tam tersi söyleniyor. İkisini de söyledim. Birinde haklı çıkacaksın zaten.
2: Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı göreve gelirken futbolda adil, tarafsız, liyakatlı, Avrupa benzeri işte kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü yaratacağız diye gelmedi mi?
0: Evet.
1: Tabii.
2: Şu an cezaevinde.
1: Evet.
2: Yani Merkez Hakem Kurulu'nun bununla ilgili soruşturma gerçekten çok çarpıcı ifadeler var. Yani ben yayına başlarken de söyledim, çok çarpıcı derken birçok değerimizin, herkesin ortak değerinin bu tip kurumların başına gelindiğinde bir maske gibi kullanıldığını görüyoruz. Her şey lafta kalıyor. Sonrasında da böyle mağdur hakem tablosu ortaya çıkıyor. Bu birazdan ifadelerini aktaracağım hakemler de çok tartışılan, zamanında yanlış karar vermiş, belki birçok insanın öfkesini çekmiş, tepkisini çekmiş insanlar ama bu Merkez Hakem Kurulu ile ilgili soruşturmada ciddi haksızlığa uğradığı tespit edilmiş insanlar. Tugay Kaan Numanoğlu, yaşadıkları son 3 yılda yaşadıkları, sistemin dışına atılmaları nedeniyle yaşadıkları durumu sivil ölüm olarak tarif ediyor. Yani bizi bir sivil ölümün kucağına attı diyor bu Merkez Hakem Kurulu. Bu ifadeyle başlayalım. İsterseniz evet. Selim, sosyal medyasından yaptığı açıklama böyle. Siz lütfen kalın yerinizde. Tugay Kaan Numanoğlu yine bu soruşturmada verdiği ifadede diyor ki 4 hafta içerisinde sadece 2 maçta VAR hakemliği görevi bana verildi diyor tasfiye sürecinde. MHK Başkanı ve Başkan Vekili Ahmet Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir isim.
0: Evet.
2: Bana ben neden bana böyle yapıyorsunuz deyince diyor, bana senin anahtarın bende değil başka kapıya git dedi diyor. Şimdi bu ifadenin tabii daha öncesi var, başka daha önce yaşanan durumlar da var. Ağır haksızlığa ve sivil ölüme terk edildiğimiz günün sabahından başlayarak hiç durmadık, dayanıştık, yardımlaştık, tabii ki konuştuk, bu sürecin başlamasına ön ayak olduk. Bu soruşturmayı başlatan şikayetçi hakemlerden birisi. Bu konudaki yasal yükümlülüklere uyduk. Soruşturmayı yürüten savcılık makamının aldığı gizli kararının bağlayıcılığının farkındaydık. O yüzden konuşmadık diyor. Adalete güvendik ve yapılması gerekeni yaptık diyor. Haklı olanın acelesi yoktur diye eleştirilere, niye konuşmuyorsun eleştirine, zaten konuşmuş, 2 yıldır konuşuyor. Bir eleştiriye verdiği yanıt var. Ve yine diğer hakemlerin yaşadıkları var. Toplam 30'dan fazla hakemden bahsediyoruz Ahmet Selim Kul. Bunlar için bir geri dönüş süreci olacaktır diye düşünüyorum. Ya da zararlarının tazmin edilmesi.
1: Türk süreci. Hakemliği, ya ben hep konuyu buraya getiriyorum ama ben sonuçta benim alanım futbol, hukuk değil. Ben o yüzden bir 15 yıldır da aşağı yukarı bu işi yapıyorum. O yüzden bu kısmını anlatmam gerekiyor. Mesela Alper Ulusoy başka iddialarda da bulundu biliyorsunuz. Evet. İşte bazı gazeteciler para alıyordur vesaire gibi böyle iddialarda da bulundu. Kendi performansına yönelik söylemleri yüzünden. Burada zaten savcılık bu konunun üzerinde. Yani işin bir tarafı, hep söylüyorum, bir tarafıyla ilgili iddialar ortada. Fakat Ferhat Gündoğdu'nun savunmasına baktıysanız orada çok ilginç ifadeler. Bizim bu hakemlik konusunu yapısal olarak düzenlememiz gerekiyor. Bence burada savcılığın yaptığı en tarihi başvuru o derneğin feshedilmesi için yaptığı başvuru. Hı hı. Çünkü Türk futbolunda yapısal problemler var. Bakın diyor ki Alparslan Dedeş de bu hakemlerden bir tanesi. İfadesine yönelik yaptığı ifadesine yönelik verdiği cevapta diyor ki Alparslan Dedeş hakemleri organize ederek 8 Mart konusu, bu 8 Mart bu hakemlerin hepsinin hakemlerinin bitirildiği tarih.
2: 8 Mart 2022.
1: 20, evet.

Ve o hata, ya yani o hukuka uygun bir şekilde değildi zaten biliyorsunuz, geri döndü. Hani o, fakat ondan sonra iş kan davasına döndü. Alparslan Dedaş hakemlerin hepsini organize ediyor ve diyor ki MHK başkanına Zoom toplantısında sırtınızı döneceksiniz diyor. Sırtınızı dönmezseniz Cüneyt abiniz sizi not alır diyor. Şimdi ben Cüneyt abi kim bilmiyorum. Biliyorum da bilmiyorum. Herkes biliyor da bilmiyor. Şimdi Cüneyt, demek istediğim şu. Hakemliğin içinde çok büyük yapısal bir problem var. Bir başka hakem Tarık

0: ne uygulama götürmeye çalışıyor? O zaman biraz daha güçlü tarafta oldukları için. Bir başka hakem Kerem Ersoy, ki tehdit edildi.
1: Evet, ses kaydı da
0: Kerem
1: var.
0: Ersoy bir başka hakemlere diyor ki bunlar kim diyor? Bunlar 3 ayda gidecek, bunları bitireceğiz tarzında. Bu minvalde ifadeler kullanmış. Bunlar ifadede kanıt sunularak, işte ifade tutanakları olarak anlatılan şeyler gösteriliyor. Burada benim işim futbol tarafını konuşmak. Hakemlik, bugün bana bir eski hakemle hakemliği çok yetenekli... Bakın, iki taraftan da örnek vereyim anlaşılsın. Tugay Kaan Numanoğlu'nun 88 aldığı sınavdan 100 alan Yasin Kol'un, iki taraftan veriyorum örneği ki derdim anlaşılsın, 68 aldığı sınavdan 94 alan ve fakat bir il müdürünün oğlunun önünün açılması gerekçesiyle hakemliğin engellenen bir arkadaş bana yazdı. Türk hakemliği 15-20 yıldır bu şekilde yönetiliyor.
1: Evet.
0: Tekrar söylüyorum, savcılığın o dernek fesih olayı var ya, tarihi bir adım. Bunların hepsi tarihi bir adım. Bu suç kısmına savcılık karar verecek. Ki Ferhat Gündoğdu kişisel verileri saklama suçundan tutuklandı.
1: Evet.
0: Diğer iki suçtan yargılaması devam edecek. Onun sonucunda ne
1: oradan
0: çıkacak görüyoruz.
1: Oradan tutuklama kararı yok.
0: Evet. Ve konu bu. Benim anlatacağım kısmı bu. Türk hakemliği 15-20 yıldır, eski, daha eskisi de vardır da ben hakim olduğum süreci bekliyorum. Çok büyük yapısal problemler içinde. Yani bu hakem arkadaşlarımızın hepsi de sadece yeteneğiyle değil bu sistemin içinden çıktılar. Ve dertleri hala bu sistemi düzeltmek değil. Dertleri intikam almak. O yüzden yeri geldi mi kurumları bile kendi bu emelleri uğruna manipüle edebiliyorlar. Karşı davalar devam edecektir.
1: Evet.
0: Konu bambaşka yerlere gitti. Çünkü bu tarafın yaptığı suçlamaların da, tekrar ediyorum, hepsi nasıl ifade edeyim, somut şeyler değil. Umarım bir şeyler değişir.
1: Şimdi,
0: bu olayın sonunda.
1: Selim Kul diyor ki güç elinde olan gücü eline geçirdiğinde diğerini dövmeye, sopalamaya başlıyor. Şimdi bu kadar oyuncak olduğunu, yani bu kurumların, evet, bu kurulların, bu derneklerin, bu insanların elinde oyuncak olduğunu ama Türk futbol kamuoyu bence bu seviyede ilk kez görüyor.
2: İşte bence bütün mesele de bu.
1: O yüzden evet, hani bunun bir hesaplaşmaya önemli döndürülmesi yerine sanki bir yüzleşme olması
2: kesinlikle
1: gerekiyor.
2: Kesinlikle. Ya hakemlik anlattı.
1: Bu hakemlik bir yüzleşme gerektiren bir şey. O öyle yaptı. Zaten senin hakemin, benim hakemim kavgasının sonucu değil mi bu?
2: Evet.
1: Bilmiyorum ya, ne düşünüyorsun?
2: Ben hep söylüyorum, hakemlik ve hakimlik, bunların ikisi de adil olmak zorundalar. Şimdi ya düşünsenize, buradaki ifadeleri okuyoruz. Bir hakemle bir federasyon yönetim kurulu üyesi arasında geçen konuşma eğer doğruysa, senin anahtarın bende değil, senin kilidin başkasında.
1: Ya bir hakemin girdiği sınav belgesi el yazısıyla değiştirilmiş, yani suç örgütü yapıyor bunu.
2: Yani
1: dolandırıcılık yaparken yapıyorlar evrakları değiştirirken.
0: Bu arada
1: böyle bir şey olabilir
0: iki
1: mi?
0: Tane bilirkişi raporu var, onun da sonucunda ne çıkacağız bilmiyoruz.
2: Evet, bir bilirkişi raporu daha
0: bir
2: söz
0: tane
2: konusu
0: daha çıktı.
2: Evet, evet. O muhtemelen taraf avukatlarının almış olduğu bilirkişi raporudur. Üçüncü bir rapor mutlaka alınır.
0: Alın.
2: Oradan yola çıkılarak yapılır ama şimdi herkes iddiasını ispatlamakla mükellef. Şimdi bu arkamızda görünen eski hakem arkadaşlar, ben de bir futbol izleyicisi olarak hepsini biliyorum. Hepsini televizyonlarda gördüm. Bazı kararlarına kızdım. Bazı kararlarını sevdim. Sevindim kararlarında. Ama şimdi iddialarını, şimdi böyle bir durumda zaten hani tespit edilen bazı şeyler var. Ve savcılık tarafından devam eden bir soruşturma var. Şimdi bu iddiaları ispat ettikleri takdirde zaten hak arama özgürlüklerini kullanmaları çerçevesinde değerlendirilir. Ancak siz mevcut bir soruşturmada, hadi bunlar hakkında bir soruşturma açıldı, biz de bunların düşmanıyız, hadi biz bunlara yükleyelim mantığıyla gidip ifade verirseniz, o zaman sizin yaptığınızda hak aramak değil, Selim Bey'in dediği gibi siz bu sefer kendinize yer açma mantığıyla bu hareketi yapıyorsunuzdur. O yüzden hep söylüyorum, herkes kenara çekilsin, savcılık makamı işini yapsın.
0: Aynen.
2: Ve
0: evet,
2: sonrasında bakalım kim ne yapmış, kim kimin hakkını yemiş, kim kimi nereye atamış, bunların hepsi bu soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Herkes
1: çıkacak.
2: Sabırlı olsun.
1: Evet. Şimdi bilirkişi raporu dediniz. Şimdi bir bilirkişi raporu çıkıyor, arkasından bir başka bilirkişi raporu, onun tam tersi ölçekte ya da içerikte çıkıyor. O raporların hani özel bir bilirkişi, para verilip alınmış bir mütalaa mı olduğuna da dikkat etmek lazım.
2: Tabii.
1: Savcılığın ya da

0: mahkemenin hazırlayıp verdiği bilirkişi raporları olup olmadığına da bakmak lazım. Şimdi Alper Ulusoy'un verdiği ifade diyor ki Alper Ulusoy 27 Süper Lig hakeminden sadece 5-6 kişi değişim yapılabilecekken 12 kişi değiştirdiler. O sezon görev aldığım müsabakalarda hakem başarı sıralamasında en üst basamaklardaydım. Tahkim kurulu duruşmasında Ferhat Gündoğdu'ya, yani bu hakem tutuklanan kurul başkanına diyor ki neden Alper Ulusoy'u kadro dışı bıraktınız diye soruldu diyor kendisine. Yeni yapılanma çerçevesinde yaşından dolayı kadro dışı bıraktık demişler. Şimdi diyor ki benimle yaşıt olan, hatta benden 3-4 yaş büyük olan.
1: Evet. İşte ama dediğim şey benim hakemim senin hakemin.
0: Örneğe benziyor, evet.
1: Çünkü yani, diğer taraf demek.
2: Şimdi baktığınız zaman bunlar görüyoruz resimde FIFA kokartlı hakemler. Yani şu önemli. Merkez Hakem Kurulu tarafından eğer gerçekten bir eksiklikleri varsa, eğer gerçekten hakemlikleri iyi gitmiyorsa, bunlar objektif kriterlere bağlanıp bu şekilde görevine son verilir ya da hakemlikten ayrılırsa zaten bir problem yok. Ama şimdi Alper Ulusoy'un şu ifadesinde söylediği, yaşından dolayı almadık deyip siz 3-4 yaş büyük hakemi alırsanız o zaman sizin kurulunuzun hiçbir güvenilirliği kalmaz. Adam da gelir burada ifade verir.
0: Şimdi
3: tam bu yaşanıyor zaten.
0: Burada bu hakemlerin söylediğinde şöyle bir durum var. Yani biz sonuçlara, yani daha doğrusu sistem açısından yarattığı sonuçlara bakmıyoruz. Ben bir karar veriyorum Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak. Diyorum ki 35 yaşındaki hakemi devam ettiriyorum. 30 yaşındaki hakemi benim hakemim değil diye devam ettirmiyorum. Şimdi bu hakem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. İdareyi iç hukuk yollarını tüketti. Dışarıdan bir tazminat cezası işte bir şekilde uygulamak zorundasınız.
1: Ülkeye olacak olan.
0: Yani ortaya çıkan sonucu çok konuşmuyoruz. Yani çok, işte o yüzden yüzleşme olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
3: Çok önemli ve şunu da ifade edeceğim. Burada bugün bir kulüp başkanıyla konuştum. Ben yani bir görüşme gibi bir şey. Eski bir 4 büyük kulüplerden birinin başkanı. Evet diyor, Ferhat Gündoğdu ile ilgili bütün, yani olması gerekiyorsa olsun diyor ama madem diyor böyle bir şey var, son 15 MK başkanı farklı bir sonuçta çıkamaz bu işten. Çünkü böyle yürüyor. Bakın maçlardan
0: zaman
3: önce...
0: Zaman aşımı var mı? Çok özür dilerim.
2: Tabii ki suçlar açısından zaman aşımları var.
3: Kaç yıl acaba bu konuda? Merak ettim.
2: Suç eğer 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyorsa TCK 66'ya göre 8 yıl, 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiriyorsa 15 yıl.
3: 8 yıl gitti.
0: Hala zaman aşımı bitmemiş olanlar olabilir.
2: Halbuki idari açıdan yapılacak tahkikatlarda zaman aşımı değişir tabii ki.
3: Şu çok önemli. Burada bakın. Şimdi ben bunu isim vermeden rahat rahat anlatırım. Bir maçtan önce diyelim ki ben bir kulübe yakın bir yönetim kurulu üyesiyim. Siz de hakemsiniz. Bu işleri kanıtlamak çok zor. O yüzden hep bizim Cem Dizdar diyor ya, kural, kanun, nizam, yani bunları koymak gerekiyor. Bir maçtan önce ben sizi yönetim kurulu üyesi olarak aynı binadayız. Odama çağırıyorum. Çağırıp size diyorum ki benim olduğum takımın karşısındaki takımın maçı ile ilgili, bak maçı çok iyi yönet ha diyorum.
0: Ya da diyorsun ki...
3: Ne anlarsınız bununla?
0: Şimdi aynısı olmuş. Ben dosyadan örnek vereyim. Maç Ankara'nın ötesinde bir şehir diyelim. Hakem oraya gidiyor. Hakemi Merkez Hakem Kurulu Başkanı arıyor. Diyor ki o şehrin diyor kulübünün başkanı beni diyor bugün maç bittikten sonra beni aramasın diyor.
3: Ben ne anlarsınız?
0: Ya bu dosyada olan bilgi. Evet. Yani hakem kendisi açıklarsa zaten savcıların önünde var bilgi de. Ben hani şimdi doğrudan söyleyip muhatap kılmaya gerek yok. Bunu adam anlatmış yani, hakem anlatıyor. Diyor ki o kulübün başkanı aramasın diye Merkez Hakem Kurulu Başkanı diyor bana telkinde bulundu.
3: Direkt bir söylem var mı? No, hal var da yani hani sorsa aslında iyi bir şey diyor. Tabii. Yani görsen.
2: Ama orada söylediği aslında belli.
3: Ama ya, ne anlarsın?
2: İşin
0: ama şikayetçi olursanız o öyle algılanmaz bir kere. O şey demek yani, baskı yapıyorsunuz bir kere görevini kötüye kullanması için, öyle değil yani. Hukuk var ülkede.
2: Öbür
0: yani
2: taraftan baktığınızda o kadar basit değil. Bir kulübün başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı arıyor. Benim maçımı kötü yönetti diyor. Bence bu da facia bir
3: Evet,
2: şey.
3: Bu arada uluslararası katmanda bu da problem.
2: Yani, ama bu o kadar normalleşmiş durumda ki. Merkez Hakem Kurulu Başkanı çağırıp da o başkan beni aramasın dediğinde hakem doğal olarak şunu düşünecek. Kim ev sahibi ise benim onun lehine bu maçı bir şekilde bitirmem lazım diye düşünecek. Evet. Ve dolayısıyla

0: Dolayısıyla da bu eylem tabii ki takibi savcılık tarafından yapılması gereken bir suç olarak değerlendirilecek. O zaman da bu soruşturmalar başlayacak ama bunların hepsi tarihi fırsat. Eğer bir kurumu gerçekten dediğiniz gibi liyakatla kanunlara uygun şekilde yürütmek istiyorsanız şu anda tarihi bir fırsat var. Bütün içinizdeki çürük elmaları temizleyeceksiniz ve sıfırdan başlayacaksınız. Çünkü liyakat her kurum için en önemli öge.
1: Evet, kulüpler karışamayacak, federasyon yönetimi karışamayacak, bağımsız bir yapı olacak ama bu yapıda kendini kendi içinde çok denetlemesi gerekiyor.
2: Evet, Hüseyin Göçek diyor ki tecrübeli hakem kadrosunu diskalifiye edip yerine tecrübesiz alt liglerde yeteri kadar olgunluğa ulaşamayan genç hakemleri çıkartıp kadrolarda değişikliğe gitmekte amaçları diyor. Şimdi beni burada dehşete düşüren hani okuduğum tutanaklardaki en çarpıcı ifadeler Hüseyin Göçek'in ifadesini tamamlayacak şekilde liyakat arama yok. Hakemin nitelikleri arasında sayılan, önerilen hakemlere baktık Selim'le birlikte. İşte benim şunun çantasını taşıdı, bunun yaverliğini yaptı, bunun
1: o dernek,
2: işlerini gördü.
1: Dernek çevresi.
2: Dernek çevresinden tabii, önerilen tabii, tabii. Hakemler. Yani bu en ilgili makamlara kadar önerilebilmiş. Buradaki liyakat arayışının bu çerçevede olması tabii rahatsız edici.
0: Ya liyakat şöyle söyleyeyim Zülfikar Bey. Şimdi eğer siz liyakatla buralara bu atamaları, bu hakemlikleri vermezseniz gerçekten layık olan adam der ki ben ne yaparsam yapayım zaten oralara ulaşamayacağım. Öbürü layık olmayan da der ki ben ne yaparsam yapayım zaten beni atacaklar.
2: Evet.
0: Dolayısıyla hiçbir şekilde adalet mekanizması bu kurullarda kurulmamış olur.
2: Bak. Evet. Ferhat Gündoğdu'nun savcılık sorgusunda, savcılık ve polis sorgusunda verdiği ifadelere de bir bakalım arkadaşlar. Onun grafiği de gelsin. En azından ne söylediğini de bilmiş olalım. Selim bir katkıda bulunacak galiba.
1: Lisans No 26768 Oğuzay Antalya eski bir hakem. Az önce bahsettiğim hakem ismini kullanmasına da sormuştum, izin vermişti. Mesaj çok uzun. Ama bir ara vaktimiz olsa da bunu baştan aşağı okusam da insanlar bu işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl aşağıda yetenekli adamları, hakemlerin hiç edilip yok onun oğlu, evet, yok bunun akrabası, bunun tanı, bu derneğin forma yaptıranı, bu derneğin şeyi olduğunu insanlar anlasa kendi programımda reklamını yapayım. Yarın bu mesajı bizim HT Spor gündemde uzun uzun okuyup nasıl işlerin yürüdüğünü evet, de anlatacağım
2: şöyle,
1: ismine kadar.
2: Şöyle bir şey olsa mesela bir kulüp başkanı bu beş büyükler, dört büyükler her neyse onlardan birinin başkanı da kendi lehine çalınan bir penaltıyı, lehine verilen bir haksız bir kararı çıkıp dese ki ya hakem böyle bir şey yapsa. Ben hiç görmedim. Yani hiç yıllardır futbol izliyorum. Böyle dese belki bir caydırıcılığı olabilir mi?
1: Kulüp başkanlarımız hakemlere temas noktasından koparılabilirse çok daha sağlıklı olur. Kulüpler buralara etki ediyor.
2: Evet. Maksat hasıl oldu. Şimdi yani sorunun cevabını evet, almış olduk böylece. 2022'deki liste dışı bırakılmanın gerekçesi ne? Birçok çok sayıda hakemi liste dışı bırakıyorlar. Ferhat Gündoğdu'ya savcılık ve polis sorgusunda sorulan soruya verdiği cevap diyor ki kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler, Selim'in cümleyi bitirdiği yerden devam ediyoruz. Talepler ve TFF yönetim kurulunun hukuk birimlerinin de değerlendirmesiyle alınan bir karar diyor. Ama mağdur hakemler diyor ki bunların hiçbiri bizim değerlendirme kriterlerimizde yok. Bu cevap yeterli görülmemiş. Öyle anlıyoruz.
0: Kaldı ki tahkimden de döndü bu kararlar.
1: Evet evet. Evet. Yani o bu tahkimden 8 de Mart döndü. Usul olarak değil
0: evet,
1: mi? Yanlış
0: evet,
1: söylemiyorum.
0: Usul olarak.
1: Usul olarak zaten hatalı yani doğru evet, bir yöntem değil ve döndü.
2: Sonra savcı sorusunu devam ettiriyor. Diyor ki 2024'te diyor neden diyor aynı isimleri liste dışı bıraktım? Madem diyor listede bunlar kriterlere uygun değildi. Kişisel husumet ve intikam sahikiyle hareket etmedim. Kararlar Merkez Hakem Kurulu'nun kolektif kararı TFF'nin onayından geçti diyor. Yani burada bir sorumluluğu atma hali tabii, de var. Halbuki bütün yönetim yetkisi kendisinde.
1: Evet.
2: Yani 2024-2025'te iki farklı klasman listesi oluşturmuşsunuz diyor. Bunlar neden çıktı diyor. Değişiklikleri performans, ihtiyaç ve Merkez Hakem Kurulu'nun değerlendirmesiydi diyor. Ama o değerlendirme kriterlerinin hiçbirinin kendi koyulan kuralları, prensipleri, çalışma ilkeleri hiçbir şeyle alakası yok. Bunu da aktarmış olalım. Hakemlerin maç sonu sınavlarına müdahale oldu mu? En kritik mesele bu. Evet. Bu çok konuşulan bir şey değil mi? Maçlardan sonra da Selim.
1: Yani sınav değil de şey, hakem.

0: Hem puanlaması.
1: Puanlaması. Evet, evet.
2: Maç sonu. Evet.
0: Maç sonu puanlaması.
3: Şimdi bu kadar ben kolay mı? Başıma diş almak istemiyorum da yıllardır yani 15-20 yıldır 30 yıldır ben kendimi bildim bileli bu haberleri yapıyoruz, bu haberleri okuyoruz, bu haberleri duyuyoruz.
2: Şimdi bir sistem kurulmuş, diyor ki VETAS sistemi onun adı. Mevzuatta zorunlu bir sistem değil.
0: Veri tabanlı atama sistemi. Yanılmıyorsam öyleydi. Evet.
1: Aynen, veri tabanlı atama sistemi.
2: Bu şimdi bu sistemi kurmuşsunuz. Uyguluyorsunuz. Bu diyor ki zorunlu değil diyor. Normal mi yani? İfadeyi hukuki çerçevede bakınca
4: şimdi,
2: ne
4: zorunlu değil diyor. Oysa ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde artık atamalar VETAS sistemiyle yapılacak diye çarşaf çarşaf yazılar hatırlıyorum ben. Bu sezon başında 21 aydan sonraki sistem tamamen VETAS'a geçti diye yazılar hatırlıyorum ben. Doğru. Ama şimdi böyle olduktan sonra da bu sefer atamalara müdahale iddiası varsa doğal olarak bu soruşturulmayacak mı?
0: Bu şu demek. Kulüpler susmuyordu, biz de kulüpleri eyledik demek. Gerçekten mevzuatta hani böyle atamalar böyle yapılmak zorundadır diye bir şey yok. Evet. Zaten kulüpleri eylemek için, çünkü kulüpler de susmuyor. Sürekli bir şey çıkarıldı.
4: 18 Danışman tane kulüp kurulu, var. Hepsi bir tane hakem istemese zaten hiç hakem kalmaz ki.
0: Bu şunun itirafı. Biz atamaları manuel yaptık ve o dönem kamuoyunu, ya yani daha doğrusu kulüpleri eyledik demek.
2: Yani kulüplerden, TFF yönetiminden, onun kurullarından, evet, hukuk birimlerinden gelen talepleri Ahmet'in ifadesiyle onları eylemek için alınmış bir karar. Yani hiçbir altyapısı olmayan bir karar.
4: Yani
2: giriyor.
4: Şunu mu söylüyoruz? Bu maç atamalarındaki, hakem atamalarındaki ya da hakemlerin sonradan puanlama sistemindeki kriter kulüplerden ve kamuoyundan gelen talepler mi? Bu mu yani?
0: Taleplere göre şekilleniyor. Tam olarak
2: şimdi,
0: o sayısı.
2: Sorgunun, savcılık sorgusunun en güzel cevaplarından bir tanesi, maç öncesi hakemlerle neden konuştunuz? Evet. Maç öncesi konuşmalardan birisi zaten yayıldı.
0: Az önce söyledim.
2: Hakeme adam ol falan ifadeleri içeren bir ses kaydı. Kendisi kaydetmiş. Muhtemelen birini de attı ego tatmini için. Bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek için aradım diyor hakemleri. Yani biraz önce anlattığımız örnekler etrafında diyor ki ben hakemlere moral vermek ve onların önemli bir konusu varsa aradım. Bütün hakemleri arayıp aramadığı konusu da bu durumda ayrıca bakılması gereken.
4: Tabii bu sefer siz böyle yaptığınız zaman sizden şu beklenir. Madem öyle, bütün hakemleri motive etmek için şimdi maçtan önce telefon açıp aramanız lazım. Hadi aslanım sen hakkından gelirsin bu maçın vesaire gibi. Ama 3 tanesini seçip aradıysanız o zaman başka bir yere
0: bu
4: gider.
0: Bu tamamen konu. Ama şey yani burada içerik önemli. Yani
4: tabii ki
0: bu
4: önemli.
0: Temel cümle yanlış değil. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı arayabilir tabii ki hakemlerini. Yani, ama tabii işte az önce konuştuk ya.
4: Ama tabii ki
0: yönetim kurulu üyesi çağırıyor diyor ki bu maçı iyi yönet. Kötü bir şey yok
4: şimdi tabii ki arayabilir Merkez Hakem Kurulu Başkanı ama sürekli aynı takımın maçından önce arıyorsa mesela. Tam o zaman işte derler ki ya sen niye sürekli bu takımın maçından önce bu hakemi arıyorsun?
0: Aynen.
4: Maçın hakemini arıyorsun.
2: Ya o durumda Merkez Hakem Kurulu Başkanı orada olarak herkesi
0: şunu da söylemem
2: bütün maç
0: lazım.
2: Yöneten hakemleri arıyor olmanız lazım maçtan önce.
0: Az önceki intikam duygusuyla hareket etme diğer taraf hani anlatıyorum ya mesela Ferhat Bey şu anda gözaltında hani
2: tutuklu.
0: İstifa. Özür dilerim. Benim işte hukukçu olmamamla kaynaklanan hatalar özür diliyorum.
2: Estağfurullah.
0: Mesela ama hakkında sürekli eski bir FETÖ'cü, bu 15 Temmuz'da da rol alan işte İdil'in yaveri, emir subayı ifadeleri vardı. Dün bu konuyla ilgili biraz gündem oldu, biraz baktık. Mesela o da doğru değilmiş.
2: Evet.
0: Yani onu da bir düzeltmek gerekiyor. Mesela o şu iş, o bahsettiğim kör göz kavganın bir sonucu, işin vardığı noktalar. Yani, onu da bir söylemek gerekiyor.
2: Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri içinde görev yapmış bir subay.
0: Evet.
2: Bir başka bir subay aslında Metin İyidil'le iyi ilişkilerine dikkat çekerek bir paylaşım yapmıştı. Doğrudan yaveri ifadesi yanlış.
0: Evet.
2: Şimdi çok fazla şey var. Türk futbolunda taraftarlığı bir kenara koyup holiganlık seviyesinde yorumculuğu da bir kenara koyup bütün bunlarla yüzleşmek gerekiyor. Yoksa biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Öyle anlaşıyor, öyle anlaşılıyor. Ahmet Selim Kul ve Alptekin Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu belli ki konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle işin içine yasa dışı bahisin, teşviğin, primin ve türlü suç unsurlarının girmiş olması da ayrıca savcılık nezaretinde bir temizlenmeyi de gerektiriyor diyelim. Teşekkür edelim konuklarımıza. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İzmir'i AK Parti mi yönetecek? İBB adım adım Cumhur İttifakı'na mı? Muhalefetin adayı kim olacak? Özel adaylık yolunda mı ilerliyor? Mansur Yavaş Özel'e rakip olur mu? Faruk Aksoy soruyor. Gazeteciler Alişer Delek, Gafar Yakınca, Gökhan Taşkın, Mustafa Balbayla, Habertürk yazarı Nihal Dengisu Karaca ve yazar Doğan Çağlar yanıtlıyor. Nedir ne değil? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
8: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.

Ve artık saatler 18 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bir saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını birlikte değerlendireceğiz. Üstüne konuşacağımız manşetlerimiz de olacak elbette. O halde o manşetlere şöyle hemen bir bakalım. Gelsin hemen. Hakem Yasin Kola tutuklama talebi. Hakemler soruşturmasında tutuklama talep edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkındaki MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı ki bu isim biliyorsunuz aslında futbol dünyasında da çok tartışmalı bir isimdi. Rapora göre hakemin hesabına 14 yılda 62 milyon lira girdi, 72 milyon lira çıktı. Hepsi ve daha fazlasını aktaracağız az sonra ve bir diğer günün önemli manşetlerinden, başlıklarından biri. CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Son

0: bilgileri neler? Bakacağız. Gerçekten öyle mi? Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Bu başlığa da bakacağız. Bir diğer manşetimiz gelsin. Şimdi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yenilenmiş olsa dahi emsal ve raiçlerin çok altında kalan kira bedelleri için 5 yılın dolması beklenmeden kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Peki bu karar ne anlama geliyor? Hepsi ve daha fazlasıyla akşam haberleri başlıyor. Ve ne yazık ki çok üzücü bir haberle başlıyoruz bugün akşam haberlerine. Maalesef Yeşilçam'ın ustalarından birini daha kaybettik. Altın Çocuk lakabıyla tanınan, onlarca filmde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen Göksel Arsoy 90 yaşında yaşama veda etti.
1: Evet, bendeniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocanız. Size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek.
2: Onlarca filmde rol aldı. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy 90 yaşında hayata veda etti.
3: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
2: Göksel Arsoy 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesi Girit Mutasarrıf'ın Mollazade Ali Talat Bey'in torunu, babası pilottu. Amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarı ve söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken 1957 yılında Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı. Samanyolu filmiyle ünlendi. Halit Refik'in kendisine verdiği Altın Çocuk lakabıyla tanındı.
3: Havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz.
4: Bir melekle ancak uçarak dans edilir de onda.
2: Bulunmaz Uşak, Taş Bebek gibi filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi.
4: Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek.
2: Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlendi. Soley Arsoy ile evliliğinden iki çocuğu olan Göksel Arsoy, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
0: Sıcak bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından fon soruşturmasında yeni hamle geldi. Hisse virmanları mercek altına alındı. Peki bu ne demek? Detayları Habertürk muhabiri Gizem Türemen aktarıyor.
5: Fon soruşturmasının derinleştiğini görüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki bankaya ya da aracı kurumlara aktardıkları yönündeki bazı tespitler elde etti. Bunun üzerine de yeni bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Şimdi bu soruşturma kapsamında ne olacak? Serdar Turhan, Muhabbet Yarız ve Şaban Serkan İlalda'nın, ki tutulayla bağlantılı isimler biliyorsunuz, tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tespitleri ne yönde? SPK'nın 131 fonun tasfiye süreci öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı senetlerin, hisse senetlerinin talimat ya da virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların bulunduğu da belirlendi. Savcılık söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini talep etti. Ne demek bu? 2025'ten ta ki bugüne kadar tüm hareketler incelenecek. Ayrıca savcılık yurt dışına gerçekleştirilen transferlere ayrıca dikkat çekiyor. Şüphelilerin hisse senetlerini yabancı bankaya da aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde o ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin bütün kayıtların da başsavcıya gönderilmesini talep etti. Soruşturma makamları para ve sermaye piyasası hareketlerini de geriye dönük olarak incelemeye aldı. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şunu da ifade etti. Şüphelilerin hisseleri kendi hesaplarından başka kişilerin hesaplarına geçirip geçirmediği, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı da araştırılacak biliyorsunuz. Fon soruşturmasında şimdiye de hakkında işlem yapılan.

0: Şüpheli sayısı artık 240'a dayandı. 85'te tutuklu var. Soruşturma devam ediyor.
1: Peki Gizem, çok teşekkür ediyorum. Sana bu sıcak gelişmenin son bilgilerini aktardı Gizem Türemen. Bize devam edelim şimdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir işlemi yapılmış. Kozinoğlu'nun mezarından örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler tamamlandı. 12 Eylül tarihinde Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı ve uzman ekip tarafından örnekler alındı. Örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 24 gün süren incelemenin ardından alınan örnekler yeniden Kozinoğlu'nun kabrine defnedildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. O dönem ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı 15 yıl sonra dosyayı tekrar ele aldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezar açıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin geliştirdiği Ay uzay aracının entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi. Aracın %80'in üzerinde yerli olduğunu vurguladı Erdoğan. Uzayın küresel bir alana dönüştüğüne de dikkat çekti.
2: Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Milli uzay programımızda uzaya erişim ve uzay limanı hedefini özel bir yere koyduk. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Uzay teknolojik kapasitesi ne olursa olsun bir ülkenin tek başına şekillendirebileceği bir alan olmaktan çıkmış, ortak hedefler etrafında birlikte hareket etmeyi gerektiren küresel bir alana dönüşmüştür.
1: Ve şimdi de siyasette günün önemli başlıklarından biriyle devam edeceğiz. Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili iddialara karşı biliyorsunuz sessiz kalmıştı şimdiye dek. Fakat sosyal medyada bir vatandaşın sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
3: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
1: AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram fon soruşturmasına yönelik sözlerinin maksadını aştığını ve çarpıtıldığını belirterek özür diledi. Bayram sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerdeki açıklamalarının bazı çevrelerce istismar edildiğini ifade etti.

0: kullandığı bazı ifadelerin partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu, gördüğünü söyledi. İnsanları töhmet altında bırakacak bir dil kullanmayı asla istemediğini de ekledi. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur dedi. Ve Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Murat Güneş de var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Cumartesi günü gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş dahil olmak üzere 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Şimdi tabii hakemler soruşturmasına döneceğiz. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya bir gidelim. Hakemler soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol hakkında şike ve teşvik primi suçlaması kapsamında tutuklama talep edildi. Ayrıca ifadesi de ortaya çıktı. Arzu bize detayları aktarsın. Arzu.
1: Esra Toptaş, iki hakemin de şu dakikalarda sulh ceza hakimliğinde kriz sorgusu sürüyor. Hakem Yasin Kol hakkında şike ve teşvik primi ile aynı zamanda hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek suçundan tutuklanması istendi. Yine yardımcı hakem Göktuğ Hazal Erel ile ilgili de resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi savcılık tarafından. Tabii hakem Yasin Kol'un da ifadesi çıktı, ondan bahsedelim isterseniz. Banka hareketleri masak raporunda ortaya çıkan banka hareketleri tek tek kendisine soruldu hakem Kola. Bazı isimleri tanıdığını ve bazı hareketleri para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi noktasında kişisel ilişkiler olarak açıkladı. Ancak nitelikli dolandırıcılık suçu olan bazı kişilerle olan para hareketlerini ise hatırlamadığı yönünde bir ifade kullandı. Birçok suçtan bulunan şüphelilerle para transferi olduğu noktasındaki soru kritikti savcılık tarafından. Kendisi bunu hatırlamadığını söyledi. Yine yasa dışı bahis oynadığı iddialarına yönelik ise bu suçlamayı kabul etmedi. Herhangi bir bahis sitesine de üyeliğim yoktur dedi. Ama masak raporu oldukça çarpıcıydı. Yine hakem Yasin Kol'un 11 bankada 50 ayrı hesapta 42 farklı IBAN'ın bulunduğu ve bir üniversitede güvenlik görevlisi noktasında kaydının bulunduğu, aynı zamanda hakemlikten de para kazandı, ancak hesaplarına giren paranın yarısından fazlasının çalıştığı işlere yönelik değil, gerçek kişilerden, üçüncü kişilerden geldiği yönünde de masak tespiti vardı. Yine masak tespitindeki dikkat çeken detaylardan birisi de Yasin Kol'un kendisiyle aynı maçta görev yapan hakemlerle para transferi işi içerisinde olduğu belirlendi. İşte bu noktada da zaten şike ve teşvik primi noktasında tutuklanması istendi ki bazı hakemlerle 38 ay işlemde 218 bin kendi hesabına para geldiği, yine 132 işlemde de kendisinin 853 bin lira hakemlere para transfer ettiği masak raporunda dikkat çeken bir veri olarak yer aldı. Ve şu anda da sulh ceza hakimliğinde iki hakemin de sorgusu sürüyor. Hakimlikten çıkacak kararı da aktarıyor olacağız.
0: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum sana. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek destek mesajı verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir ifadesi kullanıldı bu mesajda. Bahçeli'nin gönderdiği çelenkte yalnız değilsin ifadesi de yer aldı. Federasyon Hacı Osmanoğlu'nun yanıtını da paylaştı. Hacı Osmanoğlu, saygıdeğer genel başkanım, Sayın Devlet

0: Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum ifadesini kullandı. Şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Habertürk muhabiri Emre Aytekin'i karşımızda göreceğiz. Emre bize Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin son durumunu aktaracak. Adliyeye sevk edildiklerini biliyoruz. Emre, hem suçlamaları hem de son dakika bilgilerini senden dinleyelim.
1: Esra Toptaş, isterseniz son dakika, son gelişmeyle başlayalım. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcısı huzurundaki ifade alma işlemi tamamlandı. Bundan sonraki süreçte savcının görüşü, talebi bekleniyor ki ilerleyen saatlerde de bu açıklanmış olacak. Peki şüpheliler hangi suçlamalardan suçlanıyor, hangi suçlar kapsamında gözaltına alındı, ona bir bakalım. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı bu soruşturmayı. Ve bu soruşturmanın aslında çıkış noktası Çankaya Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması. Hatırlatalım, orada Eyüp Sultan Belediye Başkanı yardımcısı da tutuklanmıştı o soruşturma kapsamında. Başsavcılık bu soruşturmayı derinleştirdi. Yeni bilgi ve bulgulara ulaştı ve dosyayı ayırdı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı yardımcısının da aralarında oldu. Dosyayı ayırdı ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 2 Ekim'de operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hem belediye binasında hem de çeşitli adreslerde arama yaptı. Aralarında belediye başkanının da oldu. 28 kişi gözaltına alındı 2 Ekim tarihinde. Daha sonra Ankara'ya getirildi şüpheliler. Önce emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sabah saatlerinde de bu işlemlerin sona ermesiyle birlikte şüpheliler adliyeye getirildi ve yaklaşık bir saat önce de aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüphelinin Cumhuriyet Savcısı huzurundaki ifade verme işlemi tamamlandı ve bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi savcının bu şüpheliler hakkındaki görüşü, talebi ne olacak? Bizler de Ankara Adliyesi'nde bunu takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum sana. Efendim, Manisa Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Geçen perşembe günü Soma'da özel bir maden ocağında gerçekleşen göçükte 5 madenci hayatını kaybetmiş, 2 madenci yaralı kurtulmuştu. Ve ekonomi diyelim şimdi de. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. 3 aylık enflasyon belli oldu artık. Gözler şimdi memur maaşları ve emekli aylıklarındaki enflasyon farkına çevrildi. Hadi ayrıntıları izleyelim.
2: Eylül ayı tüketici enflasyonu %1,84 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5,57 oldu. Emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin 3 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak? Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise

0: %8 oranında artacak.
1: Otomobil pazarlarındaki son duruma bir bakalım şimdi. Yıl sonu yaklaşıyor malum. 2025 ve 2026 model araçlar için indirim kampanyaları da düzenleniyor. Bu indirim ise ikinci el otomobillere de yansıyor. Diğer taraftan da akaryakıt fiyatlarındaki artış da araç almak isteyenleri elektriklilere yöneltiyor.
2: Otomotivde yani %20 oranında bir zam bekliyorum ben. Yıl sonunda 2027 yılında sıfır araçlarda %20 oranında bir zam geleceğini düşünüyoruz.
3: Yıl sonu yaklaşırken otomobil pazarı hareketlendi. 2025 ve 2026 model araçlar için satış kampanyaları düzenleniyor.
2: Şu an için fiyatlar gayet uygun. Yani almak isteyen müşteriler hemen almalarını öneririm. Yerli araç düşünecek olursak 2025 veya 26 model araçların en pahalı fiyatları şu anda 2,5 milyon TL. C segment dediğimiz araçlar Avrupa araçlarında fiyatları 4 milyon 500 bin TL civarında.
4: Gördüğüm kadarıyla aslında ikinci ellerde fiyatlar iyi gibi duruyor şu anda.
5: Seçenek bakacağız, gezeceğiz, göreceğiz. Bütçemize uygun bir araba bulabilirsek alacağız.
6: Peki vatandaş bu dönem en çok hangi aracı arıyor? Yıllardır tahtın sahibi benzinli ve dizel araçlar önde ama bir rakip hızla yükseliyor.
2: Elektrikli araç satışlarında yaklaşık %10 ile 15 arasında bir artış gerçekleşti. Eşel mobil sistemi biliyorsunuz devre dışı kalıyor artık. Bundan sonra yakıtın ne olacağı belli olmadığından dolayı biliyorsunuz savaştan dolayı fiyatlar da yüksek. İnsanlar şu anda acaba elektrikli mi alsam yoksa yine benzinli araç mı alsam diye düşünenler şu anda meyilli olaraktan elektrikliye doğru dönüş yaptılar.
7: Öncelikle elektrikli ekonomik olduğu için ama benzinli hibrit de kullanılabilir düzeyde. Fakat mantıklı olan şu an için elektrikli.
1: Şimdi akşam haberlerinde bir konuğum olacak. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Doktor Ali Yüksel bizimle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhaba efendim, Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi şöyle, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yenilenmiş olsa dahi emsal ve raiçlerin çok altında kalan kira bedelleri için 5 yılın dolması beklenmeden kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Bunun üzerine Ali Bey'e sorularım olacak tabii. Bu emsal tabii bir karar olacak elbette. Yani düşük kira ödeyenler için önemli bir karar değil mi? Ne dersiniz?
8: Evet, çok haklısınız. Aslında pandemi döneminde sonra kira sözleşmelerine müdahale vardı kanunda biliyorsunuz. Özel bir rejim getirilmişti. O rejim bitti. Ve bugün borçlar kanundaki tüfe oranı halen geçerli ama yeni yayınlanan bu Yargıtay kararı aslında borçlar kanunun 2010 yılından sonraki kabul edildikten sonraki yorumlarına farklı bir yorum getirdi. Bu da şu, bir kere tüm hukukçuların ve piyasa uzmanlarının bildiği gibi kira sözleşmeleri 5 yıl dolmadan serbest sıraya göre artırılamıyor. Yani 5 yıllık süre içerisinde 1, 2, 3, 4, 5. yıllarda kira sözleşmelerinde hangi artışı yazarsanız yazın, hı hı, bu geçerli değil. Tüfenin üstüne çıkamıyor. Tüfenin altına olabiliyor idi. Şimdi ise Yargıtay eldeki bir davayı görürken örnek bir karar imza attı. Bu aslında hem kiracılar hem de kiraya verenler için, mal sahipleri için çok önemli bir başlık diyebiliriz. Bu da şu, daha önceki uygulamalarımızda, Yargıtay'ın uygulamalarında 5 yıl dolmadan kira sözleşmelerine göre kira tespit davası açılamaz derken Yargıtay burada daha geniş bir yorum yaptı. Eğer kira sözleşmesi 5 yıldan daha önce yapılmış da yenilenerek geliyorsa, bu arada da siz yeni bir sözleşmeyi yapmışsanız burada tekrar kira tespit davası şartlarının varlığını incelemen lazım dedi. Biraz daha açalım bunu anlaşılması için. Olayda 2005 yılında yapılmış sözleşme var. Yani borçlar kanunundan da önce bir sözleşme bu. Hı hı. Borçlar kanunu 2010'da kabul edildi, değişti. Normalde eski kanunda tabi bir sözleşme. 2018 yılında da taraflar yeni bir sözleşme yapıyorlar. Aslında kira ilişkisi bitmeden, devam ederken yeni bir sözleşme yazıyorlar, imzalıyorlar. Bu defa 2021'de yani 3 yıl olmuşken henüz 5 yıllı olmadan mal sahibi kiraya veren bir dava açıyor ve kiranın piyasaya göre düşük kaldığını iddia ediyor. Normalde 5 yıl olması lazım diye davalı da buna itiraz ediyor. Hı hı. İlk derece mahkemesi reddediyor. Bu red kararının gerekçesi henüz 5 yıl olmamıştır. 5 yıl olmadan piyasa aracı isteyemez.

0: 2018'de sözleşme yapmalısınız diyor.
1: Evet.
0: Fakat İstinaf Mahkemesi de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de bunu kabul ediyor. Aynı şekilde Yargıtay ise rakam olarak Yargıtay'a gidilecek bir rakam olduğu için her dava gidemiyor de belirtelim. Yargıtay ise burada diyor ki sözleşmenin en evveliyatı 2005 yılından başlamıştır. O güne kadar 2018 yılına kadar gelmiş bir sözleşme yapılmış ama 2018'de sözleşme yapılırken o günün piyasa haricine göre güncellenmiş mi, güncellenmemiş mi? Onu incelemen lazım diyor. Eğer 2018'de o günkü şartlarla kira sözleşmesi güncellenmişse piyasaya göre, piyasa haricine göre o zaman bu davayı reddet. Ama güncellenmemişse yani kiracı orada içeride olduğu için kira sözleşmesi yönünden güçlü olduğu için kiralayan burada zarar görmüşse yani çünkü zorlayamıyor fazla içerideyken biliyorsunuz daha güçlü oluyor kira içeri girince eğer burada siz piyasa haricini bilirkişiyle tespit ettirin o tarihte 2018'de eğer 2018'de piyasa haricine göre bir artış yapılmamışsa 2021'de henüz 3 yıllıkken ikinci sözleşme 3 yıllıkken açılan davayı reddetme incele ve kararı var diyor. Tabii ki burada şunu da altını belirtmek lazım. 2021'de muhakeme sözleşmeyi incelerken ve tespit kararı verirken gene eski kiracılığın olmasından dolayı kiracıya hak ve nasafet indirimi yapacak. Yani yaklaşık %10 oranında bir indirim yapacak piyasa haricine göre. Bunu da belirtmek lazım.
1: Evet, şimdi Ali Bey bu emsal bir karar dedik. Yani şu anda tabii ev sahipleriyle kiracılar arasında o kadar çok davalar var ki binlerce belki on binlerce dava var. Bu davaları da direkt etkileyecek değil mi bu karar?
0: Bu davalar tabii benzer davalar diyelim. Çünkü bu evet, dediğim gibi belli şartlarla verilen bir karar olduğu için bu şartlara uyan kararları etkileyebilir. Ama bir mahkeme, her mahkemede de bu kararla bağlı değiller onu da söyleyeyim. Neden değiller? Çünkü Yargıtay 3. Dairesi'nin kararını belki de şu anda bozdu ama ilk derece mahkemesine geldi. İlk derece mahkemesinin şöyle bir hakkı var. Hayır ben Yargıtay Dairesi gibi düşünmüyorum. Kararımda ısrar ediyorum. Israr etme hakkı var. Genel kurula gitsin, genel kurul karar verirse beni bağlasın diyebilir. Böyle bir hakkı var. Dolayısıyla ama buna rağmen hakimlerimizin çoğu bu karara ısrar etmezler ya bu karara uyarlar ve piyasadaki bir bağlayıcı hukuk normuna dönüşebilir.
1: Peki sektörü nasıl etkiler böyle bir karar? Yani daha doğrusu kiracı ve ev sahibi arasındaki iletişimi nasıl etkiler?
0: Kiracıların çoğu 5 yıl dolmadığı için rahatlardı. Çok fazla. Yani 5 yıl olmadı zaten reddolacak. Böyle bir şey açamazsın. Avukatlar ve hakimler de böyle düşünüyordu. Ama Yargıtay burada 5 yıllık süre dolmadan dava tespit davası açılamaz ilkesinin blok yani istisnasız bir ilke olmadığını detay edilmesi gerektiğini 5 yıl şartı ama o 5 yıl nereden geliyor? Yani kira sözleşmesi çok eskiyse 5 yıldan daha evvelse yenilenen sözleşme üzerine dava açılamaz artık demeyeceksin diye doğru bir aslında adil bir karar verdi. Çünkü sonuçta her olayda aradığımız şey nihayet adil olması kararın. Yani şekli bazı kurallar bizim kanunun özüne, adaleti arama çabamıza engel olmamalı. Yargıtay'ı bu konuda kutluyorum. Gerçekten de düzgün bir yönlendirme, yol gösterme diyebiliriz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız
0: ben
1: için bu konuda aydınlattınız bizi. Sağ olunuz efendim. Tekrar
0: sağ olun,
1: görüşmek üzere. Devam edelim şimdi haberlerimize. 15 asırlık tarihiyle dünyanın en önemli kültür varlıklarından olan Ayasofya Camii'nin restorasyonunda artık yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbe branda ile kapatıldı. Mevsimsel şartlardan korunması için alınan bir önlem bu. Mega kentin birçok noktasından da görünüyor üstelik.
2: Önce çelik çatı inşa edildi. Ardından branda ile önlem alındı. Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları tarihi yapıda kendini göstermeye başladı.
3: Ayasofya Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarına 2013 yılında başlandı. 4 etap olarak planlandı. 2026 Ağustos itibariyle 3 etapta restorasyon tamamlandı. Ancak ana kubbe, minare ve mozaikler

0: gibi en hassas noktalarda restorasyon çalışmaları devam ediyor.
1: O çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbenin restorasyonuna başlandı.
0: Ana kubbede restorasyonun sağlıklı ilerleyebilmesi için çelik konstrüksiyon inşa edilmişti. Geçici çelik çatı mevsim şartlarından korunması için yüksek güvenlik standartlarına sahip ve alev yürütmez bir brandayla kaplandı. Brandanın rengi ana kubbenin kurşun görünümüyle uyumlu olması için gri renkte tercih edildi.
1: Böylece ortaya çıkan görüntü İstanbul Boğazı'nın karşı kıyısından veya şehrin yüksek noktalarından dahi fark edilmeye başlandı. Ana kubbedeki restorasyonda mevcut kurşun kaplamaların sökülerek onarılması veya yenilenmesi, bu yolla kubbenin güçlendirilmesi planlanıyor. Ayasofya'daki çalışmalar yalnızca kubbenin dış yüzeyiyle sınırlı değil, iç mekandaki mozaikler de restorasyondan geçecek. Bunun için içeriye 43,5 metre yüksekliğinde çelik bir platform sistemi kuruldu.
0: Ayasofya Camii'nin kuzeydoğusunda yer alan ve 65 metre yüksekliğindeki bu minarede restorasyon tamamlandı. Minarenin üst bölümlerinde kontrollü, kısmi söküm ve yeniden yapım uygulandı. Alem onarıldı. Minarenin alt bölümleri güçlendirildi ve minare deprem güvenliğine uygun hale getirildi.
1: Restorasyon sürecinde Ayasofya ibadete ve ziyarete açık olacak. Çalışmalar bilim heyeti ve koruma kurullarının kararları doğrultusunda sürüyor.
2: Tabii artık günümüzde akıllı telefonların kameraları profesyonel kameralarla yarışır hale geldi. Hatta artık telefonla film çekenler bile oluyor. Fakat gençler arasında tam tersinde bir eğilimde olanlar da var. Öyle ki son dönemde eski analog fotoğraf makinelerine artan bir ilgi de var. Peki bu ilginin sebebi ne acaba? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
3: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi.
4: İnsanlar bu hızdan artık yoruluyorlar.
5: Geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
6: Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle her an fotoğraf çekebilir hale geldik. Ama eskiye duyulan özlem analog fotoğraf makinesi kültürüne de ilgiyi giderek artırıyor.
7: Geri dönüş var analog kameralara.
5: Film banyosu, fotoğraf baskısı gibi şeyleri merak ettiğim için analog fotoğrafa başladım.
6: Özellikle genç kuşağın ilgisi büyük. Küresel verilere göre dünya genelinde 42 milyon filmli kamera kullanıcısının %35'i 18 ila 30 yaş arasında.
7: Okullar açıldığı için bir %20-%30'luk artış var satışlarda. Analog ve dijital kameralar ağırlıklı satılıyor.
6: Analog fotoğraf makinelerinin çalışma sistemi alışık olduğumuz cep telefonlarından bir hayli farklı.
3: Fotoğraf makinesinin içerisine bir film takıyoruz. 35 milimetre bir film rulosu ve içinde 36 kare var. Dijitalde olduğu gibi istediğim her şeyi çekemiyorum. Bir şey gördüğümde onu çekmeye değer mi olduğuna karar vermem gerekiyor.
8: Deklanşöre basılan o ilk andan fotoğrafın elde edildiği ana kadar günler, hatta haftalar geçiyor. Fiyatlar yüksek, işlem zahmetli olsa da analog kameralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.
5: Meraklı bir bekleyiş oluyor.
3: Bir filmi aldıktan sonra onu bitirmem birkaç ayı bulabiliyor. İşte makineden filmi çıkarıyorum, film yıkayan bir yere götürüyorum ve orada da işte birkaç gün içerisinde sonuçlar benim mailime düşmüş oluyor.
6: Analog makineler uygun fiyata bulunabilse de diğer maliyetler yüksek.
5: Hem film fiyatları arttı hem de banyo ve baskı bayağı maliyetli.
4: 1000 liradan başlıyor analog makineler. 50 bin liraya da vardır, 20 bin liraya da vardır, 10 bin liraya da vardır. Bu tamamıyla makinenin işlevselliğine bağlı.
6: Artan ilginin arkasında birçok sebep var.
5: Analog biraz da farklı renkler veriyor, farklı dokular veriyor. O yüzden bir merak oluştu bence. Yani geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
4: Nostaljik analog veya dijital kompaklar birazcık hayatımızı yavaşlatıyor. O yüzden de böyle bir talep olduğunu düşünüyorum.
3: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi. Yani telefonla da biz bir sürü fotoğraf çekebiliyoruz ama o analog fotoğraf makinesini kullanmakta böyle sevdiğim başka bir şey var. O zamanı yavaşlatması da olabilir.
2: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenlemeyle sigorta hasar dosyaları ve poliçe bilgileri e-devlete taşındı artık. Vatandaşlar artık birçok sigorta verisine tek platform üzerinden ulaşabilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme

Kurumu düzenlemeyi açıkladı. E-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişilebilecek. Konya'ya döneceğiz şimdi. Bir kadın çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan

0: yakalandı. Bir kadın kızının yanında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hayata tutunamadı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan İzzet ve Veynaz Elbük çifti boşanma aşamasındaydı. Veynaz Elbük kızıyla birlikte başka bir evde yaşıyordu. İzzet Elbük yanında silahla anne ve kızın yaşadığı eve gitti. Evde kimse yoktu. Tam apartmandan çıkarken eşini ve kızını gördü. Yanında getirdiği silahı çıkardı ve sokakta eşine kurşun yağdırdı.
1: Hastanede hayatını kaybetti.
0: Polislerin inceleme yaptığı sokakta dakikalar önce kurşun sesleri yankılandı. Bir kadın kızının yanında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hayata tutunamadı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan İzzet ve Veynaz Elbük çifti boşanma aşamasındaydı. Veynaz Elbük kızıyla birlikte başka bir evde yaşıyordu. İzzet Elbük yanında silahla anne ve kızın yaşadığı eve gitti. Evde kimse yoktu. Tam apartmandan çıkarken eşini ve kızını gördü. Yanında getirdiği silahı çıkardı ve sokakta eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Veynaz Elbük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.
1: Bir üzücü haber de Antalya'dan geldi. Ailesine destek olmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti. Kamyonetin önünde metrelerce sürüklenerek can veren gencin ailesinin yüreği yandı.
0: Feryatların yükseldiği caddede bir genç hayatını kaybetti. Harçlık için kuryelik yapan üniversite öğrencisi korkunç kazada can verdi.
2: Akşamlar da işte ailesine destek olsun diye kuryecilik yapan bir arkadaşımız.
0: 20 yaşındaki Tayfun Arlı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Üniversite öğrencisi genç, okuldan kalan vakitlerinde kuryelik yaparak ailesine destek oluyordu. Gece 23 sıralarında yine yollardaydı. Atatürk Caddesi üzerinde BS idaresindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı.
2: Motoru sürükleyerek araba durmadan şu arkamda görülen caddede baştan sona kadar gidip...
0: Arlı'nın motosikleti kamyonetin önünde metrelerce sürüklendi. Kamyonet başka bir araca çarparak durabildi. Yardım için önce çevredekiler koştu. Sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Kamyonet sürücüsü güvenlik güçlerini beklemeden ortadan kaybolmuştu.
2: En acı nokta çocuğa çarpar çarpmaz kaçıyor yani. Adam orada bir can söz konusuyken...
0: Ağır yaralanan Tayfun Arlı hızla hastaneye kaldırıldı. Haberi duyan yakınlarının feryadı yürekleri yaktı. Tayfun Arlı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mahalle sakinleri caddede önlem alınmasını istiyor.
2: Buraya bir ışık, bir set, yani bir önlem alınması lazım.
1: Yine Antalya'da bir otomobil galerisinin önündeki 6 araç benzinle yakılmıştı. Olaydan sonra polise gidip teslim olan şüpheli tutuklandı. Peki araçları neden yaktı? Detayı haberimizden izliyoruz.
0: Elinde benzin bidonuyla geldi. Oto galerinin önündeki araçları tek tek ateşe verdi. Teslim olan şüpheli, husumetim vardı dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Ekim gecesi bir otomobil galerisi hedef oldu. Galerinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği benzini döküp araçları yaktı. Polis 6 araca zarar veren şüpheliyi ararken o gidip teslim oldu. Serkan K. ifadesinde iş yeri sahibiyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Şüpheli kundaklama ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.
1: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında özellikle turistlerin uğrak yeri olan pazar yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm pazarı sardı. Ekipler yangını evlere de sıçramasın diye zamanla yarıştı.
0: Pazar yeri alev aldı. Yangın her tarafa yayıldı. Kara duman Kuşadası'nın her yerinden görüldü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan pazar yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm pazarı sardı.

0: Pazar yerleşim yerlerine de oldukça yakındı. Ekipler yangının evlere sıçramaması için zamanla yarıştı. Yangın neyse ki kimseye bir şey olmadan söndürüldü. Pazar alanı küle döndü. Ekipler şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor.
1: Şimdi kameralarımızı Niğde'ye çevireceğiz. Yapımı devam eden inşaatın çatısından kayan kiremitler bahçede oturan bir kişinin üzerine düştü. Kameraya yansıyan o anlarda neler yaşandı izleyelim.
2: İnşaatın çatısından bir kiremit düştü, altılı paket halinde.
3: Otururken kafasına doğru kiremit düştü. Tahtaya çarpan kiremit yön değiştirmese belki de hayatta olmayacaktı. Niğde'de yaşayan Abilin Can Ağaççı bir arkadaşıyla evinin bahçesinde salça kaynattı. İşi bitirdikten sonra asmanın altında oturuyorlardı. Bu sırada büyük bir gürültüyle bitişikteki inşaatın çatısından kiremitler düştü.
2: Ateşin başında otururken sabah defalarca uyarmama rağmen inşaat işçilerini inşaatta bir çalışma vardı. Ve hiçbir şekilde file mile hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı.
3: Kiremitler asma ağacı için kullanılan tahtaya çarparak yön değiştirdi.
2: Asmamızın iskelesine düştü. İskelesi korudu. Normalde ben şu an hayatta olmayacaktım.
3: Abidin Can Ağaççı olayı ucuz atlattı. Omzu zedelenen Ağaççı inşaatın sorumlularından şikayetçi oldu.
1: Çok ucuz atlatılan bir olay da Diyarbakır'da meydana geldi. Binadan düşen beton parçaları az daha faciaya neden oluyordu. Yayalar şans eseri kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
0: Herkes olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyordu. Metrelerce yüksekten düşen beton parçaları yağmur gibi yağdı. Yayalar şans eseri kurtuldu. Görüntüler Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaydedildi. Akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın dış cephesinden beton parçaları düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyenler büyük panik yaşadı. Aralarında çocukların da olduğu yayalar hızla kaçtı. Neyse ki beton parçaları kimseye isabet etmedi. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçıran suç örgütünün peşine düştü. İstanbul merkezi 3 il ve Fransa'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonu yürüten ekiple bir araya geldi.
4: Uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
3: 3 ülkede faaliyet gösteren göçmen şebekesi takibi alındı. İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla şebekenin önemli isimleri yakalandı.
4: Bu operasyon sınır aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet yürüten göçmen şebekesinin peşine düştü. Fransa makamlarıyla koordineli çalışma yürütüldü. Şebeke göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine götürüyordu. Örgüt içinde FETÖ ile bağlantılı şahıslar da vardı. Deliller toplandıktan sonra İstanbul merkezli 3 ille Fransa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 6,4 kilogram altın, 162 bin euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonu titizlikle yürüten ekiplerle bir araya geldi. Onlara teşekkür etti.
1: İstanbul Kağıthane'de temizlik işçileri çöp konteynerinde şüpheli koliler buldu. O kolilerden uyuşturucu nitelikli çok sayıda hap çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden iz süren polis ekipleri imalathaneyi ortaya çıkardı.
3: Çekçek tabir edilen el arabasına yüklediler. Çöp konteynerine bıraktılar. O kolilerden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı.
5: Çöpe uyuşturucu atıldığı iddia ediliyor. Polisler olay yerine geldi.
3: İstanbul Kağıthane'de belediye temizlik işçileri çöp konteynerlerini temizliyordu. O sırada içerisindeki koliler dikkatlerini çekti. İşçiler kolileri açtığında çok sayıda hap olduğunu gördü. Durumdan şüphelenip polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada 10.900 adet hapın uyuşturucu nitelikli olduğu anlaşıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kolileri bir kişinin çekçekle konteynere bıraktığını tespit etti. Kolilerin bir dükkandan yüklendiği belirlendi. İş süren polis Fatih'teki imalathaneyi de ortaya çıkardı. Polis imalathaneden sonra depoya da ulaştı. Yapılan baskında uyuşturucu yapımında kullanılan 785 kilo madde ve 643.476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kaydı vardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
1: Manisa'da geçen ay evlerinde öldürülen Acar çiftinin cinayetini balistik inceleme aydınlattı. Aynı gün ormanda cesedi bulunan kişinin Acar çiftini öldürüp kendi hayatına son verdiği ortaya çıktı.
0: Daha bir yıl önce evlenmişlerdi. Mutlu evlilikleri kurşunlarla son buldu. Acar çiftinin cinayeti günler sonra aydınlatıldı. Oto kaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. 26 Eylül'de kızından haber alamayan anne Emine Ç evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. Silahla vurularak öldürülen Acar çiftinin cinayetini çözmek için jandarma çalışma başlattı. Aynı gün ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişi 40 yaşındaki İlhan Ağlamazlar'dı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. İlhan Ağlamazlar'ın silahı İzmir'de kriminal laboratuvarda incelendi. Balistik rapor ortaya şaşırtan bir sonuç çıkardı. Acar çiftinin aynı silahla öldürüldüğü belirlendi. İlhan Ağlamazlar'la İsa Acar arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Ağlamazlar'ın İsa ve Mümire Acar'ı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiği tespit edildi.
1: Geçen yıl göreve başlayan TürkSat 6A uydusunun ardından yeni uydu için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, daha gelişmiş teknolojiye sahip olacak TürkSat 7A için Kasım ayında üretime başlanacağını söyledi.
3: TürkSat 6A'nın görevi sürerken 7A için süreç hızlandı. Kasım ayında üretimin başlaması bekleniyor.
6: Türkiye artık 6A uydusunu üretip kendi mühendisleriyle %80'in üzerinde bir yerlilikle uzaya fırlatmış durumda. Şimdi 7A'yı inşallah sözleşme aşamasındayız.
3: TürkSat 6A geçen yıl dünya yörüngesindeki görevine başladı. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri oldu. Yeni uydu üretim çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.
6: Sadece bizim ihtiyaçlarımızı değil, esasında dünyadaki 5,5 milyar insana hitap eden bir uydu ağımız var doğrusu. Bunu biraz daha geliştirmek, biraz daha kapasiteyi artırmak istiyoruz.
3: TürkSat 7A'nın 6A uydusundan daha fazla kapasiteye ve gelişmiş teknolojiye sahip olması planlanıyor. Üretime ise kısa süre içinde geçilmesi amaçlanıyor.
6: Muhtemelen Kasım ayı içerisinde 7A'yı sözleşmesini bitirerek onun üretim sürecine başlayacağız.
1: Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e geri sayım başladı. Son hazırlıkların şekillendiği zirve için Fiji'ye giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, COP31'in eylem gündemini anlattı. Hedefleri somut sonuçlara dönüştüreceğiz diyen kurum, 10 öncelikli temayı da açıkladı.
7: Burada tamamlanmış bir gündem olarak değil, birlikte
3: hedefleri somut sonuçlara dönüştüreceğiz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'in eylem gündemini anlattı.
7: Hedefimiz tüm unsurları somut sonuç üreten bütüncül bir uygulama mimarisinde buluşturmaktır. Dolayısıyla eylem gündemimizi bir etkinlikler listesi olarak değil, hedefleri somut sonuçlara dönüştürecek bütüncül bir uygulama çerçevesi olarak tasarladık.
3: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in son hazırlıklarının şekillendiği pre-COP zirvesi için gittiği Fiji'de eylem gündemini anlattı. Pasifik adalarının iklim krizine karşı verdikleri mücadeleye dünyanın dikkatini çekmek istediklerini söyledi.
7: Eylem gündemimizi 10 öncelikli tema ile belirledik. Enerjiden sanayiye, yine şehirleşmeden gıdaya, okyanuslardan sağlığa kadar bütün temaları birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu temaları iklim ve kalkınma dönüşümünün yine birbirini tamamlayan parçaları olarak görüyoruz.
3: Kurum Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ve Almanya İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Prasbart'la bir araya geldi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
1: Ve 2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Işıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle 3 kişi ödülün sahibi oldu. Nobel Haftası Tıp Ödülü'nün açıklanmasıyla başladı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Disorot, Peter Hegemann ve York Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel tek hücreli bir alg türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Disorot bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Ödülleri Haftası kapsamında 5 ile 12 Ekim tarihleri arasında tıp, fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak. İktisat ödülüyle tamamlanmış olacak. Efendim, bir son dakika var. Ekranlarınızda görüyorsunuz. 2 hakem tutuklandı. Yasin Kol ve Erel tutuklandı. Bu son dakikayı da ekranlarınızda sizinle paylaşıyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz.

Efendim böylece akşam haberlerini noktalıyorum. Ben yayını kapatıyorum. Az sonra Faruk Aksoy ana haberle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 5 Ekim pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz ama öyle böyle başlamıyoruz. Gerçekten hadiselerle, olaylarla, yeni gelişmelerle başlıyoruz. Sayın seyirciler, hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazer Erel tutuklandı. Detayları Gizem Türemen'den alacağız. Gizem telefonda. Gizem, ayrıntıları bizimle paylaşır mısın lütfen?
1: Faruk Aksoy, tabii İstanbul'da hakemler soruşturması kapsamında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig hakem yardımcısı Göktuğ Hazer Erel tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma perşembe akşamı maç çıkışında gözaltına alınmıştı. İki hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazer Erel emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirdiler ve bugün adliyeye sevk edilmişlerdi ve her ikisi için de sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk etti savcılık. Süper Lig hakemi Yasin Kol şike ve teşvik birimiyle hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek suçlamasıyla, Süper Lig hakem yardımcısı Göktuğ Hazer Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklanmaları talep etmişti. Her ikisi de MK soruşturması kapsamında tutuklandı. Çok kısa hatırlatma yapalım. Yasin Kol ifadesinde özellikle bu banka hareketleri soruldu. Çünkü 2012-2026 yılları arasındaki işlem hacminde raporlarda toplam işlem hacminin 84 milyon TL olduğu belirtildi. Bazı kişilere yaptığı bu transferler sorulduğunda birçok kez kişiyi hatırlamadığını ya da işlemi hatırlamadığını söyledi. Yasa dışı bahis sitesine üyelinin bulunmadığını, bahis oynamadığını ifade etti. Ama MASAK raporlarıyla 11 bankada 50 ayrı hesap ve 42 farklı IBAN'ı olduğu tespit edildi. Yapılan MASAK raporu tespitlerinde çokça sayıda milyonlarca liranın çıkış yaptığı ve giriş yaptığı hareketleri de görüldü. Hem Yasin Kol için, Süper Lig hakemi için, hem de Süper Lig hakem yardımcısı Göktuğ Hazer Erel için tutuklama kararı verdi. Sulh ceza hakimliğinden karar dakikalar önce çıktı. Son olarak şunu da hatırlatalım. Merkez Hakem soruşturması kapsamında, Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında Başkan Ferhat Gündoğdu ve 4 şüpheli de aynı soruşturmada tutuklanmıştı. Soruşturmanın derinleşerek devam ettiğini görüyoruz.
0: Gizem, çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Gizem Türemen bize gelişmeleri anlattı. Tabii enteresan hadiseler, ilginç başlıklar. Sayın seyirciler, bir Süper Lig hakemi hesabında milyonlarca lira para hareketi var. Bir başka hesaptan bir başka hesaba. Bunların hepsi MASAK raporlarıyla ortaya konuyor. Sonra kendisine soruluyor. Bu paralar kimin parası, nereden nereye, kim tarafından aktarıldı, hatırlamıyorum diyor. Peki bu hesaptan buraya aktarılan bir para var, yüklü bir meblağ, hatırlamıyorum diyor. Hiç kimse hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ama ortada inanılmaz işler oluyor. Milyonlarca lira hesaptan hesaba, kişiden kişiye, belki iddia, belki başka bir şey, belki yasa dışı iddia ve belki maç üzerinden yürütülen çeşitli, söylemeye dilim varmıyor, ihtimaller ve oraya toplanan milyonlarca lira para. Bütün bunlar ne olacak, nasıl temizlenecek, nasıl düze çıkacak? İşte yargı uğraşıyor. Savcılar, hakimler her geçen gün bazı meselelerin üzerine gittikçe yeni yeni detaylar, yeni yeni bulgulara ulaşıyorlar. Bundan sonraki süreçte elbette mercek altında takibimizde olacak. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında konuştu. Milli uzay programını hatırlatan Erdoğan, Ay'a gidecek uzay aracında test sürecine geçildiğini söyledi. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Biz de varız dedi.
2: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
3: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedikleri Milli Uzay Programı'nı hatırlattı. Ay'a gidecek uzay aracının test sürecinde olduğunu söyledi.
2: Geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da başlayan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Uzaya fırlatılan milli uydulara sözü getiren Erdoğan, "Hedefimiz daha büyük," dedi. Somali'deki uzay limanı projesinde gelinen son aşamayı paylaştı.
2: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşaat çalışmalarını başlattık. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
3: Erdoğan gençlere de seslendi.
2: En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Teknofest kuşağı olarak yetişen gençlerimiz dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. Bu gençler yarının astronotları, uzay girişimcileri olacaklar.
0: Sayın seyirciler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında hisse firmanlarını mercek altına aldı. Bir taraftan da fon soruşturmasında her geçen gün hadise biraz daha genişliyor ve tabii derinlemesine de iniliyor. Hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor. Fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak 2025'ten itibaren şüphelilerin hisse senetlerinin tespit edilmesini talep etti. Savcılık, hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi. Fon meselesiyle ilgili Yeni Parti'den açıklama var. Sayın seyirciler, Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar da vardı.
4: Oradaki sıkışmışlık ile daha fazla belediyelere operasyon karşılığı veriliyor. En son yine Mersin'de bir operasyon oldu.
3: Fon soruşturmasını bu sözlerle değerlendirdi. Konunun takipçisi olacaklarını yineledi.
4: Bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Bir toplantı daha gerçekleştireceğiz.
3: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddia da soruldu.
4: Geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Giden kitleyi götürebiliyor mu? Hiçbir etkisi de olmuyor.
3: Zeynel Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması da vardı.
4: Bu anlaşma nedir? Nerede var bilmiyoruz. Kapsamı ne bilmiyoruz. Bunun yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip resmi gazetede yayınlanması lazım. Yürürlüğe girmiş gibi de faaliyetlerde bulunamazsınız. Bu da başka bir anayasal suçtur.
0: Bu arada fon soruşturması ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden de açıklamalar var. Grup Başkanı Faik Öztrak, fonların mecliste öncelikli konu olması gerektiğini söyledi. Öztrak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
5: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
3: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Mecliste ilk görüşülecek konu olmalı dedi.
5: Biz bu işin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için mecliste tüm partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını ilk günden önerdik. Önergemizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Genel kurul oturumlarında ilk olarak bunun ele alınmasını istiyoruz.
3: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak mecliste kameralar karşısına geçti. Gündeminde belediyelere yönelik soruşturmalar vardı.
5: Seçilmiş başkanların delilleri karartma veya kaçma riski olduğu iddia ediliyorsa bu nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır. Hemen gözaltı ve tutuklama uygulamak yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Tutuklama kararı adli kontrolün neden yetersiz kalacağı somut şekilde ispatlandıktan sonra mümkün olmalıdır. Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer derhal serbest bırakılmalıdır. Aynı durum tutuklanan diğer başkanlarımız için de söz konusudur.
0: Fon meselesiyle, fon kriziyle ilgili muhalefetin görüşlerini, düşüncelerini, açıklamalarını başlıklar halinde ana haberde aktarmayı sürdürüyoruz. İktidarın konuya dair açıklamalarını veriyoruz. Her kime, her kimseye, hangi şekilde, kimlerin içine dahil olduğu bir organizasyona ya da miktarı, şekli, şemali ne olursa olsun milletin parasına, halkın parasına her kim el uzattıysa sonuna kadar gidilecek, yargı önünde hesap verilecek ve bir şekilde bu dosya hak edenin hak ettiği cezayı alarak kapanacak diyor iktidar. Muhalefet de meselenin ayrıntılarını talep ediyor. Onların görüşlerini aktarıyoruz. Yeni Parti'nin de, CHP'nin de, şimdi de İyi Parti'nin. İyi Parti cephesinden de fon soruşturmasına dair açıklama var. Parti sözcüsü Buğra Kavuncu kameraların karşısına geçti. Burada organize bir suç örgütü var dedi.
6: Fon vurgununu doğrudan basit bir dolandırıcılık ve ekonomik bir mesele yönüyle bir kriz olarak ele almak bir kere kabul edilebilir bir durum değil. Burada siyasi bir dolandırıcılık var. Burada organize bir suç örgütü var. Burada nüfus siyaseti vardır. Makam mevki kullananlar, haksız kazanç ve dolandırıcılık yapanlar vardır. Şunu net olarak bir kez daha söyleyelim. Bunu yalnızca bir fon vurgunu olarak değerlendiremezsiniz.
0: Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili iddialara karşı sessiz kalmıştı. Ancak sosyal medyada bir vatandaşın sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekiciydi.
7: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti.

0: Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
1: Sayın seyirciler, geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Mersin'e gitti. İlk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Yavaş, daha sonra Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer ile ailesini evinde ziyaret etti. Ve çıkışta konuştu. Usullere uygun soruşturulmak istiyoruz. Soruşturmadan asla kaçmıyoruz. Ayrıcalığımız yok ama usulüne uygun yargılanalım diyoruz, dedi. Hem İzmir, hem Mersin, hem de İBB'deki son durum. Bu akşam nedir ne değildir de detaylı bir şekilde tartışacağımız konular arasında. Özellikle Cemil Tugay, Vahap Seçer'in durumu ve İstanbul'daki gidişat son derece kritik siyasi geleceğin ne olacağını belirleyecek özel merkezler, özel adresler. Bakalım gelişmeler ne yönde seyredecek. Sayın seyirciler, CHP'li iki belediyeye yönelik soruşturmada önemli gelişmeler var. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Başkan Özmen dahil 17 şüpheli tutuklanmaya sevk edildi. 11 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ise 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Murat Güneş de var. Güneş'in de arasında olduğu 5 kişiye tutuklama talep edildi. Şimdi başlığı değiştirelim. Dönelim hesap kitap işlerine, enflasyona, rakamlara, ekonomiye. Sayın seyirciler, enflasyon Eylül'de %1,84 oranında arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitimde yaşandı. Kira zam oranı ise %31,49'a geriledi. Enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Gözler memur maaşları ve emekli aylıklarındaki enflasyon farkına çevrildi. Gelin hep beraber ayrıntılara, rakamlara, enflasyonla ilgili paylaşılan rakamlara bakalım.
0: Eylül ayı tüketici enflasyonu %1,84 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5,57 oldu. Emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin 3 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak? Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli

0: Memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %8 oranında artacak.
1: Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla sendikalardan peş peşe zam çağrıları geldi sayın seyirciler. Memur sen ve kamu sen maaşların enflasyon karşısında eridiğini söylüyor. Ve enflasyon rakamları ortada, maaş zamları ortada, gelinen durum ortada. Dolayısıyla bütün bu rakamlar göz önüne alınarak hemen ivedilikle derhal zam yapılmalı. Maaşlara zam yapılmalı dedi sendikalar.
2: Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sendikalar maaşların yeniden değerlendirilmesini istedi. Memur ve emekli cephesinden ard arda zam çağrıları geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında enflasyonu %1,84 olarak duyurdu. Yıllık enflasyonsa %29,73 oldu. Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Temmuz'da yapılan %7'lik zammın eridiğini vurguladı.
3: Temmuz ayında yapılan %7'lik artış büyük ölçüde erimiştir. Gelinen noktada ekonomik gelişmeler, kamu görevlileri de emeklilerimizin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
2: Memursen cephesinden de benzer bir çağrı geldi. Sendika, sabit gelirlilerin alım gücünün korunmasını ve seyyanen zam yapılmasını istedi.
4: Yüksek enflasyon, döviz kuru ve faizlerin oluşturduğu ağır maliyetin yükü, sabit gelirlilerin omuzlarında daha fazla taşınmamalıdır. Enflasyon karşısında eriyen gelirleri güçlendirecek kalıcı gelir politikaları hayata geçirilmelidir. Memur ve emeklisinin alım gücü korunmalı, kayıplar telafi edilmelidir.
2: Her iki sendikada gıdadan kiraya, akaryakıttan enerjiye kadar artan zorunlu harcamaların sabit gelirliyi zorladığını vurguladı. Okulların açılmasıyla artan eğitim giderlerinin de hane bütçesine ek yük getirdiğine dikkat çekti.
1: Ve başlığı değiştirelim, dışarıya bakalım. Orta Doğu'da neler oluyor? Özellikle Yemen merkezli gelişmeler son derece kritik sayın seyirciler. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunun başlatıldığını ve Babül Mendeb'te kontrolün ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıntılar var. Operasyonu Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü En-Nezili duyurdu. Sözcü, hükümet güçlerinin Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirmeyi başardığını söyledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü El-Maliki de Yemen ordusunun operasyonuna 100 savaş uçağıyla hava desteği sağlandığını ve operasyonun başlangıcından bu yana 324 stratejik hedefin imha edildiğini açıkladı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplandı. Kritik toplantının ayrıntılarına bakalım. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı. Bu son derece kritik bir toplantı. Zira Husiler Suudi Arabistan'ı vuruyor. Hatta Medine'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Mekke Anlaşması çerçevesinde Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu üç ülke birbirlerine karşı yapılan saldırılar konusunda bir mutabakata, bir anlaşmaya varmışlardı. NATO'daki gibi birine yapılan saldırı diğerine yapılmış kabul edilmiyordu ama yine de bağlayıcı hükümler vardı. O açıdan bu toplantı son derece kritik. Yani Türkiye'nin tutumu, Pakistan'ın tutumu, Suudi Arabistan'a karşı yapılan saldırı ve anlaşma çerçevesinde özellikle iki ülkenin, Pakistan'ın ve Türkiye'nin nasıl hareket edeceğini bu toplantıyla öğreneceğiz. Sayın seyirciler, bu arada

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran konusunda karar vermeye yakın olduğunu söylerken, Tahran'dan eğer düşman askeri saldırı yolunu seçerse yanıtımız güçlü olur açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, diplomasiye de bir kez daha yeşil ışık yaktı. Yani İran tarafı görüşelim, savaşmayalım demeye getirdi.
1: ABD ile İran arasında mesaj trafiği sürüyor. Tahran yönetimi İran'ın şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağını belirtiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, ABD Başkanı Trump teklifi reddetmişti. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada da İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Trump'a İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan yanıt gecikmedi.
2: Askeri veya daha fazla yaptırımla bir çözüm yolu yok. İran, adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır. Eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse, İran'ın vereceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise ABD'nin Tahran yönetiminin planına ilişkin ilettiği mesajı incelediklerini söyledi.
3: ABD'nin sunduğu son teklif öncekilerle hemen hemen aynı ve nükleer meseleleri gündeme getiriyor. Tahran'ın odak noktası ise Hürmüz Boğazı. ABD'nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek. İran diplomasiye sırtını dönmedi.
1: İran'dan diplomasi mesajları peş peşe gelirken sivilleri savaşı hazırlamak için başlatılan can feda kampanyası ise genişletildi. Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Sivillere uzun namlulu silah kullanımının yanı sıra hava savunma ve çoklu roket atar sistemleri hakkında eğitim verilmeye başlandı. ABD ise İngiltere'deki hava üstünde konuştu. Tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını güvenlik endişesiyle geri çekti. Karar, üste hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından geldi. 27 Eylül'de üst yakınlarında terör şüphesiyle 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmış, Tahran olayla ilgisi olmadığını savunmuştu.
0: İsrail'in Suriye'deki faaliyetleri Türkiye tarafından dikkatle takip ediliyor ve tabii tepkiyle de karşılanıyor. İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başladı ve Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Tepki mesajlarında İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Bu çağrılar artsa da İsrail'in bu konuya dair herhangi bir hamlesi ya da iyi niyeti gözlenmedi.
1: İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine Ankara'dan sert tepkiler geldi. Kuneitra vilayetindeki sözde Sufa 53 hattı üzerindeki çalışmaların durdurulması çağrısı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacılığını yeni sahalara taşımaya yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.
4: Netanyahu ve hükümetinin saldırganlığı artık bütün bölgemizin ve küresel barışın karşı karşıya olduğu açık bir tehdide dönüşmüştür. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını aşındırması şiddetle kınandı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in statüko üretmeye yönelik çabalarına tepki gösterdi.
5: İsrail'in yeni bir oldu bitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını görüyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in işgalci politikalarının dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu ifade etti.
6: Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır. Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplum İsrail'in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'e tepki gösterdi. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez dedi.

0: İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine son vererek işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı.
1: İspanya'daki gelişmeleri tüm dünya dikkatle takip ediyor. Özellikle İspanya Başbakanı Sanchez'in son hadiseler, son olaylar, Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili tutumu sonrası. Sanchez çok açık bir şekilde İsrail karşıtı bir tutum ortaya koydu. Ve hatta belki dünyada en sert tepkiyi gösteren birkaç liderden, siyasiden, başbakandan biri oldu. Ve peşi sıra İspanya'da birçok hadise baş gösterdi. Tabii herkes acaba İspanya'da olup bitenlerle İsrail arasında bir bağlantı var mı tezini işlediler. Doğru ya da yanlış ama bu konuşuldu. Şimdi daha ilginç bir meseleyle karşı karşıya İspanya Başbakanı Sanchez. İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları da artırdı sayın seyirciler. Sanchez konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından o zaman erken seçim yapalım dedi ve erken seçim kararı aldı. Seçimler 29 Kasım pazar günü yapılacak. İspanya erken seçime gidiyor.
0: Artan baskıların ardından kürsüye çıktı. Erken seçim kararı aldı. İspanya Başbakanı Sanchez seçimlerin 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
2: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı.
2: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
0: İspanya'nın ana muhalefet partisi olan Halk Partisi lideri Alberto Núñez Feijóo ise seçmenlere seslenerek erken seçimlerde mevcut sol koalisyon hükümetini reddetmelerini ve Muhafazakar Halk Partisi'ni iktidara getirmelerini istedi. Sanchez'in Sosyalist Parti'nin kamuoyu yoklamalarında geride seyrettiği bir dönemde seçime gitme kararı riskli bir hamle olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamaları İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir.
1: Evet, gerçekten önemli. Franco'dan sonra ilk kez İspanya'da radikal aşırı sağ bir parti iktidara gelebilir. Ama Pedro Sanchez devrilirse tabii koltuğu sallanıyor. Kasım'da göreceğiz. Sanchez İspanya'da tekrar başbakan olabilecek mi, olamayacak mı? Sayın seyirciler, kendi gündemimize içeriye dönelim. İçeride tartışılan önemli meselelerden biri de Kaşif Kozinoğlu konusuydu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir işlemi yapılmış, Kozinoğlu'nun mezarından örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler tamamlandı. Ayrıntılara bakalım. 12 Eylül tarihinde Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı ve uzman ekip tarafından örnekler alındı. Örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 24 gün süren incelemenin ardından alınan örnekler yeniden Kozinoğlu'nun kabrine defnedildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. O dönem ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 15 yıl sonra dosyayı tekrar ele aldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarı açıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporuna çevrildi. Sayın seyirciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçıran suç örgütünün peşine düştü. İstanbul merkezli 3 il ve Fransa'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Şebekenin firari FETÖ'cüleri de kaçırdığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonu yürüten ekiplerle bir araya geldi.
3: Uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
4: Firari FETÖ'cüleri kaçırdılar. Sınırda zengin göçmenleri gasp ettiler. Avrupa'ya göçmen kaçıran uluslararası suç şebekesine İstanbul'da operasyon düzenlendi.
3: Bu operasyon sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
4: Fransız polisinin takibine takılan göçmen kaçakçılarının telefonunda Türk numaraları bulundu.
5: Fransız makamları yaptıkları tespitlerinin sonucunda insan kaçakçı

0: ülkelerine kaçırılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet yürüten göçmen şebekesinin peşine düştü. Şebekenin bazı göçmenleri yurt dışına kaçırma vaadiyle parasını aldığı fakat Meriç Nehri kıyısında gasp ettiği ortaya çıktı. Fransa bakanlarıyla koordineli çalışma yürütüldü. Önce şüphelilerin insan kaçakçılığı karşılığında havala yaptıkları kuyumcular tespit edildi. Daha sonra havala yapılan göçmen kaçakçıları belirlendi. Deliller toplandıktan sonra İstanbul merkezli 3 ille Fransa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 6,4 kilogram altın, 162 bin euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonu yürüten ekiple bir araya gelip teşekkür etti.
1: Önemli isimler bir bir aramızdan ayrılıyor. Maalesef Yeşilçam'ın ustalarından birini daha kaybettik sayın seyirciler. Altın Çocuk lakabıyla tanınan ve onlarca filmde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen Göksel Arsoy 90 yaşında yaşama veda etti.
2: Evet, ben Deniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocanız. Size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek.
3: Onlarca filmde rol aldı. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy 90 yaşında hayata veda etti.
4: Çok korkuttun bizi.
5: Olur böyle şeyler.
3: Göksel Arsoy 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesi Girit Mutasarrıf'ın Mollazade Ali Talat Bey'in torunu, babası pilottu. Amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarı ve söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken 1957 yılında Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı. Samanyolu filmiyle ünlendi. Halit Refik'in kendisine verdiği Altın Çocuk lakabıyla tanındı.
4: Havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz.
5: Bir melekle ancak uçarak dans edilir de onda.
3: Bulunmaz Uşak, Taş Bebek gibi filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi.
5: Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek.
3: Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlendi. Soley Arsoy ile evliliğinden iki çocuğu olan Göksel Arsoy, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
1: Ve geldik sevgili İlkay'ın köşesine. Anadolu'dan hareketler, güzel hareketler, güzel enstantaneler, güzel fotoğraflar. Bereketli Anadolu'da hasat sürüyor sayın seyirciler. Bu kez sıra şeker pancarında. Şimdi sizleri Tekirdağ Çorlu'ya götüreceğiz. Burası İlkay'ın memleketi. Maksutlu mahallesinde şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi. Yaklaşık 120 dekarlık alanda ekimi yapılan şeker pancarında dekara ortalama 10 ton verim alındı. Şeker pancarı ekimi bölgedeki tarımsal üretim açısından önemli bir konumda bulunuyor. Trakya'daki hasattan Karadeniz'in o eşsiz güzelliklerine bakalım, oraya geçelim. Bu kez durağımız Rize, bizim ata memleketi. Bulutlara komşu konum ve doğal güzellikleriyle ön planda olan Kaçkar Dağları'na çıkacağız. Kaçkar Dağları'nın zirvelerine kar yağdı. Zirveler karla kaplanırken alçak kısımlarda sonbahar hakimiyetini hala sürdürüyor. Kaçkar Dağları ve diğer yüksek rakımlı yaylalar drone'la havadan böyle görüntülendi. Ama Kaçkar'dan önce Ağrı Dağı'na çoktan kar yağdı. Şimdi ise kıta değiştirip bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz sayın seyirciler. Zira New Hampshire eyaletinde şu günlerde doğa seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. Sonbaharın bin bir türlü renkleri adeta ağaçları her tarafı rengarenk bir örtüye büründürüyor. Ağaç yapraklarının kırmızı, turuncu ve

0: sarıya döndüğü bölgeye akın eden ziyaretçiler uzun araç kuyruklarına neden oluyor. Her sonbahar binlerce kişi eyalete çeken renkli doğa manzarası ve yollarda oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Amerikalılar burayı seviyor. Sadece bu değil elbette. Bir de bölgeden geçen tarihi bir tren var. Beyaz Dağlar bölgesinin kalbinden geçen tren 1874 yılında inşa edilen tarihi Victoria dönemi istasyonundan hareket ediyor. Nostaljik tren özellikle sonbahar aylarında turistlerin akınına uğruyor. Ağaçların arasında seyreden tren yolcuların eşsiz manzaraları izleyerek geçirdiği enfes bir yolculuk sunuyor herkese. Son görüntüler de gerçekten güzel. Dünya güzel. Yeter ki kıymetini bilelim. Sayın seyirciler, 2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Genlerin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan, tekniklerin geliştirilmesine katkıları nedeniyle bu sene 3 kişi ödülün sahibi oldu. Nobel ödülleri bu yıl 12 Ekim'de açıklanacak, iktisat ödülüyle tamamlanacak.
1: 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya başlandı. İlk ödül tıp alanında sahiplerine ulaştı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik keşifleri nedeniyle Amerikalı Karl Dysoroth ve Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel, tek hücreli bir alt türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Dysoroth bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Komitesi geliştirilen yöntemin canlı bir beyindeki tekil sinir hücrelerinin faaliyetini açıp kapatmayı mümkün kıldığını bildirdi. Açıklamada bu yöntem günümüzde beynin gizemlerini aydınlatmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda kullanılıyor ifadesine yer verdi. 54 yaşındaki Dysoroth, 71 yaşındaki Hegemann ve 73 yaşındaki Nagel, 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Geçen yılki ödülü ise bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğunu açıklayan Amerikalı araştırmacılar Mary Branco ve Fred Ramstell'le Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazanmıştı. Geleneksel olarak her yıl Nobel duyurularının ilk halkasını oluşturan fizyoloji ve tıp ödülünü ilerleyen günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki açıklamalar izleyecek. Kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak, iktisat ödülüyle tamamlanacak.
0: Gerçekten çok özel ödüller. Sayın seyirciler, UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. hafta maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A milli takım rakibiyle tarihinde 15. kez mücadele edecek. Bu karşılaşmanın ilginç özellikleri var. Vincenzo Montella bir İtalyan teknik direktör ve Türk milli takımının başında. İtalya ile oynuyoruz. İtalya ilk karşılaşma pek iyi bitmedi. Bu İtalya'da oynanacak ikinci karşılaşma ve Montella'nın koltuğu da sallanıyor. Peki nasıl bir karşılaşma olacak? Bundan önce ne oldu? Ne bekleniyor? Bir bakalım.
2: A milli takım İtalya ile 18. kez karşılaşacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. hafta maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A milli takım rakibiyle tarihinde 15. kez mücadele edecek. İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler İtalya karşısında 4 beraberlik 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören Ay Yıldızlı ekip rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ay Yıldızlı ekip geçen hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti. İki ülke A milli takımları Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek. Bologna'da 2 yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi. A milli futbol takımı İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı. 1964 Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Rivera'dan geldi.
0: İşte İtalya karnesi böyle. Bakalım bu akşam ne olacak? Ama siz yine de nedir ne değildir var. Biraz sonra başlayacağız. Bizde kalın. Kısa bir reklam.

Efendim ana haberi bitirdik ama gitmiyoruz. Biraz sonra döneceğiz. Nedir ne değildir akşamı? Gerçekten siyaset kazanı kaynamaya devam ediyor. İzmir'de ilginç gelişmeler, ilginç kulisler var. Konuklarım hazır. Biraz sonra stüdyoda olacağız. Az sonra döneceğiz ve nedir ne değildir'e başlayacağız. Şimdi geliyorum.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.

Efendim iyi akşamlar. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Pazartesi akşamı yeni yayın döneminde her pazartesi akşamı nedir ne değildirle karşınızdayız. Ve tabii Türkiye'nin tartıştığı, konuştuğu önemli meseleleri biz de değerli konuklarımızla ekranda açık açık, tarafsız bir şekilde herkesin görüşünü size aktarmak, ulaştırmak adına tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu akşam çok önemli başlıklarımız var. Neden? Çünkü siyaset kazanı gerçekten kaynıyor. İzmir'de Cemil Tugay başlığı altında bir tartışma var. Cemil Tugay önce Beştepe'ye çıktı, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Şimdi çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı söyleniyor, iddia. Şu anda telefonlarının kapalı olduğu ya da ulaşılamadığı söyleniyor. Yeni parti bizimle herhangi bir irtibatı yok diyor. Yeni partinin açıklamalarının üstüne özellikle İzmir'de bir protesto gösterisi hazırlandığı söyleniyor. Tabii başka gelişmeler de var. Yani özellikle Tuncay Özkan, Cemil Tugay'la ilgili Hasan Tahsin anıtı önünde İzmirlileri toplanmaya davet etti. Çarşamba günü. Ne olacak? Gerçekten Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak mı? Ve yıllar yıllar sonra İzmir'de bir sağ parti belediye başkanı mı olacak? Bu konuyu detaylı bir şekilde konuşacağız. Bununla birlikte Mersin meselesi var. Mersin'deki Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ayrıntıları var.

0: Aynı zamanda bütün bunlar olurken yeni partinin cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili bütün bu geçişler, operasyonlar, işte İzmir hadisesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin, acaba yeni partinin adayı kim olacak meselesi de gündemdeki yerini koruyor. Çok kısa bir reklama gidip gelelim. Daha neler anlatacağız, neler?
1: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Döndük ve başlıyoruz. Hızlıca başlayacağız. Arkamda görüyorsunuz. Bir tarafta Gülçin, Hacı Evliyagil Ayçe, Habertürk Ege Bölgesi sorumlusu, İzmir temsilcisi. Sevgili Gülçin, bu saatte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Bir kere kendisine çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Tabii Balbay'ı görüyorsunuz Ankara stüdyosunda. Sayın Balbay, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler efendim. Stüdyoda Nihal Bengisu Karaca var, Habertürk yazarı. Hoş geldiniz, çok teşekkürler. Gökhan Taşkın, gazeteci. Sevgili Gökhan, hoş geldin. Gaffar Yakınca, gazeteci yazar. Gaffar Bey, hoş geldiniz. Çok merhaba, teşekkür sevgili ederim, sağ olun. Doğan Çağlar, Diriliş Postası yazarı. Doğan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler. Teşekkür ederim.
1: Bu arada Alişer Delek, gazeteci, gelecek. Birazdan Alişer de burada olacak. Şimdi konu belli. Tabii herkes Cemil Tugay'ı konuşuyor. Cemil Tugay ne oldu? Geçiyor mu? Geçmiyor mu? AK Parti'ye mi geçiyor? Yani uzun yıllar sonra İzmir'de işte sağ partinin bir belediye başkanı mı olacak? Nasıl olacak? Bu merak ediliyor. Bir kere Gülçin'le başlayalım. Çünkü hepimizin Gülçin'e soruları olabilir ama ben İzmir kamuoyunu merak ediyorum. Gülçin, bütün bu dedikodulara güzel İzmir'in halkı ne diyor?
4: Güzel İzmir'in halkı aslında tüm bu gelişmeleri olan bir sağduyuyla şu ana kadar izliyor. Ama bugün itibariyle özellikle Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın da ve yine meslek odalarının diğer temsilcilerin de bir araya gelmesiyle birlikte ortak bir ses de dile getirilmeye başlandı. Ki bu da özellikle kulislerde konuşulan ve giderek de güçlenen iddia ile ilgili, siyasi transferle ilgili. Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz. Başkan Cemil Tugay şu an İzmir'de değil, yurt dışında, İrlanda'da olduğunu biliyoruz. İrlanda'dan dönünce direkt acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına mı gidecek ve rozeti takıp acaba bu kez bu binadan o rozeti takarak mı girecek? İşte bu aslında iddia, siyasi transfer çok konuşuluyor İzmir'de. Tabii fısıltı şeklinde konuşuluyordu. Sonrasında uğultuya döndü ama artık kulislerde çok güçlü bir iddia. Hatta AK Parti cephesinde de bu transferle ilgili hazırlık yapıldığı, hatta AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın da milletvekillerine Ankara'ya çıkarma noktasında, bu rozetin takılacağı güne hazırlık noktasında çalışmalar yaptığı ifade ediliyor. Tabii İzmirlere baktığımız zaman aslında İzmirler ne olacağını şu an itibariyle yavaş yavaş alışa alışa bu noktaya geldi. 18 Haziran'da ilk istifasından sonra aslında AK Parti'ye gitmesiyle ilgili iddialar gündeme geldi. Aslında yeni partiye katılacağını söyleyerek istifa etmişti. Ancak Temmuz ayına geldiğimiz zaman, ortalarına geldiğimiz zaman bu iddialar ortaya çıktı ve 13 Ağustos itibariyle bu iddiayı yalanlamış olsa da artık 30 Eylül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına Beştepe'ye çıktığı zaman zaten artık kulisler artık geçiyor, kulislerini daha da güçlendirdi. Dolayısıyla aslında hala bir psikolojik hazırlık var. İzmirliler yavaş yavaş asla geçmez diyemeyeceği noktadan bu noktaya evrildi. Çünkü buna en çok neden Başkan Cemil Tugay'ın açıklamaları oldu. İlk geldiği, yaptığı o kronolojik hamlelerde verdiği demeçleri yavaş yavaş yumuşattı ve bu noktaya kadar da bu iddiaların gelmesini sağladı. Tabii İzmir 27 yıldan bu yana aslında solun kalesi olarak adlandırılıyor. İzmir'de de özellikle şu vurgu yapılıyor. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi tabii kalesi değil, solun kalesi olarak adlandırıldı ama bu kalenin kapılarını açan Başkan Tugay mı olacak? Onu merak ediyor. Daha çok aslında hala bir bekleyiş var ama bugün başlayan ve bugünle birlikte yarın ve ondan sonraki gün, yani geçici günün konuşulacağı o güne kadar da bazı eylemler, protestolar yapılacak. Hatta Hasan Tahsin'in ilk kurşunun atıldığı noktada, Konak Meydanı'nda da İzmirlilere çağrı yapıldı. Şu an itibariyle İzmirlilerin meslek odalarıyla, diğer komitelerle birlikte tepkisi aslında dile getiriliyor ama açıkladıktan sonra ne olacak? Tabii

0: biz de bekliyor olacağız.
1: Gülçin, şöyle bir şey. Cemil Tugay yani bütün hafta sonunu sosyal medyada geçirdi. İnsanlara, seçmenlerine cevap verdi. Yani bu çok alışılmış bir şey değil. Bunu ilk kez görüyoruz. Ben bunu hiç kimsede görmedim. Yani ne Yeni Partili, ne CHP'li, ne AK Partili bir belediye başkanı böyle bütün hafta sonunu işte sosyal medyada geçirip seçmenlere, kendisine sorulan sorulara yanıt vererek geçirmedi. Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı hafta sonu mesela bu böyle yaparak?
0: Direkt seçmenle ilişki kurmaya başladı. Çünkü diğerleriyle bütün köprüleri attı. Yeni Parti ile, Cumhuriyet Halk Parti ile, yani ait olduğu, onu başkanlığa taşıyan köprülerle bu köprüleri artık attı. Şu an direkt aslında oyunu alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu 1.292.000 seçmen var. Onunla direkt iletişim kurmaya çalıştığını düşünüyorum, düşündürtüyor yaptığı hareketler. Çünkü sosyal medya üzerinden aslında bu geçişle ilgili seçmenin ne olacağını kestirememe veyahut da belediyede çalışan aslında bürokratından personeline kadar tüm çalışanların merak ettiği, yani ne olacak, nasıl bir değişim olacak, bu değişimle ilgili nasıl hareket edecek gibi soruları aslında direkt seçmene cevap vererek yapıyor. Çünkü bir siyasi emanet tartışması da
1: bunu
0: bugünden sonra
1: Instagram'dan
0: İzmir'de eğer
1: yapıyor.
0: geçerse
1: Yani
0: o
1: Instagram'dan
0: gündeme
1: yapıyor
0: gelecek.
1: daha çok.
0: Evet, yeni çağın yeni teknolojinin getirdiği yöntemlerle yapmayı şu an için tercih ediyor. Ama tabii sokağa indiği zaman direkt yüz yüze nasıl olacak? Çünkü daha önceki demeçlerinde çok sertti söylemleri. Yani hem eşinden örnek göstermişti, eşime ne derim şeklinde veya sokağa çıktığım zaman İzmirliler bana tepki gösterir demişti. Tüm bu tepkilere İzmir'de sokağa çıktığı zaman nasıl tepki verecek o da merak konusu. Şu an için
1: Onu da
0: sadece tabii ki
1: TikTok'tan
0: sosyal
1: izliyor zaten.
0: medyadan, bu da bir iddia olduğu için cevap veriyor Başkan Tugay.
1: Gülçin, burada Gökhan Taşkın var, gazeteci meslektaşımız. Diyor ki herhalde
2: Selamlar.
1: sokaktaki tepkileri de TikTok'tan cevap verir diyor.
0: Onu bilemiyoruz. Yani aslında her gün yeni bir şey yaşanıyor. Yani İzmir'in aslında meseleleri daha çok tabii ki sorunları var. Birçok altyapı sorunları var vesaire. Çok uzun zamandan beri konuştuğumuz.
1: Tabii.
0: Ama İzmir'in meseleleri konuşulmak yerine şu anda tamamen artık içerideki meseleler tüm Türkiye'ye yansımış durumda. O daha çok ağırlıklı konuşuluyor.
1: Anladım. Gülçin, sanırım İzmir'de hava o kadar soğuk değil. Seni biraz daha belediyenin önünde tutmak isteriz. Birkaç sorumuz daha olacak. Yani işbirliğine ihtiyacımız var.
3: Bir
1: Bu
3: şey
1: arada şeye bakalım.
3: Elbette.
1: Tabii
3: Yani
1: tabii. Bu Nihal Bengisu Karaca bir şey soracak.
3: sosyal medyada şu şekilde haberleştiriliyor. Protestolar başladı şeklinde. Böyle bir protesto şeyi var mı? Evet, bilgisi var da yani protestolar fiilen başlamış durumda mı?
1: Yani İzmir'de.
3: Evet.
1: Cemil Tugay'a karşı, Cemil
0: Başladı.
1: Tugay'a
0: Bugün
1: yönelik.
0: Konak Meydanı'nda.
1: Evet, buyur, buyur, buyur.
0: Bugün Konak Meydanı'nda yarın ve diğer günde, yani geçeceği iddia edilen gün 7 Ekim'de de yine her akşam bir protesto gösterisi yapılması planlanıyor. Yani geçiş planına karşı yapılmış bir eylem mi diyelim artık buna. Ama bugün gruplar arasında da bir gerginlik oldu. Yani polisle bu eylemi yapanlar arasında da bir gerginlik oldu. Tabii şu an itibariyle küçük çaplı ama büyür mü? Onu yarın ve diğer günlerde izleyeceğiz.
1: Bu arada şöyle bir şey var galiba. Şu hani İmamoğlu gözaltına alındı, işte tutuklandı. İstanbul'da mitingler serisi oldu ya. Herhalde ondan sonra bir belediye başkanı ile ilgili. Tabii aynı durum söz konusu değil ama sokakta bir protesto hazırlığı var anladığım kadarıyla. Gülçin, lütfen orada kal. Şimdi şöyle, Cemil Tugay'ın cevapları var bütün hafta sonu. Onu bir görelim buradan. Cemil Tugay burada Instagram'dan cevap veriyor seçmenlerine. Çok ilginç cevaplar veriyor. Mesela başkan, AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü diyor bir takipçisi. Cemil Tugay diyor ki çalışan, işinde gücünde olan, hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz diyor. Cevap veriyor. Sonra bir başka takipçisi diyor ki, Ak Gençlik Kolları Başkanı mı oldunuz Cemil Bey? Suriyelilerden oy almak için mi diyor. Cemil Tugay cevap veriyor. Bugüne kadar belediye başkanıydım. Bundan sonra da görev süren bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik Kolları Başkanlığı siyasi bir aktivitedir. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder. Sonra bir başkası diyor ki, İzmirlilerin oyunu AKP'ye taşırsanız halkı ve özellikle AKP adayı yerine size oy vermiş olan İzmirlileri üzersiniz diyor bir takipçisi. Ondan sonra yine başka bir takipçi Cemil Tugay'a soru soruyor. Ama Cemil Bey'in de bunları tek tek cevaplaması da bir yenilik yani.
3: Hayır,
1: son
3: soruya cevap vermiş mi? Çünkü meselenin özünü aslında o son okuduğun soru ifade etmiş.
1: Şöyle, AKP'ye geçmeden yapabiliyorsanız yapın. Mesela hizmet alımı diyor, devam ediyor. Yoksa geçiş için bahane olarak algılanır. Ben oyumu siz kafanıza göre parti değiştirin diye vermedim diyor. Cemil Tugay diyor ki, kafama göre ya da kişisel hesaplarla hiçbir şey yapmıyorum sevgili seçmenim. Bana oy verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bana verdiğiniz görev İzmir'e en iyi şekilde belediye hizmetleri vermek diye düşünüyorum. O anlamda ben değil, İzmir önemli. Çok rica ediyorum. Düşünerek hareket edelim. Hep birlikte düşünerek hareket edelim. Benim çok çalışmak ve görev sürem içinde İzmir'in gelişimi ve sorunlarının giderilmesi adına ne yapabiliyorsam yapmak dışında hiçbir gayem yok. İyi pazarlar, saygılar diyor. Bir başka takipçi, farklı farklı insanlar. Hepsini aktarıyoruz yani. Seçmen nasıl bakıyor? Cemil Tugay olaya nasıl bakıyor? Mesela burada diyor ki, AKP'ye geçişte ilk yaptığınız Atatürk Derneği'nden, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ayrılmak olmuş. Ballıkuyu proje bildirimi sonrası da Atatürk büstlerini kaldırmak olabilir mi? Ünlem koymuş tabii. Takipçi kızmış. İzmirli vatandaşımız. Cemil Bey diyor ki, derneğin adı Atatürk Derneği değil, Atatürkçü Düşünce Derneği. Siz üye misiniz bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla 86 milyon nüfuslu ülkemizde 59 bin civarında üyesi var. O zaman bu derneğe üye olmayan herkes Atatürkçü değil ya da Atatürk'ü sevmiyor diyebilir misiniz? Gerçekten hiçbir siyasi anlam taşımayan bir üyelik sonlandırmadır bu. Bu kadar çarpıtılacağını bilseydim, inanın kesinlikle yapmazdım. Yanlış anlaşıldığı için çok çok üzgünüm diyor Cemil Tugay. Ve Cemil Tugay diyor ki, kimsenin üzülmesini kesinlikle istemem. İzmir'in kötü olmasını asla istemem. Tarihin neresinde nasıl anılacağımızı konuşmak ve hüküm vermek için erken diye düşünüyorum. İzmir iyi olsun da ben tarihin bir yerinde olmakla falan ilgilenmiyorum. Sonra diyor ki, sevgili Ebru, yine bir takipçiye cevap veriyor. Ebru Hanım, ben 2,5 yıldır başkanım. Benden öncesinin hesabını benden mi soruyorsunuz diyor Cemil Tugay. Şimdi bütün bunlar bu şekilde böyle karşılıklı daha bir sürü binlerce.
2: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Buyur Gökhan.
2: Şimdi kalkarak gösterebilir miyim?
1: Lütfen.
2: Çok ilgimi çekti.
1: Lütfen.
2: Şimdi sevgili Faruk Aksoy çok güzel aktardı bir bir. Ancak bakın. Mesela iş ve aşla ilgili bir soru var burada. Yani evet. Sonuçta İzmir Belediyesi...
1: Ben ceketini Belediyesi'nin... de düzelteyim. Peki. Sen devam et. Evet.
2: İzmir Belediyesi'nde evet. AK Parti'ye geçiş gerçekleştiğinde ki bu gerçekleşecek belli ki 2 gün sonra. Ben işimden olur muyum kaygısıyla soru soran bir vatandaşa evet. Cevap vermiş ve 19 saatte 168 beğeni almış. Bakın 168 beğeni 19 saat evet. Ve bu koskoca İzmir'in belediye başkanının... Sosyal medya hesabı ve buradan sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay bütün sorulara neredeyse cevap vermiş. Şimdi bakın değerlendirelim. Bugüne kadar belediye başkanıydım, bundan sonra da görev süren bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik Kolları Başkanlığı evet. Siyasi bir aktivitedir diye başlayan 19 saatte 170 beğenme. Sonra düşüşe bakın. İzmirlilerin oyunu AKP'ye taşırsanız.
1: 35 beğeni olmuş.
2: 35. Evet. 3. 22 saatte 3 beğeni var. AKP'ye geçmeden yapabiliyorsanız yapın bölümü. Aha. Cevaba bakalım. Cevap. Cemil Tugay'ın cevabı.

0: abi 5 beğeni almış. Kafama göre ya da kişisel hesaplarla hiçbir şey yapmıyorum falan filan. Sonra geliyoruz. Bakın AKP geçişle ilgili yaptığınız Atatürk
1: Bunları şey için mi söylüyorsun? Yani beğeni sayısı bize bir şey mi gösteriyor?
2: Sayısı şunu desteklenmiyor kendi seçmeni tarafından.
0: Desteklenmiyor gerçekten de böyle. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Allah aşkına
3: böyle bir ölçü olur mu arkadaşlar?
1: Geliyorum, geleceğim.
0: Ama yani buradan dertleştiğine ya da buradan
2: bunu cevap yaptığına göre bu önemli.
1: Bal bak, bay size geleceğim çok detaylı bir analiz alacağım.
2: Siyasetçiler için gayet tamam, iyi bir ölçü.
1: Neye itiraz ediyorsun?
0: Bir ölçü değil ama bak Gaffar abi söylemek istediğim şey.
1: Bir söylesin mi? Nedir itiraz nedir?
3: Şimdi bir tane sosyal medya hesabına bakıyoruz. Sosyal medya hesabı bir defa sosyal medya hesabı kullanmanız lazım. Mesela benim bir Instagram hesabım var. Benim var ama böyle 15 günde bir ayda bir bakıyorum ben bile. Yani bir defa halkın geneli burada değil. İkincisi biliyorsunuz bu alt alta verilen mesajlar respontlar yani. Respontlar aşağı doğru indikçe görüntülenme sayısı düşer.
0: Benim yani
3: en tepedeki, en tepedekiler çok görüntülenir. Aşağıda artık sıkılır insanlar o tartışmadan.
0: Tamam.
3: Zaten burada mesela Cemil Bey'e laf söyleyen vatandaş mesela 3 beğeni, Cemil Bey yanıt vermiş 5 beğeni. Neden? Çünkü zaten 3 kişi 5 kişi kalmış aşağıda. Yani aşağı kadar inen insan sayısı azdır.
0: Zaten bir belediye başkanının sosyal medyadan cevap vermesi.
2: Hayır 168 beğeni
3: başkan
2: ya.
3: Başkan sesini duyurmaya çalışıyor. Evet. Yani şimdi muhabir arkadaşınızın aktardığı nokta kritik. Partileri bir kenara itiyor, seçmenle doğrudan iletişim kurmaya çalışıyor.
1: Ya Gülçin'e bir şey daha de, soralım belki tam yerine oturur.
3: İletişim kurmak başka bir yolu yok anladığım kadarıyla, buradan kuruyor.
0: Gafar abi, bu benim kastettiğim şu ama. Yani iki beğeni, evet senin kastettiğini de çok iyi anlıyorum.
3: Yani aşağı doğru mekaniği böyledir.
0: Aşağı doğru yani. Kaydırdıkça evet ilgi azalır.
3: İlgi azalır.
0: Ama burası zaten bir cevap verme mecrası değil. Yani seçmenle soru cevap yapacağı yer burası olmadığı gibi... Eğer bunu yapıyorsa daha fazla bir etkileşim alması lazım. Koskoca İzmir'in belediye başkanı.
3: Peki, etkileşimi işte neden oluyor? Ya, biz burada
1: anladım,
3: konuşuyoruz.
1: Bir saniye,
3: biz
1: bir saniye, konuşuyoruz bir saniye, mesela. Birlikte bir duralım.
3: Bize erişiyor.
1: Gülçin.
3: Öyle, bize erişiyor.
1: Gülçin bir şey soracağım. Bunlar tamam. Mesela Gülçin burada beğeni sayısına bakıyor. Diyor ki bunlar seçmeni tarafından desteklenmediğini gösteriyor. Ama ben sana daha başka bir şey soracağım. İzmir yerel basını ne diyor? Bize ondan biraz bahseder misin?
4: İzmir yerel basını yeri geliyor kızıyor. Yani özellikle sosyal medya üzerinden de bunu paylaşanlar var. Sonuçta 27 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin vesaire mutlak mutlandan sonra işler değişti. Bunu yapmasına anlam veremiyor yani şu aşamada. O yüzden de yerel basının kimi yerde kızdığını görüyoruz, kimi yerde açıkçası bir bekleyiş içerisinde de olduğunu görüyoruz. Şöyle de düşünürsek aslında sadece sosyal medya üzerinden de gidersek bir taraftan da yerel basının da farklı görüşlere hakim olan organlar olduğunu düşünürsek bir hizmet arayışı var İzmir'de. Bunu aslında çoğu zaman sosyal medyada vatandaş da dile getiriyor. Her ne kadar seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi çıkmış olsa da bir kere işte AK Parti acaba İzmir'de seçimi alsaydı, iyi duruma getirseydi vesaire. Yani böyle bir beklenti de var. Açıkçası ikiye ayrılmış da diyebiliriz. Yani şu anda aslında Türkiye'deki tüm konulara bakış açısıyla benzer durumda yerel basın bakıyor ama tabii yerel basına da çok fazla bu yapacağı hamlelerle ilgili iz vermedi Tugay. Yani hep böyle sosyal medya üzerinden gitti. 18 Haziran'daki istifası da öyle geldi. Diğer işte diyelim ki Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la ilk görüştüğünde de o fotoğrafı paylaştığında da aslında biraz daha fazla AK Parti'ye yanaştığının izlenimini de o fotoğraflarla verdi. Daha çok yerel basında direkt demeçlerle hareket etmedi. Dolayısıyla yerel basın da aslında hepimiz gibi izliyor, yorum yapıyor. Daha çok yaptığı yorum da belirttiğim gibi başta o kapının, kalenin kapısının Tugay tarafından açıldığı noktasında.
1: Gülçin, şimdi muhabirliğin, hepimiz muhabiriz. Muhabirliğin dışında çok tecrübeli bir gazetecisin sen. Ben de İzmir'de yaşadım uzun yıllar. Cemil Tugay'ın şu hamlesi AK Parti'ye geçerse ki öyle görünüyor. Mesela AK Parti'ye geçti. İşte önümüzdeki bir iki yıl boyu İzmir'e gerçekten böyle ciddi yatırımlar, büyük projeler vesaire. İzmir'de bir değişikliğe gidildi. İzmir başka bir İzmir'e büründü. Bu İzmirli'yi ne kadar etkiler? Gözlemlerini soruyorum. Uzun yıllardır orada yaşıyorsun. Yani İzmirli'yi etkiler mi? Evet, AK Parti'ye geçti bir belediye başkanı. İzmir'e yatırımlar, hizmetler değişti. O zaman bizim de fikrimiz değişebilire götürür mü İzmir'i bu hamle?
4: Ya, Tugay üzerinden götürür mü onu bilemiyoruz. O siyasi kariyeri tabii ki nasıl yani rüzgarlarla değişecek onu bilemiyoruz ama tabii hizmet beklentisi var. Yani İzmir'in işte bekleyen sorunları, körfez kirliliği ki balıkların ölümüyle aslında Tugay ilk göreve geldiğinde bunu yaşamıştı. Sonrasında ikinci çevre yolu, bunların beklentisi var. Bir taraftan İzmir'in gerçekten trafiğinde çok ciddi bir sıkışıklık var. Böylesine bir sıkışıklık varken hani İstanbul'dan da göç almasıyla birlikte yeni yollara ihtiyacı var. Bu beklentilerle birlikte İzmir'in yaşam standardı yükselir. Fakat o 2,5 yıl içerisinde diyelim ki hizmetler yapıldı. Gerçekten de İzmir hak ettiği o kamu yatırımlarından faydalandı. Önü açıldı. Yaşam standardı yükselir ama bu geçişten sonra İzmir'in sandıktaki cevabı nasıl olur? Yani tepkisel olarak mı davranır? Nasıl olur? Aslında onu şu an kestirmek çok
1: onu
4: zor.
1: Zamanla göreceğiz diyorsun.
4: 27 peki. Yıldan bu yana kararını peki. Değiştirmemiş bir şehir var karşımızda.
1: Peki, peki. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe, Habertürk İzmir temsilcisi, Ege bölgesi temsilcisi. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İzmir'e selamlar. Böylece İzmir'e bağlandık. Gülçin'le de konuştuk. Burada kalmıştık. Bir Balba'ya gidelim mi? Balbay, bununla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Şöyle, yani Tunç Soyer'i hatırlatayım ben. Hı hı. Yani benim, şunu da belirteyim, Cemil Tugay'la bir alıp veremediğim yok. Sadece bir gözleme
1: yok canım, artırıyor. Kimsenin yok. Neden olsun?
0: Yani, şimdi hayır yanlış anlaşılırım diye de bir endişe ettim. Şimdi Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği seçimde %49 dolayında oy alarak CHP'nin evet. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bir önceki dönem Tunç Soyer %58 oy almıştı. Tunç Soyer 58 alıyor. Şimdi %48-49 oy alan Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor diye konuşuyoruz. Yani baktığımızda mesela geçmiş dönemlerde yani Burhan Özfatura'dan sonrasına bakıyorum. Düşündüğümde ya bir Cemil Tugay başarısı göremiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani anladım. Sizin sorduğunuza paralel aslında bir yorum yapmaya çalıştım. Yani Cemil Tugay AK Parti'ye geçti ve AK Parti işte İzmir için coştu. İzmir'e gerçekten ciddi yatırımlar yapıldı.
1: Evet.
0: Körfez temizlendi. İşte raylı sistemler devasa yatırımlarla güçlendirildi falan. İzmirli'nin bakış açısı değişir mi ki? Cemil Tugay AK Parti'den bir sonraki dönem adayı olur mu? O da ayrı bir soru.
1: Peki.
0: Yani başta özellikle de Cemil Tugay'la bir derdim olmadığını söyledi.
1: Peki. Geçiyorum. Gökhan, teşekkürler. Çok teşekkürler. Malbay'ı bir göreyim Ankara'da. Çünkü bu enteresan bir konu. Bir kere çarşamba günü İzmir'e gidecek misiniz Sayın Balbay?
5: Şimdi biz genellikle yüreğimizin götürdüğü yere değil, görevimizin götürdüğü yere gideriz. Gazeteci olarak tabii ki gelişmeleri izleyeceğiz her neredeyse. Ben de çok
1: yani
5: dikkatli
1: İzmir'den
5: izliyorum.
1: Mi izleyeceksiniz? İzmir'e gidecek misiniz? Ankara'dan mı izleyeceksiniz?
5: Yok. Ankara'dan izleyeceğim. Ankara'dan izleyeceğim. Şöyle ki tabii hani Gülçin Ayçe'yi ben de çok yakından tanıyorum. Tabii İzmir'de İzmir milletvekili yaptık 13 yıl 3 dönem. Üniversite yıllarım İzmir'de geçti. Meslekteki ilk 10 yılım İzmir'de geçti. Sevgili Gökhan Taşkın yani Cemil Tugay'la bir alıp veremediğim yok dedi. Doğrusu benim alıp veremediğim var. Dostluğum var, arkadaşlığım var. Ailecek sofralara oturmuşluğumuz var. Ama ben her şeyden önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Anadolu diliyle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 baharın yoğurdunu yemiş Özlem Çerçeoğlu bu noktaya geldikten sonra her şey olabilir artık. Yani bunun için hani bu olamaz, sınırı şudur diyemiyorum. Ben de sadece satır başlarıyla ilerleyen dakikalarda aşarız. Diğer arkadaşlar da düşüncelerini paylaşırlar. Ben gelinen noktayı çok kısa özetlemek istiyorum.
1: Buyurun.
5: Bir defa sıcak yani benim İzmir'de alabildiğim, tabii Cemil Tugay'ın birlikte siyaset yaptığı kişilerin tümünü tanıyorum. Bazılarını aradım, konuştum. Bazıları Onlar da telefonlarını açmayanlar var. Ama Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde, hani İzmir'de konuşulan, 1,5 yıllık belediye başkanlığı görevimi yürüteceğim. Sonraki adaylığım söz konusu olup olmayacağını kestiremiyorum gibi bir yere getirmiş Cemil Tugay görüşme sırasında. Erdoğan'ın da siz koyun değerlendirilir gibi, tabii ki bağlayıcı bir şey dememiş ama özü benim aldığım sağlam diyebileceğim bilgi, Cemil Tugay'ın gerçekten birlikte siyaset yaptığı kişilerden adaylığı konuşulmuş yani sonraki dönemde.
1: Balbay, bunu bir daha tekrarlar mısınız? Tabii. Yani Cumhurbaşkanı ile konuşmasından bir kesit sunuyorsunuz bize. Bir daha söyler misiniz?
5: Yani adaylığı
1: tam olarak nasıl geçiyor konuşma?
5: Şöyle yani genel anlamda bunlar kulis bilgileri, evet. Ama hani %100 doğru demek tabii iki kişi arasında geçmiş bir şey bizim hani bilmemiz tabii ki mümkün değil ama hani Ankara gazeteciliğinde bir gelenek vardır. Hani o diyalog üçüncü halkalara geçti mi bilgi alabilirsiniz artık. Yani çok yakınını söyler. O çok yakında bir yakınını söyler. O gazeteci o halkayı yakalayabilir genellikle. Benim aldığım hava Cemil Tugay'ın tekrar 1,5 yıllık görev süresinin dolmasından sonra adaylığı konuşulmuş ve konuyu Cemil Tugay açmış. Yani Cumhurbaşkanı da buna o gün gelir siz adaylığınızı koyarsınız demiş. Ama ya bu tabii Cemil, özür dilerim, hakikaten misali, çok diplomatik Cemil Tugay, gücüyle.
1: Mustafa Bey, Cemil Tugay, Sayın Cumhurbaşkanım ben önümüzdeki dönem aday olmak istiyorum mu demiş.
5: Yani önümüzdeki dönem adaylığım konusu da dikkatimde demiş. Yani önümüzdeki dönem adaylığımı da değerlendiriyorum demiş.
1: Tamam. Cumhurbaşkanı ne demiş?
5: Birebir hani benim aldığım bilgi.
1: Evet. Cumhurbaşkanı ne demiş buna?
5: O gün gelir.
1: Karşılık.
5: O gün gelir tekrar altını çizelim. Bu hani kulislerde konuşulan İzmir'de. O gün gelir adaylığınızı koyarsınız. Çok diplomatik bir cümle tabii. Hani ben desteklerim vesaire de yok içinde. Belki sürece bakılacak Faruk Aksoy. Şimdi evet. Ben tabii bütün arkadaşlarla da paylaşmak istediğim bir durum da. Şimdi Cemil Tugay Mars Partisi'ne mi geçiyor? Hayır. Jüpiter Partisi'ne mi geçiyor? Hayır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Bu işin bir öteki yanı da var. Oradan da bir ses çıkmıyor. Yani siyasi tarihimizin çok ilginç bir dönemecinden geçiyoruz. Ben bunu artık parti değiştirme ya da transfer demiyorum Faruk Aksoy. Bir siyasal deprem yaşıyoruz. Tabii bunun sonuçları seçimlerde görülür genel anlamda. Ama bütün Türkiye'de hiçbir yerde bir transfer ya da parti değiştirme olmamış da İzmir'de bir olay yaşamıyoruz. Bu olayları biz en son hani en yoğunu oransal olarak 61 yeniden Refah Partili belediye başkanının 32'sinin AKP'ye geçmesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 3 bir kalemde, İzmir'de işte Çiğli ile başladı, Aydın Büyükşehir Belediyesi. Bu artık fiilen sevgili Faruk Aksoy, hani bu fon olayına benzer bir durumla karşı karşıyayız. Biz bunun sonuçlarını ileride konuşacağız. Bunu bütün hani siyasal değerlendirmelerden ayrı söylüyorum. Bu ülkede gazetecilik yapacağız. Bu ülkede siyaset yapacağız. Ben bütün değerlerin şu anda alabora olmakta olduğunu görüyorum. Cemil Tugay eleştirilebilir. Ben de eleştiriyorum. En son ben Temmuz ayı ortasında havaalanında eşiyle birlikte 2 bardak çay içtim. Ve doğrusu hani o günkü diyalogdan ben şöyle ayrıldım. Cemil Tugay'a güvenmem ama eşine güvenirim diye ayrıldım. Doğrusu o gün. Ama bugün bambaşka bir tablo içindeyiz. Hani işin kulis boyutlarını hani çok da derinleştirmek ya da ne olursa olsun Cemil Tugay'ı da yaralamak istemem. Ne olursa olsun hani kendi açıklamaları olacaktır ama ben hani en azından ana hatlarıyla yaşadıklarımı peki paylaşmak istiyorum. Temmuz ayı ortasında havaalanında hatta Atilla Bey de vardı. Atilla Baysak İzmir'in çok hani İzmirliler bilirler. Kemal Baysak vardı. Sen de bilirsin sevgili evet, Faruk Aksoy. Evet. Onun oğludur ve hani İzmir iyi bir hani sanayiciydi. İşte çocukları siyasete girdiler ve şimdi büyük bir belirsizlik var. Bence bu belirsizliğin yarısı Cemil Tugay'sa yarısı da Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani burada hani sadece benzetmek için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani bir yerde bir rüşvet konuşuluyorsa veren suçlu da alan değil mi? Ya da alan suçlu da veren değil mi diye de konuşulur.
1: Peki eğer burada bir şey soracağım Sayın Balbay. Bunun... Bir şey soracağım, özür dilerim. Evet. Hatta bir ses var, o ses hazırsa sorup sonra Gaffar Yakıncı'ya, Doğan Çağlar'a ve stüdyodaki diğer konuklarıma söz hakkı vereceğim. Ortada bir krizden bahsediyorsunuz. Krizin bir tarafında Cemil Tugay varsa diğer tarafında AK Parti var diyorsunuz. İzmir'de evet. Büyükşehir Belediye Başkanı...

0: çözen benim çok güvendiğim bir adayım var. Aday burada Cemil Tugay. Onu da Cemil Tugay. Bunları gören.
1: Evet. Benim çok güvendiğim bir adayım var diyor. Gerçi ilk etapta Özgür Bey adayı karıştırıyor olabilir sağda solda ama konu o değil. Konu şu. Benziyor biraz. Konu şu. Cemil Tugay'a çok güveniyor Özgür Bey. Bu yaşananların bir sorumlusu AK Parti peki. Bir sorumlusu Cemil Tugay peki. Bir diğer sorumlusu da Özgür Bey mi?
2: Hepsi katılabilir. Burada gerçekten... Hani bu ayırmamak, hani sadece şu dememek gerekiyor. Ben gelinen noktayı biraz da senin de mantığınla Faruk Aksoy, yani olabildiğince bütün boyutlarıyla 360 derece bakmaya çalışıyorsun gördüğüm kadarıyla. Hakikaten herkesin payı var bunda. Yani burada şimdi sadece şu kesimin diyemeyiz yani. Bu arada Özgür'ün elini kaldırdık işte Bergama Belediye Başkanı Mehmet Bey. Hem Karşıyaka Bergama iç içe demek ki orada bir karışıklık oldu. Şimdi evet, burada o dönemde Cemil Tugay'ın şöyle bir özelliği vardı. Hani İzmir Kemal Bey'i desteklemişti. Büyük Kurultay'da 24-25 evet, evet. Kasım 2023'te. Ve bütün hani hem belediye başkanlarıyla, il başkanıyla genel anlamda orada Cemil Tugay ben Özgür Özel'i destekliyorum dedi. Oradan başlayan bir karşılıklı güven oluştu. Ama bugüne geldiğimiz noktada özellikle buttan sonrasında çok ciddi bir durum ortaya çıktı. Zamanı çok fazla haksız kullanmak
1: geleceğim,
2: istemem.
1: Geleceğim şimdi
2: noktayı da diğer şöyle bir cümle lütfen. Diğer arkadaşların da dikkatini sunmak istiyorum sevgili Faruk Aksoy.
1: Buyurun.
2: Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasının ceza davasının 11 numaralı sanık yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görülen davaya göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında zarar gören Kemal Kılıçdaroğlu iddianamede böyle geçiyor. Suçlular daha doğrusu suç ispat edilenler sanıklar Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Özgür Çelik böyle iniyor aşağıya doğru ve Cemil Tugay. Bunu da ben hepimizin gündemine sokuyorum. Eğer böyle bir durum oluşursa da Cemil Tugay bir yandan böyle bir davanın sanığı, bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi 26 yıl sonra İzmir'i hani aldı denebilecek bir tablo. Son cümlem şu olsun. İzmir sadece betona bakmaz, insana da bakar. Öteki illere haksızlık etmek istemem. Her ilin tabii ki böyle duyarlılığı vardır. Ama İzmir Cumhuriyet'e öncelik verir. Genel olarak öteden beri zaman zaman eleştirilmiştir de bu. Zaman zaman çok büyük övgüler almıştır. Ama İzmir oy verirken evet yatırıma bakar, betona bakar ama birinci sırada başka değerlere bakar.
1: Doğru.
2: Zaten oy vermede de bunlar çok etkin olmuştur sevgili Faruk Aksoy.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Tekrar geleceğim. Bu arada... Onur Çakır, gazeteci Onur Çakır çok ilginç bir soruya enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki başka transfer var mı sorusuna diyor ki AK Parti kaynaklarından edindiğim kulis bilgisi Tire, Kiraz, Bergama az önce yanlışlıkla elini tuttuğu isim de AK Parti'ye geçebilir diyor. Seferihisar
2: o önceki başkan,
1: AK
2: o önceki
1: Parti'ye katılacak başkanı. Diyor. Evet evet önceki. AK Parti'ye katılacak diyor. Bu enteresan ve son İzmir AK Parti tablo genel olarak Cemil Tugay geçecek mi geçmeyecek mi? Gaffar Yakınca ile bunu bir yorumlayalım. İzmir AK Parti mi yönetecek İzmir'i? Şu andaki durum ortada. Yeni partiye geçenler Bergama, Dikili, Kınık, Bornova, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Karaburun, Gazi Emir, Beydağ, Torbalı, Selçuk, Karabağlar, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, Konak, Bayraklı. Buralar yeni partiye geçti. CHP'den ayrıldı. CHP'de kalanlar Buca, Kiraz, Narlıdere, Karşıyaka. AK Parti'ye geçenler Çiğli, Menderes, Poça, Menemen. MHP'de Ali Ağa. Şimdi gerçekten enteresan bir tablo. Ve AK Parti iddiası olan ilçeler burada. Tire, Ödemiş, Bergama, Kemalpaşa, Kınık, Seferihisar. Cemil Tugay'ı konuşuyoruz. Velev ki AK Parti'ye geçti çarşamba günü. Nasıl görüyorsunuz?

0: Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi bir defa,
0: ne diyorsunuz?
1: Mesela bağlamı bu işin sorumlusu ya da sorumluları kim diye kurmak baştan bu konuyu bir suç, bir cürüm gibi tasvip etmek anlamına geliyor. Bu bir suç değil. Beğenmeyebilirsiniz. Siyasetçilerin parti değiştirmesini tasvip etmeyebilirsiniz. Tabii. Ama bu bir cürüm değil. Kaldı ki parti değiştiren siyasetçi de neden değiştirdiğini anlatmaya çalışıyor. Mesela demin mesajlarını okuduk. Bu stüdyoda Perşembe günüydü, konuştuk. O zaman söylediğimi kısaca tekrar edeceğim. Şimdi AK Parti bir ideoloji partisi değil. Kendisini de ideolojik bir pozisyonla siyasi sahnesine koymuyor. AK Partililer kendilerine sorduğunuzda, AK Parti'nin yöneticileri de, beyan verenler de hep hizmet diye bir şeyden bahsediyorlar. Yani halka hizmet etmekten bahsediyorlar işte. Yatırımlar, yollar, hatta muhalefet de biraz bunu istihzayla anıyor ya, yol yaptı falan filan diye. Şimdi AK Parti zaten bunu üstleniyor. Diyor ki ben yol yapıyorum, demir yolu yapıyorum, havalimanı yapıyorum, metro yapıyorum. Belediyecilikte ben iyiyim. Ben halka hizmet ediyorum. Halka hizmet edersem oy alıyorum. Hizmet edemesem de oy almıyorum. Bana mesela yerel seçimde ceza verdiler. Dediler ki ekonominin durumu kötü, biz sıkıntıdayız, sen sandığa gitmiyoruz dediler. CHP oradan zaferle çıktı. Yani AK Parti sen sağcısın, solcusun, Atatürkçüsün demin konuşulduğu gibi ya da efendim sekülersin, dindarsın falan diye bir tasnifte bulunmuyor. Herkes orada. Zaten herkes orada olmasa bu kadar yüksek oy almaz. Yani çok büyük oy almasının sebebi toplumun çok geniş kesimlerini kapsaması. Taşra'da siyaset yapanlar, siyaset yapıcılar açısından da bu böyle. AK Parti hem Menderes, Özal, Süleyman Demirel, Özal gelin, merkez sağ geleneğini topluyor. Hem de İşte sosyal demokratların biraz daha belki muhafazakara yakın olanları, liberaller, hatta bazı solcuları da topluyor, içine alıyor. Şimdi neden alıyor? Çünkü ideolojik söylemi yok. Söylemi ideolojiyle kurmuyor. Söylemi hizmetle kuruyor. Şimdi Cemil Bey ne diyor? Hizmet etmek için geçiyorum diyor. Yani şunu demiyor ki, AK Parti daha Atatürkçü olduğu için geçiyorum demiyor.
2: Şöyle, soruyu şöyle sorayım ve devam edelim.
1: Dolayısıyla yani, burada bence...
3: Ben sorayım mı?
2: Tabii, evet. Alişer bir soru sorsun.
3: Akışını bozmamak için şey yaptım ama kesilmişken sorayım. Çünkü gerçekten anlamakta çok zorlandığım bir şey var. Bana yardımcı olun. Cemil Tugay AK Parti'ye geçince yahut da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçince AK Parti daha çok hizmet mi verebilecek? Bugüne kadarki engel CHP'li olması mıydı?
1: Tabii olabilir. Zaten neden? Bence yani gerekçe o.
3: Yani CHP mi engelliyordu?
1: Tabii olabilir. Anlatayım. Oraya geleceğim Alişer. Tam da oraya geleceğim. Şimdi bu soru bence çok makul bir soru. Yani bir belediye başkanının hangi partiye mensup olmasıyla verdiği hizmet arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? O ilişki bu haritada görülüyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde gördüğü en büyük krizlerden birini yaşıyor. Parti ortadan ikiye bölündü. Büyük davalarla sarsılıyor. Bu işler ilk başladığında, yani İBB davası ve soruşturması başladığında, ilk o süreçte şunu söylemiştim. Bu benim sözüm, tekrar ediyorum.
2: Evet.
1: Özgür Bey, parti yönetiminin, Özgür Bey'in süreci iyi yönetemediğini, krizi iyi yönetemediğini, böyle giderse partinin parçalanacağını söylemiştim.
2: Bu haritayla söyledim. İlgili
1: kayıtlarım,
2: neydi?
1: Yazılarım duruyor. Hani i̇şte neydi? Bölünmenin sonucu parti.
2: Bakın. Onu diyorsun.
1: Bakın şimdi kaç tane belediye kalmış CHP'de? 3 tane, 4 tane değil mi? Yeni parti diye bir parti çıkmış.
2: Ama yeni partiye de hepsi neredeyse şimdi, geçmiş yani. AK Parti'ye geçenler.
1: Sevgili Faruk Aksoy, şöyle olur bakın. Bir yerde siyaset arenasında bir oyuncu hastalanırsa, biraz debelenmeye, kan kaybetmeye başlarsa rekabet ortamıdır orası. Bütün aktörler ayağa kalkar. İyi Parti de buna dahil, MHP de hepsi dahil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir kriz yaşıyor ve belediye başkanları, aslında çok önemli bir fırsat gelmiş önüne CHP'nin. Yani büyük bir zaferle çıkmış, birinci parti olarak çıkmış. Oradan bir iktidar öyküsü yazabilir. Ama onun yerine CHP kendi iç çatışmalarına boğuluyor. Sebebi CHP'lilerin kendi yaptıkları suç duyuruları, birbirlerine açtıkları davalar ve onun sonucunda da işte kurultay iptal oluyor, parti bölünme noktasına geliyor. Özgür Bey'in genel başkanlığı şaibe altında kalıyor. Yani onu acaba Ekrem Bey mi yönlendiriyor vesaire gibi. Ve sonunda da belediye başkanlarının elinde şöyle bir mazeret. Bu böyledir diye söylemiyorum. Yani %100 budur demiyorum. Ama şu çok akılcı bir gerekçe. Yani bir insan, evet, şunu söyleyebilir. Benim içinde bulunduğum yapıda kavga gürültü bitmiyor kardeşim. Ben biraz hizmete odaklanmak istiyorum. Sağdan soldan çekiştirilmek istemiyorum. Yani bir gün Kemal Bey arayacak beni. Bir gün Özgür Bey arayacak. Bir gün işte belediye meclisinde CHP'li üyelerle konuşacağım, tartışacağım. Bir gün yeni partililerle. Yani bu sizin zaten iş yapmanızın önüne bir engel olarak çıkar.
2: Alişer'in sorusuna,
1: Alişer'in sorusuna bir yanıt olarak veriyorum.
3: Merkezi yönetimin belediyeye yardımcı olamamasının, hizmet verememesinin sebebi parti için Cumhuriyet
1: Halk Partisi'nin kaldı. Bu merkezi yönetimin

0: İlgili bir şey söylemedim ben ama. Hı. Ben bir belediye başkanının kamu görevlisi olarak çalışması, konsantre olması ile ilgili bir şey söyledim.
1: Çünkü şu ana kadar
0: merkezi yönetim ayrı bir konu.
1: Şu ana kadar söylediğinde bir seçenek daha çıkıyor. Belediye başkanı partisinden istifa edip bağımsız da kalabilir.
0: Tabii ki.
1: Kavgalardan uzaklaşmak.
0: Tabii kalabilir.
1: Peki şeyi
0: Cemil Bey AK Parti'yi seçmiş. Diyor ki ben AK Parti'de olursam kendi beyanı AK Parti'de olursam daha iyi hizmet üretirim diyor. Ben şundan yanayım. Bence Cemil Tugay'a şans vermek zorundayız. Mecburuz. İzmirliler de bu şansı verecek. Ayrıca şunu da unutmayalım. İzmir'in tamamı Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni değil ki değerli arkadaşlar. 1 milyon 200 küsür bin oy Cemil Bey CHP rozetiyle almış. Cemil Bey almış üstelik. Yani hem Cemil Bey'in şahsı artı 6 ok. Bunlar almış. E öbür tarafta AK Parti'de 978 bin oy almış. O da 1 milyona yakın oy almış. Yani İzmir'i de böyle monoblok İzmir budur demek de çok doğru değil. Ayrıca İzmir'in geçmişine baktığınızda İzmir'i genel olarak özgürlükçü, liberal, hürriyetlerden yana hatta klasik işte Demokrat Parti falan geleneği de desteklenen bir şehir olarak görürüz. Vallahi. Dolayısıyla CHP burada bunu şunun için söylüyorum. Yani seçmenin yönelimi de değişebilir. Neden olmasın? Şimdi Mustafa Bey konuşurken dedi ki insanı da önceler İzmir'in
2: halkı dedi. O seçimde ortaya çıkar ama.
0: Doğrudur. Gerçekten İzmir'in çok sağlam bir demokrasi kültürü vardır. Çok sağlam bir demokrasi kültürü vardır. İnsanı da önemser. Peki o zaman mesela Alsancak'ta elektrik çarptığı için ölen iki insanın hiçbir önemi yok muydu? Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi altında iki insan Avrupa'nın İzmir şehrinde, Avrupa'ya dahil olduğunu söyleyen şehir, İzmir şehrinde sokak ortasında elektrik çarptığı için öldü. İzmir'de hizmet konusunda çok kötü bir durum var. İzmir dökülüyor.
3: Peki.
0: Dolayısıyla İzmir halkının eminim ki CHP seçmeninin bir bölümü de, tabii ki tamamı olmaz, bir bölümü ya bekleyelim bir şans verelim belki de iyi hizmet edebilecek diyebilir. Bunu beklemek durumunda.
3: Peki.
0: Peşinden hüküm vermek ve mahkum etmek bence doğru olmaz.
3: O zaman şöyle bir şeye bakalım. İzmir'i 1984 yılından beri yani 80-12 Eylül darbesinden bu yana kim yönetmiş, ne olmuş? Bir kısaca hatırlatayım size. Ondan sonra Alişer özellikle bunu istedi. Değil mi? Yani bunu niye istedin?
1: Ben aslında sorumun yanıtını alamadım. Onu alacağım.
3: O zaman şöyle yapayım.
1: Ama şurası için katıldığım bir şey var. Efendim?
3: Bir seslendireyim bunu. Olur. Şöyle. 1984-89 Anavatan Partisi Özal'ın ANAP'ının rüzgarlar estirdiği dönem Burhan Özfatura belediye başkanı. Ve sonra
0: %48 lira aldı
3: o. Sosyal oraya. Evet.
0: %48 lira aldı.
3: %48.
0: %48.
3: Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP Erdal İnönü. Yüksel Çakmur 89-94. Burhan Özfatura bu sefer Doğru Yol Partisi'nden 1994-99 arası.
0: Kıl payı kazandı %28, %20 de ANAP adayı aldı.
3: Evet. Ve Ahmet Priştina, İzmir'de çok sevilen bir belediye başkanıydı Ahmet Priştina. 99-2004 Demokratik Sol Parti sonra CHP'den seçildi. Görevi başındayken de vefat etti Priştina. Ve sonra Aziz Kocaoğlu, Ahmet Priştina vefat ettikten sonra Aziz Kocaoğlu dönemi tamamladı. Seçime girdi, kazandı. 2004-2019 arası Cumhuriyet Halk Partisi'nden aralıksız belediye başkanlığı yaptı. Bu dönemde çeşitli davalar açıldı vesaire. O davaların hepsinden de Aziz Kocaoğlu aklandı, onu da söyleyeyim. Tunç Soyer 2019-2024 Cumhuriyet Halk Partisi ve son olarak Cemil Tugay 2024 bugün Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Tunç Bey de rekor kırmıştı.
3: CHP'den aday.
0: %58 oy almıştı.
3: 58 oy aldı, evet.
4: 58,10.
3: Aziz Kocaoğlu'ndan sonra o da rekor. İzmir'de evet, CHP'nin rekoru. O da Alişer, bu belediye başkanları...
0: %49 aldı.
3: Bu kronolojiyi istedin. Kim, neden?
1: Bir
3: niçin?
1: Tane daha hazırlanan bir grafik var. O da istersen gelse daha anlamlı olacak. Son 5 seçim. İzmir'in son 5 seçimi.
3: Geliyor.
1: Arkadaşlar hazırlamışlar.
3: Gelsin o da.
1: Benim aslında...
3: Oylar mı?
1: Evet, aynen bu.
3: Tamam.
1: Biraz Gaffar Bey'le...
3: Böyle de gelip anlatabilirsin istersen. İstediğin... tablolar olduğu için söylüyorum. Olur. Bu tabii İzmir'de yani 31 Mart 2024 yerel seçimler, CHP'nin oyu, AK Parti'nin oyu. İşte 14 Mayıs milletvekili, yerel seçim. Son 5 seçim. Buyur.
1: Bir şey okumamı nasıl yaptığımı söyleyeyim. Neden buraya geleceğimi de söyleyeyim. Yani birincisi şunu söyleyeyim. Cemil Tugay iyi bir sınav vermiyor. Bu sadece AK Parti'ye geçerek değil. Az önceki Instagram yazışmaları da dahil olarak. Kendisinin doğrudan neden bu tercihi yaptığını açıklaması lazım. Hala zaten tercihini yapıp yapmadığını açıklamaması da bir yıldır bu tartışmayı ortaya koyuyor. Cemil Turay gidecek mi, gitmeyecek mi? AK Parti içerisinden aldığım bilgi çarşamba günü gideceği ve rozetin takılacağı yönünde.
3: Ama o konuşmalardan yönünde zaten anlaşılıyor
1: çok,
3: yani.
1: Ama çıkıp bunu niye söylemiyor artık, neden gideceğini? Yani insanlara tırnak içerisinde...
3: Sence niye söylemiyor?
1: Bence hala içine sindiremedi. İkna olmuş değil. Yani like'ların azlığı evet bir şey değil, gösterildi ama bence o da bunun farkında. Yani telefonları niye kapalı, niye cevap vermiyor? Niye
3: yurt dışındaymış, İrlanda'daymış.
1: İrlanda'da telefon çekiyor. Aradım, çaldı, açmadı mesela.
3: İrlanda'da açsaydı, telefon çekiyor mu?
1: Açsaydı ben de soracaktım. Ya da yani buraya cevap yazana kadar onları yapabilirdi.
0: Şimdi Edremit'teki genel... köyde çekmiyor mu?
3: Bak Edremit'te çekmiyor.
1: CHP belediyesi.
0: CHP belediyesi diye değil canım.
1: Şaka yapıyorum.
0: Telekom.
3: İzmir orası CHP belediyesi mi?
0: Tabii ki Edremit CHP.
3: Buyur. Yani.
1: Her iki,
3: buyur
1: her
3: ne
1: iki,
3: cevap
1: ondan işi çekmiyor. Bana ne canım, CHP cevap evet. Her iki tabloda da bugün sabahleyin yani bir iddiam vardı, onu okurken editör arkadaşlarla konuştum, onun için burada bunu istedim. Bir kere İzmir'i yanlış konumlandırıyoruz. Buradan da siyaseti daha yönetici bir şey olabilir belki söyleyeceğim. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da solun kalesi değil. Bir kere bunun adını bir koyalım. Öyle bir şey yok. Yani hani bir kale olmak için daha çok yolu var. Yani ta geçmişe gittiğim zaman Demokrat Parti'nin mitinglerinden işte az önceki tabloya ve hatta buradaki oy oranlarına baktığım zaman öyle bir kale yok.
3: Kale hani, yok tabii.
1: Kale diyorsan Diyarbakır'a falan bakmamız lazım. Orası eğer bir kalelikse. Kale. Başka bir şeyden bahsediyoruz.
3: Demin kalesi.
1: Gibi.
3: Evet.
1: Buradaki mesele aslında İzmir'i şöyle kodlarsak 2002'den beri AK Parti karşıtlığının kalesi.
3: AK Parti karşıtlığının evet. Kalesi.
1: Solun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi değil, AK Parti karşıtlığının kalesi. Bazen bu eleştirilebilir bir şeydir. Ben savunduğum için söylüyorum ama bazen yaşam tarzıyla, bazen refleksleriyle, tepkileriyle bir 2002'den beri zaten 2004'tür geçişi. Bir şeydir, AK Parti karşıtlığının bir kalesi haline gelmiştir. Şimdi böyle bir noktadaki bu değişim daha da anlam kazanıyor. Buradaki bir parti değişimi değil.
3: Yani ne
1: bir sosyoloji
3: mesela?
1: Değişimi var
3: Cemil
1: burada mesela.
3: Cemil Turay'ın AK Parti'ye geçmesi. Muhtemelen geçecek işte ben... herhalde. %99 öyle görünüyor. Yani geçmesi İzmirlileri üzecek mi? İzmirliler böyle psikolojik bir yenilgi mi hissedecekler? İdeolojik
1: bütün
3: bir kayıp mı?
1: Bütün
3: ne hissedecekler?
1: Tamam, ama en azından son seçimde oyunu aldığı İzmirliler yani %48,97'nin çok büyük bir bölümü evet öyle diyecek yani. Ona oy verilmesi sadece Cemil Turay çok başarılı ki değildi. Eski önceki belediye döneminde de çok başarılı bir isim değildi. Değişimci olduğu için bu şeyi yaptı. Özgür Özel kendisini işaretti etti ve İzmir'in az önce bahsettiğim kimliğinden dolayı, AK Parti karşıtlığından dolayı iddia ediyorum seni beni bu oturduğundaki herhangi birisini kimi koyarsa koysun İzmir'de aday kazanırdı zaten Cumhuriyet Halk Partisi. Cemil Turay öyle çok önemli bir marka figür değildi. Kazanmasının arkasında bir altı ok, ikincisi de AK Parti karşıtlığı var. Yani AK Parti'ye oy vermemek için CHP'nin adayına oy veren büyük bir seçmen var. Onun için 48,97'nin çok büyük bir bölümü üzülecek, kızacak. Cemil Turay'ın geçsiyle. Ama burada bence daha başka bir şey var. Vaktimiz olursa belki konuşuruz. Yani sen de
3: elbette konuşacağız.
1: AK Parti siyaset değiştiriyor. Yeni bir sosyolojik, sosyopolitik bir hamle yapıyor.
3: Ne yapıyor?
1: Kendi karşıtını, hani o içinde mi söylediğin o büyük kitleselliğini tekrar kazanıyor. Bu arada hani şeye katılıyorum. AK Parti kendisi, yani kendisi gibi düşünmeyenleri de buluşturan bir parti idi. Peki, son 10 yılı böyle değildi. Bir saniye.
3: Peki Cemil Turay AK Parti'ye geçince kendisine oy veren seçmeni AK Parti'ye götürebilecek mi?
1: Hizmetle işte arkasını almaya çalışacağı bu. Sosyopolitik
3: zaman,
1: bir hamle.
3: Az önce sorduğum soru
1: bunun
3: boşa
1: içerisinde
3: düşüyor.
1: Bu arada
3: hani ideolojik kızgınlık, AK Parti karşıtlığı vesaire. Yani Cemil Turay kendisi geçebilir.
1: AK Parti,
3: ama seçmeni getirebiliyor mu? Esas mesele bu.
1: AK Parti ilk 10 yılındaki gibi tekrar ikna edebilirse kendisinin karşısında duranları da ben hizmet yapacağım. Çünkü bence o tanımın tamamı ilk 10 yılında çok daha fazla oluyor. Son 10 yılında değil. Tekrar hizmet yapacağım. Evet, evet. Benden olmayan herkese hizmet için varım. Benden olmasa da hizmet yapacağımı evet. inandırabilirse İzmir doğru bir örnek olacaktır. En karşıtına hizmeti yapacaksa.
3: Öyle mi?
1: Bu arada birkaç yeri altını çizmemiz lazım. Çiğli ve Tuzla da bugüne kadar kendisine oy vermeyen seçmenin olduğu yerlerdi. Adayları kendileri bunu oy isterken kullandıkları için bu ifadeyi kullanıyorum. Yanlış anlaşılmaya müsait ama eminim yanlış anlaşılmayacaktır en azından bu renkler. İki Alevi belediye başkanı. Bu önemli bir şey. Yani bugüne kadar Alevilerin hep alışık olan AK Parti oy vermez diye düşünürdük en azından değil mi? İki tane Tuzla ve Çiğli. Alevi belediye başkanları da AK Parti'ye geçiyor. Bugüne kadar yani son 10 yıldır benim gibi olmayan, benden olmayanları hizmet etmediği iddia eden AK Parti yeni bir sosyopolitik bir şey yapıyor. Siyasi bir şey kuruyor. Ve burada Cemil Turay ya da muhalefet bu oyunu görüp seçmenini ikna edebilecek mi? Ben bundan emin değilim. Yani Özgür Özel'e de burada bir eleştiri bence getirilmesi gerekiyor.
3: Bir soru sorabilir miyim? Balbay'ın bir sorusu var. Buyurun efendim. Buyurun. Sevgili

0: Sevgili Alişar Delek, hani başka bir konuya geçersin diye tam burada bu noktada çok kısa, yani yüzde gelmedik ama senin çalışmalarını da izliyorum. Analitik şimdi gayet güzel de bir döküm yapmışsın. Şimdi evet, karşılıklarını yanına çekme olarak değerlendirilebilir. Çok uzatmayacağım. Sadece 30 Eylül akşamı Cemil Tugay Cumhurbaşkanı ile görüştü. O gece sabah güneş doğmadan Vahap Seçer emniyete götürüldü. Ne dersin?
1: Ben şeyi bakın şunu
2: Albay,
1: anlatayım.
2: Bir şey soracağım.
1: Neymiş?
2: Özür dilerim. Bu soruya, bu
1: Çok bağ da
2: soruyu, bu
1: kuramadım ama.
2: soruyu neden sordunuz?
0: Yani karşıtlarını çekmem. Bu bir politika olsa inanın, mesela ben şu anda bu gece konu oraya gelir mi bilmem ama hafta sonunda Diyarbakır'daydım. MHP DEM diyaloğunu çok önemsiyorum. Bütün siyasi kimliklerimin dışında, yani bu ülke için önemsiyorum. Eğer gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi kendisi gibi düşünmeyenleri de kucaklayacaksa bu ülke için iyi olur sevgili Faruk Aksoy. Ama hani çok konuyu da dağıtmıyorum. Sadece o günden örnek veriyorum.
3: Ama müşahhas
0: Yani
3: bir
0: böyle bir
3: örnekle.
0: tablo var.
2: Evet.
0: Ve
1: Ben anladım.
2: Evet.
0: O günden
1: Mustafa
0: örnek.
1: abi
0: Bir de
1: diyeceğim kıdemden dolayı.
0: bir de
1: Ben anladım, bir şey söyledim. Bence
0: eyvallah.
1: doğru örnek şu olurdu. Yani hani bir kere zaten yapmaya çalıştığı ve yapmayı hedeflediği şey olarak söylüyorum. Bu zaten bu transferle bu olmaz. 1,5 yıl, 2 yıl var yerel seçimlere. Bu 2 yıl içerisinde bu çalışmayı AK Parti gerçekten İzmir'de yaparsa kazanmaya çalıştığı şey bu. İddiam o. Ama senin örneğinde hani Mersin çok doğru bir örnek olur mu
3: Peki
1: olmaz mı
3: ben bir
1: emin
3: şey
1: değilim. Çünkü
3: sorabilir miyim?
1: doğrudan belki de bir emirle zaten hani belediye başkanı
0: Aynı gün olduğu
1: alınmamıştır
0: için
1: diye
0: söylüyorum.
1: umuyoruz.
0: Hani o
1: Yani bambaşka bir şey
3: Gökhan
1: söyleyeyim.
3: geleceğim.
1: Abi her gün onlarca
3: Diğer
1: sosyal
3: konuklarım
1: medya hesabı
3: olabilir.
1: kapatılıyor. Mesela belki bir örnek olarak bu olabilir. Kendisi gibi düşünmeyenlerin hesabı kapatılıyor.
2: Evet.
3: Ama
1: Belki bu
3: tam bu
1: daha şeyli
3: konuyla
1: olabilirdi.
3: alakalı.
1: Ama ben AK Parti'nin, bak İzmir çok önemli bu noktada. Sadece bir Cemil Tugay'ı transfer etmedi. Bir kendisine yeni bir fırsat yaratıp yeni bir oyun kuruyor. Bunu böyle okumak lazım. Onun için bunun muhalefetteki hayal kırıklığı çok daha büyük olacak. Muhalefetin bunun üzerine oyun kurup kuramayacağını izlemek bence daha bir politikada da siyasette de biz gazeteciler açısından da ön açıcı olacağını düşündüğüm için bunu vurguluyorum. Yoksa AK Parti'nin yaptığını doğru bulduğumdan, yanlış bulduğumdan değil. Tartışmanın bir kişinin transferi değil, sosyopolitik bir şey değişiyor. Onu görmemiz gerektiğini
2: Bir
1: düşünüyorum.
2: saniye. Doğan Çağlar.
3: Evet.
2: Bir saniye tutacağım seni. Doğan Çağlar. Geleceğim Gökhan. Doğan
4: Bana da
2: Çağlar.
4: gelecek misin?
2: Akma
4: Daha
2: tabii.
4: hiç
2: Tabii
4: konuşmadım.
2: tabii. Çok uzun süre vereceğim. Geleceğim. Detaylı alacağım. Bu transfer muhtemelen gerçekleşti yani. Hemfikiriz değil mi? Ya, öyle görünüyor.
1: Ben AK Parti'den artık aldım
2: %99.
1: onayı yani.
2: Ya, bu ihtimal üzerinden konuşuyoruz. Gerçekten İzmir'de AK Parti'ye ne katacak?
3: Evet. Şimdi şöyle.
2: Bu tabloyu da bakarak da konuşabilirsin. Burada da geçenler geçmiyor.
3: Soru şu mu? İzmir'de AK Parti'ye ne katacak mı yoksa
2: ne
3: AK Parti,
2: katacak?
3: AK Parti İzmir'e ne katacak?
2: Her ikisi de yani mesela AK Parti bu transferi gerçekleştirirse öyle görünüyor. Muradına ermiş olacak mı? Partiye faydası olacak mı? Bir sonraki seçimde nasıl bir hamle, nasıl bir getirisi olacak mesela Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini?
3: Evet. Şimdi Cemil Tugay'ın şahsının AK Parti'ye geçmesinin oy anlamında bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Şahsından bahsediyorum yani bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Ama AK Parti'nin yani AK Partili bir Cemil Tugay'ın orada hizmet etmesi, altyapıyı düzeltmesi, yolları yapması, yıllardır İzmir halkının belediyeden şikayet ettiği konulara bir çözüm getirmesi İzmir'de AK Parti oylarını artıracaktır. Yani AK Parti ile beraber Cemil Tugay AK Parti oylarını artıracaktır. Şimdi burada katıldığım bir nokta var. Hani İzmir CHP'nin kalesi. Bence de İzmir CHP'nin kalesi değil. Şimdi son seçimde %37 almış AK Parti. %48 de CHP almış. Diğer partiler de var tabii ki. Daha önceki yıllara baktığınız zaman da yine böyle bir sağ partilerle sol partiler arasında bir nüans farkı var oy olarak. Şimdi burada İzmir CHP'nin kalesidir deyip de efendim işte CHP'den AK Parti'ye geçen bir belediye başkanını nefret objesi haline getirmek de çok yanlış. Yani İzmir CHP'nin kalesidir. Biz Atatürkçüyüz. Tamam AK Parti'ye geçtiği zaman nefret objesidir.
2: Şöyle bir
3: Daha
2: şey,
3: önce yapıldığı
2: şöyle,
3: gibi
2: şöyle
3: bu da çok
2: şey,
3: yanlış.
2: Şöyle bir şey sorayım. Mesela Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi, Cemil Tugay'ın tabii katılıyorum nefret objesine
3: dönüşmesi
2: için bir sebep değil. Ama İzmir halkının tepki göstermesini nasıl değerlendiriyorsun?
3: İzmir halkının...
2: Hasan Tahsin anıtının heykelinin önünde şimdi... bir protesto yapacaklar vesaire. Oy vermişler falan. Bir de seçmen psikolojisiyle de değerlendirmeni istiyor.
3: Sadece İzmir için değil.
2: Tabii.
3: Diğer belediyelerde de başka bir partiye geçtiği zaman oradaki tabanın tepki göstermesi normal karşılıyorum.
2: Tabii.
3: Hak da veriyorum. Yani adam diyebilir. Kardeşim ben Cemil Tugay olduğun için değil, CHP'li olduğun için sana oy verdim diyebilir.
2: Adam Konya'da AK Parti'ye oy vermiş yani. Buna... Şimdi Konya Belediye Başkanı dese ki mesela DEM Parti'ye geçiyorum, CHP'ye geçiyorum dese orada da halk tepki gösterebilir.
3: Sevgili
2: Farukso,
3: kesinlikle diyorum ki... Evet. Buna da anlıyorum, katılıyorum yani tepki gösterebilir. Ama şunu da söylemek lazım yani sadece İzmir için söylemiyorum. Türkiye'nin genelinde Atatürk sevgisi suistimal ediliyor. Hani diyorlar ki efendim işte sağ partilerde bir din istismarı var. Din söylemiyle işte insanları kandırıp oy topluyorlar, ondan sonra hizmet etmiyorlar ya da hizmete eksik buluyorlar. Bence CHP kanında da Atatürk istismarı var. Atatürkçüyüm, Atatürk'ü seviyorum, tamam hizmet etmesen de olur. Böyle bir anlayış da hakim ülkenin bazı
2: İzmir
3: yerlerinde.
2: İzmir bugüne kadar böyle mi geldi?
3: İzmir'in geneli için konuşmak istemiyorum. İzmirlilerin incitmek istemiyorum ama Türkiye'nin genelinde Atatürkçüyüm. Hizmet etmesen de olur. İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısını söylediğim zaman vatan severim. Ülkeyi en çok ben seviyorum ama hizmet etmeyebilirim anlayışı hakim. Ben bunu yanlış buluyorum. Şimdi
2: peki Ali Şerin, özür dilerim bir saniye. Ali Şerin.
0: Ama sevgili Çağlar, tartışmayı Cemil Tugay açtı. Hani ADD'den istifa ederek bu tartışmayı Cemil Bey'in kendisi açtı.
3: Değerli Balbay, ben de direkt oraya geleceğim. Şimdi Cemil Tugay'ın şu söylemini çok önemsiyorum. Orada işte cevap vermiş değil mi?
2: Tabii seçmenlerine cevap veriyor. Tabii.
3: Israrla diyor ki hizmet etmek istiyorum. Hizmet etmek istiyorum. Şimdi Ali Şeyh Bey de dedi ki ya CHP'de olduğu zaman hizmet edemiyor mu?
2: İşte onu sordu. Yani
3: ben de ona net cevap
2: Gaffar
3: vereyim.
2: Gaffar Bey onu sordu.
3: Net cevap alamadım diye ben net cevap vereyim.
4: Yok ben net cevap verdim, sadece Ali Şeyh istediği cevabı alamadım.
3: Olabilir.
4: Ali Şeyh başka bir cevap bekliyor.
1: Yok gerçekten istediğim cevabı.
4: Ben net cevap vereyim.
1: Dur seçeneğim var şu an.
2: Başka bir seçenek var diyor.
3: Şimdi AK Partili, AK Partili bir Cemil Tugay, AK Parti içerisindeki düzen, disiplin ve koordinasyonla belki de İzmir'e daha faydalı olabilir, olmayabilir. Bakın %50 %50 diyorum yani, olabilir. Yani bu ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Ya da MHP'li bir Cemil Tugay daha faydalı olabilir. Ya da İyi Partili bir Cemil Tugay daha faydalı olabilir. Yani böyle bir ihtimal %0 diyemeyiz. Onu söyleyebilirim yani. Böyle bir tercihte bulunmuş ve ben bu tercihin de sadece hizmet etmek anlamında bu tercihte bulunduğunu düşünmüyorum. Şimdi kabul edelim, dağılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yeni yeni belki de kendini toparlamaya çalışıyor.
2: Bir tek hizmet bir için, yandan, bir saniye, bir tek hizmet için değil, başka ne için?
3: Mevcut olduğu siyasi yapı içerisindeki kargaşa da buna sebebiyet vermiş olabilir. Yani şimdi CHP, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelmesiyle tekrar, genel başkan olmasıyla kendini toparlamaya çalışıyor. Yeni partiyle CHP arasında da bir taban kavgası var. Yani biz mi, yani tabanı CHP mi temsil ediyor, tabanı yeni parti mi temsil ediyor kavgası var. Böyle bir kavganın
2: sence
3: içinden...
2: Sence kim temsil ediyor?
3: Buna ben karar veremem. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Baktığımız zaman CHP'lilerin yerinin, kendini cumhuriyetçi, Atatürkçü nitelendiren kişilerin gerçek yerinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ısrarla savunanlar, CHP'nin dağılmaması gerektiğini, Ekrem İmamoğlu figürü yüzünden dağılmaması gerektiğini savunanlar da var. Ya da işte farklı düşünenler de var. Efendim işte CHP'deki işleyişi beğenmeyip biz Cumhuriyet Halk Partileri daha iyi temsil ederiz diyen iyi yeni partiler de var.
2: Yani toparlarsak? Burada,
3: toparlarsak şunu söylemek istiyorum. Yani insanları nefret objesi haline getirmeyelim. Bakın yani bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için de benzer şeyler oldu. Öyle değil mi? Şimdi Mansur Bey gitti. Külliye'de işte Tayyip Bey'le bir görüşme yaptı. Bir fotoğraf verdi. Bir anda baktık. Dün yerlere göklere sığdıramadıkları Mansur Bey'i neredeyse nefret objesi haline getirmeye kalktılar. Ya bunu ortadan kaldıralım. Yani peki. Tayyip Bey'le görüşmek ya da AK Parti'ye geçmek insanları nefret objesi haline getirmek için bir sebep değildir. Yani şimdi AK Parti'ye geçtiği zaman şunu mu anlayacağız? Yani sanki İsrail'in Likud partisine mi geçiyor? Netanyahu partisine mi geçiyor?
2: Yok canım.
3: Ya da Baas partisine mi geçiyor?
2: Böyle bir benzetme
3: Türkiye'nin
2: yapan
3: bir partisi.
2: Ya, böyle
3: dedim
2: bir benzetme
3: ki, biz
2: yok.
3: Bu nefret dilini, bu ayrıştırmacı dili birbirinden ayırmamız
2: peki
3: lazım, kaldırmamız
1: ama
3: lazım.
1: Ama bakın hepsini bir şey söyleyeyim, oturayım.
2: Nihal Bey Yusuf Araca geldim.
1: Bitireyim ben de geçeyim
2: tamam.
1: İzmir'e. Günün sonunda ben hala aradığım demeyeyim, ben yanıt alamadım, anlamadım, içime tatmin etmedi ama zaten siyasetçilerin işi bu. Niye parti değiştirdiklerini çok net, bence değiştirmesinler zaten de çok net bir şekilde açıklamalı. Yani ben Cemil Tugay'dan niye AK Parti'ye geçtiğini duymak istiyorum. Ve net bir şekilde insanlara...
2: Söylüyor ya hani hizmet diyor.
1: Kime söyledi abi?
2: Seçmenine o şey
1: cevaplarından... Peki o zaman şunu da beraber şey, yapıyoruz. Şey siyaset
3: mesela
1: yapıyor.
3: Bu, hangisi doğru bizi tatmin eder? Mesela şunu mu bekliyoruz? Ben korkuyorum, siyasi bir operasyona işte maruz kalırım, ondan geçtim. Bunu mu duymak istiyoruz yani? Hani ben bunu da yok sizin için demiyorum yani. Bunu duymak isteyen bence bir kitle de var yani. Ya bana ben korkudan geçiyor insan.
1: Gerçekten
3: ya belki de korkudan geçmiyor adam. Yani belki bulunduğu partideki dağınıklıktan, karmaşıklıktan dolayı belki de hizmet etmek için geçiyordur adam yani. Olamaz mı? O da olabilir değil mi?
1: Tamam ama bunu söylesin ve net bir şekilde desin ki yeni atanan il başkanıyla ben çalışamıyorum desin. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Partim'den bir şeyler bekledim, bana bunu yapmadılar. Ama ben şunu anlamıyorum ya. Tramvay yapılacak ya da İzmir kokuyor. Yıllardır bu arada kokuyor. CHP'yi yönetemediği için kokuyor. Bakın yani bu noktada çok net eleştiririm. Ama AK Parti'ye geçince bu olacaksa bu AK Parti'nin hanesleri çok iyi yazmaz. İktidar partisindeysen hizmet veririm şey sloganını beraberinde getirir. Muhalefet de bunu kullanır.
3: Şimdi en son en son 6 Şubat depreminde biliyorsunuz Hatay Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesiydi. Öyle değil mi? Peki hükümet şunu yaptı mı? CHP'nin elinde diye ben buraya hizmet etmeyeceğim, işte burada yıkılan evleri yapmayacağım, şehri düzeltmeyeceğim dedi mi? Demedi.
1: Demedi.
3: Doğru değil mi? Taraflı tarafsız herkes şu anda hükümetin Hatay'da yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyor. Demek ki hükümetin efendim CHP'li belediyesi ben hizmet ettirmem, AK Partilisi hizmet ettiririm düşüncesi yok demek yani. Değil mi? Bu da yanlış.
1: Cemil Tugay
2: söylemiyor. O da tabii
3: olağanüstü bir
5: depremde de bir zahmet hizmet etsin tabii.
2: O tabii olağanüstü bir deprem, doğal afetler. Yani
3: örnek verdim sadece.
2: Yok tabii tabii. 99 işte bizim Sakarya, Gölcük, Yalova depremi. Hani orada Refah Partisi belediyesi var falan. İktidarda DSP var. Bülent Ecevit Başbakan.
5: Yani olağanüstü bir dönem.
2: Elbette bir şey gözetemez kimse. Çok teşekkürler Alişe. Şimdi Nihal Bengüsü Karaca. Buyur. Bu konuyu bir epey konuşacağız çünkü bunun dalgaları iyi. Dip dalgaları var. Buyur.
4: Hatay halkı tercih değiştirir.
2: Efendim?
4: Bunu unutma. Hatay halkı
2: tercih değiştirir.
5: Şimdi Hatay örneği yanlış bir
2: örnek. Hatay tam örnek mi ama?
5: Bazen AK Parti veren bazen
4: doğal afet tek başına örnek değildir. Haklısın.
2: Doğru.
4: Tabii ki zaten devletin ve tüm toplumun sorumluluğudur. Ama sonunda Hatay halkı şöyle bir düşünceye kapıldı. Dedi ki ya bu insanlar hiçbir ayrım yapmadan bize bu kadar hizmet ettiler deyip tercihini değiştirdi.
2: Adıyaman?
4: Adıyaman.
5: Adıyaman'da tersi yönde tercihini değiştirdi o zaman. Şey, o zaman onu da söylemek
4: ona da,
5: zorundayız.
4: Onu eleştirecek hakkımız
5: tabii
4: yok.
5: Adıyaman'da buyurun mahzun bırakıldığını, üye evlat muamelesi gördüğünü düşündü o zaman yani. Evet. Öyle bakmak buyurun durumundayız. Şimdi bu hizmet meselesi şecaat arz ederken biraz sirkatin söylemek gibi oluyor. Hı hı. Yani bak AK Parti'ye geçiyor. AK Parti hükümet partisi, Cumhur İttifakı'nın en büyük bileşeni, devletle artık iç içe geçmiş bir gücü var. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli nedeniyle yani AK Parti eşittir Erdoğan eşittir devlet gibi bir algı var zaten. Siz böyle bir sistemin böyle bir okunması ile zaten karşı karşıyayız. Böyle bir durumda ya işte güçlü olan tarafa meylediyor. Neden? Çünkü hizmet etmek
4: beni istiyor. Beni şöyle bir şey söylemedim yalnız. Beni kastetmiyorsunuz galiba.
5: Hayır. Genelde yani
4: hizmet
5: söyleniyor.
4: Diyorum ama hizmet.
5: Sizin onu kastetmeniz yok. Tabii. Genelde bu söyleniyor ya. Hı-hı. Her geçen için hizmet etmek istiyorum. Veya hizmet etmek istediği için bize geldi diyorsa eğer AK Parti burada bir sakınca ortaya çıkıyor. Çünkü o zaman şunu itiraf etmiş gibi bir duruma düşüyorsunuz. Yani merkezle aynı partiden olmamak, merkez partisiyle yani devletin merkezini oluşturan partiye oy vermeyen, yerel seçimde oy vermeyen bir yer, bir yerin ahalisi hizmetten mahrum kalır gibi bir şeyin altını çizmiş oluyorsunuz. Ve nitekim bu maalesef sadece algıdan ibaret de değil. Kağıt üstünde, teoride İller Bankası'ndan her belediyenin alacağı bütçe bellidir. Yani evet bu paylar bellidir ama bu teoride böyle. 2024 sonrası, yani 2024 yerel seçim sonrası belediyelerin birçoğunu CHP'ye kaptırdıktan sonra hükümet şöyle bir strateji de uyguladı. Yani bunu da herkes biliyor, oturma odasının ortasındaki fili de konuşacağım yani. Yani SGK ve vergi tahsilatını sıfır toleransla uygulamaya başladı. Oysa daha önceki belediyelerde, daha önceki dönemlerde bu çok tolerans gösterdi. Tabii
4: AK Parti
5: ki devlet
4: belediyelerin bir borcu
5: ama lütfen
4: yok
5: da lütfen bir bitireyim. Devlet tabii ki alacağını tahsil edecek efendim. Dersini iddia etmek mümkün mü? Ama işte arsa takasları, imar değiş dokuşları ile vesaire daha esnek davranılırken %40'lara varan limitle SGK ve vergi direkt kesilmeye başlıyor. Kaynaktan kesilme bir de. Hani önce belediyeye gidip belediyeye ödemesi için süre verilmek suretiyle alınmıyor. %40'lara varan bir limitte, yüksek bir limitte kaynaktan kesilme var. Ondan sonra fon blo yani finans blokajıyla karşılaştı bu belediyeler. Mesela özel bankalarda biliyorsunuz faiz yüksek. Kamu bankalarına gidiyorlar. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankalar teminat mektubu vermediler bu belediye başkanlarına.

0: Bunlar yaşandı.
1: Mali bünyeleri kötü.
0: Bir dakika, lütfen sözümü bitireyim. Daha sonra bu belediyelerin kendi imkanlarıyla yurt dışından alabildikleri fonlar vardı. O fonlarda imzadan geçmesi gerekiyor. Mesela Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı var ve Maliye ve Hazine Bakanlığı, ikisinin de imzasını alması gerekiyor yurt dışından gelen fonların. Bu fonlara bir tür aylarca imza çıkmayınca belediyelere bunlar da gitmiyor. Yani bugün ben hizmet etmek istiyorum diyorsa bir belediye başkanı, satır aralarında bunlar var. Arka fonda sessizce söylenmeyen kısmında cümlenin bunlar var. Cemil Tugay'ın gerekçesi bu mu değil mi? O ayrıca tartışılır. Cemil Tugay'ın farklı gerekçeleri olabilir. İşte birini Mustafa Balbay biraz hatırlattı. Bir dava dedi, kurultaydı dedi. İşte kurultay meselesinde sanık olarak görülüyor dedi. Etkisi olabilir mi? Olabilir. Olmaz diyebileceğimiz bir durum değil. Bir sürü yaşanan vaka veya iddialardan sonra olmaz denecek bir şey değil. Böyle bir çekingenlik, böyle bir çekincesi olabilir. Ama burada Özgür Özel'in de gerçekten veya Özgür Özel yönetiminin ya da kendisi hani değişimci olarak ortaya çıkmış yönetimin de hani biraz iğneyi başkasına, çuvaldızı başkasına, iğneyi kendisine batırması gerekir sanırım. Mesela şu an tekrar Tunç Soyer'i aday göstermeme nedenleri Tunç Soyer'in Kılıçdaroğlu tarafında durmasıydı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olarak yani bilinmesiydi. İzmir zaten genel olarak öyleydi. Ve Cemil Tugay'ı o dönem parlatan ve öne çıkaran tek şey o dönüşüm rüzgarlarını destekleyen tek İzmir'deki ilçe başkanı olmasıydı. Ve bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Açıkçası hani o çok büyük bir başarılarla dolu bir sicile binaen yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapılmış bir isim değil.
2: CHP'de
0: şimdi burada
2: bir var.
0: Yani, şu tercihleri, şu kriterler biraz çürükmüş yani. Hani bu adamcılık, onun adamı, bunun adamı, şimdi biz varız, biz rüzgar estirirken bizim yelkenimizin şişirdiği gemiye binenlerle yürürüz mantığının, bakın öbürü hapiste. Yani Kılıçdaroğlu desteklediği için o kadar yüksek. Evet, az önce oranları yansıtıyordunuz
2: ekrana. Bir şey sorabilir miyim? Az önce bir cümle kullandınız ya, dediniz ya işte.
0: O oranda bir dakika ama cümlemi bitireyim.
2: Bir soru hiç karışmayacağım.
0: Tamam, cümlemi bittikten sonra sorabilirsiniz. Çok yüksek oranda oy alan Tunç Soyer sırf Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için öyle algılandığı için, öyle düşünüldüğü için şu an hapiste cezaevinde diğeri ise AK Parti'ye geçiyor. Bu tabloda Özgür Özel'in ve o dönüşüm, değişim rüzgarı, bu siyasetçilerin kriterlerini ve standartlarını masaya yatırmalarını gereken bir durum olduğuna da şüphe yok diye düşünüyorum.
2: Sorabilir miyim?
0: Tabii.
2: Yani şunu diyorsunuz, CHP'de adaylar iyi hizmet eder ya da edemez diye değil de Kemal Beyci ya da Özgürcü diye mi hani belirleniyor?
0: Hepsi var.
2: Kemalciyse hepsi aday var. Yapmayın, bakın, öyle iyi demedim. Hizmet etse bile aday
0: ben
2: yapmayın
0: dediğimi,
2: ama Özgürcüyse iyi hizmet etmese
0: siz
2: aday yapın.
0: Siz kendi
2: öyle
0: söylediğinizi, bu biraz sıkıntı. Benim söylemlerim,
2: ben olsam böyle bir ortamda ben de durmam.
0: Bu arada,
2: ben olsam böyle bir partide ben de durmam yani. Böyle
3: özür dilerim.
0: Hayır.
3: Özür dilerim.
0: Benim, ilk sıraya aldığım, yani. Benim ilk sıraya aldığım madde çok açık. Belediyelerin finansal blokaj ve mali sistemik bir mali kıskaç içerisinde bırakılmaları. İlk sebep budur.
3: Bir saniye.
0: İlk akla gelecek sebep budur. Hizmet için bize geliyor söylemi de maalesef bunun altını dolduruyor ve kayıt altına alıyor.
3: Geleceğim. Bir son dakika gelişmesi. Tabii Orta Doğu'da çok ilginç hareketlenmeler var. Bir yandan Yemen ordusu Husilere karşı kontrolü ele aldığını duyurdu. Babil Mendeb'te kontrol bizde dedi Yemen ordusu. Bu arada Mekke İttifakı toplantısı vardı. O toplantı sona erdi. İşte Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın yayınladığı metinde en kritik ifade şöyle diyor. Diplomatik açıdan bu ittifakın siyasi dayanışma aşamasından çıkarak fiili askeri uygulama ve kuvvet konuşlandırma aşamasına geçtiğini açıkça ilan ediyor diyor. Burada İlginç bir gelişme. Gerçekten biz içerideki siyasi dengeleri tartışıyoruz. Haklıyız çünkü gündem bu ama şöyle sanki Suudi Arabistan'a Husilerin saldırıları karşısında Pakistan ve Türkiye'nin de askeri olarak destek verebileceği
0: çünkü,
3: anlamına gelen bir anlaşma.
0: Evet, çünkü Suudi Arabistan
3: çıkan,
0: güç kaybederse Suudi Arabistan'da bir bölünme ihtimali ortaya çıkarsa bundan peyderpey hem Suriye etkilenecek, Suriye etkilendiği için Türkiye etkilenecek. O yüzden Türkiye'nin böyle bir toplantıda rol alması, inisiyatif alması kadar normal bir şey yok yani.
3: Yani şöyle

0: Taraflar ayrıca Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimlerini ve krallıktaki şehirleri, sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan süregelen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Krallığın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesin bir dille reddettiler. Ama daha öncesi önemli. Şöyle, Gaffar Bey şöyle diyor. Diplomatik açıdan bu ittifakın siyasi dayanışma aşamasından çıkarak fiili askeri uygulama ve kuvvet konuşlandırma aşamasına geçtiğini açıkça ilan ediyor. Ne anladınız buradan?
1: Açıkça söylüyor zaten yani. Evet. Mesajda askeri konuşlanma vesaire. Evet. Yalnız şunu atlamayalım. Bu çok erken bir okuma olur. Yani şu anda Yemen'de bir iç savaş var. Suudi Arabistan dikkat ederseniz son bir haftadır şöyle mesajlar vermeye başladı. Diyor ki ben Yemen'deki savaşın parçası değilim. Bizim eleştirilerimiz şurada yoğunlaşmıştı. Suudi Arabistan Yemen'deki savaşın bir parçası oluyor. Şimdi Yemen'deki savaşın bir parçası olursanız barış için kurulan bir ittifaktaki müttefiklerinizden yardım talep edemezsiniz. Çünkü siz saldırgan ve müdahale eden tarafta olursunuz. Suudi Arabistan son bir haftadır, 10 gündür benim birliklerim orada yok, ben buna müdahale etmiyorum diye mesajlar veriyor. Arkasından da bu toplantı geldi. Hmm. Biliyorsunuz Mekke Anlaşması henüz meclise sunulmadı. Yani meclise sunulup onaylanması gerekecek. Ancak ondan sonra anlaşma yürürlüğe girer. Fakat şu anda fiilen hükümetler düzeyinde yapılabilecek bir yani çoklu temas ve ittifak girişimi söz konusu. Yani bu da gayet meşhur.
0: Bir detayı alalım Emre Karaca'dan. Tabii, tabii. Emre telefon attığımızda mı? Emre bize şu Mekke İttifakı'nın toplantısının sonuç bildirgesini böyle kısaca ana başlıklarıyla bir anlatabilir misin lütfen?
2: Faruk Akçay, şimdi bu 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Savunma İttifakı Stratejik ve Siyasi Savunma Anlaşması'nın bir komitesi oluşturulmuştu. Bu komitenin ikinci toplantısı Riyad'da gerçekleşti. Ortaya çıkan metinde ön plana çıkan bir nokta var. O da kurumsallaşma yönünde önemli bir adım atıldığını altını çizelim. Bu kapsamda Mekke Savunma İttifakı'nın komitesinin İlk sekreteryası, ilk genel sekreteri Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden emekli kor general Numan Mahmut oldu. Yani 3 yıllığına genel sekreter olarak kendisi görev yapacak. Bu neden önemli? Çünkü kurumsallaşma anlamında ittifakın yol kat etmesi konusunda önemli olduğunu altını çizebiliriz. Yine bu anlaşma metninde tarafların Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirleri yine hedef alınmasını, saldırıları en sert şekilde kınadığı belirtiliyor. Burada şüphesiz ki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik olarak güncel saldırılara yönelik bir ortak, müşterek bir tepki olduğunu altını çizebiliriz. Bununla birlikte yine Türkiye ve Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'ın silahlı kuvvetlerinin teyakkuz ve hazırlık durumu ile ilgili krallığa yönelik tehdit ve saldırılara karşı ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünü korurken sergiledikleri profesyonellik ve yüksek yetkinliği takdirle karşılamıştır deniyor. Bu da yine birlik çağrısı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ön plana çıkan başlıklar bu şekilde. Bu yapının önümüzdeki dönemde daha da kurumsallaşarak daha kolektif bir güvenlik şema şemsiyesi altında bir araya geleceğine dair önemli
0: teşekkürler.
2: Bu açıklamada bulunuyor.
0: Teşekkürler Emre. Nihal Bengüsü Karaca, buradan şuna bir kısaca bir bakalım. Önemli bir gelişme. Buradan ne anlaşılıyor? Mesela artık anlaştık. Bazı konularda mutabıkız. Onun ilerisine geçiliyor diyor bildiride.
3: İşte o ilerisine geçme aşamasında biz frene basmalıyız. Burada konuşan sorumlu insanlar olarak. Yani çünkü arka planını bilmiyoruz. Ve bunun için Gaffar Bey'in dediğim gibi erken bir okuma olabilir. Ama bir süredir şöyle bir durum var. Yani Husiler üzerinden Suudi Arabistan sıkıştırılıyor. Husiler kimden destek alıyor? İran'dan. Yani İran meselesi var. Evet, Amerika, İran arasındaki durum ortada. Hürmüz'ün açılamaması durumu ortada. Ve İran'a yönelik bir baskının altlığı da yapılıyor olabilir. Bu sonuca varabilecek birçok yorumcu da olabilir. Fakat şu var. Bizim için, Türkiye için asıl mesele İran'la düşman olmadan... İsrail ve ABD saldırısına maruz kalmış bir İran'la düşman olmadan Suudi Arabistan'ın Husiler üzerinden İran'ın vesayetini açık bir noktaya gelmemesi için bazı önlemler almak.
0: Anladım.
3: Çünkü Suudi Arabistan'da işler karışırsa herhangi bir demokrat ya da yarı demokrat tabii, ülkedeki tabii. gibi karışmaz. Orada inanılmaz büyük bir iç savaşa çok kısa tabii, bir sürede tabii. evrilir.
0: Çok
3: ve bunun
0: olur.
3: Suriye'ye taşındığını düşünün.

0: Bunun ne kadar İsrail'in işine yarayacağını düşünün.
1: Geleceğim, geleceğim.
0: Hani orada böyle çok kademeli düşünerek çok tedbir alarak ilerlemesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'ın dağılması Türkiye'yi
1: etkiliyor
0: yani.
1: Geleceğim efendim, geleceğim.
0: Ve Husiler meselesi ve Suudi Arabistan'daki işleri, Suudi Arabistan'ın bütünlüğünü sarsar bir noktaya gelemez şu an. Bölgedeki konjonktür bir Suudi Arabistan bölünmesi tartışmasını, bölünmesi ihtimalini kaldıracak bir vasatta değil. Çünkü konjonktür daha yeni oturmaya başladı.
1: Tabii tabii.
0: Düşünün.
1: Tabii. Çok haklısın.
0: Statüko, yeni bir statüko oluşturulmaya çalışılıyor. Suriye'de 10 yılı aşmış bir iç savaş ortamından yeni çıkılıyor. Bir işte iktidar profili çıktı, ona yetkiler devredildi, o yönetiyor vesaire, destek, yatırım, bilmem. Yani Suriye artık iç savaş yaralarını sarsın ve kendi üniter bütünlüğünü korusun derken, Suudi Arabistan'ın bölünmesi ya da sokaklarının karışması olasılığı ister istemez Türkiye'yi böyle bir çalışmanın içine sürüklüyor.
1: Fidan'ı bir dinleyelim.
0: Bu.
1: Fidan'ı, Dışişleri Bakanı Fidan açıklama yaptı. Onu bir dinleyelim. Balbay'a kısa bir söz vereceğim. Hakan Fidan ne diyor, bir duyalım mı?
2: Az önce toplantılarımız bitti. Bugün biliyorsunuz olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik mevcut gelişmeler ışığında. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Bugün konuştuğumuz konular arasında kurumsallaşmayla ilgili konularımız vardı tabii. Sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması konusu, onaylanması konusu vardı. Pakistan tarafından teklif edilen, onu karara bağlamış olduk. Onun dışında bazı teknik detaylar var, onları görüştük ama Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular. İfade ettiğim gibi hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir, onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
1: Şimdi Hakan Fidan'ı dinledik, bir Mustafa Balbay'a bir gidelim. Balbay, buyurun.
3: Sevgili Faruk Aksoy, ben Yemen'e gittim. Sırt çantasıyla ve Yemen Türkler Mezarlığı diye yazdım. Çünkü Yemen'deki bir ortaokul öğrencisine Türkiye deyince, Türkler deyince aklına ne geliyor diye sorduğumda Makberel Etrek demişti. Etrek Türkler demek. Türkler Mezarlığı deriz biz aynı zamanda. Ortaokulda hocamız bize böyle öğretti demişti. Hani böyle bir yer Yemen. Ve biliyorsunuz 20. yüzyılın başı, 19. yüzyılın sonu sadece Yemen için kurulan 7. orduda ne kadar askerimizi kaybettik sorusuna şöyle cevap verir. Tarih bunu söylemekten korkar derler. Yani ortalama o günün nüfusunu dikkate alırsanız 300 bin askerimizin orada şehit düştüğü kabul ediliyor.
1: Evet.
3: Ve tabii Yemen farkı çok kısa uzatmayacağım. Hint okyanusundaki 2000 milde, yani Afrika kıtasından Hint'e kadar 2000 millik alanda derin denizi olan ve büyük gemilerin yanaşabileceği tek liman Aden limanı Yemen'in. Ve oradan da Hudeyde'den, Kızıldeniz'den, Babelmendep'ten içeri geçiş. Böyle bir yerden.

0: söz ediyoruz. Ve şimdi Suudi Arabistan'dan savaşıyor. Yemen Müslüman, Suudi Arabistan Müslüman ve Müslüman Müslüman şu anda savaşıyorlar. Ve dünyada her 10 Müslümandan eceliyle ölmeyen, hani savaş nedeniyle ölen her 10 Müslümandan 9'unu bir başka Müslüman öldürüyor. Böyle çok bir iklimdeyiz. Hakan Fidan çok sağduyulu söyledi. Bunun barış yoluyla da çözümünü dikkate alıyoruz dedi. Gerçekten hani böyle bir coğrafya. Nihal Hanım da o zeminde vurguladı. Ama Nihal Hanım'ın vurguladığı tabii ki hani bir Suudi Arabistan'da bölünme. Mekke tabii ki bütün İslam dünyasının bir başka hassasiyet gösterdiği yer. Ama olayın da Yemen bütün dünya için, düşünün hani bizim o Yemen'de hani orduların kırılması, Yemen'de uğruna türküler yazdığımız Yemen aynı zamanda emperyalist ülkelerin hakimiyet için çok uğraştığı yer. Hani çok gözlemlerim oldu, uzatmak istemiyorum. Ama öyle bir yer ki aynı zamanda şu anda Yemen'in 500 bin kadar Türk kökenli var. Onlardan birine ben misafir olduğumda Yemenlileri çok kızdı, çok kızdı. Ne yapmak lazım Abdullah dediğimde dedi ki vallahi Türk askeri tekrar gelmeli, terbiye verip gitmeli dedi. Yani oradaki bakış da bu tabii.
1: Türk askeri gelip hani terbiye verip gitmeli.
0: Çok iyi. Doku itibariyle söylüyorum. Sana da Yemen'deki bir yurttaşın sözü. Ama oranın hakikaten İmam Yahya hani o iç savaşa neden olan Yemen'de Osmanlı askerinde o kadar ölümüne neden olan kişi. Babası yapma Osmanlı askerinin üzerine gitme deyince bir tesliği alıyor. Yemen müthiş kayalık bir yer aynı zamanda. Atıyor kayaya. Baba diyor burası Yemen. Burada ordular böyle kırılır diyor. Testinin parçalanmasını göstermek için. Çok acı bir yer. Sadece türkülerimiz değildir Yemen. Müthiş bir öyküsü var Faruk Aksoy. Hani ben bunu dediğim gibi Türkler mezarlığı diye de yazmıştım. Bu Mekke anlaşmasını başından beri ben de izliyorum. Bir taslak var bende ama kesin metin olmadan onun üzerine bir şey demek de olmaz. Gerçekten çok dikkatli olmak. Bence önceliği bu savaşın bitmesine vermek. Yani bir tarafı tutmaktan ya da korumaktan aynen çok bitmesine vermek yani diye... Tamam. Vurgulamadan geçemedim konu gelmişken.
1: Balbay çok teşekkürler. Çok ufuk açıcı şeyler söylediniz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili buyurun kısaca çünkü bir araya gideceğim. Tabii. Buyurun.
2: Şimdi şöyle bu Husilerle savaş meselesi, Yemen'e savaş meselesi sevgili Faruk Aksoy çok sıkıntılı bir konu. Çünkü bugün Husilerle Türkiye'nin savaşmasını kim ister? İsrail. İsrail'in zaten ilk günden itibaren amacı İsrail ile İran arasındaki savaşı İsrail Müslüman ülkeler İran savaşına dönüştürmek. Yani İsrail etrafında Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve İran'a saldıran bu dörtlü. Yani İsrail bu noktaya getirmeye çalışıyor. Şimdi bence ortak kanı şu. Husilerle hani çatışmak yerine savaşı çıkaranlarla mücadele etmek lazım. Yani Amerika ile ve İsrail ile mücadele etmek lazım. Şimdi Husilerin yaptığı her saldırıyı tabii ki tasvip etmiyoruz. Ama Husilerin de şöyle bir açıklaması var. Diyorlar ki biz yerel yerleşim yerlerine saldırmıyoruz. Mekke'ye, Medine'ye saldırmıyoruz. Biz Suudi Arabistan'daki Amerikan üslerine saldırıyoruz diyorlar. Gerekçe nedir peki? Gerekçe şu. İsrail'in durduk yere İran'a saldırması, Gazze'ye saldırması. Biz de meşru müdafaa olarak karşılık veriyoruz diyorlar.
1: Türkiye'nin tavrı ne olmalı?
2: Türkiye'nin tavrı şu olmalı.
1: Mesela Fidan'ın konuştuklarından ne anladınız?
2: Şimdi ben Sayın Bakan'ın tabii ki bu dengeleri gözettiğini düşünüyorum. Biz düşünüyorsak kendisi de düşünüyordur. Bu gözetiyordur mutlaka. Ama burada şunu dikkat etmek lazım. Biz Yemen'e girersek, Yemen'de işte Husilerle çatışırsak bu en çok İsrail'in işine yarar ve biz İran'la karşı karşıya geliriz. İran'la karşı karşıya geliriz. Bugün biz Türkiye Cumhuriyeti milleti halkı olarak biz İran'la karşı karşıya gelmek istemiyoruz.
1: Böyle bir ihtimal var mı?
2: O elbette ki var.
1: Yani nasıl, siz orada Mekke anlaşması
2: orada Husilerle savaştığınız zaman otomatikman İran'la savaşmış oluyorsunuz. Yani böyle bir ihtimal var tabii ki yani.
3: Buna çok dikkat etmek lazım. Zaten bugün şimdi, olan. Öyle değil mi?
2: Tabii ki yani şimdi bir de Husilerin
3: Yemen'deki Husilerle Suud savaşı 2014'ten filan beri
2: iyi dinlemek lazım. Husileri iyi dinlemek lazım. İşte efendim Husiler Mekke'ye, Medine'ye, Kabe'ye saldırıyor. Yani bu propaganda çok tehlikeli
3: hükümet
2: bir propaganda.
3: Hükümet güçlerine saldırıyorlar.
2: Gerçekten
3: ama
2: öyle bir şey oluyor mu? Yani burada
3: hükümet güçlerine saldırıyorlar.
2: Gerçekten özür dilerim.
3: Drone'la yaptıkları saldırının görüntülerini kendileri paylaştılar.
2: Olabilir işte. Ben diyorum ki iyi analiz etmek lazım. Husiler gerçekten

0: Yani sivil yerleşim yerlerine saldırıyorlar mı? Mekke'ye, Medine'ye, işte Kusar yerlere saldırıyorlar
1: mı? Yani
0: iyi ayırmak lazım.
1: Medine saldırıları ile ilgili ben hafta sonu bir sürü görüntü izledim. Ama şöyle...
0: Yoksa Amerikan üslerine mi saldırıyorlar?
1: Şunu sorarsan, yani orası Amerikan üssü, Medine'de Amerikan üssü var mı?
2: Şimdi şöyle bakın.
0: Bitireyim mi Gafar Hocam? Bitireyim mi?
1: Tahran
0: yani burada şuna dikkat etmek lazım. Yani bu Husilerin saldırısı ne zaman başladı? Hürmüz Boğazı'nı kapattı İran. Öyle değil mi? Onlar da ne yaptılar? İşte orası kapalıysa Bebir Mendel'den o zaman petrol akışını sağlayalım dediler. Ardından Husiler saldırdı. Yani Husileri devreye soktular. Süreç böyle gelişti.
3: İran burada ama Türkiye'nin, Husileri devreye evet, soktu.
0: İran tabii ki. İran Husileri devreye soktu.
3: Savaş stratejisi
0: burada
3: olarak.
0: Şuna dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte efendim Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını engelleyeceğiz diye. Hani bu ittifaktan dolayı engelleyeceğiz diye. Kesinlikle İran'la karşı karşıya gelmemeliyiz. Ve İsrail İran tarafı savaşının bir taraf yani böyle istemeden yani, bir tarafında olmayalım. Yani bir anda İsrail'le İran'a saldıran bir taraf olmayalım.
1: Boğan Bey siz aynen. Husilerin bu Medine
0: sıkıntılı bir konu
1: Medine'ye Medine ve çevresine saldırı düzenlemeleri haberlerini sıkıntılı haberler olarak görüyorsunuz. Böyle bir şeyin
0: i̇yi
1: olmama ihtimali
0: iyi araştırılması lazım. Peki. Ve diyorum ki bir anda işte Husileri uyaralım. Husileri yapmasın, Suudi Arabistan vurmasın değil. Amerika ve İsrail uyarmak lazım. Bu savaşı çıkaranları uyarmak lazım.
1: Peki.
3: Şimdi asil bunlar uyarı olmadı. Dinleyecek Gafar yerler Bey. Mi? Yani şimdi uyarı dinleyecek
0: ya onlarla mücadele etmek lazım özür diyorum. O diplomasiyi geliştirmek
1: özür
0: lazım diyorum.
1: Buyurun.
2: Bir ekleme yapalım bakın. Bu son savaş. Evet. Yani Yemen iç savaşının yeniden alevlenmesi ki bir hafta öncesine kadar Suudi Arabistan'da bu savaşın içindeydi. Şimdi dışına çıktılar. Türkiye'nin ikazıyla olduğunu düşünüyorum ben. Savaşın başlaması Eylül ayının başıdır. Eylül ayının başında İran devrim muhafızlarını taşıyan bir uçak Sana'ya inecekti. Uçak Sana'ya inmezden evvel, Yemen'e inmezden evvel Suudi Arabistan tarafından havalimanı bombalandı.
1: Evet.
2: Yani bu çatışmalar Suudi Arabistan tarafından başlatıldı. Suudi Arabistan komşusundaki çatışmayla ilgili soğukkanlı bir tutum sergileyemedi. Çatışmanın parçası oldu. Şimdi dikkat edin bugün Sayın Bakan diyor ki bizim bakanımız kurumsallaşma vurgusu yapıyor ve iki şey söylüyor. Suud savunmasını destekleme hemen arkasından siyasi çözüm. Bu konu Türkiye'nin ısrar ettiği nokta burasıdır. Suud savunmasını destekleme şudur. Gelen dronların, füzelerin vesairesinin imha edilebileceği silah sistemleri vermek evet. verilebilir. Evet, yani bunun evet. için özel bir ittifaka da ihtiyacınız yok. Suudları Amerikan savunma sistemleri koruyamıyor. Bunu gördüler. Dolayısıyla Türklerden kendilerini koruyacak sistemler alabilirler. Ama asıl kritik olan nokta siyasi çözüm konusudur. Arap Yarımadası'ndaki Arap nüfusu bütün ülkelerde toplam 27.3 milyondur. Yemen'in nüfusu ise 42.5 milyondur. Bunun anlamı şu, yani o gördüğünüz yarımadada nüfusun ekseriyeti Yemen denen küçük bölgededir. Ve maalesef Yemen'in komşuları bugüne kadar Yemen'in bölünmesinden yana tavır sergilediler. Tıpkı İsrail'in, İran'ın ve bazen de Irak'ın Suriye'nin bölünmesi yönünde tavır sergilemeleri gibi.
1: Suudi Arabistan hava savunma sistemlerini Amerika'dan mı temin ediyor?
2: Amerika'dan temin yani ediyor.
1: Amerikan hava savunma sistemleri Suudi Arabistan'ı koruyamıyor mu?
2: Fişekleri yok. Fişekleri yok, mermileri bitti. Tam adını söyleyeyim. Fişek diyoruz ya. Attıkları toplar, mermiler bitti.
3: İran yordu.
2: Aynen öyle.
3: İran-İsrail savaşı sırasında bulunan aylar öncesi.
1: Şimdi acaba.
2: İkincisi
1: evet.
2: Arap basınından hı-hı. alıntılayarak söyleyeyim.
1: Evet.
2: İkincisi Amerika özel olarak Suud'un zaafa düşmesini istiyor Rusiler karşısında. Doğan Bey'in söylediği nokta.
1: Neden?
2: Şimdi şöyle düşünün. Bu savaşta Husilerle Amerika anlaştı. Dedi ki benim gemilerimi geçirin dedi tamam dediler. Husiler dediler ki tamam bizim derdimiz Suud'la sizinle değil. Yani Trump şunu istiyor. Suud'un yeniden bir İbrahim'i anlaşmasına mecbur kalmasını istiyor Amerika. Yani Suud'u İbrahim'i anlaşmaya doğru itiyorlar. Husileri bir araç haline getirmek istiyorlar.
0: Türkiye'de dahil değil mi hocam?
3: Ve
0: Türkiye'de
3: beraber
0: İran'la savaşalım.
2: Bunun tek çözümü şudur. Tek çözümü şudur.
3: Harcana.
2: Yani Sayın Bakan'ın söylediği, Hakan Fidan'ın söylediği siyasi çözüm konusu, tek çözümü Suriye'de olduğu gibi Yemen'in toprak bütünlüğünü sağlanması, siyasi bütünlüğünü sağlanması ki bu mümkün. Daha önce bu yapıldı. Yeter ki Suud Trump'ın provokasyonlarına aldanmasın.
1: Ya çünkü bir yerde orada, ben de kablo kopuyor.
2: Bak
1: yani.
2: Tekrar
1: mesela Husileri İran desteklemiyor mu?
2: İran destekliyor mu? Savaşı Suud başlattı.
1: Ya herkes anlasın. Evet. İzleyiciler de anlasın. Şimdi İran Husileri desteklemiyor mu?
0: Evet. Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri Husileri burada kullanıyor diyorsunuz.
2: Evet
1: değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Peki hayır, yani o zaman İran'ın bir etkisi yok
3: İran,
1: mu?
3: Hayır,
0: şöyle ben
2: bitireyim evet. bakın lütfen.
1: Sen,
2: bakın.
1: Yani ne oluyor şimdi, mesela İran Husiler, burada Husiler İran'ı satmış mı oluyor?
2: Husiler İran'ın müttefikidir ama aynı zamanda kendilerinde bir siyasi iradesi var. Yani orada bir savaş gücü. Gazze soykırımı başladığında İran'dan bağımsız

0: bağımsız olarak İsrail'e savaş ilan ettiler. Yani Husilerin bağımsız iradesini evet. yabana atmamamız lazım. Bunlar müttefiktir ama ayrı ayrı iradelerdir. Husiler devletleşmiş bir örgüt. Yani orada teritoryal egemenlikleri olan bir şeyden bahsediyoruz. Buradaki nokta şu.
1: Tıpkı Hizbullah'ın Lübnan'daki durumu gibi.
0: Benzerdir, bravo. Evet. Burada şöyle bir durum var. Bir yerde savaş çıkınca bütün aktörler o savaştaki unsurlardan faydalanmanın yoluna bakarlar. Amerika da buna bakıyor. Kısa vadeli çıkarları üzerinden. Zaten Suud'un Yemen'e saldırmasına yol açan da

0: Aslında yolu da Türkiye'nin siyasi yardımına bağlıdır. Onun için burada Sayın Bakan'ın özellikle kurumsallaşma vurgusu, anlaşmanın kurumsallaşması vurgusu ne demek biliyor musunuz? Daha yol alıyoruz manasına
1: ya
0: geliyor.
1: Ya 40 bin Pakistan askerinin Suudi Arabistan'a geldiği söyleniyor. Bilginiz var mı? Doğru mudur bu?
0: Dedikodu düzeyinde bu. Yani peki, Pakistan'da sahaya
1: Gökhan,
0: inmez.
1: Senin bilgin var mı bu konuda?
2: Yok, o bir, yani şunu söylemek
1: ya böyle
2: istiyorum.
1: Böyle bir iddia
2: Amerikan
1: var.
2: Başkanı Trump...
1: Belki bilginiz vardır, kaynağınız vardır.
2: Körfez gezisinde o kılıçlarla gösteri yapılan bir önceki döneminde ne kadar silah satmıştı Suudlara?
0: 5 trilyon. 5 trilyon dolar.
2: Bir 5 trilyona daha ihtiyacı var.
0: Bence. Evet, tabii tabii. Bir sonucu da o yani. Onu alacak.
2: Dert bu. Yani bu bölgede yapılan her şeyin
1: altında... Bizim durumumuz ne olacak? Şimdi ben bakanı dinledim. Bizim durumumuz ne olacak?
2: Türkiye
1: yani
2: beklenmedik
1: Amerika
2: şekilde
1: silah
2: güçlendi.
1: Satabilir, satmak isteyebilir. Biz şu anda ne
2: Türkiye
1: durumdayız?
2: Işte
1: neredeyiz?
2: Beklenmedik şekilde güçlendi. Gerek savunma sanayinde, gerek siyasi irade anlamında. Ve bu yüzden biz oyun bozan ülke haline geldik. Amerika açısından.
1: Ama o şey diyor ki, Gaffar Bey diyor ki... Artık fişeği bitti diyor yani.
2: Tamam işte alacak.
1: Fişeği biten Amerika'dan ne satın alacak Suudi Arabistan? Kendini
0: Türkiye'den
1: savunamıyor.
0: Işte.
1: Hava savunma sistemini savunamıyor.
2: Türkiye'den alacak ama Türkiye üzerinden bile satarken yine çok iyi tüccar olan Trump bu konudaki iradesini kaybetmek istiyor.
1: Haracını alıyor yani. Kimse
0: şöyle bakın,
1: satsın.
0: Özür dilerim. 5 evet. trilyon
3: tüccar,
0: dolar
3: tüccar bir şey sordunuz yani. Ya.
0: 5 trilyon dolar siparişdir. Bakın iki karıştırmayalım. Silah siparişi başka bir şey, silahın teslim edilmesi başka bir şey. Amerika, İran savaşı nedeniyle cephanelik sıkıntısı çekiyor. Yani ondan dolayı eridi.
1: Anladım.
0: Türkiye'nin derdini de söyleyeyim, Doğan Bey'e bırakayım. Bakın Türkiye şu anda...
1: Ali Şer'in bir görüşünü alacağım.
0: Mekke ittifakı geleceğim. Erken bir sınamayla karşı karşıya kalıyor.
1: Evet.
0: Özellikle Türkiye müdahale etmeli, Türkiye müdahale eder. Türkiye Suud'un yanında askeri olarak var olur iddiaları. Türkiye'yi de bu açıdan zorlu bir teste sürükleme iddiasıdır ve doğru değil. Türkiye şu anda bir yavrudur Mekke İttifakı, onu kurmaya çalışıyor. Eğer Mekke İttifakı bu krizi siyasal bir başarıyla atlatırsa hızla büyür. 40 ülke katılır buraya.
1: Peki.
0: Türkiye'nin derdi bu.
1: Ali Şer, ne görüyorsun? Bakanın açıklamasını verdik. Bu son dakika gelişmesi biraz da rotayı değiştirdi.
0: Önemli
1: çünkü bu 40 bin Pakistan askeriyle ilgili iddialar konusunda bir şey biliyor musun?
4: O bir iddia olarak kaldı. Teyit edilmiş bir şey değil ama senden ricam, haber merkezi bir şey yayınlanmış. Tam bir bildiri yayınlanmış. Toplantı sonrası onu iletirse daha sağlıklı bir şey konuşabiliriz. Çünkü endişem var. Şu çok önemli, siyasal bir çözüm hepimizin vurguladığı. Ama ittifakın yaptığı, ben El Cezire'den okuyorum, oradaki ortak açıklamada askeri Pakistan ve Türkiye asker gönderecek gibi bir ifade
1: Erdem
4: var.
1: Getir.
4: Umarım doğru değildir. Sebebi şu,
1: evet.
4: Şunun farkındayım, Husilerin raf ömrü bitti. Yani sonuçta terörsüz bölge dediğimiz şeyin içerisinde bu da vardı. İran'ın son gücü Husiler. Yani bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge derken hep söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Hamas, Hizbullah, PKK aynı anda silahsızlanıyor. Bu bir tesadüf değil. İran'ın bölgedeki tamamen etkisini kırmak. Merkezi devletin elindeki silah dışındaki herhangi bir silahlı örgütlerin yok olması. Husilerin de yavaş yavaş raf ömrü bitiyor. Ama bu bitişte bölge güçleri her zaman için çıkarlarında olacak şeyleri de isterler. Ya silah satmak ya da bu biten savaşta bile dengesiz ve güçsüz ülkeler yaratmak.
2: İleride ticaret yapabileceği
4: Suudi Arabistan'ın en büyük isteği Türkiye ile Husileri karşı karşıya getirmek, oraya bir müdahalesine yol açmak ve dolayısıyla aslında İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmektir. Çünkü bölgede
3: İsrail'le de yan yana getirmek.
4: Aslında çıkar amaç ne oluyor? Güçsüz Türkiye ortaklaşmasında bir arada olabileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla umuyorum, benim okuduğum, El Cezire'de okuduğum doğru değildir. Bakanın söylediği düzlemde Türkiye'nin kalması lazım. Aklı selim bir şekilde hareket edip bölgedeki bu çatışmalarda böyle güç gösterisini askerle değil de akılla yapmak lazım. Bir ikincisi, hala biz bu anlaşmayı görmedik ve mecliste hala gelmedi, onaylanmadı. Bunu da
1: hatırlayalım.
4: Mekke Anlaşması'nı söylüyorum.
2: Mekke Anlaşması.
4: Evet, yani Mekke Anlaşması'nın ikinci toplantısı yapılıyor. Üzerine kararlar açıklanıyor. Biz kamuoyu bunu hala bilmiyoruz ve meclise oylanmadı. Bunu da unutmamak lazım. Bunu
5: tabii,
4: bir artık görüp hep beraber konuşalım.
5: Bu sözleşmelerin meclise gelmesi gerekiyor.
0: Ondan yapıyor.
4: Bakan Bey'in açıklaması müthiş. Yani
1: Erdem,
4: o açıdan daha şey sağlıklı
1: bildiri
4: bir açıklama.
1: Tam olarak gönderiyor musun? Ali Şer Deley'in, efendim, nereye veriyorsunuz onu? LED'e mi, ekrana mı, bana mı? Ha, tamam, kağıda basacaksınız. Peki, tamam, tamam.
4: İstersen ben El Cezire'deki beni endişelendiren bölümü okuyayım. Şöyle
1: lütfen
4: diyor, komite... Kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçmeye ve kararlaştırılan askeri güçleri ve yetenekleri sağlamak ve krallıkta hızlı bir şekilde konuşlandırılmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almaya karar verdi. Bu biraz böyle endişe, yani askerleri konuşlandırmak,
1: onu
4: gerekli
1: soruyorum
4: önlemleri
1: yani
4: sağlamak. Bu böyle ileri bir şey. Yani,
0: mesela...

0: füze bataryası verdiğinizde yanında onu kullanacak subay verir.
1: Alişer bir daha
0: okur. Öyle olabilir.
1: El Cezire'deki bilgi mi bu?
0: Şey değil. Yani.
1: El Cezire'nin şeyi mi?
2: Evet yani
1: ortak bir
2: açıklama yapıldı ve diyor ki açıklamada komite kolektif savunma taahhütlerinin pratik uygulanmasına derhal geçmeye ve kararlaştırılan askeri güçleri ve yetenekleri sağlamak ve krallıkta hızlı bir şekilde konuşlandırılmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almaya karar verdi. Böylece hazırlığı, askeri entegrasyonu ve tehditlerle yüzleşme ve bunlara karşı kolektif kapasiteyi arttırdı.
0: Tamam, Suudi Arabistan'da krallıkta konuşlandırma diyorsunuz. Şimdi şu manaya gelir.
1: Evet,
0: konuşlandırma, yani krallıkta konuşlandırılıyor. Siz bir savunma sistemi satıyorsanız, savunmanın altını çizerek söylüyorum. O savunma sistemiyle beraber onu kullanacak personeli de veriyorsunuz. Bu iş böyledir. Yani Patriot bataryası alıyorsunuz, yanında Amerikalı gelir.
1: Yok, orada
0: Amerikalı
1: değilim ben. Şöyle anladığımızı, hepimiz aynı şeyi mi anlıyoruz? Biz Suudi Arabistan'a bir savunma sistemi, askeri bir teçhizat, mühimmat bir şey satıyoruz. Onu kullanacak personelimizi, subayımızı, askerimizi gönderiyoruz. Onu orada kullanmayı öğretiyor, hatta eğitimlerini veriyor. Bunu mu kastediyor yoksa askeri bir konuşlanmadan mı bahsediyor? Yani
3: evet, 3.000-5.000
1: şey askerin gitmesinden
3: bunun
1: bahsediyor.
3: Bunun da haberlerde bilgisi şimdi, olmalı değil mi? Yani
1: tabii,
3: bir şey verdiyse şimdi, füze bataryası gibi
0: yurt
3: sağlam
0: dışında,
3: bir şey.
0: Yurt dışında askeri üs kurulması biliyorsunuz meclis onayıyla olur. Yurt dışında askeri üs tezkereyle olur. Bu ayrı bir başlık. Yani eğer böyle bir şey olursa gelir meclise. Zaten tek başına karar vermez hükümet.
1: Çok özür dilerim Gafar. Şanlıurfa uçağında patlayıcı alarmı. Hani acayip bir program yapıyoruz. Şanlıurfa uçağında bir patlayıcı alarmı üzerine uçak indirildi. Şanlıurfa valisi mi var telefonda? Birazdan Şanlıurfa valisi telefonda olacak. Şanlıurfa uçağında patlayıcı alarmı ve uçak indirildi. Şanlıurfa Ankara uçağı sayın seyirciler. Bir alarm.
0: Teknofest konukları
1: patlayıcı var deniyor. Aa, güzel hatırlatma.
0: Teknofest konukları var.
1: Şanlıurfa'da Teknofest vardı.
2: Nereden
0: Teknofest konukları uçak? Orada
2: Urfa'dan Ankara'ya mı?
1: Urfa'dan Ankara'ya değil mi uçak Erdem?
0: Urfa Ankara.
1: Uçak Urfa'dan Ankara'ya mı geliyor? Ankara'dan Urfa'ya mı gidiyor?
0: Evet, Teknofest konukları var orada.
1: Yani arkadaşlar bana bir bilgi verirseniz Ankara'dan Urfa'ya gidiyor.
4: GAP havaalanına inen uçakta.
1: İnen uçakta bakalım ona hemen. Şöyle hemen bakıyorum. Hayır Erdem bana değil sanırım. Şimdi geldi. Pınar gönderdi. Pınar Ortaoğlu haber müdür. Diyor ki tarihinde saat 19'da Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden AJET 44180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05'te Şanlıurfa GAP havaalanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimleri tarafından patlayıcı madde aranması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur deniyor Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak. Hasan Bey telefonun hattımızda mıdır? Değildir, tamam. Hasan Şıldak Şanlıurfa Valisi. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır diyor. Şanlıurfa Valisi şu anda bilgiler bu yönde. AJET 4180 sayılı yolcu uçağı Ankara'dan Urfa'ya gidiyor efendim. Ve böyle bir bilgi notu, yani daha doğrusu bir patlayıcı ihbarı ya da patlayıcı var paniği yaşanıyor. Şanlıurfa uçağında bomba notu paniği var. Ve sonra uçak indiriliyor, yolcular tahliye ediliyor. Ve uçakta bomba var mı, patlayıcı var mı, herhangi bir şey var mı diye bir arama yapılıyor.
3: Bulunuyor mu bomba?
1: Ha, tahliye
4: yok,
1: edilecek.
4: Daha
1: henüz
4: evvel.
1: Uçak tahliye edilmedi. Yolcular uçakta.
4: Yani
1: tabii ben rejiden bilgi alıyorum. Son
4: dakika
1: notlarını aktarmaya. Gökhan buyur, bir şey mi diyordun?
4: 10 dakika evvel paylaşılan bilgi Vali Bey'in.
1: Evet.
4: Yani 10 dakika evvel, 15 dakika evvel duyulan bir şey. Bir yolcunun koltuğunun üzerine bırakılan bir not üzerine böyle bir alarm durumuna geçilmiş.
1: Evet.
0: Yolcunun koltuğunda mıymış not?
1: Yani
0: Antalya'dan Urfa'ya gelen uçak da Antep'e yönlendirilmiş.
1: Antalya'dan?
0: Antalya, Şanlıurfa seferini yapan Sun Express uçağını da bu operasyon, tahliye operasyonu nedeniyle Antep Havalimanı'na.
2: Havalimanı'na uçak indirmiyorlar.
1: Bir anda
2: çünkü
1: uçak indirmiyorlar. Yani GAP havalimanına uçak indirilmiyor şu anda. Anladığımız
3: evet,
1: bu.
3: Olarak.
1: Yani

0: Urfa'ya giden uçaklar çevre vilayetlere, oradaki havalimanlarına indiriliyor. Evet. Antep'e indiriliyor.
1: 20.05'te notta da var. 20.05'te Şanlıurfa GAP hava alanına iniş yapmış.
0: Uçak. Evet, evet,
1: 20.05.
0: Evet. Evet. Yani çevre havalimanlarına, Antalya uçağı da Sun Express'te nereye? Antep'e indiriliyor. Başka bir gelişme var mı bu konuya dair? Gerçekten ilginç şeyler oluyor. Birkaç gün önce biliyorsunuz işte Tel Aviv'e giden uçakta yaşanan hadiseler, yani pilotların birbirine saldırması, Kızıl Kıyamet'in kopması, İsrail onu...
1: O Rusya-Ukrayna savaşı ama.
0: Ama o ilginç yani. Tabii, birden İsrail onu bir terör saldırısı olarak değerlendirdi.
1: Pilotlar birisi Rus, biri Ukraynalı.
2: Yok, değil değil. Rus'la Ukraynalı olan yedek. Gökhan'cığım, onlar yedek pilotlar. Yani off duty olanlar var, iki kişi.
1: Okey, yani ben o, pilotlar
0: Ummanlı
1: olarak...
0: sanırım
2: biri
0: bir
2: Ummanlı,
0: pilotlar.
2: Diğeri Hintli. Yani kaptan pilot Hindistanlı, saldıran Ummanlı.
0: Evet.
2: Daha sonra komutayı devralanlar Ukraynalı ve Rus.
0: Ya ben gündemin,
2: salga edenler gündemin, değil.
0: Gündemin sıcak gidişatından o işi takip etmeyi bıraktım. Evet. Niye saldırmış o ona? Ailevi
2: İsrail,
0: mesele diyormuş.
2: İsrail kimisi. Medyasının
0: olabilir
2: iddiası...
0: Olabilir yani, her şey olur.
2: Netanyahu'nun ve İsrail medyasının iddiası, bu bir terör saldırısı olacaktı. Ummanlı pilot uçağı kaçıracaktı ve İsrail'de bir hedefe vuracaktı. Ama tabii bu çok inandırıcı değil. Kimse de başlarda Batı medyası da yazdı ama...
0: Kim kimi bıçaklıyor orada?
2: Ummanlı yardımcı pilot, Hindistanlı, Hint uyruklu...
0: Kaptan pilotu.
2: Önce kavga çıkıyor, kavga büyüyor, sonra onu bıçaklıyor.
0: Eğer daha İsrail sonra... kaynakları doğru söylüyorsa muhtemelen Hintli İsrail yanlısıydı. Eğer oradan okursak. Yani. Öyle değil mi?
2: Pek hani öyle onların, bir şeye, onların pek bilgilerine öyle bir şeye göre. Benzemiyor bu konu. Yani evet, biraz evet. Başka bir kavga gibi. Bu arada müdahale edilmiş, işte etkisiz hale getirilmiş. Daha sonra uçakta bulunan iki tane pilot var. Biri Ukraynalı, biri Rus. Onlar da aynı hava yolunun o sırada uçmayan, off duty dedikleri, yani görev pilotları. Dışı pilotları. Hı-hı. Onlar devralıyorlar kumandayı ve uçağı İsrail'e değil Suudi Arabistan'daki bir havalimanına evet. indiriyorlar. Olay bundan ibaret.
1: Peki. Yani Rus'la Ukraynalı savaşta devam ediyor. Onlar kavga etti diye bak. Orayı kaçırmış.
2: Yok, onlar kavga etmiyor. Onlar değil.
1: Ama
2: onlar...
1: yani bir uçakta, kokpitte böyle kavga çıkması, kan akması, korkunç.
2: Bir yalnız çok şaibeli. Yani bunu biraz konuştuk. Şöyle, bu büyük ihtimalle İsrail hükümetinin bir mizanseni. Çünkü uçağın 6-7 bin fit çok hızlı düştüğü iddia ediliyor. Fakat uçaktan gelen görüntülerde bardaklardaki sular bile dökülmemiş. Böyle bir tuhaf, bir şaibeli bir durum var orada. Netanyahu da kahraman ilan etti o adamları. İsrail televizyonlarında şovlar yapıldı. Böyle bir olaydı yani.
0: Şu meseleyle ilgili Balbay'da bir bilgi var mı bu Urfa uçağıyla ilgili?
3: Ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ismini açıklamak istemiyorum.
0: Alişer bir tamamlasın.
3: Çok pardon. Yolcular indirilmeye başlanmış.
4: Tabii.
0: Yani tahliye başladı.
3: Tahliye başlamış. Tamam. Prosedür gereği uçakta arama yapılacak. O sırada da havalimanında bütün uçakların işleri de durdurulmuş. Ama şu an, şu dakikalarda, şu saniyelerde yolcular indiriliyormuş.
0: Şu an iniş başladı. Balbay buyurun.
4: Estağfurullah, ben bütün arkadaşlardaki bilgilerden daha öte bir şey yok Şanlıurfa ile ilgili. Ben asıl Suudi Arabistan Körfez ile ilgili bir iki bilgi topladım bu arada. O sırada konuşayım. Yani ama Urfa ile ilgili bir geçmiş olsun diyoruz. Yani panik atlatılmış görünüyor şu aşamada en azından.
0: Evet,
4: arkadaşların aktardığından öte bir bilgi yok bende.
0: Evet. Uzay Kesmen.
4: Evet.
0: Telefon attığımızda Uzay, bu Urfa uçağı nedir mesele?
5: Fark Aksoy, şu anda uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda güvenli bir noktada park pozisyonunda ve uçaktaki yolcuların da tahliyesi yapılacak. Şimdi şöyle bir soru akıllara gelir. 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inmiş olan bir uçak. Yani yaklaşık olarak 1,5 saatten fazla geçti uçağın inişin üzerine ama şimdi burada belli prosedürler var, güvenlik prosedürleri var. Bir kere bu uçağa uçakta bir not bırakıldığından bahsediliyor. Uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not. Bu notu kimin bıraktığı ile ilgili de şimdi buradaki hem yolcu listesi kontrol ediliyor. Aynı zamanda bu notu bırakan kişinin de tespiti için de yolcular güvenlik görevlileri refakatinde, eşliğinde kontrollü şekilde uçaktan indiriliyor. Bir yandan da havacılık kuralları gereği de bu tip durumlarda, yani uçakta bir not bırakıldığında bu notun asılsız olup olmadığını tespiti için de yine burada hem bavulların olduğu buradaki bagaj bölümünde hem de yine yolcuların yolcuların bulunduğu kabinde de detaylı bir şekilde uzman ekipler tarafından, bomba ihmal ekipleri tarafından bir inceleme yapılması gerekiyor. Bu maksatla da şu anda kontrollü bir şekilde hem yolcuların uçaktan tahliyesi sağlanıyor,

0: de aynı zamanda uçakta bu şekilde bırakılan bir not, bir patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bırakıldığını biliyoruz. Buna dair bir tespit var mı yok mu? Kabinde ve bagaj bölümünde bir patlayıcı madde var mı? Bunu kontrolü içinde ekipler çalışıyor. Şimdi uçak GAP Havalimanı'nda güvenli bir noktaya alındı. Yine prosedür gereği zaten bu tip durumlarda uçağın acil iniş yapması gerekiyor. Ve normal burada terminali yakın olan körüklerin olduğu noktaya değil, havalimanında olası bir tehlikeye karşı uçağın daha burada apronda daha uzak bir köşeye park pozisyonuna çekilmesi söz konusu. Bu şekilde şu anda bir işlem var. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla saat akşam 19 sıralarında planlı olarak Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden bir uçak. İşte Şanlıurfa'ya inişinden hemen öncesinde havadayken uçakta kabinde bir yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bu not gelince önce pilotun burada kuleyle konuşup uçaktaki bu notu prosedür gereği bildirmesi gerekiyor. Bu notun bulunmasının ve bu durumda ilgili makamlara bildirmesinin ardından da uçak iniş yaptı GAP Havalimanı'na ve şu anda da uçakta hem kabin bölümünde hem de bagaj bölümünde detaylı incelemeler devam ediyor. Bir yandan da uçağa notu bırakan kişinin tespiti için de yolcuların da hem güvenli tahliye sağlanıyor hem de aynı zamanda yolcu listesi üzerinden de kontroller yapılmaya devam ediliyor.
1: Uzay, teşekkürler. Çok sağ ol. Yani şu anda tahliyeler devam ediyor. Hem yolcu kabininde hem de bagaj bölümünde detaylı inceleme, araştırmalar yapılacak. Bakılacak o notu kim bıraktı, ne oldu? Zaten kısa süre içerisinde netleşecek. Bir kısa reklama gidip dönelim.
2: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
2: Vallahi bir sürü hadise, bir sürü başlık. Son dakika gelişmelerin hepsini verdik tek tek. Hangi bölgede, hangi noktada ne oluyor, ne bitiyor onları gösterdik. Şimdi yeni gelişmeler olursa onları da antiparantez sizlere aktarabiliriz. Alişer bir telefon görüşmesi yaptı. Bir bilgi var mı?
3: Güvenli, herkes
2: Urfa,
3: güvenli.
2: Urfa'daki, uçakta şimdi, GAP'taki uçak, bütün yolcular indi.
3: Evet, güvenlik gerekçesiyle güvenlik kontrolü yapılıyor şu an uçağın içerisinde. Yani evet. Yolcuların ve mürettebatın güvenliği sağlanmış, en azından onu söyleyeyim.
4: Şu anda Demirören Haber Ajansı'na bakabilirler, oradan da ilk görüntüler geliyor şu anda.
2: Urfa'daki mi?
4: Evet.
2: Tamam. O tamam, uçak orada ama ben sizi başka bir yere uçurayım. Daha önemli bir yere uçalım. Şöyle, şu 7 numaralı LED'imizi bir getirelim mi? Bir gelsin ekrana. Çünkü bir sürü siyasi başlık konuşuyorduk, oradan geldik. Şimdi dönelim, herkes bir toparlansın. Şey gibi hissediyorum, sınıfta mesela konuyu anlatıyordum.
4: Faruk abi.
2: Çocuklar bir dağılıyordu.
4: Şu tekrar Cemil
2: sınıfı
4: Tugay
2: toparlamak
4: ilgili,
2: çok zor bir şey.
4: Cemil Tugay ile ilgili aslında bu konuya da geçiş yapacak bir noktaya işaret edeyim ben. O konuda fikrim...
2: Buyur gel. Buyur gel Gökhan.
4: Şimdi Cemil Tugay...
2: Şimdi biz şu başlığı attık. Bir kere Cemil Tugay'dan gel ama şuna bunu konuşacağız. Çünkü İstanbul kritik bir hal aldı. Bütün bunlar olan biten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bize bir ipucu mu veriyor? Yani hani çarşambanın, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir hikayesi midir bu? Gökhan, Cemil Tugay'la başla ama İBB adım adım cumhura mı? Ataşehir'den AK Parti'ye geçiş İBB aritmetiğine yansıdı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi 154 sandalyesi var sayın seyirciler. Fark 16. Cumhur İttifakı'nın 138 sandalyesi var. AK Parti, MHP, BBP. CHP 154, AK Parti 130, MHP 6, BBP 2, Bağımsız 3, Kayyum 2, toplam 297. CHP'den Cumhur İttifakı'na geçiş olması durumunda sandalye dağılımı 9 geçişte CHP 145, Cumhur İttifakı 147 oluyor. 10 geçişte 144, 148 oluyor. Yani böyle parmak hesabı, işte belediye meclis üyesi hesabı oraya geçerse, bu buraya geçerse, onunla ilgili bir şey olursa, taş düşerse, şu olursa, bu olursa böyle oluyor. Gökhan, sence nasıl oluyor?
4: Şimdi CHP yeni evet. Parti yok mu bunların arasında? Önce onu sorayım galiba.
2: Hayır, CHP yani şöyle yeni parti CHP bir bütün olarak burada tamam. Değerlendiriyorum. Yani
4: CHP'den ayrılanlar...
2: Onu öyle almadım. Okay. Bunu böyle aldım.
4: Şimdi yani. Benim az evvel Cemil Tugay'ın durumuyla alakalı. Cemil Tugay kendi başına karar verip çarşamba günü AK Parti'ye katılabilir ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki
2: sen
4: dağılıma
2: anlatmaya
4: baktığımızda,
2: devam et. Ekranın sağ tarafında Urfa'daki
4: az evvel söylediğim Demirören Haber Ajansı'nın ekranda, evet. Görüntüleri.
2: Evet, buyur.
4: Şimdi CHP'nin 89 yeni partinin, pardon, CHP'nin 39 yeni partinin 89 sandalyesi var İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Cemil Tugay geçti diyelim. Şimdi Cemil Tugay hizmet amacıyla geçtiğini ifade ediyor ve AK Parti'nin, iktidar partisinin desteğini alarak İzmir'e daha iyi hizmet edebileceğini söyleyerek böyle bir bahaneyi ortaya koyarak İzmirlilerden

0: destek isteyebilir. Fakat belediye meclisindeki tablo şu an itibariyle, tekrar edeyim, Yeni Parti'nin 89, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39 sandalyesi var. Yani başkan AK Partili olacak, evet, ama evet, bir hayli zorlanacak belediye meclisinde iş yaparken. Bunu biz daha evvel Bursa'da görmüştük. Bursa'da belediye başkanı CHP'den seçilmişti. Ama meclis sandalye dağılımına baktığımızda sıkıntılıydı ki zaten tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra da AK Partili bir başkan vekili seçildi Bursa'da. Şimdi buraya baktığımızda da zaten
1: acaba
0: İstanbul
1: Cemil Bey yanında meclis üyelerinden bazılarıyla
0: onu
1: da
0: bilmiyoruz,
1: geçmeyi planlıyor olabilir mi?
0: Olabilir
1: belki,
0: ama yine de tablo sıkıntılı bir tablo. Yani AK Parti'nin ve MHP'nin, AK Parti'nin 35, MHP'nin yani 7. Nasıl Mustafa Balbay?
2: Yani bir soru sordu ya arkadaş, yani kim sordu bilemedim.
3: Gafar, Gafar
2: belediye meclis
3: sordu,
2: üyesi var mı onunla beraber geçecek diye.
0: Ha, evet.
2: En çok bir ya da iki diyorlar. Yani hani bir katılım görünmüyor Cemil Tugay ile beraber.
3: Cemil Tugay belediye meclis üyelerini alıp AK Parti'ye geçiremiyor diyor Balbay.
0: Okey, yani buyurun, benim de işaret evet, ettiğim şey bu. Evet. Yani o hizmet edeceğim düsturuyla. Yani ben iktidarın desteğini alacağım, İzmir'de işte Körfez'in kokusunu halledeceğim, yolları yapacağım. Çok önemli bir örnek verdi Gaffar'a yakınca. Yani İzmir'in orta yerinde elektrik döşeyen İzban'dı galiba, değil mi? Yani evet, kabloları açıkta bırakmış. Gerçekten iki kişi ya korkunç şekilde can verdi. Yani bunları yaşadı İzmir ve İzmir'in hizmete ihtiyacı var mı? Var. Az evvel konuştuk zaten. Yani çok böyle baskın bir şekilde İzmir'i almadı CHP son seçimde. Tunç Soyer'in oyu daha baskındı. %60'a yakındı. %58.10'du. Şimdi Özgür Özel bu konuda takkeyi öne eğer düşünür mü düşünmez mi? Orası bizi ilgilendirmiyor. Ben İzmirliler açısından değerlendiriyorum. Evet. Ve İzmir'de hizmet edeceğini söyleyen bir Cemil Tugay bunu belediye meclisinde hayli zorlanarak yapacaktı.
3: Peki. Uzay Kesmen, şu uçakla ilgili Gökhan buyur. Uçakla ilgili son gelişmeleri bir özetler misin bize?
4: Faruk Aksoy, an itibariyle uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi ki uçakta 136 yolcu ile 7 mürettebat vardı. Şimdi uçak iniş yaptıktan sonra, yani kuleye bu durum bildirdikten sonra acil olarak uçak GAP Havalimanı'na indi, varış destinasyonuna ve güvenli bir alanda durdu. Hemen ardından da uçağa önce tabii havadayken bu irtibat koordinasyon sağlandı ve indikten sonra da güvenlik güçleri de hemen uçağın iniş yaptığı noktaya, park pozisyonuna sevk edildi. Ve uçaktaki yolcular da an itibariyle park pozisyonuna gelen araçlarla, otobüslerle uçaktan teker teker indirilerek tahliye edildi. An itibariyle uçakta bomba araması devam ediyor. Bu noktanın altını çizelim. Şimdi uçakta bir not bulundu. Uçakta bomba var şeklinde
3: en
4: patlayıcı
3: çok,
4: madde
3: olduğuna
4: dair.
3: En çok o notu merak ediyorum. O notla ilgili gelişme nedir?
4: Şimdi bu notla ilgili uçakta patlayıcı maddenin bulunduğuna ilgili bir not. Ancak bu notu kimin bıraktığı, tam olarak hangi noktaya bıraktığı ile ilgili teyide muhtaç bilgiler var. Ancak bu notu bulunur bulunmaz kabin ekibine bilgi verildi. Kabin ekibinin de kokpitteki pilot ekibine, kaptan pilota bilgi verildi ve kaptan pilotun da bu durumu hemen ivedilikle kuleyle paylaştı. Uçağın da acil olarak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inişine karar verildiği bilgisi var. Zaten bu gelişmenin hemen ardından uçak indi ve pistte hemen uygun bir noktada durdu. Şimdi, ve noktaya da çok sayıda polis ekibi, yine güvenlik güçleri
3: uzay,
4: sevk edildi.
3: Şu meseleyi bir baştan, Uzay geliyor mu sesim? Şu meseleyi bir baştan sükunetle ben bir anlayayım. Ben anlamadım tam. Uçak Ankara'dan kalktı. Urfa'ya mı gidiyor? Urfa'ya gidiyor.
4: Evet. Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket ediyor.
3: Şanlıurfa'ya gidiyor. Doğru. Aslında zaten gideceği havalimanına iniyor değil mi?
4: Doğru.
3: Peki bu not Ankara'dan Urfa'ya kadar, Urfa'ya indikten sonra mı görülüyor? Yani havada mı görülüyor? Nerede görülüyor? Bu not uçak havalimanına inince mi görülüyor? Zaten o havalarına inmiş uçak.
4: Şöyle Faruk Aksoy, Ankara'dan uçak havalanıyor. Şanlıurfa'ya zaten yaklaşık 1,5 saatlik bir seyir süresi var. Bu seyahat sırasında havadayken uçak, yani düz uçuştayken bu not fark ediliyor. Bu notun fark edilmesi üzerine havadayken uçak, yani henüz daha evet iniş lokasyonu Şanlıurfa Havalimanı, zaten 1,5 saatlik bir seyir süresi var. Burada düz uçuştayken uçak havadayken Şanlıurfa'ya yaklaşmak üzereyken bu not fark edilir fark edilmez kabin ekibine bilgi veriliyor. Kabin ekibi de bu durumu kaptan pilota söylüyor.

0: kaptan pilotla burada kuleyle konuşarak notun bulunduğunu, böyle bir notun bulunduğunu söylüyor. Genelde havacılık prosedürü itibariyle zaten bu tip bir not bulunduğunda en uygun havalimanına acil şekilde uçakların inmesi gerekiyor. Zaten burada Şanlıurfa GAP Havalimanı'na uçak yaklaştığı için zaten planlı olan varış destinasyonuna uçağın acil olarak inmesine karar veriliyor. Bu noktada bir notam yayınlanıyor. Uçak iniyor. Notamda şu, yani havacılık kuralları gereği havalimanında acil bir durum olduğu için uçak da Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indiği için notam kararı verilerek burada pistin geçici olarak diğer tarifeli uçuşlara kalkış ve inişlerine kapatılması kararı veriliyor. Çünkü burada bir not var, ancak bu not gerçek mi? Uçakta gerçekten bir patlayıcı madde var mı, yok mu? Bunun tespiti için uçakta detaylı inceleme yapılması gerekiyor. Bu yüzden de bu süre içerisinde pistte iniş ve kalkışlara tüm ticari seferleri kapatılmış durumda. Şu anda an itibariyle NOTAM kararı devam ediyor. Yani Şanlıurfa GAP Havalimanı inecek olan uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirilmiş durumda. Uçak indi, şu anda güvenli bir noktada. Bu noktada ilk etapta kontrollü şekilde yolcular buradan uçaktan indirildi. 136 yolcu 7 mürettebattan bahsediyoruz. Otobüsleri alındılar ve an itibariyle terminale getiriliyorlar. Şimdi bomba hima ekipleri, uzun ekipler havalimanına sevk edildi. Bomba hima ekipleri uçağın içinde hem kabinde, yani koltukların, yolcu koltuklarının olduğu alanda, hem de alt tarafta bagaj bölümündeki geniş bir bölge, bu alanda bavulların olduğu alanda da tek tek hem dedektör köpeklerle hem de bomba hima uzmanlarıyla burada incelemeler devam ediyor. Dolayısıyla bu inceleme biraz daha sürecek. Kolay bir işlem değil. Büyük bir uçaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu uçakta hem alt bölümde hem de yolcuların bulunduğu bölümde tek tek bütün bavulları incelenecek. Bu arada yolcuların zaten bavullarını almasına izin verilmiyor. Prosedür de böyle. Çünkü bütün bu bavullarda tek tek inceleme yapılması gerekiyor. Dedektör köpeklerle, uzun ekiplerle beraber. Dolayısıyla havalimanında şu anda acil durum hali devam ediyor. Tedbiren ambulanslar sevk edilmiş durumda. İtfaiye ekipleri hemen uçağa yakın bir noktada olası bir duruma karşı bekliyorlar. Aynı zamanda özel harekat timleri dahil çok sayıda güvenlik gücü de havalimanına sevk edilmiş durumda. Ve burada da şu anda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir süre daha havalimanı muhtemelen bu aramalar yapılıp ve asıl olduğu eğer ki anlaşılırsa, yani böyle bir patlayıcı madde izne rastlanmazsa, havalimanındaki notam kararı kaldırılacak ve tekrardan ticari seferleri Şanlıurfa GAP Havalimanı başlayacak. Pist iniş ve kalkışları açılacak. Ama şu an için en azından yolcular tahliye edildi, ama uçaktaki bomba araması devam ediyor. Bu da zaten muhtemelen 1 saat 2 saat daha sürebilir. Çünkü büyük bir uçaktan bahsediyoruz. Burada hem alt bölümde hem üst bölümde arama yapılacağı için ki biraz daha burada, yani hem personel sayısı itibariyle hem de işte zaten şu anda hali hazırda havalimanına baş ekipler de sevk ediliyor. Takviye ekiplerinin de gelmesine biraz daha süreç hızlanabilir,
1: zaman,
0: ama
1: uzay, 1-2 saat şöyle bir şey oluyor mu?
0: Bu arabalar sürecek gibi gözüküyor.
1: Anladım. Şimdi mesela yolcular tahliye edildi. Havalimanında içeriye alındı. O yolcular muhtemelen gönderilmiyor, öyle değil mi? Çünkü o notu kimin koyduğunun bulunması lazım. Böyle mi bir uygulama var? Yani yolcular indiler, geçtiler içeri. Gidebiliyorlar mı? Havalimanında o uçağın yolcuları tutuluyor mu? Bilgi var mı bu konuda?
0: Şimdi şu anda yolcular gönderilmiyor Faruk Aksoy. Yani an itibariyle yaklaşık 5 dakika önce otobüslerle terminale doğru yola çıkmışlardı. Terminalde yolcular belli bir alanda tutulacak. Şimdi burada hem personel listesi üzerinde bir inceleme yapılacak. Şimdi 136 yolcu, 7 mürettebatı saymayalım. 136 yolcudan biri bu notu bırakmış olması gerekiyor normal şartlarda. Mürettebatı saymazsak eğer. Şimdi 136 yolcu arasında yani
1: belki,
0: hangi yolcu
1: özür dilerim,
0: bu notu,
1: Uzay,
0: hangi
1: Uzay.
0: Maksatlı bıraktı?
1: Şimdi özür dilerim. Bu 136 yolcu, bu uçak sefer yapıyor değil mi? Yani bir önceki seferden kalmış olamaz mı? Hani o 136 yolcu mu var? Belki birisi böyle biraz da kamufle eder şekilde uçaktan inerken, hani tırnak içinde söylüyorum, bir muziplik olsun diye. Çünkü böyle hayta delikanlarımız da var. Yazıp bırakıp binebilirler. Hani böyle de bir şey olabilir. İlla o 136 yolcudan biri de bırakmamış olabilir. Ama onlar tek tek bakılacak diyorsun, öyle mi?
0: Evet, şimdi şöyle bir durum var. Zaten uçaklar her ticari sefer öncesinde uçağa bir temizlik ekibi giriyor. Şimdi temizlik ekibi ne yapıyor uçakta? İşte kabinde tüm koltukların olduğu alanda, ön taraftaki cepler dahil bir temizlik çalışması yapıp işte not var mı yok mu, örnek veriyorum çöp vesaire, pet şişe gibi şeyleri temizliyorlar. Ama şimdi öncesinde gizlenmiş bir not varsa

0: bu not bu uçak havadayken bu sefer de ortaya çıktıysa tabii ki bunun geçmişe dönük incelemesi yapılması lazım ama şu an için bunu söylemek için çok erken. Ekipler de zaten bunu üzerine çalışıyor. Yani şu anda havadayken bu uçak bu yolculardan biri mi bu notu bıraktı? Daha önceki seferden bırakılan bir notta havadayken bu seferde bu not bulundu. Tüm bunlar tabii şu an için teyide muhtaç. Ekipler de zaten bunu araştırıyor. Dolayısıyla yolcular üzerine tek tek bir kontrol yapılması muhtemel. Ancak bu nedir? Yolcularla ilgili kayıtlara bakılır. Daha önceki işte örnek veriyorum emniyet kaydı vesaire. Bunlarla ilgili bir problem var mı yok mu? Şüphe uyandıran bir yolcu var mı yok mu?
1: Notu uzay notu gördünüz mü? Notun görseli
0: biraz daha zaman alacak gibi.
1: Notun böyle görüntüsü falan görülmedi değil mi daha? Ne yazıyor üstünde tam olarak bomba, notu biliyor musunuz?
2: Uçakta bomba var. Ya yani ben de bir sosyal medya hesabında gördüm ama gerçek değil. Yani teyide muhtaç. Büyük bir ihtimalle bir muziplik var gerçekten sizin de dediğiniz gibi.
1: Bence öyle bir şeydir.
2: Önceden bu. Bırakılmış olma ihtimali bence de yok. Yani sterilize ediliyor uçaklar çünkü detaylı arama yapılıyor.
1: Evet.
2: Sonrasında uçakta bulunan biri bunu yaptıysa da nasıl...
3: Kendi bildiği seferi mi?
2: El yazısından yani. Kriminoloji incelemesi falan yani. Çok acayip bir durum. Yani ülkeyi kilitledi kim yaptıysa. Bunun hesabı
1: hayır 136 yolcu. Boş bir koltuk var o zaman. Boş bir koltuğa bırakılmış galiba. Öyle değil mi? Öyle mi? Öyle mi?
2: Öyle ilk duyduğumuz oydu. Boş
1: yani
2: koltukta
1: yoksa bütün not. Uçak herkes dolu. Daha 2-3 gün önce Antep'ten geldim ben. Yani uçakta bütün koltuklar dolu. Şimdi yanımdaki getirip benim herhalde dizimin üstüne ya da önümdeki şeye... Bu uçakta bomba var notu bırakamaz değil mi yani? Yani boş bir koltuk olmaz.
3: Ön cephede bırakılmış olabilir. O talimatların
4: yani kalktığı kartı. Koltuk olabilir. Başka bir koltuk olabilir.
1: Yani boş bir koltuk anda, olabilir.
4: Şu anda henüz bomba olup olmadığını bilmiyoruz tabii.
1: Uçakta mı?
4: Tabii. Evet. Henüz bilmiyoruz. Yani daha henüz
3: sadece
4: arama bitmedi.
3: Not biliyoruz yani.
4: Yani henüz kabin, henüz bagaj araması sonuçlanmadı. Ben onu anlıyorum bağlantıdan. Yani uçakta bir bomba da olabilir gerçekten. Bunu bilmiyoruz.
1: Bence olamaz.
4: Şimdi tabii tahmin yani ben de
1: tahmin yürütüyoruz.
4: Büyük ihtimalle bence de yoktur ama
5: didiklik aranması gerekiyor.
4: Kesin yani şöyle düşünün. Hani böyle bir notu gördüğünüzde mesela şurada stüdyoda bomba var diye bir yazı görseniz.
1: Ben zaten uçma konusunda şey dolayısıyla yani herhalde elim ayağım tutulur yani.
4: Bütün prosedür tamamlanana kadar yok diyemeyiz ama ben bunun yani şayet böyle bir şey bomba olmadan da yapıldıysa ben bunun muziplikten fazla bir şey olduğunu düşünmekten yanayım. Çünkü bu eğer bunu yazan kişi akli dengesi yerinde olmayan bir kişi değilse
3: alarmı olmuş
4: olabilir gibi. Yani akli dengesi yerinde olmayan bir kişi bunu yapabilir. Yani bu da doktor raporuyla tespit edilebilir. Akli melekesi yerinde olan biri yapıyorsa bu başka bir maksatla yapıldı demektir. Ben olsam öyle bakarım. Bu kadar şey konuşuyoruz bakın işte. Yemen, Suudi Arabistan,
1: işte
4: füzeler, savaşlar vesaire şey orada... Teknofest olmuş, Cumhurbaşkanı oraya gitti geldi. Hepsini ben olsam birleştiririm yani. Bu çok komploculuk gibi gelebilir ilk bakışta ama böyle bakmazsak olayların ucunu çekemeyiz. Çünkü şöyle düşünün, binlerce uçak sefer yapıyor Türkiye'de. Türkiye'de 100'e yakın havalimanı var. Her bir havalimanından vızır vızır uçak geliyor gidiyor. Uçakta bomba var notu.
6: Urfa uçağında çıkıyor.
4: Urfa ve ilk kez çıkıyor yani. Bu hani benim şu an yakın zamanda hatırladığım böyle bir bomba ihbarı. Evet, en son hatırladığım 90'lı yıllarda... Antalya uçağında bomba ihbarı yapıldı. Meğer adam uçağı kaçırmak istemiyormuş. Mendebur uçak oyalansın diye telefonla bomba ihbarı yaptı. Onu da yakaladılar. Burada Atatürk Havalimanı'ndan kalkacaktı.
2: Ya burada yakalayamayacaklar diye az evvel onu söyledim. Yani el yazısıyla bırakılmışsa not kim yazdı diye 136 yolcu ve 7 mürettebata gel bakalım kardeşim seni.
4: Tabii bulurlar.
2: El yazısıyla kriminoloji...
3: 136 yolcu ya da mürettebatsa bulurlar. Ama niye olsun ki yani?
4: Olmaya da bilir.
1: Ben onu anlamadım.
4: Ama evvela onlardan ya, bakmanız, şu kabine girme izni.
1: Arkadaşlar başından beri o soruyu soruyorum. Yani bir hadiseye kilitlendik kaldık. Ya şimdi uçaktayız hep birlikte gidiyoruz. Urfa'ya gidiyoruz. Şimdi uçak
2: ben
1: Urfa'ya doğru...
2: Ben uçağı.
1: Hayır Urfa'ya doğru yaklaştı. Yani ben şimdi zaten uçak inecek. Buradayız. Ben burada bir nota kendim yazıyorum. İşte bu uçakta bomba vardır. Yandaki koltuğa bırakıyorum. Ya da boş bir koltuğa bıraktım. Ya uçak iniyor zaten Urfa'ya gelmiş, inecek.
4: Evet, evet.
1: İndik. Bomba
3: evet,
1: olsa da inecek,
3: ne?
1: Olmasa da inecek. İndik.
3: Hani maksadı hasıl olmuyor. Yarayacak. Şaka bile olsa, muziplik bile olsa maksat hasıl olmuyor aslında.
4: Maksat
1: evet,
4: hasıl.
1: Ya, hiç gerçi, şey olmuyor
3: ama
1: yani.
3: Ama işte notta ne var?
4: Bilemeyiz.
3: Notta şu an bize iletilmeyen çok farklı bir detay olabilir. Ve o detay nedeniyle bu çok ciddiye alınmış ve bütün her düzeyde alarm...
4: Yani, sadece bu kadarı bile ciddiye almaya yeter. Maksat hasıl oluyor. Yani.
1: Vallahi

0: Bilmiyorum da her kimse benim programı mahvetti, onu
1: şimdi
0: biliyorum.
1: Uçağa bomba koymak terör eylemidir.
0: Ya tabii.
1: Uçağa bomba konulmuş gibi yapmak terör eyleminin demosudur. Buradan şunu görürsünüz. Güvenlik kuvvetleri ne kadarlık bir zamanda tedbir alıyorlar? Hava yolu teşkilatı ne kadarlık bir zamanda tahliyeyi gerçekleştirebiliyor? Neler ya? Bunu mesela bunu detay detay kaydedebilirsiniz. Şayet bir demo olarak bunu yapıyorsanız. Yani böyle bakmak icap ediyor. Dolayısıyla yani bir basit muziplik olsa inşallah öyledir. Yani
2: zaten
1: bir tane
2: olan...
1: ki o da bence yani terör suçu kadar ağır bir suçtur. İnsanları terörize ediyorsunuz çünkü.
0: Evet. Vallahi bilmiyorum. Bomba
2: az sonra inecek bir uçağı mı yaparsınız böyle efendim? Bir demo planlıyorsanız? Bunu vallahi, az sonra inecek bir uçağı mı yaparsınız?
1: Ya şimdi açıkçası tabii yani ben terör eylemi hiç yapmadığım için öyle bir kafayla da bakmıyorum. Yani ama yani bu taraftan baktığımda her şeyi yapabilirler bunlar. Yani Türkiye havalimanının otomatik silahlarla tarandığını gördü.
0: Böyle bir şey
1: Türkiye bir
0: bizim
1: gece kulübüne
0: terör eylemi önemlidir yani.
1: Tabii tabii. Yani bu
0: ya böyle bir şey olur mu ya? Yani gerçekten bir manasızlık, anlamsızlık ya, var.
2: Evet,
0: yani birbiriyle uyuşmayan parçalar var.
1: Reyna saldırısını hatırlayın lütfen. Yani son derece ahmakça bir şey.
3: Yine
2: eylemi gerçekleştirirler.
1: Adamın biri geldi taksiye
2: bindi. En ufak bir önceden haber verme var mıydı ne Reyna'da ne havalimanı saldırısında? Girdiler.
1: Şimdi
2: dağıttılar yani.
1: Şunu bilmiyorsunuz.
3: Zaten
1: daha evvel orada ne kadar
3: koyan,
1: keşif yaptılar onu bilmiyoruz.
3: Der mi canım?
1: Değil mi?
2: Aynen,
1: ne kadar keşif yapıldı?
3: Ya da uçağa bomba koyan aynı uçağa biner mi?
2: Biner mi onu söyledim. 136 kişiden biri olması hiç akla yatkın değil.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Onlardan biri olmayabilir. Ama sonuçta
3: ben
1: bu bir terör eylemine teşebbüs.
3: Yolcuların
1: böyle
3: nasıl bir durumla karşı karşıya kaldıklarını
2: evet,
3: diyorum.
2: Yani
3: tahliye edildiler, uçaktan indirildiler
2: yani.
3: Ama evet. Bırakıldılar mı, bırakılmadılar mı? Ben onu sorguladım.
0: Uzay telefonda tabii mı hala?
1: Bir de tabii
4: evet,
1: terör...
4: Pardon.
0: Uzay, seni bekletiyoruz. Burada akıl yürütüyoruz ama başka bir... Sen o arada bir sürü şey geliyordur sana. Yani biz tam bir şey anlamadık bu işten. Sen ne anladın?
4: Yani Faruk Aksoy şöyle yani değerlendirme olarak uçağa bomba koyan birinin daha önce yani uçakta bomba var şeklinde not bıraktığı görülmemiştir. Genelde bu tip ihbarların %99'u asılsız çıkar. Zaten şu anda da uçağa ihbar girdi yaklaşık bir 15-20 dakikadır da bomba uzmanları uçakta. Ve
0: bu görüntü uzay şu
4: kadar,
0: verdiğin
4: yani
0: görüntü canlı değil mi şimdi bizim
4: Kaan'ın
0: verdiği görüntüler canlı bunlar.
4: Duyamadım Faruk Aksoy.
0: Demirören Haber Ajansı canlı gör. Uçak bu mu? Şu uçak.
4: Hayır uçak bu değil Faruk Aksoy. Uçak çünkü uzakta.
0: Ha, uzakta tamam.
4: Uzakta bir yer duruyor.
0: Tamam.
4: Bunlar şu anda terminali yakın olan uçaklar. Ama ekrana gelen görüntülerdeki uçaklar şu anda arama yapan uçaklar değil. Zaten olamaz çünkü zaten prosedür gereği diğer uçaklarla ve buradaki personelle temasını kesmek için ihbar asılsız çıkana kadar uçağın pistten çıktıktan sonra aprona yani terminali en uzak noktada güvenli bir alanda durması zaten zaruri. O konuda şu an ekrana gelen uçaklar aramanın yapıldığı uçaklar değil. Bunu söyleyelim.
0: Evet. Anladım.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Başka bir yerde uçak.
0: Evet.
5: Faruk Aksoy.
3: Zaten bir... yanı başında yani
0: abi,
3: sivil,
0: buyur, balbay,
3: sivil
0: balbay bir şey
3: var.
0: Söylesin. Bir saniye. Buyurun.
5: Uzay kesmene de sormuş olayım.
0: Evet.
5: Şimdi ben de hani farklı kaynaklara bir bakıyorum. Şanlıurfa diye yazdım, ettim. Şimdi Teknofest dün bitti.
0: Evet.
5: Ve Teknofest Şanlıurfa Havaalanı'nda yapıldı.
4: Evet, doğru.
5: Yani insanın aklına biraz önce Gaffar yakınca da hani herkes başka bir seçenekler, başka olasılıklar arıyoruz ya. Çok da başarılıydı. Yani açıklamalara göre 1 milyon 600 bin civarında katılım olmuş. Müthiş. Yani geçen hafta Diyarbakır'da olmuştu. Ben işte hafta sonu Diyarbakır'daydım, hala bahsediyorlardı. İnsanın aklına böyle bir komplo da geliyor. Yani oranın hem şu anda dün bitti Teknofest.
0: Evet.
5: Mesela bir haber var TRT'de. Şanlıurfa Havaalanı'nın güvenliği Aselsan'a emanet edildi diyor. Hani şu anda orada muhtemel pek çok teknolojik alet var. Hemen tahliye edilmeleri de çok zor. İnsan aklına bu tür komplolar da geliyor doğrusu.
0: Yani
5: bilmiyorum arkadaşlar nasıl değerlendiriyor.
0: Aselsan'a emanet edildi.
5: Belki bu uzay kesmenin de görüşü vardı.
0: Hayır, şimdiki bir gelişme midir bu?
3: Hayır, hayır.
0: Yani bu zaten böyle değil
5: midir? Yok, yok. Teknofest boyunca...
0: Tabii, öyleydi
5: Teknofest
0: zaten.
5: Teknofest boyunca...
0: Evet.
5: Şimdi orada böyle bir tartışma konusu var. Yani Türkiye'nin, hani Türkiye'nin ulusal, daha doğrusu savunma sanayi hepimizin ortak gücü. Yani
0: tabii.
5: O hani oradaki, o alandaki gelişmeler tabii ki hepimiz... hani

0: Türkiye'nin gücü artıyor diye bakıyoruz. Benim aklıma böyle bir olasılık da geliyor doğrusunu istersen. Çünkü bir yere de oturmuyor olay. Hani orayı sabot etme ya da orayı hani belki de bir test etme. Yani bu tür şeyler geliyor insanın aklına.
1: Yani ilginç, gerçekten
2: Bir de
1: enteresan.
2: şimdi terör...
1: Uzay, ekleyeceğim bir şey var mı? Ya da
3: Şu
1: yeni bir
3: anda aramalar
1: bilgi?
3: devam ediyor ama Türkiye'de 50'den fazla havalimanı var. Tabii ki Mustafa Balbay'ın da bahsettiği, yani tam olarak Şanlıurfa'da Teknofest, dün GAP Havalimanı'nda sona erdi 5 günlük Teknofest. Hemen bir gün sonrasında Şanlıurfa uçağında bu tip bir notun bırakılması zamanlı itibariyle tartışılabilir ama uçağın indiği yer pozisyon itibariyle zaten Şanlıurfa Teknofest kapsamında getirilen işte milli yerli hava araçlarının, teknolojik cihazın olduğu noktadan çok uzak bir nokta. Onun altını çizelim. O noktada şu anda da aramalar devam ediyor.
1: Peki Uzay, teşekkürler. Veysi İpek Diyarbakır'da. Veysi, beni duyabiliyor musun?
4: Evet, duyuyorum
1: Ya
4: Fuat.
1: neler oluyor oralarda? Bütün yayın darmadağın oldu, döndük Urfa'ya. Nedir gelişmeler, var mı sende bilgi?
4: Evet tabii, öncelikle Şanlıurfa Valisi'nin yaptığı açıklamayla başlayalım. Hasan Şıldak Şanlıurfa Valisi, uçakta 136 yolcunun eğitim mürettebatının güvenli bir şekilde alındığını ifade etti ve şu an itibariyle bomba imha ekiplerinin çalışma başlattığını kaydetti. Diğer taraftan da tabii aslında 19'da Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden Ajet'in 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir notu daha sonra görüldüğünü ifade edelim. Şanlıurfa Havaalanı'na indikten sonra da öncelikle güvenli bir şekilde yolcuların tahliye çalışması başlatıldı. Ardından da mürettebat uçaktan alındıktan sonra çalışmalar başlatıldığını ifade edelim. Bir taraftan yolcular ve mürettebat da güvenli bölgede bekletildiğini ifade edelim. Şu an itibariyle de bomba imha ekipleri uçağın içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Dedektör köpekler yine bomba imha ekiplerine yardımcı olduğunu da ifade edelim. Ancak valilik iki açıklama yaptı şu ana kadar. Bomba imha ekiplerinin çalışmalarının ardından da açıklama yapmasını bekliyoruz. GAP Havalimanı, biraz önce de Uzay Kesmen de aslında ifade etti. Teknofest'in tam da merkezi 5 gün boyunca 1 milyon 300 bin kişiyi ağırladığını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonu Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda yapılan Teknofest'e katılmıştı. Hem bölgeden hem Türkiye'nin birçok kentinden aslında vatandaşların akın ettiği bir havalimanı olduğunu da ifade edelim. Şu an itibariyle çalışmalar orada devam ediyor. Saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapmıştı uçak. Şu an itibariyle de yolcular ve mürettebat güvenli bölgeye taşındıktan sonra
1: Evet.
4: Bomba imha ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bir tarafta gözümüz ve kulağımız Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldağ'ın yapacağı açıklamaya odaklanmış durumda olduğunu ifade ederek biz de gelişmeleri paylaşacağımı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki, teşekkürler Veysi. Bu arada
2: Tabii.
1: yani kesin olmayan bir not, bir bilgi. O notun uçağın lavabosunda, tuvalet kısmında bulunduğu. Aslında bu
5: Tam
1: 136
5: mantıklı.
1: yolcu meselesini şu anda oradaki yolculardan biri. Ve bence
2: Bu arada,
1: muhtemelen günün sonunda ilk başta benim çok ciddiye alınmayan tahminim.
2: Bunu da izah
5: Alfa
2: ediyor.
5: Kuşağının
2: Benim de
5: karanlık
2: okuduğum
5: mizah
2: bir koltuk
5: anlayışı
2: tadı
5: olabilir
2: bu şekilde.
5: yani.
2: Yani sonuçta uçağın ha lavabosu ha koltuğu, kim bunu bıraktı? Yani öncesi bir temizlik yapıldığını zaten biliyoruz. O yüzden ben 136 yolcu ve 7 mürettebat. Olağan şüpheliler bunlar.
6: Evet. Bir de tabii terör sözcüğü korkutmaktır köken itibariyle.
1: Tabii.
6: Terör korku salmaktır. Tanımı budur. Peki burada korku salındı mı? Salındı. Yani bir defa yolcular muazzam bir korku yaşadılar. Yolcuların yakınları yaşadılar. Diğer uçaklarda başka şehirlere
1: yaşamaz mı? Havadasın
6: yaşadılar.
1: Be.
6: Bunu şunun için söylüyorum.
1: Çıkıyor, uçakta
6: yani
1: bomba var.
6: Bu bir
1: kim yaşamaz?
5: O
6: bu bir muziplik de olsa,
5: bu bir
6: muziplik de olsa terör teşebbüsüdür. Ben yasaları bilmiyorum, hukukçu değilim. Çok ağır şekilde cezalandırılması gerekir.
1: Tabii canım. Tabii.
6: Çünkü
1: bu tartışılmaz.
6: Yani bu böylesi muziplikte olmaz. Bunun cezasının çok ağır kesilmesi gerekir.
1: Peki.
2: Ya bu
6: öyleyse
2: şaka
6: bile.
2: Olmaktan muziplikten
1: Peki.
2: çıktı zaten.
1: Peki. Umuyor ve diliyoruz ki yine de hiç istemediğimiz, işte o başta adını koyduğumuz bir haytalık, muziplik ya da böyle bir şey olsun. Yoksa Gaffar Yakınca'nın söyledikleri harfiyen doğru. Ya, öbür türlü de doğru zaten. Böyle bir şey olamaz ama...

0: işin ucunda gerçekten bir terör uzantısı varsa o çok daha başka bir ciddiyet, çok başka bir derinlik. Şimdi en son İBB meselesinde kaldık. Nihal Bengüsü Karaca bugün gerçekten oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Stüdyoda
1: Evet.
0: oturuyoruz ama 50 noktaya gidip geliyoruz. Alişer, neden gülüyorsun ki? Öyle yaptık işte. Yani bütün
2: Yani
0: program bu.
2: başımız döndü ama dönüp
0: Ama ne
2: dolaşıp
0: yapalım? Gündem
2: CHP'ye
0: getiriyorlar. O
2: gidiyoruz.
0: öyle oldu, bu böyle oldu. Bak Mekke Anlaşması, birdenbire Hakan Fidan çıktı, Dışişleri Bakanı. İşte haber kanalıysan bunları takip
2: Ama
0: ediyorsun,
2: sen de
0: gelişmeleri
2: şanslısın
0: veriyorsun.
2: ki bir grup kaliteli gazeteciyle yayın yapıyorsun. Her şeyi konuşabiliyor bak.
0: Ha, tabii ben çok çok kaliteli özel bir ekiple birlikteyim. O tamam. Ama benimle ilgili değil tabii bu. Nihal Bengisu Karaca. Ya İBB AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na geçiyor mu? Ne diyorsun?
1: Gidişat o yönde görünüyor maalesef. Aradaki farkın nasıl eridiğini gözlerimizin önünde, yani o farkın nasıl yok olmaya doğru gittiğini görüyoruz. Bunu da böyle bir normalleştirme falan için söylemediğimi beni bir süredir takip edenler herhalde biliyordur. Ben bu belediye meclisi üyesi transfer ederek ya da işte bazı iddialarda olduğu gibi korkutularak veya bazı makam şahsi hedefler falan temin edilerek bunlar oluyorsa olduğuna dair iddialar var. Bu türden transferlerin, bu türden geçişlerin demokrasiye, yerel demokrasiye yani çok zarar verdiğini düşünen biriyim. Sebep ne olursa olsun insanlardan bir şey için oy aldıysanız bir dahaki seçime kadar yerinizi değiştirmemeniz gerekir. Temsil esprisi, temsil meselesi bunu gerektirir. Dolayısıyla aynı şey Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki o AK Parti'ye geçişler için başka partide olsaydı fark etmez. Aynısını tabii ki İBB Meclisi'nde bu geçişi yapmayı gözü kesen, aklına yatan insanlara bu ilkeselliği, bu ahlaki prensibi hatırlatmak gerekir. Fakat biz burada bir de realiteden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Görünen köy kılavuz ister mi? Şimdi fark ne o kadar az ne o kadar çok. Ama başlangıçtaki yerden o makasın daha da daraldığını görüyoruz. Ve bunun bir meydan okuma gibi gerçekleştiğini de görüyoruz. Aslında bakın sabahtan beri ne konuşuluyor? İşte Cemil Turgay'ın AK Parti'ye geçmesi AK Parti'ye bir şey kazandırır mı? Ya da işte Üsküdar'ı bu şekilde tekrar AK Parti saflarına katmış olmak AK Parti'ye bir şey kazandırıyor. Yani hep bunlar konuşuluyor. Çünkü haliyle şu merak ediliyor. Yani burada bir seçmenin iradesini bir çarpıtma var. Seçmenin iradesi hilafına, o iradeye rağmen bir dayatma, bir zorlama var. Yani ve bu böyle annenin çocuğuna zorla brokoli yedirmesi gibi bir şey değil. Yani seçmen olma yetisini haiz 18 yaşın üstündeki insanların benim şehrimi bu yönetsin diyerek yetki verdiği insanları bazı dosyalar ya da bazı şeylerle bypass ederek yerlerini atıyorsunuz. Yani atanmış yerel yönetimciler gerçeğiyle karşılaştık biz bu dönem. Ve insanın aklına şu geliyor, hatırlıyor musunuz bir dönem Cumhur İttifakı partilerde yani böyle şöyle bir görüş ileri sürmüştü. Ya yerel seçimler çok gereksiz, genel seçimleri yani bir seçim yapılsın, genel seçimleri kazanan parti hükümet yani yerele de yetkililer, görevliler atasın gibi bir teklif olmuştu. O zaman herkes olur mu canım böyle şey? Yerel seçim ayrı, genel seçim ayrı. Yerelin dinamikleri farklıdır. İnsan yaşadığı
3: Benim teklifimdi
1: şehrin.
3: Nihal Hanım.
1: Efendim?
3: Ben öyle demedim. Benim teklifimdi.
1: Hayır
3: ben
1: hayır. Bir siyasetçi
3: belediyeler
1: söyledi.
3: Gerekli mi diye yazdım bunu.
1: Ha, öyle mi
3: Tabii
1: yazdınız mı?
3: tabii. Belediyeler tartışabiliriz bunu yani.
1: Tam
3: yani
1: tartışılabilir.
3: Bugün 21. yüzyılda hala su için, yol için seçim yapıyorsak tuhaf bir durum.
1: Tartışılabilir ama ben tartışmak
3: istemem
1: açıkçası.
3: Olarak,
0: ben Gaffar
1: Siz
0: Bey'den...
1: teknik olarak tartışabilirsiniz ama ben demokrasinin özü itibariyle seçim, her aşamada seçim İnsanların kendilerini yönetecek iradeye tesir etmesi demektir ve olumludur. Gerçekten katılımcı demokrasinin özü budur.
0: Bir saniye, yazıyı ne zaman yazdınız?
3: Yani bir 3 yıl
1: Ben Gaffar Bey'e bir kinaye olsun.
0: Ben daha el yükseltiyorum. Ben 2017'de ya da 18'de belediyelerin yaptığı işi şirketler yapsın, yerel yönetimleri ihaleye çıkaralım. 5 yıllığına büyük şirketler kentleri yönetsin. Mesela 15-20-30 bin çalışan
1: olan... Sana hiç katılamayacağım.
0: Ya,
1: yani 2017...
0: Hiçbir yolsuzluk olmaz, usulsüzlük olmaz. İhaleye çıkarırsın
1: yolsuzluğu
0: kent yönetimi. Yolsuzluğu
1: önlemin yolu bu mudur Faruk Bey?
0: Bir şekilde yani, budur. Bu da
1: bence
0: bir yöntemdir.
1: Değildir.
0: Yani
1: bir de
0: belediyenin... Bak şunun için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani bu dönem şu anda belediyeler, operasyonlar...

0: meşrulaştıran bir söylem
1: bu. Bu anlamda bir şey demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılın. Benimkisi çok yıllar önce. Yani belediyeler...
0: Kamu zararı açısından söylemişsin.
1: Ama belediyeler istihdam yeri tanıyorum. Değil ki. Belediyeler insanların istihdam edileceği fabrika değil ki.
0: Bak seni bir profil olarak tanıyorum. Seni bir profil olarak tanıyorum. Hı. Arkadaşımsın ve senin bunu söyleme nedenin hepimizin çok tartıştığı zamanla kamu zararı hikayesidir.
1: Tabii.
0: Ama şu an yaşanan şey bence o değil. Yani bence 2024'e dair bir rovanşizm, bir meydan okuma,
1: tabii.
0: belediyeleri siz öyle alırsınız ama biz de böyle geri alırız.
2: Yalnız şu an AK Parti böyle bir şey söylemiyor.
0: Buram buram herkesin evine, zihnine kazınması. Ben böyle şeyler okuyorum.
2: AK Parti böyle bir şey söylemiyor yalnız.
0: Birçok insan da böyle okuyor. Üsküdarlı da böyle okuyor.
2: Hiç öyle, bir şey söylemiyor.
0: AK Parti'ye fayda sağladığını, hükümete fayda sağladığını düşünmüyorum. Genel seçimler açısından da düşünüyorum. Bu bir zorlama oluyor. Bu bir zorla. Yani hukuku, yargıyı, siyaset her şey. Olabilecek her şeyi araçsallaştırayım ve 2024'teki kaybımı geri alıyorum. Öyle alamazsam böyle alıyorum.
1: Düşerek bir şey söyleyeyim.
0: Bak, yere gidiyor olay.
1: Seyirci yanlış anlamasın bizi takip edenler. Ben bugün bir gazeteci olarak bunu bugün için söylemedim. Ben 7-8 yıl önce genel olarak yerel yönetim ya baktım. Yani şöyle yol, su, elektrik, park yapılacak bir yerde ideolojik bir kavga. Ya buna yer yok dedim yani bu anlamsız bir şey. Ya bunun için biz bu kadar enerji harcamamalıyız.
2: Ama bu
1: zaten burada fenli böyle hizmetler bir, var efendim, yani. Ben bunu 8 yıl önce
0: söyledim. Bakın bununla
1: ilgili
0: referandum yaparsınız. Halka sorarsınız. Halk da millet de sizin gibi düşünüyorsa. Burada bir kamu zararı açığa çıktığını, yolsuzluğun illaki olduğunu, denetlenemediğini falan düşünüyorsa şey yapabilir.
2: Tabii ki,
0: ama şu an böyle bir şey olmaz. Yani siz iyi mi olur?
3: Siz,
0: mesela İzmir'in... Tamam ben kendim öyle düşünüyorum.
3: Bence de,
0: İzmir'in Ağrı'ya geçmesi, mesela AK Parti'ye geçmesi iyi mi olur, kötü mü olur gibi sorular soruyoruz. Burada bunu tartışıyoruz. Arkadaşlar
2: iyi olur, çünkü iyi olacak.
0: Seçimlerde
2: iyi olacak
0: İzmirli
2: çünkü
0: o kararı vermiş.
2: Ne kararı
0: bir yere vermiş, yani bir iradeye vermiş.
2: Bir kişiyi seçmiş.
0: Bir kişiyi seçmiş.
2: Bir o kişi de parti değiştiriyor.
0: Tekrar
2: bir şey yapıyor.
0: Biraz
2: bu kabak tadı verdi ya. Sürekli sen bir adamı yargılıyoruz.
0: Bak,
2: yani bir belediye
0: yeter
2: başkanı.
0: Artık CHP'den de sıkıldım.
2: Yani ne
0: artık,
2: güzel CHP'ye geçerse süper, yeni partiye geçerse süper.
0: Başka birini seçelim
2: böyle
0: diyorsa
2: bir, şey olur mu ya?
0: Bir sonraki seçimde bunun kararını verecek. Bu yani, kadar basit. Tamam.
2: Belediye
0: yani bizim bu soruları sormamız bile sistem açısından riskli.
2: Yargısız infaz yani böyle bir şey olmaz.
0: Bizi bambaşka bir yere götürebilecek bir durum. Yani halk görüşünü değiştirdiğinde sandık çalışıyorsa, mekanizma işliyorsa o görüş değişikliğine uygun yeni partiye oy verecek. Bunun nesine itiraz ediliyor? Tahammül fersah bir durum gerçekten. Bunun
2: niye,
0: nesine
2: kim itiraz etsin Nihal Hanım buna? İnsanların oyuna kim itiraz etsin? Siz Cemil Tugay ihanet ettiniz. Ben de diyorum ki adam belediye başkanı istifa etme hakkı yok mu partisinden?
0: Bunu İzmirli'ye
2: yani partiniz gırtlağına kadar yolsuzluğa bakmış.
0: İzmirli'ye
2: partiniz gırtlağına
0: bunu
2: kadar her türlü pisliğe bulaşmış.
0: Takdir,
2: ben de gidiyorum diyorsun. Benim gitme
0: ayrıdır
2: hakkım yok mu ya?
0: Hukuki
2: bırakın adam gitsin görelim adamın ne yapacağını.
0: Siyasi
2: en baştan gayrimeşru diye ilan ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz.
0: Bunun siyasi takdir.
2: Sizin bir defa sizin seçmenin iradesine saygınız yok. Asıl sizin saygınız yok. Seçmen bu adamı seçmiş mi bu belediye başkanını? Bırakın
0: seçmiş,
2: istediği yere geçsin, kendini görev süresi bitene kadar ispat
0: seçmiş
2: etmeye çalışsın.
0: İşte seçmenin.
2: Ondan sonra da seçmen istemiyor.
0: Burada temsil mekanizması aksıyor. Burada ben seçmenin
2: yani bu
0: saygısı,
2: bu
0: seçmenin
2: şey
0: saygı adına
2: ya
0: konuşuyorum. Burada temsil mekanizmasının aksadığını söylemeye çalışıyorum ama siz kabalaşıyorsunuz bakın. Saygısızlık falan diyorsunuz.
2: Ne gibi?
0: Benim İzmirli'ye bir saygısızlık yaptığım vaki değil şu ana kadar şu yayın şeyi içerisinde. Nerede saygısızlık yapmışım?
2: Bakın,
0: neye karşı yapmışım?
2: İzmirliler kimi seçtiler Nihal Hanım? İzmir kimi seçti ya? İzmir kimi seçti Nihal Hanım? İzmir Cemil Tugay'ı seçmedi mi? Neden İzmir Cemil Tugay'ı seçmemiş? Cemil Tugay
0: sadece
2: sanki silah zoruyla o makamı
0: efendim
2: ele geçirmiş
0: yerel
2: gibi davranıyorsunuz. Bu İzmir'in iradesine
0: hiç rolü yok
2: bu
0: diyemezsiniz.
2: Yani. Çok basit
0: sadece
2: yani
0: belediye başkanı
2: bu arada aday yapan da Özgür Özel. Bu adamdan çok hayır gelir. Bu dünyanın en kahraman adamıdır diyen de Özgür Özel. Ben değilim. Yani ben bunu
0: onu
2: anlamıyorum. İşinize geldiği sürece dünyanın en kahraman Rıdvan'ı.
0: Ben
2: İşinize gelmeyince de çok kötü bir adam.
0: CHP genel seçimde CHP'ye oy ver. Yani ne işinize gelmesi ne gelmemesi. Burada mesele prensip, ilkesel bir mesele.
1: Anladım.
0: Seçimler niye var o zaman?
1: Özgür Özel'in açıklamasını
0: yani oyu,
1: bir
0: oyu alayım
1: misiniz?
0: Sonra partimi değiştireyim evet, olacaksa halk niye sandık başına gidiyor o zaman?
1: Farkat
0: seçim
1: şey,
0: dediğimiz yani mekanizmanın dinamiği sarsılıyor böyle olunca.
1: Bir söz isteği
2: o zaman niye geçti o kadar milletvekili yeni partiye? Neden geçtiler? O kadar

0: O kadar başkan, o kadar milletvekili niye yeni partiye geçiyor?
1: Burada gönül
0: ayıp
1: rızasıyla,
0: değil mi? İhanet değil mi?
1: Burada gönül
0: CHP'ye rızasıyla. CHP'ye ihanet değil mi? Buyurun açıklayın.
1: Bakın sesinizi
0: yeni
1: yükseltmeyin.
0: Partiye geçerken mükemmel.
1: Sesinizi yükseltmenize hiç
0: o,
1: gerek
0: olacak
1: yok.
0: İş değil.
1: Burada
0: yani.
1: Kendi gönül rızasıyla parti değiştiren bir belediye başkanıyla orada yani genel başkanlığı
0: Cemil Bey kendi
1: elinden
0: gönül
1: alınan
0: Özgür
1: Özel'in...

0: buna şey alışkındık. Türkiye'nin bu kafası da buna alışkındık.
1: Şey
0: elinde barometre, bizde yok, biz bilmiyoruz.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Şey, Özgür Özel sizin söylediğinizin aksini söylüyor. Bak şöyle diyor. Ne bakın diyor? Özgür Bey'in görüşünü de getirelim ekrana. Diyor ki İstanbul'da pırıl pırıl evladımız Ataşehir Belediye Başkanımıza kumpas kurdular diyor. Sonra diyor ki 12 farkla öndeydik. 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler. Eşitlik yaptılar. Sonra diyor ki 12 farkla öndeydik. 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler. Eşitlik yaptılar güya. Başkan vekilimiz teslim olmayacağım dedi. Gittiler onu evinden aldılar. İşte milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar. Milletin vermediği İstanbul'u alacaklar diyor. Özgür Özel de böyle diyor.
0: Ben şey söyleyeyim. Bunlara itiraz etmedim ki. Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik övgü dolu sözleri söylüyor.
2: Tabii başta onu söyledik, konuştuk onu zaten. Hani Özgür Özel bunu kaldırdı.
1: Dedi ki mesela Özgür Bey ne diyor? Geçiş yapıyormuş gibi
0: Cemil Bey'le ilgili ne diyor Özgür Bey?
1: Öyleyse yolsuzluk yapan belediye başkanı almazsın.
0: Yani Cemil Bey dünyanın en kahraman belediye başkanıydı. Şey, İzmir için biçilmiş
2: aday
0: kaptandı.
2: Gösterildiğini evet. Söyledi. Tabii.
0: Şimdi
2: tabii.
0: Ne diyor Özgür Bey?
3: Aradım ulaşamadım.
2: Özgür Bey bir şey diyor mu Cemil?
0: Şimdi hain oldu. Böyle şey olur mu ya?
3: Arıyorum ulaşamıyorum diyor.
2: Arıyorum ulaşamıyorum.
0: Yani ben de parti, ben de siyasetçilerin kafalarına göre parti değiştirmesine karşıyım. Ben de aynı fikirdeyim. Bunu defalarca yazdım. Fakat şöyle bir şey olmaz. Yani yargısız infaz. Bizim partiye geçersen geçebilirsin, öbür partiye geçemezsin. Vallahi her yere geçiliyor arkadaşlar. Yeni partiye de geçiyor.
2: Bir cümle buyurun.
4: Geliyorum Balbay. Buyurun. Nedir? 2024'ün tamam. İntikamını alıyorlar dediniz. Ona benzer
1: İntikam bir cümle. Kelimesini kullanmadım.
4: Ya intikam demez. Meydan okuma. Rövanşını.
1: Siyasal meydan okuma var evet.
4: 2024'ün rövanşını alıyor diyorsunuz. Şimdi bir de belli bir kitle adına konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki insanlar böyle düşünüyor. Siz öyle düşünüyorsunuz. İnsanlar öyle düşünmüyor. Bunu söylediğiniz zaman parti değiştiren belediye başkanlarına da
1: solda, sokakta,
4: parti değiştiren belediye başkanlarına da hakaret ediyorsunuz.
1: Köşe yazılarını
4: özgür
1: okuyoruz.
4: İradeleri yok. Bir de bir propaganda var burada. Yani aynı Gobes gibi yani AK Parti'ye geçen herkes.
1: Ben Gobes mi oldum?
4: AK Parti ya, sizin adınıza konuşmuyorum. Gobes gibi diyorum. Yani bir
1: yani
4: propaganda
1: ben yapma,
4: var yani.
1: Benzetme
4: yani partisini
1: insaf,
4: değiştiren AK Parti'ye geçen herkes. Partisini değiştiren AK Parti'ye geçen herkes bir şantaja uğramıştır. Korkutulmuştur. Rüşvet almıştır ve siz bu insanları aşağılık insanlar diyorsunuz. Yani bir nevi onu diyorsunuz yani bu insanların kişiliğine, karakterine hakaret ediyorsunuz. Ama şunu söylemiyorsunuz. Dağılmış CHP, yeni parti, ondan sonra ortada bir parti yok, darmadağınık bir ortam. İnsanlar kendini güvende hissetmiyor. Bir kargaşanın içerisinde, bir kavganın içerisinde bundan dolayı geçmiş olabilir. Bu mesela böyle bir ihtimali yok. Ama korkutulmuştur. Rüşvet almıştır. Yani bir nevi insanları karaktersiz diyorsunuz yani. Ben buna karşıyım, bunu yapmayın yani.
2: Peki.
4: Bir de insanları yani genel konuşmayın yani. Kendi aranızda konuşun. Deyin ki ben böyle düşünüyorum.
1: Peki.
4: Sizin gibi düşünmeyen milyonlar değil.
1: Siyaset yapıyorsanız,
2: Balbay'a bir gideyim.
1: Bir partide siyaset yapıyorsanız ve o partinin çok dağınık olduğunu, çok kaotik olduğunu düşünüyorsanız ne olur normali el birliğiyle örgütlenir. Peki.
4: Geçersiniz.
1: O partiyi ayağa kaldırırsınız.
2: Çok az süre kaldı.
1: Gerçekten o alanı terk etmek bana kişisel olarak doğru gelmez.
2: Balbay buyurun. Buyurun
1: efendim.
5: Bir defa hakikaten görüş alayım.
2: Buyurun.
5: Faruk Bey,
2: buyurun
5: ben bu tür programları sevdiğimi böyle senin de olduğun ortamlarda dile getiriyorum. Evet. Yelpaze olabildiğince geniş. Ama evet. Hakikaten yani şu anda bu 31 Mart 2024'te seçilmiş belediye başkanlarına uygulanan bunca operasyon,
2: evet.
5: Bunca tutuklama, bunca tehdide varan açık açık söyleniyor. Tehdit doğru değilse savcılık doğru değil desin. Tehdide varan uygulamaların olması karşısında çok yadırgadım. Bir defa şunu söyleyeyim. Özgür Özel yanılmış olabilir. Herhalde Cumhurbaşkanı da Fatma Betül Sayan'la ilgili ve AKP'nin Üsküdar ilçe örgütü örneğin onu Nene Hatun diye karşıladığı için herhalde mutlu değildir şu anda. Nene Hatun diye karşıladılar. Ama bugün baktık hala bu akşamda tartışma konusu 2.2 milyar lirayı verdi mi vermedi mi tartışması var. İnsanlar kendisiyle ilgili ki kefil olamaz.
0: Partiden ihraç edildi. Ekrem İmamoğlu ihraç etti mi partisi? Yani merak ediyorum ben. Siz kitap yazdınız edilmedi. Hakkında kahraman ilan
5: partiden
0: ettiniz.
5: Partiden ihraç edilmedi. Partiden ihraç edilmedi. Partiden ihraç edilmedi. Sadece WhatsApp gruplarından çıkarıldı. Bir de genel başkan yardımcılığından
1: 2 milyarı iade ettiği bile
5: hala
1: belli değil bu arada.
5: Hala partide şu anda.
1: Tamam, yani ihraç haberlerine rağmen Bondik'le değil, çok affedersiniz, 2 milyarı iade ettiği
5: ihraç edilmedi.
4: Sayın Balbay, size bir şey sorabilir miyim?

0: olmaz yani.
1: Sayın Balbaşı,
0: hakkında
1: bir şey
0: kahramanlık
2: esnasını yazamayız. Haksız kazanç elde edilmiş, haksız kazanç elde edilmişler rağmen SBK 107.3'e 4 milyar iade etmesi lazım. Var mı? Sen biliyor musun?
3: Bir döneyim.
2: 2
4: dakika konuşma hakkımı rica ediyorum.
3: Bir konuşsun.
4: Buyurun. Şimdi arkadaşlar, bizi izleyenler, Habertürk izleyenlerin, onların sağduyusuna sunuyorum. Stüdyodaki arkadaşlar dinler dinlemez ayrı konu. Allah aşkına ya, Üsküdar'da belediye başkanı tutuklanmış, yerine vekil seçilmiş. Sonra tekrar seçim yapılacak, belediye mesuliyetlerinden üçünü tutuklayacaksınız. Üçünü gizli oy vermesini sağlayacaksınız. Tutukladığınız kişileri seçimden 5 gün sonra serbest bırakacaksınız. Ben bunu hakikaten hani sükunetle elbette sinirlerimizle germeden demek lazım ama yani insanın bazen ya bu kadarına pes diyesi geliyor. Yani lütfen aklımızla da alay etmeyin, rica ediyorum.
0: Balbay,
4: bir seçimden 3 gün önce oy verecek kişileri tutuklamak, 3 gün sonra da serbest bırakmak, sonra da Üsküdar aldık demek, Allah aşkına demokrasinin neresinde var sevgili
0: Sayın Balbay? Balbay, bir son dakika notu var.
1: G harfinde var. Gültekin'in G harfinde var.
0: Bir saniye.
1: Demokrasinin G'sinde var.
0: Bir saniye. Ataşehir, Ataşehir son dakika notu var.
4: Yani
0: şöyle, Ataşehir belediye başkan vekili Murat Güneş'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Son dakika notu bu, bilgisi. Ataşehir belediye başkan vekili Murat Güneş'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Doğan Çağlar, Balbay'a bir soru soracağım diyordu.
3: Evet. Kısa, soruyu sor, cevabı alacağım.
1: Tabii, Sayın Balbay'a soracağım. Nihal Hanım'a da sormuşum aynı soruyu. Mesela CHP'nin son kurultayında yine delegerle ilgili bazı iddialar vardı. Mesela Kemal Bey'e oy verilmesin, Kemal Bey'e destek verilmesin diye işte efendim rüşvet, şantaj vesaire gibi iddialar vardı. Mesela siz buna katılıyor musunuz? Hani diyorsunuz ya bu insanlara rüşvet
0: bu doğru verilmiştir, mu? Sorunuz
1: şantaj
0: mu?
1: Yapılmıştır. Mesela CHP kurultayında da böyle iddialar var.
0: Peki,
1: ne düşünüyorsunuz
0: çok kısa
1: mesela?
0: 3 dakikam var. Balbay, ne diyorsunuz bu soruya? Cevabınız var mı?
4: Şimdi bir defa Faruk
0: kısa, kısa ama lütfen. Zaman yargı doldu onun için. Buyurun.
4: Tamam, çok kısa söyleyeceğim. Yargı siyasette sorun çözer, sorun üretmez. Yargı 3 yıldır bu konuda kesin kararını vermedi ve siyaset darma duman oldu. Tarih bunu böyle yazacak. Bu konudaki kararı, bu konudaki kararı İstanbul'daki 8 mahkeme vermedi. 9. mahkemeden alıp uyguladılar sevgili Faruk Aksoy. 8 mahkeme böyle değil dedi. 9. mahkeme böyle dedi. O da devam ediyor şu anda. Sevgili Yargıtay'ımız da, sevgili Yargıtay'ımız da en son o kararlar geldi. 21 Mayıs'taki bu karardan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 5 aydır karar vermedi. Yargı siyasete biçimlendirmekten vazgeçilmeli. Adalet ve Kalkınma Partisi de bu yöntemle bunlar zorlandığı için gelmiştir. Bunun en somut yaşadığımız örneğidir. Bunu yapmayın. Yargı siyasette bu kadar araç olarak kullanılmasın.
0: Peki.
4: Verebileceğim onlarca örnek var.
0: Peki.
4: Bizi izleyenler Bayrampaşa'yı, adaları baksınlar. En son Ataşehir'de de Onursal Adıgüzel'in yerine seçilen de tutukladılar.
0: Peki efendim.
4: Bakın, tutuklamadan 5 gün önce 6 belediye meclis üyesini transfer ettiler Allah
0: peki
4: aşkına.
0: Yani Mustafa Bey, çok teşekkürler.
1: Kurultay'ında da olmuş mudur çok benzer şeyler?
0: Çok teşekkürler.
1: Yok mudur?
0: Alişer, bir dakika var.
4: Mahkeme
0: şey
4: devam ediyor.
0: Yani. Bir dakika var.
4: 8 mahkemede yani hayır denmiş.
0: Bir dakikam var.
4: Bir karar çıkmış.
0: Alişer'e bir döneyim. Bir dakika, buyurun.
5: Demokrasi çok ifadesi çok kullanıldığı için bir şey söylemem gerekiyor. Demokrasi bir yönetim tarzı değil, yaşam biçimidir. Yani dolayısıyla bunu tamamen özümsersek belki de bu akşam tartışmaların tamamına da bir ışık açabilir. Eğer belediye başkan adayları ön seçimle gelseydi bugün Özgür Özel'e yaptığımız bütün bir eleştiriyi de ortadan kaldırabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği için Cemil Tugay'ı seçmezdi. Ve bundan sonrası için de hani böyle programların ben yöneticisi olduğum zaman da aynı şeyi düşünürdüm. Fikir ortaya atmak gerekiyor. İnsanların tartışmasından çok. Mesela şöyle bir fikri hemen onayınıza sunayım. Her ne sebeple olursa olsun bir belediye başkanı görevinden uzaklaşıyorsa, partisini değiştiriyorsa bu isim tekrar sandığı halkın önüne koysunlar. Yapacak mı Hodri Meydan? Bence AK Parti bunu istemeyecektir. CHP'nin
0: elinden mazeret
5: seçim yapılsın. İlinde ilçesinde hemen seçim yapılsın.
4: Yok, ben destekliyorum.
5: Muhalefet de bunu böylece pek çok şey elinden alınır, itirazları, söyledikleri. Peki. İktidarın da böyle bir şey yapacağını.
0: Ben bir teklif getiriyorum.
6: Sosyal medyada bir

0: Yani bunun uygulamaları
1: sosyal medyamız yani şey olmaz ama sandığı hemen
2: Alişer, koşuyor. Alişer Delikli,
3: bu başkan vekili yeni belediye başkanlarını belediye meclis üyeleri seçiyor. Belediye meclis üyelerini de halk seçiyor. Bunu atlamayalım.
2: Peki.
3: Yani belediye meclis üyeleri de demokratik ben, yollarla seçilmiş.
1: Ama işte bu gördüğümüz Üsküdar manzarası dahil
3: bence pek de hiç olmaz.
1: Doğrudan halk seçsin. Herkes demokrasi böyle.
2: Peki. Bütün konuklarıma Balbay Ankara'da buradaki değerli konuklarım hepsi burada. Çok çok teşekkürler. Eksik olmayın. Gerçekten yayın bir son dakika gelişmeleriyle oraya buraya biraz dağıldı ama yine de meramımızı anlattık. Haftaya pazartesi daha çok anlatırız. Birileri uçak kaçırmaya kalkmazsa daha çok vaktimiz olur. Kısa bir reklam arası, kapanış için döneceğim.
4: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Yayın bitti, noktayı koyduk. Değerli konuklarımı da gönderdik. Kameramanlarıma, rejideki arkadaşlarıma, yönetmenime, editörüme...

Herkese çok çok teşekkürler. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde görüşmek üzere. Şimdi Evren Aydın gece raporuyla karşınızda. Benden bu gecelik bu kadar. O zaman herkese iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İyi geceler sevgili dostlar. Hoş geldiniz Habertürk'e, Habertürk ekranlarına. Gece raporundasınız. Evren Aydın bendeniz. Türkiye ve dünya gündeminde günün öne çıkan tüm gelişmeleri önümüzdeki 2 saat boyunca paylaşacağız. Sıcak gelişmeler var. Hemen özetlerimize gidelim ve anlatmaya başlayalım. Efendim Şanlıurfa'da bomba paniği yaşanıyor. Ankara'dan yola çıkan uçağın lavabosunda bir not bulundu ve o bomba notuyla yetkililer hemen harekete geçti. Tüm yolcuların güvenle tahliye edildiğini söyleyebilirim. Peki gerçekten bir bomba durumu var mı? Aramalar ne durumda? Havalimanında neler yaşandığını birazdan oraya gidip öğreneceğiz. Ve Mekke İttifakı kritik Riyad'da toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantının ardından çok önemli açıklamalar yaptı. Anlaşmanın kurumsallaşması için çalışmalar var. Çalışmaların sonuna geldik dedi. Türkiye ve Pakistan Mekke ve Medine'ye yönelik saldırıları kınadı. Detaylarını konuklarımızla ele alacağız. Bu hakemler soruşturması diyeceğiz. Her geçen saat derinleşiyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcısı Göktuğ Hazar Erel tutuklandı efendim. MASAK raporlarında çok dikkat çekici bilgiler var. O para trafiğinin detayları da gece raporunda olacak. Hadi hemen başlayalım. Gece raporunda ilk durak Şanlıurfa. Şanlıurfa'ya doğru giden uçakta bir bomba notu paniği yaşandı. Yetkililerden açıklamalar var. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamayı ve yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulundu dedi. Uçakta 136 yolcu, 7 de mürettebatımız vardı. Peki nedir bu bomba paniği? Gerçekten böyle bir durum var mı? Ne durumdayız? Habertürk temsilcisi hemen Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi'ye gideceğiz. Telefon attığımızda Veysi, neler yaşanıyor orada?
1: Evet, akşam saatlerinde 19'da Ankara'da havalanmıştı. Şanlıurfa uçuşunu gerçekleştiren AJet'in 4180 sayılı yolcu uçağında 136 yolcu, 7 mürettebat bulunuyordu. Saat 20.05 sularında da GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Tabi havadayken aslında tuvalette bir not bulundu. Bir patlayıcı bulundu yöndeki bir. Bu notun hemen kaptan pilota ulaştırılması üzerine de kuleyle aslında irtibata geçildi. Kulede Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inişine izin verdi. Güvenli bir bölgede aslında uçak bekletildi. Ardından da güvenlik protokolleri uygulanmaya başlandı. Çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye yine itfaiye 112 ekipleri de bölgeye sevkleri gerçekleştirdikten sonra durum değerlendirilmesi yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat sonra da yolcular

0: tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Güvenli bir bölgeye alındı mürettebatla birlikte, ardından da uçakta şu an itibariyle arama çalışmaları devam ediyor. Bomba imha ekipleri bir taraftan uçağın içerisinde arama çalışmalarını sürdürürken çalışmalar tamamlandıktan sonra da valizler yine bulunan noktada kargo bölümünde de arama çalışmaları yapılacak. Yine polis bir taraftan arama çalışmaları yaparken dedektör köpekler de bu noktada bölgeye sevk edilmiş durumda. Diğer taraftan da Hasan Şıldak, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak koordinesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Uçuşa şu an itibariyle havalimanı kapatıldığını ifade edelim. Havalanmaya bekleyen yolcular da yine bu noktada tekrar terminal binalarına alındığını kaydedelim. Şu an itibariyle Arjet 4180 sayılı yolcu uçağında bulunan yolcular ve mürettebat bir taraftan güvenli bölgeye alındıktan sonra bekletiliyorlar. Kimin notu bıraktığı yönde de araştırmalar devam ediyor. Diğer taraftan da yolcuların ve mürettebatın da bilgi sahibi olarak arama çalışmaları tamamlandıktan sonra ifadelerin alınacağını da belirtelim. Yolculardan biri mi bıraktığı yönünde bir taraftan araştırmalar yapılacak. Diğer taraftan da bu bulgular diğer taraftan polis tarafından da sorgulanacağını kaydedelim. Öncelik şu an itibariyle güvenlik protokolü, uçakta arama çalışmaları devam ediyor. Birazdan da kargo bölümüne geçiş gerçekleştirilecek. O bölgede de patlayıcı araması yapılacak. Ardından da dediğim gibi güvenlik protokolü kapsamında yolcular ve mürettebatın da bilgi sahibi olarak ifadeleri alınacak. Yani kesin olan bir not şu an itibariyle tuvalette bulunduğu yönde. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bu noktada açıklama yaptı. Yolcuların ve mürettebatın güvenli bir yere alındığını ifade etti. Uçak da güvenli bir noktada şu an itibariyle bekletiliyor. GAP Havalimanı şu anda uçuşlara kapatılmış durumda. Arama çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrar açılacağını ifade ettiğini de belirtelim. Vali Şıldak'ın diğer taraftan da yolcuların da bilgi sahibi olarak ifadesinin alınacağını kaydedelim. Akşam saatlerinde bir kez daha vurgularsak saat 19'da Ankara'dan Şanlıurfa ile hareket etmişti. Arjet'in 4180 sayılı yolcu uçağı havada tuvalette bir not bulunduğu yönünde kaptan pilota bilgi ulaştırılmasının üzerine irtibat sağlanmıştı. Uçak Şanlıurfa'ya yakın bir noktadaydı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na kulenin izin vermesi üzerine iniş gerçekleştirildi. Terminal binasına öncelikle yaklaştırılmadığını ifade edelim. Ardından güvenlik protokolleri devreye girdi. Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevkleri gerçekleştirildi. 112 ekibi, itfaiye ekipleri de bu bölgede olduğunu söyleyelim. Uçuşa kapatıldığı için de şu an itibariyle havaalanında, GAP Havalimanı'nda İstanbul ve Ankara'ya gitmek isteyen yolcuların bekleyişleri de sürdüğünü, peki, diğer uçakların da şu an itibariyle uçamadığını ifade edelim. Çalışmalar devam ediyor. Gelişmeler de tabii bir taraftan yapılacak açıklamalarda an be an takibini yapmaktayız ve bu gelişmeler oldukça paylaşacağımızı ifade ederek söz bırakalım. Evren Aydın.
1: Habertürk Diyarbakır temsilcisi VC İpek aktardı. Onu da söylediği gibi şu dakikalarda artık güvenlik protokollerinin uygulanmasını bekleyeceğiz. Bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Tabii tahliye edilen yolcular da vardı. 136 yolcu ve 7 mürettebatta tahliye edilmiş durumda. Sağ salim bir şekilde tabii Şanlıurfa Havalimanı da tüm bu gelişmeler neticesinde kapatıldı. Ve bu çalışmaların tamamlanmasıyla VC İpek'in de aktarmış olduğu gibi havalimanı da tekrar açılmış olacak. Evet, devam edelim. Efendim, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla devam edelim. Bu kapsamda belediye başkan vekil Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Son durumu Habertürk muhabiri Arzu Kaya'dan alacağız. Arzu Kaya, nedir son durum?
2: Evet Evren Aydın, dakikalar önce sulh ceza hakimliğinden karar çıktı. Sabah saatlerinde sevk edilmişlerdi adliye emniyetteki işlemlerin ardından ve sulh ceza hakimliği aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler kim? Ataşehir Belediye Eski Başkan Yardımcısı Leyla Terzi, Belediye Temizlik İşleri Müdürü ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Tabii soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Geçen Nisan ayında da tutuklamalar vardı. Tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinde bazı incelemeler yapıldı ve bu incelemeler doğrultusunda aynı zamanda da ihbarlar ve rüşvet verdiğini belirten şüphelilerin ifade

0: ihaleleri sonucunda soruşturma genişletilmiş oldu ve geçtiğimiz günlerde bir dalga daha operasyon yapıldı ve bu operasyonda da tabii savcılık bazı tespitlere ulaştı. Neydi bu tespitler diye soracak olursanız, şüpheli belediye çalışanları ve firma sahiplerinin rüşvet olarak aldığı savcılıkça belirlenen yüksek miktarlı hediye kartları kullandığı ve döviz cinsinden parayı aldıkları belirlendi savcılıkça ve bazı belediye çalışanı şüphelilerinin Ataşehir Belediyesi'nde imar ve iskan işi olan firma sahiplerine sözde çöp konteyneri almak suretiyle maddi menfaat temin ettiği de dijital verilere yansımış oldu. Tabii Nisan ayında tutuklanan şüpheliler var demiştik. O şüphelilerle bu operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin iştirak halinde, yani beraber birlikte suç işledikleri de soruşturma kapsamında değerlendirilen, vurgulanan ifadeler arasında yer aldı. Son olarak söyleyecek olursak, sulh ceza hakimliğinden dediğimiz gibi dakikalar önce karar çıktı. Aralarında Belediye Başkan Vekili, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de olduğu 5 şüpheli tutuklanmış oldu Evren Aydın.
1: Peki, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki son durumu Arzu Kaya'dan aldık. Devam edelim yolumuza. Efendim, gece raporunda yeni haftaya çok sıcak gelişmelerle başladık. Onlardan birini paylaşacağız. Olağanüstü toplantıya gideceğiz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplandı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada önemli noktalar vardı. Onlardan biri de şuydu: askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı dendi o kritik toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
3: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
2: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
3: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
2: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. Kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
1: Efendim, Mekke İttifakı'nın bu kritik toplantısını ikinci bölümde konuşacağız ama şimdilik devam edelim gelişmelerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında verdi mesajlarını. Milli Uzay Programı'nı hatırlatan Erdoğan, Ay'a gidecek uzay aracında test sürecine geçildiğini söyledi. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz dedi.
4: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
2: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedikleri Milli Uzay Programı'nı hatırlattı. Ay'a gidecek uzay aracının test sürecinde olduğunu söyledi.
4: Geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da başlayan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Uzaya fırlatılan milli uydulara sözü getiren Erdoğan, "Hedefimiz daha büyük," dedi. Somali'deki uzay limanı projesinde gelinen son aşamayı paylaştı.
1: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşaat çalışmalarını başlattık. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
0: Erdoğan gençlere de seslendi.
1: En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Teknofest kuşağı olarak yetişen gençlerimiz dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. Bu gençler yarının astronotları, uzay girişimcileri olacaklar.
2: Siyasette yanıtı merak edilen soru, CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın akıbeti ne olacak? Efendim, Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay konuyla ilgili iddialara karşı sessiz kalmıştı, ancak sosyal medyada bir vatandaşın sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
3: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, "İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, "AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız?" sorusunu yöneltti. Tugay, "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını sürdürüyor efendim. Başsavcılık hisse firmalarını mercek altına aldı ve hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor. Fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak 2025'ten itibaren şüphelilerin hisse senetlerinin tespit edilmesini talep etti. Savcılık hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi. Hakemler soruşturmasında da çok kritik mevzular yaşanıyor. Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kol'a şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması yöneltilmişti, hatırlayacaksınız. Bu süreçte hakkındaki MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı. O rapora göre hakemin hesabına 14 yılda 62 milyon lira girmiş ve 72 milyon lira da çıkmış. Toplam işlem hacmi 84 milyon lira. Peki Yasin Kol bu para trafiği konusunda neler söyledi, bakalım.
0: Hesap hareketleri 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttı. Milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un para trafiği MASAK raporuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la ilgili MASAK ve bilirkişi raporları hazırladı. MASAK raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5.978 işlem gerçekleşti. Hesaplardan 72,1 milyon lira çıkış oldu. 62,5 milyon lira giriş olduğu tespit edildi. Toplam işlem hacminin 84,1 milyon lira olduğu belirtildi. Yaklaşık 49 milyon 481 lira 3. kişi

0: kişilerle yapılan transferlerden oluşuyordu.
1: Masak raporuna göre hakem Yasin Kol'un 2020 yılından itibaren işlem haciminde bir artış söz konusu oldu. Yine işlem hacmindeki artış 2024-2026 yılları arasında ise hız kazandı.
0: Yasin Kol sosyal güvenlik kayıtlarına göre 2018 yılından bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlik ödemesi alıyor. 11 bankada 50 hesaba, 41 IBAN'a sahip olduğu belirlendi. 2018-2026 döneminde Türkiye Futbol Federasyonu ve üniversiteden toplam 9 milyon lira ödeme almıştı. Bilirkişi raporunda hesaplara giren paranın yarıdan fazlası Yasin Kol'un iş yeri ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurumlardan değil, gerçek kişilerden gelmektedir ifadelerine yer verildi. Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Bu kişilerden Kol'a 218.668 lira gelirken Kol'dan aynı isimlere 853.472 lira çıktı. Para transfer tarihleri maç takvimiyle de karşılaştırıldı. Aynı maçta görev yapan kişilerle yapılan 50 banka işlemi ortak maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrasındaki 6 günlük zaman dilimine denk geldi. Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. Yasin Kol'a emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek soruldu. Kol bazı isimleri tanıdığını ve para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi, yemek, ulaşım gideri veya kişisel ilişkilerle açıkladı. Ancak hakkında nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunan bazı kişilerle yaptığı transferler sorulduğunda birçok kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi. Kol sorgusunda yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da ifade etti. Hakem Yasin Kol'a şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması, Göktuğ Hazar Erel'e resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Suçlamaların ardından her iki hakem de tutuklandı.
2: Tutuklamalar, soruşturmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi Türk futbolu çok sancılı bir süreçten geçiyor. Peki bu süreçte, bu kritik süreçte gelişmelere Türkiye Futbol Federasyonu'nun bakışı ne? Bunun yanıtını Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu verdi. Son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kimse Türk futbolundaki 20-30 yıllık kokuşmuşluğu 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkmasın dedi.
3: İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbolunda son haftalarda yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakemler dosyası soruşturmasına dair Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu Türk futbolunun geleceği için bütün sorumluluğunu taşın altına koyacağını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kendilerine yapılan eleştirilere cevap vererek algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık ayırmayacağız dedi.
4: Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak birileri gibi televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek, şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
3: Hacı Osmanoğlu süreci titizlikle takip ettiklerini ve yaşananları sağduyuyla atlatabileceklerini ifade etti.
4: Yaşanan bu hadise tüm titizliğiyle başta şahsım olmak üzere TFF'nin tüm organları tarafından izlenmekte ve incelenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek, ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur.
3: Hacı Osmanoğlu, Türk futbolundaki sorunların uzun zamandır devam ettiğini ve yaşananların kendilerine mal edilmemesi gerektiğini söyledi.
4: Hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur.
3: Hacı Osmanoğlu bu süreçte her türlü önlemleri alacaklarını ve en doğru adımları atacaklarını sözlerine ekledi.
2: Tabii Türk futbolunun zirvesindeki ismin Türk futbolundan bahsederken, son 20-30 yıldan bahsederken kokuşmuşluk ifadesini kullanması oldukça önemli, oldukça dikkat çekici. Bu arada önemli bir destek var, siyasi bir destek. MHP Genel Başkanı Devlet

0: Bahçeli'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek destek mesajı verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir denildi. Bahçeli'nin gönderdiği çelenkte "Yalnız değilsin" ifadesi yer aldı. Federasyon Hacı Osmanoğlu'nun yanıtını da paylaştı. Hacı Osmanoğlu, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. Memleketten gelişmelere bir virgül koyduk, devam edelim. Yine bir dış gelişmelere bir bakalım. Amerika'nın İran'ın sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha savaş ihtimaline çevrildi. Amerikan Başkanı Trump, İran konusunda karar vermeye yakın olduğunu söyledi. Tahran'dan da yeni bir açıklama var. "Eğer düşman askeri saldırıyı seçerse yanıtımız güçlü olur" dedi. Yine bir gözdağı verdi Tahran. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Arakçı de diplomasiye bir kez daha yeşil ışık yaktı.
1: ABD ile İran arasında mesaj trafiği sürüyor. Tahran yönetimi İran'ın şartları kabul edilmeden Hürmüz'ü açmayacağını belirtiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 günlük bir plan sunmasıyla gözler bir kez daha müzakere ihtimaline çevrilmiş, ABD Başkanı Trump teklifi reddetmişti. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada da İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Trump'a İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan yanıt gecikmedi.
2: Askeri veya daha fazla yaptırımla bir çözüm yolu yok. İran, adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır. Eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse, İran'ın vereceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise ABD'nin Tahran yönetiminin planına ilişkin ilettiği mesajı incelediklerini söyledi.
3: ABD'nin sunduğu son teklif öncekilerle hemen hemen aynı ve nükleer meseleleri gündeme getiriyor. Tahran'ın odak noktası ise Hürmüz Boğazı. ABD'nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek. İran diplomasiye sırtını dönmedi.
1: İran'dan diplomasi mesajları peş peşe gelirken sivilleri savaşı hazırlamak için başlatılan can feda kampanyası ise genişletildi. Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Sivillere uzun namlulu silah kullanımının yanı sıra hava savunma ve çoklu roket atar sistemleri hakkında eğitim verilmeye başlandı. ABD ise İngiltere'deki hava üstünde konuştu. Tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını güvenlik endişesiyle geri çekti. Karar, üste hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından geldi. 27 Eylül'de üst yakınlarında terör şüphesiyle 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınmış, Tahran olayla ilgisi olmadığını savunmuştu.
0: İspanya'da yeni haftaya siyasi anlamda çok dikkat çekici gelişmelerle başladı. Ülkede özellikle konut krizine yönelik protestolar var, biliyorsunuz. Hız kesmeden de devam ediyor ve bu durumda Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları iyice arttırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddinin ardından erken seçim kararı aldı efendim. Seçimler 29 Kasım Pazar günü olacak.
1: Artan baskıların ardından kürsüye çıktı. Erken seçim kararı aldı. İspanya Başbakanı Sanchez seçimlerin 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
4: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı.
4: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
5: İspanya'nın ana muhalefet partisi olan Halk Partisi lideri Alberto Núñez Feijóo ise seçmenlere seslenerek erken seçimlerde mevcut sol koalisyon hükümetini reddetmelerini ve Muhafazakar Halk Partisi'ni iktidara getirmelerini istedi.

0: Aquí por... Sánchez'in Sosyalist Parti'nin kamuoyu yoklamalarında geride seyrettiği bir dönemde seçime gitme kararı riskli bir hamle olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamaları İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir.
1: Sevgili dostlar, İspanya seçime hazırlanırken Güney Amerika ülkesi Brezilya ise devlet başkanını belirleyemedi. Seçimin ilk turu vardı. Adaylar %50 oya ulaşamadı. %47 oy alan Flavio Bolsonaro ise ciddi bir sürprize imza attı. Devlet Başkanı Lula ise biraz şaşkın, zira %45 oyda kaldı.
0: Brezilya'da başkanlık seçiminin ilk turunda kazanan çıkmadı. Devlet Başkanı Lula %45 oy alırken eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro %47 oy alarak anketleri yanılttı. Brezilya'da oy sayım işlemleri büyük oranda tamamlandı. Oyların yaklaşık %97'si sayılırken seçimin ilk turunu oyların %47'sini alan Flavio Bolsonaro kazandı. Lula da Silva ise %45 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Flavio Bolsonaro teşekkür konuşması yaptı.
2: Brezilya artık buna daha fazla tahammül edemiyor. Bu durum beni çok memnun etti. Çünkü birçok anket şirketi bizi geride gösterirken, kendi takip anketlerimiz bizi önde gösteriyordu. Ve sonuçta da öyle oldu.
0: Sonucu değerlendiren Lula da şaşırdığını söyledi.
3: Sonuç beklenmedik. İstediğimiz her şeyi her zaman elde edemeyiz. İlk turda kazanacağıma emin olduğumu itiraf etmeliyim.
0: 80 yaşındaki solcu devlet başkanı Lula, 4. kez devlet başkanı seçilmeyi hedefliyor. 45 yaşındaki Flavio Bolsonaro ise babasının başlattığı sağ hareketi yeniden iktidara getirmeyi amaçlıyor. Bolsonaro'nun vaatleri arasında ABD ve İsrail'e daha yakın ilişkiler kurmak da var. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, darbe planladığı suçlamasıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki aday 25 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde bir kez daha yarışacak.
1: Efendim, Fransa sokakları ise öğrencilerin isyanıyla yankılanıyor. Ülkede geçtiğimiz hafta başladı lise eylemleri, tüm hızıyla devam ediyor. Bugün önemli bir gelişme yaşandı. 400-500 lisede eğitime ara verildi. Hükümet bir yandan sükuneti sağlamaya çalışıyor ama öğrenciler sesleri duyulana kadar biz eylemlere devam edeceğiz diyor.
0: Lise öğrencilerinin eylemlerinin devam ettiği Fransa'da 3700 liseden en az 400'ü kapatıldı. Eylemlerde çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'da öğretmen açığı ve okulların yetersiz koşullarına karşı başlatılan protesto gösterileri ikinci haftasına girdi. Eğitim Bakanı 24 okulun yağmalandığını ya da yakıldığını, 400 ila 500 okulda eğitime ara verildiğini açıkladı. En az 78 öğretim görevlisinin yaralandığını söyleyen bakan, gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını belirtti. Hükümet sözcüsü Maud Brejon da hedef sükuneti sağlamak dedi.
4: En önemli öncelik düzeni yeniden sağlamaktır. Son günlerde liselerin yakınlarında gördüğümüz görüntüler aşırı şiddet olaylarını gözler önüne seriyor. Elbette tüm bunlar kesinlikle kabul edilemez.
0: Öğrenciler ise sesleri duyulana kadar eylemlere devam edeceklerini dile getirdi.
5: Hükümet sesimizi duyana ve dinleyene kadar okul kapatma eylemlerini sürdüreceğiz. Bizi dinlemedikleri sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
0: Eylemlerin başından bu yana yaklaşık 5000 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Paris Polis Müdürü gösterilerin artık öğrenciler tarafından kontrol edilmediğini savunarak aşırı sol ve anarşist grupların eylemleri ele geçirdiğini iddia ediyor. Hükümette eylemlerde zarara yol açanların bu zararı karşılamalarını sağlayacak bir yasa çıkarılacağını belirtiyor.
1: Gece raporunda yarım saati geride bıraktık. Dönelim memleketimize. Ekonomide görünüm nasıl bir bakalım? Enflasyonla devam edeceğiz. Eylül'de enflasyon %1,84 arttı efendim ve yıllık enflasyon %29,73. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışıysa okullar açıldı, eğitimde yaşandı. Kira zam oranını merak ediyorsanız %31,49'a geriledi. Önemli de bir not, enflasyon 5 yılın ardından ilk defa

0: %30'un altına indi.
1: Eylül'de enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Yıllık enflasyon 5 yılın ardından ilk defa %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %48,62 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırma, sigorta ve finansal hizmetler takip etti.
2: Allah aşkına hadi.
1: Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 133'ünde artış, 35'inde düşüş yaşandı. 6'sında değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %14,19'da eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla giyim ve ayakkabı, sigorta ve finansal hizmetler, ulaştırma ve konut izledi. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara %31,49'dan fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Eylül'de 30 bin lira olan kiraya Ekim'de 9.447 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 30 bin liralık kira Ekim ayında 39.447 liraya ulaşacak. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi.
3: Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır.
0: Son dakika ekranlarınızda hemen yayınına da gidelim. Şanlıurfa'daki uçakta aramalar şu dakika itibariyle tamamlandı ve herhangi bir bombaya ulaşılamadığı söyleniyor. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'de önemli bilgiler var. Hemen dinleyelim kendisini. Uzay Kesmen, neler aktaracaksın?
4: Eren Aydın, uçağın indikten sonra en son arama yapıldığını, uçakta ve yolcuların tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştık,
0: evet,
4: zaten. Burada
0: evet.
4: En çok merak edilen konu bu uçakta bulunduğu belirtilen bomba notunun, uçakta bomba var şeklindeki notun ne şekilde konulduğu, nereye konuldu ve bunu kimin koymuş olabileceği üzerine ihtimaller de şimdi yeni detaylar da ortaya çıktı.
0: Evet.
4: Hemen paylaşalım. Uçakta bir kere Şanlıurfa Havalimanı'na, GAP Havalimanı'na indikten sonra detaylı olarak bir inceleme yapıldı. İlk etapta 142 yolcu uçaktan mürettebatla beraber, mürettebat ve yolcunun da aralarında bulundu. 142 kişi üstleri aranarak uçaktan tahliye edildi. Yani iniş uçağın indikten sonra yolcunun tahliye sırası bir üst araması da yapıldı. Ve uçağın kaptanıyla yapılan görüşmede uçağın 19.03 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Ve kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra, burası önemli, saat 19.35 civarında yardımcı kaptan pilotun lavabo ihtiyacı için uçağın ön kısmında bulunan lavaboya gittiği bilgisini öğrendik. Şimdi burada lavaboda peçeteli kısmında peçete aldığında peçetelerin arasına sıkışmış kağıt parçasının düştüğünü ve bahse konu kağıt parçasının üzerinde de arka kargoda 1 kilogram C4 var yazılı bir not gördüğünü de yardımcı pilotun hemen kokpite dönüp kaptan pilota ilettiği bilgisini aldık. Yani yardımcı pilotun lavabo ihtiyacı üzerine lavaboya gittiği sırada peçetelerin arasına sıkışmış kağıt parçalarının üzerinde arka kargoda 1 kilogram C4 var şeklinde bir kağıt parçasına not yazılı olarak bu notu gördüğünü ve hemen ardından da kaptan pilotun durumu kuleye bildirdiği bilgisini de aldık. Burası önemli. Tabii bunun hemen ardından uçak indi. Acil şekilde Şanlıurfa'da planlı olarak destinasyon zaten Şanlıurfa Havalimanı ile iniş destinasyonu bu noktaya indi ve bahse konu uçakta ilk olarak uçak içerisi, kabin bagajları ve el bagajları incelendi. Akabinde kargo bölümü bagajları uçaktan tahliye edildi ve bomba uzmanlarıyla, bomba köpekleri marifetiyle uçakta çok detaylı bir şekilde buradaki valizler üzerinde inceleme yapıldı ve bir olumsuzluğa rastlanmadı. Diğer önemli nokta da bu.
0: Evet.
4: Herhangi bir patlayıcı madde izne rastlanmalı. An itibariyle çalışmalar tamamlandı. Ayrıca şimdi bu notu kim bıraktı kısmı önemli. Bununla ilgili de çok önemli bir çalışma yapıldı. Uçak içerisinde lavabo kısmında bahse konu, ihbarı konu, kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresi

0: Parmak izi ve biyolojik swap çalışması yapıldı ve bu işlemler tamamlandı. Yani şu
1: oradan
0: anda
1: bir sonuç alınabildi mi Uzay?
0: Şimdi bunlar incelenecek. Bunların laboratuvarda incelenme süreci birkaç günü bulabiliyor kimi zaman. Bu incelenecek ancak şimdi sistemde kayıtlı bir parmak iziyle örtüşmesi halinde. Burada şimdi önemli olan nokta swap ve parmak izi örneği alındı ama şimdi burada alınan örnek herhangi birinin parmak iziyle karşılaştırma yapmak için yeterli bir örnek mi değil mi? Bu parmak izi sonucu sistemde kayıtlı başka bir parmak iziyle eşleşecek mi? Burası önemli. Eğer eşleşirse notu da kimin yazdığı ya da en azından nota kimin temas ettiğinden yola çıkarak notu kimin yazmış olabileceğini de bu şüpheli kişiyle ilgili bilgilere ulaşmış olacak emniyet ekipleri. Ancak bir kağıt parçasına arka kargoda 1 kilogram C4 var şeklinde bir not bırakıldı. Yani uçakta bomba olduğunu beyan

0: biyolojik swap çalışması yapıldı. Şimdi bu çalışmalar tabii şimdi örnekler laboratuvarda incelenecek. Sistemde kayıtlı başka bir parmak izli örtüşme olursa o zaten burada da bu notu bırakan kişinin tespitiyle ilgili de önemli bir yol kat edilecek. Bu da birkaç gün
1: evet,
0: sürebilir.
1: Şimdi her gözler yani diyorsun ki nottaki o parmak izinin çözümlenmesine kritik bir sürece giriliyor. Peki tahliye edilen yolcuların durumuna ilişkin, mürettebatın durumuna ilişkin neler söylersin Uzay?
0: Şimdi uçakta toplamda 129 yetişkin, 7 bebek ve 6 mürettebat olmak üzere 142 kişinin uçaktan üstleri aranarak tahliye edildiği bilgisi var elimizde. Emniyete de bu şekilde rapor edilmiş. Yolcularda herhangi bir sağlık problemi yok. Zaten uçakla ilgili uçağın güvenli bir şekilde havadayken bu not bulunuyor. Ama hemen ardından da uçak güvenli bir şekilde kuleyle, kordeli bir şekilde Gap Havalimanı'na iniyor. Dolayısıyla yolcularla ilgili sağlık sorunları, problemi olan bir yolcu yok. İlk etapta tabii uçak tahliye edildikten sonra üstleri aranarak yolcu uçaktan indirildi. Burada da terminalde bir süre bekletildi. Yolcularla ilgili tabii kontroller yapıldı. Ve an itibariyle yolcular zaten varış destinasyonu olan Şanlıurfa Gap Havalimanı'na da uçak acil indiği için buradan da şu anda işlemlerin tamamlanmasının ardından peyderpeyde havalimanından ayrılıyorlar.
1: Peki Uzay, çok teşekkürler. Son bilgileri aldık senden. Kıymetli bilgiler paylaştın. Teşekkürler. Evet, Uzay bunları aktarıyor. Rahat bir nefes aldık diyebiliriz tüm Türkiye olarak. Uçaktaki bomba ihbarı biraz panikletmişti ama neyse ki bir sorun çıkmadı. Emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla ile değerlendireceğiz bu sıcak geceyi. Efendim hoş geldiniz Gece Raporu'na Habertürk'e.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar, geçmiş olsun.
1: Çok sağ olun efendim, gerçekten geçmiş olsun tüm Türkiye'ye. Herhangi bir sorun yaşamadan kolaylıkla atlatıldı. Nasıl özetleyeceğinizi merak ediyorum efendim bu geceyi ve tabii bir merakımı cezbeden bir diğer konu da her asılsız ihbarda aynı güvenlik protokollerinin uygulandığını görebiliyor muyuz hocam? Bu kez farklı olan bir nokta var mıydı? Nasıl okudunuz bu geceyi, son birkaç saatimizi?
2: Şimdi olayın oluş şekline bakınca tabii ki bir peçeteye yazılmış bir not gibi onu görüp bunu sahte bir ihbar gibi bunu personelin algılaması mümkün değil. Dolayısıyla havadaki bu tür her türlü ihbar bir koltuğa da ilişkilendirilebilir. Sessiz de yapılabilir böyle şeyler. Dolayısıyla böyle bir şeyde personelin yapacağı, uçuş mürettebatının yapacağı, özellikle o nota kimsenin değmeyeceği şekilde tedbir almak, orayı emniyete almak, ondan sonra hava trafik otoritesiyle yol kontrol veya ilgili yaklaşma kontrolle temas kurup uçaktaki olayı bildirmek. Eğer önceliğe ihtiyaç varsa, durum acilse, o zaman 77.0 transponder kodunu bağlayıp diğer bütün trafiklerin önüne geçecek şekilde acilen iniş yapması gerekiyor. Burada da buna benzer bir şey olmuş.
1: Evet.
2: Ve uçak indikten sonraki usuller de tamamen ICAO'nun aneks 17 var. Orada bu usuller zaten detaylıca anlatılıyor, orada yer alıyor. Türk Güvenlik Otoriteleri de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordine olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Valilik evliliği içerisinde uçağı bir kere izole bir yere almaları gerekiyordu. Burada gördüğüm kadarıyla o şekilde almışlar ve takiben de siz de haberde verdiğiniz üzere hem yolcuları. Şimdi burada çok acil bir durum olsaydı, örneğin patlama aşaması şüpheli bir bomba olduğuna kanaat getirilseydi, o zaman bu kızaklar kullanılmak suretiyle çok acil bir şekilde uçaktan yolcuların tahliye edilmesi gerekiyordu. Burada öyle bir durum yok. Dolayısıyla yolcular normal tahliye ediliyor, ancak yolcuların el bagajları bu K9 köpekleriyle ve ilgili daha sonra üst arama yöntemleriyle aranıyor. Bütün bunda uçuş mürettebatı da dahildir. Sanıyorum bebekler dahi aranmıştır. Daha sonra da bunlara ait valizler de teker teker aranır. Yani burada herhangi bir şekilde o ihbara konu olabilecek yolculara ait eşyalarda, mürettebata ait eşyalarda herhangi bir şeyin olmadığından emin olması gerekiyor. Sanıyorum burada emin olunmuş, herhangi bir şekilde şüpheli bir şeye rastlanmamış ve olayda tabii ki bir şey var, bir ihbar var ama yani o yazılı kağıdı ihbar olarak kabul etmek gerekir. Bundan sonraki süreç hem yazılı kağıdı, orada bir el izi olabilir veya başka bir suç unsuru olabilir, kriminal incelemeye tabi tutulduktan evet. Sonra bu olayın faili belki bulunabilir veya bulunması yönünde de muhtemelen yolcuların teker teker sorgulandığı bir süreç olabilir.
1: Evet, Şanlıurfa Valisi'nden

0: De şimdi yeni bir açıklama var. Uçakta yapılan patlayıcı madde araması tamamlanmış. Sıcak bir açıklama. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir deniyor. Gerçekten rahat bir nefes aldık efendim. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi sanırım tüm yetkililer bu sürecin ilk dakikasından son dakikasına kadar titizlikle o güvenlik protokollerinin tamamını uyguladığını görüyoruz ve böylece herhangi bir sorun yaşamadan atlatıldı. Hocam biraz da tersinden bakalım fotoğrafa. Allah korusun bir patlayıcı madde bulunması durumunda peki nasıl bir süreç işletilecekti?
1: Yani patlayıcı maddeyi tabii ki burada bir ihbar var. Uçuş mürettebatının uçakta patlayıcı maddenin olduğu söylenen yere yönelik herhangi bir şey yapması, dokunması, araştırması söz konusu değil. Burada tabii ki bir mesela patlayıcı maddenin yanında bir saatli bomba olabilir. İşte bu tür durumlarda zamana karşı yarış başlayabilir. Yani burada zaten amaç havada bir uçağı patlatmaktan daha ziyade burada neyse o bombayı koyan kişinin amacı efendim işte bir sesini duyurmak, bir terör örgütünün bir eylemi olarak onu tüm dünyaya ilan etmek olarak biliyorsunuz havayolu taşımacılığı oldukça yaygın olarak geçmişten günümüze kadar kullanılan hem havalimanlar hem de uçaklar bu manada çok fazla eyleme tanıklık etti. Bunun karşılığında da hem havaalanlarında 11 Eylül başta olmak üzere onun öncesi de var, sonrası da var. Bu tür eylemlerden dersler alınarak hep en iyiye, en güzele yani yolcu emniyetini, uçuş mürettebatı emniyetini, uçakların havalimanlarının emniyetini maksimize edecek şekilde tedbirler alınıyor. Şimdi havadaki o herhangi bir nahoş durum eğer ki zamana karşı yarışsa o zaman en yakın meydana en seri şekilde pilotlar uçağı indirecekti ve ondan sonra da şu anda yine Gaziantep'te bu GAP havalimanında olduğu üzere benzer yöntemlerle aramalar yapılacaktı ama o zaman tahliye usulü çok o kızaklar kullanılmak suretiyle adeta yani bu Captain Sulu vardı Hudson Nehri'ndeki o boşaltma evet. O kızaklara benzer şekilde filmlerde görülmüştür.
0: Evet, üzerine kitaplar yazılan ve üzerine evet. Sanırım filmlerde çekilen bir kritik bir hadise evet. De değil mi hocam?
1: Yani dolayısıyla o kızakları çok seri bir şekilde hiçbir şekilde malzemelerini almadan yolcuların ve mürettebatın kullanarak terk etmesi uçağı istiyor. Çünkü orada yere indikten sonra da zamana karşı yarışılacak. Ondan sonraki olay tamamen güvenlik prosedürünün işletilmesi yani şu anda GAP'taki olan işlemin farklı bir şekilde daha hızlı şekilde işletilmesine gelecekti. Burada şükür ki öyle bir şey olmadı.
0: Çok şükür.
1: Olmaması için de zaten daha bu uçaklar kalkmadan önce de yani normal şartlarda bombalı bir eylemin olma olasılığı havalimanlarında neredeyse sıfıra yakın, olarak düşünmek lazım. Çünkü tedbirler çok üst seviyede. İşte biliyorsunuz iki aşamalı güvenlik var yolcularla ve bagajlarla ilgili. Ondan sonra yolcuların şüpheli hareketleri olursa zaten uçak içerisine daha binmeden orada yani mesela
0: hosteslerimiz... Ve tüm güvenlik önlemleri de ne kadar güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli, kritik olduğunu kanıtlıyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Bu gece yaşadıklarımız?
1: Hepsi bir zincirin bir halkası. Tabii. Yani şunu da söyleyelim. Mesela orada hosteslerimiz gelen yolculara herkese merhaba derler, günaydın derler. Ama aynı zamanda da öyle genel manada yolcunun şüpheli bir hareketi var mı yok mu diye ona kadar bakarlar. Yani bu iş uçuş mürettebatı dahil yanımızdaki yolcunun da bir şüpheli hareketi varsa bizlerin de yolcu olarak üzerinde titizlikte durması gereken bir bütünlüğü arz ediyor. Herkesin sorumluluğu var ama nihayetinde uçakların içerisine herhangi bir şekilde böyle bir patlayıcı maddenin kolay kolay konulamayacağını da bilmemiz, içimiz rahat bir şekilde yolculuklarımızı yapmamız gerekir.
0: Hocam biraz kişisel bir soru olacak. Hüseyin Hocam siz kişisel geçmişinize benzer bir hadiseye evet. Tanıklık ettiniz mi? Yaşadınız mı? Bunu da merak ettim.
1: Yani benim bir yıl bir tecrübem var ama herhangi bir şekilde böyle bir olaya rastlamadım. Benim uçtuğum dönemde de o şirkette hiç böyle bir olay olmadı.
0: Olmadı.
1: Peki, yani bu çok sık rastlanan bir olay değil.
0: Çok sık rastlanan bir olay değil. Ama başarıyla evet. Atlatılması hem mürettebatın evet, bu konuda evet. Ne kadar tecrübeli olduğunu gösteriyor ki güvenlik personelimizden hiç bahsetmeye gerek evet. Yok. Hepsi işlerini ne kadar iyi yaptığını bir kez daha kanıtlamış oldular bu gece. Var mı hocam kesinlikle. Eklemek istedikleriniz?
1: Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Tekrar olmasın inşallah.
0: İnşallah
1: hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla. Sağ olun.

0: Ne acıdır ki Yeşilçam'ın ustalarından birini daha kaybettik. Altın Çocuk lakabıyla tanıyorduk onu. Onlarca filmde oynadığı rollerle Türk halkının hafızalarında yer edinmişti. Göksel Arsoy 90 yaşında aramızdan ayrıldı.
1: Evet, bendeniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocanız. Size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek.
2: Onlarca filmde rol aldı. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy 90 yaşında hayata veda etti.
3: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
2: Göksel Arsoy 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesi Girit Mutasarrıf'ın Mollazade Ali Talat Bey'in torunu, babası pilottu. Amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarı ve söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken 1957 yılında Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı. Samanyolu filmiyle ünlendi. Halit Refik'in kendisine verdiği Altın Çocuk lakabıyla tanındı.
3: Havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz.
4: Bir melekle ancak uçarak dans edilir de onda.
2: Bulunmaz Uşak, Taş Bebek gibi filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi.
4: Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek.
2: Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlendi. Soley Arsoy ile evliliğinden iki çocuğu olan Göksel Arsoy, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
0: Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılan NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin uzay hedefiyle ilgili mesajlar verdi. Uzay Türkiye için ulusal bir öncelik diyen Anderson, ABD ile Artemis Anlaşması'nı imzaladığına da dikkat çekti. Bu ortaklığı dört gözle bekliyoruz dedi.
5: Türkiye, Artemis Anlaşmalarını yeni imzaladı. Şu anda Artemis anlaşmalarına dahil 76 ülkemiz var.
6: Türkiye'nin uzay misyonuna dikkat çekti. İşbirliği mesajı verdi.
5: Türkiye, anlaşmanın diğer tüm üyeleriyle birlikte bizimle kalkıp ay üstümüzü inşa etmeye yardımcı olabilir. Bu, Türkiye'nin mühendislerine, bilim insanlarına, hatta belki astronotlarına ve Artemis anlaşmalarının tüm üyelerinin ay üstünü kurmasına katkı sağlayabilecek tüm teknolojilere yardımcı olabilir.
6: Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. Türkiye'nin uzay misyonuna değindi.
5: Uzay Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis anlaşmalarının imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyor ve buradan nereye gideceğini göreceğiz.
6: NASA Başkan Yardımcısı uzayda yapay zekaya otonomi verip vermeme yönündeki endişeleri de değerlendirdi.
5: ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın dört bir yanından süper zeka konusundaki en iyi uzmanları tam da bu meseleyi konuşmak üzere henüz topladı. ABD liderliğinde, doğru ellerde bunun çok iyi yönetileceğinden eminim.
0: Okullar açıldı. Çocuklar hem mutlu bir yandan da stresli. Okulların açılmasıyla çocuklar akademik baskı, sosyal uyum ve arkadaşlık ilişkileri gibi pek çok yeni faktörle karşı karşıya. Uzmanlar bunlarla baş edebilmek için doğru iletişimin kurulması gerektiğini söylüyor. Ebeveyn çocuk iletişimi de halihazırda başarıyı beraberinde getiriyor.
7: Çocuk ve ebeveyn iletişimi oldukça önemli. Çünkü çocuklar sosyal bir varlık ve okul başlamasıyla beraber arkadaşlık iletişimleri, akran iletişimleri, öğretmen ilişkileri daha çok böyle öne çıkıyor.
6: Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin önemine dikkat çekti. İletişimin hem akademik başarıyı hem de psikososyal gelişimi doğrudan etkilediğini belirtti.
7: Çocuğun akademik başarısını, aynı zamanda kendi duygusunu düzenleme becerisini ve sosyal uyumu belirleyici en kritik unsurlar diyebiliriz.
8: Okula falan gidiyorlar. her konudan konuşabiliyoruz.
6: Uzmanlar sosyal medyanın ve çevrim içi oyunların çocukların yüz yüze iletişim kurma becerisini zayıflattığına dikkat çekiyor. Anne babanın rolünün altını çiziyor.
7: Çocuğun duygusunu anlamalı, etkin dinlediğini hissettirmeli. Yani kimi zaman sadece o çocuğu dinliyor olmak bile sorunu çözüme kavuşturacak, kapıyı aralayan şeydir.
9: Onların çocuk olduğunu, bazı şeyleri zamana gerek olduğunu idrak etmek gerekiyor. Yani bence en iyi öğretmen aile.
10: Uzmanlara göre sağlıklı iletişim yöntemlerinden biri ise çocuklara doğru sorular sormak. Bugün günün nasıl geçti sorusu yerine bugün seni neler mutlu etti tarzı açık uçlu sorular tavsiye ediliyor.
7: Bugün seni heyecanlandıran bir olay oldu mu, seni zorlayan bir şey oldu mu, benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı şeklinde yaşadığı olayları anlatmaya teşvik edici açık uçlu sorular sormalarını daha çok öneririm.
11: Günün nasıl geçti, bugün nasıl geçti? Okulda neler yaptıklarını soruyoruz. Arkadaşlarıyla ilişkilerini soruyoruz nasıl geçtiğini.
0: Gece raporu devam edecek ama kısa bir aranın ardından.

0: Yeniden birlikteyiz. Gece raporu devam ediyor. Sıcak bir geceden geçiyoruz. O sıcak gecenin başlıklarıyla devam edelim ikinci dilime. Efendim, hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol hakkında MASAK ve bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Hakemin hesabında 14 yılda toplam işlem hacmi ise 84 milyon lira olarak belirlendi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da fon soruşturmasını sürdürüyor. Başsavcılık hisse firmanlarını mercek altına aldı. Hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor. Bu arada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da bir araya geldi. Taraflar Mekke ve Medine'ye yönelik saldırıları kınarken Suudi Arabistan'a yönelik de birlik mesajı verildi. Ve siyaset, CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü itibarıyla AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay ise iddialar karşısında henüz net bir yanıt vermedi. Bu arada Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'sine tutuklama talep edildi. Diğer yandan Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise Başkan Vekil Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı efendim. Ve enflasyon Eylül'de %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışının eğitimde yaşandığını gördük. Kira zam oranı ise %31,49'a geriledi. Enflasyon 5 yılın ardından ilk defa da %30'un altına indi. Efendim, Yeşilçam'ın ustalarından birini daha ne yazık ki kaybettik. Altın Çocuk lakabıyla tanınan ve onlarca filmde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen Göksel Ersoy 90 yaşına yaşama veda etti. Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında uçakta patlayıcı var notu bulunması üzerine panik yaşandı. Yolcular ve mürettebat hemen tahliye edildi. Uçakta yapılan arama neticesinde neyse ki herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı efendim. AJet Hava Yolları'nın yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulundu. Uçak saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve havalimanında uçuşlar durduruldu. Uçak içerisi, bagajlar ve kargo bölümünde bomba uzmanları ve bomba köpeğiyle arama yapıldı. İncelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Uçağın lavabosunda kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresinde de parmak izi çalışması yapıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Çıldak çalışmaların ardından havalimanı trafiğinin tekrar açıldığını duyurdu. Evet, enflasyon Eylül'de %1,84 arttı ve yıllık enflasyonda %29,73 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitimde yaşanırken kira zam oranı da %31,49'a gerilemiş durumda. Bu arada enflasyon 5 yılın ardından güzel haber, ilk defa %30'un altına dek indi. Şimdi gözler memur maaşları ve emekli aylıklarındaki enflasyon farkına çevrildi.
1: Eylül ayı tüketici enflasyonu %1,84 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5,57 oldu. Emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin 3 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak?

0: Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %8 oranında artacak.
1: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Peş peşe de zam çağrıları geldi sendikalardan. Memursen ve Kamusen maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirterek yeniden zam yapılmasını istedi.
2: Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sendikalar maaşların yeniden değerlendirilmesini istedi. Memur ve emekli cephesinden ard arda zam çağrıları geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında enflasyonu %1,84 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon ise %29,73 oldu. Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Temmuz'da yapılan %7'lik zammın eridiğini vurguladı.
3: Temmuz ayında yapılan %7'lik artış büyük ölçüde erimiştir. Gelinen noktada ekonomik gelişmeler, kamu görevlileri de emeklilerimizin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
2: Memursen cephesinden de benzer bir çağrı geldi. Sendika, sabit gelirlilerin alım gücünün korunmasını ve seyyanen zam yapılmasını istedi.
4: Yüksek enflasyon, döviz kuru ve faizlerin oluşturduğu ağır maliyetin yükü, sabit gelirlilerin omuzlarında daha fazla taşınmamalıdır. Enflasyon karşısında eriyen gelirleri güçlendirecek kalıcı gelir politikaları hayata geçirilmelidir. Memur ve emeklisinin alım gücü korunmalı, kayıplar telafi edilmelidir.
2: Her iki sendikada gıdadan kiraya, akaryakıttan enerjiye kadar artan zorunlu harcamaların sabit gelirliyi zorladığını vurguladı. Okulların açılmasıyla artan eğitim giderlerinin de hane bütçesine ek yük getirdiğine dikkat çekti.
1: Efendim, Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafa operasyonunu başlatmış durumda. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da operasyona 100 savaş uçağıyla destek verdi. Bu arada Amerika'dan dikkat çekici bir açıklama. Riyad Büyükelçiliği vatandaşlarını saldırılar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
2: Husilere karşı Yemen Şafa operasyonu başlatıldı. Yemen ordusu Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı başlatılan Yemen Şafa operasyonu kapsamında Husilerin askeri kapasitesini hedef aldı. Stratejik öneme sahip Babül Mendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da operasyona 100 savaş uçağıyla katıldığını duyurdu. 324 yüksek değerli hedefini imha edildiğini açıkladı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattı. Yerel kaynaklar kentin çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı. Yemen ordusu ayrıca Babül Mendeb kıyısındaki stratejik liman kenti Muha'yı da Husilerden geri aldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı veya füze saldırıları nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması durumuna değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz dedi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.
1: Bir gece raporu klasiği olarak küresel gelişmeleri bu gecede masaya yatıracağız. Orta Doğu'daki duruma bakacağız. Sahadaki gelişmeleri değerlendireceğiz ki bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerginlik devam ederken Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik gelişmeleri ve tehditleri ele almak üzere Mekke Savunma İttifakı bir araya geldi. Tabii ittifakın kurumsal gelişimi açısından da önemli bir virajdı. Riyad zirvesi sonrası yapılan açıklamada Mekke ve Medine'ye yönelik saldırılar kınandı.

0: Önemli gelişmeler var. Konuşacağız. Kim konuğumuz? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık hocamız. Hocam hoş geldiniz gece raporuna.
1: Evren Bey hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Sıcak bir haftaya başlıyoruz. Şimdi ortak açıklamada çok kritik noktalar var ama hemen sormak istiyorum. Sizin neler dikkatinizi çekti? Bunu merak ediyorum. Tabii Suudi Arabistan'dan gelen açıklama benim ilgimi çekti. İttifakın saldırılara karşılık vermek için o toplu caydırıcılık önlemlerini devreye sokma konusunda anlaştığını duyurdu. Öncelikle bununla ne ifade edilmek istendi Suudi Arabistan tarafından? Bunu sorarak başlayalım. Buyurun hocam.
1: Evet Evren Bey, bugün gerçekleştirilen toplantı malumunuz ifade ettiğiniz üzere olağanüstü bir toplantıydı. Çünkü Yemen'deki savaş Suudi Arabistan açısından son derece kritik bir dönemece girmiş vaziyette. Evet. Oradaki çatışmalar hızlandı ve Suudi Arabistan'ın güvenliği şu anda Mekke Savunma Anlaşması katılımcısı ülkeler bağlamında birincil öncelik olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu deklarasyonun satır aralarına baktığımızda önemli bir takım ayrıntılar dikkatimizi çekiyor. 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke Savunma Anlaşması imzalandıktan sonra üzerinde durulan en kritik ve hayati mesele, acaba burada NATO benzeri bir ortak savunma mekanizması hayata geçirilebilecek mi? Ortak güvenlik anlayışı, kolektif güvenlik anlayışı uygulamaya konulabilecek mi şeklinde bazı tartışmalar vardı.
0: Evet. En önemli soru işareti bugün buydu değil mi hocam?
1: Evet, kesinlikle buydu. Yani bu kolektif güvenlik anlayışı, NATO'nun 5. maddesi benzeri uygulanabilecek mi, uygulanamayacak mı tartışmaları vardı. Şimdi bugünkü deklarasyon üzerinden henüz 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Evren Bey, bu kolektif güvenlik anlayışının hayata geçirilmesi noktasında her 3 aktörün de bir kararlılık içerisinde olduğunu bize gösterdi.
0: Hocam, bölgesel gelişmeler de bu sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesine neden oldu diyebilir miyiz peki?
1: Yani evet Evren Bey, açıkçası bölgede bir kriz olmasaydı, yani Husilerle Suudi Arabistan arasında bir kriz olmasaydı, burada kolektif güvenlik anlayışının, bu ortak savunma mekanizmasının devreye girmesi belki biraz daha gecikecekti. Belki çok uzun yıllar boyunca, bilemeyeceğimiz bir tarihe kadar da ertelenecekti. Böylece Mekke Savunma Anlaşması biraz daha altyapısını kuvvetlendirme, biraz daha yapısal özelliklerini, kurumsal özelliklerini pekiştirme fırsatı bulacaktı. Şimdi erken bir meydan okuma, bunun altını çizmek lazım. Yani henüz 2 ay gibi bir süre geçmesine rağmen erken bir meydan okuma, ama yapılan açıklamalar bugün, özellikle deklarasyonun satır aralarına baktığımızda Evren Bey, her ne kadar erken bir meydan okuma olsa da Husi tehdidi, Mekke Savunma Anlaşması bunu karşılamak için bir kararlılık mesajı verdi şeklinde yorumlamak lazım. Zaten satır arasına baktığımızda uygun görülen askeri birliklerin özellikle buraya intikal ettirilmesi noktasında verilen mesaj bence son derece çarpıcı. Bunun altını çizmek lazım. Bu da tabii bir taraftan sadece Türkiye'de değil, dünyada da acaba kara unsurları, askeri birlikleri bu bölgeye sevk mi ediliyor şeklinde soruları beraberinde
0: getirdi. Evet, tabii şu an herkesin merak ettiği bunun sahaya yansıması ne yönde olacak?
1: Evet ya, şöyle Evren Bey, ben burada açıkçası Türkiye'nin ilk etapta muharip birlikleri buraya yoğun bir şekilde göndermekten ziyade Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharip unsurlarını daha çok insansız hava teknolojisi bağlamında, insansız hava araçları bağlamında Suudi Arabistan'ın savunmasına katkı yapmasını birincil öncelik olarak görüyorum. Tabii buradaki mekanizmanın nasıl hayata geçirileceği, yani bu üzerinde anlaşılan askeri güçler kavramından tarafların ne anladığını önümüzdeki saatlerde, günlerde aktörlerin yapacağı açıklamalardan anlayacağız. Yani bir taraftan da baktığımızda bugünkü deklarasyonda Evren Bey, Suudi Arabistan'ın Husi tehdidiyle mücadelesinde gösterdiği başarının da altı çiziliyor bir taraftan. Evet. Onu da ifade etmek lazım. Yani Suudi Arabistan'ın ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğuna dair bir mesaj göremedik biz o deklarasyonda. Dolayısıyla bu ilk test, savunma anlaşmasının uygulanmasına yönelik ortaya çıkan ilk meydan okumaya bir kararlılık mesajıyla bugün cevap verilmiş gibi görülüyor. Yani önümüzdeki günler oldukça sıcak geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü burada özellikle muharip güçlerin gönderilip gönderilmemesi meselesi yine deklarasyonda yansıtıldığı üzere bir iç hukuk meselesi aynı zamanda, biliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında görevlendirilmesi noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkere çıkartılması gerekiyor.
0: Efendim, beklememiz gereken parlamentoda bir onay süreci mi? Burada süreç nasıl işleyecek? Bu konuda neler söylersiniz?

0: Şimdi Evren Bey, zaten malumunuz Mekke Savunma Anlaşması henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadı.
1: Evet.
0: Yani bir savunma anlaşmasının tamamen Türkiye'nin iç hukuku bağlamında yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması gerekiyor ki zaten Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bu konuda bir mesaj vermişti. Yani bir ay içerisinde Mekke Savunma Anlaşması'nın TBMM'nin gündemine gelmesini bekleyebiliriz şeklinde. Tabii hem bu savunma anlaşmasının, Mekke Savunma Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması, hem de aynı zamanda eğer bir askeri kuvvet intikal ettirilecekse Suudi Arabistan hattına, bunun gönderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir tezkere çıkartılması gerekiyor. Bütün bunları takip edeceğiz. Yani eğer böyle bir karar alınırsa bu tezkere görüşmelerinde son derece nasıl diyelim, hararetli geçeceğini öngörmek zor değil
1: Tabii.
0: Türkiye açısından. Ve tabii bunu göreceğiz. Yani bekleyeceğiz. Dediğim gibi Evren Bey, benim öncelikli olarak altını çizmek istediğim husus şu: Mekke Savunma Anlaşması çok erken bir dönemde bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Husi tehdidi bağlamında burada savunma ittifakının güvenilirliğine halel getirmemek için, burada ittifakın mimarisini ve inandırıcılığını sarsmamak için çok güçlü bir kararlılık mesajı verildi. Bu kararlılık mesajı bugünkü deklarasyona yansıdı ve bu kararlılığın ben çok hızlı bir biçimde sahada somut yansımalarını göreceğimizi düşünüyorum. Fakat dediğim gibi Türkiye'nin şayet hani burada bir muharip güç gönderip göndermeyeceği meselesine gelecek olursak, bunun da kesin olmadığını söylemek lazım. Çünkü burada yardım kavramının altında farklı bir takım alt kırılımlar olabilir. Yani özellikle işte istihbarat bağlamından tutun da işte Suudi Arabistan'a yönelik işte insansız hava araçlarının gönderilmesi suretiyle yardımda bulunulması gibi çok farklı yardım seçenekleri Mekke Savunma Anlaşması bağlamında gündeme gelebilir. Önümüzdeki günlerde aktörlerin yapacağı açıklamalardan biz Türkiye'nin buraya bir muharip güç gönderip göndermeyeceğini net olarak anlayacağız.
1: Göreceğiz.
0: Ancak şu anda bu konuda bildiriye yansıyan bir ifade olmasına rağmen Türkiye'nin henüz buraya asker göndereceğini ifade etmek erken bir yorum olabilir Evren Bey. Bunu ifade edebilirim.
1: Doğru. Ama az evvel de ifade ettiğiniz gibi mutlaka sahada bazı somut yansımalarını biz ilerleyen süreçte göreceğiz gibi duruyor. Kıymetli hocam, şimdi tabii ittifakın geleceği açısından da oldukça önemli bir viraj dönüldü bugün ve baktığımızda sürekli böyle kurumsal bir vizyona da sahip olduğunu görüyoruz Mekke İttifakı'nın bugün atılan adımlar neticesinde. Yani bu kurumsal vizyona sahip olması yeni eklemeler olacağı anlamına da geliyor mu Mekke İttifakı'na, ne dersiniz? Yani bölgesel güvenlik anlamında çok önemli yansımaları olacağını da biliyoruz ilerleyen günlerde.
0: Evren Bey, mutlaka bunu Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da defaatle ifade ettiler. Malumunuz şunu söyledi Hakan Fidan: Mekke Anlaşması genişlemeye müsait bir çerçeve ortaya koyuyor şeklinde net bir beyanatı oldu. Bu da aslında Mekke Savunma Anlaşması'nın yeni katılımlara tıpkı NATO'da olduğu gibi açık olduğunu bize gösteriyor. Fakat burada ben bu üç ülkenin, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın çok hızlı hareket etmek isteyeceği kanaatinde değilim. Çünkü baktığımızda Evren Bey, buradaki güvenlik mimarisini kurgulayan üç sac ayağı aslında hani eskilerin tabiriyle birbirinin mütemmim cüzü olarak adlandırabileceğimiz ülkeler. Bunu sizde yaptığım yayınlarda daha önce de ifade etmiştim. Yani Pakistan bir nükleer güç, İslam dünyasının yegane nükleer gücü. Türkiye savunma sanayi alanında özellikle insansız hava araçları teknolojisine dünyanın önde gelen ülkelerinden biri ve Suudi Arabistan'da dünya ekonomi politiğinde muazzam bir ekonomik ve finansal güç. Şimdi bu üç gücü bir araya getirdiğinizde özellikle bölgesel krizlerin çözümünde inanılmaz bir dinamizm ortaya çıkartabilecek bir potansiyeli görüyoruz. Şimdi buradaki temel mesele şu: Mekke Savunma Anlaşması'na nasıl bir gelecek vizyonu, nasıl bir stratejik perspektiften bakılıyor, değerlendiriliyor? Şimdi bu tip savunma mekanizmalarında Evren Bey, eğer siz kurumsallaşmayı tam sağlamadan, stratejik vizyon çerçevesini tam belirlemeden, şayet yeni aktörlerin katılımıyla bu anlaşmayı, bu güvenlik mimarisini genişletme yoluna giderseniz, burada üretilen sonuç savunma ve güvenlik anlamında istenildiği kadar olmayabilir. Şimdi malumunuz, biliyorsunuz, NATO 1949 yılında kurulduktan sonra uzun yıllar boyunca sadece belirli ülkelerin katılımıyla varlığını devam ettirdi. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra

0: Ve biz NATO'nun dalga dalga genişlemelerini gördük. 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllarda muhtelif Doğu Avrupa ülkeleri, Baltık ülkeleri sırayla NATO'ya üye oldular. Şimdi şöyle düşünün, 1949 yılında gerçi o ülkeler Sovyetler Birliği'nin uydusu mahiyetindeydi ama böyle Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş rekabetinde etkin konumda olan bazı ülkelerin NATO'ya alındığını düşünün. Bu ittifakın bir noktada ağırlık merkezinin zayıflaması anlamına gelecekti. Şimdi ben benzer bir senaryonun açıkçası karar vericiler tarafından, dış politika karar alma mekanizmasının merkezinde bulunan aktörler tarafından da değerlendirildiği kanaatindeyim. Yani burada çok hızlı bir şekilde bizim uluslararası ilişkilerde göreli olarak küçük devlet olarak adlandırdığımız ülkelerin buraya katılımını sağladığımızda buradaki odak noktası biraz dağılabilir. Şimdi mesela bunun ideali nasıl olur diye mesela bana sorarsanız, bu bir İslam dünyasını ilgilendiren bir güvenlik mimarisi ise Mekke'yi meselenin tam merkezine oturttuysa şayet bu ittifak mimarisine İslam dünyası ülkelerinden başta Endonezya, Uzak Doğu Asya'da Mısır ve tabii ki katılırsa, katılmayı tercih ederse İran'ın katılması asıl manada her ne kadar çeşitlendirmeyi artırmış olsa da muazzam bir dinamizm oluşturabilir. Tabii bu ülkeler ortak bir stratejik vizyonda
1: Bir
0: birleşebilirse
1: araya
0: bu
1: gelmesi gerekiyor.
0: evet
1: Yani
0: bir
1: geçmiş
0: ütopya gibi
1: tecrübeler ışığında
0: görülebilir.
1: diyorsunuz ki bu eklemelerde dikkatli bir şekilde yani önümüzdeki zamana yayılarak yavaş yavaş gerçekleştirecek ifadesi doğru mu?
0: Yani şöyle Evren Bey, kesinlikle yani zamana yayılarak kademeli olarak peyderpey yeni üyeler mutlaka Mekke Savunma Anlaşması'na katılacak ama öncelikli olarak buradaki stratejik çerçevenin çok iyi çizilmesi
1: Evet.
0: lazım. Bugün Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da zaten bunu ifade etti. Yani kurumsallaşmanın neredeyse sonuna geldik dedi. Burada dokümanlar ortaya çıktıkça, stratejik vizyon belgeleri, burada işte işleyişi ortaya koyan yönergeler ortaya çıktıkça biz Mekke Savunma Anlaşması'nın stratejik vizyonuna dair daha net bir takım doneler elde
1: Evet.
0: etmiş olacağız ve bu doneler üzerinden de genişleme politikasının nasıl uygulanacağını göreceğiz. Özellikle burada ortak savunma anlayışı, kolektif savunma anlayışı Evren Bey dediğim gibi çok önemli. Çünkü biz açıkçası bunu modern Orta Doğu tarihinde bunun örneğini pek göremiyoruz. Yani her ne kadar Soğuk Savaş döneminde bir takım özellikle İngiltere'nin ve Amerika'nın desteğiyle işte Bağdat Paktı vesaire gibi girişimler olsa da Orta Doğu'da bütün bunlar başarısız oldu. Ve günün sonunda bunlar tarihe karışıp gittiler. Şimdi Batılı ülkelerin müdahalesi olmadan ilk kez kendi iç dinamikleriyle bu üç büyük İslam ülkesi bir araya gelip bir ortak savunma mimarisi kuruyor. Dolayısıyla bu gerçekten modern Orta Doğu tarihi açısından da ilginç bir hani dönüm noktası diyebiliriz. Yani biz de bunlara şahitlik ediyoruz hep birlikte. Önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz ama Yemen meselesine dönecek olursak kısaca yine Evren Bey, Yemen
1: Tabii son olarak da onu
0: meselesinde
1: soracaktım hocam. Yani bu gerginlik nereye evrilir? Yemen'deki Husi güçleriyle Suudi Arabistan arasındaki Türkiye'de sürekli son dönemde özellikle bölgesel krizlerin çözümü noktasında çok önemli bir görev üstleniyor. Burada acaba neler yapılabilir ve bu gerginlik, bu tansiyon sizce nereye doğru gidiyor?
0: yani şimdi tabii yine bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına döneceğim. Yani Türkiye elbette barışçıl yollarla ihtilafların çözülmesinden yana bir ülke Evren Bey. Bu Türk dış politikasının değişmez ilkelerinden bir tanesi. Türkiye elbette ister ki bu Yemen krizi bir şekilde barışçıl yollarla çözülsün. Ama bu barışçıl yollarla çözülemiyorsa ki gidişat onu gösteriyor. Bu meselenin de bir şekilde artık çözülmesi gerekiyor. Bir de bu Yemen krizine şu zaviyeden bakmak lazım Evren Bey. Açıkçası Yemen dosyası bence Arap Baharı sürecinde açık kalan son dosya. Yani bakın Suriye'de devrim süreci tamamlandı. İşte Mısır'da bir devrim oldu. Tekrar Sisi yönetimi geldi. Tunus'ta eski rejim geri döndü. İşte Libya'da belirli bir statüko oluşturuldu. Şimdi burada çatışma dinamiğinin çok aktif olarak sürdüğü tek bölge Yemen kaldı Evren Bey.
1: Doğru.
0: Yani bu Arap Baharı sürecinde yaşanan o sistemik kırılmanın aslında kanayan yarası olarak Yemen'in devam ettiğini gösterebiliriz. Bölgenin de sulh ve sükunete kavuşabilmesi için bunun da elbette engellenmesi gerekiyor. Yani bu Arap Baharı'ndan kalan bu son dosyanın da artık bir şekilde kapatılması gerekiyor. Çünkü bölgenin daha büyük sorunları var. Yani ABD-İran savaşı devam ediyor. İşte sizinle de yine Babülmendep'teki gelişmeleri konuştuk. Buradaki meselenin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ancak ne olursa olsun öyle veya böyle Yemen

0: Peki kriz, bu çatışma Mekke Savunma Anlaşması'nın önündeki çok erken dönemde ortaya çıkan bir sınama. Ancak aktörlerin bugünkü yayınladıkları ortak deklarasyon bu erken sınamayı bir şekilde çözme noktasında güçlü bir iradeye sahip olduklarını gösteriyor. Ki ben burada bu üç ülkenin birlikte geliştirecekleri o koordinasyon neticesinde Yemen meselesini çözebilecekleri kanaatindeyim. Bu da tabii Mekke Savunma Anlaşması'nın prestiji ve kredibilitesi açısından da önemli bir dönüm noktası olacaktır
1: Belki
0: Evren
1: de
0: Bey.
1: çok önemli bir test sürecine giriyoruz diyebiliriz, değil mi hocam?
0: Evet, kesinlikle işte mesele tam olarak bu. Yani gönül isterdi ki tabii ki burada çok erken bir hani sınama olmasın, bu kurumsal yapı biraz daha ayakları üstüne
1: Tabii.
0: bassın, biraz daha çerçeve belirlensin, bölgede daha sulh ve sükunet olsun ve aslında asıl hedef olan caydırıcılık, yani başka bir ülkenin Mekke Savunma Anlaşması'nı dahil olan ülkeye yönelik tehditlerinin olmaması veya bunun önlenmesi. Tabii bu tehditler Orta Doğu'da Evren Bey işte konuşuyoruz, sadece konvansiyonel anlamda devletlerden gelmiyor. Yani devlet dışı aktörlerin işte Husi örneğinde gördüğümüz gibi devlet dışı aktörlerden de bu tip tehditler gelebiliyor. Bütün bunların engellenmesi lazım. Bir de şunu ifade etmek isterim son olarak.
1: Buyurun.
0: Bakın Orta Doğu siyasetine makro düzeyde baktığımızda özellikle Soğuk Savaş yıllarında açılan belirli dosyaların da hani artık yavaş yavaş kapanmaya başladığını görüyoruz Evren Bey. O da şu, baktığımızda artık Orta Doğu'da devlet dışı silahlı aktörlerin yavaş yavaş diskalifiye edildiği bir zaman diliminden de geçiyoruz. İşte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinden bahsediyoruz. Yemen'de Husilerin bir şekilde ya entegre olması ya da siyaseten bertaraf edilmesi sürecinden bahsediyoruz. Benzer şekilde işte Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesi var. Bütün bunlar aslında bize yeni Orta Doğu'da, yeni Orta Doğu bölgesel düzeninde devlet dışı aktörlerin çok fazla yeri olmadığını ve geleneksel devlet yapılarının bir şekilde, yani bu bölgede tesis edilen ulus devlet sisteminin güçlenerek yoluna devam edeceğini gösteriyor diyebilirim.
1: Peki Mekke İttifakı'nı, yeni Orta Doğu siyasetini ve sahadaki tüm gelişmeleri konuştuk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık hocamız. Çok teşekkürler hocam katkılarınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler, iyi
1: Sağ olun efendim.
0: yayınlar.
1: Gece raporuna çok önemli bir gelişmeyle devam edelim. Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın TMSF'nin açtığı iade hesabına ödeme yapmasına izin verildi efendim. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme yapma talebinde bulundu. Talebe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da izin verildi. Aynı başlıkla devam edelim. Fon soruşturması ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı açıklamalar var. Grup Başkanı Faik Öztürak konuştu ve fonların mecliste öncelikli konu olması gerektiğini söyledi. Öztürak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
2: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
3: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Mecliste ilk görüşülecek konu olmalı dedi.
2: Biz bu işin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için mecliste tüm partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını ilk günden önerdik. Önergemizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Genel kurul oturumlarında ilk olarak bunun ele alınmasını istiyoruz.
3: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak mecliste kameralar karşısına geçti. Gündeminde belediyelere yönelik soruşturmalar vardı.
2: Seçilmiş başkanların delilleri karartma veya kaçma riski olduğu iddia ediliyorsa bu nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır. Hemen gözaltı ve tutuklama uygulamak yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Tutuklama kararı adli kontrolün neden yetersiz kalacağı somut şekilde ispatlandıktan sonra mümkün olmalıdır. Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer derhal serbest bırakılmalıdır. Aynı durum tutuklanan diğer başkanlarımız için de söz konusudur.
1: Yeni partiye kulak verelim. Parti sözcüsü Zeynel Emre de fon soruşturması

0: Durmasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yöndeki iddialar da vardı.
1: Oradaki sıkışmışlık ile daha fazla belediyelere operasyon karşılığı veriliyor. En son yine Mersin'de bir operasyon oldu.
2: Fon soruşturmasını bu sözlerle değerlendirdi. Konunun takipçisi olacaklarını yineledi.
1: Bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Bir toplantı daha gerçekleştireceğiz.
2: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddia da soruldu.
1: Geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Giden kitleyi götürebiliyor mu? Hiçbir etkisi de olmuyor.
2: Zeynel Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması da vardı.
1: Bu anlaşma nedir? Nerede var bilmiyoruz. Kapsamı ne bilmiyoruz. Bunun yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip resmi gazetede yayınlanması lazım. Yürürlüğe girmiş gibi de faaliyetlerde bulunamazsınız. Bu da başka bir anayasal suçtur.
0: Sıcak gelişme ekranınızda henüz dumanı tutuyor. Manisa Soma'da 5 madencimizin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, 5 madenci hayatını kaybetmiş, 2 madenci yaralı kurtulmuştu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir işlemi yapılmış ve Kozinoğlu'nun mezarından örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler tamamlandı. 12 Eylül tarihinde Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı ve uzman ekip tarafından örnekler alındı. Örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 24 gün süren incelemenin ardından alınan örnekler yeniden Kozinoğlu'nun kabrine defnedildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. O dönem ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ise 15 yıl sonra dosyayı tekrar ele aldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarı açıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçluların Türkiye'ye iade süreçleriyle ilgili son rakamları, son durumu paylaştı. 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Adalet Bakanı, suç odaklarının peşini bırakmayacağız dedi.
3: Suçluların Türkiye'ye iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. İlk 9 ayda toplam getirilen kişi sayısının 294'e ulaştığını açıkladı.
4: 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı.
3: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası adli işbirliği sayesinde firari suçluların Türkiye'ye getirileceğinin altını çizdi.
4: Uluslararası adli işbirliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
0: Manisa'da geçen ay evlerinde öldürülen Acar çiftinin cinayetini balistik inceleme aydınlattı. Aynı gün ormanda cesedi bulunan kişinin Acar çiftini öldürerek kendi hayatına son verdiği belirlendi.
5: Daha bir yıl önce evlenmişlerdi. Mutlu evlilikleri kurşunlarla son buldu. Acar çiftinin cinayeti günler sonra aydınlatıldı. Otokaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa

0: Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. 26 Eylül'de kızından haber alamayan anne Emine Ç. evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. Silahla vurularak öldürülen Acar çiftinin cinayetini çözmek için jandarma çalışma başlattı. Aynı gün ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişi 40 yaşındaki İlhan Ağlamazlar'dı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. İlhan Ağlamazlar'ın silahı İzmir'de kriminal laboratuvarda incelendi. Balistik rapor ortaya şaşırtan bir sonuç çıkardı. Acar çiftinin aynı silahla öldürüldüğü belirlendi. İlhan Ağlamazlar'la İsa Acar arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Ağlamazlar'ın İsa ve Mümire Acar'ı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiği tespit edildi.
1: Efendim, alevli görüntülerin adresi Aydın'ın Kuşadası ilçesi. Yaz aylarını özellikle turistlerin uğrak yeri olan bir pazar yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm pazarı da sardı. Ekipler yangın farklı noktalara sıçramasın diye adeta zamanla yarıştı.
0: Pazar yeri alev aldı. Yangın her tarafa yayıldı. Kara duman Kuşadası'nın her yerinden görüldü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan pazar yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm pazarı sardı. Pazar yerleşim yerlerine de oldukça yakındı. Ekipler yangının evlere sıçramaması için zamanla yarıştı. Yangın neyse ki kimseye bir şey olmadan söndürüldü. Pazar alanı küle döndü. Ekipler şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor.
1: Gece raporunun kapsama alanına giren bir görüntü Tunceli'den. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yayalara çarptı. Ardından da soluğu bakın nasıl büfede aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay pazar günü yaşandı. Bir grup büfenin önünde gördüğünüz gibi bekliyordu. Şehsen'in kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince önce oradaki yayalara ardından da büfeye çarptı. Kazada araçtaki iki kişiyle büfenin önünde bulunan dört kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme de devam ediyor. Mısır'da tüm dünyanın konuştuğu mucize bir kurtarma hikayesi yaşandı. Genç bir Mısırlı balkondan düşen 5 yaşındaki çocuğu inanılmaz bir şekilde son anda yakaladı. Yerel basına göre olay Giza kentinde yaşandı. Sokaktaki bir mağazanın önünde bekleyen Ahmet Ragab adlı Mısırlı genç bir çocuğun çığlık attığını duydu. Başını yukarı kaldırdığında 5 yaşında olduğu belirtilen çocuğun balkondan düştüğünü gördü. Hızlıca balkonun altından geçen Ragab çocuğu yere düşmeden yakalamayı başardı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çocuğun çamaşır iplerine çarparak yavaşladığı da görüldü. Mucizevi kurtarma anının görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Kahraman ilan edilen Ragab olay anında kendini düşünmediğini, tek düşüncesinin çocuğu kurtarmak olduğunu dile getirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, Megakent'te yılın ilk 9 ayına dair emniyet verilerini açıkladı. Terörle ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi Gül. Motosikletlilerin karıştığı kazalara da dikkat çekti. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir eylem planını hayata geçireceğini söyledi.
0: Terör ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. İstanbul'da yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını söyledi.
2: 4237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, kentin 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Basın toplantısına Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
2: Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3.998 şahıstan 2.517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan 1.974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
0: Ali Davut Gül, trafik.

0: Fikte son bir yılda araç sayısının %6, motosiklet sayısının %10 arttığını söyledi.
1: Toplam araç sayımızın %15'ini oluşturan motosikletlerin her 3 kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
2: Otomobil pazarlarındaki son durumla devam edeceğiz.

0: Otomotivde yani %20 oranında bir zam bekliyorum ben yıl sonunda. 2027 yılında sıfır araçlarda %20 oranında bir zam geleceğini düşünüyoruz.
1: Yıl sonu yaklaşırken otomobil pazarı hareketlendi. 2025 ve 2026 model araçlar için satış kampanyaları düzenleniyor.
0: Şu an için fiyatlar gayet uygun. Yani almak isteyen müşterilere ben almalarını öneririm. Yerli araç düşünecek olursak 2025 veya 26 model araçların en pahalı fiyatları şu anda 2,5 milyon TL. C segment dediğimiz araçlar Avrupa araçlarında fiyatları 4 milyon 500 bin TL civarında.
2: Gördüğüm kadarıyla aslında ikinci ellerde fiyatlar iyi gibi duruyor şu anda.
3: Seçenek bakacağız, gezeceğiz, göreceğiz. Bütçemize uygun bir araba bulabilirsek alacağız.
4: Peki vatandaş bu dönem en çok hangi aracı arıyor? Yıllardır tahtın sahibi benzinli ve dizel araçlar önde ama bir rakip hızla yükseliyor.
0: Elektrikli araç satışlarında yaklaşık %10 ile %15 arasında bir artış gerçekleşti. Eşel mobil sistemi biliyorsunuz devre dışı kalıyor artık. Bundan sonra yakıtın ne olacağı belli olmadığından dolayı biliyorsunuz savaştan dolayı fiyatlar da yüksek. İnsanlar şu anda acaba elektrikli mi alsam yoksa yine benzinli araç mı alsam diye düşünenler şu anda meyilli olaraktan elektrikliye doğru dönüş yaptılar.
5: Öncelikle elektrikli ekonomik olduğu için ama benzinli hibrit de kullanılabilir düzeyde. Fakat mantıklı olan şu an için elektrikli.
6: Geçen yıl görevine başlayan TürkSat 6A uydusunun ardından yeni uydu için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu daha gelişmiş teknolojiye sahip olacak TürkSat 7A için Kasım ayını işaret etti ve üretime başlanacağını söyledi.
1: TürkSat 6A'nın görevi sürerken 7A için süreç hızlandı. Kasım ayında üretimin başlaması bekleniyor.
7: Türkiye artık 6A uydusunu üretip kendi mühendisleriyle %80'in üzerinde bir yerlilikle uzaya fırlatmış durumda. Şimdi 7A'yı inşallah sözleşme aşamasındayız.
1: TürkSat 6A geçen yıl dünya yörüngesindeki görevine başladı. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri oldu. Yeni uydu üretim çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.
7: Sadece bizim ihtiyaçlarımızı değil, esasında dünyadaki 5,5 milyar insana hitap eden bir uydu ağımız var doğrusu. Bunu biraz daha geliştirmek, biraz daha kapasiteyi artırmak istiyoruz.
1: TürkSat 7A'nın 6A uydusundan daha fazla kapasiteye ve gelişmiş teknolojiye sahip olması planlanıyor. Üretime ise kısa süre içinde geçilmesi amaçlanıyor.
7: Muhtemelen Kasım ayı içerisinde 7A'yı sözleşmesini bitirerek onun üretim sürecine başlayacağız.
6: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yürüttüğü operasyon savaş teknolojisinde önemli bir değişime ışık tutuyor. Operasyonda kullanılan insansız kara araçlarının cephedeki asker kayıplarını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekiliyor.
8: Ukrayna'nın Donbas'ta başlattığı Vivaldi operasyonuyla şimdiye kadar 176 kilometre karelik alan Rusya'dan geri alındı. Uzmanlar operasyonda kullanılan insansız kara araçlarının savaş teknolojisinde önemli bir değişime işaret ettiğini düşünüyor. Ukrayna'dan cephedeki son gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. 3. Kolordu'nun Donetsk bölgesinde yaptığı Vivaldi operasyonunda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. Yetkililere göre şimdiye kadar yaklaşık 176 kilometre karelik alanda yeniden Ukrayna kontrolü sağlandı. Ayrıca en az 250 Rus askeri esir alındı. Uzmanlara göre operasyonda insansız kara araçları önemli rol oynadı. Kiev yönetiminin İHA'ları kullanarak robotik sistemleri cephe gerisine indirdiği kaydedildi. İnsansız kara aracı olarak adlandırılan bu sistemlerin Rus mevzilerine saldırılar yapmakta kullanıldığı belirtildi. Askeri uzmanlar daha önce yüzlerce askerin kullanıldığı görevlerin giderek uzaktan kumandalı platformlara devredildiğine, bunun da cephedeki kayıpları azaltabileceğini gösterdiğine işaret ediyor. Ukrayna, saldırılar ve keşif çalışmalarının yanı sıra cephedeki askerler ve işgal altındaki bölgelerde sıkışan sivillerin ihtiyaçları için de dronları kullanıyor. Son olarak, Ukrayna ordusu Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kasabasına dronla 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Ukrayna'nın insansız sistemler kuvvetleri ordunun yalnızca %2'sini oluşturuyor. Ancak buna rağmen Rus hedeflerinin %30 ila 35'inin imha edilmesinden sorumlu olduğunu öne sürüyor.
6: Rusya'nın gündemine bakacağız. Ülkede veba enstitüsünde çalışan bir kadının hayatını kaybetmesi ülkede acaba yeni bir salgın mı başlıyor sorusunu akıllara getirdim. 28 yaşındaki kadının nedeni belirlenemeyen zatürreden öldüğü duyuruldu. Bölgede salgın riskine karşı önemli önlemler alınırken Amerika'dan da dikkat çekici bir açıklama geldi.

0: Evet.
1: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Rus yetkililer Sibirya bölgesindeki Vebayla Mücadele Enstitüsü çalışanının ölümü üzerine özel önlemlerin alındığını açıkladı. Olay Sibirya bölgesindeki Irkutsk Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde yaşandı. 28 yaşındaki çalışan Darya Şipilova nedeni bilinmeyen zatüre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edildi. Ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmadı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi olayın ardından önlemlerin alındığını duyurdu. Olayın yaşandığı bölgenin yöneticisi Şipilova'nın tedavi gördüğü hastanenin karantinaya alındığını belirtti. Yaklaşık 200 kişinin de gözlem altında olduğu ifade edildi. Ayrıca Şipilova'dan alınan doku örneklerinde mesleki faaliyetle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi. Enstitü çalışanları arasında bulaşıcı hastalık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kimsenin olmadığı da vurgulandı. ABD'den de olayı yakından takip ettikleri açıklaması geldi. ABD basınına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, durumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile yakından takip ediyoruz açıklamasında bulundu. Birçok detayın henüz kesinleşmediğine dikkat çeken yetkili, Rus makamlarını doğru bilgileri hızlı ve akıcı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı.
0: Fransa'da geçtiğimiz hafta başlayan lise eylemleri devam ediyor. 400 ila 500 lisede eğitime ara verildi. Hükümet sükuneti sağlamaya çalıştıklarını söylerken öğrenciler sesleri duyulana kadar eylemlere devam edeceklerini belirtti.
1: Lise öğrencilerinin eylemlerinin devam ettiği Fransa'da 3700 liseden en az 400'ü kapatıldı. Eylemlerde çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'da öğretmen açığı ve okulların yetersiz koşullarına karşı başlatılan protesto gösterileri ikinci haftasına girdi. Eğitim Bakanı 24 okulun yağmalandığını ya da yakıldığını, 400 ila 500 okulda eğitime ara verildiğini açıkladı. En az 78 öğretim görevlisinin yaralandığını söyleyen bakan, gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını belirtti. Hükümet sözcüsü Maud Brejon da hedef sükuneti sağlamak dedi.
2: En önemli öncelik düzeni yeniden sağlamaktır. Son günlerde liselerin yakınlarında gördüğümüz görüntüler aşırı şiddet olaylarını gözler önüne seriyor. Elbette tüm bunlar kesinlikle kabul edilemez.
1: Öğrenciler ise sesleri duyulana kadar eylemlere devam edeceklerini dile getirdi.
3: Hükümet sesimizi duyana ve dinleyene kadar okul kapatma eylemlerini sürdüreceğiz. Bizi dinlemedikleri sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
1: Eylemlerin başından bu yana yaklaşık 5000 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Paris Polis Müdürü gösterilerin artık öğrenciler tarafından kontrol edilmediğini savunarak aşırı sol ve anarşist grupların eylemleri ele geçirdiğini iddia ediyor. Hükümet de eylemlerde zarara yol açanların bu zararı karşılamalarını sağlayacak bir yasa çıkarılacağını belirtiyor.
0: Danimarka'da ise ana gündem veri hırsızlığı. Ülkede 8,8 milyon kişinin verileri çalındı. Soruşturma da başlatıldı. Yetkililer olayın son derece ciddi olduğunu duyurdu.
4: Danimarka'da siber korsanlar 8,8 milyon kişiye ait verileri ele geçirdi. Yetkililer durumun çok ciddi olduğunu bildirdi ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaya ilişkin açıklamayı Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığı yaptı. Bakanlık yetkisi olmayan kişilerin merkezi nüfus kayıt sisteminde bulunan 8,8 milyon kişinin verilerini ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre yetkisi olmayan kişiler Danimarkalı bir şirketin sisteme yasal erişimini kötüye kullanarak verilere erişti. Ele geçirilen veriler arasında sistemde kaydı bulunanların isim, adres ve kayıt sistemi numaraları yer alıyor. Söz konusu şirketin sisteme erişimi kesilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanı durumun son derece ciddi olduğunu belirtti. Yetkili tüm kurumlarla birlikte olayı her yönüyle incelediklerini ifade etti. Bakan, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için sisteme kayıtlı numaraları güvenceye alma çalışması başlattıklarını da sözlerine ekledi. İskandinav ülkesi Danimarka'nın nüfusu yaklaşık 6 milyon. Ancak nüfus kayıt sisteminde aralarında hayatını kaybedenlerde, ülkeden göç edenlerinde bulunduğu 11 milyon kişinin verileri yer alıyor.
0: Niğde'de yapımı devam eden inşaatın çatısından kayan kiremitler bahçede oturan bir kişinin üzerine düştü. Kameraya yansıyan o anlarda bakın neler yaşandı.
5: İnşaatın çatısından bir kiremit düştü. Altılı paket halinde.
4: Otururken kafasına doğru kiremit düştü. Tahtaya çarpan kiremit yön değiştirmese belki de hayatta olmayacaktı. Niğde'de yaşayan Abidin Can Ağaççı bir arkadaşıyla evinin bahçesinde salça kaynattı. İşi bitirdikten sonra asmanın altında oturuyorlardı. Bu sırada büyük bir gürültüyle bitişikteki inşaatın çatısından kiremitler düştü.
5: Ateşin başında otururken sabah defalarca uyarmama rağmen inşaat işçilerini inşaatta bir çalışma vardı. Ve hiçbir şekilde file mile hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı.
4: Kiremitler asma ağacı için kullanılan tahtaya çarparak yön değiştirdi.
5: Asmamızın iskelesine düştü. İskelesi korudu. Normalde ben şu an hayatta olmayacaktım.
4: Abidin Can Ağaççı olayı ucuz atlattı. Omzu zedelenen Ağaççı inşaatın sorumlularından şikayetçi oldu.
0: Annesi Türk, babası Amerikan olan NASA astronotu Dennis Burnham ilk uzay görevine hazırlık yapıyor. Doğduğu toprakları unutmayan Burnham bir video mesajla paylaştı ve Türkiye'ye seslendi. Uzaydan Adanalı hemşerilerime ve tüm dünyaya el sallayacağım dedi.
6: Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi.
4: Adana'da doğdu. NASA astronotu oldu. Dennis Burnham Türkiye'ye seslendi.
6: Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşerilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
4: Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevine hazırlanırken Türkiye'ye video mesaj gönderdi. Annesi Türk, babası Amerikan askeri olan Burnham, İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu söyledi. Ailesi ve Türkiye ile bağlarını anlattı.
6: Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
4: Burnham, anneanne ve dedesinin hala Türkiye'de olduğunu söyledi. Tatillerinde onları ziyaret etmeyi sevdiğini dile getirdi.
6: In a few months I will launch the International Space Station. Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşerilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
4: Dennis Burnham, Kaliforniya Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında lisans, Güney Kaliforniya Üniversitesi makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecelerine sahip. Aynı zamanda özel pilot olan Burnham, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk görevi için eğitim görmeye devam ediyor.
0: Geçmişi köklerini unutmamış, helal olsun. 2026 Nobel Tıp Ödülü de sahiplerini buldu. Genlerin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan tekniklerin geliştirilmesine katkısı nedeniyle 3 kişi ödülün sahibi oldu. Bu arada Nobel ödülleri bu yıl 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.
7: 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya başlandı. İlk ödül tıp alanında sahiplerine ulaştı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik keşifleri nedeniyle Amerikalı Karl Dysoroth ve Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel, tek hücreli bir alt türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Dysoroth, bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Komitesi geliştirilen yöntemin canlı bir beyindeki tekil sinir hücrelerinin faaliyetini açıp kapatmayı mümkün kıldığını bildirdi. Açıklamada, bu yöntem günümüzde beynin gizemlerini aydınlatmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda kullanılıyor ifadesine yer verdi. 54 yaşındaki Dysoroth, 71 yaşındaki Hegemann ve 73 yaşındaki Nagel, 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Geçen yılki ödülü ise bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğunu açıklayan Amerikalı araştırmacılar Mary Branco ve Fred Ramstell'le Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazanmıştı. Geleneksel olarak her yıl Nobel duyurularının ilk halkasını oluşturan fizyoloji ve tıp ödülünü ilerleyen günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki açıklamalar izleyecek. Kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.
0: Son olarak sırada veda cümleleri var. Noktalıyoruz gece raporunu. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak umuduyla birazdan Nurdan Üstürev gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler efendim.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.

0: Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında uçakta patlayıcı var notu bulunması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. AJet Hava Yolları'nın yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Uçak saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi. Uçaktaki 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havalimanında uçuşlar durduruldu. Uçak içerisi, bagajlar ve kargo bölümünde bomba uzmanları ve bomba köpeği ile arama yapıldı. İncelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçağın lavabosunda kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresinde parmak izi çalışması yapıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çalışmaların ardından havalimanı trafiğinin tekrar açıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında konuştu. Milli uzay programını hatırlatan Erdoğan, Ay'a gidecek uzay aracında test sürecine geçildiğini söyledi. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz, dedi.
1: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir.
2: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedikleri Milli Uzay Programı'nı hatırlattı. Ay'a gidecek uzay aracının test sürecinde olduğunu söyledi.
1: Geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da başlayan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Uzaya fırlatılan milli uydulara sözü getiren Erdoğan, "Hedefimiz daha büyük," dedi. Somali'deki uzay limanı projesinde gelinen son aşamayı paylaştı.
1: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
2: Erdoğan gençlere de seslendi.
1: En büyük gücümüz genç ve nitelikli insan kaynağımızdır. Teknofest kuşağı olarak yetişen gençlerimiz dünya ile yarışan projeler geliştiriyor. Bu gençler yarının astronotları, uzay girişimcileri olacaklar.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını sürdürüyor. Başsavcılık hisse firmalarını mercek altına aldı. Hisselerin yabancı hesaplara aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor. Fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak 2025'ten itibaren şüphelilerin hisse senetlerinin tespit edilmesini talep etti. Savcılık hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre fon soruşturmasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddia da vardı.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız.

0: oradaki sıkışmışlık ile daha fazla belediyelere operasyon karşılığı veriliyor. En son yine Mersin'de bir operasyon oldu.
1: Fon soruşturmasını bu sözlerle değerlendirdi. Konunun takipçisi olacaklarını yineledi.
0: Bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Bir toplantı daha gerçekleştireceğiz.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddia da soruldu.
0: Geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Giden kitleyi götürebiliyor mu? Hiçbir etkisi de olmuyor.
1: Zeynel Emre'nin gündeminde Mekke Anlaşması da vardı.
0: Bu anlaşma nedir? Nerede var bilmiyoruz. Kapsamı ne bilmiyoruz. Bunun yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip resmi gazetede yayınlanması lazım. Yürürlüğe girmiş gibi de faaliyetlerde bulunamazsınız. Bu da başka bir anayasal suçtur.
2: CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili iddialara karşı sessiz kalmıştı. Ancak sosyal medyada bir vatandaşın sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
3: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
2: Fon soruşturması ile ilgili CHP'den de açıklamalar geldi. Grup Başkanı Faik Özturak, fonların meclise öncelikli konu olması gerektiğini söyledi. Özturak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
4: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
1: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Mecliste ilk görüşülecek konu olmalı dedi.
4: Biz bu işin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için mecliste tüm partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını ilk günden önerdik. Önergemizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Genel kurul oturumlarında ilk olarak bunun ele alınmasını istiyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak mecliste kameralar karşısına geçti. Gündeminde belediyelere yönelik soruşturmalar vardı.
4: Seçilmiş başkanların delilleri karartma veya kaçma riski olduğu iddia ediliyorsa bu nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır. Hemen gözaltı ve tutuklama uygulamak yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Tutuklama kararı adli kontrolün neden yetersiz kalacağı somut şekilde ispatlandıktan sonra mümkün olmalıdır. Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer derhal serbest bırakılmalıdır. Aynı durum tutuklanan diğer başkanlarımız için de söz konusudur.
2: Geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

0: Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kola şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması yöneltilmişti. Hakkında ise masa ve bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre hakemin hesabına 14 yılda 62 milyon lira girdi, 72 milyon lira çıktı. Toplam işlem hacim 84 milyon lira. Peki Yasin Kol bu para trafiğine ne dedi? Detaylara birlikte bakalım.
1: Hesap hareketleri 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttı. Milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un para trafiği MASAK raporuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la ilgili MASAK ve bilirkişi raporları hazırladı. MASAK raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5.978 işlem gerçekleşti. Hesaplardan 72,1 milyon lira çıkış oldu. 62,5 milyon lira giriş olduğu tespit edildi. Toplam işlem hacminin 84,1 milyon lira olduğu belirtildi. Yaklaşık 49 milyon 481 lira üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluşuyordu.
2: MASAK raporuna göre hakem Yasin Kol'un 2020 yılından itibaren işlem haciminde bir artış söz konusu oldu. Yine işlem hacmindeki artış 2024-2026 yılları arasında ise hız kazandı.
1: Yasin Kol sosyal güvenlik kayıtlarına göre 2018 yılından bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlik ödemesi alıyor. 11 bankada 50 hesaba, 41 IBAN'a sahip olduğu belirlendi. 2018-2026 döneminde Türkiye Futbol Federasyonu ve üniversiteden toplam 9 milyon lira ödeme almıştı. Bilirkişi raporunda hesaplara giren paranın yarıdan fazlası Yasin Kol'un iş yeri ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurumlardan değil, gerçek kişilerden gelmektedir ifadelerine yer verildi. Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Bu kişilerden Kol'a 218.668 lira gelirken Kol'dan aynı isimlere 853.472 lira çıktı. Para transfer tarihleri maç takvimiyle de karşılaştırıldı. Aynı maçta görev yapan kişilerle yapılan 50 banka işlemi ortak maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrasındaki 6 günlük zaman dilimine denk geldi. Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. Yasin Kol'a emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek soruldu. Kol bazı isimleri tanıdığını ve para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi, yemek, ulaşım gideri veya kişisel ilişkilerle açıkladı. Ancak hakkında nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunan bazı kişilerle yaptığı transferler sorulduğunda birçok kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi. Kol sorgusunda yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da ifade etti. Hakem Yasin Kol'a şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması, Göktuğ Hazar Erel'e resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Suçlamaların ardından her iki hakem de tutuklandı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunda son haftalarda yaşanan olaylar ve operasyonlara dair konuştu. Kimse Türk futbolundaki 20-30 yıllık kokuşmuşluğu 2 yıllık yönetimimize mal etmeye kalkmasın dedi.
3: İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunda son haftalarda yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakemler dosyası soruşturmasına dair Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu, Türk futbolunun geleceği için bütün sorumluluğunu taşın altına koyacağını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kendilerine yapılan eleştirilere cevap vererek algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız dedi.
4: Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak birileri gibi televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkam keserek, şöyle yapın, böyle yapın diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.
3: Hacı Osmanoğlu süreci titizlikle takip ettiklerini ve yaşananları sağduyuyla atlatabileceklerini ifade etti.
4: Yaşanan bu

0: Bu hadise tüm titizliğiyle başta şahsım olmak üzere TFF'nin tüm organları tarafından izlenmekte ve incelenmektedir. Bununla birlikte önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek, ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur.
1: Hacı Osmanoğlu, Türk futbolundaki sorunların uzun zamandır devam ettiğini ve yaşananların kendilerine mal edilmemesi gerektiğini söyledi.
0: Hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur.
1: Hacı Osmanoğlu bu süreçte her türlü önlemleri alacaklarını ve en doğru adımları atacaklarını sözlerine ekledi.
2: Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek destek mesajı verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir denildi. Bahçeli'nin gönderdiği çelenkte "Yalnız değilsin" ifadesi de yer aldı. Federasyon Hacı Osmanoğlu'nun yanıtını da paylaştı. Hacı Osmanoğlu, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadesini kullandı. Ekonomiyle devam edelim. Enflasyon Eylül'de %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %29,73 oldu. Yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitimde yaşandı. Kira zam oranı %31,49'a geriledi. Enflasyon 5 yılın ardından da ilk defa %30'un altına inmiş oldu. Gözler memur maaşları ve emekli aylıklarındaki enflasyon farkına da çevrildi. Ayrıntılara bakalım.
3: Eylül ayı tüketici enflasyonu %1,84 olarak açıklandı. Enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5,57 oldu. Emekli ve memurun Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin 3 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş artışı ise toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. 3 aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memurlar açısından enflasyon farkı oluşmadı. Ancak toplu sözleşme gereği gelecek yıl Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına %5 oranında zam yapılacak. Peki Ocak ayında maaş zamları ne olacak? Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyonu %28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu %29,61 bekleniyor. 2026 yılı enflasyonu OVP'ye göre gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %7 oranında artacak. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa, Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları %10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise %8 oranında artacak.
2: Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla sendikalardan da peş peşe zam çağrıları geldi. Memursen ve Kamusen maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirterek yeniden zam yapılmasını istedi.
4: Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sendikalar maaşların yeniden değerlendirilmesini istedi. Memur ve emekli cephesinden ard arda zam çağrıları geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında enflasyonu %1,84 olarak duyurdu. Yıllık enflasyonsa %29,73 oldu. Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Temmuz'da yapılan %7'lik zammın eridiğini vurguladı.
5: Temmuz ayında yapılan %7'lik artış büyük ölçüde

0: erimiştir. Gelinen noktada ekonomik gelişmeler, kamu görevlileri de emeklilerimizin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
1: Memur Sen cephesinden de benzer bir çağrı geldi. Sendika, sabit gelirlilerin alım gücünün korunmasını ve seyyanen zam yapılmasını istedi.
2: Yüksek enflasyon, döviz kuru ve faizlerin oluşturduğu ağır maliyetin yükü, sabit gelirlilerin omuzlarında daha fazla taşınmamalıdır. Enflasyon karşısında eriyen gelirleri güçlendirecek kalıcı gelir politikaları hayata geçirilmelidir. Memur ve emeklisinin alım gücü korunmalı, kayıplar telafi edilmelidir.
1: Her iki sendikada gıdadan kiraya, akaryakıttan enerjiye kadar artan zorunlu harcamaların sabit gelirliyi zorladığını vurguladı. Okulların açılmasıyla artan eğitim giderlerinin de hane bütçesine ek yük getirdiğine dikkat çekti.
3: Dış gelişmelerle devam edelim. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunu başlattı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu operasyona 100 savaş uçağıyla destek verdi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise vatandaşlarını saldırılar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1: Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Yemen ordusu Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilerin askeri kapasitesini hedef aldı. Stratejik öneme sahip Babül Mendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da operasyona 100 savaş uçağıyla katıldığını duyurdu. 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıkladı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattı. Yerel kaynaklar kentin çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı. Yemen ordusu ayrıca Babül Mendeb kıyısındaki stratejik liman kenti Muha'yı da Husilerden geri aldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı veya füze saldırıları nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması durumuna değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz dedi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplandı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
4: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
1: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
4: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
1: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
3: İsrail'in Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatmasına Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Mesajlarda İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.
5: İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine Ankara'dan sert tepkiler geldi. Kuneitra vilayetindeki sözde Sufa 53 hattı üzerindeki çalışmaların durdurulması çağrısı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacılığını yeni sahalara taşımaya yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.
0: Netanyahu ve hükümetinin saldırganlığı artık bütün bölgemizin ve küresel barışın karşı karşıya olduğu açık bir tehdide dönüşmüştür. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz.
5: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını aşındırması şiddetle kınandı. İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in statüko üretmeye yönelik çabalarına tepki gösterdi.
0: İsrail'in yeni bir oldu bitti ve statüko üretmeye yönelik çabalarını görüyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in işgalci politikalarının dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu ifade etti.
6: Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır. Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplum İsrail'in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır.
5: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'e tepki gösterdi. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez dedi. İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine son vererek işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı.
3: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. Seçimlerin 29 Kasım Pazar günü düzenleneceğini açıkladı.
5: Artan baskıların ardından kürsüye çıktı. Erken seçim kararı aldı. İspanya Başbakanı Sanchez seçimlerin 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
7: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
5: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı.
7: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
5: İspanya'nın ana muhalefet partisi olan Halk Partisi lideri Alberto Núñez Feijóo ise seçmenlere seslenerek erken seçimlerde mevcut sol koalisyon hükümetini reddetmelerini ve Muhafazakar Halk Partisi'ni iktidara getirmelerini istedi. Sanchez'in Sosyalist Parti'nin kamuoyu yoklamalarında geride seyrettiği bir dönemde seçime gitme kararı riskli bir hamle olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamaları, İspanya'da en muhtemel sonucun Muhafazakar Halk Partisi liderliğinde ve Vox'un desteğiyle kurulacak bir koalisyon olduğunu gösteriyor. Bu durum, Franco'nun ölümünün ardından demokrasiye geçişten bu yana ilk kez bir aşırı sağ partinin merkezi hükümete taşınması anlamına gelebilir.
3: Fransa'da geçtiğimiz hafta başlayan lise eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Bugün 400 ila 500 lisede eğitime ara verildi. Hükümet sükuneti sağlamaya çalıştıklarını söylerken öğrenciler sesleri duyulana kadar eylemlere devam edeceklerini söylediler.
5: Lise öğrencilerinin eylemlerinin devam ettiği Fransa'da 3700 liseden en az 400'ü kapatıldı. Eylemlerde çok sayıda kişi yaralandı.

0: Fransa'da öğretmen açığı ve okulların yetersiz koşullarına karşı başlatılan protesto gösterileri ikinci haftasına girdi. Eğitim Bakanı 24 okulun yağmalandığını ya da yakıldığını, 400 ila 500 okulda eğitime ara verildiğini açıkladı. En az 78 öğretim görevlisinin yaralandığını söyleyen bakan, gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını belirtti. Hükümet sözcüsü Maud Brejon da hedef sükuneti sağlamak dedi.
1: La priorité c'est d'abord de rétablir l'ordre.
2: En önemli öncelik düzeni yeniden sağlamaktır. Son günlerde liselerin yakınlarında gördüğümüz görüntüler aşırı şiddet olaylarını gözler önüne seriyor. Elbette tüm bunlar kesinlikle kabul edilemez.
0: Öğrenciler ise sesleri duyulana kadar eylemlere devam edeceklerini dile getirdi.
3: Hükümet sesimizi duyana ve dinleyene kadar okul kapatma eylemlerini sürdüreceğiz. Bizi dinlemedikleri sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
0: Eylemlerin başından bu yana yaklaşık 5000 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Paris Polis Müdürü gösterilerin artık öğrenciler tarafından kontrol edilmediğini savunarak aşırı sol ve anarşist grupların eylemleri ele geçirdiğini iddia ediyor. Hükümet de eylemlerde zarara yol açanların bu zararı karşılamalarını sağlayacak bir yasa çıkarılacağını belirtiyor.
4: Ve yeniden yurda döndüğümüzde eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Fethi kabir işlemi yapılmış, Kozinoğlu'nun mezarından örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler tamamlandı. 12 Eylül tarihinde Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı ve uzman ekip tarafından örnekler alındı. Örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 24 gün süren incelemenin ardından alınan örnekler yeniden Kozinoğlu'nun kabrine defnedildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. O dönem ölüm sebebi kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 15 yıl sonra dosyayı tekrar ele aldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarı açıldı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçıran suç örgütünün peşine düştü. İstanbul merkezli 3 il ve Fransa'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Şebekenin firari FETÖ'cüleri de kaçırdığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonu yürüten ekiple bir araya geldi.
5: Uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
6: Firari FETÖ'cüleri kaçırdılar. Sınırda zengin göçmenleri gasp ettiler. Avrupa'ya göçmen kaçıran uluslararası suç şebekesine İstanbul'da operasyon düzenlendi.
5: Bu operasyon sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.
6: Fransız polisinin takibine takılan göçmen kaçakçılarının telefonunda Türk numaraları bulundu.
7: Fransız makamları yaptıkları tespitlerinin sonucunda insan kaçakçılarının Türkiye'den de irtibatta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş bir soruşturma başlattı.
6: Göçmen kaçakçıları kişi başı 15 bin euro karşılığında aralarında 32 FETÖ firarisinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi İstanbul üzerinden önce Yunanistan'a ardından da Avrupa'nın farklı ülkelerine kaçırmıştı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları daire başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet yürüten göçmen şebekesinin peşine düştü. Şebekenin bazı göçmenleri yurt dışına kaçırma vaadiyle parasını aldığı fakat Meriç Nehri kıyısında gasp ettiği ortaya çıktı. Fransa bakanlarıyla koordineli çalışma yürütüldü. Önce şüphelilerin insan kaçakçılığı karşılığında havala yaptıkları kuyumcular tespit edildi. Daha sonra havala yapılan göçmen kaçakçıları belirlendi. Deliller toplandıktan sonra İstanbul merkezli 3 ille Fransa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 6,4 kilogram altın, 162 bin euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonu yürüten ekiple bir araya gelip teşekkür etti.
4: Antalya'da ailesine destek olmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti. Kamyonetin önünde metrelerce sürüklenerek can veren gencin ailesinin

0: Buraya yandım.
1: Feryatların yükseldiği caddede bir genç hayatını kaybetti. Harçlık için kuryelik yapan üniversite öğrencisi korkunç kazada can verdi.
2: Akşamlarda işte ailesine destek olsun diye kuryecilik yapan bir arkadaşımız.
1: 20 yaşındaki Tayfun Arlı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Üniversite öğrencisi genç, okuldan kalan vakitlerinde kuryelik yaparak ailesine destek oluyordu. Gece 23 sıralarında yine yollardaydı. Atatürk Caddesi üzerinde BS idaresindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı.
2: Motoru sürükleyerek araba durmadan şu arkamda görülen caddede baştan sona kadar gidip...
1: Arlı'nın motosikleti kamyonetin önünde metrelerce sürüklendi. Kamyonet başka bir araca çarparak durabildi. Yardım için önce çevredekiler koştu. Sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Kamyonet sürücüsü güvenlik güçlerini beklemeden ortadan kaybolmuştu.
2: En acı nokta çocuğa çarpar çarpmaz kaçıyor yani. Adam orada bir can söz konusuyken...
1: Ağır yaralanan Tayfun Arlı hızla hastaneye kaldırıldı. Haberi duyan yakınlarının feryadı yürekleri yaktı. Tayfun Arlı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mahalle sakinleri caddede önlem alınmasını istiyor.
2: Buraya bir ışık, bir set, yani bir önlem alınması lazım.
0: Konya'da bir kadının çocuğunun yanında boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
1: Polislerin inceleme yaptığı sokakta dakikalar önce kurşun sesleri yankılandı. Bir kadın kızının yanında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hayata tutunamadı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan İzzet ve Venna Zelbük çifti boşanma aşamasındaydı. Venna Zelbük kızıyla birlikte başka bir evde yaşıyordu. İzzet Elbük yanında silahla anne ve kızın yaşadığı eve gitti. Evde kimse yoktu. Tam apartmandan çıkarken eşini ve kızını gördü. Yanında getirdiği silahı çıkardı ve sokakta eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgansa olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Venna Zelbük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.
0: Niğde'de yapımı devam eden inşaatın çatısından kayan kiremitler bahçede oturan bir kişinin üzerine düştü. Kameraya yansıyan o anlarda neler yaşandı izleyelim.
3: İnşaatın çatısından bir kiremit düştü. Altılı paket halinde.
4: Otururken kafasına doğru kiremit düştü. Tahtaya çarpan kiremit yön değiştirmese belki de hayatta olmayacaktı. Niğde'de yaşayan Abidin Can Ağaççı bir arkadaşıyla evinin bahçesinde salça kaynattı. İşi bitirdikten sonra asmanın altında oturuyorlardı. Bu sırada büyük bir gürültüyle bitişikteki inşaatın çatısından kiremitler düştü.
3: Ateşin başında otururken sabah defalarca uyarmama rağmen inşaat işçilerini inşaatta bir çalışma vardı. Ve hiçbir şekilde file mile hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı.
4: Kiremitler asma ağacı için kullanılan tahtaya çarparak yön değiştirdi.
3: Asmamızın iskelesine düştü. İskelesi korudu. Normalde ben şu an hayatta olmayacaktım.
4: Abidin Can Ağaççı olayı ucuz atlattı. Omzu zedelenen Ağaççı inşaatın sorumlularından şikayetçi oldu.
0: İstanbul Kağıthane'de temizlik işçileri çöp konteynerinde şüpheli koliler buldu. O kolilerden uyuşturucu nitelikli çok sayıda hap çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden iz süren polis ekipleri imalathaneyi ortaya çıkardı.
4: Çekçek tabir edilen el arabasına yüklediler. Çöp konteynerine bıraktılar. O kolilerden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı.
5: Çöpe uyuşturucu atıldığı iddia ediliyor. Polisler olay yerine geldi.
4: İstanbul Kağıthane'de belediye temizlik işçileri çöp konteynerlerini temizliyordu. O sırada içerisindeki koliler dikkatlerini çekti. İşçiler kolileri açtığında çok sayıda hap olduğunu gördü. Durumdan şüphelenip polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada 10.900 adet hapın uyuşturucu nitelikli olduğu anlaşıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis,

Kolileri bir kişinin çekçekle konteynere bıraktığını tespit etti. Kolilerin bir dükkandan yüklendiği belirlendi. İş süren polis Fatih'teki imalathaneyi de ortaya çıkardı. Polis imalathaneden sonra depoya da ulaştı. Yapılan baskında uyuşturucu yapımında kullanılan 785 kilo madde ve 643 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinden 3'ünün uyuşturucu,

0: Birini maalesef kaybettik. Altın Çocuk lakabıyla tanınan, onlarca filmde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen Göksel Ersoy 90. yaşında yaşama veda etti.
1: Evet, bendeniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocanız. Size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek.
2: Onlarca filmde rol aldı. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Ersoy 90 yaşında hayata veda etti.
3: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
2: Göksel Ersoy 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesi Girit Mutasarrıf'ın Mollazade Ali Talat Bey'in torunu, babası pilottu. Amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarı ve söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Ersoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken 1957 yılında Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı. Samanyolu filmiyle ünlendi. Halit Refik'in kendisine verdiği Altın Çocuk lakabıyla tanındı.
3: Havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz.
4: Bir melekle ancak uçarak dans edilir de onda.
2: Bulunmaz Uşak, Taş Bebek gibi filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi.
4: Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek.
2: Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlendi. Soley Ersoy ile evliliğinden iki çocuğu olan Göksel Ersoy, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
0: Artık niye değilse her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Son dönemde dolandırıcıların hedefinde patent almak için başvuruda bulunan iş insanları var. Kişisel verileri ele geçiren dolandırıcılar tek bir telefonla patent ödemeniz var deyip tuzağa düşürüyorlar. Bunun için sahte siteleri bile kullanıyorlar. Dolandırılan isimlerden biri de iş insanı Tülay Özdil. Özdil başına gelenleri Emine Derya ve Ahmet Korkmaz'a anlattı.
5: Patent için ödeme yapmanız lazım deyip kandırıyorlar, sahte patent sitesine yönlendiriyorlar. Bu yolla iş insanlarını tuzağa düşürüyorlar.
6: Çok sayıda mağdur var, çok profesyonellerdi gerçekten.
5: İş insanı Tülay Özdil, bir kozmetik firmasının sahibi. Ürünleri için sıkça patent başvurusunda bulunuyor. Bir gün telefonu çaldı, telefonun ucundaki ses sözde bir avukattı.
6: İsmini verdi, teyit etme ihtiyacı hissetmedim çünkü çok fazla bilgiye sahipti. Özellikle benimle ilgili, işimle ilgili 5 dakika kadar muhtemelen güven sağlamak için benimle sohbet etti.
5: Aslında o sohbetin her bir dakikası büyük bir dolandırıcılık sisteminin parçasıydı.
7: Bu işlemleri yapan kişiler sizi birden fazla platformda araştırıyorlar ve bütün verileri toplayarak aslında bir senaryo ile size geliyorlar.
5: Telefonda güven kazanan şahıs patent işlemleri kapsamında bir ödeme yapılması gerektiğini belirterek muafiyet bedeli adı altında bu ödemenin daha sonra kendisine geri verileceğini söyleyerek karşı tarafı ikna etti.
6: Bana bir link gönderdi. Bu link Türk Patent Kurumu'nun resmi sitesiyle birebir kopyalanmış bir site görünümündeydi. Bana o siteye girdikten sonra bir dosya numarası verdi. O dosya numarasını o sisteme girdiğim zaman ödeyeceğim bedel ve yapılan işlem yazılıydı.
5: Özdil ilk etapta 37 ve 74 bin liralık iki ödeme yaptı. Bir sonraki aşamada bu kez 250 bin lira ödeme yapması istendi. Ödemeler size iade edilecek dendi. Ama öyle olmadı.
6: Sonrasında bir saniye bir aksilik oldu dedi ve bir başka bir telefondan speaker'ı açarak muhtemelen bir hanımefendiyi daha aradı. Hanımefendi de bir ekrana bakıyormuş gibi evet burada bir problem var şimdi iade işlemimizi gerçekleştireceğiz dedi ve yine bana bir link atıldı ve o işlemi yaptığımız anda büyük bedel orada gitmiş oldu. Yani muafiyet bedeli almayı planladığımız bedelin aslında biz gönderildiğini fark ettik.
7: Tülay Hanım'ın hesaplarından para aktarılır aktarılmaz 3-5 dakika içerisinde söz konusu bedellerin kripto varlık hesaplarına aktarıldığını gördük.
5: Özdil 360 bin liralık ödemeyi geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Üstelik tek mağdur da kendisi değildi. Aynı yöntemle dolandırılan birçok kişi daha var.

0: Türk Patent Enstitüsü'ndeki koruma, marka koruma süreleriniz dolmasına yakın yine sizi arıyorlar ve kendilerine müşteri edinmek suretiyle tacizkar bir şekilde verilerini ulaştıklarını, süresinin dolmaya başladığını, indirimli olarak bu başvuruları yapabileceklerini söyleyip bu yolla da insanların IBAN hesaplarına para aktarılmasını söylüyorlar.
1: Tülay Özdil dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Asırlık tarihiyle dünyanın en önemli kültür varlıklarından olan Ayasofya Camii'nin restorasyonunda yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbe brandayla kapatıldı. Mevsimsel şartlardan korunması için alınan önlem mega kentin birçok noktasından görünüyor.
3: Önce çelik çatı inşa edildi. Ardından branda ile önlem alındı. Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları tarihi yapıda kendini göstermeye başladı.
4: Ayasofya Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarına 2013 yılında başlandı. 4 etap olarak planlandı. 2026 Ağustos itibariyle 3 etapta restorasyon tamamlandı. Ancak ana kubbe, minare ve mozaikler gibi en hassas noktalarda restorasyon çalışmaları devam ediyor.
3: O çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbenin restorasyonuna başlandı.
4: Ana kubbede restorasyonun sağlıklı ilerleyebilmesi için çelik konstrüksiyon inşa edilmişti. Geçici çelik çatı mevsim şartlarından korunması için yüksek güvenlik standartlarına sahip ve alev yürütmez bir brandayla kaplandı. Brandanın rengi ana kubbenin kurşun görünümüyle uyumlu olması için gri renkte tercih edildi.
3: Böylece ortaya çıkan görüntü İstanbul Boğazı'nın karşı kıyısından veya şehrin yüksek noktalarından dahi fark edilmeye başlandı. Ana kubbedeki restorasyonda mevcut kurşun kaplamaların sökülerek onarılması veya yenilenmesi, bu yolla kubbenin güçlendirilmesi planlanıyor. Ayasofya'daki çalışmalar yalnızca kubbenin dış yüzeyiyle sınırlı değil, iç mekandaki mozaikler de restorasyondan geçecek. Bunun için içeriye 43,5 metre yüksekliğinde çelik bir platform sistemi kuruldu.
4: Ayasofya Camii'nin kuzeydoğusunda yer alan ve 65 metre yüksekliğindeki bu minarede restorasyon tamamlandı. Minarenin üst bölümlerinde kontrollü, kısmi söküm ve yeniden yapım uygulandı. Alem onarıldı. Minarenin alt bölümleri güçlendirildi ve minare deprem güvenliğine uygun hale getirildi.
3: Restorasyon sürecinde Ayasofya ibadete ve ziyarete açık olacak. Çalışmalar bilim heyeti ve koruma kurullarının kararları doğrultusunda sürüyor.
2: 2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Genlerin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan tekniklerin geliştirilmesine katkıları nedeniyle 3 kişi ödülün sahibi oldu. Nobel ödülleri bu yıl 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.
3: 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya başlandı. İlk ödül tıp alanında sahiplerine ulaştı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik keşifleri nedeniyle Amerikalı Carl Dysorot ve Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel, tek hücreli bir alg türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Dysorot bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Komitesi geliştirilen yöntemin canlı bir beyindeki tekil sinir hücrelerinin faaliyetini açıp kapatmayı mümkün kıldığını bildirdi. Açıklamada bu yöntem günümüzde beynin gizemlerini aydınlatmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda kullanılıyor ifadesine yer verdi. 54 yaşındaki Dysorot, 71 yaşındaki Hegemann ve 73 yaşındaki Nagel, 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Geçen yılki ödülü ise bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğunu açıklayan Amerikalı araştırmacılar Mary Branco ve Fred Ramstelle Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazanmıştı. Geleneksel olarak her yıl Nobel duyurularının ilk halkasını oluşturan fizyoloji ve tıp ödülünü ilerleyen günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki açıklamalar izleyecek. Kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.
2: Geçen yıl göreve başlayan

0: TürkSat 6A uydusunun ardından yeni uydu için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, daha gelişmiş teknolojiye sahip olacak TürkSat 7A için Kasım ayında üretime başlanacağını söyledi.
1: TürkSat 6A'nın görevi sürerken 7A için süreç hızlandı. Kasım ayında üretimin başlaması bekleniyor.
2: Türkiye artık 6A uydusunu üretip kendi mühendisleriyle %80'in üzerinde bir yerlilikle uzaya fırlatmış durumda. Şimdi 7A'yı inşallah sözleşme aşamasındayız.
1: TürkSat 6A geçen yıl dünya yörüngesindeki görevine başladı. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri oldu. Yeni uydu üretim çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.
2: Sadece bizim ihtiyaçlarımızı değil, esasında dünyadaki 5,5 milyar insana hitap eden bir uydu ağımız var doğrusu. Bunu biraz daha geliştirmek, biraz daha kapasiteyi artırmak istiyoruz.
1: TürkSat 7A'nın 6A uydusundan daha fazla kapasiteye ve gelişmiş teknolojiye sahip olması planlanıyor. Üretime ise kısa süre içinde geçilmesi amaçlanıyor.
2: Muhtemelen Kasım ayı içerisinde 7A'yı sözleşmesini bitirerek onun üretim sürecine başlayacağız.
0: Akıllı telefonların kameraları profesyonel kameralarla yarışır hale geldi. Hatta artık telefonla film çekenler bile oluyor. Ama gençler arasında tam tersi eğilimde olanlar da var. Öyle ki son dönemde eski analog fotoğraf makinelerine artan bir ilgi var. Peki bu ilginin sebebi ne? Habertürk muhabiri İrem Şimşek araştırdı.
3: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi.
4: İnsanlar bu hızdan artık yoruluyorlar.
5: Geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
6: Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle her an fotoğraf çekebilir hale geldik. Ama eskiye duyulan özlem analog fotoğraf makinesi kültürüne de ilgiyi giderek artırıyor.
7: Geri dönüş var analog kameralara.
5: Film banyosu, fotoğraf baskısı gibi şeyleri merak ettiğim için analog fotoğrafa başladım.
6: Özellikle genç kuşağın ilgisi büyük. Küresel verilere göre dünya genelinde 42 milyon filmli kamera kullanıcısının %35'i 18 ila 30 yaş arasında.
7: Okullar açıldığı için bir %20, %30'luk artış var satışlarda. Analog ve dijital kameralar ağırlıkta satılıyor.
6: Analog fotoğraf makinelerinin çalışma sistemi alışık olduğumuz cep telefonlarından bir hayli farklı.
3: Fotoğraf makinesinin içerisine bir film takıyoruz. 35 mm bir film rulosu ve içinde 36 kare var. Dijitalde olduğu gibi istediğim her şeyi çekemiyorum. Bir şey gördüğümde onu çekmeye değer mi olduğuna karar vermem gerekiyor.
8: Deklanşöre basılan o ilk andan fotoğrafın elde edildiği ana kadar günler, hatta haftalar geçiyor. Fiyatlar yüksek, işlem zahmetli olsa da analog kameralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.
5: Meraklı bir bekleyiş oluyor.
3: Bir filmi aldıktan sonra onu bitirmem birkaç ayı bulabiliyor. İşte makineden filmi çıkarıyorum, film yıkayan bir yere götürüyorum ve orada da işte birkaç gün içerisinde sonuçlar benim mailime düşmüş oluyor.
6: Analog makineler uygun fiyata bulunabilse de diğer maliyetler yüksek.
5: Hem film fiyatları arttı hem de banyo ve baskı bayağı maliyetli.
4: 1000 liradan başlıyor analog makineler. 50 bin liraya da vardır, 20 bin liraya da vardır, 10 bin liraya da vardır. Bu tamamıyla makinenin işlevselliğine bağlı.
6: Artan ilginin arkasında birçok sebep var.
5: Analog biraz da farklı renkler veriyor, farklı dokular veriyor. O yüzden bir merak oluştu bence. Yani geçmişe dönük bir merak diyebilirim.
4: Nostaljik analog veya dijital kompaklar birazcık hayatımızı yavaşlatıyor. O yüzden de böyle bir talep olduğunu düşünüyorum.
3: Her şeyin çok hızlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürekli her şeyin otomatikleşmesi. Yani telefonla da biz bir sürü fotoğraf çekebiliyoruz ama o analog fotoğraf makinesini kullanmakta böyle sevdiğim başka bir şey var. O zamanı yavaşlatması da olabilir.
9: Biraz daha böyle şey gibi.
0: Reklama gidelim, sonrasında buradayız.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 26, Muğla 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Sivas yağmurlu 14 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 15, Van 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Gaziantep yağmurlu 23 derece.

0: Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında uçakta patlayıcı var notu bulunması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
1: Uçakta patlayıcı var notu paniğe neden oldu. Tüm havalimanı ve uçak didik didik edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Uçak saat 19'da Ankara'dan kalkmış, Şanlıurfa'ya doğru harekete geçmişti. Not, yardımcı kaptan pilot tarafından lavabodaki peçeteliğin içinde bulundu. Not üzerine Şanlıurfa GAP Havalimanı'na haber verilerek iniş yapıldı. 7'si bebek, 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Havalimanında uçuşlar durduruldu. Çok sayıda polis ekibi havalimanına sevk edildi. Uçak içerisi, bagajlar ve kargo bölümünde bomba uzmanları

0: ve bomba köpeğiyle arama yapıldı. Uçağın tuvaletinde kağıt parçasının bulunduğu alan ve çevresinden parmak izleri de alındı.
1: Uçağı park alanına alıyoruz ve hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Ben olaydan etkilenen bütün yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dilekleri iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmamıştır.
0: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, havalimanında uçuş trafiğinin yeniden başlatılmasının ardından açıklama yaptı.
1: Adli süreç devam ediyor. İl Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve incelemeler yapılacak, yürütülecek.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı, artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplandı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararı alındı.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'da bir araya geldi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
4: Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
3: Bakan Fidan toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Yemen meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.
4: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin.
3: Üç ülke ortak açıklama da yayımladı. Buna göre Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreterliğine Pakistanlı Kor General Nauman Mahmud 3 yıllığına atandı. Taraflar Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirlerle tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadı. Kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmek için askeri kuvvetlerle yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması kararlaştırıldı. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.
2: Bölge ülkelerinden Mekke İttifakı hakkında açıklamalar geliyor. Katar, Mekke Anlaşması'nı bölge güvenliği açısından umut verici bulduğunu açıkladı. Açıklamayı Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü El Ensari yaptı. Ülkesinin bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü bölgesel işbirliğini desteklediğini belirtti. Ensari, Mekke Anlaşması bölgemiz için çok önemli bir adım dedi. Bölge güvenliği açısından oldukça umut verici bir gelişme ifadelerini kullandı. Körfez ülkelerinin bölgesel işbirliğini hızlandırdığını ifade etti. Açıklamada Körfez'in güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunu başlattı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu operasyona 100 savaş uçağıyla destek verdi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise vatandaşlarını saldırılar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3: Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Yemen ordusu Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilerin askeri kapasitesini hedef aldı. Stratejik öneme sahip Babül Mendeb ile Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da operasyona 100 savaş uçağıyla katıldığını duyurdu. 324 yüksek değerli hedefini imha edildiğini açıkladı. Husilere yakın kaynaklarsa bölgenin kontrolünün Husilerde olduğunu savunuyor. Yemen ordusu Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattı. Yerel kaynaklar kentin çeşitli bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu, kent üzerinde yoğun hava hareketliliği yaşandığını aktardı. Yemen ordusu ayrıca Babül Mendeb kıyısındaki stratejik liman kenti Muha'yı da Husilerden geri aldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava

0: aracı veya füze saldırıları nedeniyle dikkatli olmaları istendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması durumuna değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz dedi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.
1: ABD Başkanı Trump, İngiltere'deki Amerikan hava üssünden uçaklarını çekmesi hakkında konuştu. Spesifik tehdit vardı dedi Trump. İran'la doğrudan görüşmelere ise her zaman açık olduklarını ifade etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'den bombardıman uçaklarını çekme kararına değindi. Kararın sebebini spesifik tehdit olarak açıkladı. İngiltere'deki Amerikan hava üssünde İran bağlantılı komplo iddiaları gündeme gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri üste konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını geri çekmişti. Trump tehdidi yapan kişileri biliyoruz dedi. İngiltere Amerikan kuvvetleri için hala güvenli mi sorusuna ise bence öyle diye yanıt verdi. Yeni başbakanla çok iyi bir ilişkim var diye belirtti. Trump, Fly Dubai uçağında yaşananlardan kişisel olarak İran'ın sorumlu tuttuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise olayın İran'la bağlantılı olup olmadığıyla ilgili henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını belirtti. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Amerikan Başkanı İran'la doğrudan görüşmeleri her zaman açığız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise devamlı yaptırımlar uygulayan ve anlaşmaları bozan düşmanla müzakere etmenin anlamı yok ifadelerini kullandı.
2: Ma bedumbale silahı hasenisin.
0: Arabulucuların barışı yeniden sağlama çalışmaları sürerken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Pakistan'da diplomatik çabaları görüşmesi bekleniyor.
1: CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Cemil Tugay bu konuyla ilgili iddialara karşı sessiz kalmıştı. Ancak sosyal medyada bir vatandaşın sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
3: 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. Bir süredir AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hafta AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tugay, uzun süre konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Tugay yaptığı paylaşımda, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Beştepe'deki kabul sonrası AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar yeniden gündem oldu. Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu konudaki iddialara yanıt vermeyen Tugay'dansa dikkat çekici bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir vatandaş, AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusunu yöneltti. Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturmasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Emre'nin gündeminde mekanlaşması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddia da vardı.
4: Oradaki sıkışmışlık ile daha fazla belediyelere operasyon karşılığı veriliyor. En son yine Mersin'de bir operasyon oldu.
0: Fon soruşturmasını bu sözlerle değerlendirdi. Konunun takipçisi olacaklarını yineledi.
4: Bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Bir toplantı daha gerçekleştireceğiz.
0: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddia da soruldu.
4: Geçebilir mi? Geçebilir. Biz de sizden görüyoruz, duyuyoruz bunu. Yani genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Giden kitleyi götürebiliyor mu? Hiçbir etkisi de olmuyor.
0: Zeynel Emre'nin gündeminde Mekke anlaşması da vardı.
4: Bu anlaşma nedir? Nerede var bilmiyoruz. Kapsamı ne bilmiyoruz. Bunun yürürlüğe girmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip resmi gazetede yayınlanması lazım. Yürürlüğe girmiş gibi de faaliyetlerde bulunamazsınız. Bu da başka bir anayasal suçtur.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek destek mesajı verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir denildi. Bahçeli'nin gönderdiği çelenkte yalnız değilsin ifadesi de yer aldı. Federasyon Hacı Osmanoğlu'nun yanıtını da paylaştı. Hacı Osmanoğlu, saygıdeğer genel başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum ifadesini kullandı. Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kola, şike ve teşvik primi ile hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması yöneltilmişti. Hakkında ise Masak ve Bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre hakemin hesabına 14 yılda 62 milyon lira girdi, 72 milyon lira çıktı. Toplam işlem hacim 84 milyon lira. Peki Yasin Kol bu para trafiğine ne dedi bakalım?
0: Hesap hareketleri 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttı. Milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildi. Süper Lig hakemi Yasin Kol'un para trafiği Masak raporuna yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemler soruşturması kapsamında tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'la ilgili Masak ve bilirkişi raporları hazırladı. Masak raporuna göre Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5.978 işlem gerçekleşti. Hesaplardan 72,1 milyon lira çıkış oldu. 62,5 milyon lira giriş olduğu tespit edildi. Toplam işlem hacminin 84,1 milyon lira olduğu belirtildi. Yaklaşık 49 milyon 481 lira üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluşuyordu.
5: Masak raporuna göre hakem Yasin Kol'un 2020 yılından itibaren işlem haciminde bir artış söz konusu oldu. Yine işlem hacmindeki artış 2024-2026 yılları arasında ise hız kazandı.
0: Yasin Kol sosyal güvenlik kayıtlarına göre 2018 yılından bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlik ödemesi alıyor. 11 bankada 50 hesaba, 41 IBAN'a sahip olduğu belirlendi. 2018-2026 döneminde Türkiye Futbol Federasyonu ve üniversiteden toplam 9 milyon lira ödeme almıştı. Bilirkişi raporunda hesaplara giren paranın yarıdan fazlası Yasin Kol'un iş yeri ve hakemlik faaliyetiyle bağlantılı kurumlardan değil, gerçek kişilerden gelmektedir ifadelerine yer verildi. Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol'la aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Bu kişilerden Kol'a 218.668 lira gelirken Kol'dan aynı isimlere 853.472 lira çıktı. Para transfer tarihleri maç takvimiyle de karşılaştırıldı. Aynı maçta görev yapan kişilerle yapılan 50 banka işlemi ortak maçın 3 gün öncesiyle 2 gün sonrasındaki 6 günlük zaman dilimine denk geldi. Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. Yasin Kol'a emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek soruldu. Kol bazı isimleri tanıdığını ve para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi, yemek, ulaşım gideri veya kişisel ilişkilerle açıkladı. Ancak hakkında nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunan bazı kişilerle yaptığı transferler sorulduğunda birçok kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi. Kol sorgusunda yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da ifade etti. Hakem Yasin Kol'a şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlaması, Göktuğ Hazar Erel'e resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Suçlamaların ardından her iki hakem de tutuklandı.
1: Manisa Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinde

0: İşlemleri tamamlandı. Şüpheliler Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, 5 madenci hayatını kaybetmiş, 2 madenci yaralı olarak kurtulmuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda sahadaki gelişmelerle atılacak adımlar değerlendirildi. Bakan Çiftçi, son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticelerini görüyoruz. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafe alıyoruz dedi. Toplantıda ayrıca yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerinin müşterek hareket etmesi üzerinde duruldu. Bakan Çiftçi, ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel planlamalar yapılmalıdır şeklinde konuştu. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve bakanlık bürokratları katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçluların Türkiye'ye iade süreçleriyle ilgili son rakamları paylaştı. 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı, suç odaklarının peşini bırakmayacağız dedi.
1: Suçluların Türkiye'ye iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. İlk 9 ayda toplam getirilen kişi sayısının 294'e ulaştığını açıkladı.
2: 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası adli işbirliği sayesinde firari suçluların Türkiye'ye getirileceğinin altını çizdi.
2: Uluslararası adli işbirliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapıldı. Kayıpları arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Firojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış. Can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Manisa'da geçen ay evlerinde öldürülen Acar çiftinin cinayetini balistik inceleme aydınlattı. Aynı gün ormanda cesedi bulunan kişinin Acar çiftini öldürüp kendi hayatına son verdiği ortaya çıktı.
3: Daha bir yıl önce evlenmişlerdi. Mutlu evlilikleri kurşunlarla son buldu. Acar çiftinin cinayeti günler sonra aydınlatıldı.
4: Gözüm geçiyor.
3: Otokaportacılık yapan 56 yaşındaki İsa Acar'la 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşıyordu. Çift geçen yıl evlenmişti. 26 Eylül'de kızından haber alamayan anne Emine Ç evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde kızı ve damadını kanlar içinde buldu. Silahla vurularak öldürülen Acar çiftinin cinayetini çözmek için jandarma çalışma başlattı. Aynı gün ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişi 40 yaşındaki İlhan Ağlamazlardı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. İlhan Ağlamazların silahı İzmir'de kriminal laboratuvarda incelendi. Balistik rapor ortaya şaşırtan bir sonuç çıkardı. Acar çiftinin aynı silahla öldürüldüğü belirlendi. İlhan Ağlamazlar'la İsa Acar arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Ağlamazlar'ın İsa ve Mümiri Acar'ı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiği tespit edildi.
0: 2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Genlerin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan tekniklerin geliştirilmesine katkıları nedeniyle 3 kişi ödülün sahibi oldu. Nobel ödülleri bu yıl 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.
3: 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya başlandı. İlk ödül tıp alanında sahiplerine ulaştı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik keşifleri nedeniyle Amerikalı Carl Dysorot ve Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi. Hegemann ve Nagel, tek hücreli bir alg türünde ışığa duyarlı özel bir protein olan kanal rodopsini keşfetti. Dysorot, bu proteine müdahale ederek canlı beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan bir anahtara dönüştürdü. Nobel Komitesi geliştirilen yöntemin canlı bir beyindeki tekil sinir hücrelerinin faaliyetini açıp kapatmayı mümkün kıldığını bildirdi. Açıklamada, bu yöntem günümüzde beynin gizemlerini aydınlatmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda kullanılıyor ifadesine yer verdi. 54 yaşındaki Dysorot, 71 yaşındaki Hegemann ve 73 yaşındaki Nagel, 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Geçen yılki ödülü ise bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğunu açıklayan Amerikalı araştırmacılar Mary Branco ve Fred Ramstell'le Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazanmıştı. Geleneksel olarak her yıl Nobel duyurularının ilk halkasını oluşturan fizyoloji ve tıp ödülünü ilerleyen günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki açıklamalar izleyecek. Kazananlar her gün sırayla ilan edilecek. Ödüller 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.
0: Yeşilçam'ın ustalarından birini daha kaybettik. Altın Çocuk lakabıyla tanınan, onlarca filmde oynadığı rollerle hafızalarda yer edinen Göksel Ersoy 90 yaşında yaşama veda etti.
5: Evet, bendeniz Naci. Bir sene için mukavelelik kocanız. Size çılgınca aşık. Herkes böyle bilecek.
1: Onlarca filmde rol aldı. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Ersoy 90 yaşında hayata veda etti.
6: Çok korkuttun bizi.
7: Olur böyle şeyler.
1: Göksel Ersoy 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Annesi Girit Mutasarrıf'ın Mollazade Ali Talat Bey'in torunu, babası pilottu. Amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarı ve söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Ersoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken 1957 yılında Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı. Samanyolu filmiyle ünlendi. Halit Refik'in kendisine verdiği Altın Çocuk lakabıyla tanındı.
6: Havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz.
7: Bir melekle ancak uçarak dans edilir de ondan.
1: Bulunmaz Uşak, Taş Bebek gibi filmlerinde aralarında olduğu çok sayıda filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibiydi.
7: Ordudan ayrılmayı bir an olsun düşünmem bile hataydı. Göklerden toprağa inmek, jetlerin arasından kara sabanların arasına düşmek.
1: Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlendi. Soley Ersoy ile evliliğinden iki çocuğu olan Göksel Ersoy, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Sina Pırlanta'dan Goldies Koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: Efendim iyi akşamlar. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Pazartesi akşamı yeni yayın döneminde her pazartesi akşamı nedir ne değildirle karşınızdayız. Ve tabii Türkiye'nin tartıştığı, konuştuğu önemli meseleleri biz de değerli konuklarımızla ekranda açık açık, tarafsız bir şekilde herkesin görüşünü size aktarmak, ulaştırmak adına tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu akşam çok önemli başlıklarımız var. Neden? Çünkü siyaset kazanı gerçekten kaynıyor. İzmir'de Cemil Tugay başlığı altında bir tartışma var. Cemil Tugay önce Beştepe'ye çıktı, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Şimdi çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı söyleniyor, iddia. Şu anda telefonlarının kapalı olduğu ya da ulaşılamadığı söyleniyor. Yeni parti bizimle herhangi bir irtibatı yok diyor. Yeni partinin açıklamalarının üstüne özellikle İzmir'de bir protesto gösterisi hazırlandığı söyleniyor. Tabii başka gelişmeler de var. Yani özellikle Tuncay Özkan, Cemil Tugay'la ilgili Hasan Tahsin anıtı önünde İzmirlileri toplanmaya davet etti. Çarşamba günü. Ne olacak? Gerçekten Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak mı? Ve yıllar yıllar sonra İzmir'de bir sağ parti belediye başkanı mı olacak? Bu konuyu detaylı bir şekilde konuşacağız. Bununla birlikte Mersin meselesi var. Mersin'deki Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ayrıntıları var. Ama aynı zamanda bütün bunlar olurken yeni partinin Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili bütün bu geçişler, operasyonlar, işte İzmir hadisesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin, acaba yeni partinin adayı kim olacak meselesi de gündemdeki yerini koruyor. Çok kısa bir reklama gidip gelelim. Daha neler anlatacağız, neler?
1: Sina Pırlanta'dan Goldies Koleksiyonu. Aşka atılan imza.

0: Sina Pırlanta'dan Goldies koleksiyonu. Aşka atılan imza.
1: Döndük ve başlıyoruz. Hızlıca başlayacağız. Arkamda görüyorsunuz. Bir tarafta Gülçin, Hacı Evliyagil Ayçe, Habertürk Ege Bölgesi sorumlusu, İzmir temsilcisi. Sevgili Gülçin, bu saatte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Bir kere kendisine çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Tabii Balbay'ı görüyorsunuz Ankara stüdyosunda. Sayın Balbay, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler efendim. Stüdyoda Nihal Bengisu Karaca var, Habertürk yazarı. Hoş geldiniz, çok teşekkürler. Gökhan Taşkın, gazeteci. Sevgili Gökhan, hoş geldin. Gaffar Yakınca, gazeteci yazar. Gaffar Bey, hoş geldiniz. Çok merhaba, teşekkür sevgili ederim, sağ olun. Doğan Çağlar, Diriliş Postası yazarı. Doğan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler. Teşekkür ederim.
1: Bu arada Alişer Delek, gazeteci, gelecek. Birazdan Alişer de burada olacak. Şimdi konu belli. Tabii herkes Cemil Tugay'ı konuşuyor. Cemil Tugay ne oldu? Geçiyor mu? Geçmiyor mu? AK Parti'ye mi geçiyor? Yani uzun yıllar sonra İzmir'de işte sağ partinin bir belediye başkanı mı olacak? Nasıl olacak? Bu merak ediliyor. Bir kere Gülçin'le başlayalım. Çünkü hepimizin Gülçin'e soruları olabilir ama ben İzmir kamuoyunu merak ediyorum. Gülçin, bütün bu dedikodulara güzel İzmir'in halkı ne diyor?
4: Güzel İzmir'in halkı aslında tüm bu gelişmeleri olan bir sağduyuyla şu ana kadar izliyor. Ama bugün itibariyle özellikle Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın da ve yine meslek odalarının diğer temsilcilerin de bir araya gelmesiyle birlikte ortak bir sesle dile getirilmeye başlandı. Ki bu da özellikle kulislerde konuşulan ve giderek de güçlenen iddia ile ilgili, siyasi transferle ilgili. Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz. Başkan Cemil Tugay şu an İzmir'de değil, yurt dışında, İrlanda'da olduğunu biliyoruz. İrlanda'dan dönünce direkt acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına mı gidecek ve rozeti takıp acaba bu kez

0: bu binadan o rozeti takarak mı girecek? İşte bu aslında iddia, siyasi transfer çok konuşuluyor İzmir'de. Tabii fısıltı şeklinde konuşuluyordu. Sonrasında uğultuya döndü ama artık kulislerde çok güçlü bir iddia. Hatta AK Parti cephesinde de bu transferle ilgili hazırlık yapıldı. Hatta AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın da milletvekillerine Ankara'ya çıkarma noktasında, bu rozetin takılacağı güne hazırlık noktasında çalışmalar yaptığı ifade edildi. Tabii İzmirlere baktığımız zaman aslında İzmirler ne olacağını şu an itibariyle yavaş yavaş alışa alışa bu noktaya geldi. 18 Haziran'da ilk istifasından sonra aslında AK Parti'ye gitmesiyle ilgili iddialar gündeme geldi. Aslında yeni partiye katılacağını söyleyerek istifa etmişti. Ancak Temmuz ayına geldiğimiz zaman, ortalarına geldiğimiz zaman bu iddialar ortaya çıktı ve 13 Ağustos itibariyle bu iddiayı yalanlamış olsa da artık 30 Eylül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına Beştepe'ye çıktığı zaman zaten artık kulisler artık geçiyor, kulislerini daha da güçlendirdi. Dolayısıyla aslında hala bir psikolojik hazırlık var. İzmirliler yavaş yavaş asla geçmez diyemeyeceği noktadan bu noktaya evrildi. Çünkü buna en çok neden Başkan Cemil Tugay'ın açıklamaları oldu. İlk geldiği, yaptığı o kronolojik hamlelerde verdiği demeçleri yavaş yavaş yumuşattı ve bu noktaya kadar da bu iddiaların gelmesini sağladı. Tabii İzmir 27 yıldan bu yana aslında solun kalesi olarak adlandırılıyor. İzmir'de de özellikle şu vurgu yapılıyor. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi tabii kalesi değil, solun kalesi olarak adlandırıldı ama bu kalenin kapılarını açan Başkan Tugay mı olacak? Onu merak ediyor. Daha çok aslında hala bir bekleyiş var ama bugün başlayan ve bugünle birlikte yarın ve ondan sonraki gün, yani geçeceği günün konuşulacağı o güne kadar da bazı eylemler, protestolar yapılacak. Hatta Hasan Tahsin'in ilk kurşunun atıldığı noktada, Konak Meydanı'nda da İzmirlilere çağrı yapıldı. Şu an itibariyle İzmirlilerin meslek odalarıyla, diğer komitelerle birlikte tepkisi aslında dile getiriliyor ama açıkladıktan sonra ne olacak, tabii biz de bekliyor olacağız.
1: Gülçin, şöyle bir şey, Cemil Tugay yani bütün hafta sonunu sosyal medyada geçirdi. İnsanlara, seçmenlerine cevap verdi. Yani bu çok alışılmış bir şey değil. Bunu ilk kez görüyoruz. Ben bunu hiç kimsede görmedim. Yani ne Yeni Partili, ne CHP'li, ne AK Partili bir belediye başkanı böyle bütün hafta sonunu işte sosyal medyada geçirip seçmenlere, kendisine sorulan sorulara yanıt vererek geçirmedi. Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı hafta sonu mesela bu böyle yaparak?
0: Direkt seçmenle ilişki kurmaya başladı. Çünkü diğerleriyle bütün köprüleri attı. Yeni Parti ile, Cumhuriyet Halk Parti ile, yani ait olduğu, onu başkanlığa taşıyan köprülerle bu köprüleri artık attı. Şu an direkt aslında oyunu alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu 1.292.000 seçmen var. Onunla direkt iletişim kurmaya çalıştığını düşünüyorum, düşündürtüyor yaptığı hareketler. Çünkü sosyal medya üzerinden aslında bu geçişle ilgili seçmenin ne olacağını kestirememe veyahut da belediyede çalışan aslında bürokratından personeline kadar tüm çalışanların merak ettiği, yani ne olacak, nasıl bir değişim olacak, bu değişimle ilgili nasıl hareket edecek gibi soruları aslında direkt seçmene cevap vererek yapıyor. Çünkü bir siyasi emanet tartışması da bugünden sonra
1: Instagram'dan yapıyor.
0: Eğer geçerse
1: yani,
0: o
1: Instagram'dan yapıyor daha çok.
0: Evet, yeni çağın, yeni teknolojinin getirdiği yöntemlerle yapmayı şu an için tercih ediyor. Ama tabii sokağa indiği zaman direkt yüz yüze nasıl olacak? Çünkü daha önceki demeçlerinde çok sertti söylemleri. Yani hem eşinden örnek göstermişti, eşime ne derim şeklinde veya sokağa çıktığım zaman İzmirliler bana tepki gösterir demişti. Tüm bu tepkilere İzmir'de sokağa çıktığı zaman nasıl tepki verecek, o da merak konusu. Şu an için onu sadece tabii ki sosyal medyadan, bu da bir iddia olduğu için cevap veriyor Başkan Tugay.
1: Gülçin, burada Gökhan Taşkın var. Gazeteci meslektaşımız diyor ki
2: selamlar.
1: Herhalde sokaktaki tepkileri de TikTok'tan cevap verir diyor.
0: Onu bilemiyoruz. Yani aslında her gün yeni bir şey yaşanıyor. Yani İzmir'in aslında meseleleri, daha çok tabii ki sorunları var. Birçok altyapı sorunları var vesaire. Çok uzun zamandan beri konuştuğumuz.

0: Tabii.
1: Ama İzmir'in meseleleri konuşulmak yerine şu anda tamamen artık içerideki meseleler tüm Türkiye'ye yansımış durumda. O daha çok ağırlıklı konuşuluyor.
0: Anladım. Gülçin, sanırım İzmir'de hava o kadar soğuk değil. Seni biraz daha belediyenin önünde tutmak isteriz. Birkaç sorumuz daha olacak. Yani işbirliğine ihtiyacımız var. Bu şey arada şeye bakalım.
1: Elbette.
0: Tabii tabii. Bu, Nihal Bengisu Karaca bir şey soracak.
2: Sosyal medyada şu şekilde haberleştiriliyor. Protestolar başladı şeklinde. Böyle bir protesto şeyi var mı? Evet, bilgisi var da yani protestolar fiilen başlamış durumda.
0: Yani İzmir'de.
2: Evet.
0: Cemil Tugay'a karşı, Cemil Tugay'a yönelik.
1: Bugün Konak Meydanı'nda.
0: Evet, buyur, buyur, buyur.
1: Bugün Konak Meydanı'nda, yarın ve diğer günde, yani geçeceği iddia edilen gün 7 Ekim'de de yine her akşam bir protesto gösterisi yapılması planlanıyor. Yani geçiş planına karşı yapılmış bir eylem mi diyelim artık buna. Ama bugün gruplar arasında da bir gerginlik oldu. Yani polisle bu eylemi yapanlar arasında da bir gerginlik oldu. Tabii şu an itibariyle küçük çaplı ama büyür mü? Onu yarın ve diğer günlerde izleyeceğiz.
0: Bu arada şöyle bir şey var galiba. Şu hani İmamoğlu gözaltına alındı, işte tutuklandı. İstanbul'da mitingler serisi oldu ya. Herhalde ondan sonra bir belediye başkanı ile ilgili, tabii aynı durum söz konusu değil ama sokakta bir protesto hazırlığı var anladığım kadarıyla. Gülçin, lütfen orada kal. Şimdi şöyle, Cemil Tugay'ın cevapları var bütün hafta sonu. Onu bir görelim buradan. Cemil Tugay burada Instagram'dan cevap veriyor seçmenlerine. Çok ilginç cevaplar veriyor. Mesela başkan, AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü, diyor bir takipçisi. Cemil Tugay diyor ki, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz, diyor. Cevap veriyor. Sonra bir başka takipçisi diyor ki, Ak Gençlik Kolları başkanı mı oldunuz Cemil Bey? Suriyelilerden oy almak için mi, diyor. Cemil Tugay cevap veriyor. Bugüne kadar belediye başkanıydım. Bundan sonra da görev süren bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik Kolları Başkanlığı siyasi bir aktivitedir. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder. Sonra bir başkası diyor ki, İzmirlilerin oyunu AKP'ye taşırsanız halkı ve özellikle AKP adayı yerine size oy vermiş olan İzmirlileri üzersiniz, diyor bir takipçisi. Ondan sonra yine başka bir takipçi Cemil Tugay'a soru soruyor. Ama Cemil Bey'in de bunları tek tek cevaplaması da bir yenilik yani.
2: Hayır, bu son
0: yani.
2: Soruya cevap vermiş mi? Çünkü meselenin özünü aslında o son okuduğun soru ifade etmiş.
0: Şöyle, AKP'ye geçmeden yapabiliyorsanız yapın. Mesela hizmet alımı, diyor, devam ediyor. Yoksa geçiş için bahane olarak algılanır. Ben oyumu siz kafanıza göre parti değiştirin diye vermedim, diyor. Cemil Tugay diyor ki, kafama göre ya da kişisel hesaplarla hiçbir şey yapmıyorum sevgili seçmenim. Bana oy verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bana verdiğiniz görev İzmir'e en iyi şekilde belediye hizmetleri vermek diye düşünüyorum. O anlamda ben değil, İzmir önemli. Çok rica ediyorum, düşünerek hareket edelim. Hep birlikte düşünerek hareket edelim. Benim çok çalışmak ve görev sürem içinde İzmir'in gelişimi ve sorunlarının giderilmesi adına ne yapabiliyorsam yapmak dışında hiçbir gayem yok. İyi pazarlar, saygılar, diyor. Bir başka takipçi, farklı farklı insanlar. Hepsini aktarıyoruz yani. Seçmen nasıl bakıyor? Cemil Tugay olaya nasıl bakıyor? Mesela burada diyor ki, AKP'ye geçişte ilk yaptığınız Atatürk Derneği'nden, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ayrılmak olmuş. Ballıkuyu proje bildirimi sonrası da Atatürk büstlerini kaldırmak olabilir mi? Ünlem koymuş tabii. Takipçi kızmış. İzmirli vatandaşımız. Cemil Bey diyor ki, derneğin adı Atatürk Derneği değil. Atatürkçü Düşünce Derneği. Siz üye misiniz bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla 86 milyon nüfuslu ülkemizde 59 bin civarında üyesi var. O zaman bu derneğe üye olmayan herkes Atatürkçü değil ya da Atatürk'ü sevmiyor diyebilir misiniz? Gerçekten hiçbir siyasi anlam taşımayan bir üyelik sonlandırmadır bu. Bu kadar çarpıtılacağını bilseydim inanın kesinlikle yapmazdım. Yanlış anlaşıldığı için çok çok üzgünüm diyor Cemil Tugay. Ve Cemil Tugay diyor ki kimsenin üzülmesini kesinlikle istemem. İzmir'in kötü olmasını asla istemem. Tarihin neresinde nasıl anılır?

0: mi soruyorsunuz diyor Cemil Tugay. Şimdi bütün bunlar bu şekilde böyle karşılıklı daha bir sürü binlerce.
1: Bir şey ekleyebilir miyim?
0: Buyur Gökhan.
1: Şimdi kalkarak gösterebilir miyim?
0: Lütfen.
1: Çok ilgimi çekti.
0: Lütfen.
1: Şimdi sevgili Faruk Aksoy çok güzel aktardı bir bir. Ancak bakın mesela iş ve aşla ilgili bir soru var burada. Yani evet. Sonuçta İzmir Belediyesi...
0: Ben ceketini de düzelteyim. Peki. Sen devam et evet.
1: İzmir Belediyesi'nde evet. AK Parti'ye geçiş gerçekleştiğinde ki bu gerçekleşecek belli ki iki gün sonra. Ben işimden olur muyum kaygısıyla soru soran bir vatandaşa evet. Cevap vermiş ve 19 saatte 168 beğeni almış. Bakın 168 beğeni 19 saat evet. Ve bu koskoca İzmir'in belediye başkanının sosyal medya hesabı. Ve buradan sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay bütün sorulara neredeyse cevap vermiş. Şimdi bakın değerlendirelim. Bugüne kadar belediye başkanıydım. Bundan sonra da görev süren bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik Kolları Başkanlığı evet. Siyasi bir aktivitedir diye başlayan 19 saatte 170 beğenme. Sonra düşüşe bakın. İzmirlilerin oyunu AKP'ye taşırsanız
0: 35 beğeni olmuş.
1: 35. Evet. 3 22 saatte 3 beğeni var. AKP'ye geçmeden yapabiliyorsanız yapın bölümü. Aha. Cevaba bakalım cevap. Cemil Tugay'ın cevabı 5 beğeni almış. Kafama göre ya da kişisel hesaplarla evet, hiçbir şey evet. Yapmıyorum falan. Sonra geliyoruz. Bakın AKP'ye geçişle ilgili yaptığınız Atatürk
0: Bunları
1: Derneği'nden...
0: Bunları şey için mi söylüyorsun? Yani beğeni sayısı bize bir
1: beğeni
0: şey mi
1: gösteriyor?
2: Desteklenmiyor kendi seçmeni evet. Tarafından.
1: Desteklenmiyor gerçekten de böyle. Şimdi... Şunu da düşünmek
3: Allah
1: lazım.
3: Böyle bir ölçü olur mu arkadaşlar?
0: Geliyorum, geleceğim.
1: Ama yani buradan dertleştiğine ya da buradan soru cevap yaptığına göre bu önemli.
0: Bak, bak size geleceğim, çok detaylı bir analiz alacağım.
2: Siyasetçiler için gayet tamam. Bir ölçü.
0: Neye itiraz ediyorsun?
1: Bir ölçü çok değil ama bak Gaffar abi söylemek istediğim şey
0: şu. Bir söylesin mi? Nedir itiraz nedir?
3: Şimdi bir tane sosyal medya hesabına evet. Bakıyoruz. Sosyal medya hesabı bir defa sosyal medya hesabı kullanmanız lazım. Mesela benim bir Instagram hesabım var, benim var ama... Böyle 15 günde bir ayda bir bakıyorum ben bile. Yani bir defa halkın geneli burada değil. İkincisi biliyorsunuz bu alt alta verilen mesajlar respontlar yani. Respontlar aşağı doğru indikçe görüntülenme sayısı düşer.
1: Benim yani en tepedeki, o değil.
3: En tepedekiler çok görüntülenir. Aşağıda artık sıkılır insanlar o tartışmadan.
1: Tamam.
3: Zaten burada mesela Cemil Bey'e laf söyleyen vatandaş mesela 3 beğeni, Cemil Bey yanıt vermiş 5 beğeni. Neden? Çünkü zaten 3 kişi 5 kişi kalmış aşağıda. Yani aşağı kadar inen insan sayısı az.
1: Zaten bir belediye başkanının sosyal medyada olmaz vermesi.
2: Hayır 168 beğeni.
3: Başkan sesini duyurmaya çalışıyor. Evet. Yani şimdi muhabir arkadaşımızın aktardığı nokta kritik. Partileri bir kenara itiyor, seçmenle doğrudan iletişim kurmaya çalışıyor.
0: Gülçin'e bir şey daha de, soralım belki tam yerine oturur.
3: İletişim kurmak başka bir yolu yok anladığım kadarıyla. Buradan kuruyor.
1: Gafar abi bu... benim kastettiğim şu ama. Yani iki beğeni, evet senin kastettiğini de çok iyi anlıyorum.
3: Yani aşağı doğru kaydırma böyledir işi yapın. Mekaniği böyledir.
1: Aşağı doğru
3: yani.
1: Kaydırdıkça evet ilgi evet. Azalır.
3: İlgi azalır.
1: Ama burası zaten bir cevap verme mecrası değil. Yani seçmenle soru cevap yapacağı yer burası olmadığı gibi... Eğer bunu yapıyorsa daha fazla bir etkileşim alması lazım. Koskoca İzmir'in belediye başkanı.
3: Peki, etkileşimi ya işte neden oluyor? Biz burada
0: anladım,
3: konuşuyoruz.
0: Bir saniye,
3: biz
0: saniye,
3: burada
0: bir
3: konuşuyoruz
0: saniye, burada
3: mesela.
0: Duralım. Birlikte bir duralım.
3: Bize erişiyor.
0: Gülçin. Öyle,
3: bize erişiyor.
0: Gülçin bir şey soracağım. Bunlar tamam. Mesela Gülçin burada beğeni sayısına bakıyor. Diyor ki bunlar seçmeni tarafından desteklenmediğini gösteriyor. Ama ben sana daha başka bir şey soracağım. İzmir yerel basını ne diyor? Bize ondan biraz bahseder misin?
4: İzmir yerel basını yeri geliyor kızıyor. Yani özellikle sosyal medya üzerinden de bunu paylaşanlar var. Sonuçta 27 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin vesaire mutlak mutlandan sonra işler değişti. Bunu yapmasına anlam veremiyor yani şu aşamada. O yüzden de yerel basının kimi yerde kızdığını görüyoruz, kimi yerde... Açıkçası bir bekleyiş içerisinde de olduğunu görüyoruz. Şöyle de düşünürsek aslında sadece sosyal medya üzerinden de gidersek bir taraftan da yerel basının da farklı görüşlere hakim olan organlar olduğunu düşünürsek bir hizmet arayışı var İzmir'de. Bunu aslında çoğu zaman sosyal medyada vatandaş da dile getiriyor. Her ne kadar seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi çıkmış olsa da bir kere işte AK Parti acaba İzmir'de seçimi alsaydı, iyi duruma getirseydi vesaire yani böyle bir beklenti de var.

0: var. Açıkçası ikiye ayrılmış da diyebiliriz. Yani şu anda aslında Türkiye'deki tüm konulara bakış açısıyla benzer durumda yerel basın bakıyor. Ama tabii yerel basına da çok fazla bu yapacağı hamlelerle ilgili iz vermedi Tugay. Yani hep böyle sosyal medya üzerinden gitti. 18 Haziran'daki istifası da öyle geldi. Diğer işte diyelim ki Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la ilk görüştüğünde de o fotoğrafı paylaştığında da aslında biraz daha fazla AK Parti'ye yanaştığının izlenimini de o fotoğraflarla verdi. Daha çok yerel basında direkt demeçlerle hareket etmedi. Dolayısıyla yerel basın da aslında hepimiz gibi izliyor, yorum yapıyor. Daha çok yaptığı yorum da belirttiğim gibi başta o kapının, kalenin kapısının Tugay tarafından açıldığı noktasında.
1: Gülçin, şimdi muhabirliğin, hepimiz muhabiriz. Muhabirliğin dışında çok tecrübeli bir gazetecisin sen. Ben de İzmir'de yaşadım uzun yıllar. Cemil Tugay'ın şu hamlesi AK Parti'ye geçerse, ki öyle görünüyor. Mesela AK Parti'ye geçti. İşte önümüzdeki bir iki yıl boyu İzmir'e gerçekten böyle ciddi yatırımlar, büyük projeler vesaire. İzmir'de bir değişikliğe gidildi. İzmir başka bir İzmir'e büründü. Bu İzmirliği ne kadar etkiler? Gözlemlerini soruyorum. Uzun yıllardır orada yaşıyorsun. Yani İzmirliği etkiler mi? Evet, AK Parti'ye geçti bir belediye başkanı. İzmir'e yatırımlar, hizmetler değişti. O zaman bizim de fikrimiz değişebilire götürür mü İzmir'i bu hamle?
0: Ya, Tugay üzerinden götürür mü onu bilemiyoruz. O siyasi kariyeri tabii ki nasıl yani rüzgarlarla değişecek onu bilemiyoruz ama tabii hizmet beklentisi var. Yani İzmir'in işte bekleyen sorunları, körfez kirliliği ki balıkların ölümüyle aslında Tugay ilk göreve geldiğinde bunu yaşamıştı. Sonrasında ikinci çevre yolu, bunların beklentisi var. Bir taraftan İzmir'in gerçekten trafiğinde çok ciddi bir sıkışıklık var. Böylesine bir sıkışıklık varken hani İstanbul'dan da göç almasıyla birlikte yeni yollara ihtiyacı var. Bu beklentilerle birlikte İzmir'in yaşam standardı yükselir. Fakat o 2,5 yıl içerisinde diyelim ki hizmetler yapıldı. Gerçekten de İzmir hak ettiği o kamu yatırımlarından faydalandı. Önü açıldı. Yaşam standardı yükselir ama bu geçiş işten sonra İzmir'in sandıktaki cevabı nasıl olur? Yani tepkisel olarak mı davranır? Nasıl olur? Aslında onu şu an kestirmek çok zor.
1: Onu zamanla göreceğiz
0: çünkü
1: diyorsun.
0: 27 peki. Yıldan bu yana peki. Kararını peki. Değiştirmemiş bir şehir var karşımızda.
1: Peki, peki. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe, Habertürk İzmir temsilcisi, Ege bölgesi temsilcisi. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İzmir'e selamlar. Böylece İzmir'e bağlandık. Gülçin'le de konuştuk. Burada kalmıştık. Bir Balbay'a gidelim mi? Balbay, bununla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Şöyle, yani Tunç Soyer'i hatırlatayım ben. Hı hı. Yani benim, şunu da belirteyim. Cemil Tugay'la bir alıp veremediğim yok. Sadece bir gözleme
1: aktarıyorum. Yok canım, kimsenin yok. Neden olsun?
2: Yani, şimdi hayır yanlış anlaşılırım diye de bir endişe ettim. Şimdi Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği seçimde %49 dolayında oy alarak CHP'nin... Evet. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bir önceki dönem Tunç Soyer %58 oy almıştı. Tunç Soyer 58 alıyor. Şimdi %48-49 oy alan Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor diye konuşuyoruz. Yani baktığımızda mesela geçmiş dönemlerde yani Burhan Özfatura'dan sonrasına bakıyorum. Düşündüğümde ya bir Cemil Tugay başarısı göremiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani anladım. Sizin sorduğunuza paralel aslında bir yorum yapmaya çalıştım. Yani Cemil Tugay AK Parti'ye geçti ve AK Parti işte İzmir için coştu. İzmir'e gerçekten ciddi yatırımlar yapıldı.
1: Evet.
2: Körfez temizlendi. İşte raylı sistemler, hı hı, devasa yatırımlarla güçlendirildi falan. İzmirli'nin bakış açısı değişir mi ki? Cemil Tugay AK Parti'den bir sonraki dönem aday olur mu? O da ayrı bir soru.
1: Peki.
2: Yani başta özellikle de Cemil Tugay'la bir derdim olmadığını söyledim.
1: Peki. Gökhan, teşekkürler. Çok teşekkürler. Balbay'ı bir göreyim Ankara'da. Çünkü bu enteresan bir konu. Bir kere çarşamba günü İzmir'e gidecek misiniz Sayın Balbay?
3: Şimdi biz genellikle yüreğimizin götürdüğü yere değil, görevimizin götürdüğü yere gideriz. Gazeteci olarak tabii ki gelişmeler...

0: izleyeceğiz her neredeyse.
1: Hayır,
0: ben de çok
1: yani
0: dikkatli
1: İzmir'den
0: izliyorum
1: mi izleyeceksiniz? İzmir'e gidecek misiniz? Ankara'dan mı izleyeceksiniz?
0: Yok. Ankara'dan izleyeceğim. Ankara'dan izleyeceğim. Şöyle ki tabii hani Gülçin Ayça'yı ben de çok yakından tanıyorum. Tabii İzmir'de İzmir milletvekili yaptık 13 yıl 3 dönem. Üniversite yıllarım İzmir'de geçti. Meslekteki ilk 10 yılım İzmir'de geçti. Sevgili Gökhan Taşkın, yani Cemil Tugay'la bir alıp veremedim yok dedim. Doğrusu benim alıp veremediğim var. Dostluğum var, arkadaşlığım var. Ailecek sofralara oturmuşluğumuz var. Ama ben her şeyden önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Anadolu diliyle söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 baharın yoğurdunu yemiş Özlem Çerçeoğlu bu noktaya geldikten sonra her şey olabilir artık. Yani bunun için hani bu olamaz, sınırı şudur diyemiyorum. Ben de sadece satır başlarıyla ilerleyen dakikalarda aşarız. Diğer arkadaşlar da düşüncelerini paylaşırlar. Ben gelinen noktayı çok kısa özetlemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bir defa sıcak, yani benim İzmir'de alabildiğim, tabii Cemil Tugay'ın birlikte siyaset yaptığı kişilerin tümünü tanıyorum. Bazılarını aradım, konuştum. Bazıları, onlar da telefonlarını açmayanlar var. Ama Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde, hani İzmir'de konuşulan, 1,5 yıllık belediye başkanlığı görevimi yürüteceğim. Sonraki adaylığım söz konusu olup olmayacağını kestiremiyorum gibi bir yere getirmiş Cemil Tugay görüşme sırasında. Erdoğan'ın da siz koyun değerlendirilir gibi, tabii ki bağlayıcı bir şey dememiş ama özü benim aldığım sağlam diyebileceğim bilgi, Cemil Tugay'ın gerçekten birlikte siyaset yaptığı kişilerden adaylığı konuşulmuş. Yani sonraki dönemde.
1: Balbay, bunu bir daha tekrarlar mısınız? Tabii. Yani Cumhurbaşkanı ile konuşmasından bir kesit sunuyorsunuz bize. Bir daha söyler misiniz?
0: Yani adaylığı
1: tam olarak
0: konuşulmuş.
1: Nasıl geçiyor konuşma?
0: Şöyle, yani genel anlamda hani bunlar kulis bilgileri,
1: evet.
0: Ama hani
1: %100 evet,
0: doğru demek tabii iki kişi arasında geçmiş bir şeyi bizim hani bilmemiz tabii ki mümkün değil, ama hani Ankara gazeteciliğinde bir gelenek vardır. Hani o diyalog üçüncü halkalara geçti mi bilgi alabilirsiniz artık. Yani çok yakınını söyler. O çok yakında bir yakınını söyler. O gazeteci o halkayı yakalayabilir genellikle. Benim aldığım hava Cemil Tugay'ın tekrar 1,5 yıllık görev süresinin dolmasından sonra adaylığı konuşulmuş ve konuyu Cemil Tugay açmış. Yani Cumhurbaşkanı da buna o gün gelir siz adaylığınızı koyarsınız demiş. Ama
1: ya
0: bu tabii hakikaten çok diplomatik
1: Cemil Tugay,
0: bir cümle.
1: Mustafa Bey, Cemil Tugay, Sayın Cumhurbaşkanım ben önümüzdeki dönem aday olmak istiyorum mu demiş.
0: Yani önümüzdeki dönem adaylığım konusu da dikkatimde demiş. Yani önümüzdeki dönem adaylığımı da değerlendiriyorum demiş.
1: Tamam.
0: Direkt
1: Cumhurbaşkanı
0: hani,
1: ne demiş?
0: Birebir hani benim aldığım bilgi.
1: Evet. Cumhurbaşkanı ne demiş buna?
0: O gün gelir.
1: Karşılık.
0: O gün gelir. Tekrar altını çizelim. Bu hani kulislerde konuşulan İzmir'de. O gün gelir. O gün gelir. Adaylığınızı koyarsınız. Çok diplomatik bir cümle tabii. Hani ben desteklerim vesaire de yok içinde. Belki sürece bakılacak Faruk Aksoy. Şimdi evet. Ben tabii bütün arkadaşlarla da paylaşmak istediğim bir durum da, şimdi Cemil Tugay Mars Partisi'ne mi geçiyor? Hayır. Jüpiter Partisi'ne mi geçiyor? Hayır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Bu işin bir öteki yanı da var. Oradan da bir ses çıkmıyor. Yani siyasi tarihimizin çok ilginç bir dönemecinden geçiyoruz. Ben bunu artık parti değiştirme ya da transfer demiyorum Faruk Aksoy. Bir siyasal deprem yaşıyoruz. Tabii bunun sonuçları seçimlerde görülür genel anlamda. Ama bütün Türkiye'de hiçbir yerde bir transfer ya da parti değiştirme olmamış da İzmir'de bir olay yaşamıyoruz. Bu olayları biz en son hani en yoğunu oransal olarak 61 yeniden Refah Partili belediye başkanının 32'sinin AKP'ye geçmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da 3 bir kalemde, İzmir'de işte Çiğli ile başladığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu artık fiilen sevgili Faruk Aksoy, hani bu fon olayına benzer bir durumla karşı karşıyayız. Biz bunun sonuçlarını ileride konuşacağız. Bunu bütün hani siyasal değerlendirmelerden ayrı söylüyorum. Bu ülkede gazetecilik yapacağız. Bu ülkede siyaset yapacağız. Ben bütün değerlerin şu anda alabora olmakta olduğunu görüyorum. Cemil Tugay eleştirilebilir. Ben de eleştiriyorum. En son ben Temmuz ayı ortasında havaalanında eşiyle birlikte iki bardak çay içtim. Ve doğrusu hani o günkü diyalogdan ben şöyle ayrıldım. Cemil Tugay'a güvenmem ama eşine güvenirim diye ayrıldım. Doğrusu o gün. Ama bugün bambaşka bir tablo içindeyiz. Hani işin kulis boyutlarını hani çok da derinleştirmek ya da ne olursa olsun Cemil Tugay'ı da yaralamak istemem. Ne olursa olsun hani kendi açıklamaları olacaktır ama ben hani en azından ana hatlarıyla yaşadıklarımı Peki. paylaşmak istiyorum. Temmuz ayı ortasında havaalanında hatta Atilla Bey de vardı. Atilla Baysak İzmir'in çok hani İzmirliler bilirler. Kemal Baysak vardı. Sen de bilirsin sevgili evet, Faruk evet, Aksoy. Evet. Onun oğludur ve hani İzmir iyi bir hani sanayiciydi. İşte çocukları siyasete girdiler. Ve şimdi büyük bir belirsizlik var. Bence bu belirsizliğin yarısı Cemil Tugay'sa, yarısı da Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani burada hani sadece benzetmek için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani bir yerde bir rüşvet konuşuluyorsa veren suçlu da alan değil mi? Ya da alan suçlu da veren değil mi diye de konuşulur.
1: Peki eğer burada bir şey bir soracağım konusu Sayın varsa, Balbay. Bunun... Bir şey soracağım özür dilerim. Evet. Hatta bir ses var o ses hazırsa. Sorup sonra Gaffar Yakıncı'ya, Doğan Çağlar'a ve stüdyodaki diğer konuklarıma söz hakkı vereceğim. Ortada bir krizden bahsediyorsunuz. Krizin bir tarafında Cemil Tugay varsa diğer tarafında AK Parti var diyorsunuz. İzmir'de evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer de istekliydi. Başka isimler de istekliydi. Cemil Tugay'ı Özgür Bey İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Hatta o konuşma var mı arkadaşlar? Verin. Verin o konuşmayı. O sesi bir duyalım.
2: Yanlış kişi. Hızla çözen. Benim çok güvendiğim bir adayım var. Aday burada Cemil Tugay. Onu da Cemil Tugay. Bunları gören.
1: Evet. Benim çok güvendiğim bir adayım var diyor. Gerçi ilk etapta Özgür Bey adayı karıştırıyor olabilir sağda solda ama konu o değil. Konu şu. Benziyor biraz. Konu şu. Cemil Tugay'a çok güveniyor Özgür Bey. Bu yaşananların bir sorumlusu AK Parti peki. Bir sorumlusu Cemil Tugay peki. Bir diğer sorumlusu da Özgür Bey mi?
0: Hepsi katılabilir. Burada gerçekten... Hani bu ayırmamak hani sadece şu dememek gerekiyor. Ben gelinen noktayı biraz da senin de mantığınla Faruk Aksoy. Yani olabildiğince bütün boyutlarıyla 360 derece bakmaya çalışıyorsun gördüğüm kadarıyla. Hakikaten herkesin payı var bunda. Yani burada şimdi sadece şu kesimin diyemeyiz yani. Bu arada Özgür'ün elini kaldırdık işte Bergama Belediye Başkanı Mehmet Bey. Hem Karşıyaka Bergama iç içe demek ki orada bir karışıklık oldu. Şimdi evet, burada o dönemde Cemil Tugay'ın şöyle bir özelliği vardı. Hani İzmir Kemal Bey'i desteklemişti. Büyük Kurultay'da 24-25 evet, evet. Kasım 2023'te ve bütün hani hem belediye başkanlarıyla il başkanıyla genel anlamda orada Cemil Tugay ben Özgür Özel'i destekliyorum dedi. Oradan başlayan bir karşılıklı güven oluştu. Ama bugüne geldiğimiz noktada çürük özellikle buttan sonrasında çok ciddi çürük bir durum ortaya çıktı. Zamanı çok fazla haksız kullanmak
1: geleceğim,
0: istemem.
1: Geleceğim şimdi
0: noktayı da diğer şöyle bir cümle lütfen. Diğer arkadaşların da dikkatini sunmak istiyorum sevgili Faruk Aksoy.
1: Buyurun.
0: Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasının ceza davasının 11 numaralı sanık yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görülen davaya göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında zarar gören Kemal Kılıçdaroğlu iddianamede böyle geçiyor. Suçlular daha doğrusu suç ıslah edilenler, sanıklar